0: Audi ve Volkswagen, zaten Audi Volkswagen'ın bir parçası, kendi yazılım birimlerini kurdular. Mesela Volkswagen'ın ki bir ara çok büyüdü, 16 bin kişi oldu. Cariad diye bir alt birim kurdu. Cariad'ın 16 bin kişi yazılım personeli, tamamen yazılımcı bunlar, normal otomotivci değil. 16 bininin, 10 binini işten çıkardı. 6 bin kişi kaldı Cariad'da. Söyleniyor ki 6 binde düşecek, 3 bine düşecek diyorlar. Nereye döndüler? Dediler ki biz Google'dan alalım yazılımları dediler. Şu anda bütün Volkswagen marka arabalarda Google yazılımları. Yani havluyu attılar tabiri caizse. Biz bu işi yapamıyoruz dediler. 7 sene uğraştılar. 1-2 sene değil, 7 sene. Halbuki bahsettiğimiz Çin otomotiv şirketlerde bakalım. Kendi yazılımını yazıyor. BYD kendi yazılımını yazıyor. Çok büyük gene Çin şey şirketi, elektrikli oto şirketi XPeng.
1: Kaç tane Çin otomobil markası var?
0: Toplam Çin otomobil markası 106. Şirket sayısı 20 ama alt markaları var. Yani üst segment, alt segment, fark, her birinin 5-6 tane markası var. Toplam marka sayısı bir piramide koyduğunuz zaman, yani ultra lüks, lüks gibi kategorilere 106 marka var.
1: Onda da herhalde dünyada ilk sırada mıdır? 105 markası olan ülke var mı?
0: Hiçbir ülke yok. Müthiş bir şey yani bu. Ve şunu bile yapıyor. Yani en ucuz arabadan en ultra lüks. Ultra lüks ne demek? Yani Rolls Royce Bentley seviyesinde araba üretiyorlar. Mesela onların bir numaralı araba markası, en lüks markası Honky.
1: Yani her marka. Sınıfa
0: her segmentte,
1: ayrı.
0: Mesela en üst segmentte bile 3 markası var. Diğer segmentlerde 20 markası var, 15 markası
1: var. Peki bunlar iç pazar mı, dış pazar mı?
0: Şu anda büyük çoğunluğu iç pazar. Ama tabii bir süre sonra dış pazara da çıkacak. Bu arada Honky gelmeye başladı Türkiye'ye.
1: Ama demek ki iç pazarda da üst segmenti, alt
0: tabii
1: segmenti.
0: Tabii ki. Mesela Porsche, Almanya'nın lüks spor otomobil markası.
1: Hepsi var.
0: Çin'de satışları sıfıra doğru yaklaştı. Çok kötü durumu. İlk defa tarihinde zarar açıkladı Porsche. Ve diyor ki ben en büyük pazarımı açık ara kaybettim diyor. Bitti diyor, yani kimse almıyor diyor. Ne alıyor? Muadil Çin spor elektrikli arabaları da alıyor. Yani net başarısız oldular. Bir kere ben şöyle görüyorum. Almanlar ve genel olarak Avrupa'yı elektrikli araba devrimini küçüğe indirgediler. Yani düşündüler ki bu biz şimdiye kadar işte 140 senedir biliyorsunuz otomobilin başlangıcı 140 sene önce Mercedes buluyor. Gottlieb Daimler diye Mercedes'in kurucusu buluyor. Dediler ki şimdiye kadar yaptığımız ürünlerin ne fark edecek dediler. Elektrikli versiyonu ve işte cep telefonu gibi bağlanan versiyonu dediler. Halbuki öyle değil olay. Yani bunu yapmayı bilen adam öbürünü yapmayı bilmiyor. Hatta ben şey diyorum, yani bunlar otomobil bile değil. Dört tekerlekli bilgisayar bunlar. Sen de bilgisayar üretmeyi bilmiyorsun ki. Niye bu kadar hafife aldın olayı? Hatta uzun yıllar ben Alman eğitimliyim. Alman mecmualarını takip ediyorum. 15 sene boyunca Tesla ile alay ettiler. Dediler ki niye bunlar yazılımı yapıyor ki, aptal mı bunlar dediler. Supplier'lar yani tedarikçiler zaten yapıyor yazılımı dediler. Yani kimi kastediyorum, işte Almanya'daki Bosch gibi, Continental gibi, Siemens gibi firmalar yazılımı yapar dediler. Halbuki onlar da yapamadı. Onlar da kendi yazılım ekiplerinden 4'te 3'ünü içten çıkardılar. Demek bu kadar kolay değilmiş bu olay. Mesela Volkswagen şu anda diyor ki Amerika'nın ikinci büyük elektrikli üreticisi Rivian'ın yazılımını kullanacağım diyor. Rivian'ın yazılımları da hazır değil daha. Yani diyor ki hazır olursa bana verecek diyor. 5 milyar dolar yatırım yaptı Rivian'a Volkswagen. Belki diyor, yani çünkü şunun onlar da farkında. Ben bütün yumurtalarımı Google'a vererek bir yere gidemem. Onun farkında. Çünkü o zaman aynen eski PC'lerde yaşadığımız, hani Wintel derlerdi o zamanlar. Windows kullanılan Intel bazlı bilgisayarlar. Burada bütün kontrol Microsoft'a ve şeye gitti. Intel'e gitti. O anlı şanlı kocaman bilgisayar firmaları ufacık oluverdiler. Aynısı otomotiv döneminde yaşanıyor. Veya bir başka örnek vereyim. Bir dönem hatırlarsınız bundan 20-25 sene önce bütün telefonlar ya Ericsson ya Nokia'ydı. Şimdi esamesi okunuyor mu bunların? Sıfır. Neye döndü? İki büyük ekosisteme döndü. Apple ekosistemine ve Google ekosistemine, Android ekosistemine döndü. Üçüncü bir ekosistem var. Türkiye'de çok takip etmiyoruz. O da Huawei. Huawei donanımından yazılımına hepsini kendisi yapıyor. Bu arada otomotiv şeysi birimi de var.

0: Çin'de 7 ayrı otomotiv firmasına navigasyon ve iç eğlence yazılımı satıyor bir de Huawei. Yani üçüncü bir ekosistem var, onu demeye çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz Huawei ambargo altında Amerika'dan. Hiçbir
1: telefonu içeri soktuğun alamıyor. Anda stop oluyor. Biz de küçük bir ara verelim.
0: Tamam.
1: Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara, dönüşte uluslararası ilişkiler açısından da yüksek teknoloji yatırımcılarının nasıl bir rota izlediğini arada tarihe de giderek konuşacağız. Birazdan görüşmek üzere.

Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

0: Evet, yüksek teknoloji deyip ne desek Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Çin çıkıyor karşımıza. Çin ama bugün baktığımızda yani sizin anlattığınız verilerle eski kıtayı neredeyse yok etmiş gözüküyor ekonomik anlamda, öyle mi?
1: Yani ben illa otomotiv veya tren olması şart değil her alanda. Yani mesela uzay alanına bakalım. Şu anda Çin dünyada bir tek yapabilen SpaceX'ti. Bir roketi gönderip geri alabilmek. Roketi geri alamadığınız zaman atma masrafı çok pahalı oluyor. Çünkü roket yok oluyor. Yeni roket imal ediyorsunuz. O zaman da uzaya bir şey atmanızın maliyeti korkunç yüksek oluyor. Tesla ne yaptı? Bundan 10 sene önce ilk defa geri almaya başladı roketlerini. Yani geri getiriyor. Ondan sonra bakım yapıyor o rokete. Yeniden yakıt yüklüyor, bir daha atıyor. O zaman masrafı ne oluyor? İkinci atışın belki birinci atışın masrafının %5-10 üstü oluyor. Ama ilave bir masraf olmuyor. Yeni bir roket imal etmiyor adam. Çin aynısını yeni yaptı. 1-2 ay önce yaptı. Ben de dedi artık roketlerimi geri alabiliyorum dedi. Yani bir gıdım roket teknolojisinde geride geliyor. Yani füze teknolojisinde uzaya atılan. Ama yaptı onu.
0: Ama şimdi mesela treni söylediniz. Alstom'u söylediniz. Başka hangi firmayı söylemiştiniz?
1: Kawasaki, Japon.
0: Diğeri hangi firmayı?
1: İlk en hızlı trenler şeydi, Japon'du.
0: Siemens. Treni. Siemens, Almanlar.
1: Alman trenlerinin tamamı evet. Siemens'tir.
0: Şimdi bunun know-how'ı Çin'e geçmiş
1: tamamen
0: oluyor. Bir de mesela Fransızlar...
1: Ve bu arada trenleri daha ileriymiş.
0: Nükleer santralın vermişlerdi. Uçağın
1: çok
0: vermişti.
1: Çok güzel. Onun da bir örneğini vereyim
0: başında.
1: O zaman.
0: Buyurun.
1: Şu anda...
0: Hayır, ellerinde bir şey... kalmamış gözüküyor. Yani
1: aynen öyle.
0: O zaman da konuşulmuştu çünkü bunu veriyor ne yapacak diye ama demek ki daha iyisi var diye düşünülüyordu.
1: Aynen öyle.
0: Şu anda da bakınca daha iyisi yokmuş.
1: Şu anda bu arada ben nükleer enerjinin inanılmaz önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü müthiş bir enerji darboğazına giriyor dünya. Çünkü bu veri merkezleriyle şunlarla bunlarla enerji ihtiyacı inanılmaz artıyor dünyada. Bunun da tek çözümü tamam ben çok hoşuma gidiyor Türkiye'nin rüzgar ve güneş santralleri yapması nefis. Son 5 senede de Türkiye'de patlamış gitmiş. Onları da çok seviyorum. Yani onlara zinhar karşı değilim. Artı nükleeri de çok büyütmemiz lazım. Şu anda dünyada nükleerde lider ABD 98 santrali var. 2 numara Çin. 58 santrali
0: Fransa'ydı,
1: var.
0: Yani dünyada Fransa 2'de. Elektriğini...
1: Fransa'yla çok yakınlar.
0: Nerede?
1: Fransa'nın da 58 santrali
0: %75.
1: Var. %75. O şimdi... tabii üretiminin çoğu elektrikten geliyor Fransa'nın.
0: Evet, nükleerden geliyor.
1: Nükleerden. Halbuki mesela Almanya'nın neredeyse sıfır. Kapattı da çünkü santrallerini.
0: Evet. Almanya'yı çok perişan hale
1: Merkel isimli hanım kapattı. İki tane büyük santrali vardı, kapadı onları. Fakat şu anda Almanya'da tekrar açılması ve yeni nükleer santral kurulması tartışılıyor. Çünkü özellikle Rus-Ukrayna savaşında gördüler
0: ki... Şimdi kömür kullanıyor.
1: Aynen öyle. Yani enerjiye ihtiyacım var. En ucuz ve aslında çevreye de zararlı olmayan bir şey nükleer. Çünkü atığını gömüyorsunuz.

0: döndüğünüz zaman hiçbir zarar yok. Hatta daha ilerisi var. Çin şu anda şey deniyor, toryum. Türkiye'de de çok olan bir madde. Toryum biliyorsunuz eflatun, mor bir maddedir. Türkiye'de de çok yerde var toryum. Toryumlu santralin prototiplerini yaptı Çin. Toryum çevreye de zarar vermiyormuş atığı. Yani onu gömmeye de gerek kalmayacakmış toryum. Bu arada Çin'in nükleer santrali hakkında bilgi vereyim. 58 nükleer santrali var. Toplam gücü Fransa'nın gücünden %10 fazla. Fakat bir de geleceğe bakalım.
1: Önümüzdeki 2000'lerden önce yoktu değil mi?
0: Sıfır. Şu anda 58 santral.
1: Yani devlet ziyareti yapmıştı Çin. O zaman almıştı 2000'lerin
0: başında. Aynen öyle.
1: Başında.
0: Fransa üretiyor şeyi. Fakat şimdi Fransa gene boynuz kulağa geçmiş. O teknolojiyi çok çok ilerletmişler. Daha ileri santral kendisi üretiyor. Şu anda yapım halinde Çin'de santral sayısı 100. Yani 58'den 158'e çıkacak. Ve dünyanın en büyük açık ara nükleer üreticisi olacak şey. Çin. Yani bir yandan bu tarafta da durmuyor. Bu tarafta da çok çok hızlı gidiyor. Bir iki de şeyden bahsedelim. Çok fazla potpuri gibi oradan oraya daldan dala atladık ama mesela dünyada en fazla geçen programda da bir gıdım bahsetmiştik. Uçak gemisi sahibi olan ülke 11 büyük, 10 tane de orta boy uçakla 21 tane uçak gemisi var ABD. Bunların 11 tanesi nükleer. Onu da bildiğimiz gaz türbin motorlarıyla çalışıyor. Bir nevi bizim şu anda yapmakta olduğumuz MUGEM dediğimiz yerli büyük uçak gemimize benziyor. O onların orta boy 260-270 metre şeyleri. Çin'in şu anda 3 uçak gemisi var. Aynı anda 5 uçak gemisi imal ediyor. Bu 5 uçak gemisinin 4'ü nükleer, bir tanesi de konvansiyel. Yani diyorlar ki 2035'e yaklaştığımız zaman Çin'in 8 uçak gemisi olacak diyorlar. Bu da Amerika'ya bayağı bir yakın rakam.
1: Evet.
0: Sadece bu değil. Uçak gemisinin çevre, çünkü bir uçak gemisi genelde 20 gemiyle, 2 tane denizaltı, 18 tane de gemiyle seyahat eder. Yani bir ne diyelim, bir kurmay grubudur uçak gemisi. Onun merkezi uçak gemisidir. Çin diğer gemilerde Amerika'yı geçmiş vaziyette. Yani asist eden, yanında giden gemilerde. Artı zaten şeyi söyledim biraz önce. Bütün dünyadaki şeylerin, gemi üretim tersanelerinin kapasite olarak, tonaj kapasitesi olarak %55'i Çin. Yani Amerika bir üretirken Çin 2 tane, 3 tane üretiyor aynı anda. Yani hızı yaklaşık 3x daha hızlı diğerlerinden. Yani bu da çok hızlı bir şey. Sadece o değil. Uçak gemisinin üzerine konan uçaklar diye baktığımızda, ki buradaki yeni teknolojide aynen bizim yaptığımız Kaan gibi. Gerçi Kaan uçak gemisi versiyonu değil, normal hava kuvvetleri versiyonu, ama onlar da hem hava kuvvetleri versiyonu üretiyorlar hem de uçak gemisi versiyonunu üretiyorlar ve kendilerinin. Ve dışarıdan teknoloji almıyorlar. Halbuki şimdiye kadar Çin'in uçakları hep eski Sovyet, Rus uçaklarının ters mühendislik versiyonlarıydı. Reverse engineering, yani aynı hızlı trende yaptığı, aynı otomotivde yaptığı gibiydi. Şimdi öyle yapmıyor. Sıfırdan kendi geliştiriyor. Yani burada da müthiş bir...
1: Artık kendi know-how'u var.
0: Tamamen kendi know-how'u ile yapıyor. Hatta satmaya başladı dışarıya. Kendi stealth uçaklarını.
1: Peki Çin'den çıkarsak, ama Çin'i de unutmadan. Dediniz ki işte Amerika Birleşik Devletleri'nde ne varsa Çin'de de var.
0: Evet.
1: Aynı fiziki insanlar değilse bile buluşçuları, ya da bizim şirkette gördüğümüz, en tepesinde gördüğümüz isim, sermayesi aynı gözüküyor dediniz.
0: Doğru.
1: Bu sermaye, ve saydınız sermaye şirketlerini değil mi? 5-6 sermaye
0: aynen
1: şirketi
0: öyle
1: saydınız. Şöyle de bir tartışma var. Bu da bir komplo teorisi değil elbette. Açık kaynaklardan yola çıkarak söylüyorum. İşte 3 senedir dünya İsrail ve Gazze'yi konuşuyor. İsrail baktığımızda tarih boyunca, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir devlet, ama Yahudilerin tarih boyunca sermaye ile ilişkisi malum. Yani Orta Çağ'da askerliğe alınmadıkları için Avrupa'da işte parayla ilişkisi ister istemez olmuş bir millet. Bu sermayenin içerisinde Yahudi sermayesinin şeyi nedir, oranı nedir? Çünkü bunu şundan soruyorum.

0: Evet, esas tartışma Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapılan bir tartışma galiba. Bu şirketlerin bir kısmı, yani Yahudi sermayesinin bir kısmı artık İsrail'i kale almıyor diye. Doğru mu bu yaklaşım?
1: Şimdi gene o biraz önceki şey örneğindeki gibi, yani ördek gibi yürüyorsa, ördek gibi yüzüyorsa, ördek gibi ses çıkarıyorsa ördektir örneğinde. Ben bunu da konuşma olarak, fikriyat olarak görmüyorum ama fiiliyat olarak
0: bunu,
1: görüyorum.
0: Pardon, şundan da soruyorum. Yani Çin'den çok söz ediyoruz, Çin'e bakıyoruz ve bu sermaye, Yahudi sermayesi aynı zamanda Çin'de de konuşlanıyor, yerleşiyor, ilerliyor, palazlanıyor diye bir şey var. Bu iddia mı, şey mi,
1: yani
0: gerçek
1: böyle bir
0: mi
1: şey,
0: bilemiyorum. Ama
1: bence gerçek.
0: Şimdi sizin
1: böyle
0: söylediklerinizden de öyle çıkıyor.
1: Şimdi bir kere şöyle görüyorum. Sermaye grupları ister Yahudi kökenli olsun, ister non-Yahudi. Çünkü bahsettiğimiz mesela hem private equity dediğimiz şirketler hem de büyük global fonlar her iki taraftan, yani yarı Hristiyan, yarı Yahudi kökenli. Bunların yaptığı yatırımlar ama benzeri alanlara oluyor. Adeta şöyle görüyorum ben. Dünya interneti sanki ikiye bölündü. Veya
0: evet,
1: teknoloji şirketleri
0: söylediniz.
1: İkiye bölündü
0: yani
1: gibi.
0: Bununla ilgili ekosistem,
1: yani doğu interneti
0: bölündü
1: ve batı interneti,
0: evet,
1: var gibi. Ve bunlar da tabii ne diyelim, küreselci, globalci oldukları için her iki tarafa yatırım yapmayı mantıklı ve akıllı bir şey
0: yani
1: olarak görüyorlar.
0: Yani bunlar zaten ulus devletten daha büyük.
1: Aynen
0: şirketler
1: öyle.
0: Ve ulus devletler umurlarında değil mi?
1: Aynen öyle gözüküyor.
0: Ve yani bir taraftan bakınca yeryüzünün biricik devleti gibi gözüken İsrail'de.
1: Yani mesela bu konuda ben Allah rahmet eylesin bir beyi şey yapmak istiyorum. Mahir Kaynak daha 2006 senesinde, 20 sene önce şunu diyordu. Başladı bu savaş diyordu. Önümüzdeki 20 yıl içinde de göreceksiniz diyordu. Küreselcilerle ulus devletlerin savaşını göreceksiniz diyordu. Yani artık uluslar arası savaş değil, ulus devletlerle, yani hepsini bir küme gibi yapsak, karşılığında da globalistleri, yani küreselcileri bu oluyor gibi. Çünkü küreselciler artık, mesela İsrail örneğini verdiniz. İsrail de netice itibariyle bir ulus devlet. Artık ulus devletleri görmek çok istemiyorlar. Belki de son 3 senede yaşadığımız reaksiyonlar bunun bir ne diyelim, itelemesi veya devamı diye görebiliriz. İstiyorlar ki global piyasalar olsun.
0: Yani şunu mu diyorsunuz? İsrail, Gazze, bilhassa sosyal medyanın da etkisiyle işte kamuoylarını etkiledi ve Avrupa'da hiç ummadığımız devletlerden reaksiyon gördük. Ama bu reaksiyon aslında merhametle veya reaksiyon gerçekten hadiseye bakıp oluşmuş bir reaksiyon değil. Globalistlerle
1: yani eminim bir merhamet tarafı da vardır işin ama esas
0: ulus
1: ne diyelim
0: arasındaki
1: iten süren taraf sanki bir küresel akım gibi. Yani küresel akım, yani ben Mahir Kaynak Bey'in, Allah rahmet eylesin, söylediği şeyi gerçekleştiğini görüyorum dünyada. Yani net bir şekilde ulus devlet kavramıyla uluslar üstü küresel yapının bariz bir mücadelesi var dünyada. Ve uluslar arası küresel yapı Çin'i de geliştirmek istiyor, ABD'yi de geliştirmek istiyor. Ve ister istemez ikiye bölünmüş oluyor
0: ve
1: dünya ortada.
0: Ve İsrail'e de misyonu bitmiş gibi mi bakıyor?
1: Sanki öyle gibi gözüküyor.
0: Nereden sanki anlıyorsunuz onu?
1: Mesela yani mesela İspanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin bu konularda hiçbir reaksiyon vermezken aniden 3 senedir çok yüksek
0: Fransa başta o kadar değildi ama İspanya
1: doğru,
0: onların arasında.
1: Doğru, doğru ama sanki bütün Avrupa'ya yayıldı gibi olay. Almanya'yı biraz hariç bırakıyorum. Çünkü Almanya anayasası gereği bir şey yapamıyor bu konuda. Çünkü
0: ne var anayasasında?
1: İkinci Cihan Harbi'nde Holokost hadisesinden dolayı herhangi bir olumsuz konuşmaları yasak. Bunu net olarak 2008 yılında Merkel söyledi. O zamanki şansölyeleri, başbakanları dedi. İsrail'in güvenliği Almanya'nın güvenliğidir. Birbirinden ayrılamaz.
0: Onun varoluşu bizim var.
1: Aynen öyle. Onu söylediği için onu ayırıyorum. Yani ben dünyadaki üç ülkeyi bağımsız ülke olarak görmüyorum. Bir tanesi Almanya, bir tanesi Japonya, bir tanesi de Güney Kore. Yani bunlar hani sovereign country, bağımsız ülke diye bir tanım var. 1648 Vestfalya Anlaşması'na göre. Bunlar tam uymuyorlar üçü o tanıma. Yani oradan... Ya onları dışında bırakıyorum şeyin denklemin. 195 ülkenin dışında bırakıyorum. Kalan ülkelerde büyük bir reaksiyonun çok fazla da kendiliğinden geliştiğini zannetmiyorum ben. Yani bu bir
0: bilhassa
1: büyük,
0: Avrupa'da.
1: Bilhassa Avrupa'da.
0: İngiltere'de.
1: Evet. Yani Fransa'da, büyük bir küreselci akımın galip olmakta olduğunu görüyorum.
0: Peki bu arada İsrail'den de yüksek teknoloji yatırımı çok var. Değil mi? Ve şimdi deniyor ki savaş...
1: İnanılmaz çok.
0: Savaş da değil, soykırım sırasında düzelteyim. Bunlar kaçıyorlar şeyden.
1: Doğru.
0: İsrail'den.
1: Yani ben mesela böyle bir şeyin olacağını öngörü olarak görmüyorum ama kaçış olup Çin'e de bir ABD kadar yerleşim olması çok şaşırtmaz beni.
0: Bununla ilgili haberler var zaten.
1: Evet. Evet, yani şaşırtmaz bu beni. Çünkü nereye doğru gidiyor? Çin dünyanın en büyük ekonomisi, işte şeye göre, satın alma paritesine göre zaten 5 sene önce oldu da nominal değer olarak da olacak gibi gözüküyor. Gerçi bazı şeyler hala Amerika bir şeyini, farkını koruyacak diye gösteriyor. Bazıları da hayır geçecek diyorlar Çin. 2035'ten sonra 2040'lı yıllarda geçmiş olacak diyorlar. Nominal değer olarak da. Satın alma paritesine göre 2 katına çıkacak diyor Amerika'nın gayri safi milli hasılasını. O zaman bu kişilerin de oraya yerleşmesi çok anlamsız olmaz. Çünkü en büyük ticaret yapılan yer başka bir ülke olmuş olacak. O da Çin olmuş olacak. Çin bir de bizim tam bildiğimiz anlamda tam komünist bir ülke değil.
0: Evet.
1: Belli yönetimlerinde öyle.
0: Yani bu Amerikanlaşmış Yahudi sermayesi Çinleşmiş mi olacak?
1: Belki bütünüyle veya değil ama kısmen gidecek bence.
0: Veya gitti.
1: Veya yani hatta gitmekte şu anda.
0: Evet.
1: Gördüm. Tabii bunu somut değerler olarak daha göremiyoruz ama, böyle bir şey olursa şaşırtmaz bizi.
0: Peki Silikon Vadisi?
1: Şimdi zaten Silikon Vadisi'nin benzeri şeyde de var. Çin'de de var. Ve enteresan bir şey, yani çok az aralıklarla, çok az faz farkıyla Çin de aynı şeyleri
0: yani mesela
1: geçiriyor.
0: İsrail'den bir sürü şirket Silikon Vadisi'ne geçiyordu değil mi?
1: Doğru.
0: Evvelden.
1: Doğru.
0: Biraz palazlandı.
1: Yani büyüdükten sonra, belli bir noktaya geldikten sonra şeye yerleşiyorlar.
0: Silikon
1: Vadisi'ne. Ve bir sürü örneği var. Mesela bir iki örnek vereyim. Mesela Mellanox Networking, Palo Alto Networking gibi, Checkpoint Software gibi şirketler. Yani bunlar zaten çok ileri teknoloji şirketleri. Ama biliyorlar ki teknolojinin Mekke'si Silikon Vadisi. Yani oraya gitmeden zaten belli bir büyümenin ötesine gelemem diyor. Hani danışmanların söylediği güzel bir laf var. Diyorlar ki seni buraya getiren buradan sonra götürmez seni diyorlar. O da onu görüyor. Diyor ki tamam diyor, işte diyelim Hayfa'da belli bir noktaya getirdim diyor ama bundan sonra ben Silikon Vadisi'nde olmazsam dünya piyasasında gerçekten büyük oyuncu olamam diyor. Şimdi bunun alternatifi Çin olarak da çıkıyor. Amerika tabii ki bitmiyor.
0: Tabii,
1: ama
0: tabii.
1: Çıkıyor. Öbürü de çıkıyor. Yani ilk defa bir alternatif çıkıyor. İlk defa. Ya bu biraz şeye benziyor. Mesela diyorlar ki kuantum bilgisayarlar dünyada çok hızlı yayılacak diyorlar. Ama hiç kimse şunu demiyor. Bütün bilgisayarlar, şu bilgisayarlar bitecek. Bunlar da bilgisayar çünkü mobil bilgisayar.
0: Evet.
1: Bunlar bitecek, yerine kuantum bilgisayarlar geçecek demiyor. Ne diyorlar? Coexist, yani yan yana olacak diyor. Bazı bilgisayarlar kuantum olacak, bazı bilgisayar. Aynı şeyi ben şurada görüyorum. Bazı teknolojiler belki Çin bir adım önde olacak. Bazı teknolojilerde ABD bir adım önde olacak.
0: Ama baktığımızda bu yüksek teknoloji şirketlerine herhalde bunların sayıları çok fazla değil, sermayedarları da.
1: Doğru.
0: Hemen hemen aynı kişiler ve bu aynı kişiler
1: finansörler, aynı kişiler.
0: Devletleri ve Çin'le
1: tabii personeli hazırda, paylaşmıyorlar. Personeller ayrı.
0: Evet, hali hazırda yatırım yaparak ilerliyorlar.
1: Doğru. Çok doğru. İki taraftan da tabii yatırımının karşılığını alıyor. Return on investment dediğini alıyor. Çünkü bu da kendi pazarında. Yani otomotiv örneğini verdik, ona benziyor teknoloji şirketi de. 32 milyon

0: milyon araba üretiminin 27'sini zaten iç pazarda satıyor Çin. Benzeri bir şey. Teknolojisinin de büyük kısmını içeride satıyor zaten Çin. Bunun üstündeki ihracatı neredeyse sıfır maliyetli
1: peki,
0: oluyor.
1: Peki bu yüksek teknolojide joint venture yatırımlarda yani bir şey icat edildiğinde seçimi neye göre yapıyorlar? Çünkü bir sürü şey icat ediliyor büyük ihtimalle.
0: Doğru.
1: Burada sadece bilim ve teknoloji mi etkili yoksa uluslararası başka dinamikler de etkili mi?
0: İkinci söylediğinizin daha etkili olduğunu ben görüyorum. Yani
1: mesela uluslararası politika önemli mi adamın seçiminde?
0: Şöyle diyelim yani ulus devletlerin politikası çok mühim değil de küreselcilerin öncelikleri mühim.
1: Yani onların kendi bir politik ajandası var. Ve o ajanda dahilinde ilerleyen
0: ben biraz öyle görüyorum. Yani kendi ajanda
1: yatırımından aynen söz öyle. Edebiliriz.
0: Çünkü aynı anda geliştirmekte olan 10 tane teknoloji varsa neden bir veya ikisini seçiyorlar da 7-8 tanesini biraz daha geride bırakıyorlar?
1: Bunu izleyebiliyor muyuz baktığımızda?
0: İzleyebiliyor
1: muyuz? Hayır, görüyor muyuz yani? Şunlar vardı, adam şunu seçti.
0: Yani mesela benzer teknolojilerde bunu görebiliyoruz. Örnek vereyim mesela Facebook bundan yaklaşık bir 17-18 yıl önce çıktığında aynı zamanda MySpace diye bir şirket de vardı. Abone sayısı da neredeyse Facebook'la aynıydı. Patronu da MySpace'in bu Fox Medya'nın sahibi Rupert Murdoch, Avustralyalı adamdı. Avustralya ve Amerikan vatandaşı. Zaten Amerikan vatandaşı olmasa Fox Amerika'da açılabilemezdi Amerikan kanunlarına göre. Neyse. Kimse desteklemedi şeyi, MySpace'i. Kaç milyon abonesi olmasına rağmen tamamen kapandı. Facebook öne sürüldü. Niye? Sadece rakibi bu da değildi. Başka firmalar da vardı. Yani bazı firmalar aynı alanda. Yani iki temel konu var. Bir, alanları seçme. İki, tek bir alan içinde firmayı seçme. Böyle de bir durum var. Yani bazı firmalar çok hızlı yükseliyor. Bazı başka firmalar çok benzer, gene çok zeki insanlar çalışıp çok düzgün ürünleri olmasına rağmen geride kalıyorlar. Bu bir gerçek. Yani bu sadece bir teknoloji veya rasyonel tanımlama olabilemez. Burada biraz şey de var. Yani denilebilir hani ben komplo demeyi çok sevmiyorum çünkü komplo iki kişi yaparmış. Konspirisi teorisi deniliyor. Konspirisi üç kişiden fazlayla olurmuş. Konspirisi teorisine giriyor biraz ama bazı firmaların seçilip bazı firmaların çok tercih edilmemesi biraz buraya geliyor. Yani sadece rasyonel bir düşünceyle olmuyor gibi sanki.
1: Peki Yahudiler içinde de globalistler ve ulus devlet değil tabii. Mesela Amerika Birleşik Devletleri neticede bir ulus devlet değil. Ama İsrail bir ulus devlet. Hatta onun en süzmesi herhalde. Değil mi?
0: Ama şu anda mesela Amerika'nın lideri de bence ulus devletçi.
1: Böyle baktığınızda bu ikisi arasında kavga mı var, rekabet mi var, ne var?
0: Benim gördüğüm çok açık olmasa da bir rekabet var aralarında. Yani mesela Donald Trump'ın Make America Great Again rastgele söylenilmiş bir laf değil. Yani diyor ki ulus devleti tekrar ileriye götüreceğiz diyor. Bir de biliyorsunuz bu dönemde biraz daha az kullanıyor ama birinci döneminde iki kelimesinin bir tanesi Çin'di. Ve hep olumsuzdu. Yani demek ki çok fazla bir küresel etki istemiyor. Daha çok Amerikan ulusunun ilerlemesi, Amerikan devletinin yücelmesini istiyor. Bunu istemekte de haklı, ben suçlamıyorum, şey
1: evet,
0: yapmıyorum.
1: Ama bu trilyon dolarlık şirketler Amerika Birleşik Devletleri için aynı zamanda hem avantaj hem dezavantaj.
0: Doğru. Çünkü her iki tarafa birden yatırım yapıyor.
1: Bir de normal bakınca da yani bu kadar büyük bir güç.
0: Ve sanki dediğimiz gibi yani İsrail veya başka bir ulus devlet çok ilgilendirmiyor gibi onları. Yani en büyük teknolojiyi bulanlar ve en ileri geçenler ilgilendiriyor gibi. Yani diyor ki ben yatırımımı meğer ileri giden yani bir at yarışı gibi görürsek iki tane at ileride diyor. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. İkisine de yatırım yaparım. Sermayenin de mümkün olduğu kadar birinden öbürüne transferinin basit olmasını
1: böyle
0: isterim.
1: Böyle çok meşhur aileler var mesela. O aileler nasıl bakıyor?
0: Gördüğüm bir kere ailelerin gene tabii onlar da
1: mesela
0: yani küreselci oldukları söyleniyor.

0: benim gördüğüm dünyadaki çok büyük varlıklı ailelerin hepsi de küreselci değil. Yani orada da bir şey var gibi. Yani klasik bir örnek var. Evet, ayrım var gibi. Yani ulusalcılar var, küreselciler var. Ya aynı şey gibi, hani bir tane bilim adamına sormuşlar, demişler ki kelebekler kaça ayrılır? O da demiş ki ikiye ayrılırlar. Beneksiz kelebekler, bir de benekli kelebekler. Benekli kelebekler de kendi içinde bine ayrılır demiş adam. Bu da ona benziyor. Yani bir fraksiyon ve bir düşünce yok tabii ki. Ha, temel iki ayrım bence dünyada sermaye sahiplerinde var. Ulus devletçiler karşısında da küreselcileri görüyoruz. Çünkü artık biraz net oldu hadise. Özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte net oldu. Ondan önce sanki demokratlar çok ağır küreselciydiler. Yani politikalardaki bu net değişimi gördük. Ama sermaye sahipleri tek bir gruba dahil değiller. Bu tarafta da, bu tarafta da olanlar var. Ve kendi içlerinde de bir itişme görüyorum ben.
1: Öyle mi? Mesela?
0: Yani şunu demeye çalışıyorum. Bazıları sadece ve sadece ABD'ye yatırım yapmak istiyor. Bazısı ise global, her tarafa yatırım yapmak istiyor. Ama her taraf deyince de zaten 100 tane ülke ortaya çıkmıyor. Gene Çin ve ABD çıkıyor. Çünkü yatırım yapacak çok fazla başka ülke yok.
1: Avrupa'ya gitmiyorlar mesela.
0: Nasıl?
1: Avrupa'ya gitmiyorlar.
0: Yani Avrupa'ya giden hiçbir şey ben görmüyorum. Avrupa'dan çıkan büyük bir teknoloji oluşumu da görmüyorum ben. Yani mesela şöyle bir yeni bir elektronik bankacılık sistemi veya yeni bir yapay zeka oluşumu veya yeni bir robotik oluşum göremiyoruz ki bunu. Halbuki mesela Amerika'da da 20'den
1: neye
0: fazla...
1: Neye bağlıyorsunuz bunu?
0: Amerika resmen
1: çünkü
0: bir kere...
1: Çünkü bir zamanlar öyle değildi.
0: Öyle değildi. Hatta mesela kimya tarafına bakalım. Çoğu ilaç Alman menşelidir. İşte penisilinler, şeyler, aspirinler, şunlar bunlar. Başka ürünler. Otomotiv 140 sene önce Almanlar keşfetti. Şey bile mesela bugün kullanılan Blu-ray, ondan eski DVD, ondan eski CD bile bir Alman buluşu.
1: Televizyon.
0: Yani buna benzer sayısız buluşu var. Ama bir Osmanlı deyimiyle söyleyeyim ben, kahtı rical yaşanıyor Avrupa'da. Kahtı rical şu demek biliyorsunuz, yönetici yoksunluğu. Yani bence şu anda Avrupa'nın yöneticilerinde düzgün bir yönetici yok. Ve bence Avrupa Birliği'nin yönetimi de çok kötü. Çünkü Avrupa Birliği'nin yönetiminin çoğunluğu bürokrat. Seçilmiş kişiler değil. Ondan dolayı o tarafta da bir sıkıntı. Yani birlik olarak da bir sıkıntıları var. Tek tek ülkeler olarak da sıkıntıları var. O nedenle Avrupa'nın bir inkişaf, bir ilerleme yaşayamadığını
1: görüyoruz.
0: Peki
1: Birleşik Krallık ayrıldı.
0: Birleşik Krallık'ın belki ama ayrılması da, çok doğru da, bir hareket.
1: Onun da pek esamesi
0: doğru
1: okunmuyor. Bu bahsettiğiniz teknolojilerde var mı?
0: Doğru. Şeyde biraz var işte, mesela DeepMind İngiltere'de çıktı. Yani AI'ın başı. Ama tabii onu da daha çok küçükken Google hemen satın alıverdi. Ve bir Amerikan teknoloji şirketi haline getirdi. Yani öyle bir şey hasbelkader çıkarsa da hemen yutuluveriyor. Çok küçükken yutuluyor ki düşük fiyata kendi bünyelerine katılsın. Ondan sonra tabii değeri 100 kat artıyor şirketin. Bazılarının da 1000 kat artıyor. Yani yarım milyardan trilyona geliyor şirket. Ben şey göremiyorum, yani şu tarafta büyük bir yatırım yapılıyor. Bir de şu var. 21. yüzyıl net bir şekilde 20. yüzyıldan çok farklı. Çünkü çok kullanılan bir deyim ama 4. sanayi devrimi yaşanıyor. Bu arada gene Avrupa'yı biraz istemeden aşağılıyor gibi olduk ama 4. sanayi devriminin şeyini de, tanımını da, içeriğini de bulan Alman SAP şirketinin, yazılım şirketinin 3 kurucusundan bir tanesidir. Kagerman diye bir adamdır. Bulan odur. Halbuki 4. sanayi devrimini Almanya yaşamıyor. Yani bulan adam yaşamıyor. Çin ve ABD yaşıyor 4. sanayi devrimi. Ne demek 4. sanayi devrimi? 4. sanayi devrimi temelde her şeyin sanallaştırma, her şeyin mesela fabrikalarında sanallaştırılması ve en alt zerresine kadar otomasyon haline getirilmiş hali demek. Yani bir nevi yapay zeka çıkmadan yapay zekanın uygulandığı hal demek. Dördüncü nesil, birinci nesil biliyorsunuz buharla başlıyor. Ondan sonra sanayileşmeyle devam ediyor. Üçüncüsü bilgisayarlaşma. Dördüncü nesilde her

0: şeyin bir bilgisayar paralel modelinin olması. Yani avatarının olması demek. Bu konsepti de ortaya atan Almanlar ama kullanamıyorlar kendileri. Çin ve ABD kullanıyor. Yani mesela bir örnek verelim bunu kullanan, dördüncü nesil çok güzel kullanan. Amazon'un başkanı Jeff Bezos Mayıs ayında 3 ay önce bir açıklama yaptı. Bu arada yapay zeka artık bir sonraki adıma geliyor. Ne demek bir sonraki adım? Genel yapay zekalar tabii devam edecek ama artık dikey entegre özel AI'lar çıkacak. 8 hafta önceki konuşmamızda 4 Temmuz'da da biraz bahsetmiştim buna. Demiştim ki Türkiye'nin de savunma teknolojisinde savunma yapay zekasına ihtiyaç var demiştim. Hastaneler yapay zekasına ihtiyaç var demiştim. Benzeri bir şey Jeff Bezos Mayıs ayında Prometheus adı altında bir mühendislik yapay zekası duyurdu. Şu anki Claude modelleri, ChatGPT modelleri bunu yapamıyorlar. Şunu iddia ediyor, basit bir örnek verdiğim zaman net anlaşılacak bu. Diyor ki, mesela şu anda biz de Kaan'ın motorunu üretmeye çalışıyoruz. İnşallah da yapacağız Türkiye olarak. Bir yeni nesil uçağın motorunun üretimi 20 sene sürüyor. Yaklaşık da 10 bin mühendis alıyor. 10 bin mühendis 20 sene ulaşarak yeni nesil hayalet uçağının motorunu üretebiliyorlar. İddiası şu, ben öyle bir yapay zeka mühendislik firması kuruyorum ki diyor, motor 20 sene sürmeyecek, 2 sene sürecek diyor, onda biri. Mühendis sayısı da 10 bin olmayacak, 1000 mühendisle yapacağım diyor. Şimdi bu da müthiş bir başka devrim. Yani artık mühendisler mühendislik işini yapay zekaya öğretecekler. Yapay zeka az sayıda mühendisle, 10 bin değil 1000 mühendisle, aşılamaz görülen veya 20 sene 30 sene süren projeleri onda bir zamanında yapacak. Diyor ki onda bir insan onda bir zamanla yapacağım bunu diyor. Şimdiden bu Prometheus Jeff Bezos'un firması 44 milyar dolar yatırım aldı. Daha 3 ay oldu duyurulalı. Yani bunu da ben mesela geleceğin eğer kurulabilirse yapabilirse şeyini iddialarını trilyon firması olacak bariz bir şekilde.
1: Gözüküyor şimdiden.
0: Peki, şimdiden.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda da yüksek teknoloji ürünlerini gördük.
0: Çok doğru.
1: Ve yine yüksek teknoloji şirketlerini de biz bir tanesi zannediyorduk ama başka şirketlerle de işbirliği içerisindeymiş.
0: Üç büyük yapay zeka yani genel iki yapay zeka firması olan OpenAI, ChatGPT ve Anthropic şeyde kullanıldı. Claude'da kullanılmış. Kendileri açıkladılar çünkü. Gene açık kaynaklardan söylüyoruz biz. Spesifik defans yani
1: sadece
0: savunma sanayi
1: savunma için
0: şeysi Palantir'i de full kullanmış. Üçünü de kullandık diyor.
1: Ha, halbuki sadece savunma sanayi için
0: demek tam yeterli olmuyor. Çünkü
1: oluşturduğu yapay zekayı kullandı.
0: O yapay zeka benim anladığım tamamen bir kurmay aklı. O bir kurmay aklı ama tek kullandığı alan kurmay aklı değil.
1: Peki nasıl yapıyor onu? Yani şimdi bunlar özel şirket, diğeri devlet.
0: Savunma Bakanlığı ile Pentagon'la çok yakın bir anlaşması var. Bu anlaşması içerisinde savaşa girdiği devletle tam savaş olarak da söylemiyorlar. Konflikt diyorlar yani bir çatışma diyorlar. Çünkü o isim Cenevre Konvansiyonu'na vesaireye takıldığı için öyle nitelendirmiyorlar ama... diyelim karşısında olduğu devletin bütün envanterini de sistem içinde var. Kendi envanterleri de var. İttifak yaptığı ülkelerin de envanterleri var. Yani silahı, yetenekleri, kapasiteleri
1: yani
0: hepsi
1: İran'ın.
0: Var. İran'ın da ABD'nin de. Böylelikle mesela Palantir sistemi 10 tane senaryo ortaya çıkartıyor. Aynen ordudaki bir albaylar komitesi gibi. Çıkartıyor. Diyor ki senaryo 1 şunu yapalım, senaryo 2 şunu yapalım, senaryo 3. Ondan sonra generaller geliyorlar Pentagon'da. Savunma,
1: gerçek generaller. Yapay
0: diyor
1: zeka değil yani.
0: Yapay zeka değil ama senaryodan seçiyor. Artık yani süzülmüş, Huni'den süzülmüş alternatiflerden seçiyor. Yani kendisi sıfırdan onu oluşturmuyor.
1: Hangisini uygulayacağını o karar veriyor.
0: Aynen öyle. Yani son kararı gene o veriyor. Ama karar opsiyonlarını... yapay zeka veriyor. Çünkü bunu artık
1: ve
0: zaten...
1: Ve üçünü de kullandı diyorsun.
0: Ve üçünü de kullanıyor. Bu ama mesela farklı alanlarda kullandı.

0: olacak olan değil mi?
1: Tabii farklı alanlarda kullanmış. Mesela genel yapay zekaları uluslararası hukuk alanında kullanmış. Çünkü mesela, savaşın bir de hukuk tarafı var. Hı. Yani belli ki hangi konvansiyonlara uygun, hangi konvansiyonlara aykırı o alanda kullanmış. Öbürünü de iletişim medya alanında kullanmış.
0: Öyle mi? O nasıl?
1: Yani bunun komünikasyonu bir de. Çünkü harbin bir kısmı da komünikasyon. Yani direkt core, direkt merkez, çekirdek harp şeylerinde kullanmamış. Yan işlevlerinde kullanmış. Çünkü ana işinde Palantir'i kullanmış.
0: Tali işlerinde.
1: Tali işlerde. Çünkü söyledi yani ana işimde ben Palantir'i kullandım dedi.
0: İsrail.
1: Yani bizim duyduğumuz bir şeysi yok ama eminim vardır. Çünkü yapay zeka konusunda
0: yani
1: çok yatırımları
0: var. Yani aynı Birleşik Devletleri gibi senaryo dizen bir
1: sıfırdan kendini ben yarattığını zannetmiyorum. Muhtemelen Savunma Bakanlığı yani Pentagon'la paylaşılan senaryolar vardır. Yani onun ayrı öbürünün ayrı senaryolar ürettiğini zannetmiyorum. Ben.
0: Yani sadece beyin olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden
1: mi? Aynen öyle. Belki bir kısmı da ondan geliyor olabilir. Ama böyle açıklanan tabii bir şey olmadığı için açık kaynaktan söyleyemiyoruz biz. Halbuki Palantir açık açık söylenildi. Alex Karp diye bir adam
0: Şu anda Palantir'in. Dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin mi böyle bir sistemi var?
1: Söyledikleri Çin'in de benzeri bir sadece savunma sanayine yönelik bir yapay zekası bulunduğu. Ama Çin tabii belli konularda çok daha kapalı bir ülke olduğu için paylaşmıyor tabii bilgilerini. Yani bilemiyoruz. Ama tahminimiz biraz önce konuştuğumuz diğer alanlarda olduğu gibi Çin'de yoksa böyle bir ürün çok şaşırırız. Yani kesin vardır diyorum ben. Yani dikey entegre yapay zekaları mutlaka ve mutlaka vardır Çin'e. Çünkü Çin'in de bir tane yapay zeka firması yok. 20'den fazla yapay zeka firması var. Eminim askeri alanda da %100 kullanıyordur. Mutlaka kullanıyordur da biz ismini bilemiyoruz. Bu biraz şeye benziyor. Yani soruyorlar mesela Amerika'nın diyorlar istihbarat teşkilatının adına herkes söylüyor CIA diyor. Rusya'nın ne diyorlar FSB. Şeyin ne işte Almanya'nın nedir diyorlar. Söylüyor ismini. İngiltere'nin nedir diyor MI6 diyor. Çin'in ne diyor kimse bilemiyor ismini. Onun gibi. Yani bu alanlar biraz daha örtülü. Ama tabii bu yok anlamına gelmiyor. Biliyoruz ki Çin'in de şeysi var. Savunma sanayine yönelik yani orduyla entegre şeysi var. Yapay zekası var.
0: Yüksek teknoloji yatırımcıları açısından Çin-Tayvan gerginliğinin anlamı nedir? Ne olur ne olmaz?
1: Ben aslında eskisi kadar...
0: Çünkü bunlar aynı zamanda bugün şimdi konuşmadık ama müdahil de demiştiniz siz uluslararası siyasette.
1: Çok doğru. Bir de ben şöyle görüyorum. Belki de dünyanın tahmin ettiği gibi bir Tayvan gerginliği olmayacak. Belki bu iş hani 1997 yılında Hong Kong'un 100 yıllık İngiltere kiralamasından biliyorsunuz bu şeyden dolayı iki tane İngiltere büyük Afyon Savaşı yapıyor şeyle Çin'le 43-46 arası ve 56'da iki tane büyük savaş yapıyor. Ondan sonra iki savaşta kaybediyor Çin.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri müşteki Çin'den.
1: Doğru. Bunun karşılığında da 100 senelik kiralıyor Hong Kong'u İngiltere'ye Çin. Daha sonra devralıyor 1997 yılında devralıyor Hong Kong'u. Ama Hong Kong'u biliyorsunuz özerk bir yapı olarak kullanıyor. Yani iç işlerinde tamamen özerk. Dış işlerinde Çin'e bağlı. Belki böyle bir şey gerçekleşebilir Tayvan'da da diyorum. Yani illa Tayvan'ın çok kanlı bir askeri müdahaleyle
0: yani
1: şey olması şart değil.
0: Devletlerden büyük küresel aktörler bu meseleye müdahil olurlar mı ve nasıl bakıyorlar?
1: Şimdi tabii bütün yumurtalarını aynı sepete koymama anlamında... Şu anda dünyanın en büyük çip şirketi, çip fason üretim şirketi. Kendi tasarımı yok ama üretimi yapan Taiwan Semiconductor iki tane devasa fabrika açtı Amerika'da. Yani belli ki tahmin etmedikleri bir senaryo olursa diye
0: evet,
1: bir alternatif de Amerika'da açıyor. Yani ama tabii Tayvan'da bir fabrikası yok Taiwan Semiconductor'un, ona da bakalım, 22 fabrikası var. E şimdi Amerika'da 2 fabrikası var ama fabrikalar güncel, yeni teknoloji kullanıyorlar. Hatta Amerika'daki fabrikaları 2 nesil önceden geliyordu. Yani biraz eski teknoloji kullanıyordu çip üretiminde. Şimdi onları da en güncel seviyeye getiriyor. Yani o zaman en ileri, en leading fabrikalar Amerika'da da olacak. Yani o zaman bir alternatif olmuş olacak Tayvan'ın kendi adasında, Formosa adasında.

0: ihtimalle Hong Kong benzeri bir modeli yapacağını düşünüyorum.
1: Kendisi de etkilenmez mi zaten öyle?
0: Bence kendisi de etkilenir. Bu arada tabii Çin'de birçok olumlu şey saydık ama olumsuz bir şey sayalım Çin'le ilgili teknolojik açıdan. Çin en yeni teknoloji çipleri üretemiyor. Orada bir sıkıntısı var.
1: Amerika üretebiliyor mu?
0: Üretebiliyor. Çünkü en yüksek teknoloji aletlerini üretmeniz için biraz önce bahsettiğim Hollandalı ASML firmasına ihtiyacınız var.
1: Bir tane Avrupa'dan firma sayabildiniz şu anda.
0: Bir tane firma var zaten.
1: Öyle mi?
0: ASML şöyle çok
1: Koca
0: unik bir firma.
1: Koca eski kıtada bir firma mı?
0: Bir firma. Hollanda firması. İçindeki ürünlerin de yarıya yakını Alman ürünü. Hatta firmanın adını da vereyim. Zeiss, Carl Zeiss aynalarını kullanıyor. 6 tane dev ayna kullanıyor. O aynayla özel bir lazer üretiyor içinde. O ürettiği lazerle litografi yakma teknolojisiyle çip üretiyor. Şimdi bunu yapabilen başka yakınına gelen firma var da aynısını yapabilen yok. Yani en ileri bir Tesla veya bir Samsung veya Apple veya bir Qualcomm veya bir başka şey firmaları Intel, AMD bir şey üretmek istiyorlarsa mecburlar bu firmanın makinesini kullanmaya ASML'e. Bu firmanın da içinde 3000 tane Amerikan patenti var. O 3000 Amerikan patentinden dolayı Amerika ambargoladığı zaman ürününü satamıyor. Amerika'da 10 senedir ambargolu Çin'e. O nedenle ASML litografi yani çip üretim tezgahlarını satamıyor Çin'e. Peki ne yapıyor? Çin 10 senedir kendi litografi makinesini üretmeye çabalıyor. Ama başaramadı. Çünkü litografi makinesi üretmek dünyanın en zor 5 teknolojisinden bir tanesi.
1: Peki Çin Tayvan'ı...
0: Ama yapacak ben ileriyorum
1: Tayvan'ı yaptım. Alsa zaten çipleri de almış olmuyor mu otomatik?
0: Tamam ama bir nesil sadece. Yani şu anda 3 ve 2 nanometre çipleri üretmek üzere uygun. Hatta 2'ye de daha geçmediler. Bu sene sonu önümüzdeki sene başlıyorlar 2 nanometre üretmeye. Apple ve şeyin iki ayrı firmanın 2 nanometre çipleri yeni duyuruldu ama daha sevk etmiyor. Birkaç ay içinde sevk etmeye başlayacaklar sene sonunda. Bu nanometre dediğimizde çipler her zamanında boyları küçülüyor. Boy küçüldüğü zaman da transistör sayısı yani işlem gücü artıyor. Şimdi en yeni makineler 3'ten 2 nanometre. Onlar da boyları yani her bir transistörün boyu, iç boyu. Bu transistörlerden yaklaşık bir çip üzerinde 30-40 milyar adet var 2 nanometre. Bu bir saçın yaklaşık 100 binde biri inceliği.
1: Oo.
0: Yani o kadar ince yollar. Neyse şimdi Çin ne üretebiliyor? Çin maksimum 6 nanometre üretebiliyor. 6 nanometrede ASML litografi makinelerinin 3 önceki nesli. Yani 2'den önce 3 vardı, 3'ten önce 4 vardı, 4'ten önce 5, 6 vardı. Onu. O nedenle Çin de tabii ambargo altında olduğu için kendi litografi makinesini yapmaya çabalıyor. Bundan dolayı da ASML Hollanda'da çalışan neredeyse tamamı yani Çin menşeli olan mühendislerin hepsini transfer etti Çin'e. Yani siz bu firmada çalıştınız, ürünü biliyorsunuz bana tasarlayın dedi. Büyük paralara transfer etti onları Hollanda'dan. Ama hala yapamadım çünkü ama ben yani bu çok zor bir şey bunu yapmak. Dünyada en zor işlerden bir tanesi. Çip üretim fabrikası. Çip yapmak o kadar zor değil. Zor ama o kadar zor değil. Ama çipin tezgahını yapmak korkunç zor. Bunlar da onu yapmaya çalışıyorlar. Şu anda çip tezgahı.
1: Biz şöyle bir dünyaya mı gidiyoruz Emre Bey? Bir bu işi yapan ülkeler, işte sayınca da iki ülke saydınız. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Bir de bunları yapamayan ülkeler.
0: Doğru.
1: Böyle bir yol ayrımında mıyız?
0: Yani hem böyle bir yol ayrımındayız.
1: Hayır, birileri daha ileride bir zamanı yaşayacak, birileri daha geride bir zamanı mı yaşayacak?
0: Şimdi bu net
1: ve bu
0: gözüküyor.
1: Bu mümkün mü? Yani bir taraftan da bakınca yani ileri zamanda yaşayan da ileri zamanda yaşamayı sürdürebilir, kılabilir mi geridekiler öyle değilse?
0: Yani tabii biraz şeye benziyor bu. Yani mesela cep telefonunda dünyada bir Apple ekosistemi var, bir Android ekosistemi var, Google ekosistemi var. Üçüncü bir ekosistemi de bir tek işte Çin, Huawei

0: oluşturdu. Bunun gibi biz ne yapabiliyoruz? Kullanıcı olabiliyoruz anca. Ama bunun kendisi, yani core teknolojisini yapamıyoruz, çekirdek teknolojisini. Benzeri bir noktaya gidiyoruz tabii ki, yani robot teknolojisiyle ve yapay zeka teknolojisi. Bu arada üçüncü bir şey, o biraz fazla bahsettim ASML'den ama ASML nadir olarak dünyada bir tekel. Tekellik çok yok dünyada ama ASML tekel. Yani siz çok güncel bir şey üretmek istediğiniz zaman alternatifi yok. Bildiğiniz yok alternatifi. Çin tabii onun alternatifini yaratmaya çalışıyor. Aslında hiçbir yerde yok. Yani Amerika'da da yok alternatifi. Yani eliniz mahkum, onlar alıyorsunuz. Bu teknolojide çok görülmeyen bir şey. Hep bir alternatifi oluyor bir şey.
1: Casusluk falan işlemiyor mu onda?
0: Yani işliyor da sistem çok komplike. Aşırı komplike bir sistem. Bir sistem 180 ton ağırlığında ve içinde binlerce parça var. Ve bu parçalar en zor mühendislik parçası. Şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Yani mesela oradan bir adamı transfer edemiyor musun?
0: Zaten transfer etmiş. Yani kendi Çinli çalışanlarının, ASML'nin Çinli profesörlerini transfer etmiş. 10 senede de uğraşıyorlar ama daha
1: Çin'de
0: uğraşıyorlar. Yani ASML'den direkt transfer etmiş. Büyük paralarla.
1: Hani
0: futbolcu transfer eder gibi transfer etmiş. Ama daha yapamadılar makineyi. Diyorlar ki bir ihtimal 5-6 seneye belki yapar diyorlar. Yani toplam zaman 15-16 sene olmuş olacak.
1: Yani o aldığı profesörlerden daha başka beyinler mi var onu yapan?
0: Ya içinde
1: yani tamamına hakim insan
0: olmak bayağı zor benim anladığım.
1: Öyle gözüküyor.
0: İki önceki, üç önceki nesli üretebiliyor Çin. Ama bugünkü nesli daha üretemiyor. Ben tabii üretebileceğini düşünüyorum 5-6 sene. Zamana ihtiyacı var. Bu basit. Aynı şey şeyde oldu. Uzayda biliyorsunuz bir uzay üssü var. Mesela roket yapmak zor bir teknoloji ama çok zor değil. Ama uzay üssü yapmak çok zor. Yani Space Station dedikleri. Bundan 15 sene önce ABD, Avrupa Birliği ve Rusya o zaman üçü ortaktı uzay üssünde. Çin'i almadılar. Çin 15 sene uğraştı, kendi uzay üssünü yaptı. Buna benzetiyorum yani, bunun gibi. O da çok zor bir teknoloji çünkü üssü
1: ama
0: yapmak.
1: Başardı.
0: Yaptı bunu. O nedenle ben sadece bir zaman
1: problemi
0: olduğunu görüyorum. Yapacak bunu. Ama çok güç. Bu içerisinde özel bir gaz kullanılıyor şeylerin, makinelerin. O gazı güneşin ısısının 7 katına çıkartıyorlar. O gaz özel bir lazer state'ine dönüyor ve onunla yakıyorlar. Bayağı grift, komplike bir
1: hazırda,
0: bu aletin içinde.
1: Var.
0: Evet. Yani o nedenle basit bir alet değil, onu demeye çalışıyorum. Çok komplike bir alet. Yani onu yapmak da 15-20
1: bunu
0: sene alması normal.
1: Bunu ne zaman yapmışlardı?
0: Valla ASML 70'lerden beri yapıyor ama tabii her 5 senede bir büyük adım atıyor. Bir sonraki nesil çıkıyor aletin. Fiyat da bu arada neredeyse logaritmik demeyelim ama 1,5-2 kat artıyor her neslin. Yani bir önceki nesiller 300 milyon dolardı alet. Ondan bir önceki nesil 200 milyon dolardı. Şimdikiler 450. 2 sene sonra satacağı aletler şimdiden söylüyor 550-600 milyon dolar
1: şimdi
0: olacak.
1: Şimdi mesela
0: diyor.
1: Kullanıyorsunuz algoritma, değil mi, logaritma? Bu da Arap.
0: Aynen öyle.
1: Köprünün altından çok sular geçti.
0: Biz bunu da sizinle bir sefer konuşmuştuk. Ben şeye de çok enteresan buluyorum. Yani tarihte ben okumayı çok seviyorum. Yerimi bilmeye çalışıyorum. Ben teknoloji insanıyım. Çok tarih, tamam çok okuyorum da tarih profesörü değilim. Ama şöyle de bir durum var. 622 senesinden, yani İslamiyet'in çıktığından 1250 senesine kadar bilim, teknoloji ve matematik ve astronomi tamamen Arapların elinde. 1250'den hemen sonra ne oluyor? Bugün onu da tartışacak. 1251'de Moğol istilası oluyor Bağdat ve Abbasi hanedanına. 1251'den itibaren hiçbir buluş çıkmıyor Araplardan.
1: Neden diyorsun?
0: Bu çok enteresan bir şey. Halbuki mesela sıfırı bulan, algoritmayı bulan, denklemi bulan ve algebrayı bulan tamamen Araplar.
1: Daha da saysak sayarız.
0: Bir sürü başka şey de sayabiliriz.
1: Çok, çok teşekkür ediyoruz Emre
0: Bilgi. Ben teşekkür ediyorum.
1: Bitişin sorusu da anlamlı oldu algoritma üzerinden.
0: Aynen öyle. Zaten evet. Al-Karizma'nın adı o.
1: Evet. Bu ülkede bu akşam yüksek teknoloji, yüksek teknoloji üzerinden yer küremiz, sermaye ve uluslararası ilişkileri takip etmeye çalıştık başka bir zaviyeden. Haftaya görüşmek üzere.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle birlikte ağırlayacağımız isim bir gazeteci, bir kadın gazeteci. Daha önce aslında bu tema üzerinden kendisini misafir etmiştik. Hayrunisa Çiçek'le beraberiz bugün. Üçüncü sayısını geride bırakan Gazete hakkında konuşacağız. Gazete isminin işaretiyle, ipucuyla gündemini ele veren, gösteren bir çalışma. İlk sayısında bir araya gelmiştik. Yayınlarla ilgili temennimiz uzun süreli, ömürlü olsundur ama biz Gazze gündemini gazetede bir araya getiren gazetecilerin bu emeklerini hem saygıyla karşılamış hem de bu gündem en kısa zamanda değişsin inşallah başka sayıya gerek kalmasın demiştik. Üçüncü sayısı da elimize ulaştı bir müddet evvel. Bu çalışma kendi gündemini bizim gündelik hayatımızın içinde ortaya koymaya devam ediyor. Hem ne olduğunu tekrar hatırlayacağız hem de geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili önemli bir ödül aldı. İronik ve acıklı ödüller mutlu eder ama ne mutlu iyi ki diyemediğimiz, sadece dikkatten memnun olduğumuz fakat bunu bir kutlamaya elbette çeviremeyeceğimiz bir ödülle karşı karşıyayız aynı zamanda. Hayrunisa Çiçek hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Kusura bakmayın birazcık bu şekilde söyledim ister istemez hem memnun edici bir yönüyle dikkate değer bulunduğundan ödüle değer bulunduğundan gazetenin memnuniyet duyduk açıkçası ama hani sevinçle kutlanacak bir şeye dönüşemiyor galiba.
1: Evet, bunun şöyle bir artısı olmuş oldu aslında. Filistin'de, Gazze'de olaylar devam ediyor ve bu ödülle birlikte tekrardan oradaki gazeteci meslektaşlarımızın yaşamış olduğu süreçler gündeme gelmiş oldu. Dediğiniz gibi zaten öncesinde bu programa konuk olmuştuk ama tekrardan mesela burada bu konuyu konuşmamıza bir vesile olmuş oldu.
0: Evet, memnuniyet verici tarafı hakikaten bu. Öncelikle ödülünüzden dolayı tebrik edelim biz yine de bütün kırıklığımız ve döküklüğümüz içinde ama ödülün ne olduğunu bir izleyenlerimize, dinleyenlerimize haberlerini 24'te vermiş olmakla birlikte yeniden hatırlatalım.
1: Evet, Anadolu Yayıncılar Birliği'nin bu sene 11.sini düzenlemiş olduğu ödül töreninde biz de gazeteyle birlikte vefa ödülü almış olduk aslında. Tabii buna vefa ödülü demeleri de ayrıca kıymetli oldu. Çünkü oradaki meslektaşlarımıza karşı aslında bir borcumuz bu. Yani bir vefa göstergesi. Çünkü yaşamış oldukları şeyleri bütün dünyaya aktarmaya çalışırken ölüyorlar. Ve en azından onları konuşabilmek adına böyle bir borcumuzun olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de aslında almış olduğumuz bu ödül yeniden gündeme getirdi. Yeniden Filistinli gazetecileri konuşmamıza sebep oldu. Teşekkür ediyoruz Sinan Burhan ve ekibine. Filistinli gazeteciler adına ayrıca buna vefa demeleri de ayrıyetten kıymetli oldu bizim için.
0: İnsanlık yararına yapılan her iş çok kıymetli, her meslek çok mübarek. Şüphesiz bir hiyerarşi kurulamaz.

0: bu anlamda ama sağlık çalışanları ve gazeteciler özellikle savaş alanlarında gösterdikleri gayret, emekle çok büyük saygıyı hak ediyorlar. Çünkü onlar neredeyse insanlığın haysiyetini kurtarırcasına bir emek içindeler. Sırf meslek icrası bakımından değil, kendi hayatlarını riske ederek sizin de söylediğiniz gibi önemli işler yapıyorlar. Dolayısıyla orada ciddi kayıplar da var. Hayatını kaybetmiş gazeteciler de var. Onları da rahmetle anarak devam edelim. Gazetenin 3. sayısı çıktığını söylemiştim. Geçen yıldı 2025'ti en son elimize aldığımız. 24'te bir sayısı çıktı ama ilk bizi buluşturduğunuz tarih 7 Ekim, İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılarının hemen ardından 2023'ün Aralık ayında siz gazeteyi ete kemiğe büründürdünüz ve okurla, kamuoyuyla buluşturdunuz. Gazete dediğim gibi renkleriyle de dokusuyla da kendini zaten söylüyor, ne olduğunu anlatıyor ama gazetede kimlerin imzası var, ne var? Buna da geçmeden aslında bu fikir pırıltısı nereden çıktı?
1: Evet, hatta şöyle yapalım. Filistin için gazeteciler neden şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor? Buna dönelim isterseniz. 2021 yılında hatırlayacaksınızdır çoğunuz, Şirin Ebu Akile adında bir gazeteci kadın vardı. El Cezire muhabiri, Kudüslü ve kendisi Hristiyan bir gazeteci. Her şeye rağmen sadece İsrail'in oradaki katliam ve soykırımlarını ve işgalini ekrana taşıdığı için İsrail tarafından alnının ortasından tek bir kurşunla katledilmişti. Tabii bu durum bizi çok derinden etkiledi.
0: Şok edici bir şey çok... bu. Yani her türlü katliam yapılıyor. Yeni de değil bu durum. 10 yıllardır yapılıyor ama işte görevi başındaki bir insana bunu reva görmek
1: ve sadece yaşananları dünyaya gösterdiği için bunu reva görmek.
0: En büyük tehdit bir taraftan da
1: bir
0: bakınca.
1: Bir taraftan dediğiniz gibi en büyük tehdit ve İsrail bunun farkında. O dönemde de tabii buna şahit olmak bize çok acı geldi. Arkadaşlarımızla birlikte artık Filistinli gazeteciler adına bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu hissettik. O dönemde Gülcan Tezcan vardı, Saliha Eren, Neslihan Önder, Sümeyye Ertekin, Tuğba Aydınsel ve arka planda da birçok destek olan arkadaşımız hep beraber Press for Palestine, Filistin için gazeteci dayanışması adı altında bir platform oluşturduk. Hı hı. Ve ilk aslında eylemimiz o dönemde gerçekleşmiş oldu. Şirin Ebu Akile ile ilgili bir basın açıklaması yayınladık. Ardından da bir imza kampanyası düzenlemiş olduk. Bu imza kampanyasında İsrail'in gazetecileri neden öldürdüğünü, Şirin Ebu Akile'nin neden hedefe alındığını ve aslında bu katliamların arkasında ne olduğunu ortaya koyan bir açıklama yapmıştık. Bu çok etkili oldu. Bizim açımızdan da şöyle bir etkisi oldu aslında. Düşünün, orada yaşanan bir katliam ve soykırım var ve ona karşı bir şeyler yapabildik. Vicdani olarak da, aslında insani olarak da bu bizi çok ciddi anlamda rahatlatmıştı. Tabii ardından biraz daha markajımızı, çalışma alanımızı Filistin'e çevirmeye karar verdik. Çünkü 48'den beri işgal edilen bir toprak parçasından bahsediyoruz. Ve 48'den beri o topraklarda yaşananların Filistinli gazeteciler tarafından gösterilmeye çalıştığını görüyoruz. Su içebilir miyim? Hı hı.
0: Buyurun, buyurun. Lütfen. Şunun da farkındayız elbette. Bu konuşulması da güç bir şey. Ayrıca siz ayağınızın tozuyla geldiniz bugün stüdyomuza. Onu sohbetin ilerleyen dakikalarında konuşacağız ama Mısır'dan kalkıp geldiniz. Orada Filistinlilerin bulunduğu yerlerde onlarla bir araya geldiniz tekrar. Dolayısıyla sizin gündeminiz gazete çok önemli olmakla birlikte bu bir anda çıkmış bir fikir olmadığı, evet, çok aşikar. Az önce adını saydığınız gazetecilerle birlikte yıllardır bu gündemin içinde yaşayan, hayatınızın bir parçası haline getirmiş durumdasınız bunu. Dolayısıyla bütün koşmanız, koşuşturmacanız, evet, içinde yer alan önemli bir parça. Bir kere daha ben hakikaten bütün samimiyetimle teşekkür ediyorum. Çünkü ben yakalamakta güçlük çekiyorum. Bu çalışmalar arasında hayır demediniz bana aynı zamanda. Bunun için de müteşekkirim.
1: Ben de ayrıca hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Çünkü bu konuyu zaten burada konuşmuştuk. Fakat devam eden bir süreç var. Ve bu devam eden süreçte biz de bu konuyu konuşmaya devam etmek zorundayız. Biraz önce de dediğim gibi, yani İsrail aralıksız bir şekilde gazetecileri öldürmeye devam ediyor. Özellikle intifada olaylarından sonra şunu çok iyi anladı. Gazeteciler orada yaşananları dünyaya aktardığı sürece İsrail yapmış olduğu katliamları ve soykırımları gizleyemeyecekti. Bu yüzden de hedefinde hep gazeteciler oldu. Bakın 7 Ekim'den bu yana 275'in üzerinde gazeteci İsrail tarafından katledildi. İkinci Dünya Savaşı'nda bütün savaş boyunca katledilen gazeteci sayısı 60'ı geçmezken, bu çok önemli bir rakam, 7 Ekim'den bu yana neredeyse 3 yıl oldu ki bu rakam artmaya devam ediyor. 275'in üzerinde gazeteci İsrail tarafından katledildi. Bunun bir sebebi var. Çünkü orada hakikat örtülmeye çalışılıyor.
0: İzninizle araya gireceğim. Şöyle bir durum söz konusu. Yani konuşurken insan olarak da çok dikkatli davranmaya çalışıyor. Hassas bir konu bu aynı zamanda. Yani ümitle ümitsizliği iç içe barındıran bir şey bir tarafıyla da. Ne oldu, neye yarıyor gazetecilerin yaptıkları dediğimizde, bugün İsrail'in uyguladığı şiddet, katliam aynen devam ediyor olabilir ama her şeye rağmen dünyada özellikle son 3 yılda yapılanlara karşı ciddi bir karşı duruş söz konusu. O karşı duruşun da kaynağı aslında gazetecilerin ortaya koymuş oldukları çalışmalar, üretimler. Yani onların kayıt altına aldıkları, gazetelere gönderdikleri, televizyondan aksettirdikleri, sosyal medyadan aksettirdikleri olmasa dünyanın diğer ucundaki insanların bundan haberdar olması söz konusu olmayacak. Bu anlamda yapılan çok kıymetli ve insanlık vazifesi dememizin sebebi bu hakikaten.
1: Evet. Biraz önce de söylediğim gibi yani bakıyorduk, yakından takip ediyorduk süreci ve İsrail sürekli hedef alıyordu. Olaylar yaşanıyor, eylemler oluyor. İşte El Halil'den tutun da Gazze'ye kadar işgal var ve bu işgali görüntülemeye çalışan gazeteciler direkt olarak öldürülüyor ve bütün dünyanın gözü önünde biz buna şahit oluyoruz. Tabii 7 Ekim sonrası bu çok daha ciddi bir şekilde arttı. Biz de arkadaşlarımızla birlikte artık buna bir dur demenin zamanının geldiğini düşündük ve maalesef uzaktan yapabileceğiniz şeyler de çok kısıtlı. 3 yıldır gözümüzün önünde çok ciddi bir katliam ve soykırım yaşanıyor. Bütün dünya maalesef buna seyirci. Yani biz de aynı şekilde seyirci olmamak adına tekrardan arkadaşlarımızla birlikte daha farklı şeyler yapmalıyız. Oturup konuşmaya başladık. Gazete fikri de aslında bu şekilde doğdu. Yazar Demet Tezcan bunu ortaya attı.
0: Evet, künyeye bakıyorum bu esnada. Demet Tezcan'ın fikri olarak
1: ortaya
0: çıktı.
1: Evet, Demet Tezcan'ın fikriydi. Arkadaşlar, bir gazete çıkaralım, bunu yayalım, yayınlayalım, tarihe bir not düşmüş olalım dedi. Ve tabii ki hepimiz gazeteci olarak bu fikri çok benimsedik. Hep beraber kimin elinden ne geliyorsa, zaten bu oluşum da bu. Arkadaşlar profesyonel olarak çalışmıyorlar burada. Kim elinden ne geliyorsa ortaya koymaya çalışıyor. İşte tasarımını yapabilen arkadaş bunun tasarımını yapıyor. Tasarım da Saliha Eren'e ait. Editörlüğünü yapan editörlüğünü yapıyor.
0: Yani aslında
1: yapıyor.
0: Onlarca yıllık mesleki birikiminizi son derece kendi başına ve gönüllü insani duruş sergileme amaçlı bir şeye akıtıyorsunuz.
1: Bir taraftan şöyle görüyoruz. İşimizin zekatı. Yani bu çok önemli bir kavram bizim için. Filistinli gazetecilerin yanında olmaya çalışırken bir taraftan da insani ve ahlaki boyutta da kendimize de yetebilen bir çalışma olmuş oldu aslında bu.
0: Künye'den gidiyorduk. İsimleri zikretmeye devam edelim o zaman. Madem bu kısmından girdik. Demet Tezcan'ın fikri olarak ortaya koyduğunuz çalışmanın bir editörü var, Ebru Olur, sevgili gazeteci dostumuz. Yayın kurulundaki isimleri görüyorum aynı zamanda. Siz genel koordinatörüsünüz. Amir Lafi, Demet Tezcan, Emine Dolmacı ve Gülcan Tezcan isimleri var burada. Özellikle isimleri zikrediyorum. Kusura bakmayın. Biraz zamanınızı alıyorum ama ben bunu çok önemsiyorum. Siz kayda geçiriyorsunuz ya, bunun da kayda geçmesi gerekiyor. Sayfa tasarımında Adem Şenel, Bilal Şenel ve Saliha Eren'in imzaları var.
1: Evet.
0: Bunu anmak da önemli.
1: Kesinlikle. Özellikle Amir Lafi'yi de zikredelim. Amir Lafi, El Cezire'nin Türkiye ofis şefi, aynı zamanda Gazze'li, aynı zamanda Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı. Filistinli biriyle ortak olarak, Filistinli bir grupla ortak olarak bu çalışmayı ortaya çıkarmak da oldukça kıymetliydi. Çünkü yaşanan şeyi sadece yaşamayan insan anlatamaz. Bir taraftan bu işi yaşayanlar, uzaktan tanık olanlar, işte yakınlarını kaybedenler de dahil olarak yaptığınızda Olayın etki alanı çok daha farklı oluyor ve Amir sağ olsun ne zaman oradaki Gazze'li gazetecilere ulaşmaya çalışsak, ne zaman onlarla ilgili bir hikayeye ulaşmaya çalışsak hepsinde bize yardımcı oldu.

0: İçinde izleyenlerimizle sayfalarını parça parça paylaşmaya gayret ediyorum. Mesela yine imzalardan Fadime Özkan'ı görüyorum burada. Evet. Çeşitli gazetecilerin yine gönüllülük esasıyla aslında tam anlamıyla kalplerini ortaya koyarak, vicdanlarını ortaya koyarak verdikleri emekler var. Hem olan biteni anlatmak hem not düşmek, gidenleri rahmetle anmak. Ama kalanlar için ne anlama geliyor diye düşünüyorum bir taraftan. Çünkü biz olup bitmiş üzerine konuşmuyoruz. Yaşanmakta olan bir şey var. Bugün hala sahada gazeteciler var. Onların bunun varlığıyla ilgili düşünceleri de çok önemli ve anlamlıdır büyük ihtimalle.
1: Kesinlikle. Bir de şimdi biraz önce de belirttiğiniz gibi aslında bu işte tekraren sayısı olacak bir şey gibi ortaya çıkmadı. O anda ne yapabiliriz? Aslında can havliyle nasıl yetişebiliriz? Oradaki meslektaşlarımız için onların sesini duyurabilmek adına ne yapmalıyız diye düşündüğümüzde ortaya çıkan bir şeydi. Hemen hızlıca ortaya koyduk. İşte 7 Ekim olayları yaşandı ve 2 ay sonra gazete hazırdı.
0: 18 Aralık'ta
1: evet, gazete buluştu. Hazırdı ve dedi ki İsrail katliamına ve soykırımına karşı direnen gazetecilere ithaf olunur. Bu çok önemliydi. Çünkü hani hep savaşlardan sonra şunu konuşuruz ya, işte şu kadar kişi öldü, şu kadar kişi yaralandı. Aslında oradaki gazeteciler de birer sayıdan ibaret değildi ve hepsinin birer hikayesi vardı. Hepsi ülkeleri adına, vatanları adına, inançları adına bu uğurda canlarını kaybetmişlerdi, şehit olmuşlardı. Onların hikayelerini aslında aktarmak zorunluluğumuzdu. Bu yüzden de o Filistinli gazeteci arkadaşlarımızla desteğiyle birlikte bu tarihe kadar İsrail tarafından katledilen gazetecilerin hayat hikayelerini derledik ilk sayıda. Onlar nasıl katledildi, nerede çalışıyorlardı, çalışmalarını nasıl yürütüyorlardı, hikayelerini aslında öğrenmemiz gerekiyordu ve bu hikayeleri derleyerek gazeteyi de onlara ithaf ettik. Bir taraftan da tabii bizler de bu sürece nasıl bakıyoruz? Dünyanın dört bir tarafından gazeteciler Filistin'i destekledikleri için nelerle karşılaşıyorlar? Mobbinglere uğradılar biliyorsunuz. Özellikle uluslararası arenada hani basın özgürlüğünü bizim önümüze aslında ekol olarak koyan kurumların özgürlük anlayışlarını da çok net bir şekilde görmüş olduk.
0: Batılı gazetecilerden önemli isimler bu süreçte işlerinden gönderildiler, kovuldular.
1: Kesinlikle. Mobbinge uğradılar, işlerinden atıldılar, kendileri vicdani olarak ettiler, işlerini ayrıldılar. Bıraktılar. Bu çok önemli bir şeydi. Aslında bir tık hikayeleri verirken diğer taraftan da bunları vurgulamaya çalıştık. Biz tabii bunun devamının geleceğini düşünmüyorduk. Çünkü bu olayların, bu katliamın bütün dünyanın gözleri önünde bu kadar uzun sürebileceğini hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Maalesef tahminlerimiz tutmadı. Ve İsrail gazetecileri öldürmeye devam etti, hakikati susturmaya devam etti. Ama bir taraftan da Filistinliler de bunu bütün dünyaya yaymaya devam ettiler. Eline kamerasını alan, eline mikrofonunu alan, eline telefonunu alan herkes orada gazetecilik örneği sergiledi. Yurttaş gazeteciliği dediğimiz bir kavram var. Aslında biraz daha teknik bir kavram ama Gazze'de bunun örneğini çok net bir şekilde görmüş olduk bizler. 7'den 70'e, çocuğundan yetişkinine, yaşlısına kadar herkes yaşamış oldukları şeyleri bize aktarmak için öldüler. Yani görüşmeye çalıştığımız gazetecilerin peşinden dronların gittiğini çok iyi biliyoruz. Çok şey yaşadık biz de bu 3 yıllık süreç içerisinde. Onlarla bir taraftan irtibat kurmaya çalışırken, bir taraftan bize aktarmaya çalıştıkları bilgileri, hangi şartlarda gönderdiklerine şahitlik ettik yakın olarak. Onların cümlelerini aktarmak, onların yaşamış oldukları bu acı olaylara şahitlik etmek bizler için de çok zordu. Ama bunu yapmak zorundayız ve devam ettik.
0: Araya girmek istiyorum. Şimdi bir meslek seçeriz ve o hayatımızın iaşesini de sağlar, idame de ettirir. Ama zorluklar vardır. Her mesleğin vardır ve sevgimizle, o işe tutkumuzla onu aşarız diye söyleriz. Fakat burada söz konusu olan hayat. Sadece can meselesi de değil. Bu en uç noktası ve en başa gelebilecek şeylerden biri maalesef orada görev yapan gazeteciler açısından ama çok zorlaştıran bir şey. Ben sizin de bu işi yaparken türlü zorluklarla karşılaştığınızı tahmin edebilirim. Ancak üçüncü sayıyı geride bırakmış. İlkini 18 Aralık 2023'te çıkarmış. Devamını da 24 ve 25'te 7 Ekim'de yıl dönümlerinde çıkarmış olduğunuz bir gazete var bugün elimizde. Gazze'de görev yapan gazetecilerin hikayesini anlatıyor. Gazze, Filistin üzerinden anlatıyor. Onların karakterleri, kimlikleri, hikayeleri üzerinden anlatıyor. Ama bitmiş değil. İşte olup bitmiş bir şeyden bahsetmediğiniz için bugün hala orada görev yapan, yapmaya gayret eden insanlar var ve aynı riskler devam ediyor. Risk de bitmiş değil onlar açısından. Biraz kişisel kanaatinizi de sormak istiyorum mesleki tecrübenizle beraber. Bir gazeteci bütün bunlar yaşanmaya devam ettiği halde bu vazifeye tekrar nasıl koşar? Bu riski her gün an be an nasıl göze alır?
1: Bunu şöyle anlatmak istiyorum. Elinizde görmüş olduğunuz ikinci sayı aslında Gazze'deki gazetecilerin tamamen kaleme almış olduğu bir sayı oldu. Şimdi biraz önce de dediğim gibi ilk sayıda biz aktarmaya çalıştık. Onların hikayelerini yazmaya çalıştık. Başka eylemler yaptık. Filistin için işgale karşı söylem inşası düzenledik. Çalışan gazeteciler gününde fotoğraf sergileri yaptık. Çok şey yapmaya çalıştık ve baktık ki aslında yapacağımız şeyler tükeniyor. Öyle hissettik kendimizi ve 7 Ekim tekrar geldi. Ve ikinci 7 Ekim'de dedik ki bu kez onlar konuşsun. Evet, İsrail onları susturmaya çalışıyorsa biz bu kez onların sesi olalım ve onlara uzattık mikrofonu. Tabii savaş şartlarında bunu yapmak kolay değil. Yani kendilerine zaten hani dil farkımız var, o anlamda ulaşmak kolay değil. Bir taraftan da çok kısıtlı bir şekilde görüşüyorsunuz ve bu kısıtlı süre içerisinde istediğiniz soru ve cevapları onlardan almanız gerekiyor. Hı hı. Bu yüzden belirli eksende onlara soru gönderdik. Ses kaydı olarak onlardan gelen soruları Filistin arkadaşlarımız biz de burada bizler için çevirdiler onları. İşte bazılarını röportaj olarak koyduk, bazılarını makale olarak koyduk ve tam da sormuş olduğunuz sorunun cevabını onlar verdiler aslında. Dediler ki ilk başlarda elimizde kameramızı alamadık. Can havliyle biz de ailemizi kurtarmaya çalıştık, kendi canımızı kurtarmaya çalıştık. Fakat bunların yeterli olmadığını gördüğümüz anda gazeteciliğe tekrar dönmek zorunda kaldığımızı hissettik. Ve elimize aylar sonra alamadığımız mikrofonu, aylar sonra alamadığımız kamerayı tekrar alarak her şeyi geride bıraktık ve tek silahımız onlardı. Bu motivasyonla birlikte yaşadıklarımızı dünyaya tekrardan aktarmaya devam ettik dediler. Bu çok farklı bir motivasyon. Çünkü düşünsenize karşıda koca koca devletler tepenize yığınlarca bomba indirirken elinizdeki tek gücünüz dünyaya karşı bunu aktarabileceğiniz aslında mesleğiniz. Ve bu meslek sizi aslında hedef olarak da oturtuyor. Yani bu mesleği yaptığınız için de bir taraftan hedeftesiniz.
0: Tehlike artıyor aslında o kişi.
1: Tehlike artıyor ama siz her tehlikeye karşı direnmeye, her tehlikeye karşı vatanınızı korumaya ve yaşadığınız katliamları, soykırımları aktarmaya devam ediyorsunuz. Güney Afrika'da bir dava süreci oldu biliyorsunuz. Orada mahkemeye sunulan bütün kayıtlar gazetecilerin çekmiş oldukları fotoğraflar, evet, ve videolardı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bunu bildikleri için de o motivasyonu hiçbir zaman kaybetmiyorlar. Hiçbir zaman kaybetmediler. Ve görüştüğümüz gazetecilerde hala aynı motivasyonlar devam ediyor. Çünkü hayat devam ediyor. Ve bu hayata karşı tutunabileceğiniz, belki de hala direnebileceğiniz, belki de bu süreçleri atlatabileceğiniz tek şey yine mesleğiniz oluyor. Bu yüzden de öyle bir açıkladılar, öyle bir anlattılar ki emin olun oradaki redakteleri belki günlerce yapamadığımız oldu. Bilgisayarın karşısına kilitlenip kalıyorsunuz. Öyle cümleler yazmışlar ki yalnız bırakılışlarını, hayallerini, yıkıntılarını, umutlarını, ailelerini, kaybedişlerini çok şeye şahitlik ettik. Mesela hatırlarsınız arka tarafta ailesi bombalanırken yayınını hala devam ettiren gazeteciler vardı. Ailesi tehdit edildiği halde orada yaşananları anlatmaya devam eden gazeteciler vardı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bu herkesin yapabileceği bir şey de değil. Bu çok farklı bir motivasyon ve inanç kaynağı diye düşünüyorum ben.
0: Sormak istediğim şeylerden biri de buydu. Tam yerine denk gelmiş olduk aslında. Şimdi Sumut filosu da vardı gündemimizde ve orada bulunanların yazıları olduğu gibi orada bulunanlarla yapılan röportajlar da var bu sayıda görebildiğim kadarıyla. Biraz ondan bahsetmenizi rica edeceğim.
1: Evet, Sumut yolculuğu da kolay bir yolculuk değildi. Ben kesinlikle oraya çıkan her bir kişiye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. küçücük teknelerle kocaman okyanuslara açılmak her yiğidin harcı değil. Yani ve karşınızda İsrail gibi aymaz bir devlet varsa. Bu yüzden işte bu tam da vicdan sınavını veren gazetecilerden birçoğu Sumut filosu ile birlikte aslında yola çıkmışlardı. Çünkü yapmış oldukları haberler, belki de işte eylemleri, duruşları onlar için yeterli değildi. Çünkü hala gazeteciler, meslektaşlarımız orada katledilmeye devam ediyordu. Bu yüzden de bir adım öteye. Herkes her aşamada bir adım öteye ne yapabilirimin aslında hesabını yapıyor bu süreçte. Bu da bunun bir ürünüydü bence. Ve Sumut'taki gazeteci meslektaşlarımıza da mikrofon uzatmak istedik. Valeri Zink aslında bizim biraz daha ilham kaynağımız olmuş oldu. Onun özelinde bu dava için ve oradaki insanlar için, oradaki gazeteciler için yola çıkanlara da bir söz hakkı vermek bizim de görevimizdi. Ve işte Sema Nur abla da var orada. Sema Nur Sönmez bizimle diğer ülkelerden yola çıkan gazetecilerle birlikte röportaj yaptı. Diğer tarafta vicdan gemisi vardı, özgürlük gemisi vardı. Mesela o özgürlük gemisi tamamen doktorlardan ve gazetecilerden oluşuyordu. Yine tabii ki maalesef İsrail müdahale ederek o gemiyi de durdurdu. Bu kişiler de bir şekilde bu yolculukta neler yaşadıklarını, bu insanların neyi aslında dünyaya duyurmak için katledildiğini orada bir kez daha göstermiş oldular. Onların açıklamaları da çok önemliydi. Yani hepsinde şu şey vardı, anlatım. İkincisinde dedik ya hani artık oradaki Gazze'deki gazetecilerin yalnız bırakılmışlık hissini çok yoğun bir şekilde yaşadık. Aslında üçüncü sayıda da çaresizliği çok net bir şekilde yaşadık. Dünyanın dört bir tarafında insanlar yaşanan katliama karşı yapabilecekleri konusunda çaresizdi. Yazıyorlardı, olmuyordu. Çiziyorlardı, olmuyordu. Mesleklerini bırakıyorlar, olmuyor. Yani bir şekilde hala devam eden bir süreç var ve buna karşı ne yapacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz.
0: Aslında bilmiyoruz demenizle birlikte, evet, sonuca ulaşılmamış görünmekle birlikte yine aslında insanlar kendilerini de geri tutmuyorlar. İnandıkları şeyi söylemekten, yazmaktan, çizmekten.
1: İşte sınav da tam olarak burada başlıyor aslında. Yani bilmiyoruz, evet, çaresiziz belki, evet, ama bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Bu bilmemezlik bizi bir şeylerden durdurmuyor. Alıkoymuyor.
0: Durdurmuyor, kesinlikle. O çok belli. En başta söylediğimi yine demek durumundayım. Şimdi biz ilk bir tavır olarak gazete ortaya çıktı. Yani bir yayın organı olsun değil, bir tavır olarak gazetecilik tavrı, insanlık yanında duran, Gazze'nin, Filistin'in yanında duran, İsrail'in katliamına karşı olan gazetecilerin tavrı olarak ortaya çıktı. Bundan ibaret olsun dedik. Olmadı. İkinci ve üçüncü sayıları da çıktı. Şimdi ikinci ve üçüncü sayılarda az önce söylemiştim. 7 Ekim yayın tarihi olarak kendini gösteriyor gazetede. Ve 7 Ekim'e doğru yaklaşıyoruz yeniden. Maalesef o sürece doğru gidiyoruz. Peki gazete yeni bir sayıyla okurun karşısına çıkacak mı?
1: Büyük ihtimalle çıkacak. Arkadaşlarımızla birlikte bunun planlamasını yapmaya başladık. Çünkü ne kadar barış süreci gibi bir süreç de yaşasak Gazze'de, maalesef hala günlük olarak 50 ile 100 arası insanın orada katledildiği haberlerini hepimiz alıyoruz. Yani bir tarafta hani dünya devletleri, evet, barış sağlanıyor, orada bir şeyler oturuyor gibi göstermeye, lanse etmeye çalışıyor belki, ama maalesef orada süreç devam ediyor. Orada insanlar hala katledilmeye devam ediyor. Gazeteciler hala katledilmeye devam ediyor. Mesela şöyle mesajlar alıyoruz biz gazetecilerden. Bu süreçte tabii birçoğuyla irtibat sağlayabildiğimiz için bize artık dönüşler teknik teçhizat eksiklikleri ve gazetecilik mesleğini, oradaki katliamları aktarabilme durumunu devam ettirme için bizden bu noktada yardım talep eden gazetecilerle karşılaştık mesela. Çünkü artık kameraları kırılmış, telefonları artık orada işte çalışır durumda değil ve birçok noktada sıkıntıları var ve hala sesleri susturulmaya çalışıyor. Onlar susturulmaya çalışılırken İsrail tarafından onlar maalesef katledilmeye devam edilirken biz duramayız. O yüzden tekrardan maalesef ki bu 7 Ekim'de de bir gazeteyle muhtemelen karşınıza çıkacağız. Ama içerik noktasında hala kararsızız. Yani hani hepsini bir derlememiz gerekiyor. Hangi konuyu gündeme getirirsek onlar için daha faydalı olur, bunu oturup düşünmemiz ve buna göre bir şey ortaya çıkarmamız gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi bu aslında aktif olarak profesyonel bir şekilde çalışan gazeteci arkadaşların mesailerinden, işte günlük belki ev rutinlerinden arta kalan vakitlerinde ortaya koymuş oldukları bir çalışma. Herkes bunu gönüllü bir şekilde yapmaya çalışıyor. Birçok isim var. Her sayıda bu isimler değişti. Kim müsaitse o el atıyor. Yani hani biz demiyoruz ki işte sen şunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın. Arkadaşlarımız bize diyor ki bunu ben yapabilir miyim? Bakın ben bu konuda yetkinim. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapabilirim. Bu konuda ben de destek sağlayabilir miyim? Kendileri bu şekilde dönüş yapıyorlar ve biz bir şekilde bunu koordine etmiş oluyoruz aslında.
0: Bir de yine söz arasında geçmişti ama bu sadece öyle bir seferlik olan bitene bir bakış atıp ortaya konulacak bir şey değil. Maalesef uzun 10 yıllardır devam ettiği için ve konu çok dallı budaklı bir konu olduğu için ateşi son yıllarda iyice yükselmiş olsa da dönem dönem yükselen ateşiyle birlikte çok uzun yıllardır, 100 yıla yaklaşan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla insan ömrünü de aşan bir noktaya yaklaştığı için bu profesyonel gazetecilerin, bununla ilgilenen insanların, bu gönüllülerin de farkındayım ki sizin üzerinizden de bunu gözlemlemek mümkün aslında. Tek başına bir olayla dönülüp bakılan bir şey değil, çok uzun süredir orayı takip eden, oranın tarihsel sürecini de takip eden insanların dikkatlerinin ortaya koymuş olduğu bir çalışma. Gazete özelinde de bahsediyorum. Şimdi oradaki gazetecilerin durumundan söz ettiniz. Onlardan aldığınız mülakatları yayınlaştırdığınızı söylediniz ikinci sayıda. Siz bunu yapmaya devam ederken, ben de size sormuş olayım. Siz Filistinli gazetecilere sormuştunuz. Gündeminizin ne kadarını alıyor, niye alıyor? Bunu yapmaya ne kadar güç bulmayı umuyorsunuz?
1: Evet, soru sormak kolay ama cevap vermek zor. Fakat bunu şöyle söyleyebilirim. Verdiğimiz vakit bence yeterli değil. Yani her bir sayıda veya her bir yapmış olduğumuz çalışmada aslında Filistin meselesine karşı ne kadar uzak kaldığımızı hissediyorum ben. Çünkü hayatımızın merkezinde olmak zorunda olan bir konu var ortada. Yani biraz önce de bahsettik, teolojik anlamda hepimiz için önemli olan, özellikle Müslümanlar için kutsal sayılan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerde bir süreç yaşanıyor. Ve bu süreçle ilgili aslında ömür boyu yapmamız gereken çok fazla çalışma var. Ama bir şekilde bunu okumalarla birlikte desteklemeye, aslında oraya karşı algılarımızı, oradaki bilgilerimizi tazeleme yolunda bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Dediğim gibi bunlar yeterli olmuyor. Her defasında yeni bir şey öğreniyoruz. Bu yüzden eskiden mesela Filistin'le ilgili okumalar, okuma grupları, İşte çıkan kitaplar, gündem çok daha azken 7 Ekim'i belki de böyle bir farkındalığı oluştu. İnsanlar daha fazla mesai harcamaya başladılar bunun üzerine. Yani işte sosyal medyada bir şeyi takip ediyorsa mesela bunun Filistin üzerine olmasına dikkat ediyor. Okumalarda, film izlemelerde, yani birçok noktada Filistin odaklı çalışmaların arttığını ve insanların bu noktada daha fazla ilgi odağının kaydığını görüyoruz. Bizlerin de öyle. Bunun tarihsel süreci var, arka planı var. İsrail tarafından okumaları var, Filistin tarafından okumaları var. Çok yönlü bir şey. Ve bence asla kendini tamamlayamayacak da bir süreç. Çünkü ben şuna inanıyorum, inancım gereği de bu böyle. Yüzyıllar boyunca belki de oradaki mücadele devam edecek. Çünkü üç kutsal dinin merkezi topraklar orası. Bu yüzden de Filistinlerin davası aslında sadece kendi topraklarını, vatanlarını koruma üzerine bir süreç değil. Aslında bütün dünyadaki Müslümanların da orada yapması gereken şeyi, o muhafızlığı gerçekleştiriyorlar.
0: İzninizle araya gireceğim burada. Yüzyıllar boyu devam edecek olan şey, bugünkü durumdan bahsetmiyoruz. Onun en kısa zamanda biteceğine dair ben inanç taşıyorum ve taşımak istiyorum. Orada farklı inanışların belli bir biçimde birbirleriyle mücadeleye girişmesi tarih boyunca söz konusu olmuş olabilir ama bu katliam üzerinden olmak gerçekleşmek durumunda değil. Katliamın olmadığı tarihler, dönemler yaşandı. En büyük sıkıntılardan bir tanesi ortaya konulan bazı şeylerin bizi hani ezelden beri böyle geliyormuş ve ebede kadar da böyle gidecekmiş hissiyatına gömülü kalmak. Bunu reddediyoruz. Bu böyle olmak zorunda değil. Böyle olmadığı ve sulh içinde de yaşanabildiği, hakların korunabildiği, insanların ölmediği, varlıklarını saygıyla karşılanarak ortaya koyabildikleri dönemler mevcuttu. Yüzyıllar boyunca Osmanlı yönetimi bunun örneklerinden sadece biriydi. İlk akla gelen olduğu için söylüyorum. Bundan ibaret değil.

0: Emannameleri hepimiz aşağı yukarı hiç değilse, detayı değilse bile kulak dolgunluğuyla da olsa biliyoruz. Dolayısıyla evet, orayla ilgili bir mücadele zaman zaman ortaya çıkabilir, körüklenebilir, ateşlenebilir ama bu katliamın durmasının yakın olduğunu ümit etmek istiyorum. Belki bu çabaları her ne kadar 3 yıldır devam ediyor olması incitiyor olsa da, vicdanlarımızı aynı zamanda yaralıyor, hırpalıyor ciddi anlamda olsa da kabullenmek istemiyorum.
1: Evet, bunu kabullenmemek için de, aslında bunun devam etmemesi için de bu konuyla ilgili çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir şeye emek verdiğinizde sizin olur. Yani mesela 48'den itibaren şu günlere kadar süreci takip ettiğinizde aslında İsrail'in bu konuyla ilgili hani 100 yıllık planlardan bahsediyoruz ya, nasıl bir çalışma sistematiği içinde olduğunu ve bu noktada nasıl çalıştığını da görüyoruz. Diğer tarafta tabii ki Filistin'de çalışıyor. Tabii ki birçok yerde çalışıyor. Fakat daha çok çalışmamız lazım bunları durdurabilmek adına. Yani ben bir taraftan da buna inanıyorum. Evet, Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bunu müjdelemiş zaten. Bir gün hani o topraklarda tekrar barışın geleceğini de göreceğiz. Fakat şu günde, yani katliamların ve soykırımların yaşandığı bu günde önemli
0: bunun
1: olan...
0: Bunun yetmediğini, devam ettiğine göre yetmediğini
1: evet, önemli
0: görüyoruz.
1: Olan aslında şu... En çok kendime sormuş olduğum soru da bu. Ben nerede duruyorum? Hep şunu da ifade ediyoruz biz arkadaşlarımıza, hepimizin hadi tabii yaşları da belirli noktalara geldi. Çoluğumuz çocuğumuz var. Yarın bir gün çocuğumuz bizim karşımıza geçtiğinde ve anne o gün böyle bir katliam yaşandığında sen ne yaptın diye sorduğunda, işte bu soruya verebilecek bir cevabımızın olması gerekiyor. Veya işte tarihsel süreçleri yaşadığımızda tarihin hangi yerinde durduğumuzu çok net bir şekilde aslında belirlememiz gerekiyor. Biraz da kırılma noktası bu bence.
0: İnsanın kendi varoluşuyla ilgili vermesi gereken cevaplara karşılık bunlar.
1: Evet.
0: Doğru. Sadece bu yayıncılık faaliyetinden ibaret olmadığını, hayatın tamamının verilmesi gerektiğini söylerken az önce... Programımızın son 5 dakikasına girmişken onu da atlamadan Hayrün Nisa Çiçek'in şu yorgunluğunun sebebinin üzerinden evet, şöyle geniş bir biçimde geçmek istiyorum. Gerçekten telefon trafiğimiz biraz kesintiye uğradı çünkü burada değildiniz, yeni geldiniz.
1: Evet.
0: Mısır'daydınız. Neden Mısır'daydınız?
1: Evet, Mısır aslında Gazze'nin komşusu olan bir ülke. Refah sınır kapısından yardımların ulaştığı bir yer ve çok ağır yaralılar Mısır'a nakledildi aslında. Yani Mısır'da yaşayan şu anda çok ciddi miktarda Gazze'li sayısı mevcut. Fakat bunlar birçoğu işte sağlık imkanlarından yoksun. Oradaki hastanelerde çok ciddi yaralanmalar var çünkü. Tedavi görmeye çalışan Gazze'liler, daha çok kadın ve çocuklar, şehit eşleri, şehit çocukları. Bunlar orada bir şekilde aslında Gazze'deki katliamın ve soykırımın bitmesini bekliyorlar. Fakat bir taraftan da yaşamlarına devam ediyorlar. Ve bu süreç içerisinde yeni bir ülkeye gelmiş ailelere yardım etmek durumundayız. Bu noktada biliyorsunuz Türkiye özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çok ciddi bir güç ve bölgeye çok ciddi anlamda yardımlar ulaştırıyor. Biz de Visal Derneği ile beraber o bölgeye giderek orada yaşayan Gazze'li ailelere yardım ulaştırdık. 8 kişilik bir ekiple.
0: Bu yardımın çerçevesi nedir? Yani gündelik hayatları dediğimiz şey, gündelik ne demekse, kimin gündeliği ise, kimin rutini ise, o apayrı bir tartışma konusu ama yani fiziksel ihtiyaçlarımı, sağlık ihtiyaçlarımı, moral desteğimi, neyi kapsıyor bu yardım çalışması? Nelere, kimlere uzandınız
1: evet,
0: orada?
1: Mısır, Kahire özellikle 40 milyonluk çok büyük bir nüfusa sahip bir bölge ve dediğim gibi çok ciddi anlamda da Gazze'li o bölgede şu anda. O bölgede aynı zamanda Türkiye'den birçok sayıda sivil toplum kuruluşu aktif olarak çalışma yürütüyor. Her birinin çalışma alanı çok farklı. Kimi dediğiniz gibi sağlık alanında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimisi kira yardımı yapıyor. Kimisi yetim giydiriyor. Kimi eğitim noktasında destek olmaya çalışıyor. Bizim bu projeyle gidiş amacımız özellikle ameliyatların yapılması, sağlık alanındaki ihtiyaçlar, özellikle fosfor bombalarından dolayı gözlerini kaybeden çocuk sayısı da var. Özellikle protez takılan gençler vardı. Birçok ameliyat geçirmişler ve hepsinin çok sayıda daha ameliyata ihtiyacı var. Onlarla görüşmüş olduk. İlaveten orada kira yardımlarında bulunmuş olduk bu projeyle birlikte tekrardan. Evlere gittik, onları ziyaret ettik. Şunu çok net bir şekilde gördüm. Evet, maddi olarak destek olabiliyorsunuz ama onlara dokunmak da çok farklı bir şey.

0: İnanın bizden daha çok moralleri yüksekti ve sizin oraya gitmiş olmanız, onların halini hatırını sormuş olmanız onları çok daha diri tutuyor. Özellikle orada yaşadığımız bir şeyi aktarmak istiyorum. Genç bir delikanlı, tıp bitirmiş, tıp öğrencisi iken yaşamış bu olayları. Tam bitirdiği anda da yaralanıyor ve işte yaralı bir şekilde Mısır'a getiriliyor. Tek bacağı ampute, diğer bacağında da çok ciddi bir sıkıntı var. Ameliyat üzerine ameliyat geçiriyor. Bizim Ayşe Adaş adında bir arkadaşımız vardı. Dedi ki yanıma oturur musun? Anneme çok benzettim seni. Annem Gazze'de ve onu çok özledim. Annemi gönderdi sanki Allah bana dedi. Tabii biz hepimiz orada koptuk. Yani bunu anlatmak çok farklı bir şey ve kendisi de ağlamaya başladı. O duyguyu yaşamak, o hissi yaşamak, birlikte ağlamak, birlikte gülmek. Bir taraftan ağlıyorsunuz, diğer taraftan çocuklar bize gösteri hazırlamışlar, dabbe oynuyorlar. Onlarla birlikte gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Hep baştan beri söylediğimiz şu var ya, Gazze aslında bir okul. Biz Gazze'de yaşananlarla birlikte ne yapılması gerektiğini çok net bir şekilde görüyoruz, anlıyoruz. Bir taraftan hayatı yaşarken, bir taraftan yaşamaya, direnmeye, mücadele etmeye devam ederlerken, diğer taraftan yaşadıkları acıları kaldırmaya çalışıyorlar. Yani bu bambaşka bir şey. Gittiğinizde o ikisini de görüyorsunuz. Hüznü de görüyorsunuz ama o direnişi, o vatan sevgisini, o geri dönüş ümidini, o umudu kaybetmeyişlerini de çok net bir şekilde hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz aslında. 5 gün orada kaldık. Gerçekten yorulduk. Hatta izlemiş olduğunuz görüntüler de bizim hatıra olarak kendimize çekmiş olduğumuz görüntüler. İnanın hani böyle uyku saatlerimiz bile çok kısıtlıydı. O kadar güzeldi ki her şey. Onlara dokunmak, birebir onlarla birlikte ağlayarak, onlarla birlikte gülmek bambaşka bir şey. Her alanda, ben buradan herkese seslenmek istiyorum. Hangi mesleği yaparsanız yapın, her alanda yapabileceğiniz bir şey muhakkak var ve bundan asla geri durmayın. Çünkü bu hem kendinize çok iyi geliyor, diğer taraftan da karşı tarafa çok iyi geliyorsunuz.
1: Hayrunisa Çiçek, çok teşekkür ediyorum. Bu fiziksel, zihinsel ve ruhsal yorgunluğun içinde kırmayıp geldiğiniz için. Gazete ilk çıktığında, bu programda 3. kere söylemiş olacağım ama ben hep birlikte bütün arkadaşlar diliyorduk ki bu bir sayıdan ibaret olsun. Hiç İkincisini çıkarmaya gerek kalmasın, üçüncüsünü çıkarmaya gerek kalmasın. Biz 4.'ye doğru adım atıyoruz. Şimdi ben duamı değiştirdim, doğrusunu isterseniz. Gazete çıkmaya devam etsin. Bu sefer insanlık nedir'in görüldüğü, görüldükten sonra da insanca yaşamanın örneklerini vermeye devam eden bir baskıyla, bir gündemle, bir içerikle çıkmaya devam etsin. Çünkü bunu görmeye hakkımız var. Sadece gazete bizi sızlatmasın, üzmesin, hırpalamasın, sadece acı gerçekleri göstermesin. Filistin'in, Gazze'nin yüzü güldükçe bizim de yüzümüze tebessüm ettirecek bir gündemle, bir içerikle sizi misafir etmeyi diliyorum.
0: Neden olmasın? Mesela bir gün gazeteyi Filistin'in özgürleşmesinde mücadele veren tüm gazetecilere ithaf edebiliriz. Yani inşallah o günleri görmeyi
1: İnşallah.
0: Rabbim nasip etsin hepimize.
1: İnşallah. O günde buluşmak ümidiyle. O günde buluşmak ümidiyle. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hassasiyetinizden dolayı özellikle. Ve şu açıdan da teşekkür ediyorum hem kurumunuza hem size. Filistin'le ilgili bizim bu Presor Palestine olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili her konuda destekçimizsiniz. Bu da çok kıymetli. Tabii hep beraber bunu Gazze'li gazeteciler adına yapıyoruz. Bu anlamda birlikte yol yürümek de benim için ayrıca kıymetli. Bu noktada ismini de sayamadığımız, emek veren bütün arkadaşlarımıza Filistinli gazeteciler adına tekrar teşekkür etmek istiyorum ben.
1: Filistin-Gazze gündemine bakmak için bir araya geldik. Size de teşekkürler bize eşlik ettiğiniz için. Daha iyi haberlerle karşınızda olabilmek ümidiyle hoşça kalın.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Reha Kuldaşlı. Okur yazar cumartesi 14

0: 25'te, 24'te.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu usta yönetmen ve yapımcı Derviş Sahin. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te, 24'te.
2: Ben kendimi inşa ederken kalemle inşa ettim. Ve gitmek için geldiğimiz bir yerde gidince neyimiz kalacak? Gidince iz bırakan bir şey yapmak lazım. Herkesin o şeyi farklıdır. Ama benimkisi kalemdi, kelimelerdi, cümlelerdi. Kalemim de dilim kadar sessiz olsaydı çatlayabilirdim demiştim bir ara. Gerçekten kalemle olan yolculuktan şükürler olsun çok memnunum. Önce bana, sonra da iz bırakmak istediğim ne varsa onların inşasını ben kalemle yapıyorum, kelimelerle yapıyorum.

0: Sol yanım acıyor anne ve beklemek. Biri başlangıç, ikincisi şimdilik.
1: Evet.
0: Sonuncu durak. Bu ikisi arasındaki yolculuğa bakacağız ama bir yazar ve bir şair olarak dönüp baktığınızda özellikle olan en son, en taze, en yeni olan mıdır heyecan uyandıran, yoksa ilkinin heyecanının tadı hiç geçmez mi?
1: Zannediyorum ilk çok heyecanlı. Çünkü ilk defa bir eseriniz elle tutulur, gözle görülür, başkaları tarafından okunabilir, başkaları tarafından istediği şekilde ulaşılabilir hale geliyor. Aslında görücüye çıkarmış oluyorsunuz. Sonraki süreçler elbette her eser yeni bir bebek gibi, her eser yeni bir eser çok kıymetli oluyor, heyecanlandırıyor. Hepsinin heyecanı çok farklı. Ama zannediyorum benim açımdan, yani diğer yazarları bilemem ama benim için çok heyecan verici Sol Yanım Acıyor Anne eseri olmuştu. Çünkü çok hayalini kurabildiğim bir şey değildi.
0: Bu beklemek kitabını ihmal edeceğimiz anlamına gelmiyor ama kendi açımdan bir hareket noktası belirleyebilmek için ilk soruyu sormuştum. Beklemek için de yönelteceğim sorunun ilkini Sol Yanım Acıyor Anne ile ilgili soruyorum o halde. Bu kitabın konusu nedir ve yazmak neden gerekliydi?
1: Yazmak neden gerekliydi? Herkesin hikayesi farklı aslında ama bir yazar olarak ben neden yazıyorum? İleri gitmeyen her şey gerilemeye, akmayan su kokmaya, filizlenmeyen tohum çürümeye mahkumdur. Benim hikayem kalemle yazılabilecek bir hikayeydi. Ben bunu yapabiliyordum ve yazmak beni çok rahatlatıyordu. Ve benim bu alemde bir görevim var aslında. O görevi herkes kendince yorumlayabilir. Benim kalemle olan yakınlığım, muhabbetim ve şükürler olsun çok büyük bir lütuf olduğunu inanıyorum ve şükrediyorum. O lütuf üzerinden benim yolculuğum aslında kalemle. Yani ben kendimi inşa ederken kalemle inşa ettim. Ve gitmek için geldiğimiz bir yerde gidince neyimiz kalacak? Gidince iz bırakan bir şey yapmak lazım. Herkesin o şeyi farklıdır. Ama benimkisi kalemdi, kelimelerdi, cümlelerdi. Kalemim de dilim kadar sessiz olsaydı çatlayabilirdim demiştim bir ara.

Gerçekten kalemle olan yolculuktan şükürler olsun çok memnunum. Önce bana, sonra da iz bırakmak istediğim ne varsa, arkamda bırakmak istediğim ne varsa onların inşasını ben kalemle yapıyorum, kelimelerle yapıyorum.

0: Sayar mıyız bunun içine bilmiyorum. Tabii okuldaki yazdıklarımız edebiyat dersinde onları saymazsak ben şiir. Yani kitaplarımın kenarları da şiirle doluydu. Sonra benim ilk eserim de şiir. Şiir yazmayı çok seviyorum. Fakat sonrasında hikayeleştirme, ya benim şiirlerim de biraz hikaye tarzında aslında. Anlatmak istediğim şeyleri hikayeleştirerek belki kalıcı olduğu oradan zihnime yerleşmiştir, bilemiyorum. Sonrasında edebiyat camiasında kıymetli büyüklerimizin yönlendirmesi oldu. Yani çok iyi hikaye çıkar senden. Ben zaten dergilere hikayeler yazıyordum ama ben şair kimliğimle, şiir yazar kimliğimle daha çok aslında kalmak gibi bir niyetim vardı. Fakat hikayeleri de yazınca hikayeler de beni anlatıyor dedim. Yani bazı şeyleri evet şiir anlatıyor, bazı şeyleri de hikaye anlatıyor. Çünkü bir dert anlatma meselesi var. Yani bazısı şiirle onu kabul ediyor, bazısı hikayeyle, bazısı başka bir şeyle kabul ediyor. Sonra hikayenin de beni mutlu ettiğini gördüm. Yani bazı anlatabileceğim şeylerin şiire olamayacağını, daha detay, daha ne diyelim, insanlara duygu anlamında sürükleyebilen, farklı bir mecraya çekebileceğini hikayede fark edince hikayede yazdım. Ama dediğim gibi zaten şiirden çok uzaklaşarak değil, hikayelerim de yani biraz şiiri andırıyor, şiirlerim de biraz hikayeyi andırıyor. Bu şekilde özellikle yaptığım bir şey değil aslında. Yani kalem ve duygular o anda nasıl sürüklediyse, ne hissettirdiyse, nereye taşıdıysa, davet ettiyse ben biraz onun peşinden gittim.
1: Peki şiirden zamanın ötesine taşan bir tarafı olsa da bahsettik biz yavaş yavaş o ilk basamaktan, ilk duraktan. Şimdilik son durakta bizi bekleyen,
0: evet,
1: beklemeye bakalım.
0: Beklemek.
1: Kitabın konusu ne? Türü ne? Oradan başlayalım.
0: Roman,
1: ve konusu ne?
0: Kadim bir miras beklemek. Benim ilk eserim şiir. Şiirle başladığımız yolculuğu işte hikaye, çocuk kitapları ve şu anda roman olarak devam ediyoruz. Hangisini çok sevdiniz derseniz ben kalemle yapılan her şeyi çok seviyorum. Romanın da bende gerçekten yeri çok ayrı oldu. Çünkü roman bana şöyle bir kolaylık verdi. İçimde coşan bir şey vardı ve o coşan şeyi ancak roman taşıyabilirdi. Kadim bir miras beklemek 1870'lerden 2022'lere uzanan bir hikaye, bir roman. Taş bir binada yaşayan bir aileyi anlatıyor aslında. Yedi kuşak ve yedinci kuşak Turna karakterinin üzerinden geçmişe dair bir yolculuk yapıyor. O günden bugüne bir yolculuk yapıyor. Fakat o yolculuk yaparken sadece o ailenin hayatı değil aslında. Turna'nın ve Turna'nın o önceki kuşaklarını anlatırken Türkiye'nin son 100 yılı, 110 yılı da aslında bizim heybemize eklenmiş oluyor. Yakın tarih, arşiv niteliğinde oldu. Bir gözlemci gibi. O karakterlerin yaşadıkları, çünkü sadece o evin yaşadıkları değil, o günkü Türkiye'ydi. Yani her kuşakta bir olay oldu ve o kuşak onları yaşarken bize de hiç yabancı yok. Yani ben bunu ilk defa duyuyorum diyebileceğiniz hiçbir şey yok. Ama orada insanların duyguları, o olayla beraber insanların hayatlarında neler değişiyor, neler oluyor onlar vardı. Var işte 80'ler var mesela en yakın tarihte. 80'leri Türkiye'nin çok acı bir sayfası. İşte o ailelerde 80'lerde kaybedilen insanlar var. İşte o tarihi olarak girip onları anlatmıyor. Hiçbirisini anlatmıyor ama o olayların o evdeki yansımaları var. İşte Sarıkamış var, Balkan Harbi var, işte Reisi Cumhur öldü diye bir bölüm var. Turgut Özal'ın ölümüyle alakalı. Menderes'i asmışlar diye bir bölüm var. Soyadı Kanunu var. Ne diyelim, Abdülhamit Han'ın yaptırdığı Hicaz Demiryolları'nda ilk karakterlerimizden birinin çok büyük bir hayali var ama sağlık problemlerinden dolayı hacca gidemiyor ve ilk demiryolu yapıldığında ilk hacılardan oluyor. Bu tür olayların anlatıldı da onlar dediğim gibi tarihi olay olarak anlatılmıyor ama insanların normal hayatı akışındayken o olaylar yaşanıyor zaten. Ve bizim de mutlaka annemiz, babamız, babaannemiz, ninemiz o hikayelerin içinden çıktı geldi. Biziz aslında Türkiye'nin son yüzyılı diyebilirim.
1: Bu kitabı Türkiye'nin bir yüzyıllık hikayesi diye özetlediniz ama kimler okumalı? Yani hangi yaştan, hangi ilgiden, kimlerin ilgisini çeker?

0: Veya kimlerin görmesi gereken manzaralar, duygular, haller var?
1: Orta son lise 1'den itibaren herkesin. Herkesin görmesi gerekiyor. Şimdi bizim yaş ve bizim yaşımızın üstündekilerin babaannelerinin yaşadığı hikayeler, bizden bir sonraki neslin artık anne babalarının belki yok üçüncü kuşak dede ve babaannelerin yaşadığı şeyler. Şimdi tarihi olayları anlattığımız zaman, tarihi bilgi olarak anlattığımız zaman tarih deyip geçebiliyoruz. Ama duygu olarak, his olarak o bize işlediği zaman, işte sanatın gücü biraz buradadır ya. Yani bir şeyi film olarak izlediğiniz zaman aklınızda kalıcı olur. Kitabını, iyi bir romanını okuduğunuz zaman o olay, o kişiler kalıcı olur. Bu da böyle. Şimdi biz 100 yıllık bir olay şöyle şöyle olmuş deyip geçmek başka bir şey. O olaylar yaşanırken o insanlar neler hissetti, neler yaşadı, nasıl kayıplar verdi. Mesela burada bir karakterimizin İlk kuşak karakterlerimizden ikiz oğulları var. Balkan Harbi çıkıyor. Oğulların ikisi de gidiyor. Birisi şehit olarak geliyor, birisi gazi olarak geliyor. Şehit olan evli, eşi hamile, çocuk bekliyor ama eşi şehit olarak geliyor. Gazi olarak gelen nişanlı, nişanlısının artık kolu yok diye ailesi vermek istemiyor. Türkiye'nin çok maalesef hüzünlü ama acı bir gerçeği daha var. Yani evde kocası ölmüş genç gelinleri baba evine göndermek yerine evdeki delikanlıyla evlendirmek. Çünkü orada bir çocuk var. Bu benim de yakın akrabalarımla yaşadığı bir şeydi ve ben bunu yıllarca anlayamadım. Ya nasıl böyle bir şey yaparlar, nasıl bunu yaparlar? Size şunu temin edebilirim. Beynim çatladı. Fakat başka bir çare bulamadım yazarken bile. O kadar iyi anladım ki. Çünkü neresine dokunursanız elinizde kalan bir olay var. Şunu çok net hissedebiliyorum artık. Hiç kimse bu olayları isteyerek, gönül rızasıyla yapmadı. Mecbur kalındı. O çok başka bir şey. Bu olaylar yaşanırken insanların o yaşadıkları çaresizlikleri, o duyguları, o hisleri çok yoğun bir şekilde hissettiğiniz zaman anlıyorsunuz. Yani buradan oturup orayı yadırgamak, yargılamak biraz maalesef yaptığımız şeylerden. Ama bu romanda göreceğiz ki olaylar sadece olay olarak yaşanıp bitmiyor. Onun arkasında binlerce insan var.
0: Peki, konusu ve akışı dışında şunu sormak istiyorum. Şimdi bir akışı var, orada karakterler var. Olay örgüsünü gerçekliğe dayandırıp ama hikayeleştirerek anlatıyorsunuz bir taraftan. Ve böylelikle gerçek yaşanmışlığı kronolojiden ve sayı değerinden çıkarıp
1: evet,
0: insan ruhuna ve duygusuna hitap eden ve kalıcı bir hale dönüştürüyorsunuz. Yani bir dünya, hatta bir evren kuruyorsunuz
1: evet,
0: orada. Bu evreni kurarken, bu katmanlara bakarken, kişileri, mekanları, zamanı tasarlarken, tasarımcısınız, yazar bir tasarımcıdır
1: evet,
0: roman yazarı bilhassa. Bu karakter kurgusu netleşip hikaye akmaya başladıkça hangisi hangisini sürüklüyor hep merak ederim ben. Yani ilk olarak, ilk dokunuş yazarda elbette.
1: Evet.
0: Fakat canlanıyor, adeta ete kemiğe bürünüyor o dönem, o zaman, o kişiler, o yaşanmışlıklar. Bu kez o bilgisayarın başındaki, o sayfanın başındaki yazar, dur bakalım ne olacak, benim için de çok heyecanlı ve meraklı demeye başlıyor mu hakikaten? Karakterler ve olay örgüsü sizi sürüklüyor mu?
1: Sürüklüyor. Şöyle, elbette ki bir taslak oluşturuyorsunuz. Kafanızda bir konu var ve ana karakterler var. Mesela ben bunu, bu romanı ilk düşündüğümde taş bir binada kuşakları anlatacak bazı karakterler vardı. İşte ilk birinci kuşak orada bir taş, Ermeni bir ustaya taş bir bina yaptırıyor. Diğer ev küçük geliyor. Ama tabii bunlar detaylandırılıyor. İşte oradaki komşuluk, Osmanlı dönemindeki, son dönemdeki komşuluklardan bahsediyor. İşte farklı milletlerden, farklı dinlerden insanların yaşadığı o ortamda anlatılmış oluyor. Tabii göze parmak sokar gibi değil. Ama o normal bir akıştı zaten. Bu da anlatılıyor. İşte Tebriz'den bir çift kaçıp geliyor. Kars'a geliyorlar. Kars'tan işte o aslında çok orada varlıklı bir ailenin çocuğu. Atabey'in oğlu. Tacir'in oğlu. Fakat buraya geldiğinde işte farklı farklı sebeplerden dolayı kendi kimliğini belli etmek istemiyor. Yani orada arkasında çok hazin bir hikaye bıraktığını düşünüyor. Ama aslında onun düşündüğü gibi değil olaylar. Öyle olmuyor. Orada bir hayat kurmaya çalışıyor. Aslında o nesil, o gelen kişi ve onun eşiyle beraber 7 kuşak orada sürüyor. ben o karakterleri oluşturdum. Yani 3-4 karakter oluştu fakat bunlar tabii ki işte olaylar yaşanırken, anlatılırken farklı karakterler, farklı olaylar. Bazen kendim de ya yazıyorum ya bu kadar da olmasa mıydı, bunu da yapmasa mıydın dediğim yerler, çünkü olaylar geliştikçe farklı bir kapıda açılması gerekiyor. Şimdi bir yere geldiler, siz kafanızda düşünürken o kadar detayını düşünmüyor. Evet geldiler, kaçtılar ama sonrası ne olacak? Oradaki kaçma hikayesinden sonra bir yerleşim yeri var, orada farklı bir komşular devreye giriyor. Aslında vermek istediğiniz mesajlar varsa ya da anlatmak istediğiniz şey varsa onu yediriyorsunuz. Mesela ben orada şunu yapmıştım. Yaşlı bir çift, çocuğu olmayan bir çift, bakıma muhtaç ve duanın ne kadar güçlü olduğunu anlatmak için bana müthiş bir fırsat verdi. Orada işte yatalak bir eşi olan, onlar kaçıyor, bir eve sığınacaklar. Böyle küçük bir çırada mum ışığı gibi bir ışık görüp kapıya vuruyorlar. Kadın kulakları aslında duymuyor. Eşi yatalak fakat böyle bir gölge görür gibi oluyor, onları alıyor. Yani ve adam kaldıramadığı için her tarafı yara olmuş. Girmek istemiyorlar. Sonra diyor ki kapı açılır. Süzme kapının arkasındakine mi, önündekine vurur. Allah bilir diyor. Yani aslında Allah onları o yaşlılar için, çünkü kadın bir gün öncesinde dua ediyor. Yerin sahibi sen, gökteki kuşun, yerdeki karıncanın sahibi sen, boğazımdaki lokmanın, ambardaki lokmamın sahibi sen. Bizi sahipsiz bırakma. Bir şey gönder diyor ve ertesi gün onlar onun kapısına aslında sığınmak için, saklamak için geldiklerinde onlara şifa oluyorlar. Bu tür şeyler oluyor. Bir şey daha söylemek isterim burada. Karakterlerle alakalı tabii o anda siz de coşuyorsunuz, karakter oluyorsunuz. Ben karakter olduğumu şurada fark ettim. Bir bölümünü seslendirirken bir cümleyi dedim ki benim normalde kullanabileceğim bir cümle değil. Yani benim fıtratıma ve mizacıma uygun bir cümle değil. Dedim ben bunu nasıl söylemişim, acaba çıkarsam mı dedim. Sonra dedim ki hayır, bu senin sözün değil, bu Şirzat'ın sözü. Şirzat kavga ederken bunu söyledi. Yani bu Şirzat'ın sözüne dokunamazsın. Şirzat karakterimiz.

0: Yazarlık serüveninin, şairlik tarafınızın adımlarını izlemeye çalıştık sizin anlattıklarınız üzerinden. Ama her yazar ve şair okuma zevkine haiz, keyif sahibi insanlar aynı evet. zamanda. Bunu gözlüyorum bir taraftan. Yazarlık tarafınızdan, şairlik tarafınızdan okurluk tarafınıza geçelim. Yazdığınız türler içinden veya o türlerin dışından okumaktan hoşlandığınız, yani şiir, roman dışında okumaktan hoşlandığınız türler var mı? Yoksa bir okur olarak da yine kalem oynattığınız bir alanda, bu alanda okur olmayı mı tercih ediyorsunuz?
1: İyi bir roman okumayı çok severim. Yani ama ben romanları da böyle biraz yabancı olmayan şeyler seviyorum galiba. Çok toprakçı bir insanım. Yabancı olmayan şeyler seviyorum. Mesela yabancı eserlerden Tolstoy'u çok severim. Tolstoy'un kalemini çok severim. Baktığımda çok aykırı bir şey yok, yabancı bir şey yok. O da kendi toprağına ve bizim toprağa biraz benzer, bizim hikayelere benzer şeyleri var geçmişten. Yabancı olmayan, yani içinde bulabileceğimiz, içinde kendimi rahat hissedebileceğim mekanlar gibi eserler seviyorum, bunu fark ettim. Amak-ı Hayal benim için çok önemli bir kitap. Dön dolaş okuyabileceğim kitaplardandır. Türlerim halde tarih kitapları çok severim. Yani tarihi olaylar okumayı çok severim. Tarihi hatıraları, tarihi karakterleri okumayı çok severim. Ama yine galiba biraz bu konuda cimri olabilirim. Yani kendime cimri olabilirim. Şiir, roman ve tarihi eserler diye ben burada kapatayım.
0: Peki. Yani bu zor soruya hazırlık sorusuydu. Esas soru şu, kitaplıkta, yani bütün kitaplığınız içindeki kitaplar alınacak. Size döne döne okuyacağınız tek bir kitap verilecek. Uzun süre sıkılmadan okuyacağınız, döne döne okuyacağınız, kitaplığınızdan hiç eksik olmaması gereken o kitap hangisi?
1: Kur'an-ı Kerim kitap olarak düşünürsek elbette ki o başyapıt. Yani her zaman her yere giderken mutlaka küçük bir mealde olsa yanımda olur. Ama onun haricinde dediğim gibi Amak-ı Hayal'i ben çok okuyorum, çok seviyorum. Kelile ve Dimne, bir tane dediğiniz ama ondan da vazgeçemedim. Bir de Bülbül'ün 40 Şarkısı, İskender Pala'nın kitabı. Bu kitapları başkasına hediye etmiş olsam da gidip tekrar aldım.

defalarca okunabilir kitaplar. Beni çok mutlu ediyor. Ben şunu keşfettim. İç yolculuğu yaptıran kitapları ben çok seviyorum. Yani keşfe çıkaran kitapları çok seviyorum. Biliyorsunuz Amaka Hayal bunlardan birisi. Düşünmeyi yani göze sokar gibi didaktik bilgi vermeden anlatmayı, belki de yazmamın sebebi, yazmaya çalışmamın sebebi de bu olabilir. Benim gönlüme hitap eden yol o.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Boston Express başlıyor. Değerli konuklarımızla birlikteyiz. Doğrusunu isterseniz uzunca bir aradan sonra tam kadro buluşmuş olduk bir anlamda. Bugün Eylül'ün de biri. Sonbahar'la birlikte kadroyu tamamladık. Çok değerli 4 konuğumuz var. Hemen yanımda Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak. Hoş geldiniz. Bey.
3: Teşekkürler, sağ olun.
0: Ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Şimdi çok yoğun bir gündem var. Bir yandan işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları, ziyaretleri, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları zirvesine katıldı Cumhurbaşkanı. Burada Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüştü. Önemli açıklamalar, mesajlar var. Onlara bakacağız ama bir yandan biz yayına girmeden kısa bir süre önce ABD ordusundan gelen açıklamalar, İran'da devrim muhafızları hedeflerinin yoğun şekilde hava saldırısı altına alındığı yönünde, bu da sıcak bir gelişme. Bir yandan da Rusya ile Batı arasında tansiyon yükseliyor. İşte Leipzig havalimanında bir İHA bulunmuştu. Patlamadan önce tespit edilmişti. Almanya bundan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Bu noktada kritik hamleler geldi ve Almanya-Rusya ilişkileri gerginleşti. Diğer yandan NATO Genel Sekreteri Rutte de dayanışma mesajları verdi. Birçok önemli başlık var. Mekke Savunma İttifakı önemli gündem başlıklarımızdan biri. Özellikle İsrail'den ve Yunanistan'dan gelen açıklamalar da son derece çarpıcı, dikkat çekici. Hepsine bakacağız ama öncelikle Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'yle başlayalım. Önemli bir zirve. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü deyince peki neden bahsediyoruz? Onunla ilgili bir ledimiz var. Hazırsa ben arkadaşlardan onu rica edeyim. Sonrasında da değerli konuklarımıza, sohbetimize başlayalım. Evet, şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Bir bakalım Şangay İşbirliği Örgütü nedir, ne ifade ediyor? Şimdi örgüt dünya gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık 1/4'ünü ve uluslararası ticaretin de %15'inden fazlasını temsil ediyor. Bu açıdan önemli. Baktığımız zaman 10 ülke var üye olan ve bu 10 ülkenin yüz ölçümü de 36 milyon kilometre kare. Nüfus da yaklaşık 3,5 milyar. Bu da önemli. Tabii Çin ve Rusya burada başı çekiyor. 1996'da temelleri Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından atıldı. 2001'e kadar da Şangay Beşlisi olarak adlandırılıyordu. 2001'de Özbekistan'ın katılımıyla Şangay İşbirliği Örgütü olarak kuruldu.

0: 2017'de Hindistan ve Pakistan üye oldu. 2023'te İran dahil oldu. 2024'te ise Belarus katıldı. Türkiye'de diyalog ortağı olarak Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkelerle birlikte bu zirveye katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Türkiye'yi temsil ediyor. Yani ana hatlarıyla bu şekilde ama özellikle içinden geçtiğimiz süreçte tansiyonun yükseldiği, gerginliklerin arttığı süreçte bu zirvenin önemi daha da artmışa benziyor. Hemen soralım İsmail Bey, sizinle başlayalım. Şangay'daki zirve dünyaya ne mesajlar veriyor? Evet. Tabii bir yandan da Rusya ile Batı'nın da tam böyle tansiyonun, evet, gerginliğin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.
1: Şimdi dünya içindeki bütün çalkantılarla birlikte dönmeye devam ediyor. Yani şu anda çok ciddi çatışmalar var. Siz de biraz evvel ifade ettiniz. Rusya-Ukrayna savaşı 2022'den beri devam ediyor. Efendim, aylardır devam eden Amerika-İran çatışmaları da giderek yayılma istidadı gösteriyor. Ve dikkat edin, daha evvel Rusya taktik nükleer silah kullanma argümanını ihsas etti diyelim. Yani tam telaffuz etmese de kararlı olduğunu, gerekirse yapabileceğini ihsas etti. Şimdi İran karşısında aslında bocalamaya başlayan Amerika'da...
0: Çok özür dilerim, bir cümle ekleyeyim. Trump'ın açıklamasını son dakika olarak ekrana veriyor arkadaşlar. Asıl büyük saldırı henüz gerçekleşmedi diyor. Daha ağır ve şiddetli vuracağız diye de ekliyor. Evet. Yine tehditler var Trump'tan da.
1: Şimdi tabii bu aylardan beri bu tehditler devam ediyor ve vuruyorlar. Ama şu ana kadar İran'ı doğrusu dize getiremedi. Ve hatta İran bazı avantajlar elde etti. Amerika... Daha önceki maceralarında olduğu gibi büyük bir batağa saplanmış durumda. Yani analistlerin çoğuna göre İran'daki şeyde saldırılarda Amerika bir şey kazanamadığı gibi çok şey kaybetti. Dolayısıyla bu agresif tutum içerisinde, yani eğer Trump herhangi bir şekilde taktik nükleer silaha başvuracak olursa, ki bunu şu anda uzak ihtimal olarak değerlendiriliyor. Hemen Rusya'da İran'a taktik nükleer silahlardan verebilir. Ve kendisi Ukrayna'da bunu kullanma yoluna gidebilir. Dolayısıyla bir anda dünya çok tehlikeli bir noktaya gelmiş olabilir.
0: Bıçak sırtı bir süreç şu anda.
1: Yani, epeydir herkes işte nükleer dehşet dengesi içerisinde kimse kullanmaz diyordu. Çünkü 1945'te Amerika kullandığı zaman Sovyetler Birliği'nde bu silah yoktu. Ve tek taraflı bir meydan okuma olarak gözdağı vermek için Rusya kullandı. Amerika Birleşik Devletleri kullandı. Normal şartlarda Japonya yolun sonuna gelmişti. Yani atom bombası olmadan da savaşı durduracaktı. Ama o tek taraflı mutlak üstünlüğü göstermek için, bunu kullanmak için, ileriye dönük bir koz olarak da bulundurmak için bunu yaptı. Buna Rusya ancak dönemin Sovyetler Birliği ancak 1949'da cevap verebildi. Yani 1949'da aynı silaha sahip olunca o da dengeyi kurdu ve ondan sonra karşılıklı tırmanma ile dehşet dengesi oluşmaya başladı. Dolayısıyla bugüne kadar o dehşet dengesi bir nevi emniyet sübabı oldu. Yani kullanmazlar diye. Şimdi baktığımız zaman dünyada hali hazırda nükleer füze başlığı bakımından en çok başlığa sahip olan Rusya savaşta. Ukrayna gibi bir ülkeyle savaşıyor. Halen konvansiyonel silahlar bakımından dünyanın bir numaralı askeri gücü olan Amerika İran'la savaşıyor. Ve vekalet örgütleri de devrede, işte Yemen'de, Babül Mendeb'de, Kızıldeniz'de, efendim başka yerlerde İran'ın vekil güçleri de Amerika'ya karşı savaşmaya devam ediyor. Amerika başlangıçta çok kısa süre içerisinde bitirebileceğini düşündüğü İran harekatında büyük bir yanılgıya düşmüş olduğunu herhalde tam olarak fark etmiştir. Yani söylemler değişik olsa da içeride gelen bilgiler, sızan bilgiler Amerikan yönetimi içerisinde bu konuda çok büyük bölünmüşlük söz konusu. Yani zaten başlangıçta şiddetle bu harekata karşı çıkan

0: Bakanlar başta başkan yardımcısı J.D. Vance olmak üzere mani olmak istediler ama olamadılar. Şimdi gelinen noktada eğer bu tırmanma demin ifade ettiğimiz yani Amerika cenahından veya Rusya'dan herhangi bir şekilde bir taktik nükleer silah kullanma opsiyonu gündeme gelirse dünya için büyük felaket olur.
1: Felaket olur.
0: Şu ana kadarki gelişmeler zaten hep İkinci Dünya Savaşı öncesi durumlara benzetilerek Anladım. İzah ediliyor. Dolayısıyla durum son derece kritik. Şimdi bir taraftan da sadece yani Amerika, Rusya, Çin denkleminde yürüyen bir sistem var. İran'ı sıkıştırmaya çalışırken Amerika aynı zamanda Çin'i kuşatmaya çalışıyor. Diğer taraftan Rusya'nın Çin'e daha fazla yanaşmaması için Çin'le iyi geçinmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Trump yönetimi. Şimdi buralarda hep dengeler birbirini karşılıklı olarak etkiliyor belli bir noktaya kadar. Ama öbür taraftan da global olarak dünya barışı büyük bir tehdit altında. Yani dünyanın en büyük güçleri şu anda fiilen bir savaş yürütüyor. Bu savaşı yürütürken etrafına zarar veriyor. Mesela İran Amerika'nın hedeflerini vurmak için Körfez ülkelerini vuruyor. Yani bu da dünya ticareti ve enerji tedariki noktasında çok büyük tehlikelere kapı açıyor. Ve fiyatlar zaten birçok ülkeyi neredeyse iflas noktasına getirmiş durumda enerji fiyatları. Avrupa şu anda hatta uzun zamandan beri Avrupa enerjiyi birkaç katı pahalılıkta satın alıyor. Bu da Amerika'nın Avrupa'ya bir nevi iyiliği tırnak içerisinde. Ama aynı Avrupa Rusya'yı yıpratma sevdasından vazgeçmiyor. Bugün işte Almanya akşam saatlerinde 4 Ağustos'ta Leipzig hava alanındaki saldırıyı Rusya'nın yaptığını
1: Rusya'yı sorumlu tutuyorlar.
0: Sorumlu tutuyorlar ve Bonn'daki konsolosluğu kapatacağız diyorlar. Berlin'deki Rus evini kapatacağız diyorlar. Burada da bir büyük tırmanma var. Zaten
1: orada da tansiyon yüksek.
0: Amerika her ne kadar orayı gevşettiyse de İngiltere Amerika'nın yerini aldı. İngiltere, Fransa ve Almanya E3 diye ifade edilen bu çekirdek Avrupa Birliği ya da artı İngiltere diyelim. Bu şekilde tırmanma devam ederse hem İngiltere cenahından hem Almanya cenahından o zaman Rusya daha çok agresifleşir ve daha tehlikeli adımlar atabilir. Dolayısıyla özet olarak ifade edecek olursak dünya barışı şu anda çok büyük bir tehdit altında. Eğer aklı selim galip gelmezse yani şu ana kadarki yanlış mantık devam ederse dünyayı büyük meseleler bekliyor diyebiliriz.
1: Peki oradan Nuhbe'ye geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği mesajları bir hatırlayalım. Çünkü tam da bu minvalde açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı. Çatışmalar diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmeli dedi. Bir hatırlayalım oradan devam edelim.
2: Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız.

0: Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
1: Tabii yani dünyadaki gerilimleri konuşurken İsrail'in barbarlığını, katliamlarını da unutmamak lazım. Gazze'ye yönelik o saldırılar ve katliam maalesef giderek artıyor. Onun da altını çizelim. Cumhurbaşkanı da hatırlattı. Tabii MKS olma ittifakını ayrı konuşacağız ama Şangay zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları ve özellikle Türkiye olarak diyor Cumhurbaşkanı sorumluluk alıyoruz. Gerçekten de öyle gördüğümüz tablo ama yani gidişat İsmail Bey'in de çizdiği gibi çok da iç açıcı görünmüyor. Ne dersiniz?
2: Evet. Zaten siz de girişte bahsettiniz. Şangay dediğimiz örgüt yaklaşık 30 yıllık bir örgüt. Fakat dikkat ederseniz son zamanlarda, son yıllarda daha çok dikkat çekmeye başladı. Daha çok ilgi görmeye başladı. Bunun bir sebebi var bence. O da dünyanın adaletini, güvenliğini sağlayacağı iddia edilen küresel örgütlerin zaafı arttıkça, tabiri caizse acizliği arttıkça alternatifler ortaya çıkıyor. Alternatif ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bir hatırlatmak isterim. İşte meşhur bu BM'nin kurulmasından önce Roosevelt'te Churchill'in görüşmesinden sonra bir bildiri yayınlanıyor. Bildiride deniyor ki işte bu ikinci dünya savaşından sonra olan, zaten birinci dünya savaşından sonra milletler cemiyeti kuruluyor. Bir daha böyle savaş olmasın diye. O cemiyetin tek bir marifeti Musul'u alıp İngilizlere veriyor. İkinci savaş oldu. İkinci savaştan sonra tekrar işte BM'yi kuralım, bir daha böyle savaş olmasın diye güya BM kurma çalışmaları başlıyor. O anlamda yapılan görüşmeden sonraki bildiride halkların onayı alınmadan toprak değişikliği yapılmayacak. Milletler geleceğini kendisi gibi belirleyecek deniyor. Onu geçin. 24 Ekim 1945 New York BM'nin ilanı, kuruluşun ilanı merkezde. Bütün ülkelerde adaleti, güvenliği, ekonomik kalkınmayı ve sosyal eşitliği sağlamak amacıyla bu işte BM kuruldu deniyor. Şimdi bir o zaman vaat edilen hedefe bakın. Bir şimdiki gelinen noktadaki BM'nin durumuna bakın. Yani veya dünyanın durumuna bakın. Dolayısıyla uzun zaman ümit bağlanan bu örgütler, bu işte cemiyet, hatta NATO bile bana göre fonksiyon yerine getiremeyince özellikle BM başka alternatif arayışı çıkıyor. Bana göre eğer bölgemizde her şeye rağmen önlenemeyen bu saldırganlar olmasaydı bir efendim Mekke ittifak kurulma yoluna gidilmezdi mesela. Bu ihtiyaçtan doğan bir şey bu. Hakeza işte şeyin de bu Şangay zirvesinin de Şangay dörtlüsüyle başlayıp da sonra bu noktaya gelen bu örgütlenmenin de ben bir alternatif bir şey olarak, yanlış anlaşmaz, bunu NATO alternatif veya BM alternatif anlamda demiyorum ama arayış içerisinde olmaktan kaynaklanıyor.
1: Şunu sorayım izninizle, biraz hani ekonomiden güvenliğe kaydı odağı deniyor. Katılır mısınız Şangay?
2: Tabii ki. Başlangıçta ekonomik ama ihtiyaçtan dolayı güvenliğe kayıyor. Çünkü ısrarla bir güvenlik açığı var. Ve sadece bu asker anlamda değil. Ekonomik anlamda da bir güvenlik açığı var. İşte enerji güvenliği denilen şey mesela bu bölgede en çok ihtiyaç duyulan şey. Hele hele son zamanlarda daha da işte niye alternatif aranıyor Hürmüz'e, 3-5 yıl alacak, zaman alacak şeyler üzerinde çalışılıyor. Enerji güvenliği problemi var. Dolayısıyla işte bu zaaflar, bu başta İsrail ve Amerika olmak üzere emperyalist güçlerin, etkin güçlerin, buradaki verilen sözlerin tam aksine hiç kimsenin efendim hakkını gözetmemeksizin tamamen kendi çıkarları yönünde şey yürüttükçe yeni bir oluşum ihtiyacı duyuluyor. Dolayısıyla ben çok uzun zamanda daha da gündeme gelmeye başladığını, daha da güçlendiğini, daha da bunun daha çok da güçleneceğini düşünüyorum. Mekke İttifakı'nın hemen sonrasında burada hatırlarsanız biz bunun daha önceki ben işte bazı işte atılan imzalar gibi veya bazı birkaç ülkelerin bir araya gelip de yaptığı anlaşmalara benzemediğini, bunun çok farklı ve etkili bir başlangıç olduğunu konuşmuştuk. Bunun en belirgin emaresi işte dün yapılan şey İstanbul'daki toplantı. O toplantı sonra yapılan açıklamalar. Kurumsallaşma anlamında önemli bir adım. Yani görünen o ki yakın zamanda muhtemelen sayıda artacak, ülke sayısı artacak ama ondan da öte biz sahada bu ittifakın yansımalarını göreceğiz muhtemelen.
1: Erdoğan'ın mesajları. Bir de şeyi de tabii konuşabiliriz. Erdoğan Putin'le de görüştü. Orada da aslında iki lider uzunca bir zamandır bir araya gelmiyordu. Putin de şey diyor, Türkiye dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalığı ortaklarımızdan biri. Cumhurbaşkanı da Akkuyu santralini gündeme getirdi. Tam da bahsettiğiniz hani Rusya'yla enerji, güvenlik derken.
3: Çok iyi bir noktada olduğunu söyledi.
1: Evet. Önemli.
2: Bir cümle söyleyecektim şeyle ilgili, ittifakla ilgili şöyle. Hani biz diyoruz ya bu öncekilere benzemez diye. Bunu aslında bunun için çok kafa yormaya gerek yok. Bu anlaşmadan, bu imzalardan sonra etrafımızda olup bitenlere, etrafımızdaki tepkilere baktığınız zaman bunun gerçekten çok fonksiyonel olduğunu çok rahat anlıyorsunuz. Yani bilhassa İsrail'in işte Yunanistan'ın diplomasına baktığınız zaman anlıyorsunuz bunun gerçekten sahada karşı olduğunu ki Bangladeş'in şu anda ismi geçiyor. Ben tekrar söylüyorum, ben Mısır'ın ciddi bir imtihan verdiğini düşünüyorum şu anda. Ve Mısır'ın üye olacağını düşünüyorum buraya. Mısır'ın üye olması olursa eğer
1: dengeleri
2: dengenin ötesinde bakın yani İsrail açısından zaten şu an denge sarsılmış durumda. Suudi Arabistan'ın böyle bir şey imza atması, böyle fonksiyonel bir şey imza atması İsrail açısından gerçekten çok büyük bir kayıptır. Çünkü biz Suudi Arabistan'ın şu ana kadarki durduğu yeri biliyoruz. Ramak kalmıştı. O şeye imza atmalarına onlar İbrahim anlaşmaları ben İbrahim demiyorum ona.
1: Abraham
2: anlaşmalarına ramak kalmıştı. Oradaki Suudi Arabistan şu anda nerede bakın. Dolayısıyla bu bir başlangıç. Ben bunun tam da işte ihtiyaç bölgede ihtiyaç hissedildiği için güçleneceğini düşünüyorum. Diğer bahsettiğiniz konuda da şunu söylemek isterim. Biz İsrail din hedeflerine ulaşması Türkiye engelledi diyoruz sürekli. Bu inanın sadece işte İsrail'in Türkiye'nin sınırına yaklaşmak gibi bir hedefi vardı. Bununla gerçekleştirme aslında ramak kalmıştı aslında. Yani bu biraz değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz bunu biraz utopik gibi görmesinler.
1: O koridor oluşsaydı.
2: Koridor zaten oluşmuştu yani oluşmuştu. Amerika ısrarla oraya binlerce tır dolusu silah getirdi. Bir de biliyorsunuz bir Davut koridoru diye bir şey vardı. Dolayısıyla hakikaten bir de Suriye'nin zamanki durumunu düşünürseniz eğer hakikaten zaten sınırımıza gelmiş dolaylı olarak. Fakat onun önemi yok. Şu anda Türkiye İsrail'in Türkiye sınırına yaklaşma hedefini bertaraf etmesini bir kenara bırakın. Bölgedeki bütün adımlarını bertaraf etmiş durumda. Lübnan'da asla ve asla hedeflediği yere varmış değil şu anda. Ne olursa olsun. Gazze'de bile varmış değil. Çok can yandı kabul ama Gazze'de bile 7 Ekim'deki hedefine varmış değil. Bölgede hiç değil. Suriye'de külliyen tamamen hezimete uğradı. Dolayısıyla getirip gelmeyi şuraya bağlayacağım. Hele hele bu seçim öncesi zaten çok ayyuka çıkardılar ama İsrail'in bundan sonra bölgedeki bütün menfaatlerin, bütün hedeflerinin önündeki tek engel Türkiye şu anda. Böyle bakmak lazım. Yani içerideki şeyler de böyle bakmak lazım. Ve İsrail'in bir tek
1: özelliği... İsrail onu iyi biliyor. Bizim daha iyi kavramamız lazım.
2: Bir tek özelliği var İsrail'in. Önce o askeri şeyden önce içeriden yapar yani tahribatı. Ve Türkiye de buna maalesef çok müsait. Bir Erdoğan karşıtlığıyla, Erdoğan düşmanlığıyla, Erdoğan efendim muhalefetiyle Türkiye muhalefeti birbirine karıştırılıyor. En tehlikeli şey de bu diye düşünüyorum.
1: Şimdi bu arada daha sonra ben yine detay soracağım size Mekke Savunma İttifakı'na. Onunla ilgili de ayrı bir bölüm açacağız ama şimdi en azından bir konular da birbirine hep
2: ilintili zaten.
1: İlintili. Sizinle devam edelim. Zirve, işte dünyanın geldiği nokta, gerilimler ve o gerilimlerin ortasında aslında her tarafla iletişim kurabilen bir tabii. Türkiye.
4: Şimdi bu tabii bilinçli bir politika. Bu politikanın merkezinde bir defa Türkiye'yi hem kendi egemenlik haklarını gözeten bir dış politika takip etmesini sağlıyor. Hem de bütün bu krizlerin doğrudan etki alanındayız ama savaşların, çatışmaların dışında tutmaya dönük bir sistemli ve istemli bir politika diyorum ben buna. Yani Türkiye İşte etrafı ateş çemberi içindeyken, kuzeyinde savaşlar, güneyinde savaşlar, doğusunda savaşlar varken bu ateş çemberin dışında kaldıysa bu rastgele olmadı. Bu bir izlenen, takip edilen bir politika sayesinde bu mümkün oldu. Değilse böyle bir güçlü bir şuurla, güçlü bir bilinçle böyle bir politika izlenmemiş olsaydı geride kalan sadece şu 4-5 yıl içerisinde fiilen Türkiye'nin Çin'e sürüklenebileceği

0: çatışma riskleri ortaya çıkmıştı. Yani iki tane örnek vereyim. Mesela Ukrayna Savaşı başladığında, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal süreci başladığında Karadeniz'e Amerika ve İngiltere savaş gemilerini çıkarmak istedi. Böyle bir durum doğrudan Türkiye'yi bu savaşın içine çekme riskini beraberine getiriyordu. Yani düşünün şimdi savaş gemileri, Amerikan, İngiliz savaş gemileri Boğaz'dan geçiyor ve fiilen savaşa dahil oluyorlar. Rusya da herhalde eli armu toplamayacaktır öyle bir durumda.
1: Zaten biz de savaşa böyle girdik zaten.
0: Aynen. Yani o iki tane bizim geminin
1: Evet.
0: Şeye saldırmasıyla birlikte. Şimdi burada çok yani Rusya'nın kendi tehdit algısını kendi batısına doğru yani Doğu Avrupa üzerinde Avrupa'ya doğru Rusya'nın bir tehdit algısı var. Bunu güneye doğru kanalize etmek için Batı'nın yani şimdi Şangay'da niçin varız, niçin bu resimler veriyor? Bununla ilişkisi olduğu için bu bağlama girdi. Biz Türkiye müttefik tehdidiyle ciddi anlamda bedeller ödemiş bir ülkeyiz aynı zamanda. Bu şimdi bakmayın yani biraz düzeldi şu anda Amerika ile daha senkronize özellikle bölgesel meselelerde bir tutum içerisindeyiz ama düne kadar yani işte Joe Biden dönemine kadar bir müttefik tehdidiyle karşı karşıyaydı Türkiye işte güneydeki teröristan projesi başta olmak üzere. Kuzeyde de bu yani Karadeniz üzerinden Türkiye'yi Rusya ile savaştırma biçiminde özetleyeceğimiz bir Batı hedefi vardı. Bu hedef hala var. Yani Türkiye yani çok basit haliyle düşünecek olursak bile bunu anlarız. Yani şu anda işte Almanya'dan bahsettik değil mi? Almanya kendi ensesinde hissediyor şu anda Rusya tehdidini. Ve bu tehditten kurtulmanın veya bu tehdidi azaltmanın bir yollarından biri ne olabilir? Rusya'nın dikkatlerini güneye çevirmek.
1: Tabii.
0: Karadeniz üzerine Türkiye'ye çevirmek. Şimdi mesela orada Türkiye daha ilk gün bunu bu okumayı yaptı. Türkiye'nin stratejik aklı ve Boğazları Montreux'e yaslanarak kapattı savaş gemilerini. Bunu yaparken de Rusya'yı şifahi mesela ikna etti. Yani girmeyecek buraya gemilerini. Kabul etti Ruslar. Ama daha çok o dönemde
1: Bunu
0: Amerika ve İngiltere...
1: 2014'te de yapmıştı hatırlayalım.
0: Tabii.
1: O zamanki yine Ukrayna renkli devrimleri sırasında aynı şeyi formülü işletti ve başarılı oldu.
0: Başarılı oldu. Ama orada niye iştahlı bir şekilde Boğazları kullanıp Karadeniz'e girmeye çalıştı? Yani bizim Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın açıklamaları oldu. Hala şu anda mevcut Deniz Kuvvetleri Komutanımızın burayı Orta Doğu'ya çevirmeyin Karadeniz'i diye açıklamaları oldu. Bu doğrudan NATO'yu zikrederek hatta o zaman bu açıklamaları yaptı. Şimdi böyle bir farkındalık, güçlü bir farkındalıkla o değil de böyle daha akıntıya kapılmış bir dış politikayla veya işte müttefiklerin her dediğini he diyen bir politikayla bir Zelenski arayan, Türkiye'de iç siyasette bir Zelenski profili arayan bir Batı'ya karşı öyle bir politika izlenmiş olsaydı doğrudan o çatışmaların göbeğinde olabilirdi Allah korusun Türkiye. Şimdi burada da mesela İran, İsrail-Amerika savaşı 28 Şubat'ta başladıktan sonra yine bu savaşın içine Türkiye'yi çekmeye çalışan arayışlar oldu. İsrail bunu çok istedi mesela. Ve bir ara gerçekten bir alarm seviyesi arttı Ankara'da ben biliyorum. Yani bir İran'la Türkiye'nin o füzeler geldi, imha edildi
1: İmha
0: havada
1: ettiler
0: falan.
1: füzeler, evet.
0: O süreçte bir Türkiye'yi doğrudan İran'la savaştırmak isteyen bir akıl devredeydi. Şimdi bunun Şangay'la ne ilişkisi var? Doğrudan ilişkisi var aslında. Yani bir denge politikası başarılı bir şekilde hükümet izliyor. Bu denge politikasının bir ayağında da Şangay yani NATO'nun bir üyesi olmakla beraber, Batı İttifakı'nın bir parçası olmakla beraber bu tür yapılarla Doğu'yla da diyalog kapılarını açık tutan, onlarla da konuşabilen bir dış politika çizgisi bu. Dünyada hani çok nadir görülen bir dönemdeyiz bu eş zamanlı olarak dış politika fay hatlarının harekete geçtiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu denge politikası hem elini güçlendiriyor. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı uluslararası arenadaki en önemli bilinen özelliği nedir? Putin'in hem Putin'le hem Amerika'yla herkesle konuşan çok sınırlı sayıda az sayıda isimden birisi. bugün verilen resimler de yine bunun şeyi
2: diyor. Diyalog ortağıyız aslında ama böyle ana aktör gibi yani sanki Türkiye'nin.
0: Hani şöyle bir şey de var. Son 3 senedir

0: Özellikle yani bu Litvanya 2023 NATO zirvesi sonrası biraz Amerika'daki devamında yönetim değişikliği de bunu destekledi. Batı ile olan ilişkilerde bir restorasyon sürecine girdi Türkiye. Şu anda mesela özellikle bölgesel konularda Trump yönetimiyle çok senkronize ve bu da Türkiye'ye çok pozitif, işte Suriye'deki son gelişme mesela bunun bir başka teyidi oldu. SDG'nin kimse inanmıyordu değil mi? Yani bu
1: Evet.
0: olmaz
1: En
0: diye.
1: azından bu kadar kolay olacağını beklemiyorduk.
0: Beklemiyorduk. Entegre oldu. Yani sanki rüyadan
1: Evet.
0: uyanmış gibi oldu bir sürü insan. Şimdi dolayısıyla bunlar olurken de bakın bir taraftan da yine NATO ittifakının bir parçası olarak Ukrayna'ya destekliyor Türkiye. Değil mi? Yani Rusya'nın işgalini aynı zamanda reddediyor. Ama o diyalog kapısının açık kaldığını biz yine gördük bugün. Putin'le, Rusya'yla.
1: Evet.
0: İkili ilişkiler de tabii son derece önemli. O da yani şimdi mesela Akkuyu Nükleer Santrali bu sene açılması bekleniyor. Sözleşmeye göre zaten 2018-2026 arası bir süre söz konusu idi. Şimdi bu Türkiye'nin yani enerji perspektifi açısından son derece stratejik bir
1: Hamle.
0: yatırım bu. Şöyle söyleyeyim yani tüm Türkiye'de kullanılan elektriğin %10'unu sadece İstanbul'un kullandığı elektriğin %90'ını sadece bu Akkuyu
1: Akkuyu'dan
0: Nükleer
1: karşılamış
0: Santrali'den
1: olacağız.
0: karşılanacak. Bu çok gerçekten hani Türkiye'ye stratejik bir avantaj sağlıyor. Bir de bundan belki daha önemlisi bir eşik açmış oluyorsunuz. Yani birini yaptınız değil mi? Diğerlerini de
1: Nükleer
0: yapabileceksiniz.
1: nükleer
0: Nükleer
1: lige
0: lige
1: taşınmış oluyor.
0: taşınmış oluyorsunuz. Bunların hepsi
1: Evet.
0: dediğim gibi böyle ben toparlayayım. Yani Şangay'dan verilen bu resimler bu izlenen denge politikası ve bu denge politikasının sağladığı katkılar. Türkiye lehine sağladığı katkılar. Şimdi bu savaşta Almanya perişan oldu şu anda. Almanya sanayisi perişanları oynuyor. Niçin? Çünkü hem ucuz Rus gazından mahrum kaldılar. Hem de Rusya tehdidini
1: Sürekli
0: ensesinde güvenlik
1: enselerinde.
0: riskini
1: Silahlanmaya para ayırdılar. Tabii.
0: silahlanmaya ciddi para ayırdılar. Bu nedenle silahlanmaya ciddi para ayırdılar. Şimdi 5 euro olan döner 10 euro oldu. Geçen Almanya'dan ben tanıdıklar geldi. Konuştum biraz da. Hani bir önceki Alman şansölyeye bir Alman gitmişti karşısına. Demişti ki git Putin'le görüş. 4 euroydu şey döner 8 euro oldu. Git Putin'le görüş düşür bunu diye. Şansölye Scholz'a şikayette bulunuyordu bir tane Alman. Hani bir böyle hani Almanya Türkiye karşılaştırmaları her yerde her konuda yapılmasını ben doğru bulmuyorum tabii. Yani Almanya ekonomik olarak güçlü bir ülke tabii. Yani ama daha önceki gücünü de kaybediyor. Yani şöyle bir rakam vereyim. Bundan 20 sene önce Almanya 10'sa biz 1'dik ekonomik büyüklük açıdan. Bunu rakamlar üzerinden söylüyorum. Şimdi Almanya 3, 3,5 biz 1'iz. Yani,
1: Almanya o zaman 2 numaraydı dünyada. Şimdi
0: dünyada
1: 4'e çıktı.
0: evet.
1: 4'e indi daha
0: Yani
1: doğru,
0: bunu
1: değil mi?
0: şunun için söyledim. Şimdi bu savaş orada devam ederken Almanya'nın bu aciz politikası gibi bir teslimiyetçi politikaya Türkiye düçar olsaydı o zaman bunun sarsıntısı, Türkiye'ye dönük sarsıntısı Almanya'dan yaşadığından çok daha fazla
1: Olurdu.
0: olurdu.
2: Peki oradan o zaman devam edelim. Yani Türkiye'nin etrafı ateş çemberi, savaşlar, işte çatışmalar, krizler ama Türkiye farklı bir boyutta bunu nasıl yapıyor, nasıl başarıyor onu sorayım. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay'dan verdiği mesajlar nasıl yorumlarsınız?
3: Şimdi tabii bugün ortaya bir fotoğraf çıktı. Fotoğraflar çıktı daha doğrusu. Fotoğrafta ne var? İşte Şangay ülkelerinin liderleri var. O şüphesiz o liderler içerisinde en dikkat çeken, en önemli isim Putin var. Ve Putin'in olduğu bir karede Tayyip Erdoğan, işte Belarus Cumhurbaşkanı var. Sonuçta orada bir masa var. Orada bir zirve var. Türkiye o zirvede Şangay'ın üyesi olmamasına rağmen o zirvede bütün dikkatleri üzerine toplamış bir Türkiye var. Peki aynı Tayyip Erdoğan 2 ay önce neredeydi?
1: NATO zirvesi.
3: NATO zirvesi.
2: Yine benzer bir fotoğraf. Bu sefer Batılı liderlerle.
3: Yani dolayısıyla hani her iki fotoğrafı göz önünde bulundurarak, yani Türkiye'nin nerede olduğunu, neyi başardığını, dünyada ne anlam ifade ettiğini, dünyada nasıl bir karşılık olduğunu anlamak için, analiz etmek için işte 7 Temmuz'da Ankara'daki zirveye bakacağız. Bir de bugünkü zirveye bakacağız. Yani Türkiye her masada var. Ve konuştuğumuz şey, yani çok kutuplu bir dünyayı konuşuyoruz. Belki birden fazla kutbun önümüzdeki dönem ortaya çıkacağı, konuşulacağı bir dünyayı konuşuyoruz. Ve Türkiye bu kutupların her yerinde var. Bu kutuplarla ilgili her zirvede var, her toplantıda var. Peki bunu Türkiye nasıl başarıyor? Niye bu noktaya geldi? Çünkü ben hep söylüyorum, bu Sayın Cumhurbaşkanımızın 2014 yılında Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde söylediği dünya beşten büyüktür cümlesinin bence sahadaki yansıması olarak. Türkiye adaletten yana, adaletsizliğe karşı, zulme karşı, zalimlere karşı hakkaniyetli, kimsenin hakkını gasp etmesine rıza göstermiyor. Efendim, İsrail'in arkasında Amerika var, aman ben sesimi çıkarmayayım demiyor. Ya da işte Rusya, Ukrayna meselesinde aman işte Rusya çok büyük bir devlet, aman ben işte Ukrayna'nın işgal edilmiş topraklarıyla alakalı, Kırım veya başka şeyle alakalı ben şurada bir maslahatçılık yapayım demiyor. Aynı şekilde 14 yıl Suriye'de süren iç savaşa baktığımız zaman, orada işte bir yandan Rusya, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, bir yandan İran vesaire, böyle bir pozisyon varken aman işte şurada maslahatçılık göstereyim demedi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı hasmane tutumlarına karşı haksız, iki yüzlü, çok yüzlü politikasına karşı aman işte ben Avrupa Birliği üyesi adayı bir ülkeyim, aman işte hani onlara da şirin gözükmeyeyim, alttan alayım demedi.
2: Türkiye doğru bildiğini yaptı.
3: Türkiye doğru yerde durdu. Tarihin hani doğru tarafında durduğu şey var. Hakkaniyetli, başkasının haklarına saygı duyan, haksızlıklara karşı duran, kendi çıkarına yönelik yapılan her hamleye aman kiminden geldiğine bakmaksızın çıkıp bedeli ne olursa olsun gereğini yapan, söyleyen bir ülke olduğu için bugün işte Ukrayna-Rusya savaşının 4 yıldır devam eden savaştaki pozisyonuna baktığımız zaman çok net bir şekilde bölgede sözü dinlenen, hem NATO üyesi olmasına rağmen NATO üyesi ülkelerin Türkiye'nin bu duruşuna destek vermeleri, Rusya Türkiye-Ukrayna topraklarının işgal edildiğini ilan etmesini ve bu işgali tanımayacağını söylemesine rağmen Rusya'nın yine Türkiye ile aynı saygıyı göstermesi. İşte Mehmet Ağacı da anlattı. Niye Rusya bunu düşünüyor? Çünkü Türkiye Rusya'nın aleyhine olabilecek bir durumu Montreux Sözleşmesi ile Karadeniz'i diğer ülkelerin savaş gemilerine kapatarak düşmanca tavır almadı. Yani Türkiye'nin politikasında kimseye karşı bir, ki buna İsrail de dahil edebiliriz, düşmanca, aman bu benim düşmanım, ne hali varsa görsün mantığıyla hareket etti. Fırsatçılık yapmadı. İşte şurada bir pozisyon var, ben bu pozisyonda faydalanmak için işte NATO'ya şirin gözükebilirim, Avrupa Birliği'ne şirin gözükebilirim. Onun için şu meseleyi örtbas edeyim, sümen altı edeyim, görmezden gelip bunu da yap. Şimdi dolayısıyla Türkiye doğru yerde durduğu için bugün işte iki ay önce NATO'yu Ankara'da ağırlayan Türkiye bugün Şangay'da başka bir fotoğraf veriyor. Dünyanın işte yeni kutup arayışlarının olduğu bir dönemde Türkiye her masada var. Tabii ki bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetine, bilgeliğine, tecrübesine ve işte gösterdiği duruşa borçluyuz. Ve bugün o Sayın Cumhurbaşkanı Kırgızistan'da Şangay'la ilgili yaptığı değerlendirmelerde hem birliğin önemine atıfta bulunarak hem dünya barışına ilgili diplomatik çabalara atıfta bulunarak özellikle Ukrayna-Rusya meselesinin yeniden barış masasına dönülmesi konusundaki çağrısı ve en önemlisi dünya için artık kanser hücresine dönüşen İsrail'e yönelik göndermede bulunarak ve böyle bir zirvede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında yapılan Mekke ittifakını da gündeme getirerek yine hem bölgesel hem küresel sorunların çözümünde çok önemli çağrıları olan bir lider olarak karşımıza çıktı.
2: Peki var mı ekleyeceğiniz bir şey yoksa Mekke Savunma İttifakı demişken Sayın Likoğlu oradan devam edelim isterseniz. Dün İstanbul'da ilk toplantı gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da önemli mesajları var. Hatta onları isterseniz bir izleyelim. Ne dedi Sayın Fidan? Oradan devam edelim. Olur.
1: Tamam.
2: Peki Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, ittifak bir devlete karşı değil, Mekke Savunma İttifakı bölgedeki tüm ülkelere açık dedi. Başka hangi mesajları verdi? Kısaca hatırlayalım, oradan devam edelim.
4: Bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. İttifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu yani anlaşma gereği mümkün. Bunun tabii şartları, süreçleri, standartları konusunda hem ittifaka girmek isteyen ülkelerle hem ittifaktaki diğer ülkelerle görüşmelerin yapılması gerekiyor. İttifaka katılış süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda da çalışıyoruz. Ama altını çizeyim, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır. İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu'nun muhatap olduğu ana kitle uluslararası topluluktur, uluslararası sistemdir. Çünkü sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor.
2: Evet, tabii Dışişleri Bakanı Fidan konuşması da hani uluslararası topluma da yine bir kez daha önemli bir çağrıda bulundu. Tabii az önce Nuh Bey de dikkat çekti. Yani hani içinde bulunduğumuz tabloda savaşlar, krizler, yeni ittifak arayışları söz konusu. Mekke Savunma İttifakı da aslında bunun bir yansıması gibi görünüyor. Ve genişleyecek mi, genişlemeyecek mi, ne olacak? Sizce nasıl bir süreç izleyecek?
1: Sayın Bakan ifade etti, net olarak savunma temelli bir ittifak bu. Herhangi bir saldırı şeyi planı üzerine kurulmuş olan bir ittifak değil. Bölge meselelerine sahip çıkmak ve caydırıcı etki yapmak manasında. Şimdi baktığımız zaman Türkiye savunma sanayi son derece gelişmiş, yeterli milli olarak %80'lerin üzerine çıkmış bir ülke. Suudi Arabistan zengin ekonomik kaynaklara ve enerji kaynaklarına sahip. Yine önemli bir ülke, bölgedeki en önemli ülkelerden bir tanesi. Pakistan dediğimiz zaman 260 milyon nüfusuyla bir kere devasa bir ülke, nükleer kapasiteye sahip. Dolayısıyla bu üç tane önemli ülkenin imkanları bir araya geldiğinde hem bölgesel olarak hem küresel çapta önemli ağırlık koyabilir. Yani özgür ağırlık olarak ifade edelim. Dolayısıyla caydırıcılık esastır, temeldir. Ama gerektiğinde savunma yani bir taarruza karşı savunmayı fiilen de hayata geçirmek aynı şekilde planlanmış durumda. Tabii bir çerçeve anlaşması yapıldı. Şimdi bunun altı dolduruluyor. İstanbul'da 3 gün önce yapılan toplantı tam da budur. Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, bu ülkelerin, üye ülkelerin Dışişleri Bakanları,

0: şirketlerin Pakistan tarafından bulunması kararlaştırıldı. Yani aslında Mekke Savunma Paktı'nın şeyi altı biraz da süratli bir şekilde dolduruluyor. Dolayısıyla davet açık, kapılar herkese açık, bu ilkelere saygı gösteren ülkelere tabii. Ve yakın zamanda işte Bangladeş ismi öne çıktı. Mısır öteden beri zaten konuşuluyor. Aslında dörtlü olarak Mısır'ın da içinde olduğu bir konsepte başlamıştı. Daha sonra Mısır'ın özel durumlarını anlamak lazım. Yani bir taraftan Amerikan askeri yardımına muhtaç olan bir Mısır'dan bahsediyoruz. Diğer taraftan İsrail ile çok çetrefil ilişkileri ve anlaşmazlıkları bulunan bir ülkeden bahsediyoruz. Bir kere İsrail'e komşu olması fiilen, toprak ihtilafının bulunması, ileriye dönük birçok tehditlerin İsrail cenahından geliyor olması Mısır'ı düşündürüyor. Dolayısıyla hızlı karar vermesini beklememek lazım. Mısır'ın kendi başına bağımsız politikalar uygulaması da maalesef çok kolay olmuyor. Bunun örneği Mursi yönetimidir. Evet. Sadece bir sene iktidarda kalabildi. Baksın bir sene bir gün değil. Bir sene içerisinde 365. günde darbeyle indirildi ve hapishanede öldürüldü. Bu kadar net. Dolayısıyla Mısır'ın öteden beri maruz kaldığı Amerikan ve İsrail baskısını dikkate almak lazım. Ama yakın vadede olmasa bile orta vadede Mısır'ın bu Mekke Savunma Paktı'na dahil olması yüksek ihtimal. Diğer taraftan Suriye'nin ve Irak'ın da aynı şekilde belli bir zaman diliminde üye olmak için en azından fiili adımlar atabileceğini bekleyebiliriz. Tabii bölge ülkeleri derken bunun içine Kafkasya da giriyor, Orta Asya da giriyor. Türk Devletleri Teşkilatı ayrı bir yapı olarak yoluna devam ediyor ama Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin de en azından bir kısmının buna katılma ihtimali her zaman vardır. Dolayısıyla baktığımız zaman uzun bir dönemi beklemeksizin kısa zamanda daha gelişmiş, etkili, bölgesel meselelerin çözümünde inisiyatif alabilen, caydırıcı olan ve diğer ittifaklar karşısında ağırlık koyabilen bir yapı olarak bu Mekke Savunma Paktı ortada boy gösterebilir.
1: Peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle İsrail ve Yunanistan'dan tabii farklı tepkiler var. Aslında bir panik havası
0: hakim.
1: Şimdi
0: İsrail zaten aslında ittifak falan olmadan da Türkiye'den dolayı panikliyor. Yani bunu pek göstermemeye çalışıyor ama öteden beri İsrail Türkiye'ye bulaştığı zaman neyle karşılaşacağını iyi biliyor. Yani bugüne kadar İsrail'in bu kadar ileri gidebilmesinin tek sebebi her zaman söylüyoruz Amerikan şemsiyesinin altında olması ve karşısına güçlü bir devletin çıkmamış olması. Güçlü olarak aslında Mısır bu işi yapabilirdi. Hatta kısmen de yaptı 1973 savaşlarında. Ama Amerika Birleşik Devletleri bütün imkanlarını, bütün askeri haberleşme imkanlarını İsrail'in emrine verince havadan silah köprüsü kurulunca dengeler bir anda değişti. Yani uydudan Mısır ordusunun hareket tarzını adım adım İsrail tarafına bildirince istihbaratın en büyük kısmını fiilen gerçekleştirmiş oldu. Ki ondan günlerce evvel İsrail yok olma tehlikesine girmişti. Hatta bundan dolayı nükleer silah kullanma hazırlıklarına başlamıştı. Yani bu kadar durum ciddiydi.
2: 73
0: savaşından bahsediyorum. Evet. Sovyetler Birliği'nin devreye girmesiyle o nükleer silah opsiyonunu ortadan kaldırıldı. Mısır'a geri adım attırıldı. Yani bir taraftan Amerika, bir taraftan Sovyetler Birliği. Dolayısıyla İsrail bugüne kadar bu gibi o şeylerden, avantajlardan faydalandı. Ama tek başına giriştiği, mesela son Gazze saldırısında bu kadar desteğe rağmen Gazze'de karşısına bir devlet yok, bir ordu yok, nizami bir ordu yok. Birkaç bin kişilik bir gayri nizami gerilla hareketi var. Ne kadar zorlandığı, ne kadar kayıp verdiği, ne kadar bocaladığını gördük. Dolayısıyla ne İsrail ne Yunanistan, buna hani Güney Kıbrıs Rum yönetimini de ilave etmek lazım. Bunların hiçbirisi fiili durumda Türkiye'ye karşı direnç gösterebilecek veya Türkiye herhangi bir şekilde

0: efendim kafa tutabilecek bir kapasite yok. Ama diplomatik olarak tırnak içerisinde şarlatanlık yapmaya devam ediyorlar. Yani tam da İstanbul'da
1: Mekke savunma toplantısı varken değil mi?
0: İsrail ile Yunanistan arasında 3 milyar avroluk bir çok katmanlı hava savunma sistemi kuruldu. Bu hava savunma sisteminin şimdiye kadar İsrail'de başarılı bir imtihan veremediğini de hep beraber gördük. Neydi cevap veremedi? Öncelikle Hamas'ın füzelerini tamamen durduramadı. Evet, daha sonra İran'ın füzelerini durduramadı. Yani bu demir kubbe diye reklamı yapılan çok katmanlı hava savunma sisteminin Yunanistan için ne kadar çalışacağı da meçhul ve meşkuk. Kaldı ki Yunanistan bugüne kadar yanlış politikalarla silahlanmaya devam etti. Bu tutum Yunan ekonomisini efendim iflas noktasına getirdi. 2060'a kadar ekonomisi yükten kurtulamayacak olan bir Yunanistan şimdi 3 milyar avroya hava savunma sistemi kuruyor. Kaldı ki Türkiye savaş konusunda yani Yunanistan'la savaşmak mantıken hani eski savunma bakanımız Hulusi Akar'ın ifadesiyle matematik olarak yani Yunanistan'ı Türkiye için bir rakip olarak görmek bir kere gerçekçi değil.
1: Gerçekçi değil.
0: Ama Yunanistan kendisini dev aynasında görmek istiyor. O ayrı bir sıkıntı.
2: Avrupa'ya güveniyor.
0: Avrupa'da şu ana kadar siyasi alanın dışında Yunanistan'a fiilen bir şey yapamadı. Eğer yapmış olsaydı Kıbrıs'ta yapardı. Yani bütün ağırlığını koymasına
3: rağmen. Macron silah satmak için korkutuyor sadece.
0: Parça başı silah alıyor. Satabilirler. Evet, gemi eski gibi gemiyi satabilirler. Sattılar nitekim. Başka sistemler işte Rafael uçaklarını falan. Bu Avrupa'nın işine gelir. Ama Yunanistan halkının buna ne kadar sabredeceğini de soru olarak gündeme getirmek lazım.
1: Yunan halkı demişken Nuh Bey, hani yine ittifakı konuşalım. Bu Yunanistan'dan İsrail'den gelen tepkiler ama Yunan halkı da Yunan basını da aslında bu
2: tepki gösteriyor.
1: Evet aslında. Evet, yani İsrail'le bu derinleşen ilişkilerden çok da memnun değiller.
2: Ama işte bir doğal gidişat var. Bunu Mekke ittifakıcı konuşuyoruz. Bir de zorlama bir tam oluşumlar var. Bu onlardan birisi. Tamamen tepki oluşumu bu. Yani bir nevi Türkiye'ye cevap verme.
4: Avrupa'nın Türkiye'ye muhtaçlığı ortaya çıktıkça Avrupa'nın Yunanistan'a yeteri desteği veremeyeceği ortaya çıktıkça başka bir arayış
0: yeni olabilir. Güvenlik ama mimarisinde yeni güvenlik mimarisinde Türkiye'ye olan ihtiyacın büyüklüğü net olarak ortaya çıktı. Şimdi hem buna muhtaçken Türkiye'yi fiilen karşısına alacak bir yeni politik argüman geliştirmek akıl ve mantık kârı değil.
2: Şimdi bu dediğim gibi tepkisel bir oluşum bu. Fakat bence oradaki asıl o Yunan halkının tepkisi, eleştirisi aslında çok anlamlı bir yere dayanıyor. O da şu. Bence çok yerinde bir okuma. Bu gidişat Yunanistan'ı İsrail'e esir edecek deniyor. Evet. Bu çok önemli bu. Hakikaten şu anda Yunanistan sadece İsrail'in yanında bir fotoğraf verip Türkiye'ye karşı bir gözdağı derdiyle böyle bir şeye giriyor. Ama Kıbrıs işte Güney Kıbrıs üzerinden bir ayrı. Bu tür anlaşmalarla halbuki diğer taraftan tamamen kendisini ipotek ediyor İsrail'e. Bunun ileride neye mal olacağını ne kadar hesapladığını bilmiyorum. Dolayısıyla o uyarılar aslında çok yerinde uyarılar onlar. Şeye gelince her zaman söylüyorum ısrarla ben. Bir doğal gidiş önemli. Bir ikincisi de her konuda olduğu gibi bu tür oluşumlarda da sahadaki karşılığı ve samimiyet önemli. Ne demeye çalışıyorum? Birincisi şu. Aslında uzun zamandan beri Suudi Arabistan ile Pakistan arasında böyle bir yürüyordu süreç. Uzun zamandan beri. Ne zaman ki Türkiye buna dahil oldu? Hem hareketlendi hem de çok büyük bir gördü, ilgi gördü.
1: Yankı uyandırdı.
2: Bunun sebebi var. Türkiye'nin işince girmiş olması. Türkiye'nin dış politikadaki geldiği nokta kabul. Onun etkisi var zaten. Fakat gene Türkiye'nin dış politikada bu noktaya gelmesine de büyük etkisi olan şey Türkiye asla ve asla az önce mesela Yunanistan'la İsrail'den örnek verdiğimiz gibi tepkisel bir içerisine girmiyor bölgeyle alakalı, bölgedeki konularda. Ne olursa olsun

0: her halükarda insani noktadan bakıyor meseleye ve tabiri caizse bencil davranmıyor. Olması gereken neyse onu savunmaya çalışıyor. Sayın Erdoğan şeyde de konuşmasında zikretti bu Şangay zirvesinde. Yani bölgesel sahiplenme ifadesi çok önemli bir şey. Ve bu altı dolu bir şey Türkiye açısından. Neden? Sayın Erdoğan yıllardan beri bölgemizdeki bir karışıklığı veya bir ülke arasındaki efendim anlaşmazlığı kendi aramızda çözelim. Uluslararası güçleri veya emperyalist güçleri buna dahil etmeyelim çağrısı yapıyor sürekli. Bugün bölgenin yaşadığı sıkıntıların tamamı buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bölgesel sahiplenme
1: önemli.
0: İfadesi, tabiri, bu bizim dış politikadaki bu ilke çok değerli bir şey. Şu anda Türkiye bunu yapıyor. Şu anda Türkiye'nin bölgedeki yaptığı şey bu. İşte bu Mekke ittifakı bence bunun sahadaki en önemli adamı. Zikretmek istiyorum. Geçen hafta biz Suriye'deydik. Önce Şam sonra Halep'te. Bilmeyen bir şey değil ama samimi söylüyorum, o sokaklardaki Suriyelilerin tepkisi inanın çok farklı. İşte bu fark bu. Yani fark bu. Hatta bir şey söyleyeyim. Bizim Serkan bize bir ağalık yaptı. Şeye, taksiye bindik. Bindik bir taksiye, işte o Suriyeli birisinin. Geldik otelin önüne. Otel yol boyunca anladı ki buradan 8 yıl burada kalmış. Türkçe biliyor. Konuştuk falan, sohbet ettik. Abi bütün ısrarlarına para veremedik. Veremedik yani. Gözleri yaşardı adamın ya. Yani işte ortada karşılaştığınız bir adam. Ne parası diyor. Siz bırakın, ben size ne yapabilirim? Bize 5 yıl, 8 yıl baktınız bize diyor. Ve bunu inanın mübarek etmiyorum. 10 kişiden fazla kişide işin olduğunu işlerden bunları duyduk. Bu bir ülke için çok büyük bir kazanç bu.
2: İçeride o kadar nefret söylemleri de kullanılmasına rağmen.
0: Rağmen. Ve bir de
2: UEFA'yı sürdürmeleri kıymetli bir şey.
0: Bir de Erdoğan'ın bu içerideki bahsettiğiniz şeye rağmen bunu gerçekleştirmesi çok önemli.
2: Tabii.
0: Buradan işte şunu söyleyeyim, bunu zikretmemin sebebi şu. Bu tür bir harbilik, bu tür bir samimiyetten, az önceki samimiyetten kastım buydu. Bu tür bir samimiyetiniz varsa eğer sizin o uluslararası inşaat attığınız adım karşılık görür. İşte onun için diyorum ben, Mekke ittifakı çok farklı bir şey. Karşılık görecek. Yani mesela şey hatırlarsanız, Pakistan dönüşü Şeybani değerlendiriyoruz dedi. Evet. İttifaka girişi dedi. Ben bunu çok karşı göreceğini düşünüyorum. Ve de bir İslam İşbirliği Teşkilatı değil bu. Yani ona benzer bir şey değil. Hızla bunun gelişeceğini görüyoruz. Zaten İsrail açısından çok farklı bir dönem başlıyor bence bu bölgede. İsrail ya pek yani gözüm kesmiyor ama ya etraftaki insanlara, ülkelere saygı duyarak yaşamayı öğrenecek veya bu şeyi böyle devam ettiremeyecek yani. Ettiremeyecek diye düşünüyorum.
1: Bir hafta sonu bir gazetede, yani ya Yeni Şafak ya da Türkiye gazetesi de öyle bir haber de vardı. Yani Lübnan'da aslında keşke Suriye'de olduğu gibi Türkiye hani gelse de bizi bu içinde bulunduğumuz durumdan hani çekse gibi bir haber vardı. Öyle de bir durum var.
3: Lübnan'dan büyük bekleyiş var. Büyük ümit var. Ve Türkiye aslında o opsiyonu da değerlendiriyor. Yani Türkiye şu anda Lübnan'la ilgili de adımlar atıyor. Fakat bu adımların ne olduğunu müşahhas olarak biraz belki gecikmeli şekilde ortaya çıkacak.
1: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ben biraz bu işin başlangıç dönemini bu Avrupa Birliği'nin başlangıç dönemine benzetiyorum. Yani 2. Dünya Savaşı'nda da biliyorsunuz bazı çekirdek ülkeler, özellikle Almanya ve Fransa, işte bir daha savaşmasınlar diye başlattıkları bir neydi? Bir kömür çelik.
3: Avrupa Kömür Çelik Birliği.
2: Kömür Çelik Birliği olarak başlamıştı. Burada da gerçekten hani bu güzergahta yoluna devam ederse böyle pek hayırlı bir neticeye doğru ilerleyebilir. Yani bu coğrafyamızda savaşları, çatışmaları bitirecek ve hatta devamında yani bu bölgesel sahiplenme bu çerçeveye de sahip sınırları anlamsız hale getirecek bir perspektif getirebilir. Şimdi ben bunu Ankara'da üst düzey bir yetkiliye, bu Mekke Anlaşması daha henüz imzalanmamıştı. Ama görüşmeler devam ediyordu. Ya bu nedir bu Türkiye'nin bakışı bu anlaşmaya diye sorduğumda, bu bir zorunluluk.

0: sorumluluk diye bir cevap almıştı. Şimdi bu çok kritik bir cümle. Zaten adına ne dendi? Mekke Savunma İttifakı. İçinde savunma ve ittifak geçiyorsa burada bir mecburiyet durumu da söz konusudur. Önce buradan bakmak lazım meseleye. Bunu neyle ilişkilendiriyorum? Biraz şununla ilişkilendiriyorum. Yani Amerika'da biliyorsunuz yeni bir doktrin şu anda devrede. İşte Avrupa'da Avrupa üzerindeki Amerikan korumasını, himayesini kaldırmakla Trump biliyorsunuz tehdit etti. Bunu Avrupa satın aldı bir defa. Biz artık Amerika'ya güvenemeyiz diye kendi güvenlik harcamalarını yapmaya başladı. İşte Almanya, Fransa, İngiltere arasında o E3 dedikleri güvenlik paktı. Orada da öyle bir şey gelişiyor. Ve bunu Avrupa bunu satın aldı. Biz artık bundan sonra Amerika'ya güvenemeyiz diyerek onlar kendi geleceklerini güven altında tutacak arayışlar içerisine girdiler. Şimdi benzer bir esinlenme biz kendimize de burada. Ben o zorunluluk tabirinin içini doldururken burada da yani bu işin devamında şu anda yani Amerika'nın yeniden büyük Amerika o MAGA ideolojisinin çizdiği çerçeve içerisinde bu küresel jandarmalık rolüne yeni bir format atıyor Amerika. Dolayısıyla devamında yani Amerika'nın bu NATO üzerinden geliştirdiği güvenlik şemsiyesinin ortadan kalkması Türkiye için de belli riskleri, tehditleri beraberinde getiriyor. Şimdi bunun üzerinden gelişen bir zorunluluk perspektifi. Ama ben bunu bir tehdit algısı değil de bir fırsat algısı üzerinden bu Mekke ittifakının geliştiği kanaati içerisindeyim. Buna Amerika çok açık bir şekilde destek verdi. Açıklamalar da yaptılar. Öncesinde bunu da sormuştuk. Amerika ne diyor bu işe diye. Yani belli ki Amerika ile diyalog kanallarını açık tutarak bu süreç tekamül etmiş vaziyette. Şu anda 3 tane çekirdek ülke olarak Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan bu ittifakın kuruluşunu temin etti. Bu zaten açıklamalarda da biraz önce Sayın Fidan'ın açıklamasında da gördük. Genişlemeye açık ve müsait bir yapılanma. Bu bölgesel sahiplenme perspektifi içerisinde esasen bölgedeki bu 100 yıllık, 150 yıllık neyse çatışma, savaşlar, sonu gelmeyen savaşlar bu dönemleri bitirip bu bölgede bir barış düzeni inşa etmek. Mevcut Amerika'daki yönetimin yaklaşımıyla da bu örtüşüyor esasen. Evet. Yani Sayın Fidan'ın ben bir 4-5 ay önce yine bir yayında kullandığı bir tabir aklıma geldi. Sayın Trump'ın Orta Doğu perspektifiyle bizim perspektifimiz örtüşüyor dedi. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani her ne kadar İran savaşında kuyruğu kaptırmış olsa da o perspektif Trump yönetimi yani o MAGA ideolojisi yeniden büyük Amerika fikriyatını temsil edenler Orta Doğu'da sonu gelmeyen savaşların bitmesini istiyor. Orta Doğu'nun Amerika için masraf üreten bir bölge olmaktan çıkmasını istiyor. O nedenle de işte İsrail'e karşı Türkiye'yi dengeleme fikrine açık bir tutum sergiliyorlar falan. Şimdi bu perspektiften baktığımız zaman bir yere ben bunu oturtuyorum. Çok tarihsel niteliği olan tabii ki bir gelişme bu. Yani bir yerlere res çekerek, bir yerlere rağmen olmadığını da altını çizelim. O anlamda Türkiye'ye bir maceracı bir hani şöyle derseniz bir emekli büyükelçi bu yorum yapınca ben bir cevap yazmıştım paylaşımda. Yani şuradan bakarsanız işte maceracı Türkiye'yi savaşlara sürükleyecek bir adım atılıyor burada. Bir tehlikeli bir adım gibi yorumlar da var biliyorsunuz. Eski bir büyükelçi bunu yazınca ben de şöyle dedim ki o zaman yolda yürürken dikkat ayı çıkabilir tabelası gördüğümüzde geri döneceğiz o zaman. Hani buradan baktığınız zaman böyle bir şey yapmıştım. O da bana cevap verdi falan ben orada bıraktım neyse. Ama sonuç itibariyle tabii ki riskler yani bakın demin şey aktardım üst düzey bir yetkili bu bir zorunluluk diyor. Şimdi siz bu pakta girmediğiniz zaman demek ki tehdit ve tehlikeler daha da güçlü hale geliyor. Bir defa o nükleer caydırıcılık nasıl olacak? Şimdi Amerika bu bölgeye olan alakasını değiştiriyorsa ve bunu
1: Amerika mecburen değiştiriyor. Özür dilerim araya girdim. Asya Pasifik'teki rekabet şartlarına daha iyi

0: konsantre olabilmek evet, için yani Orta Doğu'daki yüklerinin en azından bir kısmından kurtulmak istiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani, Orta Doğu'da bir boşluk doğacak. Yani yeni bir durum, yeni bir ortam. Bu zaten ortamda ağırlık koyacak bir güç lazım.
1: Güç lazım. Bölgesel sahiplenme de bu bakışın bir ürünü. Yani kendi bölgenize sahip çıkın. Kendi mahallenize, değil mi? Sahip çıkın şeklinde bir evet. şey var burada. Bir paralellik burada. Durumu söz konusu. Yani keyfi tercihe bağlı bir şey olmanın ötesinde bu zorunluluk tabirin tekrar altını çiziyorum. Hem nükleer caydırıcılık anlamında hem de yani güçleri birleştirerek bir caydırıcılık üretme anlamında buna ihtiyaç var. Böyle bir takım duygusal reflekslerle gelişi güzel ortaya çıkmış bir ittifak değil bu. Reel tehditlere binaen bu reel tehditlerin gelecekte karşı karşıya Türkiye'ye getirebileceği yeni başka tehditlere göre geliştirilmiş bir süreçtir bu. Oradan bakmak lazım. Yani hani şu da zaten hani bir NATO'ya karşı bir Türkiye'ye NATO'dan çıkacağı ve yeni bir yönelime gireceği gibi de düşünülmemeli. Bu da doğru bir şey değil. Bunu da zaten reddetti yani yapılan açıklamalarda ilk günlerde bu söylendi. Dolayısıyla ben bunun yani bu ilerleyen dönemde çok ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye'nin kendi rahatlığı için, kendi caydırıcılığı için hem bölgenin bu anlamda bu savaşların, bu çatışmaların bitmesi anlamında büyük bir fırsat sunduğunu düşünüyorum.
2: Peki araya gidelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden Hüseyin Bey'le devam edeceğiz. Saat başında görüşmek üzere.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
3: Basın Ekspres devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Bu bölüme Hüseyin Likoğlu'yla başlayacağız ama onun da izniyle kısa bir sesimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Cuma İstanbul'da Mevlid-i Nevi programında önemli mesajlar vermişti. Özellikle İsrail'in bu katliamlarına değinmişti. Önemli nitelendirmelerde bulunmuştu ama aynı zamanda sıklıkla dile getirdiği bir çağrıyı da yinelemişti. Bir hatırlayalım, oradan devam edelim.
4: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Soykırım şebekesinin bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. Şu gerçeğin artık fark edilmesi gerektiğine inanıyorum. Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında İttifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
3: Evet, Cumhurbaşkanı ittifakta hayır vardır diyor. Aslında buradan acaba bir mesaj olarak bunu alabilir miyiz? Yani şimdi Mekke Savunma İttifakı'ndan bahsederken acaba yeni katılımlar açısından da değerlendirecek olursak?
5: Tabii bir önceki cümlesinde başkalarına güvenerek, tabii, başkalarına umut bağlayarak bir yere varamayız.

0: Aslında tam da işin özeti bu. Şimdi Müslümanlar ne yazık ki dünyanın her yerinde uzun zamandır Siyonistler başta olmak üzere onun türdeşleri mi diyelim neyse yapılarıyla maalesef karşı karşıya ve her yerde Müslümanlara yönelik haksızlık, zulüm söz konusu. Ve bu haksızlık karşısında da kimse müttefikim diyerek ya da şey diyerek yanında durmuyor. Birincisi bu, iki daha vahimi, Müslümanlar arasındaki ihtilafı körükleyerek yani daha da bu çatışmayı, bu bölünmeyi derinleştiren bir anlayışla karşı karşıyayız. Şimdi Mekke İttifakı'na baktığımız zaman Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye. Bu üç ülke öncelikli olarak hani tarihlerine, geçmişlerine, çeşitli stratejik konumlarına bakarak şüphesiz düşmanları var. Ama bu üç ülkenin de düşmanlarının ortak özelliği bu üç ülkenin halkının Müslüman olmasıdır. Yani Pakistan halkı Müslüman olmasaydı bulunduğu konum, durum itibariyle birilerinin açısından bu şekilde düşmanca saldırılara maruz kalmayacaktı. Suudi Arabistan için de bunu söylemek mümkün, Türkiye için de bunu söylemek mümkün. Ama tabii ki her ülkenin kendince stratejik önemleri var, tarihi işte misyonları var. İşte Türkiye'ye yönelik düşmanlığın işte sebeplerine baktığımız zaman işte Osmanlı'nın devamı olması, işte dünyanın büyük bir coğrafyasında gönül bağı olması, stratejik olarak bulunduğu konum, Asya ile Avrupa arasında olması, coğrafi konumu vesaire. Bütün bunları düşmanlık sebebi olarak ya da işte saldırma sebebi olarak ya da kıskançlık sebebi olarak görebilirsiniz. Ama hepsinin çatısı şüphesiz Müslüman olmaları. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın Müslümanların başkasına güvenerek bir yere varamayacağını nerede gördük? Amerika Birleşik Devletleri'nin işte son İran saldırısında Suudi Arabistan'ı ne kadar koruduğunu
1: gördük.
0: Gördük. Hindistan'la Pakistan arasında çıkan gerilimde kimlerin Pakistan'ın yanında, kimlerin Hindistan'ın yanında, kimlerin danışıklı dövüş, kimlerin elini ovuşturduğuna baktığımız zaman yine gördük ki maalesef sözde müttefiklik vesaire hepsi palavraymış. Yani Müslüman bir tarafta Müslüman olunca başka bir pencereden bakılıyor müttefike. Yani Türkiye'nin yaşadıklarına baktığımız zaman aynı şekilde Türkiye bölgede bunun bedelini uzun zamandır ödüyor zaten. İşte vekalet savaşları, terör örgütleri, komşularıyla işte bir takım ihtilaflar, Suriye'nin yaşadıkları, işte Yunanistan'a verilen destekler, Kıbrıs'ta Türkiye'ye yapılan haksızlıklar, tüm bunlara baktığımız zaman yani Sayın Cumhurbaşkanı söylediği gibi ittifak şart. Ve bu ittifakın temeline baktığımız zaman Pakistan'ın işte nükleer caydırıcılık gücü, Suudi Arabistan'ın ekonomik olarak petrol, enerji vesaire açısından
1: gücü.
0: Gücü ve Türkiye'nin zaten her anlamda savunma sanayisiyle, küresel işbirlikleriyle, network'üyle, diplomasisiyle şimdi İslam dünyasının çok önemli üç ülkesi bir konuda ittifak yaptılar ve ittifakın adı da dün İstanbul'da yapılan zirvede resmi olarak Mekke İttifakı.
2: Ki o çok önemli.
0: Yani işte
3: Mekke
0: bu çok
3: Savunma
0: önemli.
3: İttifakı.
0: Mekke Savunma
2: İslam
0: İttifakı.
2: İslam ülkelerle alakalı o mesajda o çok önemli.

0: O ifade fevkalade önemli bir ifade. O halde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla devam edecek olursak, İslam dünyasının, halkı Müslüman olan ülkelerin en önemlileri, en stratejik durumda olanları Mekke Savunma İttifakı çatısını oluşturduklarına göre, bu çatının büyütülmesi, işbirliğinin artması, katılımcıların artması şüphesiz halkı Müslüman olan her ülke için çok kıymetli ve çok güvenli. Yani bu çatı büyüdükçe, güçler bir araya geldikçe, ülkeler birbirlerine birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılama açısından güçlerini birleştirdikçe, bölgede yıllardır, özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde başlayan ve günümüze kadar devam eden birçok olayın daha barışçıl bir şekilde çözüleceği gibi, İslam dünyası üzerinden bir takım kirli hesaplar olanların da hesapları ellerinde patlayacak. Bu anlamda Türkiye'nin savunma sanayisi birçok ülkenin ihtiyacını karşılayacak, hele işbirliği halinde çok daha ileriye taşıyacak bir güce ulaştığını düşünüyorum. Aynı şekilde Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde elde ettiği birikim, tecrübe, NATO üyeliği, ya bu ittifaklar nedir, nasıl işler, nasıl bir araya gelir, ne yapmaları gerekir, Türkiye'nin bu anlamda çok büyük bir organizasyon kabiliyeti var. Demin söyledim, yani herhalde NATO tarihinin en önemli organizasyonunu yapan ülke olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir kabiliyeti de var. Türkiye bu kabiliyetini Cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi İslam ülkeleri arasında çok daha ileriye taşıyacak ve İslam ülkelerini bu Mekke Savunma İttifakı şemsiyesi altında birleştirdikçe, Müslüman ülkelere yönelik hesabı olanlar, saldırma niyeti olanlar, işgal etmeyi düşünenler yeniden oturup düşünecek ve çok güçlü bir işbirliği ortaya çıkacak. Buna Türk Devletleri Teşkilatı dahil olacak. Afrika'da farklı ülkeler dahil olacak ve dünyanın ihtiyaç duyduğu yeni bir kutup, yeni bir medeniyet tasavvuru ortaya çıkacağını düşünüyorum.
1: Tabii bir yandan da İsrail kana doymuyor, işte Gazze'de o anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesine rağmen bölgedeki saldırıları devam ediyor. Netanyahu'nun da bir açıklaması var. Türkiye yine tehdit ediyor. Bu işi bitireceğiz. Ankara'yı engellemek zorundayız diyor. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını da genişleteceğini ve gerekirse tüm Gazze'yi de işgal ederiz gibi bir ifadesi de var. Tabii orada bir seçim süreci de var. O seçim süreci yaklaştıkça Netanyahu'nun söylemleri daha da hani sertleşiyor. Nereye gidecek? Yani ne kadar ileriye götürecek?
2: Şimdi son anketlerde Netanyahu başbakan adayı olarak rakibinden 10 puan geride, 11 puan. Eisenkot, eski genel kurmay başkanı, %49 görünüyor halk desteği, öbürü %38. Dolayısıyla 27 Ekim'e kadar tırmandırmaya devam edecek. Daha doğrusu buna çalışacak ve Amerika'yı da buna olabildiğince angaje edecek, ama Trump'ın son zamanlarda iyice mesafeli durduğu da görülüyor. Gerçek. Hem beyanlardan hem karşılıklı temaslardan bu görülüyor.
3: Karışmayacağım diye açıklama yaptı.
2: Trump ona mümkün mertebe mesafeli durmaya çalışıyor, ama şey diyor ki Netanyahu, ben Amerikan medya organlarında binlerce saat gözükerek bu meseleyi anlattım ve İran tehlikesine işte İsrail güvenlik makamlarını da inandırdım nihayet diyor. Şimdi şunu da söylüyor bir taraftan, hani şecaat arz ederken merdi kıptı sırkatın söyler diyor. İsrail küçük bir ülke olduğu için daraltılması çok kolay diyor.
1: Evet.
2: Bizi daraltmamaları için, kuşatmamaları için bizim genişlememiz ve sürekli saldırmamız lazım diyor. Aynen böyle.
1: Aynen öyle.
2: Yani deli saçması şeyler.
1: Biz daraltılabilecek böyle küçük bir ülkeyiz diyor. Evet, o ifade.
2: Evet. Şimdi tabii fırsat bu fırsat deyip Suriye'de devletin tam teşekkül etmesine fırsat vermeden yükleniyor. Oradan alan kazanmaya çalışıyor. Nitekim işte Şam'a çok yakın pozisyondaki Hermon Dağı'nın önemli bir kısmını fiilen işgal etti. Ama bu bugünün meselesi. Yarın böyle olacak demek değil bu. Suriye'nin toparlanması halinde bu durumlar çok çabuk tersine çevrilebilir. Aslında 30-40 yıl boyunca, daha doğrusu 1970'ten bu tarafa, yani neredeyse yarım asır Esad rejimi, zalim Esad rejimiyle örtülü bir şey içerisinde, danışıklık içerisinde İsrail her istediği zaman Suriye sahasına girip karadan havadan operasyonları yapıyordu. Ve Esad ailesi kendi iktidarını korumak pahasına bütün bu zillete katlanıyordu. Dolayısıyla yarım asır boyunca Suriye cenahından İsrail'e karşı etkili bir adım gelemedi. Ama şimdi şartlar değişti ve çok çabuk yeni dengeler oluşabilir. Aynı şekilde Lübnan'da, yani Lübnan'da da uzun zamandır tam manasıyla başarılı egemen bir devlet olmadığı halde İsrail oradaki operasyonlarda da istediği hedeflere ulaşamadı. Aslında İsrail düne göre bugün daha büyük bir güvensizlik ortamı içerisinde. Yani dün kendisi için güvenliği sağlama almak üzere yaptığı hal ve hareketler tamamen tersine döndü, aleyhine döndü. Ve İsrail'i daha büyük bir tehlikenin içerisine attı. İsrail'de güvenlik meselesi din mertebesine çıkarılmıştır. Bakın bu tabiri kasıtlı bir şekilde kullanıyorum. İlmi bir tabir. Bu kitaplarda çalışılmış, tezlerde yazılmış olan şey. İsrail güvenliği o kadar şey abartıyor ki din mertebesine çıkarıyor. Ama tabii kendi ırkçı politikaları için. Yani insanlık adına değil. Mesela Batı Şeria'da şu anda Filistin halkına yaptığı zulüm, hani Gazze'de diyelim ki orada fiili bir çatışma vardı karşılıklı, en vahşi savaş suçlarını işledi. Peki Batı Şeria'da Filistin halkından herhangi bir saldırı yokken, herhangi bir savaş durumu yokken bu zulüm, bu katliam, bu insanlık dışı tutum nereden geliyor? Bu tamamen Siyonizmin aşağılık yapısından kaynaklanıyor. Yani çok net. Dolayısıyla İsrail aslında kendi kendini her geçen gün biraz daha ateşe atıyor. Yani her zaman yok olma tehlikesi ve tehdidiyle kendi içinde büyüterek yaşamaya çalıştığı için davranışlarında bir ölçü yok, bir oran yok, bir denge mantık yok. Fırsat bu fırsat. Ne varsa her türlü alçaklığı yapabiliyor. Yani Köviz'deki bebekleri efendim bombaladığı gibi ibadethaneleri bombalıyor, ambulansı bombalıyor, Dünya Sağlık Teşkilatı'nı, elemanlarını öldürüyor.
1: Peki bu yaklaştıkça seçim süreci, yani gerekirse tüm Gazze'yi işgal ederiz sözü?
2: O bir blöftür. Bugüne kadar Gazze'yi en ateşli zamanda işgal edemedi.
1: Edemedi. Bundan sonra da...
2: Yani yakın şeye girdiği zaman, bakın İsrail ordusu gerçek manada bir ordu bile değil. Yani bir polis gücü ya da asker polis karışımı bir şey. Muhabere kabiliyeti, muharebe kabiliyeti düşük olan, korkak son derece, ama aşırı silahlanma ve dengesiz, yani karşılıklı orantısız durumdan, silahlı varlık bakımından orantısızlık büyük olduğu için o avantajı kullanıyor. Yani Hamas eğer bir düzenli ordu olsaydı Gazze'de çok daha farklı bir durum olurdu. Veya diyelim Filistin tarafının bir hava gücü olsaydı, asgari manada da olsa.
1: Çok daha farklı olurdu.
2: Çok tabii. Daha farklı olabilirdi. Ama bütün bu dezavantajlar maalesef Filistin halkı adına, İsrail de bunu tepe tepe kullanıyor. Ama İsrail limitlerini tüketti. Yani bu her tarafa saldırması dünyada da çok büyük bir tepki oluşmasına meydan verdi. Şimdi Amerikan toplumu başta olmak üzere Batı dünyasında da Siyonizme karşı büyük bir öfke dalgası kabarıyor. Bunun nerede nasıl patlayacağı ve İsrail'e

0: neye mal olacağı yani tam olarak hesaplanamıyor. Ama Netanyahu kişisel olarak bitiş noktasına çok yakın. İsrail'de bugünkü bu tırnak içerisinde avantajlı durumunu uzun müddet muhafaza edecek diye bir durum söz konusu değil.
1: Şimdi bu öfke patlaması demişken onu da hemen size sormuş olayım. Eski İsrail Başbakanı Bennett'in bir açıklaması var. Aslında itiraf da diyebiliriz buna. İsrail'in ABD kamuoyunda olumsuz bir marka olduğunu söylüyor. Ve İsrail denilince akla soykırımla bebek katilleri geliyor diyor. Yani İtalya derseniz makarna spagetti, İsrail derseniz bebek katilleri, durum bu diyor. Yani kendileri de aslında yaptıklarının farkındalar ama bir yandan da işte o yaklaşan seçimler ve artan bir İsrail zulmüyle de karşı karşıyayız.
0: Şimdi problem şu, İsrail geriden görüldüğünün tam aksine çok kapalı bir toplum. Yani kendi sapık işte Talmud üzerinden bir şey konsolidasyon oluşturulmuş. Daha doğrusu böyle dizayn etmişler toplumu. Kapalı bir toplum. Yani Amerika'dakiler veya dışarıdakiler bu şeyi görüyor ama içerisi çok farklı. Zaten Netanyahu'nun seçim yaklaşırken ki bu radikal ve sürekli tırmandıran vahşeti daha da arttırmaya yönelik şeylerin sebebi bu. Çünkü oy alacakları kesim böyle bir kesim. Ve bunun başka ki Avrupa ülkeleri bile, Avrupa ülkelerindeki bile ahalinin son zamanda işte sağa kaydınaması, burada orandan bahsedilebilir. Burada öyle bir oran yok. Bu da hepsi böyle. Asıl problem bu. Yani İsrail'i yönetmeye talip olanların gidenin geleceğe, gelenin gideni aratma endişesi buradan kaynaklanıyor. Çünkü ancak daha çok kan dökeceğini, daha çok vahşilik yapacağını vaat edenler kazanıyor. Böyle bir şey var. İkincisi, Netanyahu'nun bu sefer çok fazla devam edemeyeceği, dayanamayacağı görülüyor ama bu bizim açımızdan bir şey değiştirmeyecekti. Az önce bahsettiğimiz gibi gelen ondan daha makul birisi olmayacak. Yani çünkü
2: pardon, toplum radikalleşiyor ama göç de veriyor. Yani buna katılmayan kısım İsrail'i terk ediyor. Yıllardır o nüfus teşvikinde hani zorla neredeyse getirdikleri insanların önemli bir kısmı kaçtı bu işte.
0: O kaçtı da onun büyük kısmı bence şeyden kaynaklanıyor. Yani kendi güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor.
2: Güvenlik endişesi var ama içerideki gerilim de.
0: İşte gerilim bana bir şey olur endişesi var. Yani evet. Veya çoluk çocuğu veya kendi kariyeri falan. Yoksa Netanyahu'nun politikasında şey olduğu için, temelden karşı olduğu için taşınıyor diye bir şey yok. Yani çoğunluk öyle. İçerideki çoğunluk durumu bu maalesef. Ki İsrail'i buraya sevk eden şey de bu. Ama dediğim gibi belki de bilemiyorum, bu sistem, bu derin sistem, bugüne kadar yapılan bu oradaki şeyleri bir nevi İsrail'i temize çıkarmak için Netanyahu'nun üzerine yükleyip bu şeyleri onu kenara çekme zamanında gelmiş de olabilir. Hep bu zaman zaman yapılan bir şey bu. Dolayısıyla biz buna çok da abanmamız doğru değil bence. Yani hep yapıyorlar bunu. Şunu da ben bunu birleştiriyorum. İsrail'in uluslararası işte çapta sosyal medya üzerinden bilhassa bu 7 Ekim'den sonra oluşan o kötü algıyı bertaraf etmek için yoğun bir çabası var. Milyar dolarlar harcıyorlar bunun için, yani büyük anlaşmalar yaptılar vesaire. Gerçi bu uzun vadeli bir proje. Yani bizi bu soykırıma, oradaki o vahşete şahit olanların bizlerin zihnini, bizlerin düşüncesini değiştirmek gibi planları yok. Daha sonrakiler için böyle plan var ama bu şu ana kadar olanları birinin üzerine yükleyip onu kenara çekmek de bu bahsettiğimiz algıyı değiştirme çabalarına büyük bir katkı sağlayabilir. Böyle bir plan da olabilir. O bakımdan bence önemli olan sahada atılan adımdır. Yani Netanyahu'yu gidip yerine bir başkasının gelmesi ilk etapta çok da bizim için önemli bir şey değil bence yani. Ve burada maalesef ve maalesef dönüp dolaşıp işte Sayın Erdoğan'la vurgu yaptığı şey o. Uluslararası çevrenin, bilhassa Batı'nın bu konudaki ilgisizliği, bu konudaki duyarsızlığı ön plana çıkıyor. Asıl onların bu cüretkarlığının bence altında yatan şey bu. Evet, toplumlar, batırdı toplumlar bu

0: kadar zaman zaman dile getiriyor. Efendim, yöneticilerden ufak tefek şeyler duyuyoruz ama İsrail'in oradaki bu soykırıma yönelik adımlarını engelleme yönelik hiçbir adım atmadılar şu ana kadar. Batı devletleri hiçbir adım atmadılar. İsrail'de Netanyahu'nun da işte zaten itiraf ettiği gibi bir şey var. Şimdi bakın, Haçlılar kaç sefer işte Haçlı seferlerin falan tamamına baktığın zaman Kudüs'ü ele geçirmek hedefli. Ele geçirmişler, devlet kurmuşlar ama kalıcı olamamışlar. Bence işte İsrail yönetenlerinin korkulu rüyası bu. Yani oradan bakarak bir kendilerine ileriye dönük bir şeyin içerisine kapılıyorlar ama kendi durumlarını güçlendirme adına attıkları her adım onların içini daha da kötüleştiriyor. Çünkü şey yanlış, yani tuttukları yol yanlış. Öldürerek, etraftakileri yok ederek bir kendilerince bir güvenlik oluşturmaya çalışıyorlar. Bu böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi orada o şartlarda büyüyen çocuk, bir Filistinli çocuk nasıl İsrail'e dost olacak? Nasıl İsrail'e iyi gözle bakacak ki yani? Yani görüyoruz bak. Çocuğa ya şu kadar çocuğa yaptıkları muamelelerini görüyoruz. Kaç tane şey izliyoruz sürekli. Yani bunu nereye sığdıracağız ya? O koca affedersiniz hayvan gibi üzerinde o en başı silahlarla donatılmış sözüm ona bir İsrailli asker de diyemiyorum ben ona ama şu kadarcık bir çocuğa yaptığı muameleyi görüyoruz. O çocuk nasıl onunla aynı yerde aynı şeyde yaşayacak ki? Nasıl güvenlik oluşacak?
1: Yani şimdi bugün bir haber daha vardı. Bu İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu Kanunu'nun yayınladığı bir raporda Türk savaş gemileri Akdeniz'de İsrail donanma unsurlarına yaklaşıyor. Buna karşı da işte İsrail donanması rotasını değiştirmek zorunda kalıyor. O da hani bizde de bugün bir analiz haber vardı. Sumut filosu gibi aktivistleri görünce kaplan kesiyorlar ama Türk donanması gelince rotalarını değiştiriyorlar diye öyle de bir durumda var yani.
2: Tabii yani
1: Hani bu iş böyle
2: korkuyorlar.
1: Suriye'deki boş üssü vurmaya benzemiyor biraz galiba.
2: Yani bir de tabii Türkiye denizde, denizcilikte çok ciddi bir güçlenme süreci içindedir. Yani aynı anda onlarca savaş gemisini inşa edebilecek bir kapasite ortaya koyuyor. Bunun dışında insansız deniz araçlar nasıl havadaki dronlar savaş paradigmasını değiştirdiyse denizde de insansız deniz araçları var. O konuda da çok ciddi mesafeler kat edildi. Dolayısıyla bunu görüyor İsrail. Kendi donanması da yani kendi hava kuvvetlerine göre zayıf durumda. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı bu anlamda donanmasının daha zayıf olduğunun farkında İsrail. Netanyahu geçenlerde hatta bir ziyaret gerçekleştirdi orada kendi deniz kuvvetlerinin karargahına. Orada da yine doğrudan yani şu anda gece gündüz nasıl Yunanistan'da akşam yatıyorlar Türkiye sabah kalkıyorlar Türkiye var ya geleneksel bir Türkiye fobisi benzeri bir şey şu anda da İsrail'de gelişmiş durumda. Şimdi bunu biraz daha anlatmak isterim ama önce bir Gazze bağlamında bir izleyicilerimize bir şey paylaşmak istiyorum. Yeni bir şey olmuştu aslında. Amerika'nın girişimleriyle yani bu Gazze'deki ateşkesin ikinci safhaya geçmesiyle alakalı şöyle bir çerçeve çıkmıştı. Yani yine Türkiye Hamas'ı ikna etti. Neye ikna etti? Yani o silahları bırakma anlamında bir süreç vardı ya orada. O silahların depolanmasıyla alakalı. Ve enteresan olan husus bunu Amerika'da kabul etti. Yani Hamas silahları depolayarak kendisinden sonra gelecek olan Filistin yönetimine, kurulacak olan Filistin devletine teslim etmeyi kabul etmişti. Bunu Amerika da kabul etti. Tamam dedi. İsrail yine burada bu anlaşmayı bozdu. Amerika'ya rağmen tanımadı bu anlaşma çerçevesini. Dolayısıyla bunun getirdiği bir hayal kırıklığı
0: Çünkü ikinci
2: Ankara'da
0: aşamaya
2: var.
0: geçmek istemiyor çünkü.
2: Tabii,
0: O
2: istemiyor.
0: yabancı şeylerin gelmesini istemiyor.
2: Gelmesini
0: Tabii.
2: istemiyor. Sürekli bu savaş halinin hele bu seçim atmosferi
0: Aynen.
2: içerisinde bitmesini istemiyor. Ve ben şunu da aktarayım. Yani burada Amerika'ya da şu mesaj iletildi Ankara'da. Yani artık dönüp de tekrar bizden bu konularda başka şeyler istemeyin. Şimdi bir şey istiyorsunuz. Tamam. Kabul ettiriyorsun, ikna ediyorsun. Sen de tamam diyorsun. Yani Amerika açısından o formüle Amerikalılar da tamam diyor. İsrail oyun bozanlık yapıyor. Böyle bir durumda ne oluyor? Muhatabınıza diyorsunuz ki yani bana hani kusura bakmayın ama sürekli böyle aynı konularda tekrar bana gelmeyin diye bir mesaj iletildiğini söyleyebilirim. Şimdi diğer kısmına tekrar dönecek olursak yani tabii ki şu anda Türkiye ile İsrail arasında çok ciddi bir rekabet var. Yani bölgesel çıkarlar, menfaatler anlamında Türkiye'nin bölgedeki etkinliği artarken İsrail'in aslında alanı daralıyor. Yani bir taraftan Büyük İsrail projesini ilerletmeye çalışıyor Siyonistler. Ama bir taraftan da burada Türkiye'ye geniş bir alan açılıyor. İşte Suriye'de olup bitenler gelinen nokta bunun en bariz örneği. Şimdi ben yine bir izlenim olarak aktarayım. Mesela bu Ebu Zuhur hava üssüne saldırdı İsrail biliyorsunuz. Bununla ilgili neyi gerekçe olarak gösterdiler? İşte burada Türkiye, Türk ordusu Suriye'yi eğitiyor, donatıyor bize karşı bir tehdit olarak. Halbuki yani Ankara'daki görüş İsrail bir panikli. Yani özellikle bu son süreçteki gelişme neydi? SDG'nin, YPG'nin fesi ve Şam'a entegrasyonu. Bunu da gidip orada Şam'da bizzat bu SDG'nin başındaki kişiler açıkladılar. Kendimizi feshediyoruz ve tam entegrasyon içerisine girdik diye. Şimdi benim aldığım nabız İsrail'in o saldırısı, o hava üssüne İdlib yakınlarındaki o hava üssüne yaptığı saldırı bu gelişmelerden duyduğu rahatsızlığa binaen yaptığı bir saldırı biçiminde. Lanse ettikleri Türkiye eğitiyor, donatıyor bir jargon olarak bunu kullanıyorlar. Ama esasen bir rahatsızlık çerçevesi daha başka. Yani orada yani o Kürt kartını İsrail kaybetmenin telaşı içerisinde. Yani onlar istiyorlardı ki bunu yeni de değil bakın çok öteden beri işte bir 60'larda bir Molla Barzani hikayesi var değil mi? Yine İsrail'e angaje olarak o dönemde 60'larda yine Kürtleri bir vesayet bir maşa olarak kullanmaya çalışmıştı İsrail. Şimdi burada yani bu Kürt kartını elinden kaybetmiş oluyor şu konjektürde. Bu Kürt kartı yine Türkiye'nin lehine geçmiş oluyor. Bu sayede mesela bunun somut örneklerinden biri nedir? İşte İsrail'in İran'daki planının tutmaması. Evdeki hesabın çarşıya uymaması. Burada neyi kastediyoruz? Bunu Türkiye'nin engellemesi. Neydi o? Beyaz Saray'a sundukları en önemli plan Kürtlerin karadan İran Savaşı'na dahil olması ve oradaki rejim değişikliğine katkı vermesiydi. Bu İsrail'in Amerika'ya Trump'ın önüne koyduğu planın en önemli parçası buydu. Bunu Türkiye bozdu. Nasıl bozdu? Yani hem bu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinin sunduğu yeni imkanları, kanalları kullanarak mesela orada işte KYB, Talabani de dahil olmak üzere hepsine doğrudan temaslar kuruldu. Sakın ha girmeyin siz bizimle hareket edin diye terkinlerde bulundu ve buna pozitif dönüşler alındı. İkincisi de Amerika'ya çok net bir şekilde hani Trump diyor ya ben ona dedim yani Sayın Cumhurbaşkanı kastediyor sen bu işe karışma o da karışmadı diyor ya onun arka planında bu mesele var. Net bir şekilde sert bir pozisyon koydu Türkiye o dönem. Yani eğer Kürtleri bu savaşa dahil ederseniz müdahale ederiz diye. Onun üzerine tamam siz hani bu savaşa karışmayın gibi bir şey gelişti Amerika tarafından. Trump onu böyle kendince bir slogana dönüştürmüş durumda ama netice itibariyle Kürtlerin orada kullanılmasına Türkiye engellemiş oldu. Şimdi bu da tabii İsrail'i rahatsız ediyor, öfkelendiriyor, çok kızdırıyor. Dolayısıyla bu tabii bugünden yarına bitecek bir şey değil. Bu itiş kalkışlar bu. Ben hani doğrudan bir savaş beklemiyorum ama bu rekabetin, bu yeni rekabetin getireceği gerilimler devam edecektir diye düşünüyorum. Ha İsrail'deki seçimler ne olur ne biter. Netanyahu giderse yerine kuracak olan hükümet daha böyle işbirliği yapmaya açık bir tutum sergilerse o zaman bu gerilimler yatışabilir. Böyle bir tarafı da var. Ama bu Netanyahu'yla ben hani soykırımcı olarak böyle artık eti

0: etiketlenmiş birisi tekrar seçilirse ben tekrar bu gerilimleri İsrail'i de devam edecek kanaat içerisindeyim. Ama bir taraftan da şeyin çaresizliği var yani bir şey yapamamanın. Bir taraftan işte karşısında sürekli etki alanı genişleyen, nüfuz alanı genişleyen
1: Türkiye var.
0: Bir Türkiye var. Planlarını bir taraftan da bunu durduramamanın getirdiği bir gerilim hali de söz konusu. Yani bu son mesela SDG entegrasyon meselesinde İsrail medyasında ciddi anlamda bu hayal kırıklığını yansıtan haberler çıktı. Özerklik projesi çöktü Kürtlerin diye haberler çıktı mesela.
1: Peki yani bu çaresizlik diyelim İsrail cephesinde yaşanan nereye kadar bu gerilimi arttırabilirler? Yani bunun bir şeyi var mı sizce? Yani Netanyahu ne yapabilir?
2: Yani şöyle düşünelim. Niye iki ülke Türkiye ile alakalı sürekli Hüdacettin söylediği gibi Türkiye ile yatıp Türkiye ile kalkıyorlar? Çünkü bu iki ülkede geçmişte Türkiye'ye karşı bir düşmanlık, bir günah işlemişler. Geçtiğimiz günlerde Yunanlı bir siyaset bilimci Anadolu'da yaptığımız katliamları artık itiraf etmenin zamanı dedi. Şimdi niye düşmanlık beslersiniz? Çünkü oraya karşı bir suç işlediniz, bir yaranız var ve sürekli o günahla yaşıyorsunuz ve sürekli işte Türkiye ile yatıp kalkıyorsunuz. Bunun aynısını Türkiye'nin aynısını İsrail için de söylemek mümkün. Niye? Çünkü Türkiye'deki birçok terör hadisesi başta olmak üzere işte Türkiye'ye yönelik bir takım saldırılar başta olmak üzere birçok olayın arkasında İsrail var. İsrail onun için sürekli Türkiye ile yatıp kalkıyor. Yani normal şartlarda İsrail'in tamam Osmanlı'nın dolayısıyla Türkiye'nin toprakları üzerinde kurulmuş bir devlet. Yani o bir gün bu toprakların sahipleri bunun hesabını bize sorar.
1: Korkusuyla
2: yaşıyor. Yani bu anlaşılabilir. Yani çünkü şöyle düşünün. Tel Aviv'de yaşıyorsunuz. İşte İsrail'de yaşıyorsunuz. Polonya'dan geldiniz. Şimdi Netanyahu Türkiye düşmanlık yapmasın ne yapsın garibim ya? Polonya'dan gelmiş. O yaşadığı topraklarda hiçbir izi yok. Kafayı kaldırdığı zaman Türkiye'nin izlerini görüyor. Onun için bu işgalci olduğunu yani hırsızlık yapmış, eve girmiş, bu evde yaşıyor. Ama her an kapısı çaldığı zaman evin sahibi mi kapıyı çalıyor? Korkusuyla yaşıyor. Yataktan uyandığı zaman baktığı tavan, gördüğü duvar ona atasını, dedesini hatırlatmıyor. Ona Türkiye'yi hatırlıyor. Türkiye hatırlatıyor. Onun için Türkiye'ye karşı bu düşmanca tavırlarını sürdürmek zorunda. Normal şartla aklı başında olsa şöyle düşünür yani. 1948 İsrail devletini tanıyan, halkı Müslüman olan ilk ülke Türkiye. İşte 1948'den 1972'ye kadar, 73'e kadar o coğrafyada sürekli Müslümanlarla savaşmış. Türkiye hiçbir zaman o savaşın bir yerinde yer almamış. Yani İsrail'e düşmanlık yapmamış. Yani İsrail'i ilk tanıyan halkı Müslüman olan Türkiye, İsrail'e karşı hiçbir zaman düşmanlık içerisinde olmamış bir ülke. Niye bu ülkeye bu kadar düşmanca? Üstelik Yahudilerle bir

problemi olmayan bir ülke. Utanıyorsunuz tarihinizden. Yani nihayetinde Türkiye'deki Yahudilerin nereden geldiği, nasıl yaşadıkları ortada.

0: içerisinde var olduğunuzu biliyorsunuz. Ama buna rağmen Türkiye'ye düşmanlık yapıyorsunuz. Niye? Çünkü hırsızsınız. Çünkü gaspçısınız. Üzerinde bulunduğunuz topraklar sizin değil. Her an bu toprakların gerçek sahipleri sizi bu topraklardan çıkaracağı korkusuyla yaşıyorsunuz. Ve işte bu mafya gibi bir sürekli şiddet sarmalını, sürekli gerilimi, sürekli savaşı gündemde tutmasanız o topraklarda var olmayacağınızı, olamayacağınızı düşünüyorsunuz. Ha, bu sizin probleminiz. Oysa Türkiye yakın zamana kadar İsrail'in, ki yakın zamana kadar demeye gerek yok, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılı Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasına bakalım. 1967 sınırları içerisinde İsrail'i meşru gören bir Türkiye Cumhuriyeti var ve o Türkiye Cumhuriyeti'nin çok güçlü bir lideri var. Buna rağmen neyin düşmanlığının peşindesiniz? Çünkü günahınız var. Evet. Çünkü bagajınız insanlık dışı eylemlerle dolu. Onun için bu çirkinliğinizi sürdürebilmek için savaşa, düşmana ihtiyacınız var. Bunun için de hem kendi Yahudi toplumunu zehirliyorsunuz, hem de bölgeyi gerilime, sürükleme devam ediyorsunuz. Bu İsrail'i 3-5 yıl daha ayakta tutabilir, 3-5 yıl daha ömrünü uzatabilir. Ama bu ila nihayet devam etmesi mümkün olmayan bir durum. Ben işte yakın bir dönemde işte eski başbakanın söylediği gibi, sizin hatırlattığınız gibi, işte artık Amerika'da bile nefret edilen bir ülke haline geldiniz. İşte Avrupa'nın her yerinde nefret edilen bir ülke, bir toplum, bir halk haline geldiniz. Ben bir aklın İşte bütün günahları bugün Netanyahu yönetimine yığıp yine İsrail'e zaman kazandıracak, yine İsrail'le alakalı PR çalışmalarının olabileceğini düşünüyorum. Ama bu İsrail'in ömrünü ne kadar uzatır, o tartışma konusu.
1: Peki son 6-7 dakikamız ama hani atlamayalım. Hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında yaşanan acı olay. Tabii hepimizin yüreğini yaktı maalesef. Göz göre göre hani kaza da diyemiyoruz. Çok büyük ihmaller zinciri var. Tabii soruşturma devam ediyor. Onun nihayetinde her şeyi göreceğiz ama bir yandan da ulaşılamayan insanlar var. Onlara ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de elinden geleni fazlasıyla yapıyor ama burada en çok konuşulan konulardan biri tabii ki özellikle Rum kesiminden gelen skandal ifadeler. Yani biz yitirdiğimiz canlarımızın acısını yaşarken adeta hani sevinç naraları atan bir Rum kesimi var ama sadece onlar değil, onları belki de çok fazla ciddiye almamak lazım. Burada faciaya yönelik çifte standart, yani Avrupa Birliği kurumları, Avrupa Birliği yetkilileri, onlardan da herhangi bir açıklama gelmemesi de özellikle Türkiye'de kamuoyunda çok konuşuldu. Belki böyle kısa kısa hem yaşanan olay hem de bu tutumla ilgili yorumlar da alabilirim sizden.
2: Yani Avrupa'nın bu samimiyetsizliği ilk defa olmuyor. Avrupa her zaman böyleydi zaten. Yani Avrupa menfaati icap ettiği zaman bile yarım ağızla yaltaklanmaya çalışır, tabir yerindeyse. Dolayısıyla burada bir insani dram var. Kaybolan, şu anda aranmakta olan 20 tane insandan bahsediyoruz. Ama Türkiye'nin başına ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başına böyle bir felaket gelmiş. Bu felaket zamanında bir başsağlığı mesajında bu mesajını vermekte beceri gösteremiyor. Yani bu Avrupa'nın karakteri. Burada şaşırtıcı, sürpriz olan bir şey yok. Tabii ne yapılabilir? Yani bunu not edip yüzlerine vurmak, hani Türkiye'nin onların seviyesine inerek benzer bir davranış içine girmesini bekleyemeyiz. Türkiye, Türk milleti her zaman kendi hasaretini ortaya koymuştur.

0: dar zamanda komşusu, düşmanı bile olsa yardımına koşmuştur. Yani Yunanistan'a herhangi bir felaket olduğu zaman biz bunlarla gerilim içerisindeyiz. İşte dolayısıyla sevmiyoruz birbirimizi, kenarda duralım, karışmayalım değil. Yani Türkiye her zaman insani tarafını göstermiş ve ortaya koymuştur. Ama bunu Avrupa ne kadar anlamıştır, ne kadar hissetmiştir? Ortada netice olarak. Dolayısıyla burada dediğim gibi şaşırtıcı ve sürpriz olan bir şey yok.
1: Nuh Bey?
2: Ya, her yerde var bu radikaller. Biz geçmişte bugüne bunlar hep tavrını gördük ama bizatihi Güney Kıbrıs'ta bile bu dediğiniz şey tepki gösterenler de var. Yani hakikaten çok ağır biçimde onlara cevap verenler de var. Yani bir yazar mesela ben şeyini gördüm. Çok şiddetli eleştiriyor o tavrı. Dolayısıyla bunlar bitmeyecek. Asıl üzücü olan şey daha tabii netleşmedi ama biraz bu facianın göstere göstere geldiği yönde şeyler var. Yani çok
1: emareler var.
2: İhmal var. Yani hem öncesi alakalı ihmaller oldu.
1: Hem de olay anında
2: biraz vurdum duymazlık şeyde hatırlatan veya o intibayı andıran nakiller var, görüntüler var. Bunlar üzücü, yoksa onların ne dediğin çok da önemi yok yani.
1: Aynen doğru söylüyorsunuz.
3: Ya ben de bunu söylemek istiyordum aslında. Şimdi bu kayıp durumdaki 20 kişi hepsi midir, bir kısmı mıdır bilemiyorum ama o denizin 550
1: metre.
2: 60-80 metre en son şey açıklaması.
3: Altında o gemi battı çünkü ve çok da derin bir bölgeymiş. 550 metre civarında. Muhtemelen.
4: Yani Girne'nin 6 kilometre açığı evet. 550 metre olması
3: evet, gerçekten ilginç. Çok derin. İşte onu çıkarmak için çalışmalar yürütülüyor taraftan. Ama çok ben bazı görüntüler de izledim. Çok çok üzüldüm. Çok böyle biraz dehşet içinde kaldım. Bu işte yakınlarını kaybeden insanların acıları, onlara Allah sabır metanet versin. Çok gerçekten trajik hikayeler yansıdı oradan bir tarafıyla. O geliyorum yani göz göre göre geliyorum diyen bir facia. Evet. İşte koltukların çatırdaması, koltukların yerinden çıkması, vurdum duymaz bir kaptanlık, bir
0: sadece kaptan değil gemi mürettebatının da çok lavabali bir tavır içerisinde olduğu.
1: Panikte oluyor insanlar. Hepsi bir araya geliyor.
0: Ama denizcilik kurallarına uymamışlar. En önce kaptanın kaçtığı tabii söyleniyor. Doğru mu değil mi? Tabii bu ortaya çıkacak ama mürettebaten can yeleklerini dağıtmasındaki gevşekliği, vurdum duymazlığı. Hakikaten önceki ikazların kulak ardı edilmesi. Bunlar.
3: Yani öbür o densizlikler onların kendi densizlikleridir. Yani bu işten sevinç çığlıkları atanlar, sevinenler her neyse yani Rum kesiminde, başka yerlerde neyse.
1: Ona bakıp bu asıl fotoğrafı kaçırmamak.
3: Evet bu burası çok önemli. Doğru. Yani gerçekten çok üzüntü verici bir hadise. Ben vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum.
1: Son sözü de size verelim.
4: Şimdi tabii yani bir kere sonuç itibariyle baktığımız zaman bir o koşullarda yola çıkılmış olması, yola çıkıldıktan kısa bir süre sonra yaşanan işte yolcuların anlattıklarına baktığımız zaman büyük bir ihmaller zinciri. İşte geminin hikayesine baktığımız zaman, işte eski siciline baktığımız zaman sicilindeki bozukluk yine büyük bir sicil karanlığı söz konusu. Ama en önemlisi tabii şu, kaptanlar gemileri en son terk ederler diye bir şey var. Gemiyi ilk terk eden faredir. Dolayısıyla burada çok büyük, yani o olaya gelene kadar birçok ihmal var ama olay anında kişi kabul edilemez.
1: Orada
4: şöyle yani nihayetinde oradaki gemicilere ya da işte personele baktığımız zaman bir kafede çalışan garson gibi davranmışlar. Yani yangın çıkınca hemen kaçmışlar. Oysa nasıl güvenlik önlemleri alınması gerekiyor, işte ne yapılması gerekiyor, yolcuları yönlendirmesi gereken. Yani

0: Bu bir yük gemisi değil ya da işte kişisel bir tekne değil. 260 insanın canını taşıyan bir işi yapıyorsanız
1: Ona göre
0: burada
1: davranmanız
0: personeliniz ve güvenlik önlemleriniz en üst safhada olması
1: lazım.
0: gerekiyor.
1: Bana biraz Bolu'da yaşanan yangını da hatırlattı. Yani o yangının başlangıcı personelin oradaki tutumuyla benzer bir durum söz konusu. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız, analizleriniz için. Boston Express'i noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Moderatör Sabah'la karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan buradaki hitabında liderlere ve dünyaya oldukça önemli mesajlar verdi. Çok taraflılığın önemine vurgu yapan Erdoğan, platformla ilişkileri her alanda ilerletmek istediklerini belirtti.
1: Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten bu mesajı verdi. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde liderlere hitap etti.
1: Şangay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir.
2: Zirveye dönem başkanı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ev sahipliği yaptı. Erdoğan pazartesi günü gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi. Zirveyle eş zamanlı olarak başlayan 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışına katıldı. Zirvenin resmi programı ise ertesi gündü. Cumhurbaşkanı, Kırgızistan lideri Japarov tarafından kapıda karşılandı. Erdoğan ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. İki devlet, tek millet anlayışının her alanda daha da derinleştirilmesi konuşuldu. Erdoğan daha sonra diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Öğle yemeğinden sonra oturuma geçildi Şangay İşbirliği Örgütü 25. yılında. Çeyrek asırda büyük oranda genişleyen platform, dünya nüfusunun %40'ını

0: 40'ından fazlasını, küresel gayri safi yurt içi hasılanın da yaklaşık 1/4'ünü temsil ediyor. Bişkek'teki zirvede 25 yıllık kazanımları değerlendirmeye ve gelecek hedeflerini belirlemeye odaklanıldı. Bu kapsamda Bişkek Deklarasyonu da imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çatışmalara diyalogla çözüm vurgusunu sürdürdü.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: Erdoğan çok kutuplu dünyanın inşasına özellikle vurgu yaptı. Şangay İşbirliği Örgütü'nü bu konuda önemsediklerini belirtti ve Suudi Arabistan ve Pakistan'la yapılan Mekke Savunma İttifakı'na değindi.
1: Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
0: Cumhurbaşkanı İsrail'i de özellikle gündeme getirdi.
1: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
0: Erdoğan, Hazar geçişli orta koridorun Çin'in kuşak ve yol girişimiyle daha da güçlü şekilde entegre edilmesini istedi. Ayrıca tüm insanlığın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğine vurgu yaptı. Türkiye'nin güçlü çabalarını hatırlattı, Antalya'daki zirveye dikkati çekti.
1: 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
0: Erdoğan'ın zirve marjında başka ikili temasları da vardı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la görüştü. Erdoğan zirvenin dinlenme alanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile sohbet etti. O anlar fotoğraflara yansıdı. Dikkatlerin çevrildiği en önemli görüşme ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa yapıldı. Putin, Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu söyledi. Hem Putin hem Erdoğan iki ülke arasındaki güçlü ticari ve ekonomik bağlara vurgu yaptı. Akkuyu nükleer santrali de özellikle vurgulandı.
2: Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
3: Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde liderler resmi programdayken lider eşleri için de ayrı bir program düzenlendi. Emine Erdoğan Kırgızistan'da lider eşleriyle buluştu. Program Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un eşi Aygül Japarova tarafından düzenlendi. Erdoğan, Alaarcha Enasayi Devlet Konuk Evi'nde Japarova tarafından samimiyetle karşılandı. Lider eşleri konuk evinin parkında yürüyüş yaptı. Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin verdiği konseri izlediler. Burada aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergiyi gezdi. Ayrıca Kırgız kültüründe önemli yere sahip olan kartalları ve geleneksel av köpeği tayganları sevip fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan ziyaretini sosyal medyadan da paylaştı. Mesajında Kırgız kültürünün estetik anlayışına ve ustalığını yansıtan özgün örnekleri tanıdık. Programın devamında çocuk toplulukların seslendirdiği birbirinden değerli ezgileri dinledik. Küçük yüreklerden yükselen melodiler günümüzde ayrı bir güzellik kattı dedi. Bişkek'teki zirveye katılan liderler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve İran'ın Türk kökenli Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da var. Aliyev ve Pezeşkiyan baş başa görüşmede Türkçe sohbet etti. O anlara bakalım.
0: Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde birçok lider var. Aralarında Azerbaycan ve Kazakistan gibi Türk Cumhuriyetleri liderleri de bulunuyor. Ayrıca İran'ın Türk kökenli Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da orada. Pezeşkiyan ve Aliyev zirve marjında görüştü. Türkçe sohbetleri ilgi çekti.
4: Gürcüsü'den misiniz siz? Biraz Azerbaycan suyundan. Yok
5: canım. Mercuk'un biraz suyundan.
4: Yok, barjı o mu? Gördüm ben.
0: Aliyev Pezeşkiyan'a kendi ülkesinden getirdiği suyu önerdi.
6: Allah burada içti su suyu var.
5: Burada ola.
6: Yok, ben getirmişim.
5: Sen getirdin.
0: Aliyev suyunu Nahçıvan'dan getirdiğini anlattı. Pezeşkiyan espriyle karşılık verdi.
6: Bu Nahçıvan sulardı.
5: O sen özgen yaptın. Sen özgen yaptın. Sen özgen
6: yaptın. Onlar da kadına bakar.
0: Aliyev kendi doldurduğu suyu Pezeşkiyan'a ikram etti.
6: Yoksa gördün mü barjo muydu o? O da yapar değil mi? Ama bu da yapar.
0: Mesut Pezeşkiyan kendi ülkesinde de gayri resmi toplantılarda zaman zaman Türkçe konuşmalarıyla biliniyor ve bu yönüyle İran bürokrasisi tarafından bazen uyarılıyor.
7: Geçme Namet Körpüsü'nden, koy aparsın sel seni, yatma Türk'ü dallasında, koy yesin aslan seni.
0: İran Cumhurbaşkanı daha önce başka uluslararası toplantılarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu sohbetlerde Türkçe konuşmuştu.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke İttifakı kapsamında siyasi ve savunma komitesinin ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı ve bu da dünya basınında yankı uyandırdı efendim. Özellikle İsrail ve Yunanistan oldukça endişeli. İzleyelim.
0: İttifakın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke İttifakı tekrar gündeme geldi. Toplantı dünya basınında geniş yankı buldu. Bloomberg'in aktardığına göre Pakistan, Müslüman çoğunluklu 6 ila 7 ülkenin Mekke Savunma Anlaşması'na katılmak istediğini açıkladı. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kapital, İstanbul'daki toplantıyı 6-7 ülke daha ittifaka katılma hazırlığında başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde bu ülkelerden birinin de Bangladeş olacağına dair Atina kulislerinde duyumlar var ifadelerine yer verildi. Yunanistan merkezli Plenius, Mekke Anlaşması'nın 3 önemli aktörünün farklı alanlardaki güçlü kapasitelerine dikkati çekti. Analizlerde Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü ve siyasi ağırlığı vurgulandı. Pakistan'ın önemli askeri kapasitesi ve nükleer gücüyle öne çıktığı belirtildi. Türkiye'nin ise NATO deneyimi, ittifakın ikinci büyük ordusu ve hızla gelişen savunma sanayisiyle dikkati çektiği belirtildi. Yunan basınından afteroffice.gr habere rota değişikliği, yeni bir kilit açıldı başlığını verdi. Mekke Anlaşması'nın bölgesel güvenlik açısından taşıdığı öneme dikkati çekti. Anlaşmanın bölgede yeni dönemin kapısının aralandığının işareti olduğu ifade edildi. İsrail basınından Maariv ise gelişmeyi İstanbul'dan sevgilerle, Mekke İttifakı yolda, haritalar baştan çiziliyor başlığıyla haberleştirdi. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Türkiye'nin büyük ordusu ve gelişmiş silah sanayisiyle Pakistan'ın askeri ve nükleer yetenekleri hatırlatıldı. İsrail merkezli Kanal 12'de İstanbul'daki toplantıyı İsrail'e endişelendiren ittifak başladı başlığıyla duyurdu. Toplantının Orta Doğu'daki yeni güvenlik yapılanması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.
3: İsrail kana doymuyor. Ateşkes sürecinde ikinci aşamaya geçilmesine rağmen Gazze şeridine saldırıları sürdürüyor. Gazze'de bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediler. İsrail askerleri Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesini insansız hava araçlarıyla yoğun şekilde bombaladı. Ayrıca savaş uçakları da kullanıldı. Yarım saatte 10'dan fazla saldırı düzenlendi. Saldırılarda en az 4 Filistinli şehit oldu. 3'ü çocuk, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıların sürmesi nedeniyle ambulanslar bölgeye ulaşamadı. Bölgeden yoğun patlama sesleri yükseldi. İsrail Gazze'ye yine saldırılar düzenlemişti. Vurulan bir araçta 3 kişi şehit olmuştu. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'de Hamas'ın üst düzey bir isminin tutuklandığını duyurdu. Ancak isim vermedi. İşgal güçleri Batı Şeria'da da baskı ve zulmü sürdürüyor. Nablus'ta Filistinlilere ait 3 evi yıktılar. 7 kişiyi de gözaltına aldılar. ABD-İran savaşında son durumla devam edelim. Zira İran'dan yine patlama sesleri yükseldi efendim. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda devrim muhafızları hedeflerine yönelik

0: saldırı başlattı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine bu saldırılara karşılık vermemesi yönünde çağrıda bulundu. Karşılık verirlerse çok daha ağır bir şekilde vurulacaklar dedi. İran ise ABD'ye misilleme saldırılarının başladığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni operasyon hakkında açıklama yaptı. Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada İran'ın Hürmüz'de ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline saldırı girişimlerinde bulunduğu belirtildi. Saldırıların buna misilleme olarak başlatıldığı ifade edildi. İran ordusu ise ABD'nin saldırılarına karşı füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme başlattığını duyurdu. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştıracağız açıklaması yaptı. İran füzelerinin hedefindeki Ürdün ve Akabe ve Mafrak kentlerinde de siren sesleri duyuldu. Devrim muhafızları ABD deniz piyadelerine ait üstün balistik füzelerle hedef alındığını belirtti. Ürdün ordusu ise hava sahasına giren 13 füzeden 10'unun hava savunma sistemlerinde engellendiğini açıkladı. 3 füzenin ise tenha alana düştüğü belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Kapsamlı ve güçlü bir saldırı başlattıklarını belirtti. İran'ın saldırıya karşılık vermesi halinde çok daha ağır ve şiddetli bir şekilde yeniden vuracaklarını söyledi. Asıl büyük saldırı gerçekleşmedi. Gerçekleşirse İran'dan geriye çok az şey kalır ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinde 8 kişi hayatını kaybetmişti. Cenazeler defnedilmeye başlanırken hala kayıp olan 20 kişiyi aramak için Türkiye'den TCG Işın gemisi sahaya ulaştı. Batağa ulaşmak için uzaktan kumandalı sualtı cihazıyla detaylı inceleme başlatıldı. Ayrıca Türkiye'den bir başka gemi de bölgeye ulaşacak.
1: Girne açıklarında alabora olarak batmıştı. Facia iki ülkeyi yasa boğdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye seferber oldu. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin hala bulunamadığı kazaya ilişkin çalışmalar sürüyor. Deniz tabanına oturan gemiye Türk donanmasının TCG Işın adlı kurtarma gemisiyle ulaşılacak. Onlarca kayıp için çalışmalar devam ediyor. TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi bölgeye gitti.
2: Görevlendirilen TCG Işın Girne açıklarında görevine başladı. Tabii sadece görevde TCG Işın bulunmuyor. Aynı zamanda sahil güvenlik botları, arama kurtarma ekipleri, aynı zamanda havada uçaklar ve helikopterler de görevini devam ettiriyor.
1: TCG Işın robot mini denizaltıda barındırıyor. 24 ekibi de kurtarma çalışmaları için bölgede bulunan gemiyi ve uzaktan kumandalı su altı cihazını ekranlara taşıdı.
2: Görmüş olduğunuz cihazın ismi ROV. Uzaktan kumanda edilebilen su altı arama kurtarma aracından bahsediyoruz. 1000 metreye kadar görev yapabilen arama kurtarma aracından bahsediyoruz. Tabii ki de 1000 metre derinlikteyken aynı zamanda kollarıyla 135 kilogram ağırlığına kadar da taşıma kapasitesinin olduğunu sizlere belirtebiliriz.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da çalışmaları yakından izliyor.
3: 550 metrede o gemi olduğu değerlendiriliyor. Cismin yeri tespit edildi. O olduğunu varsayıyoruz, değerlendirmemiz o yönde. Ama kesin açıklama daha sonra.
4: Sayın Cumhurbaşkanı, diğer alanlardan
3: robotik dalış zaten şu anda başladı.
1: Kazada yaşamını yitirenlerin tamamı ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Cenazeler memleketlerine gönderildi. Gaziantep ve Mersin'de cenaze törenleri düzenlendi. Öte yandan kaptan dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Kaptan Mustafa Öz ifadesinde geminin neden parçalandığını bilmiyorum dedi. Öz'ün kaptanlık belgesini Honduras'tan aldığı anlaşıldı. Paylaşılan bir diğer resmi belgede ise gemilerin bakımlarının zamanında yapıldığı görüldü. Ulaştırma Bakanlığı batan geminin sahibi Filo Denizciliğin seferlerini durdurdu. Girne Taşucu Deniz seferleri ise kontrollü şekilde yeniden başlayacak.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. İfadeye çağrılan İdris Naim Şahin, Ankara Adalet Sarayı'na gelerek savcının sorularını cevapladı. Şahin, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
5: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor. Daha önce kendisine tahsisli 3 aracın suç örgütü tarafından kullanıldığı belirlenen İdris Naim Şahin adliyeye çağrıldı. Şahin ifade için adliyeye geldi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon için 13 Ağustos'ta düğmeye basılmıştı. Operasyonun ilk dalgasında suç örgütü lideri Alihan Kuriş dahil 33 kişi gözaltına alınmıştı.
6: Soruşturma dosyası kapsamına yapılıyor.
5: Soruşturmada İdris Naim Şahin ismi ise Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'te yakalanmasıyla ortaya çıktı. Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'da kullandığı aracın İyi Parti milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayın üzerine gitti. İncelemede İdris Naim Şahin adına kayıtlı iki araca daha ulaşıldı. Bu araçların karayollarındaki kamera kayıtlarına bakıldı. Söz konusu tahsisli araçlarında yine Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı olduğu düşünülen şahıslarca kullanıldığı belirlendi. Tespitlerin üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurmaya karar verdi. Şahin adliyeye davet edildi. İdris Naim Şahin öğle saatlerinde Ankara Adalet Sarayı'nın yolunu tuttu. Savcının tahsisli araçlar ve Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili sorularına cevap verdi. Savcılık, Şahin'e örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve suçluyu kayırma suçlamaları yöneltti. Adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Eski bakan mahkemede yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
0: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir fuhuş soruşturmasında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında ağır iddialara ulaşıldı. Fuhuş soruşturması kapsamında 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında Böcek hakkında ayrıca grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna ilişkin ağır iddiaların yer aldığı çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 7 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Esenyurt'ta bir cinayet dosyasının içinden ikinci bir cinayet çıktı. 2024'te iş arayan Erva Raziye Asari'yi öldürüp cesedini parçalara ayırdığı gerekçesiyle tutuklanan Fethiye Dağlı'nın bu kez 2022'den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ı da öldürdüğü belirlendi. Detayına bakalım.
7: Bir genç kızın öldürüldüğü korkunç olayda ikinci bir genç kız cinayeti çıktı. Fethi Dağlı 2024'te Esenyurt'ta iş arayan Erva Raziye Asar'ı öldürüp cesedini parçalara ayırdığı cinayet nedeniyle cezaevindeydi. Ancak polis eski bir kayıp dosyasını yeniden açınca izler yine aynı katile çıktı. 2022'den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın telefonu son kez Fethi Dağlı'nın Esenyurt'taki evinde sinyal vermişti. Asayiş ekipleri bu bağlantının üzerine gitti. Dağlı cezaevinden çıkarıldı, tekrar sorgulandı ve ikinci cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı polis eşliğinde Esenyurt'taki evinin bulunduğu bölgeye götürüldü. Gösterdiği noktada kazı yapıldı. Zeynep Yıldırım'ın cesedi toprağa gömülü halde bulundu. Soruşturma bununla da bitmedi. İstanbul ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı. Şimdi polis sadece 2 cinayeti değil, Fethi Dağlı'nın geçmişini mercek altına alıyor. Çünkü aynı isim, 2 genç kadın, 2 ayrı ölüm dosyası ve artık soru çok daha ağır. Polisin karşısında 2 cinayetle sınırlı bir katil mi var?

0: Yoksa başka kayıp dosyalarının ucundan da Fethi Dağlı mı çıkacak?
1: Tır dorsesinin altına gizlenerek yurt dışına çıkmaya çalışırken Kapıkule'de yakalanan Arif Kocabıyık tutuklandı. Kocabıyık mahkemede yurt dışında gezi videoları çekmek istediğini, yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle tırın altına girdiğini söyledi. Tırın şoförü Muhterem Altıntaş da göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kocabıyık hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu bildiğini söyledi. Yurt dışında gezi videoları çekmek istediğini belirten Kocabıyık, Muhammed isimli bir tanışının sözüne uyarak yurt dışına gitmeye karar verdiğini söyledi. Bu kişinin kendisini bir tırın yanına götürdüğünü, yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle tırın altına girdiğini anlattı. Kocabıyık hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. Antalya 35. Asiye Ceza Mahkemesi, adli kontrol şartlarını isteyerek ihlal ettiği gerekçesiyle Kocabıyık'ın tutuklanmasına karar verdi. Tır şoförü Muhterem Altıntaş da göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Kocabıyık ve Altıntaş, Edirne LTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Tırın altında Kocabıyık'la birlikte yakalanan İran uyruklu kişi ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlere seslendi. Yeni dönemin heyecanını ve öğretmenlerin taşıdığı sorumluluğu vurguladı. Tekin, milli birlik ve beraberliği güçlendiren, dijital bilince sahip, güvenli okul ikliminde yetişen, üreten ve sorumluluk alan nesillerin hedeflendiğini belirtti.
2: Yıllar geçse de okulun ilk gününe hazırlanmanın, öğrencilerimize kavuşmanın ve hayatımıza yeni katılacak çocuklarla tanışmanın heyecanı hiç eksilmiyor.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı. Bakan Tekin, Eylül dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmenlere ve okul yöneticilerine seslendi. Öğrencilerimize kavuşmanın heyecanı hiç eksilmiyor diyen Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
2: Gazi Meclisimizin ortak iradesiyle kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu da bu bakımdan son derece anlamlı buluyoruz.
3: Tekin'in mesajında milli birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Bakan Tekin, eğitimin toplumsal bütünlüğü güçlendiren en kalıcı zemin olduğunu belirtti. Çocukların geçmişlerden kuvvet alan, bugünlerini mesuliyetle sahip çıkan ve Türkiye'nin yarınını birlikte kuracak nesiller olarak yetişmesi gerektiğini vurguladı.
2: Her evladımız kendisini bu milletin kıymetli bir ferdi olarak görsün. Arkadaşının kimliğine, inancına, ailesine ve özel hayatına hürmet etsin. Farklılıklarımızı, birbirimizi anlamanın ve müşterek hayatımızı zenginleştirmenin bir vesilesi bilsin.
3: Yeni dönemde okul güvenliği ve dijital bilinç de öncelikli başlıklar arasında olacak. Bakan Tekin, okulun güvenliğinin eğitimin asli şartlarından biri olarak gördüklerini söyledi.
2: Okulun güvenliğini eğitimin asli şartlarından birisi olarak görüyoruz. Okullarımızın ve çevresinin güvenliği konusunda gerekli bütün tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, muhtemel risklerin önceden tespit edilmesini ve en küçük bir ihmal alanının dahi oluşmamasını istiyoruz. Aldığımız tedbirlerin temelinde öğrencilerimizin güvenliğini ve sizlerin mesleki haklarını koruma iradesi bulunuyor.
3: Öğrencilerin doğru bilgiye ulaşması, dijital mahremiyetini koruması ve teknoloji karşısında irade sahibi olması için yeni adımlar atılacağını belirtti.
2: Çocuğu teknolojiden uzak tutmak yerine onun teknoloji karşısında irade sahibi olmasını sağlamaktır.
3: Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle yetkin ve erdemli insan hedefini bir kez daha vurguladı. Bilgiyle şahsiyet arasında bağ kuran, düşünen, üreten ve sorumluluk alan nesiller yetiştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Bizim Marif davamızın nihai hedefi bir evladımızı bu milletin kıymetli bir ferdi olarak yetiştirmektir mesajını verdi.
4: Orada bir etkinlik var çocuklar, o etkinliği yapacağız beraber.
1: KOBİ'lere yılın ilk 6 ayında 27 milyar liralık destek sağlandı. KOSGEB'in verilerine göre destekler

0: desteklerden 24.424 işletme yararlandı. Desteğin en büyük kalemi istihdamı koruma programı oldu.
1: Yılın ilk 6 ayında toplam 27 milyar lira destek sağlandı. 24.424 KOBİ de bu destekten faydalandı. KOSGEB KOBİ'leri desteklemeye devam ediyor. KOSGEB, Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler başta olmak üzere yeni kurulan işletmeleri desteklemeye bu yılda devam ediyor. 27 milyar 79 milyon lira desteğin yaklaşık 10 milyarlık kısmı KOSGEB'in öz kaynaklarından karşılandı. En fazla destek 19.144 işletmenin yararlandığı istihdamı koruma destek programından geldi. Bu kapsamda işletmelere 6 milyar 458 milyon liralık kaynak aktarıldı. Kapasite geliştirme destek programı da önemli destek kalemlerinden biri oldu. 1131 işletmeye KOSGEB kaynağından 1 milyar 186 milyon lira, kredi finansmanındansa 16 milyar 590 milyon lira destek sağlandı. Girişimcilikten yeşil sanayiye, dijital dönüşümden teknoloji yatırımlarına kadar birçok alanda da KOBİ'lere kaynak aktarıldı. KOBİ'lerin destekleriyle işletmelerin üretim, istihdam, rekabet gücü ve dijital dönüşüm kapasitelerinin arttırılması hedefleniyor.
0: Piyasaların gözü Ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi. Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Ağustos ayında TÜFE'nin %1,86 artmasını bekliyor. Beklentilere göre yıllık enflasyon %31,75'ten %31,52'ye gerilerken yıl sonu enflasyon tahmini ise %29,49 olarak öne çıktı.
2: Anadolu Ajansı Finans'ın Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin yılın 8. ay için enflasyon beklentisi %1,25 ile %2,10 aralığında yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması ise %1,86 oldu. Yıllık enflasyonun da %31,52'ye gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması %29,49 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Eylül Perşembe günü saat 10'da enflasyon verisini açıklayacak. Temmuz ayında aylık enflasyon %1,78, yıllık enflasyon ise %31,75 seviyesinde gerçekleşmişti. Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı da belli olacak. Kira artış üst sınırı her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Ev ve iş yeri sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı Diplomatik Misyonlar Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan, sahada gerçek dönüşümün amaçlandığını belirtti. Murat Kurum'un gündeminde Fethiye Körfezi'ndeki kirlilik de vardı. Dip çamuru temizleme çalışmalarının başlayacağını açıkladı.
3: Sayın Emine Erdoğan'la birlikte kendisinin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık projemiz var biliyorsunuz. Artık dalga dalga büyüyor. Önümüzdeki hafta Fethiye Körfezi'mizi temizleyecek ve Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliğini başlatacak.
4: Türkiye'nin en kapsamlı dip çamuru temizliği için kollar sıvandı. Müjdeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi.
3: Ardından da Karadeniz'e gideceğiz ve Karadeniz'in incisi Trabzon'umuzda okyanusların çığlığına kurak vereceğiz.
4: COP31 yolunda Ankara'da diplomasi trafiği vardı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı diplomatik misyonları için bilgilendirme toplantısında büyükelçilere seslendi. Türkiye'nin COP31'i sıradan bir zirve değil, dünya için somut eylem ve uygulama zirvesi olarak gördüğünü vurguladı.
3: O gün kağıda dökülen imzaları Antalya'da gözle görülür somut devrimlere dönüştürmek, insanlığa verdiğimiz umudu hayata geçirmek hepimizin boynunun borcudur.
4: Bakan Kurum'un konuşmasında iklim adaleti öne çıktı. İklim krizinin sınır tanımadığını belirterek sel suları vize sormuyor, kasırgalar kontrolümüzden geçmiyor sözleriyle küresel dayanışma çağrısı yaptı. Kırılgan coğrafyaların COP31 masasında en gür sesle temsil edileceğini söyledi.
3: Doğanın dengesi bozulduğunda haritalara gururla çizdiğimiz o sınırların aslında hiçbir anlamı kalmıyor. Sel suları vize sormuyor. Kasırgalar kontrolümüzden geçmiyor. İklim öfkesi hiçbir diplomatik kuralı da tanımıyor. Şayet bir kriz sınırları aşıyorsa biz de sınırları aşan bir iradeye hep birlikte göstermek zorundayız.
4: COP31 için 3 ana sütun belirlendi. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon. Bakan kurum, dünyanın artık yeni hedefleri kağıt üzerine yazmaktan çok bu hedefleri tarlada, sanayide ve şehirlerde uygulamaya dönüştürecek iradeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Tarihe uygulama kopu olarak geçmeye geliyoruz diyen kurum, Antalya'dan somut bir eylem planı çıkacağını belirtti.
3: Biz buraya gelecek nesillere henüz doğmamış torunlarımıza bırakacağımız dünyanın geleceğine hep birlikte dokunmak için geldik. Diyalog dedik, uzlaşı dedik ve işin sonunda diyalogla, uzlaşıyla oluşturduğumuz kararları aksiyonla neticelendirelim dedik. Farklılıklarımız bizim en büyük zenginliğimizdir.
4: Türkiye COP31'e 2053 net sıfır vizyonu ve yeşil dönüşüm hedefiyle hazırlanıyor. Kurum elektrifikasyondan atık azaltımına, binalarda enerji verimliliğinden sanayide döngüsel malzeme kullanımına kadar 2035'e uzanan küresel atılımları anlattı. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek zirve için sorunları tekrar tekrar konuşmanın değil, çözümün adresi olacak mesajını verdi.
3: Sahaya iniyoruz. Bütün ülkeleri, buradaki kıymetli büyükelçilerimiz vasıtasıyla tüm ülkeleri sahaya inmeye davet ediyoruz. Antalya çözümün adresi olsun. Antalya'dan raflarda tozlanacak bir kağıt parçası beklemeyin. Antalya'dan dünyayı temelinde sarsacak, tarihi baştan yazacak güçlü bir eylem planı çıkaracağız.
0: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim efendim. Silivri açıklarında gece saatlerinde iki ticari gemi çarpıştı ve bu çarpışma, bu kaza sonucunda 10 personelle iletişim kesildi. Olay yerine çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Saat 3 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadı. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemide ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamıyor efendim. Hemen detayları 24 Mabir Ada Kahriman'dan alalım. Ada Kahriman telefon attığımızda. Ada, detayları senden alalım. Kaza nasıl gerçekleşti? Hangi bilgiler var?
5: Duygu Göktürk, tabii İstanbul Valiliğinden bir açıklama yapıldı ancak kazanın nasıl olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığı bilgisi paylaşıldı. İlerleyen dakikalarda da bununla ilgili İstanbul Valiliğinden bir açıklama yapılacaktır. 10 kişiyle irtibatın kesildiği belirtildi burada İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada. Bugün saat gece 3 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle bununla birlikte İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin çarpıştığı bilgisi paylaşıldı. Yani Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpıştığı bilgisi paylaşıldı burada İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada. Tabii olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopterinin sevk edildiği bilgisi de aynı zamanda paylaşıldı. Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta. Yani bununla ilgili bu gemide, yani Alsu isimli gemide herhangi bir hasarın bulunmadığı paylaşıldı. Bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Ancak bu noktada Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamadığı belirtildi. Bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Silivri açıklarında tekrar belirtelim, iki gemi çarptı.

0: Tabii bu iki geminin çarpışması sonucu bir gemide, yani buradaki Auschwitz isimli gemide gözle görünür bir hasarın bulunmadığı paylaşıldı. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibarıyla irtibatın kurulamadığı paylaşıldı, bilgisi paylaşıldı. Tabii bununla ilgili, yani 10 personelin nerede olduğu ile ilgili, geminin nerede olduğu ile ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Duygu Göktürk.
1: Ada, peki ne kadar süredir iletişim kurulamıyor? Gece 3 sularında gerçekleşti bu kaza, çarpışma ve 10 personelle şu anda iletişim kurulamıyor ama geminin nerede olduğu tespit edilmiş durumda mı? Bununla ilgili bir detay var mı?
0: Duygu Göktürk, henüz tespit edilebilmiş bir açıklama yapılmadı. Yani tespit edildiğiyle ilgili açıklama yapılmadı. Bununla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada gece işte 3 sıralarında bu çarpışmanın yaşandığı belirtildi. Ancak burada işte Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiyle henüz iletişimin burada sağlanamadığı, özellikle gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamadığı belirtildi. Bununla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Silivri açıklarında gece 3 sıralarında, şu ana kadar İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama bu şekilde. Gece 3 sıralarında iki geminin çarpıştığı belirtildi. 10 personelden haber alınamadığı belirtildi. Bununla ilgili zaten çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik ekibinin olay yerinde olduğu belirtildi. Bu kişileri aramaya yönelik çalışmalarsa devam ediyor, Duygu Göktürk.
1: Peki kazanın nedenine ilişkin bir bilgi var mı Ada? Bununla ilgili bir duyumun var mı?
0: Duygu Göktürk, henüz kazanın neden olduğuna ilişkin bir açıklama, yani resmi bir açıklama İstanbul Valiliğinden yapılmadı. İlerleyen saatlerde bu kazanın neden olduğu ile ilgili, özellikle 10 personelle herhangi bir irtibat kurulup kurulmadığı ile ilgili açıklama yapılacaktır. Diğer gemi, yani buradaki Tuğberk İmamoğlu ticari gemiye zaten ulaşıldığı sırada da gerekli resmi makamlardan açıklama yapılmasını bekliyoruz. Şunu da belirtmekte fayda var. Burada kazada diğer gemide herhangi bir gözle görünür bir hasarın bulunmadığı belirtildi, Duygu Göktürk.
1: Evet, Alsu isimli gemiyle irtibat kuruldu ve o gemideki personellerin şu anda sağlık durumuyla ilgili bir durum söz konusu mu? Nedir sağlık durumları?
0: Bununla ilgili de bir, yani açıklama yapılmadı. Orada işte kaç personelin bulunduğu ile ilgili, özellikle gemide gözle görünür bir hasar bulunamadığı için de o gemide bulunan personellerle ilgili kötü anlamda bir açıklama, yani olumsuz anlamda bir açıklama yapılmadı. Öngördüğümüz üzere oradaki personellere bir şey olmadı. Ancak bununla ilgili resmi makamlardan da ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde açıklama yapılacaktır. Sınırlı bir bilgi paylaşıldı. Gece 3 sıralarında bu çarpışmanın yaşandığı belirtildi. İki gemiden bahsediyoruz. İkisi de Türk bayraklı. Biri Alsu isimli ticari gemi. Diğeri ise burada Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli gemi. İki gemi gece 3 sıralarında çarpışıyor. Bugün çarşamba günü çarpışıyor. Çarpışmanın ardından olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik, Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk ediliyor. Yani hem denizden hem de havadan burada arama çalışmalarının sürdüğünü belirtelim. Alsu isimli gemide, tekrar belirtelim, herhangi bir gözle görünür bir hasar bulunmuyor. Personellerle ilgili bir açıklama yapılmadı. Yani Alsu isimli gemide bulunan personellerle ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak burası, bu nokta önemli. Tuğberk İmamoğlu isimli bir ticari gemi var. Tabii bu gemi İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden bir gemi. Bu gemiyle henüz bir irtibat kurulmuş değil. Aynı zamanda gemide bulunan, önemli olan nokta bu, 10 personelle herhangi bir iletişim, irtibat kurulamıyor. Bununla ilgili bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yani hem havadan hem de deniz yolundan burada kıyı emniyeti, sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Resmi

0: açıklama bu şekildeydi İstanbul Valiliği'nden yapılan. İlerleyen dakikalarda veya saatlerde daha detaylı bilginin paylaşılmasını bekliyoruz Duygu Göktürk.
1: Ada Kahraman, teşekkür ediyoruz. Ada şu anda da harita üzerinden gösteriyoruz. Harita üzerinde gösteriyoruz kazanın gerçekleştiği bölgeyi efendim. Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. Ekipler şu anda bölgede. İstanbul Valiliğinden bir açıklama yapıldı ve 10 personelle irtibatın kurulamadığı ifade edildi valilik tarafından yapılan açıklamada. O açıklamanın detaylarında saat 3 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz'e Reyli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin çarpıştığı ifade edildi İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada efendim. O gemileri, o ticari gemilerin görüntülerini de ekranlarınıza taşıyoruz. Bir yandan da ekranınızın sol tarafında gemilerin çarpıştığı, gemi kazasının gerçekleştiği noktayı da ekranlarınıza taşıyoruz efendim. Tekrar edelim, gece 3 sıralarında Silivri açıklarında meydana geldi kaza. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde iki ticari gemi çarpıştı. Kocaeli'nden Ali Ağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi, iki Türk ticari gemisi gece 3 sularında çarpıştılar efendim. Ardından olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve bunun yanında da sahil güvenlik helikopterleri de sevk edildi efendim. Bölgede umalı bir çalışma sürüyor, zira Tuğberk İmamoğlu gemisiyle irtibat kurulamıyor. Alsu gemisiyle irtibat kuruldu ancak Tuğberk İmamoğlu gemisiyle irtibat kurulamıyor ve bu gemideki 10 kişiyle de yine irtibat kurulamıyor. 10 kişi kayıp Tuğberk İmamoğlu gemisindeki, Alsu gemisiyle ise irtibatın kurulabildiğini ifade edelim. Şu anda Tuğberk İmamoğlu gemisinin içerisinde bulunan 10 kişiye irtibat kurulabilmesi için bölgedeki çalışmaların sürdüğünü ifade edelim. Efendim, bölgede Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru bulunuyor. Bunun yanı sıra sahil güvenlik helikopterleri de bulunuyor. Bölgede Tuğberk İmamoğlu gemisiyle irtibat kurmaya çalışıyorlar. Kayıp olan 10 kişi aranıyor efendim. Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre ise Alsu isimli gemide gözle görülür bir hasarın bulunmamakta olduğu ifade edildi İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada. Ancak Alsu isimli gemide kaç kişi bulunuyordu ve onların sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak yapılan açıklamada Alsu isimli ticari gemide herhangi bir hasarın bulunmamakta olduğu ifade edildi efendim. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve bu gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamıyor. Bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları şu dakikalarda devam ediyor efendim. Biz de bir yandan kazanın gerçekleştiği noktayı, Silivri açıklarındaki o noktayı ekranlarınıza taşıyoruz. Diğer yandan da hem Alsu gemisini hem Tuğberk İmamoğlu gemisinden görselleri de, o gemileri de ekranlarınıza taşıyoruz. Şöyle bir tekrar edelim, neler yaşandı? Gece 3 sularında yaşandı kaza. Gece 3 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana geldi iki ticari geminin çarpıştığı kaza. Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli iki ticari gemi çarpıştılar Silivri'nin 18 mil güneyinde. İşte harita üzerinde tekrar ekranlarınıza taşıyoruz efendim o kazanın meydana geldiği bölgeyi. Burası Silivri açıklarının 18 mil güneyi. İşte bu noktada, tam olarak bu noktada meydana geldi iki ticari geminin çarpıştığı o kaza. Ve kazanın meydana gelmesinin hemen ardından olay yerine Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopterleri sevk edildi. O helikopterler bölgedeki çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu bölgeye intikal eden

Yani ekipler yaptıkları ilk tespitlerde hemen Alsu isimli gemiyle irtibat kurdular ve bu gemide gözle görülür bir hasarın olmadığı tespit edildi. Alsu gemisinde kaç personel vardı ve onların sağlık durumları nasıl? Henüz bununla ilgili bir açıklamanın

0: kurulamıyor. Şimdi son bilgileri almak üzere 24 muhabiri Ada Kahriman'a tekrar bağlanalım. Tekrar telefon hattımızda Ada Kahriman. Ada merhaba. Hangi gelişmeler var? Bir gelişme yaşandı mı?
1: An itibariyle tabii bizler de yeni gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Ancak İstanbul Valiliğinden sadece kısıtlı bir açıklama yapıldı. Bir basın açıklaması yapıldı. Bu açıklamada da iki geminin çarpıştığı, yani iki Türk bayraklı geminin çarpıştığına ilişkin bir bilgi paylaşıldı. Daha detaylı bir bilgi henüz paylaşılmadı. Tabii bu açıklama İstanbul Valiliğinden 7.23 sıralarında geldi. Zaten gece 3 sıralarında yaşanan bir olaydan bahsediyoruz. Bu noktada yapılan açıklamada önemli olan noktalar var. Bir gemiyle ispat kurulamadığı bilgisi paylaşılıyor. Özellikle burada en önemli nokta bu gemideki 10 personelle de irtibatın sağlanamadığı bilgisi paylaşılıyor. Bu personelle irtibat kurmak için hem denizden hem de havadan hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yani buradaki personeli kurtarmak adına, aynı zamanda gemiye ulaşmak adına özellikle buradaki Türk unsurların devreye girdiğini belirtelim. Gece 3 sıralarında Silivri açıklarında, açıklarının 18 mil güneyinde yaşanıyor buradaki olay. Kocaeli'den Ali Ağa'ya, yani İzmir'in Ali Ağa ilçesine intikal eden bir Türk bayraklı Alsu isimli bir ticari gemiden bahsediyoruz. Aynı zamanda İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli bir ticari gemiden bahsediyoruz. Bu iki gemi gece 3 sıralarında çarpışıyordu Gökçük. Daha sonra tabii yetkililere haber veriliyor. Bu haber verilmesinin ardından gerekli çalışmaların yapılması için olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru, sadece deniz unsuru mu, hayır, sahil güvenlik helikopteri de sevk edildi. Yani hem denizden bir çalışmanın yürütüldüğünü görüyoruz burada, hem de aynı zamanda havadan kontrollü bir çalışmanın yürütüldüğünü görüyoruz. Bölgeye intikal eden unsurların yaptıkları ilk tespitlere göre, yani şu ana kadar yapılan ilk tespitlere göre burada Alsu isimli gemide gözle görünür bir sorunun, yani burada gözle görünür bir hasarın bulunmadığı belirtildi İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada. Tabii bununla birlikte ancak buradaki Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemide ise gemide bulunan, hem ticari gemide hem de gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibatın kurulamadığı belirtiliyor. Yani burada gemiye de ulaşılamıyor. Aynı zamanda 10 personele de ulaşılamadığı bilgisi paylaşılıyor. Bunlarla irtibat kurulmamasının ardından daha sonra burada hem kıyı emniyeti, sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri bölgedeki unsurların, buradaki bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmalarına başladığı belirtildi. Tabii burada hala çalışmaların bu noktada devam ettiğini belirtelim. Gece 3 sıralarında tabii burada çarpışmanın yaşandığı belirtiliyor. Hangi sıralarda haber verildiği, yani burada özellikle hangi sıralarda aranıp işte gerekli yerler aranıp haber verildiği ile ilgili bir paylaşım yapılmadı. 3 sıralarında çarpışma yaşanıyor. Daha sonra da saat burada 7.23'e baktığımızda İstanbul Valiliğinden bir açıklama yapıldığını görüyoruz. İki geminin çarpıştığı, Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığı bilgisi paylaşıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada hem gemiye hem de burada gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamadığı belirtiliyor. Yani 10 kişilik mürettebata bu noktada ulaşılamıyor, haber verilemiyor ne yazık ki, haber alınamıyor ne yazık ki. Bu yüzden de haber alınamaması nedeniyle de arama kurtarma çalışmasının başlatıldığı belirtildi. Silivri açıklarında iki geminin çarpışmasının ardından. Tabii şunu belirtmekte fayda var Duygu Göktürk. Henüz bu çarpışmanın neden yaşandığı ile ilgili resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı. Yani neden oluştuğu ile ilgili, bu gemide çarpışmanın neden olduğu ile ilgili İstanbul Valiliğinden bununla birlikte resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı. Dakikalar sonra ya da burada saatler sonra açıklamanın

0: yapılmasını bekliyoruz. İki geminin çarpışmasıyla birlikte iki ticari gemiden bahsediyoruz. Türk bayraklı gemiden bahsediyoruz. Yapılan açıklamada bu belirtiliyor. 10 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. 10 kişiyle irtibatın kesildiği belirtiliyor. Tabii burada kurtarılan, yani herhangi bir sorunun oluşmadığı, gözle görünür bir hasarın bulunmadığı Asu isimli bir gemi var. Bu gemide kaç personelin olduğu ya da personellere ne olduğu ile ilgili de bir açıklama yapılmadı. Sadece burada gözle görünür bir hasarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Acı olan kısım şu: Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiye ulaşılamıyor. Hem de bu gemide bulunan 10 personelle bir irtibat kurulamıyor. Bununla ilgili hem burada İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada olay yerine kıyı emniyetinin, sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsurunun ve sahil güvenlik helikopterinin olay yerine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Hem burada denizden bir çalışmanın yürütüldüğünü görüyoruz. Aynı zamanda havadan da bir çalışmanın yürütüldüğünü görüyoruz. Bugün gece 3 sıralarında iki ticari gemi çarpışıyor. Türk bayraklı gemiden bahsediyoruz. Biri Kocaeli'nden burada İzmir'in Aliağa ilçesine hareket eden bir gemiydi. Bu gemiye, yani Asu isimli gemiye, herhangi bir gözle görünür herhangi bir hasarın bulunmadığı belirtildi. Ancak Hatay İskenderun'dan burada baktığımızda Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin çarpışmasıyla burada Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin gemiden herhangi bir haber alınamadığı belirtiliyor. Bununla ilgili çalışmaların yürütüldüğü belirtildi İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada. 10 kişilik bir mürettebatın kayıp olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda gemiye de ulaşılamıyor bu noktada. Bununla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Marmara'da iki geminin, yani Silivri açıklarında ki baktığımızda özellikle Silivri açıklarının 18 mil güneyinden bahsediyoruz. Kocaeli'nden Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı Asu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin çarpıştığı, gece 3 sıralarında çarpıştığı belirtiliyor. Tabii yapılan açıklamada Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığı belirtildi. 10 personel kayıp. Buradaki çalışmaların, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü belirtiliyor Duygu Göktürk.
1: Ada Kahraman, biz bir yandan da hem Asu gemisinin rotasını hem Tuğberk İmamoğlu gemisinin çizdiği rotayı ekranlara taşıyoruz. Ve bu rotada görülen noktalarda gemilerin son sinyal verdikleri, yani son konumları görülüyor. Ada, şunu sormak istiyorum. Bu gemilerden alınan son sinyallere bakıldığı zaman bu kazanın gerçekleştiği noktadan ne kadar uzaklıkta? Şunu anlamak için soruyorum. Çalışmaların neticelenmesinin ne kadar sürebileceğini de aslında anlamaya çalışmak adına soruyorum. Sinyalin alındığı son anla, son konumla kazanın gerçekleştiği konum arasında ne kadar bir mesafe olabilir?
0: Şimdi Duygu Göktürk, Tuğberk gemisinin son sinyal noktasının Çanakkale açıkları olduğu görülüyor. İki gemiden alınan son sinyallerin geldiği noktalar, güzergahlardan hareketle gemilerin Silivri üzerinden karşılaştığı tahmin ediliyor. Yani burada kayıp olan 10 mürettebatla iletişim kurulamayan Tuğberk gemisinin son sinyal noktasının Çanakkale açıkları olduğu görünüyor. Ama seyir güzergahı Silivri üzerinden geçmesi planlanıyordu. Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle herhangi bir irtibat şu anda kurulamıyor. Tekrar belirtelim, iki gemiden alınan son sinyallerin geldiği noktalar güzergahlardan hareketle gemilerin Silivri üzerinden karşılaştığı tahmin ediliyor. Tuğberk

0: gemisinin son sinyal noktası Çanakkale açıkları olarak görülüyor. Yani burada baktığımızda zaten Tuğberk isimli İmamoğlu, yani Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal etmesi bekleniyordu. Tuğberk gemisinin son sinyal noktası bu noktada Çanakkale açıkları olduğu görülüyor. Ama seyir güzergahı Silivri üzerinden geçmesi planlanıyordu. Aksu gemisiyle Silivri açıklarında karşılaştığını söyleyebiliriz. Gece 3 sıralarında Aksu gemisinden ise burada son sinyalin 40 dakika önce Silivri açıklarında verildiği belirtildi. Yani buradaki yani bu duruma baktığımızda hala Aksu gemisinin yani 40 dakika önce Silivri açıklarında olay yerine yakın olduğunu belirtelim. Gece 3 sıralarında Silivri açıklarında 18 mil güneyinde bir çarpışma yaşanıyor. Kocaeli'nden Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi burada çarpışıyor. Tuğberk gemisinin son sinyal noktası Çanakkale açıkları olarak görünüyor. Ama seyir güzergahı Silivri üzerinden geçmesi planlanıyordu. Aksu gemisiyle Silivri açıklarında karşılaştığını söyleyebiliriz. Aksu gemisinden ise son sinyal 40 dakika önce Silivri açıklarından alındığı belirtiliyor. Tekrar belirtelim. Tabii bu geminin yani Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin bulunması aynı zamanda 10 mürettebatla iletişim kurması için hem havadan hem de denizden burada hummalı bir çalışma hala yürütülüyor. Bununla ilgili yani sevindirici bir durum olansa şu Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemide herhangi bir yani gözle görülür herhangi bir hasarın bulunmadığı belirtiliyor. Ancak burada tabii mürettebatla ilgili mürettebatın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin ise şu anda kayıp olduğu belirtildi. Gece 3 sıralarında yaşanan çarpışmanın ardından tabii bu çarpışmanın ardından ne kadar sürede kayıp olduğu ile ilgili de herhangi bir açıklama yapılmadı resmi makamlardan. Ancak şunu belirtmekte fayda var. 10 personel bulunuyordu bu geminin içerisinde. Yani resmi makamlardan yapılan açıklama bu şekilde. Bu 10 personelle şu anda irtibat kurulmadığı belirtiliyor. Silivri'de Silivri açıklarında iki geminin çarpışmasıyla birlikte hem karadan hem de havadan şu an hem denizden hem de havadan hummalı bir çalışmanın özellikle burada çarpışma sonrası ihbar üzerine olay yerine kıyı emniyetinin sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopterinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Umuyoruz ki kısa süre içerisinde Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiden de haber alınabilir. Aynı zamanda 10 mürettebatla da iletişim kurulabilir Duygu Göktürk.
1: Peki ada saat 3 sularında meydana geldi. Gece saatlerinde meydana geldi kaza. Peki o anlarda görüş mesafesi, hava ve deniz koşulları nasıldı? Bununla ilgili bir bilgi var mı?
0: Şöyle ki yani güneş burada baktığımızda gece 3'e şu anki rüzgara baktığımızda saatte 20 kilometre hızına varan ani rüzgarlar olduğu belirtiliyor hava durumuna baktığımızda. Ancak o anda Silivri açıklarında bunun ne durumda olduğu ile ilgili yani o anki hava durumunun ne olduğu ile ilgili bir bilginiz yok açıkçası. Yani rüzgarlı bir havanın olmadığını düşünüyoruz. Farklı bir durum olabilir. Bununla ilgili özellikle çalışmalar yapılacaktır. Uzman isimler tarafından çalışmalar yapılacaktır. Bu gemiye ne olduğu ile ilgili bir açıklama yapılacaktır. Bizler de resmi makamlardan gelecek açıklamayı bekliyoruz Duygu Göktürk.
1: Şimdi bölgede çok sayıda personelin ekibin olduğunu biliyoruz. Hem sahil güvenlik ekiplerinin o noktada olduğunu biliyoruz. Arama çalışmalarının da yine helikopterlerin de desteğiyle yapıldığını biliyoruz ada. Peki ne kadar bir ekip var? Hangi ekipler o noktada? Biraz arama çalışmalarına da tekrar hatırlatabilir miyiz o bilgileri?
0: Şöyle ki Duygu Göktürk, şimdi hem burada havadan bir çalışmanın, yani hem havadan bir çalışmanın yapıldığını belirtiyoruz, hem de deniz üzerinden bir çalışmanın yapıldığını belirtiyoruz. En kısa sürede tabii burada kayıp olan gemiyi bulmak için aynı zamanda bununla birlikte 10 mürettebatla iletişim kurmak için burada özellikle deniz üzerinden ve havadan yapılan çalışmaları görüyoruz. Şimdi hatırlayacağınız üzere Girne'de hala arama çalışmaları sürüyor. Burada önemli olan nokta mesela TCG Işın'ın da devreye girdiğini görmüştük. Mesela orada baktığımızda burada TCG Işın'la birlikte bir arama yapılıyordu. Bununla birlikte yani bölgede battığı tespit edilen mesela bu gemiyle ilgili mesela burada 500 metre arama metrede arama yapıldığı belirtildi. Ancak burada açıklamanın kısıtlı olduğu belirtildiği için yani gerekli açıklama yapıldı ancak bize çok kısıtlı bir açıklama yapıldığı için sadece burada olay yerine kıyı emniyetinin, sahil güvenliği, yani Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsurunun ve sahil güvenlik helikopterinin sevk edildiğini görüyoruz. Yani hem denizden yapılan bir arama var hem de burada hava yoluyla yapılan bir arama var. Kısa sürede de bununla ilgili daha detaylı açıklamanın İstanbul Valiliğinden yapılmasını bekliyoruz Türkiye'de.
1: Peki Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili olası senaryolar neler? Çünkü 10 kişi, 10 personel vardı bu geminin içerisinde. Sinyal alınamıyor. Alınan son sinyalin de aslında çok uzak bir nokta olduğunu görebiliyoruz kazanın gerçekleştiği noktadan. Ve tabii pek çok ihtimalde değerlendiriliyor. Şimdi bir virgül koyalım Ada, seninle bağlantılarımıza devam edeceğiz gelişmeler oldukça. Uzun yol kaptanı Ömer Asmalı şu anda bizimle birlikte. Ömer Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Günaydın. Yani tekrar geçmiş olsun diyeyim. Kayıplar olduğunu duydum. Ben de yeni olaya vakıf oldum. Yani umarım bunlar kısa zamanda bulunur diyeyim. Buyurun, dinliyorum.
1: Evet, biz de aynı şekilde en kısa zamanda bu kayıp olan 10 personelin bulunmasını umuyoruz Ömer Bey. Peki şimdi biz iki geminin de rotalarını ekranlara taşıyoruz. Çarpışmada gece 3 sularında meydana geldi. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde. Bu çarpışma neden olmuş olabilir? Şimdi biz oluş sırasına, oluş haline baktığımız zaman, alınan son sinyallere de baktığımız zaman bu bize ne anlatıyor? Neden olmuş olabilir bu kaza?
2: Şimdi ben dışarıdan televizyonu göremiyorum. Sadece bir görüntü kısaca ben gördüm. Yani bu tip şeylerde muhtemelen bizim uluslararası denizde çalışma ölme tüzüğü diye tabir ettiğimiz geminin seyir kuralları var. Yani muhtemelen bu seyir kurallarına uymadı. Öyle gözüküyor. Yani burada kesin olmamakla birlikte büyük bir ihtimalle bu kurallara uymamak koşulları çalışma olduğunu düşünüyorum. Yani burada ne olabilir? Seyir güzergahında olabilir. Çünkü orada bir çift geçiş yönleri vardır. Yani Çanakkale'den İstanbul'a geçen gemilerin rotaları farklıdır. İstanbul'dan Çanakkale'ye giden gemilerin rotaları farklıdır. Yani muhtemelen bu rota dışına çıkmıştır diye düşünüyorum ben. Yani tam inceleyemedim. Bir de işte gözcülük vardır. İyi bir gözcülük yapılmıştır. İyi bir radarla beraber gözlem yapmamıştır. Seyirde hata olmuştur. İletişimde hata olmuştur. Yani bunlar hepsi bu muhtemel şeyler. Tabii burada kesinlikle bir şey yok çünkü çok yeni. Ben her zaman tam elinde delil olmadan kesin bir şey konuşmak istemem. Bir yanılgıya da sevmek istemem. Yani çok fazla diyeceğim bir şey yok. Sadece burada %90, 99 hatta belki de çatışma önleme tüzüğüne göre seyir kurallarına uymadıklarını ben oradaki kurallara uymadıklarını şey yapıyorum, anlıyorum buradan.
1: Evet Ömer Bey, zaten bilgiler çok taze, henüz gün içinde de detaylar gelmeye devam edecektir. Yeni gelişmeler olmaya devam edecektir. Ancak Tuğberk İmamoğlu gemisiyle şu anda irtibat kurulamıyor. Gemide de 10 personel vardı. Peki sizce ne olmuş olabilir? Bir batma ihtimali olmuş olabilir mi geminin?
2: Tabii o da mümkün muhtemeldir. Yine aldığım yani kesin olmayan bilgiler her iki geminin de yaklaşık 90 metre boyunda olduğu. 90 metre boyunda olduğu. Yani yakın birbirine. Birisinin kimyasal, birisinin yük gemisi olduğu şeyde. bilgisini aldım ben. Bunlar tabii kesin bilgiler değil, üstün körü bilgiler. Batma riski olabilir, elbette olabilir. Eğer gemi doluysa ve orta kısmından bir kere yara almışsa bunun batma riski vardır. Bunu zaten pratikte görüyoruz biz. Defalarca gördük. Olabilir. Yani inşallah böyle olmamıştır. Öyle diyeyim.
1: Şimdi biz haritayı da ekranlara taşıyoruz. Siz de incelemişsinizdir.
2: İşte ben göremedim şimdi. Şimdi dışarıda olduğum için şimdi başka bir yere gidiyorum ben.
1: Evet, şimdi rotaya baktığımız zaman Ömer Bey, bu rota hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Bu noktaların deniz trafiği açısından özellikleri neler?
2: Ya orada İstanbul'dan çıkıştan, İstanbul Boğazı çıkıştan, Çanakkale Boğazı girişine kadar, yani Gedibolu'ya kadar bir separation zone dediğimiz zonlar var. Yani her geminin belli bir şeyi var, rotası var. O rotanın dışına çıkmaması lazım, o çizginin dışına çıkmaması lazım. Arada bir ayrımlar var. Yani bir emergency durumda, acil durumda gelecek olan ayrımlar var. Bunu iyi görmekle birlikte bunlardan bir tanesi hatalı davrandı. Hangisi hatalı davrandı bilmiyorum. Yani rota dışına çıkmış ve çatışma olmuş bunlarda.
1: Peki gemiler birbirinin radar ve diğer seyir sistemlerini ne kadar önceden tespit edebilirler? Bir ihmal olmuş olabilir mi bu anlamda?
2: Büyük bir ihtimalle var diye düşünüyorum. Elbette tabii. Yani radarlar tespit ederler. Yani radarlar işte 24 binlik 48 bine kadar gidebilir. Zaten çatışma usulü, gemi çatışması için normalde o radar skopunda 6 binlik bir yarı çap içerisinde daha içeri düşünmek lazım. Aksi takdirde burada bir şey oluyor. Bir sıkıntı doğabilir.
1: Peki siz bunun bir kazanın nedeninin elbette şu anda söylenmesi çok mümkün değil ama bir insan kazası mı, bir uzman olarak, bir uzun yol kaptanı olarak bunun bir insan kazası mı, yoksa teknik bir arızadan kaynaklandığını mı, yoksa hava ve deniz koşullarından kaynaklanabileceği ihtimaline mi ağırlık verirsiniz?
2: Vallahi denizin iyi olduğunu ben görüyorum. Yani şeylerden tespit o şekilde. Burada tabii yani her sene şu andaki cevap vermek, doğru cevap vermek, kesin cevap vermek doğru bir şey değil.
1: Evet.
2: Yani muhtemelen yani teknik de olabilir ama insan kazası olduğu daha şey gibi gözüküyor. Daha doğru gözüküyor.
1: Evet Ömer Bey, elbette net bir ifade kullanmak şu anda mümkün değil. Zira resmi açıklamalar da çok kritik.
2: Elbette tabii doğru değil, yanıltıcı olur, biz de
1: yanılabiliriz. Evet,
2: başkasını da yanıltabiliriz.
1: Siz bir uzman olarak öngörünüzü de merak ediyoruz, yorumlarınızı merak ediyoruz. Sizce sebebi hangi ihtimaller olabilir? Aslında bu anlamda yorumunuzu merak ediyoruz. Çünkü insanın aklına pek çok aslında senaryo gelebiliyor. Acaba gece 3 sularında rüzgar, deniz ve hava koşulları görüşmeseydi, mesafesi nasıldı? Bundan kaynaklanan bir durum söz konusu olabilir mi siz hava raporuna baktığınız zaman? Bununla ilgili bir kazanın gerçekleştiği ihtimali üzerinde durabilir misiniz? Yoksa bir teknik arıza nedeniyle olabilir mi? Ya da bir insan kaynaklı bir ihmal olmuş olabilir mi Ömer Bey? Siz baktığınız zaman neler söyleyebilirsiniz? Nasıl yorumlarsınız?
2: Şimdi bunlar ham veriler, çok erken veriler. Bunu doğru konuşmak,
1: evet.
2: Yani daha doğrusu kesin konuşmak doğru bir şey değil. Ama genel kazaları incelediğimiz zaman, dünya üzerinde kazaları incelediğimiz zaman %80-85 oranında insan odaklı olduğu görülüyor. Yani bu kazaya mahsus değil. Genelde bu. Burada da ben aynı şekilde değerlendiriyorum. Yani insan kaynaklı, dikkat etmemiş ve kurallara uymamış gibi gözüküyor. Ama teknik şeyleri bilemiyorum tabii. Yani bu gözüken bir şey. O verilerde tabii geminin evraklarının incelemesi ya da o andaki işte sizin genelde halkın kara kutu dediğimiz cihazın, yani biz de VDR diyoruz, yani ses alma kayıt cihazlarının inceleme sonunda belli olacak. Şu anda bir şey daha fazla bir konuşmanın bir şeyi yok, biraz yanıltabiliriz hanımefendi.
1: Evet. Peki bir teknik açıdan bakacak olursak bu kara kutuyla hangi bilgilere ulaşılabilir? Denizcilikte kara kutu nasıldır? Biz şimdi aslında pilotajdaki kara kutuyu biraz vakıfız ama denizcilikteki kara kutuyla birlikte nelere ulaşılabilir? Bu kara kutu geminin neresinde bulunur? Nasıl ulaşılır kara kutuya?
2: Kara kutu dediğimiz şey bu VDR diyoruz buna. Yani Voice Data Recorder bunun İngilizcesi. Bu köprü üstünde, yani kaptan köşkü denilen halkın dediği şeyle olabilecek bütün verileri, yani radar görüntüleri, ses görüntüleri, kayıtları, ondan sonra hızını, rotasını vesaire gibi, yani seyir cihazları ilgili bütün verileri, makinenin genel durumunu, hızını belirten, çünkü ona bağlı bütün verileri veriyor. Yani muhtemelen uçakta da o şekildedir, birbirine benzerdir. Bu veriler tabii incelenecek, bakılacak. Orada ne konuşuldu, hangi rotaya gitti, nereden gitti, ikisi arasında bir

0: değişim oldu mu gen arasında? Bunlara bakılacak. O tabii uzmanlar olan incelikler. Teknik olarak var mı, var mı bir hatası var mı? O da bir ayrı bir olay. Onun için de geminin evraklarına bakılacak. Geriye dönük, eğer gemi batmışsa inşallah olmamış, öyle bir şey bilemiyorum ama o zaman geriye dönük zaten ofiste ve de onun klas kuruluşunda belli yerlerde onların bir evrakları vardır, onlara bakılacak. Dediğim gibi yani bundan sonra yapacak şeyler bunlar.
1: Peki bu ne kadar sürebilir kara kutunun içerisindeki bu bilgilere ulaşmak, bunu çözümlemek ve kazanın net sebebini açıklayabilmek ne kadar sürebilir?
0: Yani o yani kara kutuyu açıklamak yani bir gün içinde açıklarlar ama tabii onun çözümlemesi günler sürebilir. Onun için bir şey diyemeyeceğim çünkü uzmanlar onu yapacaklar. Evet. Çok çeşitli faktörler var, veriler var, onları yapacaklar yani.
1: Şimdi çarpışma ihtimalinde gemilerden birinin rotasını değiştirmesi veya hızını azaltması için elbette uluslararası kurallar da vardır. Nedir bu kurallar? Bu kurallar bize ne söylüyor? Bunun nasıl olması gerekir?
0: Yani şöyle, tabii ki biz afaki kurallara göre konuşuyoruz. Ben oradaki durumu bilmediğim için öyle şeyde. Yani örneğin iki gemi karşılıklı geldiği zaman ana kural şudur. Yani bir... Biz çatışma diyoruz yani çarpışma değil de çatışma diyoruz yani teknik olarak. Birbirine temas etmemesi için her iki gemide rotasını sancak yani her iki sağa doğru alması lazım. Yani alabildiğince ki bunlar soldan sol geçsinler yani iskele iskele geçsinler. Temel kural budur. Ondan sonra bu 3 mil diye tabir ettiğimiz minimum 3 mil bir şeyde daire içerisinde daha yaklaşmamaları gerekiyor için bu bir kritik bir şeydir. Ondan sonra iyi bir gözcünün olması lazım, bakması lazım. Ses iletişimi olması lazım bizim telsizden beraber, mevcut dediğimiz telsizden ses iletişimi olması lazım. Işıkla beraber gene iletişim olması lazım. Yani buna benzer en azından iki geminin niyetinin ne olmasını, birbirinin ne yapması gerektiğini bilinmeli gerekiyor. Burada olup olmanı bilemiyoruz tabii. Burada daha sonra belli olacak.
1: Evet.
0: Yani biz sadece o ihtimalleri değerlendiriyoruz burada.
1: Şimdi geçtiğimiz günlerde de Girne açıklarında bir yolcu gemisi alabora olmuştu. Biz o gemiyle ilgili yapılan teknik incelemelere bakıldığı zaman geminin daha önce hasar aldığı, belli bir tamir sürecinden geçtiği de anlaşılmıştı Ömer Bey. Şimdi gemilerin birinde görünür hasar olması, daha önce bir kaza geçirmiş olması, bu gibi ihtimallerde sonucun, senaryonun ne kadar kötüleşmesine neden olur? Zira baktığımızda Alsu gemisinin hasar almadığını görüyoruz ama Tuğberk İmamoğlu gemisiyle iletişim kurulamıyor. Bunun nedeni ne olabilir?
0: Ya bunun nedeni büyük bir ihtimalle hasar almayan gemi diğer gemiye çarpmış olabilir. O baş tarafından bizim balt dedi tabir ettiğimiz ben mukavim, denizlere mukavim. Bu genelde bir yumrudur. Oradan vurmuş olabilir muhtemelen eğer öyleyse. Öteki de yüklü ise eğer, yükü de vardır ve orta kısmından yani en çok batabilecek kısmı odur. Hele ağır yük varsa, yani demir cevherini bilmiyorum şu anda hiçbir şeye vakıf değilim olaylara.
1: Evet.
0: Bu durumda olabilir. Yani dakikalar içinde batabilir. Belki yara alsa hiç batmayabilir de.
1: Evet.
0: Yani muhtemelen odur. Yani vuran gemi ayakta kalabilir, diğer gemi vurulan geminin batma ihtimali vardır. Yani yara alma ihtimali vardır.
1: Evet, yani şu anda bir Alsu gemisinde bir hasar tespit edilemedi ama sizin tabii uzmanlık yorumunuza göre, tecrübelerinize göre Tuğberk İmamoğlu gemisinin hasar almış olabileceği ihtimali oldukça güçlü. Ve tabii şimdi gemiyle, Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ve 10 personelle iletişim kurulamıyor. Bu geminin battığı anlamına gelebilir mi Ömer Bey?
0: Muhtemeldir. Gelebilir gelemeyebilir. Onu bir şekilde cevap veremeyeceğiz. En azından gemiyi terk etmişse ya da cihazları şeyse ki muhtemelen öyledir. Cihazlar devre dışıdır. Yani battı anlamına gelmeyebilir ama cihazları devre dışıdır. Jeneratör çökmüştür, makinesi çökmüştür. İletişim kurulamıyor. Bu şekilde olabilir. Yani sadece batma değil.
1: Peki uzun yolda gemicilikte bu durumda ne yapılır? Bu 10 personel nasıl bu diyelim ki gemi batıyor ya da battı, bir kaza yaşandı. Yapılacak o prosedürler nelerdir? Bu durumda ne yapılır?
0: Yani normal eğer kaptana haberleşme imkanı varsa bir kere yardım isteyecek. Yani medya çekecek ya da SOS çekecek. Eğer öyle bir çekme imkanı varsa gene gemi personeli terk bir şey verecek.

0: talimatı verecek ki bu gece yarısı oldu. Bunları yapması biraz zor. Herkes yatakta çünkü, ayakta değil. Bu bakımda en kritik saatlerdi tabii. Herkes sadece nöbetçiler hariç, makine güvertli nöbetçileri. Bunlar tabii bir şeydir, bir sıkıntı olabilir.
1: Evet Ömer Bey, çok teşekkür ediyoruz yayına
0: oldu,
1: katkınız için.
0: Oldu, iyi çalışmalar diliyorum. Oldu, sağ olun. İnşallah bir şey olmamıştır ya.
1: Umuyoruz biz de öyle en kısa sürede 10 personelle umuyoruz ki iletişim kurulabilir. Uzun yol kaptanı Ömer Asmalı bizimle birlikteydi efendim. Tuğberk İmamoğlu adlı gemiyle iletişim kurulamıyor ve 10 personeli kayıp Tuğberk İmamoğlu gemisinin. Ve Tuğberk İmamoğlu gemisinin 1990 yapımı Tuğberk Türkiye bayraklı bir kargo gemisi olduğu, yaklaşık 90 metre uzunluğunda ve 12,8 metre genişliğinde olduğunu ifade edelim. Geminin AIS sisteminde bildirildiği varış noktası Ereğli, Türkiye olarak görülürken tahmini varış zamanı da 3 Eylül 2026 saat 11 olarak kaydedilmişti. 1990 yapımı gemi, 36 yaşındaydı efendim Tuğberk İmamoğlu gemisi. Alsu gemisi ise tankerin 2022 yapımı bir gemi. Türkiye bayrağı altında seyreden bir petrol kimya tankeri olduğu bilgisi var. Toplam uzunluğu Alsu gemisinin 90 metre genişliğinde ve 13 metre uzunluğu 90 metre, genişliği ise 13 metre olduğu da ifade ediliyor. Tabii Alsu gemisinin bildirilen varış zamanı da 3 Eylül saat 15 olarak kaydedilmişti. Ali Ağa Limanı'na bu saatte varması bekleniyordu diyelim efendim. Ve hatırlatalım kazanın nasıl meydana geldiğini. Gece 3 sularında meydana geldi kaza. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana geldi. Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiler çarpıştılar efendim. Gemilerden gelen son sinyalleri, sinyal alınan son konumları şu anda harita üzerinde ekranlarınıza taşıyoruz. İşte en son bu noktada sinyal alındı. Ardındansa Silivri açıklarının 18 mil güneyinde iki gemi çarpıştı. Alsu gemisiyle irtibat kuruldu. Alsu gemisinde bir hasar olmadığı tespit edildi ancak ne yazık ki Tuğberk İmamoğlu gemisinden irtibat alınamıyor ve içerisindeki 10 personel de kayıp. Şimdi son notları almak üzere, son gelişmeleri almak üzere muhabirimiz Ada Kahraman'a bir kez daha bağlanalım. Ada Kahraman telefon attığımızda. Ada, şu ana kadar hangi gelişmeler var? Yeni bir bilgi var mı? Neler aktaracaksın?
2: Şöyle ki Duygu Göktürk, burada gemilerle ilgili bazı özelliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela yapılan, yani buradaki edindiğimiz bilgilere göre Tuğberk İmamoğlu isimli geminin genel kargo gemisi olduğu belirtiliyor. Türk bayrağı da, Türk bayrağı altında seyir yaptığı belirtiliyor burada deniz üzerinde. Toplam uzunluğunun 89,98 metre olduğu, genişliğinin ise 12,8 metre olduğu belirtiliyor. Diğer bir gemiye ise herhangi bir hasarı bulunmayan, yani gözle görülür bir hasarı bulunmayan geminin ise Türk bayrağı altında seyreden bir petrol kimya tankerinin olduğu belirtiliyor. Yine burada da toplam uzunluğun 90,84 metre, genişliğinin ise 13 metre olduğu belirtiliyor. Tabii burada diğer özelliklere baktığımızda Tuğberk İmamoğlu adlı geminin mesela 1990 yapımı bir Türk bayraklı kargo gemisi olduğu, işte yaklaşık 90 metre uzunluğunda ve 12,8 metre genişliğinde olduğu belirtiliyor. Burada
1: peki geminin... Ada, Tuğberk İmamoğlu gemisiyle iletişim kurulamıyor. Hangi senaryolar değerlendiriliyor? Ne olmuş olabilir Tuğberk İmamoğlu'na? Mesela batmış olma ihtimali de elbette değerlendiriliyor mu? Zira yeni bir, bu anlamda resmi bir açıklama yok ama hangi ihtimaller var masada?
2: Duygu Göktürk, şöyle ki şu ana kadar herhangi bir haber alınamadı. 10 personelden haber alınamıyor. Gemiden sinyal alınamadığı bilgisi paylaşılıyor. Ve bu da batmış olma ihtimalini gündeme getiriyor. Tabii burada gerekli uzman isimlerin yapacağı araştırmalar önemli. Gelecek resmi makamlardan açıklamalar önemli. Çünkü bununla ilgili bir ihtimal var. Yani haber alınamadığı için ki hem gemiyle hem o personelle irtibat kurulamadığı için gemiden de sinyal alınamadığı için bu ihtimal üzerinde duruluyor. Yani geminin batmış olma ihtimali ne gündeme getiriyor açıkçası. Ancak şunu belirtelim, bu resmi bir açıklama değil. Bunun altını çizmekte fayda var. Ekipler de zaten bununla ilgili araştırmalar yapıyor. Bugün saat 3 sıralarında yaşandı buradaki olay. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Ali Ağa'ya, yani burada İzmir'in Ali Ağa ilçesine intikal eden Türk bayraklı Ağustos isimli bir ticari gemi var. Bununla birlikte Hatay İskenderun Limanı'ndan burada Zonguldak Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli bir gemi var. Bu iki gemi çarpışıyor Silivri açıklarının 18 mil güneyinde saat gece 3 sıralarında. Daha sonra bir ihbar yapılıyor bu gemilerin çarpıştığı ile ilgili gerekli yerlere. Daha sonra zaten olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik, Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopterinin sevk edildiği belirtiliyor. Yani hem burada yapılan açıklamada şunu görüyoruz. Denizden hummalı bir çalışmanın yapıldığı belirtiliyor. Bununla birlikte havadan da bir çalışmanın yapıldığı belirtiliyor. Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre, şunun altını çizmekte fayda var, ilk tespitlere göre Ağustos isimli gemide gözle görünür bir hasarın bulunmadığı belirtiliyor. Ancak şu noktada önemli, içerideki personelle ilgili, yani Ağustos isimli gemideki personelle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak gözle görünür gemide bir hasarın bulunmadığı belirtiliyor. Bununla birlikte Tuğberk İmamoğlu diğer bir gemi. Bu gemide de Türk bayraklı gemi bu gemi ticari bir gemi. Bu gemiye ulaşılamıyor, sinyal alınamıyor. Gemide bulunan 10 personelle irtibat ne yazık ki kurulamıyor. Gece 3'ten bu yana, yani çarpışmanın olayın yaşanmasının ardından, ihbar edilmesinin ardından bu 10 personelle iletişimin kurulmadığı belirtiliyor. Bu yüzden de bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtiliyor. Şimdi burada önemli olan bir nokta, iki gemiden alınan son sinyallerin geldiği noktalar. Şimdi güzergahlardan hareketle gemilerin Silivri üzerinden karşılaştığı tahmin ediliyor. Hava durumu ile ilgili, yani o anki hava durumu şartları ile ilgili, işte bir rüzgar var mıydı, denizde bir dalga var mıydı, bununla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Tabii uzman isimler bunu değerlendirecektir.
1: Evet.
2: Tuğberk gemisinin son sinyal noktasının Çanakkale açıkları olduğu görülüyor Duygu Gökçük. Bu Tuğberk İmamoğlu isimli geminin bulunması ve aynı zamanda 10 personelle irtibatı kurulması için çalışmalar devam ediyor Duygu Gökçük.
1: Ada Kahriman, teşekkür ediyoruz. Tekrar gün içerisinde bağlanmaya devam edeceğiz son bilgiler için muhabirimiz Ada Kahriman'a. Şimdi uzak yol kaptanı Mustafa Can bizimle birlikte efendim. Bu konu üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Mustafa Bey, günaydın ve geçmiş olsun efendim.
3: Günaydın. Denizcilik camiamıza arka arkaya iki kaza oldu bu. Ve evet. İnşallah ölümlü olmayacak diyorum ama bu kazanın da sıkıntılı olacağını ve Altu adlı gemiden ümit kesileceğini düşünüyorum.
1: Peki neden, olası senaryolar nedir? Kaza neden olmuş olabilir? Şimdi siz tabii büyük tecrübenize baktığınız zaman bu kazanın oluşu bize ne anlatıyor?
3: Teknik bir kaza olduğunu düşünmüyorum. Çünkü orası trafik hattının olduğu, gemilerin gideceği yolların belli olduğu bir alan. Yani tanker bu arada çok sağlam yapıdadır tankerler. Daha da yeni bir gemi. Diğeri bir coaster. Orada çift cidar da yoktur. Gemi yükle deniz arasında ayrı bir tahta olmadığını düşünüyorum. 90 yapımı bir tanker Costa. Dolayısıyla battığını düşünüyorum bu geminin. Personel hatası olduğunu, o bölgede, yani o anda sabah 3'te teknik bir arızadan böyle birbirine yakın değil bunlar. Geçeceği yerler yakın değil. 1,5-2 mil uzaklıktan. Yani birinin dümeni kilitlendi de üzerine gitti diye bir olasılığın olduğunu düşünmüyoruz.

0: personel hatası olduğunu düşünüyorum. Yani olasılıklara baktığımızda Koster'in shutdown olduğunu, işte jeneratörlerin çöküp karardığını, ki bu yaşanabilir. Diğerinin trafik hattına sürüklendiğini, bu da bir olasılık. Ve diğerinin ikaz edip görmediğini düşünüyorum. Ama bunların hepsi için VDR dediğimiz Video Data Recorder, görüntü veri kayıt cihazları vardır. Gemi batsa dahi çıkarılıp okunabilir. Bunlar çözüldükten sonra tam olarak kazanın aydınlatılacağını düşünüyorum. Teknik olmadığını, personel hatası olduğunu düşünüyorum.
1: Yani aslında kara kutuya işaret ediyorsunuz. Peki bunu çözümlemek ne kadar sürer, ne kadar zaman alabilir ve bu kara kutu, geminin kara kutusu tüm sorulara cevap verir mi?
0: Bazen şöyle oluyor, iki tarafta uyuduğunda kara kutuda yalnızca birbirine yaklaşan gemileri, radar ekolarının verilerini görebiliyorsunuz. Hiç ses olmadan kazayı yaşıyorsunuz. Burada birisi uğraştı mı uğraşmadı mı, diğerini ikaz etti mi etmedi mi, bunlar çıkacak ortaya. Köprü üstünde işte uyuduysa vardiya zabitinin, bunlar çıkacak ortaya. Bugün gün içinde bile, çünkü geminin biri sapasağlam duruyor,
1: Evet.
0: onun VDR kayıtlarından hiç olmazsa olayın bir tarafının yarısını öğrenmiş oluruz.
1: Şimdi biz gemilere
0: Tabii,
1: baktığımız zaman, buyurun, buyurun.
0: tabii ki açıklarsa yetkililerimiz,
1: Elbette.
0: İmam Başkanlığı ve savcılık soruşturmaya büyük bir ihtimalle başlamıştır. Gemi emniyete alındıktan sonra gemi kaptanı davet edilir liman başkanlığına. Orada sorgusu yapılır, olayı anlatır. Ondan sonra gemi emniyetli ise survey çağrılır, klası çağrılır, bakarlar. Tamire mi gidecek, yola mı gidecek karar verilir ve devam eder.
1: Ve Mustafa
0: Tabii
1: Bey, siz
0: 6-3 yıl bunu söyleyemiyoruz. Gemi yok ortada şu an.
1: evet, Alsu ile irtibat kuruldu. Görünürde bir hasar olmadığını ifade edelim Alsu isimli gemide ama Tuğberk isimli gemide ve gemideki 10 personelle şu anda iletişim kurulamıyor. Bu irtibat kurulamaması Tuğberk gemisiyle geminin battığı anlamına mı gelir Mustafa Bey?
0: Şimdi bakıyorsunuz bölge kıyıya yakın.
1: Evet.
0: Diğer gemi de orada. Kıyı, yani böyle bir kazada sürtme olsaydı, batma olmasaydı, kıyı emniyeti 8, kıyı emniyeti 4, 2 tane sahil güvenlik botu o bölgede olmazdı. Ben böyle bakıyorum. Bir de AIS işareti vermiyor artık gemi. Yani bulunduğu otomatik tanımlama sisteminde görünmüyor. Buradan baktığını düşünüyoruz.
1: Evet, bölgede de çok sayıda ekibin olduğunu ifade edelim. Mustafa Bey, siz tankerlerin çok güçlü olduğunu söylediniz. Alsu gemisi bir petrol tankeri ve 2022 yapımı, aslında çok yaşlı da bir tanker değil. Ama Tuğberk İmamoğlu'ya baktığımızda bu geminin 1990 yapımı bir kargo gemisi olduğunu görüyoruz. Bu durumda Alsu gemisi Tuğberk gemisine çarpmış olabilir mi? Tüm bu bilgiler bize ne söylüyor?
0: Büyük bir ihtimalle doğru yorumunuz. Baştan çarptığını düşünüyorum. Çünkü hiç hasar belirtisi yok. Ve dediğim gibi çok sağlam bir çatışma perdesi var. Hele 2022, 4 yaş, çok genç bir gemi bu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hiçbir hasarı da olmadığını düşündüğümüzde Tuğberk adlı gemiye vasattan, ortadan vurduğunu düşünüyorum ve batırdığını düşünüyorum.
1: Peki Tuğberk gemisinin 1990 yapımı olması bize ne söylüyor? Yani bir geminin yaşlı olması, daha önce kaza geçirmesi bir geminin ne anlamına gelir?
0: Gemilerin yaşıyla ölçülmez bu. Türk bayraklı gemilerde özellikle denetlemeler çok sıkıdır. Ve yeni kurallara uymayan gemilerin yüzmesine izin verilmez. Her 2,5 sene

0: senede havuza alınır. Her sene denize elverişlik sörveyi yapılır. Gemide can ve mal emniyetine hasar verecek olan her şey tekrar kontrol edilir. İşte yangın tüpleri yenilendi mi, bakımları yapıldı mı, can salları çalışıyor mu? Evet. Komple gemi her sene otoriteler tarafından denetlenir. Yani evet. Geminin yaşlısı olmaz efendim.
1: Evet Mustafa Bey, sizinle konuşmaya devam edeceğiz ama şöyle Tuğberk gemisini, irtibat kurulamayan o geminin görüntülerini ekranlarınıza taşıyalım öncelikle. Ve geminin özelliklerinden de bahsedecek olursak Tuğberk İmamoğlu adlı geminin 1990 yapımı olduğu biliniyor efendim. 1990 yapımı Türkiye bayraklı bir kargo gemisi. İşte irtibat kurulamayan o geminin görüntüsünü ekranınıza taşıyoruz efendim. Yaklaşık 90 metre uzunluğunda ve 12,8 metre genişliğinde Türk bayraklı 1990 yapımı bir kargo gemisi. Geminin AIS sisteminde bildirildiği varış noktası Ereğli ve tahmini varış zamanı da 3 Eylül 2026 saat 11 olarak gösterilmişti. Bu şekilde kaydedilmişti. 1990 yapımı gemi 36 yaşındaydı efendim. Aslında denizcilik için Mustafa hocamın da söylediği gibi aslında yaşlı, ama bunun da tabii ki denizcilikte, özellikle Türk bayraklı denizcilikte çok mühim olmadığını, zira bunun denetimlerinin Türkiye'de çok sıkı olduğunu ifade etti Mustafa Can'da, uzak yol kaptanı Mustafa Can'da. Altsu gemisi ise 2022 yapımı bir gemi. Yine o da Türkiye bayraklı ama bir petrol tankeri gemisi efendim. Tuğberk gemisinin görüntülerini ekranlarınıza taşıdık. Mustafa Hocam, peki gece 3 sularında gerçekleşti bu kaza. Hava yol durumu bize, hava deniz durumu, rüzgar durumu bize neleri söylüyor o saate baktığımızda, ya da bir görüş mesafesinde problem gördünüz mü baktığınızda?
0: Her şey, ne hava var ne görüşte de bir sıkıntı olmadığını biliyoruz. Ben ısrarla personel hatası olduğunu, teknik bir hata sonucu çıkmayacağını düşünüyorum. Geminin birisinin durmuş olma olasılığı var. Teknik olarak veya bekleme, bir bakım için durmuş olabilir. Jeneratörü çökmüş olabilir. O kadar çok olasılık var ki burada. Tanker diğer gemiyi yüzlerce kez ikaz etmiş olabilir. Diğer gemilerden dolayı kaçış manevrası yapmamış olabilir. Bunların hepsinin kara kutu kayıtları çıktığında ortaya çıkacaktır. Elim bir kazadır. Gemi sabah 3'te işte köprü üstünde en fazla 2 kişi, makine dairesinde 2 kişi, diğer personelin uyuduğunu düşünüyoruz. Eğer kötü senaryo, vasatından vurması, ambarların su alıp çok hızlı bir şekilde 5-10 dakika içinde batması, bu durumda yani kurtulan sayısının çok az olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Mustafa Bey, siz az önce de ifade etmiştiniz aslında Alsu gemisinin Tuğberk gemisine kafa kısmından vurmuş olabileceği ve Alsu gemisinin çok güçlü bir petrol tankeri olduğunu, petrol tankerlerinin güçlü olduğunu ve Alsu'nun yaşlı bir, genç bir gemi olduğu, yaşlı bir gemi olmadığını, petrol tankeri olmadığını söylemiştiniz. Bu Tuğberk'in ağır hasar aldığı şeklinde mi okunabilir? Zira Alsu gemisinde yapılan ilk incelemelerde görünürde, bunun altını çizelim, görünürde bir hasarın olmadığını ifade ediliyor. Bu Tuğberk'in ağır hasar aldığı şeklinde mi okunur?
0: Kesinlikle. Yani yok, gemi yok ortada.
1: Evet.
0: Hani olsun, ortada bir gemi olsa bakacağız hasar nereden aldı diye. Tekrar ediyorum, vasatından ambarlarına su alacak şekilde bir kaza olmuş ise bu sıkıntılı bir durum, o gemiyi batırır.
1: Peki Mustafa Bey, çarpışma olmadan önce iki gemi birbirine yaklaşırken geminin içerisinde hangi sistemler devreye girer, yapılan prosedürler nelerdir, o anda neler yaşanmış olabilir?
0: İstediğimiz elektronik harita yeni gemide muhakkak vardır. O çatışma olasılığı olan her gemiyi ikaz eder. Ama Marmara Denizi'nde o kadar çok ikaz

0: gelir ki birçoğunu göz ardı etmek zorunda kalırsınız. Burada da bu olmuştur. Tekrar ediyorum, ben teknik bir arıza olduğunu düşünmüyorum. Gemiler tam otomatik değiller, manevra yapmazlar. Yani o anda vardiya zabitinin kararıyla dönülecekse dönülür, durulacaksa durulur. İkaz edilir, uyanıksa görür zaten. Sürekli bir gözcüsü olması lazım. Sürekli bakıyor olması lazım. Gelen cisimleri, gemileri ikaz ediyor olması lazım. Radarda görünüp görünmediğinde bile ısrarla aranması lazım. Yani denizcilik çok ciddi bir iştir ve 360 dereceye bakmak zorundasınız. Evet. Hatta yani 360 derece değil, göğe ve yere de, bütün evrene sürekli kontrol etmek zorundasınız. Çünkü su altında da, su yüzeyinde ve altında da kontrol etmek zorundasınız ki sonarlar var, sürekli derinlik ölçen. Denizcilik ciddi bir iştir, şakaya gelmez, yorgunluğa gelmez, hata affetmez. Yani Kıbrıs'taki kazada olduğu gibi,
1: evet,
0: bir şey olmazı asla kaldırmaz. Denizin altında bundan bir şey olmaz diyen binlerce şehidimiz yatmaktadır.
1: Evet. Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız için, vaktinizi ayırdığınız için efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, uzak yol kaptanı Mustafa Can bizimle birlikteydi efendim. Şöyle bir hatırlayalım, gece saatlerinde kaza nasıl meydana geldi? Gece 3 sularında Silivri açıklarında, Silivri'nin 18 mil güneyinde meydana geldi kaza. Ve Türk bayraklı iki ticari gemi çarpıştı efendim. Türk bayraklı Also isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye istikamet intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli iki gemi Silivri açıklarında, Silivri'nin 18 mil güneyinde çarpıştılar ve Tuğberk İmamoğlu gemisiyle irtibat kurulamıyor efendim. Bir konuğumuz daha var bizimle birlikte. Kılavuz Kaptan Doktor Ali Cömert telefon hattımızda. Ali Bey merhaba, günaydın ve geçmiş olsun efendim tüm denizcilik camiası için. Şimdi kazanın oluş şekline baktığımız zaman bize ne söylüyor bu?
2: Sağ olun Duygu Hanım. Bütün ülkemiz için geçmiş olsun. İnşallah kayıp gemideki denizci meslektaşlarımız bir an önce bulunur. Çok üzücü bir haber tabii bu ulaşılamaması. Bir çarpışma olup gemilerden birinin kayıp olması, bir deniz kazası sonucu bir geminin battığını bu bölgede düşündürüyor bize. Burada geliş açıları, rotaları ancak işte kalktıkları ve gittikleri liman açısından düşününce birisi Kocaeli Körfezi'nden kalkıp Aliağa'ya giden gemi, buradaki Türk Boğazları'nda mevcut trafik ayrım düzenine katılacak şekilde Ege'ye doğru intikal edecek. Birisi de İskenderun'dan gelip yine aynı trafik düzeninin Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Marmara Denizi'nden devam eden, İstanbul Boğazı'ndan devam eden Türk Boğazları'nda aynı karayolundaki caddelere benzeyen trafik düzeni var. Bu düzende devam eden bir gemi. Kayıp olan gemi kendi trafik düzeninde devam eden gemi. Diğeri de Kocaeli Körfezi'nden çıkıp yine Kocaeli Körfezi'nden işte diğer iki geminin rotalarının çakıştığı bir nokta olacağı ancak tahmin edilebilir. Bana da ulaşan bilgiler, sizlerde olan bilgilere göre ancak işte gemilerin bu mevcut rota yaklaşımlarına göre şurada şu şekilde çatışmış olabilir diye diğer ayrıntılı kayıtları bilmeden. Bu durumda bir geminin haber alınamamış olması bu geminin batmasına neden olacak şekilde hasarlandığını ve bu bölgede battığını düşündürüyor. Bu arama kurtarma çalışmalarına katılanlara Allah kolaylık versin. Bir an önce gemiye ulaşılır.

0: diye umut ediyoruz ancak o. Onun dışında sınırlı bilgilerle ben de basından öğrendiğim kadarıyla bu tür deniz kazalarındaki yaygınlaşmanın ancak altını çizebiliriz. Denizciler gemilerimiz Karadeniz'de dronlara, savaş bölgelerinde saldırılara hedef olurken doğa koşulları, fırtınalar, denizler bunun gibi çeşitli nedenlerle kazalar olurken bu tür deniz trafiğinin çok yoğun olduğu bir bölge olan Türk Boğazları üzerinde, Marmara Denizi'nde bu trafik yoğunluğundan çeşitli nedenlerle burada gemilerin birbirini görmesi, fark etmesi, başka teknik nedenler, kazaya neden olan birçok faktör olabilir. Görme eksikliği, birbirinden farkındalık eksikliği gibi bir nedenle eğer gemiler çarpıştıysa, bir geminin fazla hasar almamış olmasına rağmen diğeri batmasına neden olacak şekilde bu çarpışma açılarına göre böyle kazalar maalesef olabiliyor.
1: Ali Bey, siz pek çok ihtimalden bahsettiniz. Tabii bununla birlikte hava koşulları, rüzgarın hızı, görüş mesafesi, aynı zamanda teknik arızalar ve insan hatası olabilir. Ama siz bu kazaya baktığınız zaman hangi ihtimal daha güçlü?
0: Burada gözcülük eksikliği, gözcülük derken hem çıplak gözle hem elektronik aygıtlarla, radarla, görüş şartlarına göre gemilerin birbirini fark etmesi çok önemli. Gemilerin birbirini fark edip uygun manevrayla birbirlerinden uzakta kalmaları, birbirlerinden açıkta kalmaları, birbirine zarar vermemeleri gerekiyor. Bu gerçekleşmediğine göre ya bir farkındalık eksikliği vardır, hani görme gözcülük eksikliği olabilir insan hatasıysa. Bu gemiler birbirini fark edip gereken kuralı uygulamak niyetiyle hareket ettiklerinde bunu yapamıyorlarsa bu da bir teknik eksikliği gösterir. Geminin birinin teknik eksikliğinden diğerinin farkında olmayıp manevrayı o taraftan beklemesi olabilir. Bütün bu ihtimaller söz konusu dediğiniz gibi. Kaza ayrıntılı olarak incelenip bu bilgilere ulaşılmadan işte şu gemi şu açıyla şuna şu şekilde çarpmıştır. Bu da o açılar dahi çok belli değil. Hani yaklaşık olarak bir tanesi diğerinin önünden geçecek, kendi rotasına katılacak şekilde. Aykırı rota diyebileceğimiz rotalarda geliyorlar. Çarpışmışlar. Ya birbirlerini görmediler çok kısa olarak. Ya birbirini görmediler ya da gördükleri halde uygun manevrayı yapamadılar. Gerekli önlemi alamadılar.
1: Peki bu, Ali Bey, bir kaptanımız şu yorumda bulundu. Dedi ki Alsu gemisi Tuğberk gemisine baş kısmından vurmuş olabilir. Çünkü Alsu bir petrol tankeri, güçlü bir gemi. Ayrıca 2022 yapımı, ama Tuğberk'e baktığımızda 36 yaşında, 1990 yapımı bir kargo gemisi ve Alsu gemisinin görünürde bir hasar almadığı ifade ediliyor. Bu Alsu'nun Tuğberk'e kafa kısmından çarptığı şeklinde okunabilir mi? Katılır mısınız bu görüşe?
0: O ihtimal güçlü tabii ki. Yani bu tür çarpışmalarda geminin baş tarafının daha bir sağlamlığı var. Geminin batmaması şeklinde. Baştan temas eden gemi diğerine göre, bordasından temas eden gemiye göre, yan tarafları diyeyim, hani herkesin anlayacağı dilden, daha şanslı oluyor. Yanından yara alan geminin su alıp basma ihtimali daha büyük. Doğru bir ifade. Ben de katılıyorum.
1: Peki gemiler birbirinin radar ve diğer seyir sistemleriyle ne kadar önce tespit edebilir? Uluslararası denizcilik kuralları nasıl işler? O anlarda yapılacak prosedürler nelerdir? Neler yaşanır o anlarda?
0: Uluslararası çatışmaya

önleme kuralları diye bildiğimiz kurallar var. Bunlar bizim iç hukukumuzda da denizi çatışmayı önleme yönetmeliği. Eskiden tüzüktü, tüzükler yönetmeliği döndürüldü. Uluslararası kurallarla aynı metni biz ülkede

0: kuraldım. Sancağında gördüğü gemiye sancağa doğru manevra yapıp genelde yol vermek şeklinde. Herkes sancağında gördüğü gemiye, yani sağ tarafında gördüğü gemiye yol verecek şekilde ayrılır. Şimdi bu tabii ki çıplak gözle veya şey, gece görüş şartlarında onun fenerlerinin görünür olması, gözle görünebilmesi söz konusu. Gözle görmeden daha uzak mesafelerde radar üzerinde gemiler birbirini tespit edebilir. Onun dışında başka elektronik aygıtlar da var. Elektronik haritaların üzerinde otomatik tanımlama sinyalleri belirebilir. Bütün bu göz, çıplak gözle veya elektronik aletlerle gemi görülmesine engel olan şey, gemilerin bir de çokluğu, birçok geminin bir arada kişiyi yanıltabilmesi söz konusu. Bunlardan gemileri tespit edip orada olduğunun farkında olup uygun manevrayı yapacak şekilde hareket edebilecek yeterli mesafe öncesi gemiyi teknik olarak tespit etme imkanı var gemide. Bunun da yine insan faktörü giriyor tabii. Köprü üstünde bu işle ilgili geminin seyir yaptığı anda nöbetçi güverte zabiti, vardiya tutan işte kaptan ve kaptanın yardımcıları diyebileceğimiz zabitlerin ve köprü üstü takımındaki gözcünün, köprüsünde bulunanların dikkatlerinin ve oradaki algılamaların yeterli olması gerekiyor. Yani uygun kişilerle, uygun yeterli donatılmış, uygun mürettebatla donatılmış bir gemide bu çıplak gözle veya elektronik aygıtlar yardımıyla bu manevralara yetecek kadar önce gemilerin tespit edilme imkanı var. Görülmemesinin nedeni bu konulardaki yine insan eksikliği veya teknik eksiklik olabilir. Genel olarak söylüyorum gemilerde. Bu eksiklik yoksa yorgunluk, yanılma payı gibi konular olabilir. Bir de gemi birbirini gördüğü halde gemideki teknik bir arıza yapması gereken manevrayı yapmasını engelleyebilir. Bütün bunlar ihtimal dahilinde.
1: Bizler de bir yandan Silivri'de bölgede yapılan arama çalışmalarını ekranlara taşıyoruz efendim. Melih Kipler bölgede, bir yandan da irtibat kurulamayan o geminin görüntülerini ve konumlarının bildirildiği, son sinyallerin alındığı o noktalar ve gemilerin rota güzergahları, çizdikleri o rota harita şeklinde ekranlarınıza yansıyor. Ali Bey, sinyal alınan son noktaya baktığınızda ve kazanın meydana geldiği noktaya baktığınızda bu iki nokta bize ne söylüyor? Mesela aslında Tuğberk isimli geminin kazanın olduğu noktadan çok geride sinyal verdiğini de görüyoruz.
0: Şimdi ben göremiyorum fakat anlattığınızdan anladığım kadarıyla bunlar geminin otomatik tanımlama sinyalleri denen EIS kısaltmasıyla gösterilmiş herhalde. Elektronik haritaların üzerinde gemiden yayınlanan EIS sinyallerinin işaretleridir bunlar. Radar farklı bir şey. Geminin hala su üstünde, çevredeki diğer başka gemilerle radarla gözlenip gözlenmediğini bilmiyorum. Hani eğer bu sinyallere göre sizin dediğiniz ve ulaşan bana şu anda sizden ulaşan bilgiye göre bu iki geminin birbirine yaklaştığını bile anlayamıyoruz diyorsunuz, değil mi? Yani
1: Evet, uzak noktalarda, kazanın
0: işte
1: olduğu noktaya uzak noktalarda aslında sinyal alındığını
0: tamam.
1: görüyoruz.
0: Yani buna bakılırsa zaten iki gemi bir araya gelmemiş gibi. Bu da gemilerden birinin şu an kayıp olan aslında Tuğberk İmamoğlu'nun otomatik tanımlama sinyallerinin çok daha önceden yok olduğunu gösteriyor.
1: Evet.
0: Daha erken yok olmasının bu faal birçok gemide de teknik arıza gibi nedenlerle bu sinyal zaman zaman kaybolabiliyor. Sinyalin kaybolması, geminin yok olması, batması anlamına hemen gelmeyebilir.
1: Sık yaşanır.

0: mu peki bu sinyalin kaybolması?
1: Şimdi bu bölgede, bu rotalarda giden ticaret gemilerinin de bu otomatik tanımlamanın çalıştırılması ve görülmesi zorunluluğu var. Ama zaman zaman kural ihlali de sayılabilecek bir durum. Gemi trafik hizmetlerinde görevli denizci meslektaşlarımız, arkadaşlarımız bu konuda gemilere uyarırlar. Hatta bu otomatik sinyal alınamayan gemilerin tekrar sistemi kapatıp açmaları, sinyalin vermelerinin tekrar sağlanması için gerekli uyarılar yapıldıktan sonra çalışmadığı görülürse gemiye cezası ve yaptırımları da olan zorunlu bir konu bu.
0: Evet.
1: Yani burada bir arıza olduğu kesin, ama bu geminin durumu ile ilgili tabii yeterli bilgiyi bize yine vermiyor.
0: Elbette.
1: Bu otomatik tanımlama sinyalinin kazanın olduğu söylenen saatten çok daha önce kaybolduğunu anlıyoruz.
0: Evet. Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz. Paylaştığınız bilgiler çok kıymetliydi. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. İnşallah gemiye bir an önce ulaşılır ve benzer
0: Evet.
1: kazalar tekrar etmez. Ben iyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kılavuz Kaptan Doktor Ali Cömert bizimle birlikteydi efendim. Kazaya dair detayları konuştuk. Akıllardaki soru işaretlerine cevap aradık. Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. 10 personel kayıp, kısa sürede bulunmasını umuyoruz. Böylece moderatör sabahı da noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, Analiz Sentez başlıyor. Ben Elif Akkaya Kuter. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz Analiz Sentez'e. Bu sabah Duygu Göktürk'ün yayınında, sabah moderatöründe detaylarını vermeye başlamıştık. Marmara'da ne yazık ki iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli bir kargo gemisiyle Alsu isimli 2022 yılı bir tanker Silivri açıklarında çarpıştı. 10 kişiyle itibar kurulamıyor. Tuğberk İmamoğlu isimli kargo gemisinin battığı düşünülüyor. Biraz gelişmeleri aktaralım. Silivri'nin 18 mil açıklarında İki ticari gemi çarpıştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre saat kaza 3 sıralarında meydana geldi. Kocaeli'nden Aliağa'ya intikal ediyordu Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi. İskender Limanı'ndansa Karadeniz Ereğli'ye doğru intikal ediyordu Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi. Ve çarpışma sonrası Tuğberk İmamoğlu gemisiyle irtibat kesildi. 10 kişiden de haber alınamıyor. Elbette olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Valilikten yine yapılan bir açıklamaya göre bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmuyor. Hatta kaza sonrası bir süre yoluna devam ettiği bilgisi var. Ama elbette bu geminin mürettebatının da ifadeleri alınıyor. Evet, gemi ve personellerle ne yazık ki irtibat kurulamıyor dedik. Tuğberk İmamoğlu isimli kargo gemisinden ve gemide bulunan 10 personelle irtibat kurulamıyor, sinyal alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Yapılan ilk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görülür bir hasar yok. Bu arada gemilerin yaşlarından da bahsedelim. Alsu 2022 yapımı bir tanker. Tuğberk İmamoğlu ise 90 yapımı bir kargo gemisi ki 90 yapımı olması da işte biraz önce Duygu Göktürk'ün gerçekleştirdiği yayınlarda da çok konuşulan unsurlardan biri 36 yaşında olduğu anlamına geliyor. Aslında 25 yaşından sonraki gemiler genelde filodan düşürülüyor bilgisi var çünkü çok yaşlı olarak değerlendiriliyor. Peki kolay batar mı böyle bir çarpışma anında? Bunu da konuklarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz. Aslında kolay batmaması gerektiği ancak yaşı itibarıyla da böyle bir kazadan sonra böyle bir gelişmenin de yaşanabileceğini değerlendiriyor uzmanlar. Personel hatası üzerinde, pilotaj hatası

0: üzerinde daha fazla durulduğunun altını çizelim. Elbette şu anda nedenini bilmiyoruz. Turberk İmamoğlu geminin akıbetini de çok bilmiyoruz ama tabii ilerleyen saatlerde bunlar daha da netleşecek. Batsa bile kısa sürede kaybolma ihtimali var mı? Bunu da yine konuklarımızla değerlendireceğiz. Bu arada Alsu kimyasal ve petrol taşıyan bir tanker. Tuberk'in de bir Türk ama Almanya yapımı bir gemi olduğunun altını çizelim. Her ikisinin de boyutları aynı, 90'a 13 metre. Silivri açıklarında çarpıştılar İstanbul Boğazı'ndan ve Çanakkale Boğazı'ndan gelirken iki gemi. Aslında denizin otobanı denecek yoğunlukta bir yerde. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında bulunduğu nokta itibariyle trafiğin, deniz trafiğinin çok yoğun olduğu bir nokta ki kazanın meydana geldiği saatlerde de işte o az önce gösterdiğimiz haritalarda o yoğunluğun olduğu belli oluyor diyelim. Şimdi 24 muhabiri Ada Kahriman telefon hattımızda. Ada'daki son bilgileri alalım. Ada, günaydın, kolay gelsin. Hepimize geçmiş olsun, öyle umut ediyoruz ki güzel haberler veririz. 10 kişiden haber alınamıyor. Tuğberk İmamoğlu gemisiyle sinyal kesilmiş durumda. Senin elindeki son bilgiler neler?
1: Elif Akkaya Kusar, evet, iki gemiden alınan son sinyallerin geldiği noktalara baktığımızda güzergahlardan hareketle gemilerin Silivri üzerinden karşılaştığı tahmin ediliyor. Tabii Tuğberk gemisinin son sinyal noktasının Çanakkale açıkları olduğu belirtiliyor. Yani aldığımız ilk bilgilere göre bu şekilde aslında. Ama seyir güzergahı Silivri üzerinden geçmesi planlanıyordu. Aksu gemisiyle Silivri açıklarında karşılaştığını söyleyebiliriz. Tabii Aksu, Altu gemisinden buradaki son sinyalin 40 dakika önce Silivri açıklarından geldiğini belirtelim. Tabi burada Tuğberk İmamoğlu isimli gemiden ne yazık ki hala haber alınamıyor. İçerisindeki 10 mürettebattan da hala haber alınamadığını belirtelim. Zaten gece 3 sıralarında çarpıştığı belirtiliyor. Burada Silivri açıklarından 18 mil güneyinde Kocaeli'den burada İzmir'in Ali Ağa ilçesine intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından burada Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli'ye yani Karadeniz Ereğli ilçesine intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemilerin çarpıştığı belirtiliyor. Daha sonra zaten yapılan ihbarla birlikte olay yerine çok sayıda burada kıyı emniyeti, sahil güvenlik, Marmara. Tabii bununla birlikte Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopterlerinin sevk edildiği belirtildi. Hem denizden hem de havadan şu anda çalışmalar sürüyor. Tabii bununla birlikte ilk tespitlere göre bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre Alsu isimli gemide gözle görünür bir hasarın bulunmadığı belirtiliyor. Ancak şunu ifade etmekte fayda var. İçerisindeki yani bu Alsu isimli geminin içerisindeki personelle ilgili de herhangi bir bilgi şu ana kadar resmi makamlardan paylaşılmadı. Tuğber İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personele an itibariyle itibat kurulamadığı belirtiliyor. Gece 3 sıralarında yaşandı bu çarpışma. O dakikalardan itibaren herhangi bir açıklama yani bununla ilgili yani buradaki 10 personele ne olduğu ile ilgili aynı zamanda gemiye ne olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Şimdi burada gemiye baktığımızda her iki gemiye de Tuğberk İmamoğlu adlı geminin 1990 yapımı olduğu belirtiliyor. Türk bayraklı kargo gemisi olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 90 metre uzunluğunda ve 12,8 metre genişliğinde. Bu noktada tabii Türk olarak buradaki varış noktasının Ereğli olarak görüldüğü, yani Karadeniz Ereğli olarak görüldüğü belirtiliyor. Tuğberk İmamoğlu gemisinin tahmini varış zamanının ise 3 Eylül 2026, yani yarın saat 11 olarak kaydedilmişti. 1990 yapımı bir gemiden bahsediyoruz. 36 yaşındaydı. Alsu isimli tankerin 2022 yapımı bir gemi olduğu söyleniyor. Türkiye yani Türk bayrağı altında seyreden bir petrol kimya tankeri olduğu belirtiliyor. Toplam uzunluğunun 90 metre, genişliğinin ise 13 metre olduğu belirtiliyor. Buradaki yani bu geminin tahmini varışının ise yine burada 3 Eylül saat 15 olduğu belirtiliyor. Yani her iki gemi de aynı günlerde varacakları, yani limanlara, bazı farklı limanlara varacakları belirtilmişti. Bu geminin de İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana varması bekleniyordu. Tekrar belirtelim, iki gemiden alınan son sinyallerin geldiği noktalar güzergahlardan hareket ve gemilerin Silivri üzerinden karşılaştığı tahmin ediliyor. Tuğberk gemisinin son sinyal noktası Çanakkale açıkları olarak görünüyor ama seyir güzergahı Silivri üzerinden geçmesi planlanıyordu. Alsu gemisi ise Silivri açıklarında karşılaştığını söyleyebiliriz. Burada Alsu gemisinden son sinyal ise 40 dakika önce Silivri açıkları olduğu belirtiliyor. Herhangi bir açıklama yapılmadı şu noktada, yani buradaki Tuğberk gemi, İmamoğlu isimli gemiye ne olduğu ile ilgili, buradaki 10 kişilik mürettebata ne olduğu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Hem havadan hem de burada deniz üzerinden çalışmalar sürüyor. İhbar edilmesinin, yani bu olayın yaşanmasının, yani gece 3 sıralarında yaşanmasının ardından İhbar üzerine olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik, Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk ediliyor. Bunun devamında da bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlerleyen dakikalarda veya saatlerde de resmi makamlardan gerekli açıklamalar, yani buradaki Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ve aynı zamanda o mürettebata ne olduğu ile ilgili açıklamaların, çalışmalar yapıldıktan sonra buradaki açıklamaların yapılmasını bekliyoruz Elif Akkaya'dan.
0: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri ada Kahraman Adanı'nın da söylediği gibi orada yapılan açıklamaları ada bize sıcağı sıcağına aktarıyor olacak. Alsu 2022 yapımı bir tanker, Tuğberk İmamoğlu ise 90 yapımı bir kargo gemisi. Silivri açıklarında 18 mil güneyinde Kocaeli'nden Aliağa'ya hareket ediyordu. Alsu isimli ticari gemi İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğlisi'ne doğru intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiyle saat 3 sularında bir çarpışma meydana geldi. Bu çarpışmanın ardından aslında Alsu yoluna bir süre devam etse de Tuğberk İmamoğlu adlı gemiden ve içindeki 10 kişiden ne yazık ki sinyal alınamıyor, irtibat kurulamıyor. Dolayısıyla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Trafiğin aslana kadar yoğun olduğu bu haritada çok net bir şekilde görünüyor. Aslında denizin otobanı denecek yoğunlukta bir nokta Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında, 18 mil Silivri açıklarının güneyinde bir noktada meydana geliyor çarpışma. Tabii bu kadar çarpışmanın sonunda bu kadar çabuk batabilir mi? Batsa bile kısa sürede kaybolma ihtimali var mı? Tüm bu soruların cevaplarını arıyoruz. Şimdi de 24 muhabiri Eren Coşkun Dili'ye döneceğiz. Eren Coşkun Dili de telefon hattımızda. O da bize son gelişmeleri aktaracak. Eren Coşkun Dili, günaydın, kolay gelsin. Kötü bir haberle güne başladık. Bir gelişme var mı?
2: Evet, ne yazık ki kötü bir haberle güne başladık. Marmara Denizi'nde çarpışan iki gemiden bahsediyoruz ve yaklaşık 18 deniz mili güneyinde gece 3 sıralarında meydana geldi kaza. İki Türk bayraklı ticari gemiden bahsediyoruz kazaya karışan ve gemilerden birinde ise görünür bir hasar olmadığını belirtmekte fayda var. Bir diğer gemideki 10 personelle mürettebatla da henüz irtibata geçilemediğini belirtelim. Tabii aslında İstanbul Valiliği'nin açıklamasıyla kazadan haberdar olduk, ancak sonrasında mürettebatın durumu ile ilgili başka bir açıklamanın gelmediğini belirtmekte fayda var. Özellikle de Marmara Denizi'nde gece saatlerinde korkutan bir gemi kazasından bahsediyoruz ve Silivri açıklarında gerçekleşti o kaza gece 3 civarında. Alsu isimli ticari gemi aslında Kocaeli'den İzmir Aliağa'ya seyir halindeydi. Bir diğer kazaya karışan gemi Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ise İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye doğru ilerliyordu. İki ticari gemiden bahsediyoruz. Tabii gecenin karanlığında kazanın meydana gelmesiyle birlikte bölge adeta alarma geçti ve ihbar üzerine kıyı emniyet ekipleri, sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekibin harekete geçtiğini söyleyelim ve bir yandan denizden arama çalışmaları başlatılırken Bir yandan da havadan sahil güvenlik helikopterlerinin de yine arama çalışmalarına devam ettiğini biliyoruz. Tabii büyük bir kazadan bahsediyoruz. Bu noktada aslında resmi açıklamalar.

ortalamaları takip etmekte fayda var ama iddia olarak diyebileceğim çok sayıda aslında kötü haberin geldiğini de söyleyebiliriz. Rubert İmamoğlu isimli gemiyle ve gemide bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadı. Tabii ekiplerin önceliği aslında geminin ve gemide bulunan personelin durumunu tespit etmek ilk etapta. Marmara'nın karanlık sularında ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyeyim. Tabii kazanın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmış değil. Çarpışmanın nedeni ilişkin incelemenin de sürdüğünü belirtelim. Tabii gözler artık Silivri açıklarından gelecek haberde. 10 personelin akıbetinin belirlenmesi, Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye ulaşılabilmesi için de zamanla yarışılıyor. Tabii kazanın neden gerçekleştiği merak ediliyor. Ancak şu noktada aslında sebep şu demek için çok erken. Çünkü daha önceki gemi kazalarında da gördük ki aslında pek çok sebep etkili olabiliyor. Daha önceki kazalardan aslında aklımıza gelen sebepler ne olabilir diye bakacak olursak, kazanın gece 3 civarında gerçekleştiğini de düşünürsek gece görüşünün sınırlı olması aslında etkili. Gece 3'te yaşanan kaza bir yandan karanlık, gemilerin birbirini çıplak gözle fark etmesini zorlaştırmış olabilir. Gemilerde radar ve seyir sistemleri bulunduğu için tek başına yeterli bir açıklama olup olmayacağı da yine araştırılacaktır. Yine radar takibinde bir sorun var mı? Bu da araştırılacak. Öte yandan gemilerin birbirlerinin konumunu görebildiği o sistemlerde, radar sistemlerinde bir problem var mıydı? Bu çarpışma böylesine açık bir denizde, böylesine geniş bir alanda nasıl yaşandı? Tabii ki de merak konusu. Geminin rotasını takip eden sistemlerde bir teknik aksaklık, bir sorun var mı? Bu da merak konusu. Bu da yapılacak incelemelerle belli olacak. Öte yandan acaba ekrandaki veriler yanlış mı yorumlandı? Cihazlarda bir hata veya konumda bir sapmadan kaynaklı bu kaza gerçekleşti veya olası bir çarpışma yaşanması durumunda gemilerin çarpışma riskine karşı farklı yönlere ayrılabilmesi ve rotalarını birbirlerine çapraz olarak değiştirebilmeleri için sistemler neden devreye girmedi? Bu da tabii ki de merak konusu. Öte yandan gözlülük problemi olmuş olabilir deniliyor. Geminin seyrinden sorumlu personelin diğer gemiyi zamanında fark edememesinden kaynaklı olarak bir kazanın yaşanmış olabileceği belirtiliyor ki yine çarpışma riskinin doğru değerlendirilememesi de araştırılacak başlıklardan biri olacak. Öte yandan yine rotanın kesişmesi de seçeneklerden biri. İki geminin rotaları belirli bir noktada kesiştiyse eğer hangi geminin yol vermesi gerektiği ve manevranın zamanında yapıp yapılmadığı da yine oldukça kritik aslında böyle kazalarda, böyle durumlarda. İşte bu nedenle bir yandan zamanında aslında rotayı değiştirebilmek, zamanında müdahale edebilmek de oldukça önemli. Bu noktada bir ihmal, bir kusur var mı? Bu da tabii ki de yapılacak incelemelerle netlik kazanacaktır. Bir yandan da hız faktörü, gemilerden birinin veya her ikisinin mevcut deniz ve trafik koşullarına göre yüksek hızla seyretmesi yine kazanın oluşması noktasında önemli bir etken olabilir. Yani tehlikeyi fark ettiğinde gemilerden birinin belki gözcüsü, belki kaptanı manevra için gereken süreyi bulamamış olabilir ki böyle durumlarda manevra için gereken sürenin belki bazen saniyelerle, belki çok kısa sürelerle aslında ölçülebildiğini, bu noktada aslında bir an önce manevra yapılabilmesi noktasında müdahalenin ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Böyle bir kusur olabileceği de değerlendiriliyor. Yine belki de gemiler arasında o telsizlerle kurulabilecek iletişimin gecikmesi veya kurulamamasından kaynaklı olarak da bir iletişimsizlik, bir irtibat kurulamaması olarak da yine değerlendiriliyor ki köprü üstü ekipleri dediğimiz o ekipler, yani gözcünün de bulunduğu ekibin gece sularında belki olası bir ihmali nedeniyle kazanın gerçekleşmiş olabileceği üzerinde de duruluyor ama bu saydıklarımın hepsinin daha önceki gemi kazalarında aslında benzerlerini gördüğümüz ve ihtimal dahilinde olduğunu, herhangi bir resmi nitelik taşımadığını bir kez daha belirteyim. Yine dediğimiz gibi bu iletişim, iki gemi arasındaki iletişim ve manevra anlaşmazlığının da kazaya neden olmuş olabileceği üzerinde duruluyor. Öte yandan belki de gemilerde yapılan manevraların, eğer yapıldıysa, vakit varsa, manevra için bir fırsat varsa karşı tarafça beklenen bir şekilde yapılmamasından, yani aynı yöne doğru yapılmış bir manevradan dolayı da çarpışmanın bir de yüksek sürat varsa bu nedenle gerçekleşmiş olabileceği üzerinde de duruluyor. Tabii bir yandan da insan faktörünü de aslında her kazada, karada, denizde fark etmeksizin görüyoruz ki özellikle de kazanın gece sıralarında gerçekleştiğini düşünürsek belki yorgunluk, dikkat kaybı veya vardiya değişimi gibi insan faktörleri de deniz kazalarında aslında gördüğümüz faktörler arasında. Bu da tabii ki de araştırılacak unsurlardan biri olacak. Ancak şu an için saydığım bu nedenlerden dolayı kaza gerçekleşti demek için henüz erken, tabii akıllara

çok soru geliyor demiştik. Özellikle dikkat çeken nokta da şu ki iki gemi Marmara Denizi'nin oldukça açık bir bölümünde, aslında 18 deniz mili diyoruz, oldukça açık bir kesimden bahsediyoruz. Gece 3 civarında çarpıştı. Dolayısıyla insan ister istemez gemiler birbirini nasıl fark edemedi sorusunu da soruyor. Bu da tabii ki de hakikaten merak konusu bir durum. Ali Ağa Limanı'na giden bir gemi olduğunu biliyoruz, Alsu gemisinin. Ali Ağa Limanı'nı da şöyle tarif ederim. Aslında bir yükleme limanı Ali Ağa Limanı. Bu nedenle de Alsu gemisinin boş olduğu, yükleme yapılması üzerine Ali Ağa'ya doğru seyir halinde yolda olduğunu biliyoruz. Bu noktada da ticari geminin boş olduğunu tahmin edebildiğimizi söyleyelim. Tabii İstanbul Valiliği'nin kazanın ardından açıklaması vardı. İki geminin çarpıştığını, hızlı bir şekilde ekiplerin müdahaleye başladığını, bir yandan denizden bir yandan da havadan helikopterlerle arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Özellikle de havadan müdahale bu noktada önem taşıyor. Çünkü geminin noktasını hızlı bir şekilde deniz açıklarında 18 mil gibi bir açıklıktan bahsediyoruz, tespit edilebilmesi, helikopterle hızlı bir şekilde yerinin belirlenebilmesi ve mürettebatı hızlı bir şekilde aslında yardımda bulunabilmesi noktasında da oldukça önemli. Bir yandan da denizden de ekiplerin seferber olduğunu söyleyelim. Peki gemileri ilişkin ne biliyoruz? Aslında çarpışan gemilerden biri Tuğbert İmamoğlu isimli kargo gemisi. 1990 yılında inşa edilmiş bir gemi olduğunu söyleyelim ve 90 metre uzunluğunda. Yani bir kez daha demin de söylediğim gibi böylesi uzunlukta bir geminin nasıl fark edilemediği ve iki geminin Marmara açıklarında nasıl çarpıştığı da aslında bir kez daha merak konusu haline geliyor. 12 metre 80 santimetre genişliğinde aslında devasa bir gemiden bahsettiğimizi söyleyelim ve yine Türk bayrağı altında seyreden bir gemiden bahsediyoruz. Yani kaza yaklaşık 36 yaşında olan bir gemide gerçekleşmiş oldu. Tabii gemilerin aslında otomatik tanımlama sistemlerine de bakılıyor. Özellikle radar kayıtlarına bakılıyor. Yine denizcilik uzmanları veya tecrübeli kaptanların da dikkat çekeceği nokta odur ki aslında geminin çarpışma öncesindeki rotasını hep görüyoruz, ekranlara da getiriyoruz ama son hamleleri, yani son birkaç dakika içerisinde gerçekleştirmiş olduğu manevralar ve hamleler bu noktada aslında oldukça kritik. Eğer ki bunlar ortaya çıktığı takdirde de aslında bizler için önemli bir işaret olacak. Kazanın neden gerçekleşmiş olabileceği yönünde fikir verebileceğini de belirtelim. Tabii geminin bu sisteme göre varış noktası Ereğli olarak gözüküyordu ve varış zamanı da saat 11 olarak gözüküyordu. Yani yarın 11 civarında varması bekleniyordu Ereğli'ye. Bir diğer kazaya karışan gemi ise Alsu isimli tankerden bahsediyoruz. Tabii Tuğbert İmamoğlu gemisine göre aslında daha yeni bir gemi olduğunu söyleyelim. 2022 yapımı ve yine Türkiye bayrağı altında seyreden bir petrol ve kimya tankeri aslında. Alsu'nun uzunluğu da 90 metre, genişliği 13 metre. Yani genişlik bakımından aynı, uzunluk bakımından da yine aynı gemi olduğunu söyleyelim. Ve yine sistem kayıtlarına baktığımız zaman da Ali Ağa Limanı'na, İzmir Ali Ağa Limanı'na doğru seyir halinde olduğunu söyleyelim. Tabi Alsu gemisinin aslında durumunun iyi olduğu söyleniyor diğer Tuğbert İmamoğlu gemisine nazaran. Tabi bir tarafta 1990 yapımı 36 yıllık bir kargo gemisi, diğer tarafta 2022 yapımı çok daha yeni bir tanker. Her iki gemide Türk bayraklı ve her ikisinin de belirli bir rotada gittiğini görebiliyoruz. Tabi aslında kritik soru şu, yaklaşık 90 metrelik iki gemiden bahsediyoruz. Marmara Denizi gibi gemi trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede nasıl oldu da birbirlerini fark edemediler ve bu çarpışma nasıl olur da gerçekleşir? Tabi merak konusu, şaşırtıcı olduğunu söyleyelim. Pek çok kaynaktan bilgiler geliyor. Geminin aslında bunların hepsini iddia aldığını söyleyeyim baştan. Çünkü resmi bir açıklama her zaman için bu konuda önemli. Geminin, yani Tuğberk isimli geminin durumunun kötü olduğu, battı ve mürettebatı ulaşma noktasında da ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttükleri belirtiliyor. Bir yandan da tabii ki de bu sorulara yanıt aranabilmesi için de ekiplerin büyük bir çalışmasının başladığını, ama öncelikle mürettebata ulaşabilmek için, öncelikle canlarımıza ulaşabilmek için de denizden ve havadan çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Tabii bu noktada aslında kazanın kesin nedenini söylemek için yetkililerin yapacağı açıklamaları beklemek lazım. Ancak gemilerin seyir rotalarına, hızlarına, manevralarına, köprüsündeki ekiplerin, köprüsü dediğimiz yani gözcülerin de bulunduğu, rotayı belirleyen ekiplerin de bulunduğu ekiplerin görüş koşullarının ne olduğuna, Marmara Denizi açıklarında hava şartlarının ne olduğuna ve kazanın nasıl meydana geldiğinin ortaya çıkarılması açısından da bu saydığım maddelerinde oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak dediğimiz gibi sebep şu demek için çok erken, ama gece görüşünün sınırlı olması, radar takibinde yaşanabilecek bir sorun,

0: köprüsündeki bir gözlülük problemi veya rotanın kesişmesi, hız faktörü, iletişim veya manevr anlaşmazlığı, insan faktörü gibi pek çok etkinin olduğu ve bütün bunların aslında etkisiyle veya hangi sebeplerle kazanın gerçekleşmiş olabileceğine dair de tabii yapılacak resmi açıklamaları bekliyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Eren Coşkun Dili de bize aslında daha fazla olasılıklar üzerinde konuşuyoruz. Şu sebeple gerçekleşti demek için henüz erken. Elbette ihtimalleri konuşuyoruz. O ihtimaller üzerinde valiliğin açıklamaları üzerinde bize son gelişmeleri aktardı diyelim. Kısa bir araya gidelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
0: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Cebinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
1: Günaydın.
0: Ne yazık ki güzel bir güne başlayamadık.
1: Ne yazık ki.
0: Kötü bir haberle başladık. Aslında konuşmayı planladığımız birçok şey vardı ama işte...
1: Hafta sıkıntılı başladı.
0: Evet, ne yazık ki bir son dakika var. Hemen hocam onun da detaylarını aktarayım. Sonra zaten bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen bir açıklama var. Uydu yardımlı arama kurtarma sistemlerimizden saat 3.26 Marmara Denizi'nde trafik ayrım düzeni içinde Silivri açıklarında mevkideki de 18 metre uzağında olduğunu biliyoruz. Bir geminin acil durum konum gösterici radyo vericisinden alınan acil durum sinyali araştırılması neticesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenmiş ve Türk Radyo tarafından çağrı yapılmıştır deniyor. Saat 3.41'de Alsu tankeri kaptanı tarafından gemi trafik hizmetleri merkezine saat 3.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını bildirmiştir denmiş. Kospas Sarsat sistemimizden alınan sinyal incelenerek yapılan araştırma neticesinde Marmara Denizi'nde trafik ayrım hattı içinde Kocaeli'nden Ali Ağa'ya seyreden 2999 ton motor yağ yüklü Alsu tankeriyle İskenderun'dan Karadeniz'e Ereğli'ye 4199 ton rulosaç taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpıştığı anlaşılmış ve ivedilikle arama kurtarma faaliyeti başlamış. İlk deniz unsuru saat 4.10'da bölgeye intikale başlamıştır deniyor. Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personellerin cep telefonlarının tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi batmış olduğu değerlendirilmekte olup arama ve kurtarma faaliyetlerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir deniyor. Olay yerinde 14 adet deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazazede Alsu tankerinin fiilen arama kurtarma operasyonuna katılmaktadır denilmiş. Alsu tankerinde hiçbir hasar olmadığında belirtilmişti valilik tarafından, onu da hatırlatalım. 10 gemi insanının görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları serbest düşmeli can filikası dahil deniz yüzeyinde bulunmuş ve ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilmemiştir bilgisi paylaşılıyor. Deniz kazasıyla ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyu bilgilendirilecek deniyor Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından. Evet hocam, ağırlıklı olarak batmış olabileceği haberi ne yazık ki paylaşılmış oldu. Hala bir umut var gibi konuşmayı elbette çok istiyorum. Deniz Tabii. otobanı denecek yoğunlukta bir noktadan bahsediyoruz. Figen Hocam, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gerçekleşen bir kaza. Saat 3 sıralarındaki işte detaylı olarak da Denizcilik Genel Müdürlüğü paylaşılmış. Sonrasında da Tuğberk İmamoğlu ticari gemisinden hiçbir şekilde haber alınamıyor. Tabii şimdi olasılıklar üzerine konuşmak durumundayız. Henüz bu çarpışmanın neden gerçekleştiği, sonrasında Tuğberk İmamoğlu gemisinin Alsu hiç hasar almazken neden sinyal alınamadığı konusunda net bir bilgi yok. Ama işte geminin batmış olabileceği değerlendirmesi geldi. Şimdi tabii yaşlarına bakınca belki onun üzerinden gidebiliriz hocam.
1: Evet.
0: Tuğberk İmamoğlu gemisi 90 yapımı bir kargo gemisi. Yani 36 yaşında. Alsu ise 2022 yapımı bir tanker.
1: Evet.
0: Yani şimdi birazcık hocam şöyle öncesinde araştırma yapmaya çalıştım. Modern denizcilik standartlarına göre eski ve ekonomik ömrünün sonuna gelmiş bir gemi olduğu anlaşılıyor şöyle bir baktığında.
1: Maalesef.
0: Çünkü deniz ticaretinde gemi ömrü 20-25 yıl arası, ortalama sonrası artık çok yaşlı ve çok kıdemli olarak değerlendiriliyor hocam.
1: Kesinlikle. Burada baktığımızda aslında tabii tüm dünyada geçerli bir takım trafik kuralları, deniz için de geçerli ve denizde bu çatışmayı önleme yönetmeliği adı altında bu trafik kurallarının dengelendiğini biliyoruz. Burada hem gemilerin geçiş üstünlüğü olsun hem de dikkat edilecek kurallar açık ve net bir şekilde bildiriliyor. Sorumluluk tabii her zaman gemilerin kaptanlarında. Gemiler bu tip çatışmalardan ya da seyir halindeki bir takım tehlikelerle ilgili bu yönetmelik kurallarına uymak zorunda. Burada tabii farklı bir durum da olabilir bilmediğimiz için tam manasıyla yorum yapamıyoruz konunun birebir uzmanı da olmadığımız için. Ama bu tehlikelerden özellikle sakınmak için yönetmeliğin kurallarına birebir uygulamak çok kritik bir konu. Sizin de bahsettiğiniz gibi yaş unsuru zaten çok önemli bir nokta ama farklı bir şey de olmuş olabilir. Yani çok farklı o anda çünkü mürettebattan hiç kimseye ulaşılamamış olması bir taraftan ne yaşandı ne gibi bir konu oldu. Bir takım uyarılara rağmen irtibat kurulamamış olması içeride ne yaşandığını ve ne sonucu böyle bir kazaya sebebiyet verdiğini ve daha sonraki zamanlarda bakacağız. Zaten sahil güvenliğin kontrolünde bir konu. İç sularda olması sebebiyle zaten sahil güvenlik ve kıyı emniyeti zannedersem müdahalelerini sürdürüyor. Daha da öte bir ihtiyaç olduğunda zaten deniz kuvvetleri de mutlaka dahil olacaktır konuya. Evet.
0: Şimdi hocam şöyle deniyor hatta 15 yaş üzeri aslında yaşlı. Yani tabii şimdi ki, bizim tabii bahsettiğimiz ki. 36 yaşında bir kargo gemisi. 20-25 yaş üzeri çok yaşlı ve kıdemli. 25-32 yaş arası içinse gemi geri dönüşüm tesislerine artık gönderilmesi gereken ticari gemiler olarak sınıflanıyor. Tabii burada yani sizin de söylediğiniz gibi şimdi tabii elimizdeki bilgiler ışığında konuşuyoruz. Henüz nedenini bilmiyoruz. Hatta geminin battığı değerlendiriliyor. Öyle umut ediyoruz ki öyle olmamıştır. Çünkü İnşallah. İşte çok detaylı bir bilgi paylaşılmış Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından. Şimdi hocam bir konuğumuz daha var. Türk Kapter YYK üyesi Kaptan Damla Gerzeli bizimle beraber. Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği'nden. Merhaba.
2: Merhabalar Elif Hanım. Tekrardan geçmiş olsun.
0: Dileklerimi evet, hepinize geçmiş
2: umuyorum.
0: Olsun.
2: Gemiye ulaşamasak da mürettebata ulaşırız gün sonunda. Biz de çok şok olduk üst üste iki kaza ama ne yazık ki demek ki bazı yerlerde memleket çalmamız gereken önlemler var.
0: Evet, şimdi Sayın Gamze Gerzeli şöyle bir durum söz konusu. Galiba diğer kazayı da hatırlattığınızda her iki kazanın en azından şu anda ortak özelliği gemilerin yaşı olabilir. Diğer kazada da bunun üzerinde çok fazla durduk. Hatta bir yıl öncesi görüntüler ortaya çıktı. İşte su aldığına, bu konuyla ilgili kaptana bilgi verildiğine, hatta işte bir yerinde delik olduğu ve oraya yama yapıldığına dair bilgiler çıktı. Şimdi burada da baktığımızda Alsu 2022 yapımı bir tanker, Tuğberk İmamoğlu ise 90 yapımı bir kargo gemisi. İki gemi çarpı ama Alsu hiç hasar almazken Tuğberk İmamoğlu'ndan haber alamıyoruz. Sinyal kesiliyor. Önce ilk bununla ilgili değerlendirmenizi alayım. Şimdi yaşlar üzerinden gitmemiz doğru mu?
2: Bir kere bu maalesef yanlış. Çünkü yaşıyla geminin yara almasının aslında hiçbir alakası yok. Tipiyle alakalıdır. İki geminin tipleri farklı. Bir de şununla alakalı. Nereden yara aldı? Şimdi biz de baş bodoslama deriz. Gemilerin baş tarafında zaten çatışma perdesi dediğimiz daha güçlü sac ve daha yara almaz kompartımanlar bulunur. Şimdi Alsu gemisi diğer gemiye baş bodoslamasıyla çattıysa o gemide hasar olmaması çok normal. Diğer Tuğberk İmamoğlu gemisi için de şimdi şöyle de bir şey söz konusu. Bu gemi tek cidarlı, tek ambarlı bir kuru yük gemisi gibi gözüküyor dışarıdan. Tabii ki gemi inşa projeleri incelenmeden hani bordasında da bir kompartman vardı yoktu bilemeyiz ama hızlı batmasında en büyük sebep bu olmuş olabilir battıysa. Eğer ki Alsu gemisi tam bordadan yani ambar hattından Tuğberk gemisine çattıysa hem daha güçlü bir sacla ona çatmış oluyor daha büyük yara verir. Hem de çok hızlı su alacağı ve mukavemetin çok etkileyeceği bir alandan gelmiş oluyor. Ambar alanları kuru yük gemilerinde parçalı bölmeli olmadığı için bir anda çok büyük bir alana su girdiğini düşünün Elif Hanım. O yüzden de batışın yaşla değil de ne yazık ki kazanın şekli.
0: Çarpışmanın şekli.
2: Evet, evet olduğunu
0: peki,
2: ben
0: peki çarpışmanın şekli her ne olursa olsun. Tabii şimdi biz hiç bilmiyor şeklinde soruyoruz. Çok özür diliyorum bazı sorularım saçma oluyorsa da. Mesela bu batma çok kolay olabilir mi? Çok kısa süre içinde batabilir mi?
2: Şöyle, normalde bizler için çarpışmanın yani gemiler aslında çatıştıktan sonra da denizde kalmak üzerine tasarlanır. Ama en kötü senaryo dediğimiz senaryonun da kötüsünde çatmalar yaşanabilir. Yani bu bizim gemilerin mukavemetini sürdürmesi daha basit senaryolarla mukavemetini sürdürmesi üzerine. Burada çift cidarlı olmayan bir gemiye vasattan çatılması ve hızlı bir çatma olduysa batma olasılığı var. Bir de taşıdığı yüke, ambarın boş olup dolu olmasına, balastlı olup olmamasına bunlar. Yani ambar yüklü olsa atıyorum balast tankları boş olduğu için daha ihtimal artacaktır. Ama boşsa kuru yük gemisi hem balast tankları dolu bir de ambarına su girdiği zaman bu durumu değiştiriyor. Yani bütün dengeler aslında bütün ayrıntılarda gizli. O noktada aslında bu kazanın olmasında sadece gemilerin de suçu yok. Baktığımızda burası trafik alanı Elif Hanım.
0: Bir de yani çok yoğun aslında denizin otobanı denecek bir nokta değil mi?
1: Tabii.
2: Şöyle trafik separasyon hattı deriz biz buna. Yani bizim şerit hatları gibi araba kullandığımız şerit hatları gibi her yöne giden gemilerin kendi hattında gittikleri özel bir separasyon alanı var Marmara Denizi'nin içerisinde. Eğer bunlar bunun içerisindeyken bu kaza olduysa zaten burada devletimizin radarla kontrolü de var. Yani bunlar bu kadar yaklaştığında normalde sektör uzmanları bunları trafik hattında yani gibi düşün uçaktaki kuleler gibi uyarması gerekiyordu bu kadar birbirinize yakın seyretmeyin diye. Yani gemilerin hatası varsa da bir yandan ne yazık ki uyarılmamalarının kontrol hattı bu kalabalık trafikten dolayı önlem olarak buralarda trafik hatları var. Bu trafik hattının da çalışmadığını görüyoruz. Yani sadece gemi değil ne yazık ki trafik hattı da çalışmamış burada.
0: Evet. Şimdi aldığı hasar yaşıyla ilgili değildir. Dediniz ki tabii işte tamamen bilmediğimiz bir konu olması henüz ayrıntıları bilmememiz sebebiyle daha çok onun üzerinde durmuştuk. Ama şimdi peki aldığı hasardan sonra yaşananların da mı yaşıyla ilgisi olmaz hocam? Bu biraz deniz şöyle, ticaretinde gemilerin yani, ömründen bize biraz bahsedebilir misiniz?
2: Kuru yük gemileri hızlı batabilir tekrar söylediğim gibi. Onlar yani o vasattan yara aldığında geminin kırılıp hızlı batma riski de var. Yani yaranın boyutuna göre. Ve gecenin üçünde olması çok şanssızlık. Çünkü bütün personel uyuyor. Çok hızlı battıysa kameralarından çıkıp gemiyi terk edememiş olma ihtimalleri var. Yani çünkü anladığım kadarıyla zaten acil çağrı da yapamamışlar. Belki Alsu gemisinden haber aldık biz çatışma yaptığında. Tuğberk gemisi herhangi bir yara aldığı ile ilgili belki de normalde biz acil durumlarda çağrı kanalından acil durumumuzu belirtiriz. Böyle bir mesaj verebilecek vakitleri bile olmadı anladığım kadarıyla. Yani yoksa şu ana kadar personeli bir cansalı ya da filikayla gemiyi terk etmiş olarak bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak kendi imkanlarıyla denize atlayanlar falan olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü orası bu kalabalık bir trafik alanı olduğu ve devletimizin kurtarma gemilerinin ciddi arama yaptığını düşünürsek bulunmamış olmaları bana bunu düşündürüyor açıkçası.
0: Evet Damla Hocam, bu arada Figen Hocamız stüdyoda bizimle beraber, İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı. Hocam sizin de sormak istediğiniz, benim belki atladığım, aklıma gelmeyen bir soru varsa lütfen sizden de alalım.
1: Benim aklıma özellikle bu yaş konusunda teknik olarak, donanımda, teknik anlamda, çünkü bir uyarı gelmedi mi yoksa uyarıyı almadılar mı, orada bir teknik uyarılma sisteminde bir gecikme ya da eksilme olabilir mi? Teknik iletişim kanalları anlamında bir farklılık olabilir mi diye düşündürdüm.
0: Damla Hocam, isterseniz bu sorunun da cevabını alabilirsek.
2: Ters üzerinin çalışmaması durumunda zaten bu bölgede seyrine izin verilmez. Yani şöyle, yol boyunca devamlı rapor noktaları var. Bu telsizlerden bu rapor noktalarında rapor vermediğinde zaten trafik hattını yöneten BTS operatör dediğimiz arkadaşlar bu gemiyi ciddi çağrı yaparlar. En kötü acenta yoluyla şirketlerine ulaşırlar. Yani bu telsizin çalışmıyordu, birbirlerini duyamadılar değil. Gemideki zabit arkadaşlar o saat 12-4 vardiyasına denk geliyor gece 3. Büyük ihtimalle Tuğberk İmamoğlu 3 kaptandır. Yani kaptan hariç yanında 2 tane zabit vardır. Üçüncü kaptan tutuyordur o vardiyi. Yine tankerde de üçüncü kaptan tutuyordur ama orası 4 zabittir diye tahmin ediyorum. Yani onların uykusuzluğuna, iş yükünün ağır olduğu, ciddi durumu fark etmediği bir ana denk gelmiş olabilir. Bu excuse değil bu arada. Yani bu geçerli bir sebep değil kesinlikle. Ama görmemiş olabilirler. Aynı anda trafikte kalabalık olduğu için büyük ihtimalle trafik operatörü de bu gemilerin birbirine yaklaşımını kaçırdı. Ama normalde onlarda alarm sistemi olması lazım. Onlar nasıl görmedi? Yani bütün gemilerin birbirine yakınlaşması durumunda onları uyarmak adına gelişmiş sistemler var normalde trafik alanlarını yöneten merkezlerimizde. Bu nasıl oldu bilmiyorum ama şöyle şeylerde... Şöyle söyleyeyim, gemilerin ikisinde de radar vardır. Ama mesela Tuğberk İmamoğlu'ndaki çok üst yeni bir radar cinsi değildi de eski nesildir. Ama bunlar da seyri yardımcı cihazlar. Yani bunların çalışmama ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Kazanın bundan dolayı olduğunu değil de. Bu seyir cihazlarını kullanan zabitlerin dikkatsizliği farkında olmamasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Türk Kaptar YYK üyesi Kaptan Damla Gerzel'e değerli vaktinizi ayırdığınız büyük katkınız için çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum tekrardan.
0: Çok teşekkürler. Evet, Damla Gerzel'in aktardıklarını birazcık şöyle toparlayacak olursak yaşıyla geminin yara almasının çok da alakalı olmayacağını dile getirdi. Örneğin baş bodoslaması şeklinde çarptıysa Ağustos'un yara almaması ama diğer geminin yara alması, hızla su alması söz konusu olabilir dedi. Bu da en kötü senaryo ne yazık ki anlamına geliyor dedi. Yani batma hızına bakılacak olursa şayet işte söylendiği gibi ki battığı değerlendiriliyor diye de yeni bir son dakika paylaşmıştık hemen bu bağlantı öncesinde. Dolayısıyla batıyor olarak değerlendirildiği için en kötü senaryonun gerçekleşmiş olabileceği, çünkü kuru yük gemilerinde hızla batma olabilir aldığı noktaya göre dedi. Tabii gerçekleştiği saat itibariyle personelin uyuyor olma olasılığı üzerinde durdu. Dolayısıyla acil çağrı bile yapılmaması da bunu gösteriyor dedi. Personelden hiçbir şekilde haber

0: Ne yazık ki bu sonucun gerçekleşebileceği anlamına geliyor hocam.
1: Bu tarz üzücü olaylar genelde saat itibariyle, işte depremde de baktığımızda evet, saat itibariyle farklı, bu saat 3-4 suları olduğunda
0: çok daha kötü
1: sonuçlar oluyor. Kontrol çok daha zor oluyor ama tabii bilinmez birçok noktada var. Evet. Hani uyarı olmaması, radarda bunun görüp hocamın da söylediği gibi.
0: Evet, hafta sonunda ne yazık ki benzer bir şey yaşadık. Girne'de ne yazık ki. Da birazcık da onun üzerinden aslında bu kadar
1: ihmale takıldın
0: evet, diye düşünüyorum. Çünkü işte dün izlediğimiz videolar, editörümüz Cihat Çelik izletti. Bir yıl öncesinde de yine o geminin su aldığı, kaptanın uyarıldığı, işte çağırarak aralarında bir diyalog geçtiği falan görüntüleri ortaya çıktı. Tabii sonrasında da hemen böyle bir kazanın meydana gelmesi ve işte dolayısıyla ikisinin de eski ve bakımsız olarak değerlendirmesi üzerinden biraz daha gittik. Ama işte konunun uzmanıyla da konuşunca daha kötü tarafının çarpmayla ilgili olabileceği, yani çarpmanın nereden olduğu ve çarpma anında kuru yük gemisi ise hızla su alabileceği, hızla su aldığı için de batabileceği olasılığını aktardı bize. Umarız güzel haberler verme şansımız olur hocam.
1: İnşallah.
0: Evet.
1: Bir taraftan tabii aklımıza şunu da getiriyor, hep konuşuyoruz ya, insansız bir takım yönetim, ulaşım sistemleri, yapay zeka üzerinden bir takım yeni teknolojiyi kullanım. Hani bunun yargı anlamında bir insanın yargısıyla, o anki refleksleriyle, işte yapay zekanın ya da insansız robot teknolojisinin buna nasıl yaklaştığı ile ilgili. Hep bu ihtimaller, böyle üzücü olaylar olduğunda aklımıza geliyor. Acaba evet, bu versiyonlar, hani biz korkuyoruz bazen iş gücü piyasasında bazı daralmalar olacak, insan gücünde farklılıklar olacak diye, ama belki de böyle bir takım insani işte uyku hali gibi, yorgunluk hali gibi konumuz bahsettiği için özellikle aklıma geldi bir taraftan dinlerken. Acaba böyle konularda da tam tersi bu teknolojik bir takım ilerlemeler bu tarz kazaların önüne geçer miydi? Evet. Daha mı etkili olurdu? Bunların evet, hepsini düşünüyoruz.
0: Konuşuyoruz dediniz ya, insan tabii ister istemez. Şimdi tabii depremin ya da böyle bir kazanın meydana geliş değil, ama onun dışında böyle işte yangın gibi haberler verdiğimizde hep dikkatimizi çeken bir şey, Mustafa Bey de, Sayın Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da stüdyodayken çok yaptığımız bir değerlendirme. Şimdi genellikle analiz sentez saati zamanında, aslında işe başlangıç saatinde evet, işte o yangın haberlerini falan çok fazla veriyoruz iş yerlerinde. Sizin de söylediğiniz gibi aslında sebebi o saatlerde henüz artık böyle gece nöbeti olunan bir yerse, artık o saatlerde çok büyük bir yorgunluğun, rehavetin evet, çöktüğü saatler ya da işte ilk başlama saatleri ise de yine aynı şekilde. Evet, yapay zeka işimizi kaybedeceğiz mi korkusu yaşatıyor bize, ama inşallah böyle can kayıplarının da inşallah önüne geçip, ama dediğiniz gibi işte insanın yönettiği bir şekliyle olabilir. Şimdi hocam tabii denizin otobanı dedik. Onu da tabii bize çok daha detaylı bir şekilde anlattı. Şerit hatları üzerinde gibi her yöne gittikleri bir nokta dedi. Marmara Denizi'nde Silivri'nin, ki işte aslında kazanın gerçekleştiği o haritadaki görüntüde de zaten anlaşılıyor. Her yeni o saatte oldukça fazla geminin oldu.
1: Evet. Biz tabii hep kara konusundaki evet, o trafiğe alışkınız. Deniz sanki daha sakin gibi geçiyor, tenha gibi geçiyor diye düşünüyoruz, ama yoğun olduğu bir dönem gece seyir olması, sabaha karşı seyir olması da aynı şekilde, özellikle bu ticaret yük gemilerinin ağırlıklı geçtiği zaman mutlaka bilinmezlikler de var. Yani burada bu uyarı sistemiyle ilgili birkaç kere de hocamız da bahsetti. Uyarı sisteminin ulaşmamış olması ya da ulaştı ama çok hızlı bir kırılma noktasından gelmesi, oraya yaklaşana kadar o uyarı sisteminin duyulmamış olması ya da başka konular tabii akla getiriyor.
0: Evet. Şimdi isterseniz bir en son en sıcak gelişme olarak Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını bir aktarayım ki öncesinde işte İstanbul Valiliği'nden gelen bir açıklama vardı. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamada

0: 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 3 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Ala intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticaret gemisiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştır denilmişti. Olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk edilmiştir bilgisi gelmişti. Sonrasında Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen bir son dakika var. Biraz daha net bir şekilde anlatıyor valiliğin aktardığı o sıcak bilgileri. Aynı zamanda kazaya karışan Alsu tankeri de arama çalışmalarında yardımcı oluyor. Bunun da altını çizelim. Herhangi bir hasar almadığını hatırlatalım. Ama elbette onların da ifadesine başvuruluyor. Hemen Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden aktarılan son bilgide ise deniyor ki 3.26 Marmara Denizi'nde trafik ayrım düzeni içinde Silivri açıklarında bir mevkide bir geminin cihazında alınan acil durum sinyali araştırılması neticesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenmiş ve Türkiye Radyo tarafından çağrı yapılmıştır deniyor. 3.41'de ise Alsu tankeri kaptanı tarafından yine bir haberleşme gerçekleşiyor. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne saat 3.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını bildiriyor Alsu gemisi. Sonrasında alınan sinyal inceleniyor. Yapılan araştırma neticesinde de Marmara Denizi'nde trafik ayrım hattı içinde Kocaeli'nden Ali Ağa'ya seyreden, öyle sanıyorum bu kısımları da önemli hocamın aktardıklarına göre, 2999 ton motor yağı yüklü kimyasal ve petrol taşıyan bir tankerden bahsediyoruz bu arada Alsu'da. Hocam aslında öyle de bir facianın eşiğinden dönülmüş tabii, gibi gözükmüyor mu?
1: Tabii,
0: yani
1: tabii,
0: çünkü Alsu'da hasar almış olsa petrol yüklü olması itibariyle 2999 ton motor yağı yüklü deniyor. Alsu tankeriyle İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo saç taşıyan, ki işte kuru yük gemisi olduğunun da altını çizmişti yine konuğumuz, Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpıştığı anlaşılmış ve ivedilikle arama kurtarma faaliyeti de başlanılmıştır denildi. İlk deniz unsuru saat 4.10'da bölgeye intikale başladı. Arama kurtarma çalışmaları 4.10 geçe itibariyle bölgede başladı deniyor. Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personellerin cep telefonları tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine kuru yük gemisinin batmış olabileceği değerlendirmesi yapılıyor ne yazık ki. Arama kurtarma faaliyetlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başladı ve sürdürülüyor. Olay yerinde 14 adet deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazazede, aslında kazanın tarafı olan bir hasar almayan Alsu tankeri de fiilen arama kurtarma operasyonuna katılmış durumda. 10 gemi insanının görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçlarında, bundan da kastı serbest düşmeli cam filakası dahil, deniz yüzeyinde bulunmuş ve ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir bilgisi paylaşılıyor. Evet, bir son dakika gelişmesi daha geldi. Yeni güncel bir bilgi valilik tarafından paylaşıldı. Hemen onu da aktarıyorum. Silivri'nin 18 mil yani 35 kilometre açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir deniyor valilik tarafından. Rulosaç metal ve inşaat demiri yüklü Tuğberk İmamoğlu adlı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ve kayı emniyetine ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır deniyor. Çarpışmadan etkilenen Alsu isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğu tespit edilmiştir deniyor. Evet, son gelen en sıcak bilgide de hocam, Alsu isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin de 800-900 metre olduğu tespit edilmiş.
1: Allah'tan o tarafta bir yakıt, petrol üzerine bir yükleme yokmuş.
0: Biraz önce tam onun daha büyük bir faciaya yol açabileceğini konuşmuşken bu bilginin de sıcağı sıcağına gelmesi iyi oldu. Çünkü dediğiniz gibi şimdi kimyasal petrol taşıyan bir tankerle çarpışma anında bir de yangın kesinlikle olasılığı var. O olasılığın olmama sebebi de işte Alsu isimli tankerin boş olması olarak değerlendirilebilir. Hocam bu son dakikaların hepsini şöyle bir değerlendirdiğimizde ne dersiniz?
1: Çok üzücü. Aslında hafta başı pazardan itibaren
0: bu şekilde bunu konuşuyor
1: özellikle olduk. Konuşuyoruz. Bizim de aslında bilgimiz artıyor bu konuda bildiğimiz, yanlış bildiğimiz bir sürü konu olduğunu fark ediyoruz. Çarptığı bölgenin önemi vurgulandı. Nereden çarpışmanın olduğu vurgulandı. Dolayısıyla biz bu yoğunlukta olduğunu da tasavvur etmiyoruz. Özellikle gece genelde bu yük gemilerinin trafik sağladığını düşündüğümüzde. Yine de bu çağrılarla ilgili hiç uyarılarla ilgili tepki alınamamış olması ani bir çarpışma olduğunu gösteriyor. Bunu tabii teknik bilgisi sahibi olanlar çok daha güzel açıklayacaklardır ama o noktaya gelene kadar ki uyarı ya da uyarıldı ama artık bazı uyarılar alınamaz hale geldi. İnşallah ulaşılır.
0: Güzel haberler alırız. Evet inşallah güzel haberler alırız. Şu anda tabii birazcık gelen son dakikalar, yeni gelişmeler bizi endişelendirecek nitelikte ağırlıklı olarak ama umarız güzel haberler alırız. Şimdi hep Girne'den de bahsediyoruz. Çünkü bu kadar sıcağı sıcağına üst üste böyle bir şey yaşanınca hafta sonu sizin de söylediğiniz gibi bir feribot kazasıydı. 20 kişi kayıp aranıyor. Orada da 8 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Yakınlarına bol sabır. 241 kişi ne mutlu ki kurtarılmıştı. Orada da batan geminin geçmişi aslında mercek altına alındı denebilir. Bir gemi mühendisi tekne yaralıydı diyor ama gemi mühendisleri odası da kaza nedeninin henüz bilinmediğini belirtiyor. Orada da yani kazanın neden gerçekleştiği şimdi ihtimaller üzerine gelen görüntüler üzerine kurtulanların verdiği ifadeler üzerine konuşuyoruz ama tabii orada da henüz net bir bilgi yok diyelim ve 24 muhabiri Eren Coşkun Dili'ye yeniden dönelim. Eren Coşkun Dili, elimizde yeni bir bilgi var mı, bir gelişme var mı?
2: Tabii kısa süre öncesinde aslında valiliğin yapmış olduğu bir açıklama vardı. Bizler aslında bu açıklamaya baktığımız zaman da kazanın 18 deniz mili yani yaklaşık Silivri açıklarının 35 kilometre ilerisinde meydana geldiğini öğrenmiş olduk. Rulo saç metal ve inşaat demir yükü Tuber Kilomoğlu adlı gemiye de ekiplerin ulaşabilmesi için çalışmalarının devam ettiğini ve havadan ve denizden de müdahalenin sürdüğünü biliyoruz. 2 helikopter 9 deniz unsuruyla kıyı emniyetine ait 3 deniz aracı da görev yapıyor. Şimdi bununla birlikte aslında akıllara pek çok soru geliyor. Tabii Tuber Kilomoğlu gemisine de hızlı aslında batmış olabilir diye tabii soru geliyor. Çünkü çarpışma yaklaşık olarak gece 3.15 sıralarında meydana geliyor. Yaklaşık 11 dakika gibi bir süre sonrasında Tuber Kilomoğlu'na ait bir sinyal cihazından acil durum sinyali gönderiliyor. Ardından da gemiye yapılan çağrılarda geminin cevap vermediği öğreniliyor. Yani acil durum çağrısının ardından gemiye ulaşmaya çalışan ekipler gemiden bir haber alamıyorlar. İrtibatın cep telefonları aranıyor. Yine yanıt gelmediği yönde bilgilere ulaştığımızı söyleyelim. Bütün bunların yanında gemiye ait can kurtarma araçları yine deniz yüzeyinde görüldü. Ama içerisinde bir mürettebat bulunamadı. Aslında bu tablo çok kritik bir ihtimali akıllara getiriyor. Tuber İmamoğlu çarpışmanın ardından çok kısa bir sürede ciddi bir şekilde su almış ve batmış olabilir durumunu bizlere gösteriyor. Mürettebatın o deniz araçları üzerinde bulunamaması bize bu tabloyu gösteriyor ki tabii kesin olarak söylemek mümkün olmuyor. Ama olayın yaklaşık gece 3.15 civarında meydana gelmesiyle yaklaşık olarak 10-11 dakika gibi bir sürede bu acil yardım sinyalinin gemiden verilmesi ve geminin kısa süre içerisinde acil bir durumla karşı karşıya kaldığını da bizlere gösteriyor. Tabii kazanın gece saatlerinde meydana gelmesi de aslında ayrı bir önem taşıyor çünkü tahminlerimize göre o saatte mürettebatın biri bölümünün kameralarında dinleniyor veya uyuyor olması ihtimali de var. Eğer çarpışma çok ani bir şekilde gerçekleştiyse gemideki personelin bunu fark edecek bir zamanı olmadığını da bizlere gösteriyor. Yani 2000 mürettebatın kameralarından çıkması, belki de güvenliğe ulaşabilmeleri, can kurtarma araçlarını kullanabilmeleri için pek zamanları kalmamış olduğunu da bizlere gösteriyor. Tabii 90 metrelik devasa bir gemi bahsettiğimiz gemi. Karanlıkta seyir halindeydi gece saatlerinde. Ciddi bir çarpışma yaşadıktan sonrasında gövdeden hızlı bir şekilde su almış olabileceği de değerlendiriliyor ki. Eğer bu hasar da su hattının altındaysa ve kritik bir bölgede meydana geldiyse, ki bizler aslında çarpışmanın yönüne de baktığımız zaman diğer gemiyi altına alacak şekilde bir çarpışmadan bahsediyoruz. Bu da geminin dengesini bozabilir ve yüzdürme kabiliyetini de bozabilir deniliyor. Tabii elimize ulaşan bilgilere göre Turbert İmamoğlu gemisinin bir kruz gemisi olduğu ve yaklaşık 4199 ton bulut saç taşıması da önemli. Yani bu bağlamda aslında bunu şöyle yorumlayabiliriz ki oldukça aslında ağır bir yük olduğunu görüyoruz. Tam 4199 ton Dulos saç taşıyordu. Çarpışma sonucunda eğer gemi de zaten su aldığı için bir de bu Dulos saçların son derece ağır bir yük olmasıyla birlikte yük maline ciddi bir miktarda su girmiş olabilir. Bu bağlamda da geminin aslında hızlı bir şekilde batmasına etken olmuş olabilir deniliyor. Asus tankerine baktığımız zaman da aslında çok daha az hasar aldığını zaten biliyoruz. Maalesef açıklamasından da Turbert İmamoğlu gemisinin aynı ölçüde hasar almış olması anlamına gelmiyor. Yani iki geminin çarpışmış olmalı. Çünkü taşıdıkları yük bakımından aslında oldukça farklı ağırlıktaki iki gemi. Her ne kadar genişliği ve uzunluğu olarak 90 metre ve 13 metre genişliğinde benzer ölçülere sahip olmuş olsalar bile. Yani aslında ekiplerin araştıracağı konulardan birisi de aslında çarpışmanın tam olarak Turbert İmamoğlu gemisinin hangi noktasına geldiği yönünde olacak. Eğer geminin o ön kısmı dediğimiz bordası denilen bir noktaysa su geçirmez bir nokta olarak biliniyor ama şiddetli bir çarpışmada o noktanın da hasar almasıyla birlikte su alabileceği ifade ediliyor. Tabii bir yandan da mürettebatın neden can kurtarma araçlarına ulaşamadığı da aslında önemli bir soru. Bu noktada herhangi bir şekilde araçlara ulaşabilmeleri için vakit mi kalmadı yoksa hızlı bir şekilde su alarak bastığı için böyle bir imkan mı olmadı sorusu da akıllara geliyor. Can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunması ama içerisinde personel bulunmaması tabii ki de oldukça açıkçası üzücü bir haber. Ama 10 kişinin kesin olarak gemiyle birlikte bastığı anlamına gelmediğini belirtelim. Bu noktada da havadan ve denizden ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğünü, iki helikopterin de arada havada aralıksız bir şekilde seferine devam ettiğini, özellikle 35 kilometre gibi bir genişlikten bahsediyoruz. O noktada arama çalışmalarının geniş bir alanda havadan destekli olarak sürdürülmesi de oldukça önemli. Geminin batış şekli, nereden darbe aldığı bunların hepsi de incelenecek ve daha sonrasında geminin neden battığına ilişkinde bir rapor ortaya konulacak. Ama şu an için enkazın özellikle bulunduğu noktada önemli tabii sorular var cevabını alınması gereken. Çarpışma geminin hangi tarafında, gövdenin yırtılmasıyla bir tasların gemide ne boyutta olduğu, gemiyi parçalara ayırıp ayırmadığı da yine merak konusu ve geminin tabii akıbeti de merak ediliyor ve aslında zamanlama çok çarpıcı. Çünkü elimize ulaşan bilgilere göre şöyle bir hafta çizelge çıkartabiliyoruz. Saat 3.15 civarında gece bir çarpışma bildirisi, acil yardım çağrısı yaklaşık 10-11 dakika gibi bir süreden Turbert İmamoğlu gemisinden FIRB dedikleri acil durum sinyali alınıyor ama sonrasında gemiyle, yani sinyal veren acil durumdayız sinyali veren gemiyle irtibata geçmek isteyen ekipler gemiye ulaşamıyorlar. Hal böyle olunca da aslında yaklaşık bir 20 dakika civarı sonrasında 03.40 civarında da altı gemisinin kaptanının gemi trafik hizmetlerine çarpışmayı bildirdiği ihbarı geliyor. Yaklaşık 20 dakika sonrasında yine yaklaşık bir yarım saat sonrasında da 04.10'da bizler Çiftleşmeyi bakanlığın açıklamalarına baktığımız zaman Deniz Genel Müdürlüğü açıklamasında 04.10'da ilk deniz arama kurtarma uzmanının bölgeye ulaştığını görebiliyoruz. Tabii bu dakikalar arasındaki her saniye soruşturma açısından çok önemli. Çünkü hızlı bir şekilde her ne kadar gemideki mürettebatın bir yandan güverteye bir yandan acil durum teknelerine ulaşabilmesi ne kadar önemli demiş olsak da bir yandan da tabii ki de hızlı bir şekilde bu sinyalin, yardım sinyalinin gönderilebilmesi, gemi de irtibatla sağlanabilmesi noktasında da bu sürelerde incelenecektir. Asıl mesele tabii ki gemi neden çarpmıştır sorusu veya Turbert İmamoğlu çarpışmadan sonra ne kadar su yüzeyinde kaldı, mürettebat bu ayarımı alabildi mi, can kurtarma araçları denize nasıl çıktılar, araçların içerisinde neden mürettebatı göremedik, bu sorular merak konusu. Çünkü prosedürü olan bir sistem denizcilikte çarpışma durumlarında uygulanacak prosedürler de aslında oldukça önemli. bu prosedüre ne kadar uyuldu veya neden geç kalındı, zamanlama açısından bir fırsat yakalanamadı mı? Bu da tabii ki de aslında merak konusu. Öte yandan

0: baktığımız zaman tabii bütün umudumuz enkazın bulunmasında. Çünkü enkazın yeri veya derinliği, batış pozisyonu, yerindeki çarpışma hatları da ortaya çıktıktan sonra esasında netlik kazanacağız ama 10 mürettebatın başına ne geldi, sağlık durumları nasıl, ne durumda, ben tabii ki de merak ediliyor ama üzerinde durulması gereken düşünülür bir tablo var ki, yani Silivri açıklarının yaklaşık 35 kilometre açıklarında 18 deniz elinden bahsediyoruz. Bir civarında iki civarı Türk bayraklı geminin çarpıştığını görüyoruz ve bir tarafta Kocaeli'den Ali'ye seyreden Alsu tankeri, diğer tarafta İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye gitmekte olan Tuber İmamoğlu isimli bir yük gemisi olduğunu söyleyelim. Tabii bütün bunların aslında ötesinde şuna bakacak olursak büyük bir çarpışmadan bahsediyoruz. Ve genel olarak aslında bu şiddetli çarpışmanın ardından da 10 personelde iletişim kurulamadığını belirtelim. Altı tankerindeki belirlemelere göre gözle görülür bir hasar yok. Ancak Tuber İmamoğlu gemisinden hiçbir şekilde haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmalarında tabii gemiye ait can kurtarma araçlarının hatta şöyle bir not düşünmüş, serbest düşmeli can fırtasının ön yüzeyinde bulunduğu belirtiliyor. Ama bu tabii olayın boyutunu çoktan ciddi bir hale getiriyor. Çünkü herkesin aklına şu soru geliyor aslında. Yani yaklaşık 90 metrelik iki gemiden bahsediyoruz. Marmara Denizi gibi yol deniz trafiğinin bulunduğu bir bölgede birbirlerini nasıl fark edemediler ve bu kaza nasıl gerçekleşti? Tabii şu an için bu sebepten de mümkün değil ama akıllara pek çok soru geliyor. Radar ve sihir sistemleri, gemilerin birbirinin konumunu görebildikleri sistemlerde bir hata mı vardı? Bu da merak konusu. Çünkü daha önceki kazalarda aslında çokça kez gördük ki sistemsel hatalar yaşanabiliyor. Öte yandan rotaların kesişmesi durumu olabiliyor. İki geminin sihir rotaları hangi noktada kesişti, hangi geminin yol vermesi gerekiyordu veya manevralar hangi noktada birbiriyle kesişti, çarpışmadan önce gemiler birbirlerine hangi mesafedeydi, bu da merak konusu. Tabii geminin rotasına bakıyoruz. Hep limandan ayrılıp varacağı yere bir çizgi çekiyoruz ama özellikle de denizcilik alanında tecrübeli isimler şuna dikkat çekiyorlar ki geminin son olarak birkaç dakikalık rotasındaki manevraları, hareketleri genel olarak kazaya ilişkin bir yorum yapma fırsatı sağlıyor. Kaç ilgi kısım orası oluyor. Burada tabii önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Yani Tuber İmamoğlu neden kısa süre içerisinde ortadan kayboldu ve neden batına ilişkinde 90 metrelik bir geminin çarpışmanın ardından batmış olmasının da değerlendirileceğini söyleyelim. Tabii geminin aldığı hasar, yükün durumu, su alma ihtimali, gemideki zaten onlarca ağırlıktaki yükle birlikte batışını da hızlandırdığı noktasında değerlendirmeler var. Bir başka dikkat çekici nokta aslında Alsu'nun Aliağa'ya gidiyor olması. Aliağa bir yükleme noktası. Geminin 3000 ton motor yağ taşıdığını biliyoruz. Geminin Aliağa'ya yük almak için boş gittiği bir sonuca aslında varmıyor. Yani geminin Aliağa'ya doğru hareket halinde olduğunu ve üzerinde de motor yağ, 3000 tona yakın motor yağ taşıdığını biliyoruz ve arama kurtarma çalışmalarının 14 deniz arama kurtarma ordusuyla birlikte helikopterle denizden ve havadan devam ettiğini söyleyelim. Ve 10 canımızın akıbetini henüz bilmiyoruz ne yazık ki. Tabi radar kayıtlarına, bir yandan denizcilikteki o radar sistemi, eğistirdikleri verileri, gemilerin hızlarına, rotalarına, tüme hareketlerine, köprü üstü kayıtlarına, varsa iletişim kayıtlarına, telsiz kayıtlarına da bakılacak. Ama ilk etapta tabii ki de kayıp vatandaşlarımıza ulaşabilmek için ekiplerin sıkı bir çalışması olduğunu biliyoruz ve 90 metre civarında uzunluktaki iki devasa geminin birbirini görmesi, takip etmesi gereken bir noktada nasıl böyle bir kazaya karıştıkları da hakikaten merak konusu. Ama şu dakikada söyleyebileceğim bir şey, toparlayacak olursak yaklaşık olarak Silivri açıklarının 18 deniz milinin güneyinde, yani 35 kilometre civarında gece 3 sıralarında meydana gelmiş şiddetli bir çarpışmadan bahsediyoruz ve ne yazık ki diyelim 10 personeli henüz iletişim kurulamadığını biliyoruz ve ekiplerin sinyalin gelmesinin hemen ardından yola çıkmalarıyla birlikte ilk deniz rotasının gece 04.10'da gemiye ulaştığı ve bölgeye intikal ettiğini de ne öğrenmiş olduk. Dediğimiz gibi denizden de havadan arama çalışmaları sürüyor.
1: Eren, çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Eren Coşkun dilinden son gelişmeleri aldık. Biraz telefon bağlantısının sesinde de bir sorun vardı. Arkadaşlarım da yenileyeceklerdir. Eren'den tekrar son gelişmeleri almayı sürdüreceğiz. Şimdi elimizdeki bilgiler valilikten gelen son dakika bilgileriydi. Aynı zamanda Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiler var. Ama işte Eren de aktardı bize. Net bir bilgi vermek için henüz erken. 2 helikopter, 12 deniz aracı unsuru görevde. Aynı zamanda kazaya karışan Alsu gemisi de arama kurtarma çalışmaları için yardım ediyor. Şimdi hocamın da dikkatini çeken bir şey var. Gemiden son konum bilgisi yaklaşık 13 saat önce. Yani 1 Eylül 2026'daki 2 Eylül'de saat 3 sularında gerçekleşti. Saat 19.06'da alındı. Bu sırada gemi motor gücüyle seyir halindeydi deniyor. Hocam da birazcık bunun üzerinde durdu, bir araştırdı. Hocam evet, buyurun.
2: Yani bir zorunluluk yok aslında, evet, tabii konum bilgisi vermesi için, ama bu kadar zaman içerisinde bir konum bilgisi olmaması da değişik geldi. Bir de bir taraftan şuna baktım, özellikle bu tarz hani çok sıklıkla bu kadar trafiğin olduğu yerlerde, özellikle yük gemi trafiğinin yoğun olduğu yerlerde genelde sebep nedir diye baktığımızda, genel kazalarda ağırlıklı olarak hani çevresel faktörleri çok ön plana çıkartıyorlar. Pazar günü yaşadığımız da aslında biraz çevresel faktörlerin, hava koşullarının, bunların da etkisini gösteriyor. Burada öyle bir durum yok. Burada yani çevresel faktörlerle birlikte teknik ve mekanik bir takım arızalar da gene yüzde olarak yakın bir noktada. Hani her ne kadar teknik bir arızası varsa aslında yola çıkamaz görüşü bahsedilmiş olsa da, acaba hani seyir sırasında mı bir teknik ya da mekanik arıza yaşadı diyebiliriz. Tabii büyük bir çoğunlukta gene insan hatası, evet, olarak
1: biraz
2: bildiriliyor.
1: Öyle gibi hocam, çünkü şimdi tabii Duygu Göktürk'ün yayınında, sabah moderatöründe saatinde tabii bu konu ilk konuşulmaya başlandı. Birçok konu kaldı. Yine diğer televizyonlarda da aynı şekilde. Dolayısıyla aslında sizin altını çizdiğiniz şeyin üzerinde biraz daha fazla, evet, uzmanlar duruyor. Pilotaj, personel hatası olma ihtimali üzerinde daha fazla duruluyor. Tabii ki bunlar hiç henüz kesinleşmiş net bilgiler değil ki akıbetini bile henüz ne yazık ki bilemiyoruz. Ama ilerleyen saatlerde daha net bilgiler veriyor olacağız. Biraz önce aslında az önce Kemen Kare'de Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün son dakikasındaki görüntüye uygun gemiye ait kurtarma araçları deniz yüzeyinde bulundu. Ne yazık ki gemi personeli tespit edilemedi deniyor. Batmış olabileceği de işte bu sebeple de değerlendiriliyor Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından. Hocam başka dikkatinizi çeken bir şey var mı? Çünkü aslında evet, böyle aramızda biz konuşuyoruz hani tabii ki uzmanı olmadığımız tabii bir ki konu diye, ama bir taraftan da öyle bir araştırıyorsunuz, bir şeyler buluyorsunuz. O yüzden soruyorum ara ara.
2: Bir yönden de bir başka faktör de aşırı yükleme ile alakalı olma ihtimali de daha ufak bir ihtimal, ama hani her iki gemi içinde manevra kabiliyeti aşısında normal kuralların üstünde bir yükleme ihtimali yapılmış, küçük de olsa yine bu dört faktörden biri. Yani tabii ki insan faktörü önde gözüküyor gibi, insana dair bir sıkıntı olduğu ile ilgili, ama teknik, ben yine de teknik ve mekanik noktada da bir sıkıntı olma ihtimalini küçük de olsa öngörüyorum.
1: Evet hocam, o konuda da hemen o zaman Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgiye göre 4199 ton rulo saç taşıyan bir kuru yük gemisi Tuğberk İmamoğlu. Bu noktada da fazla aşırı yükle ilgili altını çizdiğiniz için hemen Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgileri aktarmış olayım ki, biraz önce işte yaptığımız bağlantıda da uzman konuğumuz da aynı şeyi söyledi. Kuru yük gemileri hızla batabilir dedi. Evet. Aldığı çarpma sonucu, darbe aldığı nokta da çok önemlidir dedi. Örneğin dedi ki Alsu baş bodoslamasıyla çarptıysa yara almaması çok normal, ama karşı tarafta bu sebeple özellikle de kuru yük gemisi ise hızla su alabilir ve hızla da batabilir dendi. Benim de aslında bu olay meydana geldiğinden beri en fazla merak ettiğim konu bu. Şimdi tabii 90'a 13 metre, evet, bir gemiden bahsediyoruz. Bu kadar hızlı batabilir mi? Benim en çok merak ettiğim soruydu. Kuru yük gemisi olması ve işte darbe aldığının nokta ve darbenin şiddetiyle hızla su alabileceğini ve hızla batabileceğini söyledi uzman konuğumuz. Tabii acil çağrı bile yapılmaması da ne yazık ki personelin uyuyor olabileceği ihtimalini de o saat itibariyle tabii da yine akla getiriyor.

0: geliyor. 10 kişi kayıp. O 10 kişi, haber alınamayan 10 kişinin de işte ne yazık ki önlem alamamış olma olasılığı üzerinde yine uzman konuğumuz durmuştu. İsterseniz şöyle hızlıca bir tekrar tüm gelişmeleri toparlamaya çalışalım. Marmara'da iki gemi çarpıştı ki aslında daha teknik bir şekilde az önce uzman konuğumuz aktardı ama ben daha basit bir şekilde şöyle söyleyebilirim. Bulunduğu kazanın gerçekleştiği nokta adeta denizin otobanı denecek yoğunlukta bir nokta. Şerit hatları gibi her yöne gidilen bir nokta demişti uzman konuğumuz da. Öyle bir noktada Silivri'nin 18 mil açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. Gece saat 3 sıralarındaki biraz önce işte net saatlerde daha ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı. 3.16 sıralarında meydana geliyor. Kocaeli'nden Aliağa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışıyor. Alsu gemisi daha sonra arayıp bununla ilgili veriyor. Bu arada ilk görüntülerde ekranda. Evet. Deniz trafiğinin yoğun olduğu bir bölge olduğunu söylemiştik. Meydana geldiği saat itibariyle de belki aslında hava durumunu çok daha net bilmemiz de önemli.
1: Evet.
0: İlerleyen saatlerde meteoroloji editörümüz Elde Biran Ayan o saatlerde hava ve İşte denizdeki koşulları çok daha ayrıntılı bir şekilde aktaracaktır bize. Çarpışıyorlar. Alsu gemisi bir hasar almazken Tuğberk İmamoğlu gemisinden bir sinyal alınamıyor. O saat itibarıyla içindeki 10 kişiden, 10 personelden de ne yazık ki haber alamıyoruz. Alsu isimli gemide 2 helikopter ve 12 deniz aracı unsurunun görevde olduğu arama kurtarma çalışmalarına katıldığı, aynı zamanda elbette ifadelerine başvuruldu. Mürettebatın ifadeleri de alınıyor. Tabii Tuğberk İmamoğlu gemisi hakkında bildiklerimiz 90 metre uzunluğunda ve 12.8 metre genişliğinde olduğunu biliyoruz. 90 yapımı olduğunu biliyoruz. Yaşın çok önemli olmadığı konusunda aslında konuğumuz bizimle paylaştı. Yani en azından bu çarpışma sonucunda bu kadar hızlı batmasının bununla ilgili olmadığı konusunda. Ama tabii deniz ticaretinde gemi ömürlerine baktığımızda da 20-25 yıl arası ortalama ticari bir yük gemisi için çok yaşlı veya kıdemli olarak değerlendiriliyor. 15 yaş üzeri yaşlı, 25-32 yaş arası içinse gemi geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi gereken ticari gemiler olarak sınıflandırılıyor. Tabii bunlar kaynaklı olmasa bile bunları da aktarmakta fayda var. Modern denizcilik standartlarına göre. Özellikle de eski ve ekonomik ömrünün sonuna gelmiş bir gemi olduğunun altını çizelim. Ama bu sebeple olmadığını da uzman konuğumuz değerlendirdi. Bunu da hatırlatalım. Evet, son verilere göre gemi irtibatı kesildiği sırada Marmara Denizi'nde seyrediyordu. İşte biraz önce hocamla da altını çizdik. Figen hocamın dikkatini çeken bir ayrıntıydı. Gemiden son konum bilgisi yaklaşık 13 saat önce 1 Eylül 2026 saat 19.06'da. Bu arada hemen Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde adli yıl açılış programında konuşuyor. Dönüyoruz.
2: Ve vicdani kanatları doğrultusunda görevlerini yerine getirmektedir. Yargının gücü bağımsızlığından, tarafsızlığından, hukuka bağlılığından ve verdiği kararların gerekçeli ve adil olmasından kaynaklanmaktadır. Milletimizin adalete olan güvenini daha da güçlendirmek için yalnızca mevcut işletmekle yetinemeyiz. Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu dönemi aynı zamanda adaletin yüzyılı kılmak istiyoruz. Adaletin yüzyılı bizim için yalnızca bir slogan değildir. vatandaşımızın hakkına daha hızlı ulaştığı, yargılamaların makul sürede sonuçlandığı, hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin arttığı, savunmanın güçlendiği, adalet erişimin kolaylaştığı ve teknolojinin adalet hizmetinin hızına ve kalitesine katkı sunduğu bir Türkiye hedefimizdir. Bu nedenle reform anlayışımıza yalnızca kanun değişiklikleriyle sınırlı tutmuyor, yargının günlük işleyişini daha verimli bir hale getirecek sistemleri de kuruyoruz. Yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarıyla uzun süren dava ve soruşmaların sebeplerinin daha erken tespit edilmesini, hedef sürelerin daha sağlıklı takip edilmesini ve adalet hizmetlerinin verimliliğinin sürekli ölçüde geliştirilmesini amaçlıyoruz. Yargısal kararların içeriğine değil, yargı hizmetinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Yargısal kararların içeriğine değil, yargı hizmetinin daha düzenli, daha hızlı ve daha etkin işlemesine katkı sağlayacak idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine odaklanıyoruz. Bu anlayışın en son adımlarından biri de Ali Adalet 135 hizmetidir. 1 Eylül itibariyle Anadolu, Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak başlayan uygulamayla özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını hızlı ve güvenli bir biçimde ilgili mercilere ulaştırabilecekleri yeni bir iletişim kanalı oluşturduk. Vatandaşlarımızın sesini daha doğrudan doğruya duyan, gecikmelerin sebeplerini tespit eden ve çözüm üretme kapasitesini artıran bir adalet sistemi kurmayı hedefliyoruz. İnşallah Ali Adalet 135 hizmeti Ekim ayında tüm Türkiye'deki adliyelerde faaliyete geçecek. Adaletin zamanında tecellisi kadar maddi gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için çok önemlidir. Bu nedenle faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerine hassasiyetle duruyoruz. Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmalarıyla geçmişte aydınlatılamamış dosyaları günümüz teknolojileri ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamına bugüne kadar çok sayıda faili meçhul olayın aydınlatılmasında önemli mesafe aldık. Aradan geçen zaman maddi gerçeğin değerini azaltmaz. Kamu vicdanında kapanmamış her dosyanın hukukun imkanları ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Aynı şekilde tüm daire başkanlarımız da adalet hizmetlerinde verimliliği artırmak uğruna yoğun mesailerde devam etmektedir. Adalet hizmeti yalnızca klasik suç türleriyle sınırlı olarak görmüyoruz. Ormanlarımız, doğal varlıklarımız, gelecek nesillerimizin ortak emaneti olan yeşil vatanımızın korunmasını da hukuk devletimizin sorumluluk alanındadır. Kasten çıkarılan yangınlardan, sabotaj girişimlerine, ihmali davranışlarla büyük çevre zararlarına sebep olan eylemlere kadar bu alanda soruşturmaları titizlikle yürütülmesi ve maddi gerçeğin süratle ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Yeşil vatanı korumak yalnızca bugünün değil, aynı zamanda gelecek nesillerin haklarını da korumaktır. Bu yaklaşım bakanlığımızın son dönem çalışmalarında açık bir biçimde ortaya konulmuştur. Milletimizin huzurunu tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve sokak çeteleriyle organize suç yapılanmaları, suç gelirlerinin aklanması ve yeni nesil dijital suçlarla mücadeleyi de hukuk devleti içerisinde aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ailelerimizi ve gençlerimizi hedef alan, dini, milli ve insani duyguları suistimal eden, insanların güvenini kötüye kullanan veya suç gelirleri üzerinden haksız menfaat sağlayan yapılara karşı yürütülen mücadelede yargı mensuplarımız hukuka bağlı, somut delillere dayalı bir titiz çalışmalarını takdir ediyorum. Bu ağır sorumluluğu yerine getiren bütün çalışma arkadaşlarımızın manevi olarak yanında olduğumuzu, ihtiyaç duyulan kurumsal ve teknik kapasiteyi geliştirmeye devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Biz hiçbir dini yapılanmayla milli oluşuma veya toplumsal fayda amacı taşıyan insani ve sosyal projeye karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz toplumumuzun değerlerini istismar eden, insanların iyi niyetini ve güvenini kötüye kullanan, hukuki boşluklardan yararlanarak haksız menfaat sağlayan, milletimizin vicdanını zedeleyen ve kamu düzenine zarar veren gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu yapılara karşı yürütülen mücadelede ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz. aynı kararlılığı kamu vicdanını yararlayan yolsuzluklarla mücadelede de gösteriyoruz. Kamu gücünü, kamu kaynağını veya kendisine tevdi edilen yetkiyi kişisel ya da örgütsel menfaat için kullanan, toplumun devlete ve adalet sistemine duyduğu güveni zedeleyen her türlü yolsuzluk iddiasının hukuk içerisinde titizlikle ve somut delillerle somut deliller kapsamında ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Milletimizin ortak kaynaklarını ve kamu düzenini hedef alan hiçbir hukuka aykırılığın karşılıksız kalmaması, hukuk devletinin ve adalete duyulan güvenin temel gereğidir. Ancak bütün bunları yaparken temel ilkemizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Suçlunun cezalandırılmasına kadar masumun korunması da adaletin görevidir. Devletimizin gücü en ağır suçlarda mücadele ederken dahi hukuk içerisinde kalabilmesinden kaynaklanmaktadır. Hukuk millet için, millet de devlet için var etmek için vardır. Aynı yaklaşım ülkemizin uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödediği terör meselesi bakımından da geçerlidir. Terörist Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı, terörün artık ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Teröristik Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istismar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum. Değerli mesai arkadaşlarım, birkaç gün önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir gururla idrak ettik. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde bize bir kez daha göstermiştir ki köklü devletler, güçlü kurumları ve kurumları omuzlayan fedakar kadrolar da geleceğe yürür. Bugün bizlere düşen, milletimizin bizlere emanet ettiği bu köklü adalet teşkilatını daha güçlü bir biçimde geleceğe taşımaktır. Bu büyük camianın her mensubunun mesleki etik değerler ve kamu hizmetinin gerektirdiği sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmesi bizim için vazgeçilmezdir. Yargıya güven üzerinde hassasiyet duyduğumuz temel meselelerden birisidir. Bu noktada yargının vazgeçilmez paydaşlarına olan avukatlarımızın önemini de özellikle belirtmek isterim. Savunma, adil yargılamanın en temel unsurudur. Avukatlarımız mesleklerinin daha güçlü, güvenli ve çağdaş şartlarda yerine getirebilmeleri için görüş ve önerilerini dinliyoruz. Meslek örgütleriyle sürekli olarak istişare halinde bulunuyoruz. Avukatlık mesleğinin sağladığı güveni ve mesleki nüfusu suistimal eden bazı kişilerin sadece vatandaşlarımıza değil, bütün avukatlık camiasının itibarına da zarar verdiğini görüyoruz. Bu tür suistimallere karşı avukatlarımızın da gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. Adalet camiamızın bütün mensuplarının görüşlerine, eleştirilerine ve önerilerine açık olmaya devam edeceğiz. Adaletin yüzyılı, hukukun üstünlüğünün daha da güçlendiği, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, vatandaşlarımızın hakkına zamanında ulaştığı, terörün ülkemizin gündeminden çıktığı, suç ve vesayet yapılanmalarının devlet kurumlarının kendisine alan bulamadığı ve milletimizin adalet sistemine güvenle baktığı bir Türkiye idealidir. Bu hedef yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına, hukukun üstünlüğüne, insan onuruna ve milletimizin adalete duyduğu güvene sahip çıkarak ulaşacağız. Çünkü güçlü Türkiye'nin temelinde güçlü hukuk, güçlü hukukun temelinde ise milletimizin adalete duyduğu güven bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 2026-2027 adli yılımızın ülkemize, milletimize, bütün hukuk camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adaletin tecellisi için gece gündüz demeden görev yapan hakimlerimize, cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza, adalet teşkilatımızın bütün mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine adli yılımız hayırlı olsun. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde adli yıl açılış programında konuştu, dinledik. Adli yılda hayırlı uğurlu olsun. Bu arada 1 Eylül itibariyle yeniden başladı diyelim. Peki hocam, şimdi devam edeceğiz yine son gelişmeleri aktarmaya. Marmara'daki gemi çarpıştı demiştik. Tuğber Kimamoğlu isimli gemi ve 10 mürettebattan ne yazık ki haber alınamıyor. Olasılıklar üzerinde konuşuyoruz.

0: 2 helikopter, 12 deniz aracı unsuru görevde. Aynı zamanda kazaya karışan, hasar almayan Alsu tankeri de arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. Görüntüler geliyor ekrana. Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen bir kaza. 18 mil açıklarında Silivri'nin meydana geliyor ki burası da deniz trafiğinin oldukça yoğun olduğu bir bölge olarak anılıyor. Onu da hatırlatmış olalım. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama vardı. En son sıcak gelişme olarak tekrar İstanbul Valiliği'nden gelen ve son bilgi olan açıklamayı aktarayım. 18 mil deniz mili açıklarında Silivri'nin, yani 35 kilometre açıklarında meydana gelen bir gemi kazası. Ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor, az önce de belirttik. Rulo saç metal ve inşaat demiri, yüklü tuberküme modlu aldı gemiye yönelik sürdürülen çalışmalarda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 helikopter, 9 deniz unsuru ve kıyı emniyetine ait 3 deniz aracı görev yapmaktadır deniyor son gelişme olarak valilikten yapılan açıklamada. Aynı zamanda çarpışmadan etkilenen Alsu isimli tankerin boş olduğu ve kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliğinin de yaklaşık 800-900 metre olduğu tespit edilmiştir ifadesi yer alıyor valiliğin paylaştığı son bilgide. Evet hocam, var mı yine dikkatinizi çeken böyle bir detay?
1: Özellikle ayrıntı. Aslında çevre koşulları ile ilgili bilgi de önemli olacaktır. Biz tabii hani deniz trafiğinin tam o noktada, o saatteki hava koşullarını bilmiyoruz. Çoğunlukla o da gündeme geliyor. Hani insanla dair bir yanlışlıkla ilgili bir yönetim yanlışlığı mı diye değerlendiriyoruz. Ama tabii bir taraftan baktığımızda bir ufak da olsa böyle de bir olasılık var. Çevresel bir faktör mü etkiledi diye.
0: Evet, ihtimaller ne yazık ki çok fazla. Öyle umut ediyoruz ki şimdi Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada batmış olabileceği değerlendiriliyor açıklaması gelmişti. Tabii biz iyi ihtimalleri de düşünmeye devam etmek istiyoruz ama bu durumda da tabii bu sürede nereye hareket etmiş olacağı da sorusu yine ne yazık ki bizi batmış olabileceği değerlendirmesine götürüyor. Gemiye ait can kurtarma araçları deniz yüzeyinde bulundu ve ne yazık ki de personele ait hiç kimse tespit edilemedi. Bu bilgi de yine Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son bilgiler arasında. Aslında bu son dakika ilk yaşandığı an, ekranlara ilk geldiği an bu kadar büyük, işte ölçülerine de baktığımızda 9'a 13 metre ki herhalde bunda da bir standart tabii varmış. Geneli zaten 90'a 13 metre oluyormuş. Kolay batar mı sorusu. Çok kısa bir süre içinde batabilir mi? Batsa bile hemen kısa sürede kaybolma ihtimali var mı sorusu en çok merak edilen sorulardan biriydi. Biraz önce uzman konuğumuza da yönelttik bu soruyu. Kuru yük gemileri daha hızlı batar ifadesini söyledi ki işte hocam da biraz önce söyledi. Tabii ağırlık ne kadar yüklenmiş olacağı önemli ki 4999 ton. Kuru yük rulo saçtı yanlış hatırlamıyorsam olduğu bilgisi var. Alsu gemisinin tabii boş olması çok büyük bir avantaj. Çünkü o da normalde kimyasal ve petrol taşıyan bir tanker olarak biliniyor. Dolayısıyla çarpma anında bir patlamanın meydana gelmemesi anlamında da boş olması çok büyük bir avantaj. En azından yara almayan Alsu gemisindeki personeller için bunun da altını çizelim. Kuru yük gemileri hızla batabilir ifadesini kullandı konuğumuz demiştik. Tabii personel saat, meydana geldiği saat itibariyle uyuyor olabilir dedi. Acil çağrı bile yapılmaması da bunu gösteriyor ifadesini kullandı. Şimdi yeniden 24 muhabiri Eren Coşkun Dili'ye dönelim. Eren Coşkun Dili'de yeni bir bilgi var mı? Oradaki son durum ne? Hemen ondan alalım.
2: Tabii Silivri'de sahili tam bir kriz masası kurulmuş durumda.

0: 18 deniz mili, yani yaklaşık 35 kilometre denizin açıklarında denizden ve havadan arama çalışmaları devam ediyor. Bakın Fatih Coşkun ekranlara getirsin. Görmüş olduğunuz gibi arama kurtarma ekiplerinin, AFAD ekiplerinin bu noktada konuşlandığını söylemek mümkün. Tabii bir yandan da denizlerin kilometrelerce açığında da müthiş bir mücadele, müthiş bir arama kurtarma çalışması devam ediyor. Tabii 18 deniz mili, yani yaklaşık 35 kilometrelik bir açıklıktan bahsediyoruz ve arama çalışmalarının da özellikle de o noktada yoğunlaştırıldığını da söylemekte fayda var. 14 deniz aracı ve arama kurtarma unsurları, 2 de helikopter arama çalışmalarına destek veriyor. 10 gemi görev yaptı. Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçlarının deniz yüzeyinde bulunduğu noktada özellikle çalışmaların yoğunlaştırıldığını söyleyelim. Bir yandan da tabii ki de gemi personelinin de o filikalarda, can kurtarma filikalarında bulunamadığını da belirtmekte fayda var ki arama çalışmaları özellikle de o noktada yoğunlaşmış durumda. Yine Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya baktığımız zaman aslında Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisinin batmış olduğu değerlendiriliyor ve arama kurtarma faaliyetlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile birlikte sahil güvenlik ekiplerince sürdürüldüğü belirtiliyor. Şimdi 14 adet denizde arama kurtarma ekibinin olduğunu biliyoruz. Yine helikopterin havada, özellikle de denizde meydana gelebilecek olaylarda büyük görev üstlendiğini biliyoruz. O noktada ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini söylemiş olalım. Tabii akıllara aslında çok fazla soru geliyor demiştik. Bu kazaların neden yaşandığına ilişkin neler biliyoruz? Aslında Alsu isimli ticari bir geminin Kocaeli'nden Aliağa'ya seyir halinde olduğunu ve diğer gemi Tuğberk İmamoğlu isimli geminin de İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye doğru ilerlediğini biliyoruz. Öte yandan bu iki ticari gemiden bahsediyoruz ve yaklaşık olarak saat verecek olursam da 03.26 civarında bir acil durum sinyali gönderiliyor. Tabii 1990 yılında inşa edilen Tuğberk İmamoğlu gemisi şu anda aranan gemi ve 90 metre uzunluğundaki iki gemiden bahsediyoruz. Tabii neden bu kadar hızlı bir şekilde battı ve su aldı? Açıkçası bu da merak konusu. Çünkü geminin hızlı bir şekilde 03.15'te kazanın meydana gelmesinden sadece 11 dakika sonrasında arama hemen ekiplere bir ihbarda bulunduğu acil durum sinyali verdiği ve daha sonrasında ekiplerin acil durum sinyali veren gemiye ulaşmak istediklerinde hiçbir şekilde irtibata geçemediklerini de biliyoruz. Öte yandan gemiye yapılan çağrılara cevap vermemesiyle birlikte mürettebata da ulaşılmaya çalışıldı ama hiçbir şekilde bir yanıt aranamadı. Tabii Tuğberk İmamoğlu gemisi çarpışmanın ardından kısa sürede su almış ve batmış gözüküyor. Çünkü 03.15'ten sonrasında, 11 dakika sonrasında bile gemiye ulaşılamadığını söylemek mümkün. Tabii akıllara aslında pek çok soru geliyor demiştik. Geminin bir de üzerindeki kilolarca, tonlarca ağırlıktaki yükle birlikte, ki Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisinin 4199 ton rulo saç taşıdığını biliyoruz. Bir de su almasıyla birlikte tonlarca ağırlığın hızlı bir şekilde battığı ve mürettebatın o acil durumlarda tahliye noktasında aslında binmeleri gereken botlara bile yetişemediğini ilk belirlemelere göre söyleyebilmek mümkün. Tabii çarpışmanın neden yaşandığı da yapılacak incelemelerle belli olacak. Acaba bu noktada 03.41'de Alsu kaptanının hızlı bir şekilde çağrıda bulunması, 04.10'da ilk deniz arama kurtarma unsurunun bölgeye ulaşması ve hemen ardından da büyük bir aslında belirsizliği görüyoruz. 10 mürettebatı arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim ve çok sayıda ekibinde herhangi bir şekilde bir iz bulunması noktasında çalışmaları sürdürebilmesi için Silivri sahilinde de bir kriz masası kurduklarını ve çalışmaların bu noktadan koordine edildiğini belirtmiş olalım. Tabii üzerinde durulması gereken çok fazla konu var demiştik. İlk belirlemelere göre Alsu tankerinde gözle görülür bir hasar olmadığını, ancak Tuğberk İmamoğlu gemisinden hiçbir şekilde haber alınamadığını, 10 personelle iletişime geçilemediğini belirtelim. Tabi bununla birlikte de kazanın neden gerçekleşmiş olabileceği ve acaba gemi ekibinin, mürettebatın bota ulaşamaması noktasında zamanı mı çok azdı, gemi rotalarında bir sıkıntı mı oldu veya dediğimiz gibi iki geminin de sinyalinin birbirlerine gönderildiği noktada o radar cihazlarında bir problemi vardı. Akıllara pek çok soru işareti geliyor. 90 metre civarında iki devasa gemiden bahsediyoruz ve Marmara açıklarında çarpıştıklarını görebiliyoruz. Gece saatlerinde gerçekleşen o korkunç kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebatın arandığını ve arama çalışmalarının devam ettiğini, yeni bir gelişme olması durumunda da 24 ekranlarında aktarmayı sürdüreceğimizi söyleyelim.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Eren Coşkun Dili ve kameraman Fatih Coşkun'a. İlerleyen bültenlerde de elbette bize oradaki son gelişmeleri aktarmayı sürdürecekler diyelim. Ve İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım Hocam, çok çok teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız değerlendirmeleriniz için. Tabii biraz sizi zor durumda bıraktıysak da özür diliyoruz ama yine de bütün değerlendirmeleriniz bizim için çok önemli, evet, değerliydi. Ayağınıza sağlık. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonrasında Elde Bir An Ayan meteoroloji editörümüz karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde renk sat.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Zaman kaybetmek yok.
9: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars çevresinde çok kısa süreli hafif sağanaklar devam ediyor. Gök gürültülü sağanaklar tabii. Lokal alanlarda mikro ölçekli şiddetli sağanaklara denk gelebilirsiniz ki geçtiğimiz günlerde 100-200 kiloya varan sağanaklar meydana geldi. Dolayısıyla deniz suyunun çok sıcak olması gök gürültülü sağanakları mikro ölçekli şiddetli sağanaklara çekebiliyor. Bugün en fazla 20 kilo yağış olasılığı görünüyor ama yine de mikro ölçekli şiddetli sağanaklar yaşanabilir. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık. Yaklaşık 19 ilde sıcak alarm var. Bugün yarın haftanın sıcak günleri özellikle iyi değerlendirmek gerekiyor. Yaklaşık 19 ilde Kıyı Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olacak şekilde Edirne, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Isparta, Antalya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevresinde sıcak alarm var ama bir son dakika gelişmesi var. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na dönüyoruz. Detayları dinliyoruz.
1: Bir acil çağrı sistemiyle beraber bundan bizim bilgimiz oldu. Bu gemideki acil durumda konumu bildiren ve acil çağrıyı bildiren bir cihaz.

0: dönüş yaparak 3.15'te bir gemiyle çarpıştığının bilgisini verdi. Ve bizim bu anlamda da olayı teyit etmiş olduk. Onun üzerine bütün arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Hemen dakikalar sonrasında gerek kıyı emniyeti olsun, gerek sahil güvenlik olsun, hem arama kurtarma botlarını hem römorkörlerimizi bölgeye yönlendirdik. Tabi bölge arkadaşlarımız ulaştığında gemiden iki gemi, bir tanesi Tuğberk İmamoğlu ki battığını düşündüğümüz, yani aşağı yukarıda teyit ettiğimiz gemi, diğeri de Alsu, ikisi de ticari gemi. Ve oradaki herhangi bir gemiden sadece kalan emareler olduğunu arkadaşlarımız teyit etmiş oldu. Ve arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Hani buradaki çatışmanın olduğu an 3.15 olarak kabul edersek, bizim de acil çağrı aldığımız dakika 3.26 olarak kabul edersek ki böyle, hani o bizim çağrı aldığımız dakika net. Kaptanın bildirdiği 3.15'in de doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ama elbette bu verdiğim bilgiler ilk bilgilerdir. Detay bilgilere ulaştığımız müddetçe kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

Üzerine bir çocuğun hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes alma ile ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde hava kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başına ise çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç de ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın izleyicilerimize, dinleyicilerimize.
0: Nasılsın, ne var ne yok?
1: Hamdolsun valla, sabahleyin bir şok halinde yani, inanamadım.
0: Ya evet yine.
1: Yani böyle bir şey yap, şey gibi yani, kabus gibi bir anda duyunca yani, hani kulaklarıma inanamadım dersin ya.
0: Evet.
1: Arabayla gelirken.
0: Televizyonları şimdi açan seyircilerimiz gerçi son dakika olarak görüyor ama radyoda bizi dinleyen dinleyicilerimiz için söyleyelim. Efendim
1: abi,
0: Silivri açıklarında gece yarısından sonra iki yük gemisi çarpıştı. 18 mil güneyinde Silivri'nin, yani yaklaşık 35 kilometreye falan tekabül ediyor.
1: Bir tanesi tanker olabilir diye.
0: Kocaeli'den Alaa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli
1: tanker mi o?
0: Galiba tanker o. Tanker ticari olursa, gemiyle.
1: Evet, tanker.
0: İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli
1: Batano
0: ticari gemi.
1: Evet.
0: Çarpıştı.
1: Evet, evet.
0: Battığı öngörülüyor. Çünkü
1: yani öyle artık
0: şey,
1: ya ben...
0: gemiye ulaşılamıyor abi.
1: Tabii tabii.
0: Gemi 10 personeli var geminin. Personellerin
1: evet.
0: Telefonlarına ulaşılamıyor.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim. Yaklaşık 900 metre bir derinlik söz konusu kazanın meydana geldiği yerde. Böyle enteresan.
1: Ortalamasıdır o. Yani 900 ile atıyorum 600 metre arası bir yerdir. Minimum maksimumu ölçülür ama tabii ne tarafı yani şimdi insanın tabii hani hep bu cümleyi kuruyoruz da biraz da mantıklı ve makul konuşmamız lazım. O kadar uzman konuşmuş, anlatmış. Ben de yol boyunca bir buçuk saat boyunca da dinlemeye çalıştım. Bir de vaka ortada her şey. Ya yani arama kurtarma ekipleri var. En yüksek teknoloji kullanılıyor. Tabii ki oradan kaza sonrası aynen kara kutularda olduğu gibi gemilerde de bu kaza şeyde uçaklarda uçuş veri kaydı cihazı diye bir şey var.
0: Hı.
1: Bir de kokpit dinleme cihazı gibi. Hem kaptan köşkü dinlendiğini hem de aynı zamanda
0: kara kutu.
1: Evet, onun denizde
0: deniz kullanılan versiyonu.
1: Deniz versiyonu düşün.
0: Tamam.
1: Sinyalizasyonları, o seyirde giriştip girişleri, tabii bunlar gemiden gemiye değişir. Her gemi balıkçı teknesinde bu olmaz tabii. Yani her tarafta var diye bir kayıt diye şart yok. Uçaklara daha şey disiplinli bir şey bu. Bu tabii eski bir gemi herhalde, bilemiyorum, kuru yük gemisi. Şimdi o yüzden biraz uzattım, şunun için söyledim. Yani Sayın Bakan da galiba benzer bir şey söyledi.
0: Az önce Ulaştırma
1: evet.
0: Bakanı Sayın Uraloğlu.
1: Yani onun normalde o kadar büyük
0: açıkladı.
1: Bir geminin belli o açıktı, o öyle bir yerde bulunabilmesi, hele şimdiki imkan şeylerle, teknolojiyle çok rahat, basit yani öyle büyük bir gemi, yani kayığı bulabiliyorlar. Hemen uydu sistemleriyle arıyorsunuz, biliyorsunuz. Çok küçük parçalar dahi görülebiliyor. Ama o kadar büyük bir gemi, mekan belli, çarpışma yeri belli. Çünkü hemen çarpışmadan hemen bir 6-7 dakika sonra zaten sinyaller veriliyor.
0: Evet.
1: İşte şey yapılıyor, imdat çağrısı yapılıyor falan filan. Ama yani muhtemelen, yani söyleyip dilimiz varmıyor ama bir gerçeği de ortaya koymak lazım. Sayın Bakan da, Uraloğlu da açıkladı. Yani çok kısa süre içerisinde batmış olması lazım bu geminin. Ama derken batmış olma ihtimali çok yüksek. Batmış diye öngörülüyor şu anda.
0: Doğru.
1: Daha doğrusu değerlendiriliyor.
0: Kazanın oluş saati, muhtemelen personelin bir kısmının istirahatte olması.
1: O detayları çok bir şekilde
0: yani
1: tahmini şeyler. Ama şu var yani.
0: 3'te gece 03'te oldu. 3'te
1: evet.
0: Kaza.
1: O vardiya biliyorsun, denizcilikte böyledir. Aynı havacı olduğu gibi. Yani o durmaz o. Yani 24 saat çalışan bir sistem o. Diye gemide seyrediyorsun. Bunun gecesi gündüz diye bir şey. Ay, yani hadi dinleyelim. Demir atarsan dinlersin. Yok diye, eğer denizde seyir halindeysen dinleme diye bir şey yoktur. Vardiyalı çalışıyoruz personel. Şunu söyleyeceğim şimdi. Yüklü olduğu söyleniyor tabii. O da başka bir hadise.
0: O batmayı etkiler değil mi abi?
1: Yani,
0: boş olması,
1: tabii,
0: yüklü
1: tabii,
0: olması.
1: Şöyle, tabii yüklü olması çok da hızlı batmasını sebep olur.
0: Hı-hı.
1: Bir de yani şeyden bahsediyor. Büyük sac ruloların olduğu. Yani bir tanesi bile 8-10 ton sayılabilen.
0: Hı-hı.
1: Hangi sac bilmiyorum tabii. Onların şekilde demir olması, yoğun bir şekilde, onların da bir de kolay kontrol edilemeyiz daha. Yani belli bir eğimi kazandıktan sonra onların yuvarlanması, birbirine çarpma ihtimali, bu havacılıkta da aynı şekilde çok sabitlenir bunlar böyle.
0: Hı hı.
1: Tabii bir imkan olabilir. Bunlar şu anda ihtimaller, farazi konuşuyoruz ama şöyle bir şey var. Onu da bir dikkat etmek lazım. Önemli olan burada 10 personelin kaybolması olması.
0: Evet.
1: Eğer yani tahmin edildiği üzere, Sayın Bakan'ın da ifadesi üzerinden söylüyorum, bir de bir rakam var ortada. 11 dakika. O dakikayı şöyle hesaplayabilirsiniz. Kaza anı verildiği andan itibaren gemiden sinyalin kesildiği an itibariyle olabilir. Dakikayı kimse görmedi ki, batarken gördü mü? Görmedi. Onu muhtemelen en son sinyalin aldığı vakit, yani gemi suyun altında çok birkaç yüz metre aşağı indikten sonra o sinyallerin tüm etli tetvatlı kabuk, yani yok olduğunu tahmin edersin. Öyle bir şey olduğunu düşünebiliriz. O yüzden de belli vakitte bile verilmiş.
0: Hikmet olması. Abi dün söyledik daha ve sen yine dün bana dedin ki ya öyle deme. Ben sana dün daha dedim ki ya Hikmet abi, bu deniz ulaşımı hava gibi değil. Yüzyıllardır deniz ulaşımı, yani her tabir yerindeyse her kara delik bir şekilde bulunup kapatılmıştır ya. Hani deniz ulaşımı bu falan. Daha dün dedim. Sen de dedin ki ya insan var oldukça kazalar olmaya devam edecek dedin. Evet. Öyle deme dedin.
1: Evet.
0: Bak işte bu, yine bu, sen
1: haklı çıktın. Hocam ya estağfurullah. Onu şunun için söylüyorum. Yani bu ya yani hep şöyle derdi. Eskiden ilk araba aldığımda ben tamirciye götürdüm ve şikayet ettim. Bu araba dedim. Aldığım araba da 1958 Opel Olympia falan yani. Çok yaşlı bir araba. Dedi ki adam, abi dedi, bu kul yapısı dedi, tabii ki taşı bozulacak. Sonuçta 4 tane civata üzerinde gidiyorsun dedi. Dedi haşa da Allah bunu yapmadı ya. Bu dedi, kul yapısı dedi, böyle olur. Şimdi ben o günden hep aklımda 4 civata vardır yani. Araba dediğin 4 tane civata üzerine giden bir alet. Yani bunun mükemmelini yapsan ne olur? Bir şekilde yani insan oğlunun karşı koyamayacağı bir afet de böyle bir şey. Nepal'de olan şeye dünyanın en büyük teknolojisi kurtaramaz onu. Eğer oraya bir Alman koysa ölmeyecek miydi? Ölecek de.
0: Almanya'da gördük selfie.
1: Almanya'da gördük nitekim. Yani hep şeye kızardık biz Türkler efendim. Yahu hatta Çetin Altan'ın öyle bir şeyi vardı, bir yazısı vardı. Hatırlıyorum. Yani nasıl milletiz ki biz dere ağızlarına, oraya buraya evleri kuruyoruz ve felaket yaşıyoruz. Bu göre bile bile lades falan diyordu. Doğru. Yani muhtemelen sel yatağının olduğu yere ev yapılmaz. Doğru. Ya da deprem kuşağında yaşıyorsan, o bölgedeysen, yıllar boyunca sallanan bir bölgedeysen, bir ev yaparken de ona dayanıklı bir ev yapacaksın ki, değil mi? Hem teknik olarak böyle, hem ilmen böyle, İslami olarak da böyle. Tedbirini alacaksın öncelikle. Derdi, ben o zaman o Almanya'da o onca insan hayatını kaybettiğinde, dere ağzı değil hocam. 250 yıldır da bilinmiyor. Tarihte öyle bir yerden suyun geçeceği de bilinmiyor. İnsanoğlunun başa çıkamayacağı tabiat olayları olur ve facia devam eder dünyada. Edecektir de yani. Hani şeydeki gibi Amerika'daki orman yangını, Kaliforniya mıydı? Orman yangınları en sonunda bıraktılar adamlar. 2,5-3 ay ne yandı.
0: Evet.
1: Beklediler bitmesini. Yangının bitmesini beklediler.
0: Mücadele edemediler tabii çünkü. Yani koca Amerika'dan
1: bahsediyorsun. Tabii dünyanın büyük hava filosu var.

0: Ama edep yapamazsın yani. Şimdi bu işler de böyle. Gemi sayısı çoğaldı. Havada şu an hava çok kalabalık. Yani eskisi gibi de değil yani. Düşünebiliyor musun Türkiye'yi, dünyayı, yani kendi bizden pay biçelim. Böyle yoğun bir yerde teknolojiyle birlikte tabii tolere edilebiliyor bu. Ama şu an teknolojisi olmasa 1950 yıllarda olsak şu trafiği koysan uçak havada uçak kalmaz.
1: Ya.
0: Her şey tecrübeyle, rotalarla yapılıyor. Şimdi bu da gemi de işi böyle. Hatırlatman da fayda oldu. Yani buradan da bir ders çıkılacaktır.
1: Doğru.
0: Şimdi mesela bu gemi bir tanesi parçanın düştü. Öteki galiba o tanker olan tankerlerin bir özelliği var bir de. Onlar da kompartıman şeklinde. Yani bir tarafı delinince batmıyor gemi.
1: Parça parça
0: Tabii
1: parça
0: parça
1: oluyor.
0: parça onlar. Bir de double jacket yani ve hatta çift cidarlı olan gemiler. Tanker olduğu için. Yani onların da bir standartları var çünkü.
1: İçeride sızdırmazlık sağlayacak
0: Şimdi tabii
1: olan
0: iki
1: bir
0: katlı
1: cidar
0: onlar.
1: var. Onun dışında da dış
0: Tabii
1: katman var.
0: ya kaç yıl önce Titanic de bu şekilde yaptılar. Yani Titanic de hesapta burası batsa burayı kapanıyordu falan filandı. Öyle öyle yola çıktı zaten. 100 sene önce. Ama görüyorsun hala bunlar yaşanıyor. Öteki kuru yük gemisi dolu, öteki boş. Tabii aslında bir sürü şey soru var. Ben şimdi dediğim gibi gene şu anda Türkiye'de işte bu işle ilgili olarak gemi kaptanları, işte bu kaza ile ilgili uzmanlar, rapor hazırlayanlar, yıllar boyunca bu işe emek vermiş olan arama kurtarma ekiplerinin yanında çalışmış olan kişiler falan her neyse bunlarla konuşulacak bulunmaya çalışıyor. Ama önemli olan şu an şu. 10 kişi kayıp ya. Muhtemelen öyle değerlendiriyoruz. Yani o gemi batmış. Normalde benim düşüncem Sayın Bakan da söyledi ama yani duyduğum anda dedim ki sabahtan buraya kadar eğer uçaktan, helikopterden arama kurtarma gemiyi göremiyorsa
1: Görülemiyorsa,
0: gemiyi göremiyorsa o
1: evet.
0: gemi yoktur zaten.
1: Doğru.
0: Şimdi şu olay şöyle değerlendirme en son. Filikalar ya da işte yaşam botları olduğu görünmüş. Burada ben şaşırdım. Birkaç farklı radyo kanalında farklı değerlendirmeler oldu. Ben de onları anlayamadım. Yani orada tabii asıl problem orada. Diyor ki yani bir tanesi diyor ki adam demek ki onu açmışlar. Yani yaşam botu dışarıda duruyor. Ya da işte filika mı tam bilmiyorum görmedim de ne olduğunu. Ya da işte kurtarma filikaları vardır ya böyle. Onlar zaten batmaz. Yani gemi batsa da bir
1: Doğru.
0: anaforla bir aşağı çekilir. Tekrar
1: Sonra
0: geri çıkar.
1: yukarı çıkar.
0: Tabii. Hiçbir güç batıramaz onları. Ancak bağlanması lazım. Sıkı sıkıya ki onunla birlikte insin aşağı. Bunun aslında gemiden kurtulduklarını yani gemiden çıkan en azından belki de kaptan belki de bir tane çımacı başı neyse çalışanı kurtulduğunu ama onu attığını fakat atmasına rağmen oraya binemediğinden bahsetti bir tanesi. Diyorum ki bu dedikodu bari ifadeler çok duyacağız bu akşam kanallarda
1: Doğru.
0: ama bir gerçek var ortada. O tür şeyler benim bildiğim hani okulda en azından okuduğum kadarını söylüyorum. O tür şeyler öyle birisi atması da gerek yok. O filikalar serbest takılmış şeylerdir. Gemi battığı zaman zaten onlar dışarıda kalırlar. Çoğu daha doğrusu böyledir. Özel bir bağıyla iyice zapt edilmiş değildir onlar. Batmaya başladığı anda gemi o filikalar ve bazı botlar sistem kendini bırakır gevşetir. Yani su üstünde kalır o zaten. O yüzden burada yaşayıp yaşamamak çünkü her konuşma bir insana bir şey veriyor yani. Geminin battığını muhtemelen herkes söyleyecektir.
1: Doğru.
0: Çünkü ortada yok, gemi yok. O tabii oradaki insanların Allah şimdiden bir şey söyleyemiyoruz tabii. Onları bekleyen yakınları değil mi? Yakınlarına biz onlara sabır diliyoruz.
1: Evet.
0: İnşallah hayattadırlar. Bir
1: Hayırlı haber
0: şekilde
1: alırlar inşallah.
0: bir filikaya bir şeye dokunmuşlardır. Bir yerdedirler ya ortaya çıkarlar diye beklersiniz ümitle. Ama yaşanan şey bu. Yani gemi yok. Gemi şimdiye kadar olsaydı Sayın Bakan da onun üzerinden ve de vakit vermesi de ben ona göre şey yapıyorum. Yani o gemiden alınan bu tür kazalarda battığı zaman yerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmış bir teknolojik şey bu. Sinyal verici bir cihaz. Şeylerde de uçaklarda da kara kutu vardır mesela bu. Uçak denize düşer. O kara kutu uzun bir süre abartmış olmayayım ama bir aya yakın bir şekilde sinyal vermeye devam eder. Yeni teknolojiyle birlikte bu çok gelişmiş bir şey yani. Çok gelişmiş bir. Şimdi onun ne kadar onu kullanıyor. Gemicilikte öyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi yani çok daha fazla rahat bir şekilde gittiğince havacılıkta havalimanı olmazsa kalkamazsın. Yani balon bile havacılığa tabidir. Mesela biz Nevşehir'de balonlar falan çıkıyor ya.
1: Turistik
0: Tabii
1: amaçlı
0: o bile
1: sıcak hava
0: tabii
1: balonlarından
0: onlar sivil
1: bahsediyorsun.
0: havacılıkta itibat halinde onlar. Çünkü havayı işgal ediyorsun bir şekilde. Ne derler ona? Denizde bu çok daha rahat tabii. Teknesi olan bir adam çıkar, haber verir, logo vardır.

0: işte giriş, liman giriş hakkı falan. Onu bilirsin en azından ama çok da kontrol edilebilir değildir yani.
1: Tabii.
0: Göçmen, kaçak göçmenler falan filan da oluyor biliyorsun.
1: Doğru.
0: Mesela onlar kontrol etmesi çok zor şeylerdir. Bu gemi ne kadar bu tertibatı vardı? İşte GPS'ler, ne kadar kontrol sistemleri, takip cihazları, seyir sefer kayıt cihazları, yani seyir kayıt cihazları çalışır durumda mıdır? Ne durumdadır? Yoksa yani kendimiz, abi ben 50 yıllık denizciyim vardır ya böyle bir. İşte ben gecede olsa görürüm. Radarım zaten çalışıyor. Yani bütün bunların hepsi tabii çok çok daha sonraki şeyler. Ama dediğim gibi detayları bugün gün boyunca bence haber, inşallah hayırlı bir haber gelir ama 10 kişi tek bir umut var burada aslında biliyor musun? Onu da söylemek lazım. Herkes aynı, aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Buradaki en büyük umut şu. Yaz mevsimi, Eylül başı, rüzgar yok. Deniz sıcaklığı gayet iyi.
1: Hipotermi riski yok.
0: Risk yok. Yani tabii şimdi düşünebiliyor musun? Karda kış bir şeyinde Marmara'dan bahsediyoruz. Yani düşer düşmez denize ne kadar saat durabileceksin ki orada?
1: Doğru.
0: Hiç şansın yok. Ama bu şartlardaki gemici onlar. Bunu eğitimini almışlardır muhakkak. Ama tabii ki bir gündüz vakti yani eğer bulunabilirlerse, neredelerse bir can yelekleri var mı yok bunu da bilemiyoruz. Allah hiç gönül istemez ama ihtimalleri hani bir doktor edasında konuşmuş gibi olmayayım ama o ihtimalleri değerlendirmek lazım. Yani gemiyle birlikte bir vefat mı ettiler kazada? Bilemiyoruz, bilemeyiz de henüz. Çok erken bunu söylemek ama tabii saat ve vakit geçtikçe aynen şeyde olduğu gibi, Girne açıklarında olduğu gibi, yani Akdeniz'de olduğu gibi,
1: Evet.
0: yani aradan 20 saat geçtikten sonra denizin altında bulunma şeyi şudur sadece orada. Yani oradaki naaşlara ulaşabilmek amacıyla aramaya devam edersiniz. Yoksa bir canlının, herhangi bir canlının yani bırak insanoğlu, balık olmadıktan sonra orada 24 saat değil bir dakikalar içerisinde insanoğlunun
1: Doğru.
0: dayanma şansı yok. O açıdan baktığımız zaman da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Her şeye hazırlıklı olmak lazım zihnen. Sadece buradaki mesele öyle de bir bitirelim bence. Yani de hatırlatman doğru oldu. Derinlik ben mesela bilmiyordum. Marmara'da bu kadar büyük derinlik olduğunu bilmiyordum. Yani 900 metre bayağı bir mesafe.
1: Doğru.
0: Yani birkaç benim bildiğim 300-500 metreden sonra zaten zifiri karanlık. Korkunç basınç var. Ve çok az, çok iyi bir teknoloji ancak o kadar derinlikteki bir yeri incelemeye inebilir. Bir tabii ki insansız bir şeyle, deniz aracılığıyla
1: Robotla.
0: robotla aşağı inip orayı inceleyebilir. Tabii o da çok uzun bir şey yani. O ekibi kurmak, aşağı inceleyebilmek varsa bulunursa eğer şu anda bence tamamen 900 metre olması da hakikaten büyük bir handikap. Yani çok daha yakın mesafelerde basit takım cihazlarla şey yapabilirsin. Yani deniz yüzeyinden tarayarak dibi görebilirsin. Çok basit bir şekilde. Balık sürüsünü bile görüyorsun. Yani o kadar rahat taranabilir. Bunda biraz daha zor.
1: Doğru.
0: 900 metre olması. Bir de nokta atışı sen arıyorsun. Gemici normalde gittiğinde bu tür şeyleri kendi giderken yeri tarar. Ama ne kadar büyük bir alanı tarayacaklar, değil mi? Gemi nerede batmış olabilir? İhtimallere göre belli bir koordinatta çizilecek. Onun üzerine tarama başlayacak. İki taraftan ya da hangi taraftan bilemiyorum. İnşallah yani gene temennimizi söylüyoruz ama yani çok geçmiş olsun milletimize. Gene ikinci bir hafta içinde inanılmaz bir şey. Yani garip bir şey. Batan gemi, kuru yük gemisi değil mi onlar için? İçinde o sacrolar vardı. Ve de bu sefer Marmara'da demek ki oluyormuş abi. Büyük konuşmak lazım. Bunlar böyle arka arkaya. Biraz şey mistik tarafı da var işin yani. Arka arkaya olması da enteresan değil mi? Ya ben
1: Enteresan.
0: yıllar boyunca en son benim konuştuğum bu kaza Boğaz'daki bir geminin işte kuru yük gemisinin Boğaz'da bir villaya girdiği kazadır. Yani uzun süredir hep orada olur ya çünkü.
1: Doğru.
0: Ya da işte
1: O da
0: açıklarda bir
1: olumsuz hava
0: tabii.
1: koşullarından kaynaklı olur. Akıntıdan
0: Evet bravo.
1: mütevellit olur. Dümeni kilitlenir, bir şey
0: Ya da
1: olur.
0: küçük balıkçı tekneleri ya da kayıklar böyle
1: Hı.
0: finikalar falan böyle küçük kayıklar falan Marmara'da alabora olur. Adam çıkar dedi balığa çıkarlar. Küçük kayıklarla çıkanlar da vardır. Bizim gibi biz gençliğimizde öyle çıkardık. Caddebostan sahilden adalara doğru kayıkla kiralarsın.
1: Hı.
0: Oradan çapari
1: Balık
0: tutarsın balık
1: tutarsın.
0: tutarsın.
1: Hı.
0: Ondan sonra onun gibi böyle kazalar olur. Yani dünya etrafında olmaya devam edecek zaten. Yani insanoğlu
1: Çok enteresan
0: sonuçta
1: ya. Yani
0: ama arka arkaya böyle bir tanesi inanılmaz bir şekilde bir katamaranın

0: bor olması hala soruşturuluyor. Facia 2 ay önceden sinyal vermiştir. Su girer miydi, girmez miydi, katamaranlı değildi. O vaktimiz alacak daha o rapor hazırlanana kadar. Ardından hemen yani pazar değil mi öteki?
1: Evet.
0: Pazar,
1: Bugün
0: bugün
1: çarşamba, 3 gün
0: çarşamba.
1: sonra.
0: 3 gün sonra bu sefer Silivri açıklarında. Enteresan bir şey yani.
1: Yani takip edeceğiz.
0: Bu gemi tabii kime
1: Hikmet
0: ait onu
1: Bey'in
0: bilmiyoruz değil mi? Kimleri bir tanesi
1: bahsettiği gibi
0: Tuğberk İmamoğlu.
1: adı Tuğberk İmamoğlu,
0: Evet.
1: batan geminin adı o.
0: Enteresan Silivri açıklarında.
1: Türk personelin tamamı Türk, Türk bayraklı.
0: Evet.
1: Diğer tanker gemi de Türk bayraklı, Alsu. Orada gözle görülür bir hasar olmadığından bahsediyor
0: Çok bir
1: arkadaşlarım.
0: boyut farkı var belki de bilemiyorum.
1: Muhtemelen abi.
0: Ya da şu var hocam. İşin sıkıntısı şu. Normalde bu gemilerin böyle bu çapta büyükte gemilerin çarpışıp batmaları ve 11 dakika gibi çok kısa süre hakikaten yani şöyle söyleyeyim çok sert yani dokunuş değil ötesinde bir şey olması lazım. İki burun burna değil muhtemelen.
1: Gövdeden.
0: Bence yani şu bence şurada benzer bir şey yapılmış mesela.
1: Evet.
0: Yani ortadan gövdeden öyle bir yerden vurması lazım ki gemiyi.
1: 11
0: Şimdi
1: dakika içinde batmış.
0: evet yani o dakika meselesi ben oradan yani çarpış anını kaydedilmiştir. O büyük gemiden
1: Evet,
0: binir.
1: evet.
0: 3 atıyorum 0 5 bilmem kaç
1: Zaten büyük
0: saniye.
1: geminin şeyi kaptanı ben bir gemiye çarptım diye de bilgi veriyor.
0: Evet
1: Yani
0: veriyor. Aynı anda aynı sinyaller buradayken mesela adam belki daha henüz bilmiyoruz. Belki de Asun'un kaptanı ya da Asun'un diğer onu gözlemleyebilen yani
1: personeli.
0: tabii güvertedeki personeli ne oldu diye. Çünkü gemiye çarpıyorsun. Gerçi zifiri karanlıktan bahsediyoruz. Unutmayalım. Saat
1: Evet.
0: gece 3. Zifiri karanlık.
1: Evet.
0: Hiç kimse kimseyi göremez orada.
1: Evet.
0: Oradan bence o 11 dakika meselesi oradan çıkıyor olabilir. Yani çarptıktan sonra bir daha herhalde irtibata geçmek bir ortak ters şeyleri var herhalde. Ne
1: İhtimaldir.
0: oldu, ne yapıyorsun diye ne kadar
1: İrtibat
0: ne
1: kesilene
0: konuşurken
1: kadar geçen
0: şak diye
1: süre
0: bir kesildi belki de
1: olabilir.
0: irtibat.
1: Olabilir.
0: Çünkü dakika koyuyorsunuz.
1: Konu hakkında gerekli olan inceleme yapılıyor ama öncelik arama çalışmalarında
0: İnşallah.
1: bu arama çalışmalarını dakika dakika hem bölgeden hem yetkili açıklamalarıyla 24'te olacak. Onu hatırlatayım
0: Tabii.
1: takipçilerimize.
0: Vakit hocam çok önemli burada. Vakitle yarış yapıyoruz ya.
1: Çok
0: Eğer
1: süratli
0: hayatta
1: davranmak
0: iseler
1: gerekiyor. Doğru.
0: yani bu personel gemi battı. Ama hayatta iseler bunlar. Herhangi bir filikaya, küçük bir kayaya ya da can kurtaran yeleğiyle yani biri hayat hepsi. Umarız inşallah hepsi. Bir an önce bulunması lazım. Bu şekilde aramak da çok zor. Eğer üzerlerinde çünkü bir sinyal yok. Cep telefonuna ulaşılamıyor. Geminin sinyali yok. Yani burada hakikaten hani o meşhur Bermuda şeytan üçgeni hikayeleri var ya.
1: Evet.
0: Ben garipsedim o olayı çok. Yani benim anlamadığım şey hani yani dün söyleyen bendim. Kaza olmaya devam edecektir. Teknolojide bitiremezsin bu işi. Ama şöyle söyleyeyim yani hem gemiden 2026 yılından bahsediyoruz. Hem gemi sinyalizasyonundan, o büyükteki dev bir demir parçasından, hem 10 tane personelin tamamından, ne bir cep telefonu sinyali, ne bir GPS, ne bir herhangi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.
1: Çok enteresan.
0: Yani Bermuda şeytan üçgeni hikayeleri vardır yani
1: Evet,
0: efsane hikayeler.
1: evet,
0: Yani
1: evet.
0: bazıları tabii şehir efsanesi de. Yani uçak giderken kayboldu. Açık okyanusta bir yerde, o üçgenin olduğu yerde sinyal yok. Ama tabii onlar şehir efsanesi. Yani artık yok öyle bir şey. Biliyorsun bir yerde bir uçak kazası olmuştu. Endonezya Hava Yolları mıydı? Hatırlayamıyorum. Uçak aylar sonra bulundu. Hatırlıyor musun?
1: Radardan bir anda
0: Kaybolmuştu.
1: kaybolmuştu.
0: Hatta
1: Evet.
0: haftalarca, aylarca konuşuldu.
1: Evet.
0: Aylar sonra bulundu.
1: Enkazı da bulunamadı.
0: Evet
1: Yani
0: yani aylar sonra
1: evet.
0: nereye gittiği belli değildi uçağın.
1: Evet.
0: İşte bu öyle değil yalnız. Yani bu çarpan gemi duruyor. Marmara açıkları yer belli. Silivri'nin açıklarında bir yerde.
1: Doğru.
0: Mekan da belli.
1: Doğru.
0: Tarayacağın alan böyle okyanus değil. Çok yani uçak düştüğü zaman nereye onu da bulamıyorsun tabii zorlanıyorsun. Artı bu kadar sinyalizasyon bunu uzmanla çok merak ediyorum. Hakikaten bu işin çok iyi bilen uzmanları bak hakikaten sormak isterdim şunu. Yani o gemide isterse 1 kilometre fark etmez hiç fark etmez. Dünyanın öteki ucunda olsun. O sinyali verebilecek olan şu cep telefonunu beni Amerika'da arabiliyor ya.
1: Evet.
0: Bulunması gereken o cihaz niye yok? Ya da niye bir anda şey oldu? Gücünü
1: Sinyal
0: kaybetti.
1: kesildi. Ne
0: Kesildi.
1: oldu yani? Doğru,
0: Bunu
1: haklısın.
0: elektrikle çalışan bir şey değildi. Bunlar suya dayanıklı, çarpmaya dayanıklı,
1: Doğru.
0: özellikle bir diğerden fişe takılan bir şey de değil bunlar. Tek başlarına aylarca olduğu yerden

0: sinyal verebilecek bir cihaz bundan. O kapasiteye haiz bir cihaz. O yüzden merak ediyorum hakikaten. Çok gizemli.
1: Bekleyip göreceğiz. Gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada Girne'deki pazar günü meydana gelen yine gemi kazasıyla ilgili bugün gazetelerin Kahire ekseriyetinde haberler var. Akşam gazetesi facia 2 ay önceden sinyal vermiş haberiyle okurlarıyla buluşuyor. Geminin enkazının 550 metrede tespit edildiği, hayatını kaybedenlerin yakınlarının gözyaşları, kayıp yakınlarının endişeli bekleyişleri yine haberde
0: Bak
1: yer
0: mesela
1: alıyor.
0: birazcık dediğimiz destekleyen bir şey var. Diyor ki tabii geminin enkazı tespit ediliyor, bulunuyor değil mi?
1: Doğru.
0: Bak kaçıncı gün? Artı 550 metre mesafede yani yer deniz seviyesinin altında ve bulunması için de su altı robotları ancak sistem kurulabildi ve ancak inebiliyorlar.
1: Doğru.
0: Yani böyle şimdi bu kaza sabaha karşı oldu. 900 metreden bahsediyorsun.
1: Doğru.
0: Yani bir de birçok uzman da orada herhalde. Bu konuda en ileride. Enteresan değil mi? Yani arada 4 gün var. Orayı sistemi kurmak, bir ekibi toparlamak, değil mi? O ekip içerisinde bilgisayarı kullananlar, sistemi, radarı kullananlar, dalgıçlar, alttan belli bir mesafeye kadar takip edecek olanlar, robotların kullanımı. Tamam, çok iyiyiz bu konularda belki ama yani aynı anda belli bir ekibinde şu anda başlaması lazım burada. Normal şartlarda ama aradaki fark şu. Neredeyse 2 kat. Bu 2 kat ne demek biliyor
1: Derinlik
0: musun?
1: anlamında
0: Tabii.
1: diyorsun değil mi abi?
0: Yani derinlik
1: Evet.
0: açısından çok daha yüksek bir
1: Tabii.
0: basınç.
1: Tabii.
0: Gene zifiri bir karanlık var. Ve çok daha zor şartlar dedim. Yani Amerika ve Avrupa olmak üzere başta söyleyeyim. Bu tür enkaza ulaşmaları bazen haftalar sürüyor ulaşmak.
1: Doğru.
0: Yani gemi
1: Yer tespit
0: batmış.
1: ediliyor
0: Tabii.
1: ama ulaşılabiliyor
0: Aynen.
1: olmanın...
0: Amerika yani şöyle sahiline 10 kilometre 20 kilometre ileride bir yerde derinde bir yerdeki bir enkaza ulaşmaları günler sürüyor.
1: Doğru.
0: O yüzden yani kolay işler değil bunlar. Hani
1: Peki.
0: işte mesela hala şey yapıyoruz tabii facia 2 ay önce sinyal vermiş falan filan hala tespitler devam ediyor. Bunu da çok erken konuşmak lazım. Bir kısmı şeyi sürekli bir şey bilmeden söylüyorum. İşte bu nasıl bir hain bir efendim kaptan diyor. Bir tanesi ötekileri bu kadar bilinmeden atmamak lazım,
1: Doğru.
0: sallamamak lazım.
1: Beklemek lazım abi.
0: Beklemek lazım,
1: O
0: raporu
1: konuda
0: görmek lazım.
1: katılıyorum
0: O
1: sana.
0: su katıldı da adam bildi de romantik millet olduğumuz için çok duygusal davranıyoruz. Burada kaçsaydı kapı iyi olurdu. Yani gördün mü hayatta gemi? Ya da onun gemideki güvenlik sistemi nasıl çalışıyor biliyor musun? Bilmiyorsun. Herkes bir şey sallayıp duruyor. O yüzden bekleyip görmek lazım diye düşünüyorum. Neyse günümüze.
1: Konuyla ilgili tüm ayrıntılar, her iki mesele, her iki kazayla da ilgili tüm ayrıntıları sizlerle gelişmeleri de paylaşmaya devam edeceğiz. Amerika dün gece İran'ı vurdu.
0: Evet. Biz bunlar boşu burada ama ısınıyor yine sular. Yine de haber yok tabii burada değil mi? Çünkü gece.
1: Vakayı bir de vakayı adiyeden diyeceksin. Yok birkaç şey var. Milliyet'te, Hürriyet'te ve Türkiye gazetesinde arkadaşlarım şehir baskılarına yetiştirmişler
0: Öyle
1: haberi.
0: mi? Yetiştirmiş mi?
1: İran'da Keşm adası dahil 9 bölgeyi dün bombaladı diyor Hürriyet gazetesi haberinde. İran'da misilleme olarak Amerika'nın bölgedeki üslerini hedef aldı. Ürdün'ün hedef aldığına ilişkin bir açıklama yapıldı devrim muhafızları tarafından. Amerika'da yalanladık. O klasik tiyatro devam ediyor abi. Şey diyor ki devrim muhafızları. Ürdün'deki Amerikan askerlerinin çok ciddi bir kısmı öldürüldü falan diyor. Amerika'da diyor ki ölen askerimiz yok diyor. Ya çok çok enteresan şeyler yaşıyoruz ya. Senin dediğin
0: Yani
1: gibi tek kare görüntü yok. Biri bu
0: bilmiyorum
1: dönemde, bu şeyde, bu teknolojide, bu durumda biri gidiyor başka bir yeri vuruyor. Tek kare patlama görüntüsü yok. Biz 1993 yılında mıydı Hikmet abi? Birinci Körfez Savaşı'nda o şeyde Bağdat'ta otele yerleştirilen uluslararası gazetecilerin yanına düşen Scud füzelerini, Patriot füzelerini falan görürdük.
0: Tabii.
1: Aradan 30 yıl geçmiş, 33 yıl. Biz şu anda tek kare görüntü görmeden devam eden bir savaştan bahsediyoruz. Bir şey ima etmeye çalışmıyorum yani komplo teorisi
0: Yok canım
1: falan
0: ya
1: değil
0: ama
1: eyvallah. Vurdum diyorsa vurmuştur. Ama öbürü de vurdum diyor. Bu bunu yalanlıyor. Bu bunu yalanlıyor. Çok enteresan bir tiyatro oynanıyor yani ortada.
0: hocam aslında çok geniş çaplı, çok uzun uzun analize muhtaç bir konu bu aslında ama şöyle bir şey var. Bir insan niye Ürdün? Soruyorum ya şimdi aklına gelmemiş mi? Niye birden Ürdün çıktı ortaya? Çok merak ediyorum yani. Ürdün'den Ürdün'den şeye gidecek olan bir zarar yok. Yani İran'a. Hı hı. Tamam. İran'ın burnunun dibinde ne var? İran'ın burnunun dibinde Körfez ülkeleri var. Kuveyt var başta. Bak bakayım ne vakitte. Emirlikler var, Katar var. Neden şimdi oradan akıllarına geldi Ürdün'ü vurmak? Şimdi bu adamlar öyle öyle işler yapıyorlar ki bazen. Şimdi buraya otur 10 tane değerli, hakikaten fikirlerine çok saygı duyduğum 10 tane askeri stratejist oturtup konuştur. 10 tane fikir çıkar. Ya zaten adamlar bunu yapıyorlar. ABD bunu istiyor. Daha önce de Ürdün de bunu yaptı. Daha önce Ürdün vuruldu. Hı hı. Biliyorsun değil mi? Hı hı. Vuruldu. 3 Amerikan askeri de öldü. ABD kabul etti. Bundan aşağı yukarı 2 yıl önce. Dediler ki işte bunu Hizbullah yaptı. Ve enteresan, o dönem bütün ABD'de, üniversitelerin önünde gösteriler devam ediyor. Çadır kurmaya başlamışlardı. Şeyde soykırıma karşı.
1: Gazze'de olanlara karşı.
0: Gazze'de yaşananlar soy zirvesinde devam ediyor, evet, başlamış.
1: Evet.
0: Ve bütün ABD'de birçok yani meydanlarda, ABD'nin ve birçok farklı eyalette aynı anda gösteriler başladı. Aynı anda ama. Avrupa'da keza öyle. Ya futbol, İrlanda, futbol, Celtic falan karşılaşmalarında bayağı maçtan önce, günler önce bütün şeyi, o gösteriyi hazırlıyorlardı. Maçtan önce. Çok enteresan. Ben bunu hatırlatıyorum zaman zaman. Hani niye Ürdün diye sorarken o aklı geldi. Diyor ki bir anda Hizbullah saldırdı. Aynı zamanda İsrail Lübnan'ın güneyinde, hatta Beyrut'un güneyindeki Hizbullah mevzilerini vurdu. Hizbullah da gitti Ürdün'ü vurdu. Ertesi gün tüm ABD medyasında şöyle bir manşetle giriş yaptılar. Breaking news, son dakika. Devam ediyor. Olay şu. 3 tane ABD askeri, ABD askerleri Orta Doğu'da can veriyor. Ve bu manşet başlık tüm ABD gazetelerinde yer aldı. ABD'li askerler aynen 90'lı yıllarda olduğu gibi Orta Doğu'da ölüyorlar. Onlar da bilmem aileler, onlar da çocuklar falan. Böyle enteresan propaganda başladı. Kafayı yedim ya o zaman. Hatta çıktığım bir televizyon kanalında zor tuttum kendimi ve çıktım. Erken çıktım yani o yüzden. Dedim ki ABD bunu istiyor, tartışmamız da o yüzden dedim yani.
1: Doğru.
0: Elimize çubuklarla ABD Ürdün niye vurdu? Niye vuracak kardeşim? Bunu biz tartışırken katliam devam ediyordu Gazze'de. Biz ABD askerleri Ürdün'de ölüyor. Çünkü en büyük üs orada. Ürdün'de biliyorsun ABD üssü. ABD askerleri Ürdün'de can veriyor. Orta Doğu'da ölüyor diye bağırınca sen o ABD'lik tüm protestolar bir anda abi bir günde iki günde sönümlendi. Adam protestoyu bitirdi. Görmüyor musunuz burada? Biz burada İsrail dostlarımız yardım ederken başımıza geleni, bu Hizbullah yani İran, İran'ın paramiliter grupları bize saldırdılar ve öldük diye gündem hop değişti buraya. Ya geldi.
1: Evet, o konuda katılıyorum sana.
0: Gündem hop buraya bir geldi. ABD askerler öyle oldu. Şimdi ne oldu da bu oldu şimdi? Bak ben Mekke anlaşması yapmışım. Hı. Arabistan'a saldırırsan olmaz. Ayırdık onları. Diğerleri niye gelmedi yanımıza? Ben çok merak ediyorum. Bak Suudi Arabistan, hep söylüyorum, Körfez'in abisidir.
1: O bir adım attı mı?
0: Körfez'de onun üzerine bir devlet yoktur. Heh. Yalandır yani. Ya arkadaş, hepsi toplasan Arabistan'ın 1/4 etmez nüfus olarak. 1/5 etmez, artı güç olarak da etmez. Yani Bahreyn'deki ayaklanmayı bastırmak için Suudlu askerler gidip bastırdı. Bahreyn'in kendi ordusu yok. Ordusu olmayan ülkelere bahsediyoruz ya. İsviçre gibi düşün. Okey, onların var. Neden mesela? Asıl soru şu. Niye bu abilere, ablalara, Orta Doğu uzmanlara sormuyorsunuz? Sormuyorlar. Niye peki Mekke Anlaşması'nda Arabistan var da diğerleri yok? Ona asıl bombayı onlar yedi. Tepelerine kim yedi? Arabistan zarar görmedi. Hiçbir şey olmadı Arabistan'a. Ama bombayı Dubai yıllar boyunca büyük dev finans kaynağı bilmem ne.
1: Boşaldı şimdi.
0: Diğer tüm oradaki ülkelerin tamamı çok ağır bedeller ödedi. Ödemeye devam ediyorlar. Şu anda ihracat %80 durmuş durumda. %20 kurtarabiliyor. Yani atıyorum toplam 4 ile 500 milyar dolarlık bir ihracatın 400 milyar doları yok. Bu ne demek? Batış demek ya. Neden orayı vurmadı İran? Anlaştılar mı Amerika'ya? Şurayı vur bari. Kimse ölmedi. Ben vurmadım. Ben vurdum. Abi yine aynı şekilde

0: maymun işi devam ediyor. Bu sefer İvri'de de devam ediyor. Yani ben şöyle söyleyeyim. Yani peki derdiniz ne?
1: Ne?
0: Bir şey de yok. Hani mühimmat da kalmadı. ABD vurmuyor.
1: Tamam.
0: Peki İran ne yapmak istemektedir? Hürmüz'le ilgili mi? Hürmüz bende diyorsun. İran'a soruyorum. Hürmüz benim elimde ya kardeşim. Ben açıyorum gönderiyorum diyorsun. Ki gönderiyor da.
1: Tamam.
0: Ama Körfez'i tıkadı.
1: Neden?
0: Abi yani ancak ABD'nin bir garnizonu olsa bu kadar iyi görev yapar orada.
1: Anlaşıldı. Herkes
0: Çok
1: vazifesini
0: abartıyor muyum?
1: yerine
0: Bakıyorum,
1: getiriyor.
0: bakıyorum, abartmıyorum.
1: Herkes rolünü oynuyor.
0: Onun sayesinde ABD yeni tasarım, yeni dünya dizaynı tekrar baştan başladı. Orta Doğu'yu tekrar şekillendirebilirim dedi. Gazze unutuldu. Değil mi hocam? Herkes cep para olunca tabii.
1: Ya.
0: Para olunca mesela Gazze soykırım devam
1: Tabii
0: ediyor.
1: canım ya.
0: Dikkatler buraya döndü. ABD'nin en büyük askeri üssü olan Ürdün'de İran'ın aklına geldi. Gece rüyasında gördü, saldırdı. ABD bir şey olmadı ki, bir şey olmadı ki diye bağırdı. Mekke anlaşması yaptık. Dünyanın bütün endişeyle, Batı'nın endişeyle izlediği.
1: Evet.
0: Dünyanın en büyük ordularından bir tanesi. Dünyanın en güçlü para, ekonomi ve dünyanın Müslüman tek nükleeri. Nükleer başlığı, atom bombası olan. Üçü bir araya geldi. Biz bir an şu anda biz bir aradayız ve bu bir ticari anlaşma değil. Bu bir güvenlik
1: Güvenlik
0: paktıdır.
1: anlaşması, bravo.
0: Falan dedi. Aman dediler, buraya bir tane daha geldi mi ayva yedik. Şimdi İran ne diyor? Ya Körfez merak etmesin. Ya benim ona derdim olmaz. Bombalayamıyorum artık. Bir tane daha bomba atarsam halk diyecek arkadaş burada Suudi Arabistan güvenlik altına aldı kendini. Biz niye burada tek başına oturuyoruz ki? Ya, o zaman Ürdün'ü vuralım. Atlayalım buraya geç. Şimdi dokunmayalım onlara. ABD istese bunu yapar ya. ABD'yi koy. O şeytan number one. Bir numaralı şeytan. Sem amcayı koy buraya. Hem Hürmüz'de duracağım. Hem hala petrol ufak ufak akacak. Ama İran tehlike olmaya devam edecek. Ne yapmak lazım? Vur abi gene Dubai. Olmaz. Manyak manyak konuşma. Yani adamlar itersin bu tarafa doğru. İttifak büyüyebilir. Ürdün zaten bizim çocuk. Yıllardır bizim çocuk.
1: Uydu.
0: Ha, koy buraya vur. Buraya vur da biraz ben de bir karşı atay. Bu arada ben de silahları yapıyorum. Yeni patriotlar üretmeye başladım. Şirkete vardım. Hem eskileri erittik abi. Tamam. Hem eksi de yapacağız da biraz da satacağız tabii. Para kazanacağız. Taktik bu abi. Yani çok
1: Abi,
0: tiyatro anlattım ama.
1: yok yok, güzel bir analiz oldu.
0: Hocam
1: Peki,
0: kendileri
1: Mekke
0: çözsünler abi.
1: anlaşmasına değinmen iyi oldu. Çünkü bundan sonraki
0: İnşallah onun devamı gelir.
1: gündem başlığım İsrail'in de boş durmadığı yönünde.
0: Tabii ki.
1: İsrail'le Yunanistan bir savunma anlaşmasına imza attılar abi.
0: Bizden
1: Aşil kalkanı.
0: kıskandılar mı?
1: Evet.
0: Ne kalkanı?
1: Aşil. Aşil topuğu vardır ya.
0: Ha.
1: Bilirsin ya,
0: Tabii
1: mitolojide
0: bilmem mi? Tabii.
1: sadece oradan ölür.
0: Orada nedir? Evet.
1: Heh.
0: Meşhur kimde oynayan adam o şeyi Truva.
1: Bilmiyorum.
0: Adam oynayan Brad Pitt değil mi? Brad Pitt
1: Hatırlamıyorum.
0: miydi?
1: Kelime hafızam yok abi.
0: Yok abi, aktörün ismini unuttum. Brad Pitt.
1: İşte kelime hafızam yok.
0: Rejide o kadar insan var yok mu?
1: Yok.
0: Gençler. Yazık ya.
1: Ekibimin çalışmaktan
0: Hayır.
1: sinema filmi
0: Adama
1: seyretmeye vakti olmuyor.
0: 1981 video diyorsun buluyorlar. Yani Truva'daki Aşil Tendon,
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Aşil Brad Pitt miydi?
1: Truva'daki Aşil Brad Pitt miydi reji?
0: Tövbe
1: Bak,
0: tövbe.
1: seyircilerimizi yoracağız şimdi.
0: Abi, o
1: Neyse.
0: mesela,
1: Nereden aklına geldiyse senin de. Neyse, Yunanistan İsrail'e bağımlı hale geldi demiş.
0: Evet.
1: Kim demiş? Yeni Şafak gazetesi demiş. Yunanistan'da muhalefet partileri Syriza ve Komünist Parti İsrail'le imzalanan 3,6 milyar avroluk Aşil Kalkanı anlaşmasına tepki gösterdiler diyor. Hükümet soykırımcı İsrail hükümetiyle Yunanistan'ın savunma ve askeri alandaki bağımlılığını arttırmayı seçiyor demişler. Yani Yunanistan muhalefeti de Yunanistan hükümetinin Brad Pitt'miş bak.
0: Doğru değil mi?
1: Evet.
0: Yani doğru hatırlamışım.
1: Yunanistan hükümetinin attığı adımlardan rahatsız. Ama bu enteresan bölgedeki hareketliliğin, değil mi? Adeta bu deprem sonrası sismik hareketlilik gibi hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor bize.
0: Bugünlerde şu da enteresan. Yani mesela başlığa bak. Yani bunu sen duysan ne derdin acaba? Yıllar önce. Yunanistan İsrail'e bağımlı hale geldi. Yunanistan. Ulan bu Avrupa'nın şımarık çocuğu değil miydi?
1: Aynen öyle.
0: Çünkü atası kültürel olarak,
1: Ha.
0: değil mi? Latin şey, Yunanca, Roma, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Felsefe, bilim, tarih. Bu. Atası buydu. Şimdi dönüp dolaşıyor. Semitik bir ırka bağlı İsrail'e karşı neden bu kadar dışlamışlar olabiliriz Yunanistan'a acaba? Ya da İsrail'e mi ihtiyacı vardı?
1: Ya abi ben sen bak biraz önce kendin bir cümle kullandın. Bu arada görüntüler o savunma anlaşmasına ilişkin fotoğraflar. Sen biraz önce ne dedin? Avrupa'nın şımarık çocuğu. Yani hamisi Avrupa olan bir ülkecikten bahsediyorsun. Şu anda Avrupa'nın kendine hayrı yok ki Yunanistan'ı korusun kollasın. Tam güzel abiciğim. Tabii. Yani Avrupa şu anda Türkiye'nin gözünün içine bakmıyor mu? Sen böyle söylediğin zaman hı hı hı hı yapanlar, Belçika Savunma Bakanı, Alman Dışişleri Bakanı, bilmem ne bilmem ne bakanı açıkladığında Türkiye savunma sanayide uçtu, işbirliği yapmak zorundayız dediğinde böyle kös kös oturmak zorunda kalmıyorlar
0: Şimdi
1: mı?
0: Hocam, ben...
1: Hal böyle olunca çok güzel, çok o güzel. Haminin koruyup kollayamadığı Yunanistan'a bir vasi, bir veli bulunmuş gibi görünüyor evet. Şu aşamada.
0: Hocam olan bence şimdi gene uzmanlarımıza bırakmak kaydıyla. Tamam mı? İşte beni duyan uzman abiler, ablalara sesleniyorum. Şimdi bak buradaki denklem çok basit aslında. Bak güzel bir haber.
1: Evet.
0: İsrail ve Yunanistan. Ne alaka? Şöyle. İsrail'in Yunanistan'ın desteğine ihtiyacı var mı?
1: İsrail'in...
0: Analistlere göre var abi. Şimdi o petrol var mı? Hikaye.
1: Sen maddi destek anlamında mı söylüyorsun?
0: Herhangi bir destek yani.
1: Psikolojik anlamda köşeye sıkışmış, yalnız kalmış, bütün dünyadan tepki çeken bir yönetimin şu ya da bu şekilde yanında tamam. Yandaş bulmak istemesi gayet normal. Evet. Mikronezya'da olsa buna evet. İtiraz etmeyecekler.
0: Çok güzel bak. Aha şu kadar. Mikronezya kadar. İsrail'in Yunanistan'a ihtiyacı şu kadar. Mikronezya kadar abi. Mikro. O Akdeniz ülkesi işte oradaki dengeler bilmem ne. Hocam onu uzmanla anlatın. Derste okutun. İsrail'le şey arasında. Kıbrıs'ta onu sattı bunu sattı. Bak İsrail'in Yunanistan'a ihtiyacı yok. İsrail'in sırtında ya da arkasında koca koca emperyalizm var. Amerika var. Arkasında Sunak gibi bir susak kafalı bir adam. İngiliz başbakanı. Haşırt gel diyor İngiltere kraliyet donanmasını al. Vur. Al ben vereyim diyor Alman. Ve hepsi kippa takmış geziyorlar böyle evet. Orada. İsrail'in Yunanistan desteğine ihtiyacı falan yok. Ama ne var biliyor musun? Başka bir şey var.
1: Ne var abi?
0: Bu İsrail'in tercihi değil. Yunanistan'ın tercihi değil aslında.
1: Allah Allah.
0: Ne biliyor musun şu? Abi şimdi Türkiye ile nihai hedef biziz abi. Bu ne bir şey komplo teorisidir. Hiçbir şeydir bak. Tamam. Ben nihai hedef bakın Sayın Erdoğan anlamayan Orta Doğu'yu değil dünyayı da anlamaz. Önce bir Erdoğan anlayacağız.
1: Şu Murat Muratoğlu Rahmi Turan'ın oğlunun kitlesini anlatıyormuş gibi anlat. Ne olur bak onlar da dinliyorlar.
0: Tabii tabii çok
1: 9 milyonluk İsrail 80 milyonluk Türkiye'ye mi saldıracak diyen zihniyetini anlayacağı gibi anlat. Ne olur.
0: Nihai hedefin Türkiye olduğunu şuradan şunu çok iyi bilin. Bak bunu anlamayanlar lütfen bu işe girmesin. Rica ediyorum. Eğer çoluğun çocuğunuzu toprağınızı, vatanınızı seviyorsanız lütfen bu işlere girmeyin. Biz anladığımız için yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. O da şu. Bu Sayın Erdoğan bir cümle kullandı. Bence tarihi bir cümleydi o. Hı. Tarihten gelen bir cümle zaten. Tarihi cümle tarihten gelmiş. Diyor ki Gazze savunması Türkiye'nin ileri hat savunmasıdır. İleri hat. Hı. Hı. Burada karşılamazsın. İleride karşılarsın düşmanı değil mi? Neden peki? Nihai hedefin de haritası çizilmiştir diyorum. Anlatamıyorum insanlara.
1: Verin de şu kitlenin ne olduğunu seyircimiz evet. Görsün. Şu şeyin ekibin yani şu bu ismin tamam. Takipçi ya, kitlesinin anlayabileceği sadelikte anlat. Bu, tamam mı? Bu, yani
0: fikir fukaralığına cevap vermeyelim. Bu fikir fukarası.
1: Bunu takip eden evet, kitleye tamam, de neyse. Onların anlayabileceği seviyede rica ediyorum.
0: Yani bazen tamam. Bizim insanımız da bunu anlatmakta zorluk çekiyorum. Şu İsrail'in bizim topraklarımızda gözü olduğunu anlatmaya çalışmak bile zul benim için. Bak zul. Yıllarca bunu anlatmaya çalıştık ama anlamadılar. Ya buradaki terör örgütlerin yapılanması, garnizon devlet, emperyalizm. Dedik ki Büyük Yahudi Krallığı için onun ifadesi tam ifadesiyle. Büyük Yahudi Krallığı için bizim topraklara ihtiyacı var adamın.
1: Arzu mevut dediği şey.
0: Tabii. Yeterli, bu katiller o yıllardan itibaren başlarına bırak getirdiler işi getirdiler. Tamam. İleri hat savunması şu. Bütün bunlar niçin yaşadık biz abi? Burada konuşmuyor muyuz? Yıllardır konuşmuyor muyuz? Şimdi ben Yunanistan'a bağlayacağım. Yanlış anlamasam bu üzerinden geçiyorum sadece. Çünkü niye Suriye iç savaş çıktı? Niye Irak Saddam kuvvete girdi? Arkasından niye Irak'ta milyonlarca evet, işgalinden evet. Sonra insan öldü, evet. Göç etti? Evet. Niye Suriye'nin nüfusu üçte biri boşaltıldı? Niye o toprakların komple tamamı istikrarsızlaştırıldı, neden insansızlaştırıldı, neden otoriter ortak kayboldu ve neden Türkiye dünyanın en ağır operasyonu, dünya hiçbir ülke kaldıramazdı bunu. Ordunun yarısını general seviyesinde ele geçirmiş bir yapılanma.
1: Haşhaşi örgütünden, evet, FETÖ'den
0: oradan kurtulup aylar sonra girdi, bütün bu tezgahı, 40 yıllık tezgahı bozdu adam. Şimdi bu adam bozarken anlamadı. İçimizdeki hainler, alçaklar, şerefsizler, hatta birçoğunda nesebi gayri sahihtir. Araştır bak. Nesebi gayri sahihtir.
1: Tamam.
0: Babaları belli değildir. Dediler ne işimiz var Orta Doğu'da, ne işimiz var orada, suya gitmememiz lazım. Dediler bunları yani. Birçoğu dedi, ben istemedim. Peki nedir mesele? Abi adamı sevmediklerini her gün anlatıyoruz ya. Nefret ediyor adamlar. Neden? Çünkü tezgahı bozdu. Ne güzel emperyalizm bu bölgede at oynatıyordu.
1: Doğru.
0: Şimdi Suriye'deki rejimi çalmaya çalışıyorlar.
1: Sen şimdi
0: mesele ne yapıyorsun? Şuraya gel.
1: Değişen planın yeni adam sahnesi mi diyorsun
0: ve
1: sen buna?
0: Batı da bizde değil ama keşke onu da Erdoğan getirdi. Hı. Ne yapayım abi, adam yaptı yani, yap ilkam ederim. Hayır, orayı görmeyelim. Oğlum adam getirdi. Dedik açın dedi dosyaları. Ya şeyi tehcirden tut. Dersim olaylarına kadar. Bak tehcirden tut. 1915 artı Dersim olaylarına kadar dosya açtırdı adam. Dedi tarihte yüzleşti arkadaşlar. Bak şimdi Pezeşkiyan ne? Çok seviyor Türkiye'yi. Esen ne oldu? Kabı birbirini yiyorduk. Şimdi böyle bir adam geldi dedi ki ya şunu ben yıllar boyunca bu kadar çok meraklı bir insanken ben nasıl atladım hala bilmiyorum. Kutlu Emmari niye bilmiyorum ben dedim ya. Filmleri çekiliyor. Dünya çapında ödül aldı.
1: Bilmen istenmiyordu.
0: Dünya çapında bak, evet. Şeyde bizim Koray Demir çekti filmi Kutlu Emmari'yi. Orada burada bir sürü adam ödül toplayıp duruyor Kutlu Emmari'den. Neden? Çünkü İngiliz dedi ki arkadaş 200 tane 200 İngiliz subayı orada gömdünüz. Ben onu mu yazayım? Onu mu yazacaksınız tarihinizde?
1: Utanmadan bir de.
0: Utanmadan bir. 200. O ama tekrar şeydi, yabancı işte paralı asker değil. 200 İngiliz subayını kelepçeye vurduk, oturttuk oraya değil mi?
1: Doğru.
0: Kutlu Emmari'de.
1: Doğru.
0: Bunu filmi de çektik bir üzerine.
1: Çektik.
0: Dedik ben giderim geldiğim gibi ama bunu yazmayacaksın dedi. İngiliz. Bak ben bunu kaldıracaksın dedi. Kaldırdılar. 80 sonra dosya açıldı. Öğrendik. Bunun gibi daha kıymetli bir şey var. Tez çalışması, tarihsel tez çalışması İngiltere'de. Sykes-Picot. Erdoğan ortaya attı. Bütün dünya olan nedir bu Sykes-Picot? Ben yabancı bilen bir insanım. Sykes and Picot. Picot diyorlar ama Fransızca Picot diye.
1: Tezini telaffuz.
0: Özgür. Bunu Bergstam'a sormak lazım. Ama adam orada bir tane international zone, uluslararası bölge diye bölge ayırmışlar. Yıl 1916. Ayırmış adam.
1: Boyamamış haritanın o kısmını.
0: Tabii,
1: değil mi?
0: Fransa, beyaz bırakmış. Bırakmış oraya beyaz. Fransa, İngiltere, evet, bölüşmüşler.
1: Evet.
0: Beyaz zon, uluslararası bölge neresi?
1: Neresi
0: abi? Filist toprakları.
1: Of, şimdi o, keşke bu şavalaklarda...
0: Ama bir dakika, bir şey unutmayalım. Sykes-Picot'un çevrediği alan var, İngiliz ve Fransız'ın işgal ettiği.
1: Evet abi.
0: Türkiye'nin güneydoğu bölgesi. Aslında Arzu Mevut.
1: Arzu Mevut tabii canım.
0: Bizzat kendisi adam. Bu projeyi koymuş, yapmış, bir de ortaya da koymuş.
1: Adam.
0: Arkasından biliyoruz, Ruslar 1917'den sonra o gizli anlaşma olduğu için ismi Secret Agreement diye geçiyor.
1: Amerika, tamam.
0: İngiltere'deki o tarih çalışmalarında o anlaşma
1: arşivden
0: ortaya çıkıyor.
1: Arşivden gelebilir. Tamam.
0: Ve 1917'de ve 18'e doğru, tamam, da çok hoşuna gidiyor Rusların. Ruslar bu anlaşmaya sonradan dahil oluyorlar. Şimdi adam
1: çok
0: diyor ki
1: bitir.
0: Gazze diyor ileriki hattımız diyor ya adam.
1: Tamam.
0: Şimdi bir Yunanistan, zavallı Yunanistan. Bak dostumuz, sevgili Yunan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız diyeyim, kardeşlerim. Kimin kime ihtiyacı var? Adam Siyonist İsrail, katil devlet. Diyor ki ben Türkiye en çok ne rahatsız eder? Burası rahatsız eder. Ben bunu bir kemik atayım bu tarafa doğru. Bana gelsin, onunla anlaşma yapalım. Ulan Yunanistan'ın nesini alacaksın? Askerini mi alacaksın?
1: Nesi var ki? Parası mı var?
0: Adam,
1: askeri mi var?
0: Adamda uçak olmadığı için en son F-16 ile becerim gitti. Rafael'leri aldı. İkinci Rafael Fransa'dan aldı adam.
1: Ya.
0: Çünkü para yok. Para yok. Öyle dünya çapında askeri güç de değil.
1: Değil.
0: Ama en çok faydalı olan ne biliyor musun? İsrail'e göre. İsrail bu hedefi tutturamadı. Ama ben de bu Türkiye'ye dedi. Ben bu toprakta yaşıyorsam, işgalciysem, ben alçaksam, soykırımcıysam, ben o Türkiye, benim bütün tezgahımı bozdu. Rahat bırakmam o Türkiye'yi.
1: Aynen öyle.
0: Onun için çağırdım.
1: Onu söylüyorum
0: onu.
1: İşte. Değişen planın bir sahnesi. Değişen
0: çok
1: oyunun
0: Yunan
1: yeni bir...
0: Yunan alsan oldu. Bu cebime mi koysun, şuraya mı koysun? Ne yapacak Yunan'ı?
1: Herdesi.
0: Ama Türkiye'yi rahatsız etmek istiyorsan...
1: Çok haklısın.
0: Değil mi? Kıbrıs'ta da, adalarda da...
1: Harikasın. Şimdi Sürem doldu ama.
0: Hadi ya.
1: Eğer bu haberi doğru vermezsem şu üç haberi ben bu programı kapatamam.

0: Bir, pervane gibi bir siyasetçi var ya. Hani sen hep iktidarlı yaklaşırsın.
1: Sabah erken
0: ben mesela

0: çok affedersin, fuhuştan, fuhuşa
1: Normal.
0: aracılıktan
1: Normal.
0: tutuklandı.
1: Normal.
0: Vakaya adiye.
1: Normal.
0: Koy kenara.
1: Peki öteki normalmiş. Benim şunu da ver o zaman.
0: Alaksın. Onu da vereceğim tabii. 11 mağdure. Bunlar arasında yaşı küçük çocuklar da var. Antalya Büyükşehir Belediyesi Özgür Özel'e, o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Özgür Özel'e ve yakın kurmaylarına, Veli Ağbaba gibi, Sahir gibi, valizler dolusu, çantalar dolusu para götürdüğü iddia edilen ve yolsuzluktan şu anda cezaevinde olan Antalya'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 11 kadına daha Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde iş vaadiyle istismarda bulunduğu iddiaları ortaya çıktı.
1: Korkunç bir şey ya.
0: Acayip. Yani
1: bunlar,
0: sen
1: bunlar dosya işi. Yani
0: sen bu yeni partinin girişine Özkan Yalım'ın heykelini diksen, yani en temizimiz senmişsin kardeşim ya. 4 taneyle, 4 sevgiliyle idare etmişsin. Üstelik kendi belediyende de değil, Bornova Belediyesi'nden rica etmişsin. Beca iş yapmışsınız. Sen onunkini almışsın. O seninkini almış. Maaşa
1: yani,
0: bağlamış.
1: Bir şey söyleyeceğim. Yani Ömer Bey, bir şey söyleyeceğim. Yani bu Özkan Yalım bunlar yanında bu melek gibi kalacak gibi sanki.
0: Sanki heykelini dikseler yeri değil mi?
1: Oğlum.
0: Hasbidede diye bir adam vardı. Kız çocuğunu taciz etti utanmadan.
1: Yani,
0: görevden uzaklaştırıldı.
1: Yani,
0: Ekrem İmamoğlu'nun yanında gençliğine çok güvendiğim hasbidede kardeşim bilmem ne, ben kefilim. Çaya da edeceğim ama öfkeleniyorum. Kızcağız öldü abi. Şaibeli bir trafik kazasında öldü. Göreli Belediye Başkanı hasbidede.
1: Yani biz böyle takıldık. Şey de öyle. Dün de galiba aynı şekilde Bolu Belediyesi'nde operasyon yapıldı.
0: Buyurun. Bolu Belediyesi hayali temizlik operasyonu.
1: 38
0: neydi bu?
1: Milyon yok. Hocam bunlar,
0: ben yani karımdan çok özür dilerim. Evet, o mesajların sahibi benim deyip elini yıkayıp suyun içinden sıyrılma gayretindeki
1: hocam, bu kadar yolsuzluk,
0: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.
1: Ömer Bey, bakın bu kadar yolsuzluk, bu kadar hırsızlık, bu kadar irtikap, rüşvet, ahlaksızlık. Onun dışında yani diğer ahlaki şeyde normuna da bakıyoruz. Yani ne, hangi kriteriye göre ne yaptıklarını. Biz bu otel odasında basılan bir CHP'li belediye başkanı böyle çok böyle günlerdir anlatıyoruz. Nasıl, bu nasıl cüretkarlık, bu nasıl efendim 3 sevgili ya 25 21 değil 25 yaşında canım diyen o yüzsüzlük, onları da gördük. Dediğin gibi cep telefonundan ahlaksız mesaj atan kişiyi de gördük. Dün inanamadım, Bolu'da hayal temizlik 35
0: evet,
1: milyon lira.
0: Temizletmediği yerin parasını yani aldığı iddia ediliyor.
1: Araç kalkmamış
0: abi.
1: Orada araba devam etmiş paralar.
0: Evet.
1: Oradan akmış, buradan gitmiş. Bu en son ki korkunç bir hadise. Ben Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon euro istedi. 5 milyon da verdim diyor.
0: Antalya'dan bahsediyoruz.
1: Ben bu kadar da veririm yani para diyor. Çünkü koltuk diyor değeri 55 milyon euro. Oturduğun zaman bu kadar para kazanabiliyorum ben buradan. Demek ki yatırım yapıyormuş.
0: 55'e 15 kurtarır.
1: Ben,
0: tamam.
1: Diyorum, öyle bir şey demiyor da.
0: Tamam.
1: Yani onun bir adam 15
0: ticari
1: milyon euro,
0: böyle bir
1: 15 milyon euro yatırım yapan, yaptığın yerde herhalde aynı payda şey.
0: Cebinden neden, yapmazsın yani o yatırımı.
1: Yapmazsın tabii. Ama bu arkasından gelen 11 kadını, bazı çok da genç.
0: Ben bazı ifadeleri okudum abi. İki kız kardeş
1: şey,
0: falan. Ya çok korkunç gerçekten.
1: İşte,
0: böyle
1: yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kadar kepazelik dışı. Ben şöyle şunu söyleyeyim. Yani bu yeni parti. Bak yeni parti dedikleri. Bak dün de çıkıyor utanmadan Hacı Muharrem cır cır konuşuyor. Ya, Hacı Muharrem biraz dürüst ol ya. Hani ahlaksızlıkla o da biliyor. O yüzden gidemedi. Bu kadar ahlaksızlık, bu kadar çürümüşlük, bu kadar yani toplumsal çözülmenin olduğu yerde, yani partisel çözülme var ortada. Ahlaksızlık, rüşvet, her şey var. Her türlü melanet, her türlü musibet var bir partide. Bir barındırmış içerisinde. Kafayı çeken, o ona bilmem ne yap, o onu bilmem aldatan, otelde basılan, ekip çalışması yapan. Abi yok yok ya partide.
0: Ya.
1: İğrenç bir şey bu ya. Hala hangi yüze çıkıyor ki bu adam?
0: Ne?
1: Hala çıkıp da, ulan sözcü, televizyonda. Çok büyük ahlaksızlık yapıyorsunuz ya. Dün konuşurken hala moderatörlerim büyük ahlaksızlık yapıyorlar. Çok kızıyorum. Hele Halk TV daha da büyüğünü yapıyor. Çıkıyorlar.
0: Ya öyle deme. Neydi o? Neydi o? Şerefli yapmayın. Basın emekçileri falan. Çok çok.
1: Ya hocam tamam
0: çok,
1: şunu söyle.
0: Çok fena.
1: Tamam, benim gibi söyleyemiyor olabilir.
0: Sürem doldu.
1: Hocam benim gibi söyleyemiyor onu ama melek anlatı gibi anlattı. Bir ayıp ya. Yani benim gibi söyleyemez. Tamam diyemez ki bu CHP efendim bu kadar kadın moderatör ya. Halk TV sözcü moderatörleri. Demiyor ki ulan kadınsın kadın. Ahlak, namustan bahsediyorum
0: Özkan
1: ya.
0: Özkan Yalım'ı ilk savunan,
1: ya
0: o dönem kadın kolları başkanı olan Asu Kaya'ydı. Sen bana hala kadından bahsediyorsun ya.
1: 4 sevgilisi var adamın. 4

0: Sevgilisi var. İlk savunucusu kadın kolları başkanı.
1: Adam da kendini 21 değil 25 sevgi, 25 yaşında diye savunuyor.
0: Tamam kapat.
1: Şu olaylar dosyada araştırın arkadaşlar. Sözcü Halk TV tamam yapacağın hobi olarak gene savun. Ama yapamaz. Böyle bir ahlaksızlığı
0: yapamaz.
1: En azından üzerine atla da geç.
0: Yapamaz.
1: Öyle anlatıyor ki yeni parti kurmayları şöyle iddia ediyor. Arkadaş burada bak kız çocuklarından bahsediyoruz doğru. Ya. Ahlak, namus, bir... Hiçbir anlayışınız kalmadı mı sizin ya?
0: Belli ayıp ki kalmamış.
1: Ayıp.
0: Neyse bekleyip göreceğiz. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik. Hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim, ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor, gelişmelerle karşınızdayız. Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden katamaran Girne açıklarında alabor olmuştu. Kayıp 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 24 ekipleri de o noktada, hemen sizleri Girne'ye götürelim. O noktada bizleri 24 muhabiri Mehmetcan Çoban bekliyor. Mehmetcan merhaba, arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu senden alalım. Enkaza ulaşılabildi mi? Şu anda son durum nedir?
1: Evet Duygu, son durum olarak hemen bizler açıklayalım. Arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde TCG Işın ve TCG Alemdar'ında katıldığı o arama kurtarma çalışmalarında geminin enkazına 550 metre derinlikte ulaşıldığını sizlere söyleyebiliriz. Aslında dün bir açıklama yapılmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından ve 550 metre derinlikte TCG Işın tarafından bir cisim tespit edildiği söylenmişti ve o cisminde gemi enkazı olabildiği düşünülüyordu ve bugün yapılan çalışmalarda o cismin gemi enkazı olduğu resmi kaynaklardan da açıklandı. Cumhurbaşkanı Erhürman da o açıklamayı paylaştı ve şu anda denizdeki Girne açıklarındaki o çalışma faaliyetlerini, arama kurtarma faaliyetlerini kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı da ekranlarımıza getiriyor. Tabii ki de görmüş olduğunuz gibi açık denizde hem helikopterler tarafından hem de gemiler tarafından arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının 4. günündeyiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından dakikalar öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı ve o paylaşımda gemi enkazına ulaşıldığı belirtildi. Görüntüleme ve araştırma çalışmalarının ise 24 saat esasıyla devam ettiğinin altını çizdi diyebiliriz. Tabii çok önemli bir şeyden bahsediyoruz aslında. Türkiye tarafından görevlendirilen TCG Işın ve TCG Alemdar gemisinden bahsediyoruz ve aslında iki geminin de görevleri neredeyse aynı. Gemide bulunan teçhizatlar ve arama kurtarma çalışmasında faaliyet gösteren bu iki gemide yerli ve milli imkanlarla üretilmişti. Ve bunun da önemi bu noktada büyük. Çünkü TCG Işın gemisi dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi ve arama tarama çalışmalarını başlattı. Yapmış olduğu ilk arama çalışmalarında, arama tarama çalışmalarında 550 metre derinlikte bir cisme rastlamıştı ve o cismin gemi enkazı olduğu bugün artık netleşti. TCG Alemdar'da o arama kurtarma ve arama tarama çalışmalarına katıldığının altını tekrardan çizelim. Önemli bir günden bahsediyoruz. TCG Alemdar'dan da çok kısa bir bahsetmek istiyorum. TCG Alemdar bugün sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi ve Girne açıklarında çalışmalarına, faaliyetlerine başladı. Denizaltı kurtarma gemisinden bahsediyoruz. 2017 yılında envantere katıldı ve yerli ve milli imkanlarla üretilen o gemide ROV ve YTS cihazının bulunduğunu söyleyelim. 600 metre derinliğe kadar arama çalışmalarını, arama faaliyetlerini yürütebilen bir gemiden bahsediyoruz. Bu noktada aslında TCG Işın gemisinin de görevi oldukça önemli. Çünkü TCG Işın da ROV cihazıyla, yani insansız denizaltı aracıyla, insansız denizaltı arama kurtarma aracıyla 1000 metre derinliğe kadar faaliyet gösterebilen bir cihazdan bahsediyoruz ve bizler de dün aslında kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ile o cihazı, o robotu da yakından görüntülemiştik. O robotun ön kısmında bulunan iki kol ile birlikte 135 kilograma kadar da ağırlık taşınabildiğinin tekrardan hatırlatmasını yapalım bizler sizlere. Tabii deniz altında arama çalışma faaliyetleri yürütülürken aynı zamanda deniz üstündeki arama kurtarma çalışmaları da hem helikopterler tarafından hem uçaklar tarafından, aynı zamanda sahil güvenlik botları ve sahil güvenlik gemileri tarafından da devam ettiğini belirtmemizde fayda var Duygu Göktürk. Tabii bugün ROV cihazlarının da denize tekrardan bırakılması bekleniyor. Aslında dün gemiler TCG Işın gemisi faaliyete başlamasından itibaren ROV cihazları suya bırakılmıştı ve bugün tekrardan ROV cihazının suya bırakılması bekleniyor. 550 metre derinliğe dalması bekleniyor ve orada arama çalışmalarını gözlemlemesi bekleniyor. İçerisindeki sismik cihazlarla geminin içerisinde kalan herhangi bir kişi var mı yok mu? Öncelikle o incelenecek ve eğer geminin içerisinde kalan bir kişi varsa ROV cihazıyla geminin içine girme imkanı bulunuyorsa geminin içerisine girilecek ve ROV cihazının önünde bulunan o iki kolla, az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi 135 kilo kapasite kapasitesi bulunan o iki kolla geminin içerisindekiler, kişiler kurtarılmaya çalışacak. Sözlerimizi toparlayacak olursak 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise kaybolduğu o gemi faciasında arama kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri ise faaliyetlerine başladı ve o geminin enkazına 550 metre derinlikte ulaşıldı diyelim ve bizler gelişmeleri yakından takip ediyoruz diyerek sözü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sizlere bırakalım. Duygu Göktürk.
0: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Mehmetcan Çoban Girne'den son bilgileri bizlerle paylaştı efendim. Dün gece saatlerinde 3.15'te ise Marmara Denizi'nde iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve 10 mürettebatla irtibat kurulamıyor efendim. Son bilgileri ekranlarınıza taşıyalım. Evet, Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 11. dakikada battığı, 10 mürettebatta ise hala ulaşılamadığı bildirildi. İstanbul'da Silivri'nin 18 deniz mili yani 35 kilometre açığındaki kaza saat 3.15 sırasında meydana geldi. Kocaeli'den Ali Ağa'ya seyreden Alsu'yla İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu adlı Türk bayraklı ticari gemiler çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu Marmara Denizi'nin derinliklerine gömüldü. Kazanın yaşandığı noktada deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olduğu bildirildi. Bunun yanında Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2022 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batmış olduğu değerlendirilen bir gemiyle 10 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmalarına destek vermek maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait unsurlarla saat 8.40 itibariyle gerekli talimatlar verilmiş, bir adet İHA derhal bölgeye ulaştırılarak çalışmalara başlanmıştır denildi. Ayrıca TCG Salih Reis Furkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi Çıkarma Gemisi, TCG Karayel Hücum Botu da bölgeye intikal etmektedir ifadeleri kullanıldı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Marmara Denizi Silivri açıklarında iki geminin çarpışmasına dair açıklamalarda bulundu efendim. Bakan Uraloğlu geminin 11 dakika gibi kısa bir sürede battığını ifade etti. Detaylarına bakalım.
2: Arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Hani buradaki çatışmanın olduğu an 3.15 olarak kabul edersek, bizim de acil çağrı aldığımız dakika 3.26 olarak kabul edersek ki böyle, hani o bizim çağrı aldığımız dakika net. Kaptanın bildirdiği 3.15'in de doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık efendim. Marmara'da ilk gerçekleşen gemi kazasına dair konuşmaya devam edeceğiz. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tuğberk Doğru Yol telefon hattımızda. Tuğberk Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle geçmiş olsun efendim.
3: Merhabalar efendim, çok teşekkür ederim.
0: Efendim öncelikle kazanın nasıl gerçekleştiğine dair size bilgi verilmiştir. Nasıl bilgiler paylaşıldı sizlerle? Kaza nasıl gerçekleşti?
3: Efendim öncelikle tüm personelimizin sağlıklı olarak bir an önce bulunması tek temennimiz. Devletimizin arama kurtarma ekipleri çalışmaya devam ediyor. Hayırlı haberlerin gelmesini umut ediyoruz. Kazanın nasıl

0: yaşandığına gelince bize sabahleyin saat 05 civarlarında haber geldi. Maalesef ki olayın da en üzücü tarafı bu. Bize çarpan gemi bize gelen devletin resmi BTS raporlarına göre kazanın 03.10'da yaşandığını, fakat trafik operatörlerine saat 03.41'de bilgi verildiğini aktarmışlardır. Yani çok uzun bir süre bu maalesef. Yani kazayla ilgili söyleyeceğim şey de şudur. Gemimiz İskenderun'a kalkıp Ereğli'ye doğru giderken normal seyir seferinde devam etmektedir. Hiçbir teknik bir aksaklığımızda bulunmamaktadır. Maalesef bu şekilde bir çatışma yaşanmıştır. Evet.
1: Evet, Bakan Uraloğlu'nun da açıklamalarını ekranlara taşıdık. Geminin 11 dakika gibi kısa bir sürede battığını söylüyor. Nasıl batabildi? Gemide kaç kişi vardı ve ne yüklüydü gemi?
0: Efendim, gemimiz demir yüklüydü. Gemide de 10 personelimiz bulunmaktadır. Diğer soruyu anlamadım efendim. Buyurun.
1: Ve 11 dakika gibi kısa bir sürede battığı belirtiliyor geminin. Evet, bu nasıl mümkün olabilir?
0: Bizim de tahminlerimiz o şekilde. Evet. Evet. Bakanımız da paralel. Evet, doğru. Buyurun.
1: Peki geminin bakımlarını da konuşalım. Geminin bakımları nasıl periyotlarda yapılmıştı? En son ne zaman bakımı yapılmıştı geminin?
0: Efendim, geminin zaten hem special surveyleri, hem yıllık surveyleri, hem de ara surveyleri eksiksiz olarak yapılmış ve zaten bunların hepsi hem devletimizin hem de ilgili klas kuruluşumuzca sertifikalandırılmıştır. Hiçbir eksik sertifikamız veya teknik aksaklığımız bulunmamaktadır.
1: Bunları zaten
0: liman başkanlığının ve savcılığın açacağı adli soruşturmada da zaten kendilerine sunacağız.
1: Geminin 1990 yapımı olduğunu biliyoruz. Tuğberk, evet. İmamoğlu gemisinin daha önce benzer bir kazayla karşılaştığı biliniyor mu?
0: Yok, hayır.
1: Geçmişinde...
0: Evet. Şöyle söyleyeyim. Bir kere eski gemi diye bir şey yoktur. Bakımsız gemi vardır. Bahsedilen gemi dünyanın en sayılı tersanelerinden Sietas'ta imal edilmiş bir gemidir. Ve Ayas kuruluşu olan Türk Lloyd'u tarafından sertifikalandırılmıştır. Aynı zamanda gemimiz de Türk bayraklıdır. Türk bayrağının da bu konudaki denetimleri çok sıkıdır. Bizim rutin surveylerimizin dışında aynı zamanda bayrak devletimiz bize hemen hemen aylık, iki aylık periyotlarda çok sıkı olarak ön surveyler uygulamaktadır. Yani gemi o konuda dört dörtlük diyebilirim.
1: Evet. Peki,
0: yani herhangi bir eksik sertifikası veyahut da bir teknik aksaklığı olması mümkün değil. Zaten öyle bir şey olsa İskenderun Liman Başkanlığı kalkışımıza müsaade etmez.
1: Evet.
0: Evet.
1: Geminin kalkışından önce ya da seyir sırasında da bir olağanüstü durum fark edildi mi? Böyle bir tespitte bulunuldu mu?
0: Bizim şöyle bir bilgimiz var bu konuyla ilgili. Bizim acentemiz diğer geminin acentesinden gemideki, yani biz sürekli bu haberi aldığımızdan beri bizim tek amacımız personelimize ulaşmak. Bundan dolayı hareketle acentemiz karşıdaki geminin 3. kaptanının mı artık bilmiyorum, herhangi bir tane zabitinin telefonuna ulaşıyor. Kendileriyle görüştükleri zaman da bizim gemimizin kaptanının veyahut da vardiyası kim onu tam öğrenemedim, şu anda öğreneceğim. Bizim vardiya zabitimizin kendilerini 2 sefer uyardığını, buna rağmen çatışmanın yaşandığını belirtmişler. Maalesef acı olan taraflardan bir tanesi de bu. Dediğim gibi bir de geç haber verilmiş. Evet,
1: Tuğberk Bey, 10 mürettebatın en kısa sürede bulunmasını diliyoruz bütün kalbimizle.
0: İnşallah. Bizim de tek temennimiz o.
1: Evet.
0: Tek temennimiz o.
1: Tabii şu anda kamuoyunun aklındaki soru da, en önemli soru da, acaba bu önlenebilir miydi? Siz böyle düşünüyor musunuz? Bir ihmal, kazanın önlenebileceği bir an var mıydı?
0: Efendim, ben kazanın herhangi bir teknik aksaklıktan değil, insan hatasından, yani insan hatasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani karşı tarafın artık onu da şimdi tam olaylar tabii adli soruşturmadan sonra bunların hepsi meydana çıkacak. Ama tabii ki hata olabilir, her şey olabilir, ama bizim için en acı veren şey bu kazanın oluş anından yaklaşık 31 dakika sonra devletin ilgili birimlerine haber verilmesi. Bizim gemimiz zaten yer almış, batmış. Ama nedense işte böyle bir 31 dakikalık bir süreç var. Bizim için en acı veren şey o.
1: Evet. Tuğberk Bey, geçmiş olsun diyoruz bir kez daha. Umuyoruz ki 10 mürettebata en kısa sürede ulaşılır efendim.
0: İnşallah efendim, inşallah. İnşallah. Tek temennimiz o. İyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet,
1: batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tuğberk Doğruyol bizimle birlikteydi efendim. Değerlendirmelerde bulunduk ve bu konuya dair konuşmaya devam edeceğiz. Uzun Yol Gemi Kaptanı Münir Akça bizimle birlikte. Münir Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza ve tüm denizcilik camiası için geçmiş olsun diyerek başlayalım efendim.
2: Merhabalar, çok üzgünüz. Biz de haber aldık. İnşallah arkadaşlarımız sağ salim bulunurlar. Biraz evvel armatörün de konuşmalarını dinledim. Gemi Türk bayraklı, batan gemi Türk bayraklı ve zannedersem Türk Lloyd'una kayıtlı. Geminin yaşıyla ilgili bir şey olamaz. Çünkü şöyle, yani gemi bakımsız bir gemi olsa İskenderun'dan yüklemiş. Yukarı çıkıyor, orada zaten gerekli kontroller, PSC denetimleri falan yapılmıştır. Türk bayrağı taşıdığı için denetimler çok sıkıdır. Yani o öyle bir durum olduğunu biz denizcilik camiasında arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Böyle bir şey olduğunu tahmin etmiyoruz. Yani bakımsızlığından ve yaşından dolayı böyle bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Zaten buradaki olay belli. Yani bu gemini biri aşağı iniyor, biri yukarı çıkıyor. Burada bir rotada bir separation diyoruz. Bir separe edilmiş bir bölge var. İnen ve çıkan gemiler birbirleriyle çatışmasın diye bir alan var. Anladığımız kadarıyla tanker bu alandan yukarı çıkan geminin alanına giriyor. Tuğberk'in alanına giriyor ve buna burada vuruyor. Şimdi hızlı batmasının sebebi de Sayın Bakan'ın söylediği gibi gemi demir yüklü. Demir yüklü olduğu için gece 3'te oluyor bu. Zaten ayakta 2 veya 3 kişi vardır. İkinci kaptan vardiyasıdır ikisinde de. Genellikle çünkü 12-4 vardiyalar ikinci kaptan vardiyasıdır. Burada demir yüklü olduğu için vurur vurmaz kısa bir sürede demir rulo saç var galiba gemide. Kayarak geminin batmasına sebep olur. Hızlı batma olur demir yüklerinde. Gemiyi terk etme süreleri oldu mu olmadı mı arkadaşların orasını bilemiyoruz. Ama şu var, bu gemilerde uçaklarda olduğu gibi kara kutu vardır, bilgisayar sistemi vardır. Telsiz konuşmalarından bütün makine telgrafının, yani makinenin bütün her şeyi kaydedilir. Ve bu kayıtlar daha sonra, şimdi bu şeyde de, vuran gemide de illaki çıkacaktır. Telsiz konuşmaları, makine hareketleri buradan gözlenerek, bir de marine trafik denen bir sistem var. Gemilerin buradaki rotaları, hareketleri. Oradan kısa sürede nedeni ortaya çıkar. Ama benim de görüşüm, personel hatası olduğunu düşünüyorum. Veya otopilotta gidiyor bu gemi. Tanker vuran çünkü tanker. Otopilot arızası da olabilir. Personel de gece 3 olduğu için yorgun olabilir. Görmemiş olabilir. Ama armatörün dediğine göre telsizden çağrı yapıldı 3 defa diyor. Eğer cevap verilmediyse burada bir personel hatası, bir uyku durumu da olmuş olabilir.
1: Evet,
2: İnşallah arkadaşlarımız sağ salim bulunurlar. Bir şey daha söyleyeyim size. Bu denizdeki bulunan can salı ve life raft dediğimiz, denizde canlı kalabilme için botlar var. Bunlar life raftlar, gemi battıktan 4 metre derinliğe indikten sonra otomatik olarak suyun yüzeyine çıkarlar. Life raft da, yani arkadaki bu filikada, gördüğüm videoda, bu da gemi battıktan sonra belli bir basınçtan yukarıya fırlamış olabilir. Yani gönül isterdi ki arkadaşlar bunu elle şey yapıp binip kurtulsalardı. Ama böyle bir zamanları olduğunu düşünmüyorum. Ama bütün ümidimiz, bütün denizcilik camiasının bütün ümidi arkadaşlarımızın sağ salim bulunmasıdır.
1: Evet, elimizde olan görüntülere baktığımızda da batan bir gemiden söz ediyoruz. İki gemi çarpışıyor. Gemilerden biri şu anda ortada yok. Mürettebat ortada yok. Filikalar var deniz yüzeyinde boş. Sizin de söylediğiniz gibi denizin altından üstü üzerine çıktığını, belki de kaçmak için zamanlarının bile olmadığını söylüyorsunuz. Peki acaba çarpma esnasında bir girdap oluşup teknik olarak bunu geminin demir de yüklü olduğu için içine çekmiş olması mümkün mü?
2: Tabii şöyle, gemiler... Yani ben size şöyle anlatayım aslında, çok Fazla detaya girmeyeyim.

0: Geminin biri vurdu. Öbürü anında yatarak su aldı. Yük kaydı ve gemi battı. 10-11 dakika içerisinde bu gemi batabilir. Batış esnasında suyun belli bir derinliğine indiği zaman girdap oluşturabilir.
1: Yani 11
0: En
1: dakikada bu
0: tehlikelisi
1: mümkün mü, bu kadar kısa bir sürede?
0: mümkündür. Mümkündür. Tabii daha hızlı batan gemiler de var. Daha hızlı batan gemiler de var. Mümkündür. Yükü itibariyle, yani bu havaleli bir yük değil. Dip yüküdür bunlar. Demir yüküdür. Ve bu şekilde batırabilir gemiyi.
1: Geminin sahibi de az önce canlı yayında ilk defa 24 TV ekranlarında açıklamalarda bulundu Tuğberk Bey. Kendisinin iddiası da Al Su gemisinden geç haber verildiği. Eğer bu iddia doğruysa bu neyi ortaya çıkarır?
0: Ya şöyle, bu büyük bir sesle vurmuştur gemi. Yani burada işte yukarıdaki vardiyacı paniğe kapılmış olabilir. Yani bunların hepsi, tabii şu anda biz bu bir yorum yapıyoruz.
1: Evet,
0: Bilmiyoruz
1: tabii ki.
0: konuyu tam olarak ama dediğim gibi, yani bunların hepsi kayıtlarda çıkacak. Gemi kayıtlarında çıkar. Ses kayıtları da vardır bu. Çünkü vuran gemi yeni bir gemi zannedersem. Tanker. Bunda, yani kara kutu dediğimiz olay bu gemilerde var. Oradan çıkar. Yani bunu ilgili kuruluşlar, surveyler çıkartır.
1: Gün içinde yaptığımız diğer yayınlarda da uzmanların görüşü genel olarak şu şekildeydi. Bir petrol tankeri Al Su ama Tuğberk İmamoğlu gemisi ise bir kargo gemisi ve tanker gemileri daha güçlü oluyor. Ve Al Su'nun kafa kısmından Tuğberk İmamoğlu gemisine çarptığı şeklinde bir görüş hakim. Siz katılır mısınız bu görüşe? Kaza bu şekilde gerçekleşmiş olabilir mi?
0: Tabii, yani şöyle, zaten Al Su'yu şu anda tam göremiyorum ama yani o şeyden, baş taraftan vurmuştur büyük ihtimalle. Çünkü ya yan taraftan falan vursa orada hasar meydana gelmiş olabilir. Bilirkişi gemiye çıktığı zaman kısa bir sürede anlar. Hatta öbür geminin boyaları bile Al Su'ya bulaşmış olabilir. Onları anlarlar, yani o çok büyük bir olay değil. O hemen çözülebilecek bir durum.
1: Ve güzergah da elbette oldukça önemli. Marmara Denizi Silivri açıklarında 18 mil mesafede iki gemi çarpışıyorlar. Sinyal gelen konum alınan son noktalar da belirtiliyor. Bu noktalara baktığımızda, sinyal alınan noktalara ve güzergaha baktığımızda neler söylersiniz? Burası gemi trafiğinin elbette yoğun olduğu bir bölge ama riskli midir bu bölge? Böyle kazalara rastlanır mı?
0: Yok, riskli değildir. Zaten rotalar çizilirken geliş gidiş rotaları bellidir. O rotalara göre, yani bu tankerlerde belli bir mesafede zaten rota çizerler. Bu 1 mil 2 mil mesafe vardır. Çok rahat da geçiş olur. Şimdiye kadar da bu bölgede böyle büyük bir kaza olmadı. Yani dediğim gibi burada tam olayı tam hakim değiliz. Ama yılların tecrübesine dayanarak söylüyorum size. %90 personel hatasıdır.
1: Evet, uzman görüşleri de genel ölçüde bu yönde, zira hava koşulları, rüzgar koşulları ve görüş mesafesinin de normal olduğu
0: Hava
1: görülüyor.
0: gayet, dün sis
1: Evet.
0: yoktu bölgede, sis yoktu. Hava da iyiydi. Yani hava ve deniz şartlarından olmuş olacağını düşünmüyorum. Zaten bu gemiler o kadar büyük gemiler değil, küçük gemiler.
1: Evet.
0: Manevraları da hızlıdır. Eğer vuran geminin ikinci kaptanı veya yukarıda kim varsa zabiti, kısa sürede bu gemiyi döndürebilirdi. Böyle de bir şey yaşanmazdı. Ama artık tabii bilmiyoruz ne oldu. Otopilotu mu arızalandı? Artık orasını da bilemiyorum. Teknik bir arıza da olmuş olabilir.
1: Evet.
0: Zaten şöyle söyleyeyim size, hep üzücü haberler alıyoruz. Benim bağlı bulunduğum şirketin de gemisi vuruldu. Biz de onun tamiriyle uğraşıyoruz. Bir arkadaşımızı da kaybettik.
1: Başınız sağ olsun.
0: Bu ay Türk denizciliği için zor bir dönem.
1: Evet.
0: Allah hepimize hayırlısını versin diliyorum.
1: İnşallah. Ve Münir Bey, siz de bahsettiniz kara kutudan. Elbette kara kutu pek çok soru işaretine cevap verecek. Peki kara kutuya ulaşıldığı zaman içindeki bilgilerin çözülmesi süreci nasıl ilerliyor? Hem bunu sormak istiyorum hem de geminin battığı bölgede denizin derinliğinin 900 metre olduğu ifade ediliyor. Sinyal alınan son
0: Evet.
1: noktaya da baktığımızda ve bu derinliği göz önünde bulundurduğumuzda bunlar arama kurtarma çalışmalarını nasıl etkiler?
0: Valla 900 metreden bahsediliyor. Tam şimdi haritaya bakmadım ama yani burada geminin çıkartılması, durumu söz konusu olmaz. Benim görüşüm.
1: Evet.
0: Yani daha evvel de

0: çünkü bunun örnekleri var. Yani gemi tabii demir yüklü. Allah'tan tanker değil. Çevre kirliliğine fazla bir yol açacağını tahmin etmiyorum. İnşallah imkanlar dahilinde. İnşallah dediğimiz gibi yani arkadaşlar geminin diğer filikasının durumunu bilmiyoruz. Belki onunla şey yapıyorlar. Zaten Deniz Kuvvetleri aramaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Biz de bir yandan da o bölgede takipteyiz diyelim. Ve geminin son bilinen konumu var elimizde. EİS ve radar kayıtları var. Ve bunun yanında bir acil durum sinyali var. Bakan Uraloğlu'nun da belirttiği üzere gece saatlerinde gelen. Ve tüm bu bilgiler arama alanını ne kadar daraltabilir? Ne kadar yardımcı olabilir arama ekiplerine elimizdeki bu doneler?
0: Şimdi şöyle, geminin çarpışma anındaki rotası belli, mevkisi belli daha doğrusu. O mevkiden yaklaşık şu anda 7-8 saat geçti, 10 saat geçti. Orada akıntı durumuna göre zaten arama kurtarma ekipleri, bizim arama kurtarma ekiplerimiz profesyoneldir. Belli bir daire oluşturacaklar. 80 millik, 100 millik bir daire oluştururlar. O daire çerçevesinde aramalarını sürdürürler. Daha fazla bir sürüklenme olmaz. Filikalara, filikaya binseler daha iyi arkadaşlar. O bölgede olurlar diye düşünüyorum. Fazla öyle fazla çünkü bir akıntı olan bir bölge olmadığı için tek ümidimiz geminin içinde kalmamaları.
1: Evet.
0: İnşallah gemiyi terk etmişlerdir.
1: Şimdi 11 dakika gibi çok kısa bir süreden bahsediyoruz. Siz daha kısa sürede batan gemiler olduğunu da ifade ettiniz. Bu prosedür nasıl işler? O anlarda neler yaşanır geminin içinde? Yapılması gereken nelerdir?
0: Tabii şimdi şöyle bir kere şöyle gözünüzde şöyle canlandırın. Gece 3 10 personelli bir gemide 2 veya 3 kişi ayakta. Diğerleri uyatıyor. Derin uykudalar. Bir gemi geliyor, vuruyor. Vurduğu zaman artık tabii nereden vurduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ya baş omuzluktan vurdu ya kış tarafa yakın vurdu. Geminin hızlı batması için bunun olması gerekiyor. O esnada tabii gemi deliniyor. Delindiği zaman su almaya başlıyor. Yük bir tarafa yatıyor ve gemi anında batıyor. Yani burada arkadaşların gemideki personelin, o üç kişinin haricinde veya iki kişinin haricinde çok kısa bir süreleri kalıyor. Kameralarından çıkabilmeleri için. Tabii gemi yattığı için kameraların kapıları da zor açılır.
1: Evet.
0: Yani uyku sersemliği de var.
1: Evet.
0: O can yeleklerini almaları, giymeleri, can kurtarma araçlarının yanına gitmeleri.
1: Evet.
0: Yani bunların bir de şöyle bir şey anlatayım size. Bu tonajda Türk bayraklı gemilerde denetim çok sıkıdır. Yani Türk bayraklı gemilerin denetimleri çok sıkıdır. Biz de 3 tane Türk bayraklı gemiye sahibiz. Hemen hemen her ay gittikleri limanlarda bir de gemilerin yaşı itibariyle PSC gemiye çıkar. Yani Port State Control gemiye çıkar. Liman başkanı nezaretinde gemilerde, Türk bayraklı gemilerde çok büyük bir denetim yaparlar. Belli zamanlarda da 2,5 senede, 5 senede bir de gemiler tersaneye çıkar. Saç ölçümleri yapılır. Bütün saçları değiştirilir. Yani Türkiye bu konuda halkımızda şöyle bir şey uyanmasın. Yani bakımsız gemi olmaz. Ha, bu gemi, bu tonajda bir yabancı bayraklı bir gemi olsaydı bunu söyleyemezdim. Bir Rus gemisi olsaydı bunu söyleyemezdim. Onlardaki sistem farklı. Ama bizde çok büyük denetimler var. Can yeleklerinin sayısına kadar, yani şeyine kadar hepsi kontrol edilir. En ufak bir şeyde gemi
1: Evet.
0: sefer, seyri sefer müsaade edilmez.
1: Evet.
0: İskenderun'dan da gemiyi kaldırmazlardı zaten böyle bir şey olsaydı. Yani bunu halkımızın bilmesini istiyorum.
1: Münir Bey çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız çok kıymetliydi efendim. Bir kez daha geçmiş olsun.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Geçmiş olsun ülkemize.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Uzun yol gemi kaptanı Münir Akça bizimle birlikteydi. Ve böylece bu dilimi noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeleri bombalarken İran'dan peş peşe misillemeler geldi. Bölgede tansiyon yüksek. Anlaşma tamamen askıya mı alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'da ikili ilişkilere dair sıcak mesajlar verdi. O mesajların şifreleri neler? Görüşme dünya basınında nasıl yankı buldu? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak, Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar ve uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Cihan Günyer cevaplayacak.

6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
2: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 9 zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
3: Otobit'te. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35, ben İlfak Kayakuter, kahve molasıyla karşınızdayız. Hafta ortasında ve günün ortasında ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Yoğun bir gündem var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bünyesindeki araştırmacıların analizlerinin yer aldığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası blokta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde yürütülen asrın inşa seferberliği ile artan konut arzı ve bölgesel kira enflasyonuna etkilerini ele aldı.
2: Deprem bölgesinde yeniden imar çalışmaları konut piyasasına da yansıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası blokta yayınlanan analize göre, kamu öncülüğünde hızlanan konut üretimi kira enflasyonundaki artışı yavaşlattı. Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı 2025 yılı başında 201 bin seviyesindeydi. Yıl sonunda bu sayı 434 bine ulaştı. Konut teslimlerinin hızlanmasıyla birlikte 2023 ve 2024'te yüksek seyreden kira artışları 2025 yılında yavaşlamaya başladı. Etki sadece deprem bölgesiyle de sınırlı kalmadı. Deprem sonrası göç nedeniyle kira artışlarının hızlandığı dolaylı etkilenen illerde de 2026 yılında kira enflasyonunun daha düşük gerçekleştiği görüldü. Araştırmacılar artan konut arzı ve geri göçün kiralık konut talebini azaltarak fiyatları baskıladığına işaret etti. Deprem konutlarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından inşaat kapasitesinin bölge dışına yönelmeye başlaması da konut arzındaki artışın daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğini gösterdi. Merkez Bankası araştırmacılarına göre konut arzındaki iyileşme önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki yavaşlamayı desteklemeye devam edebilir.
1: Evet, Türkiye savunma sanayinde tarih yazmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinin sıralandığı Defen News Top 100 listesi açıklandı. Top 100 listesinde listede 5 Türk şirketi var. Türk şirketleri arasında Aselsan 3.54 milyar dolar 2024 yılı savunma gelirini 4.46 milyar dolara 2025 yılında çıkararak listeye 40. sıradan girdi ki daha önce 43. sıradaydı bu listede. 3 sıra daha yükselmiş oldu. Yine Türk şirketleri arasında TUSAŞ 2024 yılındaki 3.15 milyar dolar olan gelirini 2025 yılında 3.65 milyar dolara çıkarttı ve 48. sıraya yükseldi. 3. sırada Arca Savunma var. Arca Savunma'da 653.2 milyon dolar olan savunma gelirini 2025 yılında 3 milyar dolara yükseltti. 3 milyar dolarla da listenin 53. sırasında yer aldı. Tekrar hatırlatalım, Defense News Top 100 listesi dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketlerinin sıralandığı bir liste, bir anket. Kroketsan 2 milyar dolara olan 2024 yılındaki savunma gelirini 2.37 milyar dolara çıkarttı. Böylece listede 64. sırada yer aldı ve MKE'de 1.21 milyar dolar olan savunma gelirini 1.42 milyar dolara çıkardı ve listenin 81. sırasında yer aldı. İşte ilk bu 5 şirket 100 arasında Türk şirketleri olarak yerini aldı. Roketsan'da önemli bir sıçrama gerçekleştiğini söyleyelim. 7. sıradan 71. sıradan 64. sıraya yükselmiş oldu. Umarız böyle devam eder. Türk savunma sanayi tarih yazmaya devam ediyor. Dünya Türk girişimci ve mühendislerinin başarılarını gıptayla izliyor. Tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. Evet, şimdi bir canlı bağlantıyla devam ediyoruz. Ünal Bayran konuşuyor, dinliyoruz.
3: Alsu gemisi de Türk bayraklı bir gemi. Şükürler olsun onda bir hasar yok. Ama geminin battığını zaten biz Epirce yazından sonra tehlike aşamasında zaten geminin battığının %99 görmediğimiz için %94'üz ama sistemler %99 geminin battığını teyit ediyor. Çünkü kaptanın beyanında 3.15'te Turbek Uymamoğlu gemisine çattığını deyan ediyor. Bize gelen sinyal de 3.26. Arada çok kısa bir zaman var. Yani o kısa zaman içinde bu uydu cihazının

0: bu cihazlar, yani gemilerdeki bu uydulara sinyal gönderen EPIRP dediğim cihazlar manuel olarak herhangi bir gemide görev yapan tarafından aktive edilebileceği gibi gemi battıktan sonra su altında hidrostatik basınçgacı ile beraber de çalışabiliyor. Onun için arada çok kısa bir zaman var. Geminin çok hızlı battığını buradan yorumlayabiliyorum. Tabii bu söylediklerimiz hepsi daha sonra sistemlerden, tutanaklardan, beyanlardan ilgili birimlerimce, bizim gene kaza araştırma kurulumuz, gene diğer ilgili bakanlıkların kurumlarıyla ve teyit edilecektir, onaylanacaktır. Ben şu anda ilk bilgilendirme yapıyorum ama sistemimiz, burada kurduğumuz ve 5 tane ülkeye hizmet veren sistemimiz görevini yerine yapıp gerektirdi. Bize sinyalini gönderdi. Biz de arama kurtarmayı ivedilikle başlatmış olduk.
1: Son soru, gemilerin yükleri neydi diyelim?
0: Gemi alt su tankeri boş. Diğer gemide İskenderun'dan demir çelik ürünü rulo saç yüklü olarak seyrediyordu.
2: Efendim, güzergahlarla ilgili bir sıkıntı var. Mesela birbirinin güzergahla geçirdiğine ilgili bir iddia var. Buradan ne bir şey var?
0: Ya şöyle, separasyon hattına giren bulunan bir gemiyle, çok teknik tabii, bu burada ne kadar kolay anlatılabilir bilmiyorum ama separasyonu karayolları gibi düşünün. Bu karayolunda bir giden gemi var, bir de bu hatta giren gemilerin var. Bu gemilerin denizcilik kurallarında, bunun biz buna denizde çatışma önleme tüzüğü kuralları diyoruz. Belli bir rotalarda girip birbirleriyle konuşmaları lazım. Ama telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi birbiriyle konuşmuş. Bu durum, iki kaptanın birbirini gördüğünü, o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayarlama yaptıklarını şu anda söyleyebilirim ama ses kayıtları falan dinlenecek. Ben diğer geminin kaptanının arama kurtarmaya verdiği beyan üzerinden bunu söylüyorum. Dediğim gibi bütün bu söylediklerimiz daha sonra beyanlarla, tutanaklarla ve diğer hususlarla da denkleştirecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Umut ediyorum en tayyat zamanda sağ salim kazazedelere ulaşırız. Milletimize de hayırlı güzel bir haber veririz. Herkese geçmiş olsun.
3: Evet, umarız güzel haberleri verme şansımız olur. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan konuştu. Gemimizin battığı teyit edildi bilgisini paylaştı. Bu arada iki geminin kaptanının iletişim halinde oldukları bilgisinin olduğu, şimdi o kayıtların da dinleneceği, o konuşmada aralarında iki kaptanın nasıl bir diyalog geçtiğine dair de bilgilerin araştırıldığını söyledi. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan diyelim. Umarız önümüzdeki saatlerde aranan 10 kişiyle ilgili güzel haberler veririz diyelim ve devam edelim. İndirim reklamlarında yeni dönem başladı. Artık önce zam, sonra indirim algısı oluşturan kampanyalara geçit verilmeyecek. İşte Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği yeni kurallar. İndirim var diye fiyatlar düşmüyorsa artık cezası var. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarında yeni dönem başlattı. 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenleme ile indirim adı altında tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilecek. Artık indirim öncesi fiyat hesaplanırken indirimin başladığı tarihten önceki son 10 günde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulan ürünlerde, hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Sadece %50 indirim gibi reklamlar değil, tüketiciye belirli bir şart karşılığında indirim ya da başka bir fayda sunan şartlı satış kampanyaları da denetlenecek. Kampanya şartlarını gizleyen ve teklifi olduğundan daha avantajlı gösteren uygulamalar da mercek altında. Reklam kurulu, gerçek dışı indirim oranları, indirim kapsamındaki ürünlerin belirtilmemesi, kampanya tarihlerinin gösterilmemesi, stok bilgilerinin yanlış sunulması ve indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması gibi uygulamalara ceza uygulayacak. 108.370 liradan 39.916.524 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Yeni düzenleme sadece indirimlerle sınırlı değil. Hedefli reklamcılık, yapay zeka ile oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin ticari tanıtımları, çevresel beyanlar ve tüketici değerlendirmeleri için de yeni kurallar getirildi. Avrupa doğalgaz fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden alevlenen çatışmaların Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışına kısa vadede yeniden başlaması yönündeki umutları zayıflatmasıyla üst üste 3. gününde de yükseldi. Rusya'dansa tahıl sevkiyatlarında yaşanan gelişmeler sonrası vergi hamlesi geldi. Avrupa'da doğal gaz fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden alevlenen çatışmaların etkisiyle üst üste 3. gününde de yükseldi. Rusya ise Karadeniz'de yaşanan gelişmelerin ardından tahılda vergi hamlesi yaptı. Referans vadeli işlem sözleşmeleri %4,3'e varan artış kaydettikten sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. Fiyatlar hala Ocak 2023'ten bu yana görülen en yüksek gün içi seviyenin yakınında seyrediyor. Ekim vadeli kontratı bu hafta yaklaşık %10 değer kazandı. Süren aksaklıklar kış öncesinde gaz stoklarını yeniden doldurmaya yönelik Avrupa'nın çabalarını tehdit ediyor. Stoklar şu anda sadece %65 oranında dolu durumda ve bu 2009'a kadar uzanan kayıtlarda görülen en düşük mevsimsel seviye. Öte yandan Rusya, Ukrayna saldırılarının nedeniyle buğday, arpa ve mısır üzerindeki değişken ihracat vergisini 2026 sonuna kadar askıya aldı. Ekonomi Bakanlığı yaptığı açıklamada kararın lojistiği yeniden yapılandırma ihtiyacı doğrultusunda alındığını belirtti. Rusya, buğday, arpa ve mısır dahil olmak üzere tahıl ürünlerine uygulanan ihracat vergilerini 31 Aralık'a kadar sıfır düzeyinde tutarken ayçiçek yağı ihracat vergisini Ağustos ayı seviyelerinde donduracak. Küresel buğday ihracatının dörtte birinden fazlasını gerçekleştiren Rusya ve Ukrayna, geçtiğimiz ay Karadeniz'deki ticari gemilere ve limanlara yönelik saldırılarını artırdı. Söz konusu saldırılar, buğday vadeli işlem fiyatlarını son 3 yılın en yüksek seviyesine taşıdı ve küresel gıda arzını tehdit etti. Avrupa bölgesinde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki hızlı artışın etkisiyle Ağustos ayında %3,3'e çıktı. Avrupa İstatistik Ofisi Avrupa bölgesinin Ağustos ayına ilişkin önce enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında %2,9 olan yıllık enflasyon Ağustos'ta %3,3'e yükseldi. Piyasa beklentisi de enflasyonun Ağustos'ta %3,3 olması yönündeydi. Enflasyon Ağustos ayında aylık bazda ise %0,4 olarak ölçüldü. Avro bölgesinde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon Ağustos'ta yıllık bazda %2,4 oldu. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında en yüksek yıllık fiyat artışı %14,3 ile Ağustos ayında enerji ürünlerinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası Avro bölgesi için enflasyonun orta vadede %2 olmasını hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde açık iş sayısı Temmuz'da 7 milyon 271 bine çıkmasına karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin açık iş piyasası verilerini açıkladı. Buna göre ülkedeki açık iş sayısı Temmuz'da önceki aya kıyasla 89 bin artarak 7 milyon 271 bine ulaştı. Piyasa beklentisi açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 330 bin olması yönündeydi. Açık iş sayısı Haziran'da 7 milyon 182 bin olarak kaydedilmişti. Temmuz'da açık iş pozisyonları, dayanıklı mal imalatı, sağlık ve sosyal yardım ile toptan ticaret ve inşaat sektörlerinde artarken ulaştırma, depolama ve kamu hizmetleriyle profesyonel ve ticari hizmetler sektöründe ise azaldı. İşe alım sayısı ise Temmuz'da önceki aya göre 278 bin azaldı, 5 milyon 54 bine düştü. İstifa, işten çıkarma ve diğer ayrılmaları kapsayan toplam işten ayrılma sayısı ise aynı dönemde 265 bin azalışla 5 milyon 72 bine geriledi. Evet, piyasalara da bakalım. Borsa dün %0,73 değer kaybederek 14.229 puandan kapanmıştı. Yeni güne ise %0,79 artıda 14.116 puandan başladı. Şimdiki seviyeye bakacağız ama düşüşün %2'yi aşması nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak. Yani en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılabilecek. Bu arada 14.116 puandan açıldı demiştik. O seviyenin oldukça altında %2,03 eksi de alınan

ya yakın ve yüz endeksinde %2'nin üzerinde eksi olduğunu görüyoruz. Kur tarafına bakalım. Dolar ve avroda durum ne? Dolarda kademeli yükselişle 48.30'da geldi. Şu anda da yatay pozitif diyeceğimiz bir seviyede. Avro ise 55.94'ten işlem görüyor. Altın tarafında küresel tahvil getirileri ve petroldeki sıçrama sonrası Fed'in bu ay faiz arttırma olasılığı da bu arada %70'e dayanırken ons altın 4.300 doların altına sarkarak son 3 haftanın en dip seviyesini görmüştü. O seviyenin biraz üzerinde uluslararası piyasalarda altının onsu ama yönü aşağı. 4.310 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 6.692 liraya geriledi. Çeyrek altında 10.942 liradan işlem görüyor. 11 binleri konuşuyorduk. Geride bıraktığımız hafta hatırlarsanız. Petrol tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla küresel enerji piyasalarında da etkisini gösterdi. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerinin etkisiyle güne 95 doların üzerinde başlamıştı. O seviyenin altında olsa da yönü yukarı görünüyor. Brent petrolün varil fiyatı 94.91 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 39.96, repo faizi de 11.61 seviyesinde. Evet, böylece piyasalara da baktıktan sonra kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan moderatör de Helin Aslan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
3: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir. Para, para.

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği

0: Merhabalar, moderatörle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'daydı, biliyorsunuz ki ziyaretinde kendisine eşlik eden gazeteciler vardı. O gazetecilerden biri de Ankara temsilcimiz Melik Yiğitel'di. Melik Yiğitel bizimle birlikte, her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bir yurttaşı ziyaretinde beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biz de hemen Melik Yiğitel'e dönelim, neler konuşuldu soralım. Tabii akla gelen başlıklar var, yani bu ziyaret kapsamında Melik Yiğitel'le de dün konuşmuştuk ziyareti takip ederken. Önce bir merhaba diyelim, ardından sorularımıza geçelim. Melik Yiğitel, merhabalar. Hoş geldiniz hem stüdyoya hem Türkiye'ye.
1: Merhabalar Elin, ben geldim.
0: Hoş geldin. Şimdi soracak çok soru var. Bu arada arkadaşlar lütfen kulağıma verin Melik Yiğitel'in sesini. Daha net bir şekilde duyabileyim. Şimdi terörsüz Türkiye süreciyle başlayalım mı Melik Yiğitel? Hani senin başından ben çok umutluyum dediğin, benim hani ben ihtiyatlıyım dediğim, sen kazanıyor gibi görünüyor şu durumda da. İnşallah da zaten öyle sonuçlansın Türkiye için. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde belirli bir aşamadayız. Bir çerçeve yasa büyük çoğunlukla meclisten geçti. Bu da ayrı bir umut oldu aslında bu süre zarfında. Peki bu süreç ne kadar zamanda tamamlanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan buna dair bir zaman veriyor mu? Biliyoruz ki hani hep deniliyordu ki süre uzarsa sıkıntı yaşanır ama kısa sürenin de bir sorun yaratabileceğini seninle konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı'nın aklında bir zaman, bir süre var mı?
1: Şöyle Helin, çok net sorduk ama yani sonra cevap evet, kafasında bir takvim var. Ama o takvimi bizimle paylaşmak yerine çok çarpıcı bir ifade kullandı. Gerçekten çok önemli bir ifade. İlk kez böyle bir ifade kullandı. Dedi ki bu tür olaylarda zaman vermek, yani bir takvim ortaya koymak, bu işi zamanlamak çok mümkün olmuyor. Ama tabii ki devlet olarak bizim kafamızda bir takvim, bir iş planı var. Ama dedi, burası çok önemli, terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte, önemli, bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Olaya böyle bakacağız. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Sürece dair ilgili kurumlar şu anda eş güdüm halinde çalışıyor.

0: yaklaşıyor. Mesele devlet ciddiyetiyle yaklaşıyoruz. O yüzden de bu işin sağ salim tamamlanması bizim açımızdan hayati bir önemde. Tekrarlıyorum. Takvimlendirmeden çok hedef önemli. O hedefe varmak önemli. Devlet aklı devrede kendi çalışma planını işletiyor. Kurumlar eş güdüm halinde. Önemli olan o hedefe ulaşmak. Çünkü dedi, biz meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyoruz. Bu tamamen bir devlet ciddiyetiyle ele alınan bir mesele. Adımlarımızı da bu devlet ciddiyetiyle atıyoruz. Milletimiz de teröristi Türkiye desteğini net ortaya koydu. Dolayısıyla çok güçlü bir şekilde süreç ilerliyor. Ama dedi, buraya dikkat lütfen. Ama dedi, böylesi provokasyona açık süreçlerin çok da uzamaması gerekiyor. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok da uzamaması gerekiyor. Şimdi Helin, tam da senin sorun. Bir, devletin bir çalışma planı var. İki, sahada, masada, her yerde kurumlar eş güdüm halinde. Üç, devlet aklı tümüyle o bütün sürece dahil. Dört, anlıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet ricalinin kafasında aşağı yukarı bir takvim var.
1: Evet.
0: Ki Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki böylesi provokasyona açık süreçlerin çok da uzamaması gerekir. Yani bir deadline değil ama opsiyonlu bir takvim olduğu çok açık. O yüzden de önemli olan hedefe ulaşmak dedi. Hakikaten çok çarpıcı, böyle manşetlik bir cümle. Takvim var ancak
1: Evet.
0: hedef önemli. Yani ben manşete atarsam böyle atarım.
1: Peki, şimdi provokasyona açık süreç. Dolayısıyla bu süreç bu kadar
0: Evet.
1: provokasyona açıkken burada kullanılan aslında dil, üslup da önemli. Zaman zaman kimi
0: Bravo.
1: taraflardan gerek açıklamalar, gerek içine girdikleri işte eylemler, katıldıkları organizasyonlar anlamında baktığımızda süreci provoke edebilecek kimi girişimlere de şahit oluyoruz aslında. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan
0: Doğru.
1: buradan ne tavsiye ediyor, nasıl bir çağrıda bulunuyor ve nasıl bir dilin kullanılması gerektiğini düşünüyor?
0: Dikkatli, samimi ve içten bir dil. Dikkatli, samimi, içten bir dil. Bakın, şimdi diyor ki biz bu meseleye dar çerçeveden bakamayız. Samimi olacağız. Samimi olmak durumundayız. Bu şeye ilişkin, yani DEM'den zaman zaman aykırı sesler geliyor. Tam senin soruna denk düşecek bir şey, sorduğumuz soru. Siz çok önem veriyorsunuz, çok hassas gidiyorsunuz ama DEM Parti'den zaman zaman aykırı sesler geliyor. Bunun toplumsal uzlaşıya çok hizmet etmeyebileceği yorumları da yapılıyor. Ne diyorsunuz? Soru bu. Cevap çok net. Biz meseleye dar çerçeveden bakamayız. Samimi olacağız, samimi olmak durumundayız. Sorumlu olacağız, sağduyulu olacağız, kardeşliğimizi koruyacağız, korumak zorundayız. En geniş perspektiften konuya yaklaşıyoruz, hedefe de böyle odaklanıyoruz. Milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş görmedik, hoş görmüyoruz, hoş görmeyiz. Çok net. Çünkü diyor Sayın Cumhurbaşkanı, bak burası çok önemli. Biz şunu artık idrak edeceğiz. Bu süreci millet mayalamıştır. Maya tutmuştur. İç cephe güçlendirilmiştir. Farkları yok etmek yerine zenginliğimiz olduğunu anlayacağız. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılarla birlikte Türkiye paydasında buluşacağız. Keneteceğiz. Yani menzilimiz belli, hedefimiz belli. Buna da eğer bir isim vereceksek Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz. Tekrarlıyorum. Büyük Türkiye Mutabakatı. O yüzden de samimiyet, açıklık, sorumluluk ve geçmişte yaşananlardan ders çıkarma. Bütün bunları topladığımızda da yine manşetimize atarsak Büyük Türkiye Mutabakatı işliyor.
1: Peki şimdi bu süreçte Öcalan'dan çağrı geldiğinde hepimizin sorduğu bir soruydu. Bu çağrı sadece PKK'yı mı kapsıyor? YPG'yi, PYD'yi, SDG'yi, PEJAK'ı neyi kapsıyor diye soruyorduk. Hatta acaba Öcalan'ın çağrısını dinleyecekler mi sorusu soruluyordu ki geçtiğimiz günlerde çok kısa bir süre önce Suriye'de YPG, PYD kendini feshetti. Şimdi bu fesih kararına dair Cumhurbaşkanı ne söylüyor?
0: Güzel. Hakikaten perfect. Şöyle Helin, bir kere bu terörist Türkiye meselesi Cumhurbaşkanı'nda toplamda yaklaşık bir saat o soru cevap çok, bir kere ben çok samimi bir soru cevap süreci yaşadık. Her şey o kadar açıklıkla cevap verdi ki ve Türkiye'yi ilgilendiren bu hayati meselelerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözleri böyle ışıl ışıl cevap verirken. Yani ne yaptığını bilen ve sürece hakim bir lider pozisyonu. Şimdi Türkiye'ye dair terörist Türkiye süreci işliyor. Bizi düzlüğe çıkaracak. Ama terörsüz bölge meselesi de en az bunun kadar önemli. Tam senin sorun da işte burayla çakışıyor. Terörsüz bölge meselesi. Yani PKK'nın devamı ve türevlerindeki örgütler, uzantıları ne olacak meselesi. Burada biz işte SDG'yi sorduk. SDG'ye ilişkin dedi ki bu mesele, yani Suriye'deki mesele, bir kere Suriye'nin bütünleşmesi konusunda çok memnuniyet verici dedi. Kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Alınan kararı ve entegrasyonun sağlanması olumlu değerlendiriyorum. Kararın sahada uygulaması hem Suriye hem Suriye ile çok uzun bir sınır hattı olan biz için, yani Türkiye için elbette takip ediyoruz ve önemli. Biz zaten PKK'nın bütün unsurlarıyla sona ermesi konusunda bunu net ortaya koyduk. Dolayısıyla tam da senin sorunla ilişkili olarak terörsüz bölge, yani terörsüz Türkiye ve sonrasında terörsüz bölge, yani bütün bölgenin barış ve huzur içinde yaşanması açısından SDG'nin, YPG'nin, PYD'nin ne diyeceksek entegrasyon kararını çok olumlu buluyor. Diyor ki bütün bölge için terör defteri artık tümüyle kapanmalı. Burası çok önemli. Terör defteri artık tümüyle kapanmalı. Bütün bölge için. Silahın, şiddetin devri artık tümüyle kapanmalı ve herkes bunu net bir şekilde anlamalı.
1: Peki, şimdi Melik İtal, aslında Suriye'de bu PKK'nın, işte PYD'nin, YPG'nin, SDG'nin bu kadar nasıl diyeyim, işte güçlenmesi vakti zamanında yaşaması, hayat bulmasının sebeplerinden biri, can suyundan biri Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Şimdi gelinen noktada YPG, PYD fesih kararı aldı. İşte Şam ordusuna katılıyor. Bambaşka bir dönemden bahsediyoruz Suriye için. Bu noktada aslında şuna da bakmak gerekiyor belki de. Türkiye ve ABD, Suriye konusunda iki ülkenin politikaları acaba birbirine yaklaştı mı? Daha doğrusu acaba Washington biraz Ankara'nın politikasına doğru mu yaklaşmaya başladı?
0: Evet. Niye bu kadar net evet diyorum? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı veriler sunarak söyledi bunu. Yani bir kere Amerika'nın tümüyle Irak'tan çekilme meselesi. Bir kere Türkiye'nin tezlerine yaklaştığını gösteriyor. İkincisi, bakın Sayın Cumhurbaşkanı o kadar net ortaya koydu ki, diyor ki Suriye'nin terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olamayacağını, buradaki istikrarsızlığın bütün bölgeye yayılabileceğini muhataplarımıza, Amerikalı muhataplarımıza söyledik. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylerken şunu kastediyor sevgili Helin. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Biden'a, sonra Trump'a söyledi. Sayın Hakan Fidan kendi Dışişleri Bakanlarına bunu iletti. Milli Savunma Bakanlarımız iletti. Yani bunu derken Türkiye'nin devlet aklı olarak karar mercindekileri herkesin uyardığını söylemeye çalışıyor ve oraya dikkat çekiyor. O bakımdan çok önemli bu. Tekrarlıyorum, Suriye'nin terör örgütlerinin cirit attığı bir alan olamayacağını, buradaki istikrarsızlığın bütün bölgeye yayılabileceğini söyledik. İşte tam da senin dediğin yer geliyor ve neticede biz haklı çıktık. Demek ki Amerika artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı. Suriye halkı çok ağır bedel ödedi ama vatanlarına sahip çıktılar. Yeni bir Suriye inşası açısından Amerika'nın bu noktaya gelmesi önemli. Yani bir, başından beri biz aynı noktadayız diyorsan...

0: Cumhurbaşkanı, Türkiye olarak Suriye politikamızda biz hep aynı yerde durduk ve muhataplarımızı tehlikeler konusunda sürekli konu başlıklarını açarak örnekler üzerinden uyardık. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle haklımız ispatlandı, kanıtlandı. Bugün eğer Amerika bu noktaysa bu tezlerimize geldiğini gösteriyor. O yüzden biz haklı çıktık. Çünkü biz dedik ki terör bütün bölgeyi istikrarsızlaştırır. Hep bunu anlatmaya çalıştık. Ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle artık Amerika ile Amerika'nın da aynı noktaya geldiğini görüyoruz dedi. Bu Suriye'nin istikrarı ve bölgenin istikrarı açısından da önemli. Bizim açımızdan da önemli. O açıdan da ağır bedeller ödendi. Evet. Ama netice itibariyle geldiğimiz nokta memnuniyet verici.
1: Peki dün şimdi seninle konuştuğumuzda demiştin ki ziyareti için önemli olan noktalardan birinde S-400 meselesi. Bu F-35 düğümünü çözebilmek için yani üçüncü bir ülkeye devrim meselesi uzunca bir süredir konuşuluyordu. Putin'le bu konuyu da Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşebilir, konuşabilir demiştin. Putin'le görüşmesinde bu konuyu da ele almış mı Cumhurbaşkanı?
0: Evet, görüşmüşler. Sorduk, iki çerçevede sorduk. Bir, Sayın Vladimir Putin'le görüşmeniz uzun sürdü. Yani 1,5 saatlik bir görüşme hemen hemen. Ve çok önemli bir görüşme. O görüşme Putin-Erdoğan görüşmesini sadece biz oradaki gazeteciler değil, herkes çok dikkatli takip etti. Yani özellikle bizden çok haz etmeyen İsrail, Yunanistan gibi ülkeler pür dikkat kesildi. Ne oluyor burada diye. Diğer ülkeler ne oluyor diye. Çünkü çok samimi bir havada geçti. Fotoğraflar da yansımıştı. Hakikaten çok samimi bir havada. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Dedi ki ya çok samimi bir havada geçti. Çok güzel bir görüşme oldu. Enerjiden ticarete, turizme kadar ikili ilişkileri konuştuk. Ancak önemli olan şey şuydu. Biliyorsunuz biz F-35 programı ortaklarından biriyiz. Dolayısıyla bu S-400 meselesinde Vladimir Putin'le görüştük. F-35'in tekrar F-35'e dönmek için takma prosedürleri yerine getirmek gerekiyor. O açıdan görüşmemizde bu da gündeme geldi dedi. S-400 konusunda yani Sayın Cumhurbaşkanı burada söylemediği şey şu. Güvenlik kaynaklarını bize aktardı. Sevgili Helin. Şimdi S-400'ü biz aldık ama bu S-400'ü F-35 programına dönmek ve savunma meselesini başka türlü takip etmek için S-400'ü 3. bir ülkeye aktarımı konusunda Moskova'nın onayı gerekiyor. Bu bütün savunma konularda geçerli. Sadece bize özgü bir şey değil bu. Muhtemeldir ki yani Sayın Cumhurbaşkanı çok detaya inmedi çünkü süreç devam ediyor. Ama S-400'ü konuşmuşlar. Muhtemeldir ki 3. bir ülkeye aktarılması konusunda Moskova-Ankara hattında iletişim devam edecek. Nihayete erdirilmesi konusunda ama olumlu gidiyor. Çok olumlu gidiyor. Bu o açıdan önemli. Bir de Ruslarla özellikle enerji konusunda işbirliği, nükleer meselesi konusunda işbirliği meselesi çok önemli. Bir de bizi doğrudan ilgilendiren bir mesele daha var. Onu izin verirsen aktarayım.
1: Nedir?
0: O da şu sevgili Elin. Seyir-i sefer meselesi. Şimdi Karadeniz'de son dönemlerde ticari gemiler hedef alıyor. Onu dün, dün de konuşmuştuk. Şimdi bu ticari gemilerde maalesef bizim gemilerimiz de çok hedef alınmaya başlandı ve son dönemde bu arttı. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. Şimdi buna bir çözüm bulmamız gerekiyor dedi. Biz Putin'le ikinci konuştuğumuz ağırlıklı mesele buydu. Yani S-400 ikinci ağırlıklı mesele buydu. Seyir-i sefer meselesi. Bu seyir-i sefer meselesinde ne istediğimizi söyledik. Dedik ki sadece Türkiye değil bütün sivil ticari gemilere taraflar dokunmasın ve işlesin dedi. Çünkü dokunulduğu anda orada çıkabilecek krizin bütün dünyaya yayıldığını gördük. Mesela dedi, özellikle son dönemde bu tahıl taşıması konusunda yine problem olduğu için Afrika'da çok ciddi tehlike başladı. Bir adım sonrası açlık. Bunu aşmamız gerekiyor dedi. Bunu aşmanın yolu da Rusya ve Ukrayna'nın bu konuda bir anlaşmaya varması. Yani ne Rusya'ya giden ne Ukrayna'ya giden sivil gemilere dokunmayacağız. Yani şöyle, Rusya'ya giden gemilere Ukrayna ben dokunmayacağım diyecek. Ukrayna'ya giden gemilere de Rusya ben dokunmayacağım diyecek. Orada temel şart, altın çizilmesi gerekiyor.

0: gereken sivil olması şartıyla. Zaten bu gemiler sivil. Yani mesela gerekçe olarak yani el taşıdığını bilmiyorduk. Silah götürdüğünden şüphelendik. Ya şüpheyle hareket edersen zaten orada gemi memi kalmaz. Yani dolayısıyla bunu çok hayati bir mesele. Ya bunu hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de oradaki devlet ricalinin o briefinginden anladık ki hakikaten bu konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Yani mesele sadece Türkiye ile ilgili değil, bölge ve dünyaya yayılacak önemli bir mesele. O bakımdan Sayın Putin'le, Vladimir Putin'le bu meselede konuşuldu. Bir sonraki ayağı Ukrayna ile de konuşulacak. Prensip olarak Vladimir Putin'in bu işe sıcak baktığı söylendi. Bir çarpıcı ifade daha, Rusya Ukrayna'da barış görüşmelerinin yeniden başlaması meselesi, o da Putin'le görüşmede ele alındı dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Samimiyetle konuştuk bunu. Ya bu
1: Evet.
0: artık ya savaşla artık yol alınamıyor ve istikrarsızlık bütün bölgeye ve dünyaya yayılıyor. Bunu çözmemiz gerekir. Bunun yolu da bir barış sağlamak. Ya çok ilginç, şöyle Putin'in de artık bunu istediğini ve bu savaşla bir yere varılamayacağı noktasında samimi olduğunu ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı. Ve evet, yani bir barışa varılması ve bunun artık bir maliyet ürettiği meselesi. Şimdi bütün buraya kadar tamam. Editörün notu, iki notu üst üste. Acaba yeniden bir barış masası kurulabilir mi ve bu barış masasına Türkiye ev sahipliği yapabilir mi? Gibi bir tartışma başlayabilir. Yani bunun için biraz daha böyle gidişata bakmak gerekiyor. Eğer trafik sıkılaşırsa Moskova'yla böyle bir gündemimiz olabilir. Yani çünkü şöyle Elin, tarafların güvendiği bir lider Recep Tayyip Erdoğan, güvendiği bir ülke Türkiye. Başından beri de bulunduğu noktada sapmayan ve meseleye çok eşit mesafede bakan bir ülke. Dolayısıyla eğer bir çözüm aranacaksa, eğer bu süreç devam edecekse, bir masa kurulacaksa buna ancak Türkiye ev sahipliği diyebilirsiniz, mentorluk diyebilirsiniz, arabuluculuk diyebilirsiniz. Ama bunu tek Türkiye yapabilir. Bana sorarsan, editörün kuşkusu iki nokta üst üste, burada bir kapı aralandı gibi.
1: Peki. Şimdi gelelim bir de komşuya Yunanistan'a. Yani Türkiye ile diyalog mesajları veriliyor ama bu mesajlar verilirken bir diğer yandan da Ege Adaları'ndaki askeri kapasitelerini arttırıyorlar. Yunanistan Başbakanı'nın Miçotakis'in bir açıklaması vardı. Türkiye'nin itirazlarına rağmen bölgede planlarının değişmeyeceğini söylüyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi bu noktada Melih Yiğiter, Yunanistan gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam ederse biz ne yapacağız? Cumhurbaşkanının nasıl bir planı var bu konuda?
0: Valla Yunanistan açısından iyi olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı buna dair ipuçları verdi.
1: Ne olur
0: Şimdi bizim
1: yapmaya
0: artık
1: devam ederlerse iyi olmaz da ne olur?
0: ya şöyle ya buna izin verilmeyecek. Hani bütün opsiyonlar masada ama Sayın Cumhurbaşkanı şu cümlesi bence aşağı yukarı bize ne olduğunu anlatır. Bize düşen nedir? Gereğini yapmak. Yunanistan'la biz iyi komşuluk temelinde yürüyelim diyoruz. Kara parçamızdan şöyle Kaş'tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi? Bu cümle önemli. Kara parçamızdan şöyle Kaş'tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi? Ama Bat, biz her konuda samimi olduk, yapıcı davranan taraf olduk. Fakat çoğu zaman iyi niyetimizi karşını göremedik. Bir defa Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok. Önemli. Ancak kimseye de haklarını çiğne etmez. Yani bu işi güzellikle halledelim. Kaş'tan bağırırsak Yunanistan'dan duyarsınız, bunu biliyorsunuz değil mi? Sonra da ama yani İngilizcesi but. biz diyoruz ki bunu iyilikle halledelim. bunu
1: Peki.
0: iyilikle halledelim ve bizim iyi niyetimizi çok zorlamayın diyor. Oraya ben böyle üç tane nokta koyayım. Onu artık yani önümüzdeki dönem ne olacağını birlikte doldururuz.
1: Peki şimdi bu
0: Ama biz iyi niyet ve samimiyeti sonuna kadar zorluyoruz.
1: Peki şimdi bu sıcak başlıklardan bir de şuna geçelim. Zirveye, Bişkek zirvesine. Şimdi zirvede alınan kararlar Türkiye ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasındaki ekonomik

0: ilişkileri nasıl etkiler? Bir de işbirliğini tam bir üyeliği acaba Türkiye'nin taşıma ihtimali var mı? Taşıdığı takdirde bu ne ifade eder? Hani zaman zaman böyle eleştiriler yapılırdı ya, ya Türkiye batıya sırtını mı dönüyor? Yüzünü doğuya mı döndü?
1: Yok.
0: Şimdi buradan da hareketle sorayım. Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı ile işbirliğini tam bir üyeliğe taşıması ihtimali var mı? Bu ihtimal beraberinde neleri getirebilir?
1: Ya şöyle yani o ihtimal şöyle masada duruyor. Ama bizim hani perspektifimiz tabii ki Avrupa Birliği. Ama Avrupa Birliği defteri kapanırsa biz bir muhtaçlık, bir mecburiyet üzerinden Avrupa ile ilişki kurmuyoruz. Bizim gidecek yerimiz, işbirliği yapacak adresimiz, güç birliği yapacak liderler var. Şangay İşbirliği Örgütü aslında bunun göstergesi. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü çok önemli. İşte toplantıya baktığında Helin daha iyi anlıyorsun ne kadar önemli olduğunu. Yani bütün ve dünyanın en önemli devleri orada. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Modi. Yani bu hiç dünyada artık Amerika ile boy ölçüşecek ülkelerden bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla ve Türk Cumhuriyetleri, Pakistan, şimdi bunlar çok önemli güç. Şöyle önemli güç. Şimdi bir hem ekonomik olarak önemli bir güç, hem bölgenin siyaseti açısından, siyasi coğrafya açısından önemli bir güç. Şimdi hem de askeri anlamda da ciddi bir güç. Özellikle Çin, Rusya çok ciddi güç. Hindistan nükleer bir güç. Pakistan nükleer bir güç. Şimdi bunları üstte koyduğumuzda ben hani bu Şangay İşbirliği Örgütü'nün cüssesinin, hacminin ne olduğunu, neye tekabül ettiğini biraz böyle hani anlatmak için söyledim bunu. Şimdi böylesine önemli bir örgüt. Böylesine önemli bir örgütün davetçisi olarak oradaydık ve toplantının açılışına da konuştuk. Yani Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Şimdi bu çok sembolik anlamı, sembolik değeri büyük. İkincisi, Vladimir Putin Erdoğan zirve marşında uzun ve önemli bir görüşme yaptı. Şimdi bütün bunları üstüne koyduğumuzda evet Şangay İşbirliği Örgütü'yle ilişki devam edecek. Bu ilişki devam edecek. Üyelikle sonuçlanır mı? O Amerika ve Avrupa Birliği ile ilişkiler ve hal ve gidişata bağlı. Yani onun cevabı orada saklı. Ama işbirliği devam edecek. Şimdi bu ne katacak Türkiye'ye? Şimdi bu bir kere savunma alanında işbirlikleri. İki, ticaretin artılması, ekonominin güçlenmesi ama her şeyden önemli şöyle uzun uzun toplantıda şöyle bir şey tartıştı, onu seninle de konuştuk. Bölgenin güvenliği meselesi. Ve bu bölgenin güvenliğiyle birlikte de lojistiğin taşınması açısından alternatif yollar, karayolu ve demiryolu meselesi. Yani Türk dünyasını ve Asya'yı dünyaya açan yeni yollar meselesi. Şimdi buraya Türkiye dahil olacak. İşin bu tarafında var. İşbirliği tarafında var. Ekonomik ticaret tarafında var. Dolayısıyla bu o açıdan çok önemli. Ben Şangay İşbirliği Örgütü'nde yani hani böyle gözlemlediğim şey Türkiye'yi çok önemsiyorlar. Gerçekten çok önemsiyorlar. Yani havaalanı Bişkek Havalimanı'na indiğimiz andan itibaren onu gözlemlemek mümkün. Liderlerin ilgisine bakınca bunu görmek çok mümkün. Ya Türkiye orada önemli bir yer alıyor, önemli bir yer kaplıyor. Ama üyelikle sonuçların meselesi bu biraz dediğim gibi yani hem Avrupa'nın, Amerika'nın hem de Türkiye'nin biraz gidişatına bağlı ve bu soruya şu anda cevap vermek biraz erken.
0: Peki.
1: Ama bu opsiyon masada mı diye sorarsan evet her zaman masada.
0: Peki son bir konuyu sorayım. Şimdi siz oradayken burada da ne vardı? İstanbul'da Mekke İttifakı'nın toplantısı
1: Evet.
0: gerçekleşti. Hakan Fidan açıklama yaptı Dışişleri Bakanı sonrasında da. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke İttifakı için ne diyor, nasıl bir değerlendirme yapıyor? Eleştirenler olduğu kadar katılmak isteyenlerin de olduğu hep söyleniyor, biliyoruz. Ne diyor Cumhurbaşkanı?
1: Şöyle ya bir kere eleştirenlerin meseleyi çok da kavrayamadı ortaya çıkıyor. Yani sanki bu üç ülke bir araya geldi hura hadi şuraya savaş açalım ya da hura bu sana kem gözle baktı şuraya dalalım. Bu öyle bir ittifak değil. Bu ittifak bir sinerji ortaya koyacak bir ittifak. Yani savunma alanında işbirliklerinin önünü açacak. Ülkeleri büyütecek. Bu üç ülkenin de güç birliği yapacak bir alanı bir zemini oluşturuyor. Şimdi

0: Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bakın toplantı çok önemli. Bu ittifakın ilk ve somut adımını atmak üzere strateji, siyaset ve askeri komite toplandı. Yani üç aşaması var. Strateji, siyaset, askeri. İşte Dışişleri Bakanı bir araya geldi. Bu meseleleri konuştular dedi. Şimdi askeri operasyonel işbirliği alanı kapsamında askeri eğitimler, askeri standartizasyon, askeri tehdit, imkan ve kabiliyetlerin paylaşması ve teknik konular. Yani tamamen savunma anlamında teknik işbirliği, savunmanın ülkelerin kendi savunmaları daha ileri taşıması konusunda üç ülkenin güç birliği yapması meselesi, tehlikeler konusunda paslaşması, hani biraz böyle egzecere edersek paslaşması ve burada birlikte yol yürümesi. Yani Suudi Arabistan ve Pakistan önemli ülkeler. Suudi Arabistan çok zengin bir ülke ve savunma alanında sıçrama yapmak istiyor. Pakistan bir nükleer güç. Türkiye savunma konusunda çok önemli, özel yetenekli olan ve hani böyle savunmada zeka katsayısını bayağı yukarı taşımış bir ülke. Şu üç tane farklı özellikleri olan bu alanda ülkenin bu özelliklerini ve yeteneklerini bir araya toplaması meselesi tam anlamıyla bir sinerji yaratacak savunma alanında. O yüzden burası çok önemli. Bir de tabii bir nokta daha var. Biz yolumuza hani kardeşlerimize devam edeceğiz dedi Sayın Erdoğan. Ama anlıyoruz ki bu üçlü ittifaktan oluşan Mekke ittifakı katılmak isteyen diğer ülkeler de kapalı değil Helim. Bu not da önemli. Yani katılmak isteyen diğer ülkelerin de durumuna bakılarak buraya dahil edip bunun genişlemesi pekala mümkün.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Melik Yiğitel. Türk Medya Ankara temsilcisi ben Melik Yiğitel bizimle birlikteydi. Sağ ol.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum ben de sana. Melik Yiğitel Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikteydi biliyorsunuz ki. Ve bu kapsamda dönüş yolunda da Kırgızistan ziyaret dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimdi Girne'deki gemi faciası. 20 kayıp var. Evet işte... Kıbrıs KKTC tarafında Girne açıklarında bu kaza gerçekleşti. Daha doğrusu bu gemi battı ama içinde bulunan kayıp olanlar bu ülkenin vatandaşları. 20 kişi arama çalışması devam ediyor. Artık insanlar hiç değilse cenazelerimize ulaşalım diyorlar. Ve bunun içinde TCG Işın ve Alemdar gemileri arama çalışmalarına katılıyor biliyorsunuz ki. Hemen biz şöyle bir Mehmetcan'a dönelim. Mehmetcan Çoban ilk günden bu yana orada haber nöbetinde. Mehmetcan 550 metre derinlikten bahsediyoruz. Robotla dalış yapılacağı zaten öncesinde duyurulmuştu. Şu an itibariyle durum nedir? Hem geminin enkazı hem aynı zamanda gemide mahsur kalıp hayatını kaybettiği tahmin edilen vatandaşlarımız. Ulaşılabildi mi? Yerleri tespit edilebildi mi?
2: Evet Elin Aslan. Aslında çok ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Feci bir olaydan bahsediyoruz. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise hala kayıp olduğu bir olaydan bahsediyoruz. O kayıpların büyük bir çoğunluğu da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının olduğunu tekrardan hatırlatalım. TCG Işın ve TCG Alemdar'ın ise çalışmaları aralıksız sürüyor. Bizler de yaklaşık olarak 2,5-3 saattir TCG Alemdar ve Işın'ın çalışma yaptığı noktayı yakından gözlemleyebildiğimiz tepelik bir noktadayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hemen kameraman arkadaşım TCG Alemdar ve TCG Işın'ın çalışma yaptığı noktalarını göstermesini rica edeceğim. Görmüş olduğunuz iki gemi yan yana bulunuyor. Yakın mesafede yan yana bulunuyor ve yaklaşık olarak 2,5-3 saattir o noktada çalışma gerçekleştirdiklerini de sizlere söyleyebiliriz. Bir önceki yayınımız öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından bir açıklama yapılmıştı ve sosyal medya hesabından yapılmıştı o açıklama. Gemi enkazına ulaşıldığı söylenmişti. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam etmektedir demişti. O gemi enkazı ilk zamanlarda 514 metre derinlikte olduğu düşünülüyordu. Fakat TCG Işın'ın dün yapmış olduğu faaliyetlerde alan tarama çalışmalarında o gemi batığının 550 metre derinlikte olduğunu bizler öğrendik ve resmi kayıtlarda da 550 metre derinlikte olduğunu sizlere belirtebiliriz. Ciddi bir derinlikten bahsediyoruz. Dalgıç ekiplerin dalamayacağı bir mesafeden bahsediyoruz. Çünkü dalgıçların maksimum dalabileceği Derinlik 100 metreyken bu gemi enkaz

0: enkazının 550 metre derinlikte olduğunun tekrardan altını çizelim ve burada da işte ROV cihazı devreye girecek. ROV cihazı denize bırakılarak su altındaki arama tarama faaliyetlerini gerçekleştirecek. Gemi enkazının yanına indiğinde ön kısmında bulunan iki kol ile birlikte geminin içerisine girmeye çalışacak. Yani geminin içerisine girmeden önce eğer camlar kırılmamışsa, kırılmayan noktadan girecekse o iki kol ile camları kıracak. Önce gemi enkazının ve geminin camları genişse o insansız sualtı arama aracı geminin içerisine girmeye çalışacak ve geminin içerisinde herhangi bir kişi bulunuyor mu ve bulunuyorsa eğer 135 kilogram taşıma kapasitesi bulunan ROV cihazı o kişiyi o gemiden alarak karaya sahile çıkartacağını, gemiye çıkartacağını tekrardan hatırlatalım. Tabii sadece su altında arama çalışmaları gerçekleştirilmiyor. Aynı zamanda deniz yüzeyinde ve kıyı hattında da ilk geldiğimiz günden beri gece gündüz bir şekilde ekiplerin çalışmasının aralıksız bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Havada helikopterler ve uçaklar sorti işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Denizde ise hem sahil güvenlik botları hem askeri gemiler hem de Zodiac botlar sahil güvenlik gemilerinin de kesintisiz bir şekilde sahil hattında arama tarama çalışmalarını, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettirdiğini sizlere söyleyebiliriz. 8 kişinin hayatını kaybettiği feci bir olaydan bahsediyoruz. O 8 kişiyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı ve o 8 kişinin de kimliklerinin tespit edildiğini belirtelim. 20 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde ekipler tarafından sürdürülüyor. TCG Işın gemisi aslında dün buraya gelmişti ve 1000 metreye kadar insansız sualtı aracıyla dalış gerçekleştirebilen bir gemiden bahsediyoruz. TCG Alemdar ise bu sabah saatlerinde bu noktaya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi ve TCG Işın gemisi aslında TCG Alemdar gemisi de TCG Işın gemisiyle aynı özelliklere ve aynı donanıma sahip bir arama kurtarma gemisi olduğunu söyleyelim ve TCG Alemdar'ında 600 metre derinliğe kadar arama kurtarma ve arama tarama faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğini sizlere belirtebiliriz. Tabii ki de gemilerden en önemli noktaya da değinmek istiyorum. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 2017'de envantere katılan iki gemiden bahsediyoruz. TCG Alemdar gemisinin arkası kısmında bir radar sistemi de bulunuyor. O radar sistemi de yine aynı şekilde 1000 metreye kadar derinlikte arama tarama çalışmasını yürütüyor. Sözlerimizi toparlayacak olursak arama kurtarma çalışmaları ilk günden itibaren aralıksız bir şekilde devam ediyor. Türkiye'den görevlendirilen iki TCG serisi TCG Işın ve TCG Alemdar'da görevlerini devam ettirdiğini sizlere söyleyelim. Gemi batığının 550 metrede ulaşıldığını belirtelim ve 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek sözleri size bırakalım. Elin Aslan.
1: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Mehmetcan'dan söz alalım. Denizlerdeki sınavımız maalesef hafta sonundan bu yana bitmiyor. Ya daha bu yaşananları hazmedemedik. Zaten o görüntüler hazmedilebilecek gibi değil. İnsanlar kurtarılmayı beklerken gemi batıyor, içinde sıkışmışlar. İnsanlar ne olduğu belli değil. İşte kurtarılmaya, bulunmaya çalışılıyor. Aileler cenazeleri bekliyor. Bu yetmezmiş gibi bugün Marmara'da Silivri açıklarında gece yarısı iki geminin çarpıştığının haberi geldi. Ve o gemilerden birinde hasar yok ama diğer geminin battığı düşünülüyor ve o batan gemide de 10 personel var. 10 personelden de şu ana kadar haber alınamadı. Ne oldu, adım adım anlatayım sizlere. Saat gece 3.15 sıralarında Marmara Denizi'ndeki iki geminin rotası Silivri açıklarında kesişti. Bir taraf Kocaeli'nden Ali Ağa'ya giden Alsu, diğer tarafsa İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu. Ve çarpışmadan sadece 11 dakika sonra gemi battı, Tuğberk İmamoğlu gemisi. 4199 ton rulo saç taşıyan kuru yük gemisinden saat tam 3.26'da acil durum sinyali alındı. Geminin EPRİP cihazı uydu üzerinden acil durum konumu gönderdi. Ardından gemiye telsizle çağrı yapıldı. Cevap yoktu. Kaptan ve mürettebatın telefonları tek tek arandı. Ama onlardan da cevap alınamadı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Alsu kaptanı saat 3.41'de yaklaşık 3.15'te kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını gemi trafik hizmetlerine bildirdi. Yani çarpışmadan yarım saat sonra. 11 dakikada 90 metreye yakın bir gemi ve 10 denizci kayboldu. Arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştığında Tuğberk İmamoğlu artık görünürde yoktu. Deniz yüzeyinde kalan emarelere ulaşıldı. Nelerdi onlar? Can simitleri, kurtarma araçları ve serbest düşmeli can filikası ve o filika da boştu. Fotoğraf karesinde filikanın camlarından birinin kırılmış olduğu göze çarpıyor. O filikaya dair bir fotoğraf karesi ulaştırıldı haber merkezlerine. Ama o filikanın içinde kayıp mürettebattan da kimse bulunmuyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü de gemiye ait can kurtarma araçlarının yüzeyde bulunduğunu ancak hiçbirinde gemi personelinin tespit edilemediğini açıkladı. Arama kurtarma sahası kolay bir yer değil. Silivri'nin yaklaşık 35 kilometre açığından bahsediyoruz. Denizin altı ise 800 metre derinliğinde. Bu derinlik yalnızca kayıp geminin enkazına ulaşmayı değil, kazanın bütün izlerini ortaya çıkarmayı da son derece güç hale getiriyor. Denizin üzerinde sahil güvenlik botları, kıyı emniyeti unsurları, helikopterler ve bölgeden gemiler var. Arama sahası genişletildi. Kıyı emniyeti Türk Radyo üzerinden Marmara'daki gemilere de acil çağrı yaptı. Bölgede seyreden tüm gemiler denizde herhangi bir can salı, insan veya gemiye ait parça görülmesi halinde derhal Türk Radyo ya da sahil güvenlik birimlerine haber verilmesini istedi. Arama operasyonunun çapı saatler içinde büyüdü. Sahil güvenlik ve kıyı emniyeti unsurlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı da deniz kuvvetlerini devreye soktu. Bölgeye TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi, TCG Karayel Hücum Botu ve bir İHA gönderildi. Ancak kazada cevabı henüz bulunmayan sorular da söz konusu. Az önce bahsettiğim görüntüyü de arkadaşlar getirdi. Filikanın camlarından birinin kırılmış olduğu fotoğraf karesinde göze çarpıyor demiştim size. O fotoğraf karesi de ekrana geldi. Bu arada gemi kazasına ilişkin soruşturma da başlatıldı. Başsavcı vekiliyle iki savcı görevlendirildi. Bu sıcak bilgiyi, sıcak gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi bunlar olanlar. Peki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kazaya ilişkin hangi bilgilendirmeyi yaptı, neler söyledi? Bakan 11 dakika gibi kısa bir sürede battığını ifade etti. Daha başka neler söyledi? Bir bakalım bakanın açıklamalarına.
2: Arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Hani buradaki çatışmanın olduğu an 3.15 olarak kabul edersek, bizim de acil çağrı aldığımız dakikayı 3.26 olarak kabul edersek ki böyle, hani o bizim çağrı aldığımız dakika net. Kaptanın bildirdiği 3.15'in de doğru olduğunu kabul edersek, 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz.
1: Şimdi bizdeki gündemi şöyle bir kenara alalım, takip ediyoruz. Zaten muhabirlerimiz de, ekip arkadaşlarımız da iki gemi faciasını yaşadığımız noktadalar. Haberleri ulaştırmaya devam edecekler ama bunun dışında gündemde hangi başlıklar var derseniz şöyle bir İran'la ABD arasında olup bitene de bakmak gerekiyor. ABD hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'daki hedeflere yönelik dün akşam saatlerinde yeni bir hava harekatı başlattı. İran'dan da misilleme geldi. Gelişme yaklaşık 6 aydır süren çatışmaların yeniden geniş çaplı bir askeri tırmanmaya dönüşebileceği endişesini yaratıyor.
3: Uçaklar havalandı, füzeler konuştu. ABD-İran savaşında tansiyon yeni

Yeniden yükseldi. Gece boyunca karşılıklı saldırılar vardı. İlk hamle ABD'den geldi. Akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı çevresini ve İran'ın güney bölgelerini vurdular. Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası, Sirik Şehri, stratejik liman kenti Bender Abbas, güney kıyılardaki Asuliye, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyuldu. Kirman eyaletindeki Ciroft havaalanı da hedef alındı. Saldırılar sırasında Sirik kentinde düğün yapılan bir evde isabet aldı. Sadece burada 4 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Ölenler arasında çocuklar da var. Huzistan'da da 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran misilleme yaparsa daha büyük karşı saldırılar düzenleyeceklerini açıklayarak Tahran'ı uyardı. Ancak bu İran'ı engellemedi. Tahran'dan karşı hamle gecikmedi. Devrim muhafızları, ABD saldırılarının Hürmüz'ü açamayacağını, aksine kilidi sıkılaştırdığını ilan etti. ABD'ye ait bir insansız hava aracı düşürüldü. İran ordusu misillemeye başladı. Ürdün, Bahreyn ve Irak'ta füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar oldu, sirenler çaldı. Ürdün ordusu hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unu engelledi. 3'ü de boş araziye düştü. Hedef alınan diğer ülkelerde de hava savunma sistemleri devreye girdi. İran ordusu Bahreyn'de ABD'ye ait radar tesisleriyle Amerikan askerlerinin toplandığı yerleri vurduklarını duyurdu. Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan üsleri de hedefteydi. Kuveyt'te bir konut tesisinde yangın çıktı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Amerikan üssüne de saldırdıklarını iddia etti. İran'ın misillemeleriyle eş zamanlı olarak Lübnan'dan da İsrail'e İHA'lar fırlatıldı. İsrail'in kuzeyinde bazı bölgelerde saldırı alarmları çaldı ve önleyici füzeler fırlatıldı. Birkaç saat sonra CENTCOM'dan açıklama geldi. Saldırı dalgası tamamlandı dedi. Hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerini vurduklarını duyurdu. Ardından İran'ın misilleme saldırıları da durdu. Şimdi gözler yeniden ABD'de. Daha ağır saldırılar gelecek mi merak konusu. Zira Trump en büyük saldırı henüz beklemedi diyor. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney de ABD'ye meydan okumayı sürdürdü. Amerika'ya unutulmaz bir ders vereceklerini ifade etti. Yaşananlara tepkiler de var. Son görüşmelerin arabulucusu olan Pakistan, tansiyonun yükselmesinden endişe duyduklarını duyurdu. Bunu arzu etmediklerini belirtti. Katar da İran'ın bölge ülkelerini vurmasına tepki gösterdi.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yıl açılış programında açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek kamu gücünü ve kaynaklarını kişisel ya da örgütsel menfaat için kullandığı öne sürülen herkes hakkında iddiaların hukuk ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınacağını söyledi.
1: Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu dönemi aynı zamanda adaletin yüzyılı kılmak istiyoruz.
2: Akın Gürlek'ten adalet mesajı. Türkiye yüzyılı adaletin yüzyılı olacak.
1: Adaletin yüzyılı bizim için yalnızca bir slogan değildir.
2: 2026-2027 adli yıl açılış programında adalet sisteminin daha hızlı ve etkin işlemesi için atılacak adımlar öne çıktı. Hedef Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı yapmak ve vatandaşın adalete daha hızlı ulaşmasını sağlamak.
1: Vatandaşlarımız hukukunun korunacağına, haksızlığa uğradığında hukuk düzeninin kendisine güvence sağlayacağına, suç işleyenin hukuk önünde hesap vereceğine ve masum olanın korunacağına inanmalıdır.
2: Uzun süren dava ve soruşturmaların daha erken tespit edilmesi için yargı hizmetlerinin büroları çalışmalarını sürdürüyor. Alo Adalet 135 ise 1 Eylül'de Anadolu, Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak başladı. Hizmetin Ekim'de tüm adliyelerde faaliyete geçmesi planlanıyor.
1: 1 Eylül itibariyle Anadolu, Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak başlayan uygulamayla özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını hızlı ve güvenli bir biçimde ilgili mercilere ulaştırabilecekleri yeni bir iletişim kanalı oluşturduk.
2: Geçmişte aydınlatılmayan faili meçhul dosyalar yeniden inceleniyor. Günümüz teknolojileriyle çok sayıda olayın aydınlatılmasında önemli mesafe alındı.
1: Faili meçhul olaylar

0: ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerine hassasiyetle duruyoruz. Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmalarıyla geçmişte aydınlatılamamış dosyaları günümüz teknolojileri ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz.
1: Yeşil vatanın korunması için orman yangınları, sabotajlar ve çevre suçlarına yönelik soruşturmalarda titizlikle yürütülecek.
0: Kasten çıkarılan yangınlardan sabotaj girişimlerine, ihmali davranışlarla büyük çevre zararlarına sebep olan eylemlere kadar bu alanda soruşturmaları titizlikle yürütülmesi ve maddi gerçeğin süratle ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır.
1: Bir diğer başlıksa uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar, sokak çeteleri ve organize suçlarla mücadele oldu. Suç gelirlerinin aklanması ve dijital suçlara karşı olan mücadele de sürecek. Yolsuzluk iddiaları, kamu gücü ve kaynaklarının kötüye kullanılması da dahil olmak üzere somut delillerle araştırılacak.
0: Aynı yaklaşım ülkemizin uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödediği terör meselesi bakımından da geçerlidir. Terörist Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı, terörün artık ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir.
1: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda birlik ve beraberliğin korunacağı belirtildi. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü ve temel hakların korunması öncelik olacak. Avukatların daha güçlü ve çağdaş şartlarda görev yapması için meslek örgütleriyle çalışmalar sürdürülecek. Tüm adımlarla vatandaşın adalete zamanında ulaşması ve yargıya güvenin güçlenmesi hedefleniyor.
0: Yeni adli yılımız hayırlı olsun.
2: Kayseri'ye gidelim şimdi. Durakta bekleyen halk otobüsüne bir minibüs çarptı. Kazada 3 yolcu yaralandı. Minibüste de ağır hasar var.
1: Minibüs halk otobüsüne çarptı, araç hurda yığınına döndü. Kazanın adresi Kayseri. Güvenlik kamerası kayıttaydı. Halk otobüsü durakta bekliyordu. Minibüs şoförü otobüsü arkadan hızla çarptı. Kaza anında yolcular büyük panik yaşadı. Hemen ekiplere haber verildi. Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler geldiğinde minibüs şoförü sıkışmış, otobüs ve minibüste bulunan yolculardan da toplam 3 kişi yaralanmıştı. İtfaiye ekipleri şoförü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri de olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: İlk saat dilimimizi noktalayalım. Saat başında gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeleri bombalarken İran'dan peş peşe misillemeler geldi. Bölgede tansiyon yüksek. Anlaşma tamamen askıya mı alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'da ikili ilişkilere dair sıcak mesajlar verdi. O mesajların şifreleri neler? Görüşme dünya basınında nasıl yankı buldu? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak, Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar ve uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Cihan Günyer cevaplayacak.

Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevresinde termometreler 35 derecenin üzerinde, aydın 40 derece. Öğle saatleri hala kritik. Tedbirli olmak şart. Şimdi bugünün tablosu bu. Yarına baktığımızda Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'de yağmur devam edecek. Diğer bölgelerde yine bolca güneş bizimle birlikte olacak. Yarın da yaklaşık 19 ilde sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Edirne, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Isparta, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevresinde termometreler 35 derecenin üzerinde olacak. Cuma günü işler değişecek. Cuma günü 500 milibar seviyesinde oluk etkisine giriyoruz. Atmosfer kararsız yapıya geçecek, rüzgar kuvvetlenecek, sıcaklık azalacak, konvektif hareket kuvvetleneceği için gök gürültülü sağanaklar Marmara, Karadeniz bölgesi ve göller yöresinde kendisini gösterecek. Dolayısıyla özellikle Rize, Trabzon çevresinde yağış şiddetli olacak. Sel, su baskını riski artabilir. Sıcaklık da yağmurla birlikte azalacak. Güney bölgelerimizde 9 ilde sıcak alarm devam edecek diyelim. Hafta sonu cumartesi günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış devam edecek diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da hafif sis pus var. Yarın hava parçalı bulutlu. Bugün de parçalı bulutlu. Cuma günü sağanak yağmur var ve hava sıcaklığı giderek cuma günü azalacak. Ankara'ya bakıyoruz. Ankara güneşli. Yarın ve cuma günü hava açık geçecek. Hava sıcaklığı cuma günü azalacak. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Yarın ve cuma günü de hava güneşli açık geçecek. Sıcak alarm hafta boyunca ve hafta sonu İzmir'de devam ediyor olacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar Süt Kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobit'te.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
4: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından

0: İşlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate moderatörde başlıyoruz. Hafta sonundan bu yana maalesef ki denizlerde sınanıyoruz. İki kaza. Daha hafta sonu gerçekleşen Girne açıklarında pazar günü alabora olan katamaranın şokunu üstümüzden atamamışken ki ciddi kayıplar var, cansız bedenler aranıyor. Bir diğer yandan da bugün Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığının ve 10 mürettebatın kayıp olduğunun haberleri geldi. Gözümüz iki ayrı noktada, hem Silivri açıklarında bugün sabaha karşı gerçekleşen kazada, bir diğer taraftan da Girne açıklarında aranan katamaranın enkazında, oradan gelecek haberde. Şimdi hemen biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Mehmetcan Çoban o noktada karşımızda. Bir soralım bakalım bugün bu saat itibariyle çalışmalar hangi aşamada? Mehmetcan, merhaba, seni dinliyoruz.
1: Evet Elin Aslan, dördüncü günde de katamaran tipi gemi için arama kurtarma faaliyetleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. O gemi

0: Gemide 20 kişi kayboldu ve o 20 kişinin bulunması için gece gündüz demeden ekipler mücadelesini gösteriyor ve arama kurtarma çalışmaları hem gece hem sabah olarak devam ettiğini, gün içerisinde de devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. 550 metre batıkta, o derinlikte o geminin batığına ulaşıldığını da ayrıca söylemek istiyorum ve TCG Işın ve TCG Alemdar'ın arama kurtarma faaliyetleri de aralıksız bir şekilde devam ederken kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'dan TCG Işın ve TCG Alemdar'ı göstermesini rica edeceğim. Bizler de bu iki geminin yapmış olduğu çalışma faaliyetlerini uzaktan da olsa gözlemleyebildiğimiz bir tepelik noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii ki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından gemi enkazına ulaşıldığına dair bir açıklama yapıldı. Ekiplerin aslında bugün işi biraz daha kolay diyebiliriz. Çünkü bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hava sıcaklığı yüksek ve rüzgar saatte 3 kilometre hızla esiyor. Tabii açık denizdeki ve denizin içerisindeki akıntı oldukça önemli. Çünkü TCG Işın ve TCG Alemdar gemisi ROV cihazlarını denize bırakabilmesi için o cihazların akıntı yönüne doğru hareket etmemesi adına deniz içerisindeki akıntı da oldukça önemli ve ekiplerin de bu noktada çalışmalarının da devam ettiğini sizlere söyleyebilir. Sözlerimizi toparlayacak olursak 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise arandığı o çalışmalar ekipler tarafından sürüyor ve kameraman arkadaşım Ali Maşalacı da TCG Alemdar ve TCG Işın'ın o çalışma faaliyetlerini uzaktan da olsa ekranlarımıza getirdi diyelim ve bizler sözleri sizlere bırakalım. Elin Aslan.
1: Mehmetcan, teşekkür ediyoruz. Mehmetcan'dan sözü alalım. Şimdi az önce ifade etmiştim. Yani daha bunun şokunu atlatamadık. Atlatılabilecek, unutulabilecek gibi bir acı değil. İnsanlar kurtarılmayı beklerlerken katamaran denize, sulara gömülmüştü. Bugün sabaha karşı Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığının haberi geldi. Gemilerden biri ortada yok. Yerin denizin 800 metre altında olduğu tahmin ediliyor. 10 mürettebatı var. Mürettebattan da şu ana kadar haber yok. Peki neler biliyoruz sabaha karşı gerçekleşen bu kazaya dair? Şöyle sizin için nokta nokta, saat saat şöyle bir toparladık ne olduğunu, ne bittiğini. Ondan biraz bahsedelim, ardından konuklarımızla da konuşacağız. Silivri açıklarında gerçekleşti gemi kazası ve Ulaştırma Bakanı'nın açıklamasına göre de gemi 11 dakika içinde battı. Batan gemi hangisi? Batan gemi Tuğberk İmamoğlu gemisi. Tuğberk İmamoğlu gemisiyle Alsu tankeri çarpışıyorlar. Şimdi kaçta çarpıştı, ne oldu, hangisinden önce acil durum sinyali gitti anlatacağım ama önce biraz gemiler hakkında da bilgi vereyim size. Tuğberk İmamoğlu gemisinin türü kuru yük gemisi. 90 metre uzunluğunda bir gemi ve yükü de var. 4199 ton rulo saç yüklü. Rotası İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye gidiyor. Şimdi gelelim bir diğer gemiye. Bir kez daha belirteyim. Tuğberk İmamoğlu gemisinden haber yok ve 10 mürettebatından haber yok. Çarpıştığı gemi Alsu tankeri. Türü tanker, bunun da uzunluğu 90 metre, rotası Kocaeli Ali Ağa. Bu tankerin boş olduğuna dair bilgi paylaşıldı. Gelelim olayın gerçekleşme şekline. Dakika dakika neler yaşandı? İki geminin 3.15'te çarpıştığı tahmin ediliyor. Ve batan Tuğberk İmamoğlu gemisinden ilk acil durum sinyali gidiyor. Ne zaman? 3.26'da, yani çarpıştıktan 9 dakika sonra acil durum sinyali alınıyor. 3.41'de ise Alsu tankerinin kaptanı gemi trafik hizmetleri merkezine çarpışmayı bildiriyor. 4.10'da ise İlk deniz arama kurtarma ekibi yola çıkıyor ve deniz derinliği 800-900 metre. Şimdi konuşacağız bu konuyu birazdan ama İçişleri Bakanı şu an açıklama yaptığına dair arkadaşlarım bana bilgi veriyorlar. Bir bakana kulak verelim.
2: Özeti şudur: devlet ile millet aynı istikamette, aynı hedefte buluşmuştur. Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, mavi vatanı kendi imkanlarımızla koruyoruz. Ve bütün bunların arkasında fabrikalarımızdan ve üretim bantlarımızdan daha büyük bir güç bulunuyor. Bu güç evvela insanımızın ta kendisidir. Çünkü bir ülkenin gerçek gücü o ülkenin yetiştirdiği insanın aklında, üretilen üreten 50

geliştirdiği teknolojide ve daha iyisini başarabileceğine duyduğu özgüvende saklıdır. Teknolojiyi satın alabilirsiniz. Fakat teknolojiyi üreten aklı satın alamazsınız. Değerli kardeşlerim, bu anlayışın emniyet teşkilatımızdaki karşılığını rakamlarla açıkça görüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüz Havacılık Daire Başkanlığı'nın envanterinde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunmaktadır. Bu güçlü hava filosu terörle mücadeleden asayiş hizmetlerinde, keşif ve gözetlemeden afet ve acil durum görevlerine kadar geniş bir alanda güvenlik güçlerimizin harekat ve müdahale kabiliyetini arttırmaktadır. Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda TUSAŞ ile yürüttüğümüz yerli ve milli projelerle bu kapasitemizi daha da ilerilere taşıyoruz. Bu kapsamda emniyet teşkilatımız için toplam 18 adet T-625 Gökbey helikopteri bugün itibariyle teslim alınmaya başlıyor. Bunlardan ilk Gökbey teslimata hazır hale gelmiştir. Daha önce de TUSAŞ üretimi 6 adet T-129 Atak, 5 adet T-70 helikopter ve 1 adet Aksungur Operatif İHA Emniyet Genel Müdürlüğümüzün envanterine katılmıştır. Teknolojik kapasitemizi nitelikli ve yetişmiş insan kaynağıyla da güçlendiriyoruz. Bu anlayışla 6 pilotumuz ve 4 helikopter teknisyenimiz Gökbey intibak eğitimlerini TUSAŞ bünyesinde sürdürmektedir. Böylece milli hava platformlarımızla birlikte bu platformları etkin biçimde kullanacak insan kaynağımızı da güçlendiriyoruz. Değerli misafirler, bir teknolojinin gerçek değeri insan hayatında ürettiği faydayla ölçülür. 25 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele, devletimizin imkanlarını güçlü kılmak ve sahip olduğumuz imkanları milletimizin huzuruna, güvenliğine ve refahına dönüştürebilme mücadelesidir. Bir afet anında vatandaşımıza süratle ulaşmak, terörle mücadelede güvenlik güçlerimize harekat üstünlüğü kazandırmak, operasyon sahasını anlık olarak takip etmek ve en zorlu coğrafyalarda devletimizin imkanlarını milletimizle buluşturmak sahip olduğumuz teknolojik kabiliyetin sahadaki karşılığıdır. Çünkü devletin kudreti milletin hayatına huzur ve güvenlik olarak yansıdığı ölçüde anlam kazanır. Gökbey'i de bu anlayışın güçlü bir eseri olarak görüyoruz. Emniyet teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileri taşıyacak olan Gökbey, devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini arttıracaktır. Yerli ve milli savunma sanayinde kazandığımız her yeni kabiliyet de yeni güvenlik mimarimizi ve önleyici güvenlik anlayışımızı daha güçlü hale getirmektedir. Değerli kardeşlerim, bu duygu ve düşüncelerle T-625 Gökbey helikopterimizin devletimize, milletimize ve emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Savunma sanayimize ortaya koyduğu güçlü iradeyle ve liderlikle çağ atlatan, yerli ve milli teknoloji hamlemizin önünü açan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Savunma sanayimizin temellerini atan, Türkiye'nin üretim ve teknoloji idealine ömür veren bütün öncü isimlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Rabbim devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Savunma sanayimizin kahramanlarını ve güvenlik güçlerimizi her daim mansur ve muzaffer eylesin. Bu yolda şehit verdiğimiz TUSAŞ personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına tekrar sabırlar diliyorum.

0: Gökbeğimizin kanadı güçlü, uçuşu emniyetli, millete hizmeti daim olsun. Sizleri tekrar hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.
1: Şimdi İçişleri Bakanı'nın açıklamalarından sonra biz Silivri açıklarında çarpışan iki gemiye ilişkin 10 mürettebat arama çalışmaları da devam ederken durum nedir bir öğrenelim bakalım. Geminin denizin 800-900 metre altında dibinde olduğu tahmin ediliyordu. Tam olarak geri acaba kesinleşebildi mi? Mürettebattan haber var mı? Silivri'ye gidelim. Eda Nur Karaloğlu karşımızda bizi bekliyor. Eda Nur merhaba. Geminin tam olarak battığı nokta tespit edilebildi mi? Mürettebata dair bir haber var mı?
2: Helin Arslan, maalesef ki henüz bir haber alınamadı. Maalesef ki 10 kişiden halen haber alınamadı. Tabii endişeler de her geçen dakika büyüyor. Biz de şu anda Silivri Limanı'ndayız. Bir taraftan ekiplerin de hummalı bir çalışması sürüyor. Tabii çevrede endişeli de bir bekleyiş var. Çünkü her geçen dakika buradakiler için çok önemli. Burada da tabii birçok da ailenin olduğunu da söyleyelim. Tabii kaza nasıl meydana gelmişti. Ondan da bahsedelim kısaca. İki Türk bayraklı ticari gemi saatler gece 3 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde çarpışmıştı. Yani kazanın yaşandığı nokta aslında kıyıdan oldukça da açıkta bulunuyor. Gemilerden Alsu Kocaeli'den Ali Ağa'ya doğru gidiyordu. Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi ise İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye doğru seyir halindeydi. Aslında ilk aldığımız bilgilere göre Alsu isimli geminin kaptanı saatler 3.15 sıralarında başka bir gemiyle çarpıştığını yetkililere bildirmiş. Saatler 3.26'da ise yine Tuğberk İmamoğlu gemisine ait acil durum cihazından sinyal alındı. Bu sinyalin ardından da geminin bulunduğu konum tespit edilmeye çalışıldı ve bölgeye ekipler yönlendirildi. Tabii ilk arama kurtarma unsurunun saatler 4.10 sıralarında yine bölgeye hareket ettiği açıklandı. Ancak tabii ki süre çok hızlı gelişti. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre de Tuğberk İmamoğlu isimli gemi yaklaşık 11 dakika içerisinde battı. Dolayısıyla mürettebatın gemiden ayrılabilmesi için de 11 dakika oldukça da kısa bir zaman diyebiliriz. Gemide kaptanla birlikte toplam 10 denizci bulunuyordu. Mürettebatın tamamının da Türk vatandaşı olduğu da açıklandı. Şu ana kadar aramalarda gemiye ait boş bir filika, can simitleri ve bazı parçalar da bulunduğunu söyleyelim. Endişeli de bir bekleyiş devam ediyor burada. Mürettebatın bazı yakınları sabah saatlerinden itibaren buraya geldiler. Yetkililerden gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. Elbette son derece zor da bir bekleyiş söz konusu. Bu nedenle de yine ekiplerin buradaki çalışmaları da sürüyor. Biz de elbette ki yine 10 mürettebattan bir haber alınırsa yine sizlerle paylaşacağız diyelim. Ve tekrar size dönelim Helin Arslan.
1: Peki teşekkür ediyoruz Eda Nur Karaloğlu. Eda Nur'dan sözü alalım. Çalışmalar devam ediyor. Zor tabii aileler için de o bekleyiş. Gelecek bir haberi bekliyorlar. Bu noktada akıllılarda sorular da var. Şimdi yani bakıldığında 3.15'te kazanın gerçekleştiğine dair bilgiler var. Alsu tankeri yani batmamış olan tanker 3.15'te kaza gerçekleşiyor. 3.41'de bunu çarpıştığına dair bilgilendirmeyi yapıyor. Batan gemi ise 3.26'da yani çarpışmadan aşağı yukarı 9 dakika sonra acil durum sinyali veriyor. Ama batmayan sağlam olan geminin bir tankerle çarpıştığına dair bilgiyi geçtiği saate bakıyoruz. Aşağı yukarı 30 dakika sonra. Şimdi konuklarımızla konuşmaya başlayacağız. Önce bir merhaba diyeyim konuklarıma. Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi ve tanker kaptanı Doçent Doktor Ozan Hikmet Arıcan ve Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Kaptan Zafer Akbulut bizimle birlikte. Ozan Bey

0: Zafer Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Merhabalar.
0: Şimdi öncelikle sizlerle konuşmaya başlamadan önce batan geminin Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tuğberk Doğruyol saat 12'de moderatörümüz Duygu Göktürk'ün konuğuydu. Dikkat çeken iki noktaya değindi kendisi. Şimdi önemli noktalar, biri benim size sormak istediğim noktalardan biriydi. Neydi? Çarptıktan aşağı yukarı yarım saat sonra Alsu tankerinin ya ben bir kaza yaptım, ben bir gemiye çarptım diye bilgilendirmeyi yapması. Yarım saat geç bir süre değil mi diye açıkçası benim aklıma gelmişti. Tuğberk Bey de aynı noktaya dikkat çekiyor ama Tuğberk Bey'in dikkat çeken bir başka iddiası daha var. Batan geminin sahibinin. Diyor ki bu Alsu gemisine bizim gemiden diyor iki kez uyarı yapılmış. Şimdi ne söyledi Duygu Göktürk'ün, moderatörümüz Duygu Göktürk'ün saat 12'deki yayınında? İlk kez 24 ekranlarından yaptı bu açıklamayı da. Bir o açıklamayı ekrana getirelim. Oradan başlayalım sizinle konuşmaya. Gelsin o açıklama.
3: Bizim şöyle bir bilgimiz var. Bu konuyla ilgili. Bizim acentemiz diğer geminin acentesinden gemideki, yani biz sürekli bu haberi aldığımızdan beri bizim tek amacımız personelimize ulaşmak. Bundan dolayı hareketle acentemiz karşıdaki geminin 3. kaptanının mı artık bilmiyorum herhangi bir tane zabitinin telefonuna ulaşıyor. Kendileriyle görüştükleri zaman da bizim gemimizin kaptanının veyahut da vardiyası kim onu tam öğrenemedim, şu anda öğreneceğim. Bizim vardiya zabitimizin kendilerini 2 sefer uyardığını, buna rağmen çatışmanın yaşandığını belirtmişler. Maalesef acı olan taraflardan bir tanesi de bu. Dediğim gibi bir de geç haber verilmiş. Kazanın herhangi bir teknik aksaklıktan değil, insan hatasından, yani insan hatasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani karşı tarafın artık onu da şimdi tam olaylar tabii adli soruşturmadan sonra bunların hepsi meydana çıkacak. Ama tabii ki hata olabilir, her şey olabilir ama bizim için en acı veren şey bu kazanın oluş anından yaklaşık 31 dakika sonra devletin ilgili birimlerine haber verilmesi.
0: Şimdi buradan başlayalım konuklarımızla konuşmaya. Önemli bir iddia. Yani bizim gemimizin kaptanı diyor, vardiya zabiti artık diyor, hangisi ise tam olarak kim olduğunu bilemiyorum, kim görev başındaydı o sırada, ama iki kere diyor diğer Alsu tankerini diyor uyarmış. Çarpışacaklarına dair belli ki bir uyarıda bulunuyor. Şimdi buradan hareketle Ozan Kaptan sizinle başlayalım. Şimdi birincisi, böyle bir uyarının gittiği söyleniyor karşı tarafa. Böyle bir uyarı gider de bu uyarı nasıl havada kalır, nasıl dikkate alınmaz veya alınmayabilir mi? Hadi bu uyarı karşı taraftan haber verildi, arandı, söylendi de göz ardı edildi. Şimdi tankerlerde, gemilerde bir sistem yok mudur? Yani güzergahında çarpabileceğin bir şey olduğuna dair sinyal veren veya uyarı veren. Yani trafikteki araçlarda bile ileriye giderken, geri giderken çarpabileceğin bir şey varsa eğer sana bir uyarıda bulunuyor çarpmaman için. Gemilerde bu sistem nasıldır ve karşı taraftan haber verilir de diğer gemi nasıl bu uyarıyı dikkate almaz? Hangi şartlarda dikkate alınmamış olabilir? Siz nerede bir bu senaryo eğer gerçekse nerede bir ihmal görüyorsunuz Ozan Kaptan?
1: Hilal Hanım, tekrardan merhaba. Sabah bu üzücü olayla uyandık maalesef. Gerçekten çok üzücü bir olay. Ard arda olan bir olay. Biz de gerçekten moralimiz bozuldu bu konuda. Şimdi sorunuza gelirsek, telsiz kapalı olabilir. Telsizden seslenmiştir. Büyük ihtimal kuru yük gemisinin kaptanı telsizden seslenmiştir. Diğer geminin vardiya zabiti kim varsa, büyük ihtimal 3. kaptan vardiyası. Tuğberk İmamoğlu gemisinde de 3. kaptan vardiya tutuyordur. 2. zabit. Büyük ihtimal duyulmadığını düşünüyorum. Ya da o ara anlayamadı. Sesi kısık olabilir telsizin. Arpa radar sistemi, gemilerde kullanılan arpa radar sistemi her iki gemide de mevcut olduğunu düşünüyorum. Bu arpa radar sistemini eğer yakınlaşan gemileri uyarı ver alarmını kurdukları zaman, ki gemiler bunu kurmak zorunda, sessize almamak zorunda, eğer bir çatışma riski taşıyorsa bu arpa radarda alarmlar çalmaya başlıyor. Yani bu gemi benim üzerime geliyor ve gelen gemiyi

0: uyarı şeklinde ekranda böyle kırmızı ışık veya işte sesli bir uyarı şeklinde size bildirim yapıyor. Benim anladığım vardiya zabiti o sırada ya hiç duymadı bunları ya da bu cihazlar sessizdeydi. Her iki vardiya zabiti de burada çok önemli. Birisi duymadıysa öteki kaçınma manevrası yapmak zorundaydı. Benim aklıma hep bu geliyor. Sadece bir kişinin orada vardiya tutmadığını, diğer geminin de onu gördüğünü varsaymak gerekiyor. Bu çatışmayı önleme tüzüğünde de böyle, denizci kurallarında da böyle. Ama duyulmadığı ve bu kazanın olduğu gözüküyor. Bu 30 dakika, 31 dakika sonra acil durum vermesi, ben şuna bağlıyorum. Oradaki vardiya zabiti büyük ihtimal yeni zabit olabilir. Yeni denize çıkmış bir insan da olabilir. Bilmiyoruz. Yani tamamen varsayım. Gemi kaptanını hızlı bir şekilde çağırmış olabilir. Gemi kaptanı köprüsüne gelene kadar ve bu olayın olduğunu öğrenene kadar ciddi anlamda vakit geçmiş olabilir. Ama bu dediğim gibi bir varsayım. Kesinlikle hani kesin böyle olmuştur, şöyle olmuştur diyemiyoruz. VDR kayıtlarından özellikle şu andaki tankerdeki VDR kayıtlarını iyi incelemek lazım. Bence oradaki kayıtlarda çıkacaktır. Telsiz konuşmaları, telsizden diğer gemi seslendiyse zaten tankerde VDR kayıtlarında telsizin sesinden bu kayıtlar oluşacaktır. Ben bunların çok rahat çıkartılacağını düşünüyorum. Bir de orada aslında benim dikkatimi çeken bir şey var. Separasyon hattında ilerleyen gibi kuyruk gemisi. Tuğberk İmamoğlu gemisi separasyon hattında ilerliyor. Ya kurallar dahilinde ilerliyor. Diğer gemi separasyona girecek olan bir gemi ve diğer gemiye mutlaka yol vermek zorunda olduğunu biliyoruz. Yani tankerin burada bilmiyorum kurallara uyup uymadığını tam net konuşamıyoruz ama buradaki separasyon hattındaki haritalarda gösterilen konumlarda biraz daha tankerin daha dikkatli olması gerektiği izlenimim var. Yol verecek. Bizim denizcilik teriminde kıçından geçme terimi vardır. Geminin arkasından geçme. Bu geminin arkasından geçmesi gereken bir yön. Çünkü yön kavramında kuzeyli olarak kuyruk gemisi Tuğberk İmamoğlu gemisi zaten kendi hattında ilerliyor. Diğer gemi ise trafik hattına direkt dalmış gözüküyor. Ya bu da tanker için iyi bir durum değil maalesef.
1: Peki Zafer Kaptan, şimdi buradan hareketle sizin de değerlendirmenizi merak ediyorum. Siz nasıl bir senaryo üzerinde duruyorsunuz? Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının işte ve vardiya zabitinin iki kere uyardığı ifade ediliyor, söyleniyor. Uyarı artı bunun üzerine bir de kaza olduktan yarım saat sonra Alsu tankeri bir gemiyle çarpıştığını bildiriyor. Yarım saatte çok geniş bir zaman aralığı olarak haliyle değerlendiriliyor. Bilmiyorum siz de öyle mi değerlendiriyorsunuz? Sizce ne oldu, ne yaşandı da neden bu yarım saat ve iki kez aranmasına rağmen, uyarılmasına rağmen bu kaza nasıl gerçekleşmiş olabilir? Hangi olasılıklar aklınıza geliyor?
2: Öncelikle herkese geçmiş olsun. Ozan Kaptan'a da selamlar. Hakikaten çok üzüntü verici. Şöyle söyleyeyim ben. Bizim kara kutumuz var VDR. Zaten VDR'dan sonra bu hepsi netleşecek. Ama bu telefonla aranmış. İlk önce bir telefon konuşması da yapılmış galiba. Telefonla aranmış. Bunlar söylenmiş. Sancak sancak veya iskele iskele veya senin başından geçeceğim, kıçından geçeceğim. Bu terimler kullanılıp da hala bu kaza olduysa göz göre olan bir kazadır bence. Ozan Kaptan da zaten aynı şeyi düşünecektir. Şimdi burada bizim Marmara bölgesi trafik ya arabalardaki gibi trafikteki gibi gidecek yerler ve gelecek yerler bellidir. Herkes kendi aklından gitmek zorunda ve eğer farklı yerlerdense hattınıza girmek zorundasınız. Buradaki görüşmelerin veya telefon konuşmalarının veya VHF konuşmalarında neler söylenildi buna bakmak lazım. Bazen mesela işte kural der ki mesela atıyorum iskele iskeleye geçeceksin ama biz bazen kaptanlar arasında konuşuruz ya sancak sancağa da geçişelim mi diyebiliriz. Buradaki konuşmalar çok önem taşıyor. Özellikle Alsu gemisi şu anda zaten herhangi bir sıkıntısı yaşamadığı için büyük ihtimalle liman başkanlığı tarafından ifadeler alınacak ve VDR'a alınıp VDR kayıtları kontrol edilecektir. Bunlar alındıktan sonra Bu geminin

0: hızlı batması büyük ihtimalle Tuğberk İmamoğlu'nun gemi battıktan sonra EPIRP sinyali, zaten gemide apar topar kimse sinyale, yani bir ses gören gönderemediği için EPIRP sinyali direkt Ankara'ya ulaşılıyor ve EPIRP sinyali Ankara'ya ulaşılır olmaz ulaşmaz kaza inceleme komisyonu ve kaza inceleme merkezi tarafından hemen aksiyon alınıyor. Ve bütün her yere aranılıyor ve buraya sahil güvenlik, kıyı emniyet, helikopterlerimiz gidiyor. Evet, 36 dakika sonra arandı, böyle bir şey söylenildiyse, bakın söylenilmiş evet. demiyorum, söylenildiyse çok büyük geç bir süre. Çünkü
1: ne kadar böyle sürede bir şey aranmalı zaman, böyle bir durumda?
0: Hemen aramanız gerekiyor. Böyle durumlarda VTS'e hemen haber vermeniz gerekiyor. Şöyledir, bizler özel sektörde olsak kamu işi yaptığımız için herhangi bir olumsuzluklara, liman başkanlıklarına, VVTS'lere derhal söylemek zorundayız.
1: Şunu net olarak böyle anlamak şey için Zafer Kaptan soracağım. Şimdi mesela batan Tuğberk İmamoğlu gemisinden de acil durum sinyali 3.26'da geliyor. Kazanın 3.15'te evet, yapıldığı evet söyleniyor. 11 evet. dakika sonra. Şimdi şunu da net olarak anlamak evet. için, hani hemen dediniz ya, 11 dakika bir hemen midir? Mesela böyle bir kaza anında ne yapar bir kaptan? Diyelim ki 3. kaptan şimdi, görevde, diğer kaptanlar dinleniyorlar. Ve böyle bir kaza oldu. Ne oluyor o anda o tankerde?
0: Şimdi bizde şöyle, kaza olduğu an hemen gemiye terk alarmı ve distres dediğimiz bir buton vardır. Buna basarsınız, bağlı bulunduğunuz bayrak devletlerine sinyal gider. Burada 03.26'da verilen EPIRP sinyali. Bu EPIRP dediğimizde gemilerde battığı zaman kendi kendine su üstüne çıkan, hidrostatik basınçla çıkan ve bütün sinyalleri bayrak devletlerine, yani bunlar Türk bayrağı olduğu için Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine, genel müdürlük makamına, kaza araştırma inceleme merkezine gönderilir. Burada iki gemide de batmış olsa, Allah göstermesin iyi ki batmadı, İkisinde de ayrı ayrı sinyaller gider. Her geminin kendi EPIRP'i vardır ve EPIRP vasıtasıyla da, bu EPIRP'te de neler vardır içerisinde? Bütün geminin bilgileri, TC numarası gibi bütün her şeyi bunun içerisindedir. Otomatikmen de nokta atışı gemiye ulaşılır. Geminin pozisyonu, her şeyi, ismi, nereden nereye gitti, bütün hepsi bunların içerisinde yazılıdır. Bunlarla beraber gemilere ulaşılır. Bu batarken verirsiniz veya işte kendiniz bir test yaparken bunu yaparsınız. Bir durup dururken de bunu çalıştırmazsınız. Gemiden distres verilmemiş, EPIRP ile gönderilmiş. Yani Tuğberk İmamoğlu gemisinden bu öyle bir hızda olmuş ki, bu çarpmanın, su almanın ve rulo saç taşıdığı için yükün hareket edip geminin hızlı bir şekilde batması 11 dakika çok hızlı bir süre. Bunun su almak artı yükün de hareketinden dolayı oluyor. Ve Asu gemisi eğer bu kadar, bilmiyorum şimdi bu söylentiler, 30 dakika sonra söylediyse, hakikaten bu çarptığı an sizin eğer geminizde bir şey yoksa haber vermeniz, zaten geminiz batıyorsa da zaten EPIRP'le kendisi belirli bir seviyeye geldiği zaman kendisi basınçla su üzerine çıkar o cihaz ve o cihaz sinyal gönderir. Hı hı.
1: Peki şimdi Ozan Kaptan, sizinle devam edelim. Şunu da biraz böyle net anlayabilmek adına size de sorayım. Bu kaza gerçekleştiğinde mesela Tuğberk İmamoğlu gemisi batarken Alsu tankerinde herhangi bir, hatta böyle bir hasar da, çok göze çarpan bir, göze görülebilir bir hasar da yok. Şimdi biri batarken birinin ayakta kalması, bu tamamen tesadüfi bir durum mudur? Şansa bir durum mudur? Yoksa taşıdığı yük, ne bileyim işte yapıldığı madde, büyüklüğü, bunlar etken midir? Veya çarptığı alan, neden birinde doğru düzgün gözle görülebilir hiçbir şey yokken bir diğeri sulara gömülmüş olabilir?
2: Açıkçası Helin Hanım, açıkçası ben de direkt kazadan sonra diğer geminin bordalarını inceledim. Fotoğraflardan ve videolardan gerçekten bir hasar izi yok. Hasar izinin olmaması anlamı çarpmadığı, çatışmadığı anlamına gelmiyor. Ama tahmini bir şekilde bunu yorumlamak gerekirse, bir uzman yorumu olarak yorumlamak gerekirse, çok yakın bir temas olduğunu düşünüyorum. Değişik kaptanlardan da aldığım bilgiler de bu şekilde. Ufak bir temasta bile diğer gibi panikle iskele alabanda veya sancak alabanda şeklinde tam dümeni kırdıysa, biliyorsunuz bu gemide, kuruyuk gemisinde rulosaç var. Rulosaç gerçekten ciddi anlamda çok riskli bir yük.
1: Batan gemiden bahsediyoruz. İzleyicilerin anlayabilmesi için. Kuruyuk

0: gemisi.
1: Evet.
2: Evet. Batan gemi Tuğberk İmamoğlu gemisindeki yük ciddi riskli bir yük. Çok ani dümen basmalarında, çok şiddetli bir dümen basmasında ki diğer tankerin buna vurduğunu, çattığını ve o geminin panikle işte çatışmadan kaçınmak için dümen bastığını düşünüyoruz.
0: Çok
2: Bu
0: özür
2: dümen
0: diliyorum
2: basma
0: hocam.
2: olayından
0: Dümen
2: sonra
0: basmayı hangisinin
2: tabii
0: yaptığını düşünüyoruz dediniz. Tuğberk'in mi, Altun'un mu? Tuğberk'in.
2: Tuğberk'in bastığını düşünüyoruz. Çünkü Tuğberk aşırı derecede tam sancak veya iskele şeklinde dümen bastıysa eğer yük biliyorsunuz bu yükler laşinkle gemi bünyesine bağlanıyor. Eğer bu laşinkler koptuysa o darbe artı ani dönüş bu yükün de hareketiyle beraber gemiyi çok rahat batırdığını düşünüyoruz. Yani bu şekilde oldu büyük olasılık. Çünkü yük hassas ve hızlı eğer bu tarz bir şey olduysa çok hızlı batar. Su alması hızlıdır. Zaten eski bir gemi gördüğüm kadarıyla 1990 yapım bir gemiden bahsediyoruz. Eğer o rulosaçlar iskele sancak çok hızlı bir hareket salınım yaptıysa gemiye de zarar vermiş olabilir ve su almasıyla beraber çok hızlı bir şekilde batar. Ben biraz buraya değiniyorum. Diğer geminin, tankerin, Asu tankerinin çok fazla bordasında hasar gözükmüyor ya da balbında gözükmüyor. Ön tarafında, baş tarafında gözükmüyor. Bu da hani çatışmanın, çatmanın çok şiddetli ve yani çok şiddetli bir şekilde gerçekleşmediği, direkt birbirine vurmadığı şeklinde nitelendirilebilir. Çünkü mutlaka bir iz olurdu, bir yamulma, bir eğrilme olurdu. Bunları göremiyoruz. O sırada panikle dediğim gibi her iki gemide dümeni çok fazla basmış olabilirler. Ki bir diğer kayıtlarında bunlar çıkacaktır. Bu şekilde bir yorumum var.
0: Peki şimdi Zafer Kaptan, 11 dakikalık bir süre var. Geminin, Tuğberk İmamoğlu gemisinin 11 dakikada battığını söyledi Ulaştırma Bakanı da. Şimdi az önce size sormuştum ya, hani bu kaza olduğu takdirde ne oluyor o geminin içerisinde, ne yapılıyor? Hemen dediniz yetkili yerlere haber veriliyor. Şimdi bu kazayla birlikte tahmin ediyorum, geminin içerisinde aşağıda dinlenen personel de var. Herkes uyanık değil o
1: Doğru.
0: saati itibariyle. Dolayısıyla onların da yataklarından kalkmaları için, yukarıya gelmeleri için bilmiyorum bir alarm sistemi var mı onlara haberdar
1: Var.
0: edebilmek için? Tamam, o alarm sistemi de devreye girdi ve herkes bir anda yukarıya çıktı. 11 dakikalık bir süre var. Peki o 11 dakikalık sürede ne oldu bu gemi mürettebatına? Şimdi filikalarda da yoklar. 11 dakika kendilerini kurtarabilmeleri için yeterli bir süre değil mi? Yoksa bu gemi devrildiğinde veya battığında şöyle diyenler de var. Bir girdap oluşuyor ve o girdaba kapılmış olabilirler. Ne oldu bu gemi personeline? Yani bunların aldığı bir eğitim de yok mu? Nasıl kurtulamadılar veya neden ortada yoklar sizce?
1: Evet, zaten herkesin merak ettiği konu da o. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi biraz önce Ozan Kaptan da çok iyi ifade etti. Şimdi gemilerde herhangi bir şey yoksa, dönerken dönüşler hızlı olursa veya bu geminin balbıyla ambara bir en ufak delik açıldıysa su alması ve yükün hareket etmesi, ki bu yükler dip yük olduğu için çok tehlikeli yükler. Bir yerden bir yere hızlı hareket edip delinmese bile ambarı delerler. Çünkü o kadar, her biri 8'er 10'ar tonluk yükler. Bunlarla beraber olmuş olabilir. Şimdi burada 11 dakika hakikaten dışarıdan çok uzun gözüküyor ama gecenin 3'ünde böyle bir olayda çarpmanın şiddetiyle, işte belki de çarpışmanın veya hızlı hareketin şiddetiyle gemideki zabit alarma basamamıştır. O arada düşmüş, kafasını bir yere vurmuştur. O yüzden alarma basılmamış da olabilir, basamamış da olabilirler. Benim tahminim de bu yönde, çünkü alarma basılmış olsaydı insanlar bu alarmla beraber gemiyi terk alarmını görürlerdi, duyarlardı ve bu terk için bir şeyler yapabilirlerdi. Manevraya dalınıp da bu manevrayı gerçekleştirmek isterlerken de unutulmuş da olabilir bu alarma basmak. Şiddetli değil de dönüş hızlı olunca o yükün de belki sarsıntısıyla falan beraber panikle de basılmamış olabilir. O yüzden VDR kayıtları dediğimiz, bizim her seferinde bütün kazalarda hep bunu söylüyoruz. VDR kayıtlarında biz bunların hepsini göreceğiz. Evet, dışarıdan 11 dakika çok gibi geliyor ama gecenin bir vaktinde böyle bir olayda 11 dakika çok yüksek bir rakam değil. Çünkü o insanlar bir taraf Kartal'dan çıkmış, bir taraf Boğaz'dan çıkmış, Çanakkale'den gelmiş, uykulu, yani uykuya dalmış insanlar tekrar uyanmak, üzerine giymek, can yeleğini falan giymek hakikaten böyle kolay şeyler değil. Özellikle çatışmayla veya ağır bir dönüşle beraber belki de insanlar yataklarından savruldu, köprüsündeki kafasını bir yere vurdu. Bir sürü senaryo yazabilir. Tabii bunlar da olabilir. Çünkü kamerada yaşıyorsunuz. Dönerken yükle beraber yük bir tarafa kaydığı zaman otomatikman bütün herkes o tarafa doğru kayar. Dalgalarda bile bazen biz malzemeyi, yatağı, buzdolabını falan bağlarız ki dalganın şiddetiyle beraber sağa sola alabandalara çarpmasın diye. Yükün hızlı hareket ettiğiyle, bu kadar hızlı bir hareket ettiği için yatma, yalpa çok fazla olduğu zaman insanlar köprü üstünde yattığı yerlerde veya köprü üstünde bile ayakta duramazlar. Böyle olup da köprüsündeki insana da bir şey olmuş olabilir. O da alarm verememiş olabilir. Yani buradan çıkan büyük ihtimalle bu dönüşle veya gemi ufak bir çarptıysa veya delindiyse, bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bunları daha sonra öğreneceğiz. Yükün kaymasıyla beraber otomatikman tumbo oldu ve bu hareketin çok hızlı olması nedeniyle belki de köprüsündeki vardiya zabiti düştü, kafasını bir yere vurdu veya büyük ihtimalle kaptan da gelmeye çalışırken o merdivende işte çıkarken o sallantıyla beraber herhangi bir şey olmuştur. Yoksa eğer köprüsünde birisi ayakta olabilseydi bu sinyali hemen verirdi. Çünkü bütün bizim Ozan Kaplan'ın da bilir, VHF'lerimizde bile bu alarmlar var. Bastığınız zaman her tarafa, yani tek bir yerde değil, 8-10 yerde bu imkanlar var ki Ozan Kaptan devamlı şu anda gemilerde de çıkıyor. Yanlışsam düzelsin. Tek bir noktadan değil. Gemi kaptanının kamerasında bile bu distres alarmını gönderecek şeylerimiz var, butonlarımız var. Yani o yüzden gemiler böyle teşhis olarak, donanım olarak çok yüksek. Panik ve hızlı olarak hareket etmek, hızlı manevra, yükün bir anda dönmesi, ben de katılıyorum. Manevra gecikince, kimin yaptığından bahsetmiyorum, manevra gecikince bu sefer 3-5 dereceyle kurtaracağınız manevraları bu sefer saatlerce, dakikalarca manevra yapmanız ve hızlı manevra yapmak zorunda kalabiliyorsunuz bazen. Yani 5 derece, 10 dereceyle kurtaracağınız manevraları bazen alabanda dediğimiz 35-40 derece, 50 dereceler basarak bunları kurtarmaya çalışabilirsiniz.
0: Bu da eğer o gemi ağır bir yükte taşıyorsa beraberinde riski arttırabiliyor o halde, değil mi Zafer
1: Kaptan? Ağır yük taşıyor zaten, dip yük taşıyor ve bu yükler rulo şeklindedir. Yani laşikleri koptuğu zaman, laşikler koptuğu zaman sancak iskele gidip geminizi delme olasılığı çok çok çok yüksek. Ve uzun çubuk demirler de varmış bunda, pik demirler. Ambarınızı delerler, deler yani.
0: Peki Ozan Kaptan, sizden de bu konuda değerlendirme almak isterim. Filikaların boş olması. Şimdi 11 dakika için Zafer Kaptan diyor ki yani size çok uzun bir süre gelebilir ama aslında o çok da uzun bir süre değil o süre zarfında. Sizce Ozan Kaptan neden o filikalara personel yerleşemedi? Neden kendini kurtaramadı? Neden biz personelden şu ana kadar haber alamıyoruz? Sizce nasıl bir senaryo gerçekleşti?
2: Bence ben zaten Zafer Kaptan'a çok katılıyorum. Dedikleri birebir uygun. Buradaki sizin başta
0: bu
2: verdiğiniz
0: bir zamanlama
2: vardı. Bu
0: arada Ozan Kaptan
2: vardı.
0: Çok özür diliyorum. Aşağı yukarı bir 3 dakikam var. Benim sorduklarım dışında siz bu işin uzmanı olarak ya şu da var aslında dikkat çeken dediğiniz bir nokta varsa lütfen bu süre zarfında 2 dakika içerisinde toparlarken onu da ekleyin. Son bir söz 1 dakikada tamam. Zafer Kaptan'a bu noktada vereceğim. Buyurun.
2: Tamam, hızlı olayım. Şimdi siz ilk başta bir süre vermiştiniz, 11 dakikadan bahsettiniz ama sinyalin oluştuğu, yani EPIP sinyalinin verildiği an, ki gemi batmıştır EPIP sinyali veriyorsa, çünkü evet, köprü üstüne kadar suyun ulaşması demek. 9 dakikada ben battığını düşünüyorum, 11 dakika değil, sanmıyorum onu. 9 dakikada bu gemi mutlaka batmıştır. Çünkü EPIRP'in o sinyali vermesi lazım. Vardiya zabitinin köprü üstünde mutlaka yanında birisi olması gerekirdi. Dalgınlık, uyku, kaza vesaire, Zafer Kaptan'a bu konuda katılıyorum. Herhangi bir şey vurdu, gitti kafasını vurdu vesaire bir şey olabilir. Ama yanında mutlaka bir gözcü olması lazımdı.
0: Bu zorunluluk mu, tercihe mi bağlı? bir gözcünün olması. Zorunluluk.
2: Özellikle Marmara Denizi'nde, Marmara Denizi gibi kalabalık bir trafiğin olduğu, gibi trafiğin olduğu denizlerde mutlaka olması gerekiyor. Böyle bir lüksümüz yok. Belki de o yoğunlukta kaptanın da olması gerekiyordu. Gemide 3 kişinin, yani köprüsünün 3 kişinin belki de ayakta olması gerekiyordu. İşte VDR kayıtları bu yüzden önemli bizim için. Ha, Filika'ya neyi bilemediler? Çok ani oldu. Ya kesinlikle hiçbir şey yapamadılar.

0: Yani uykudan bile uyanamadılar. Belki o devrilmeyle uyandılar, kalkamadılar diyebiliriz. Allah korusun. İnşallah bulunur hepsi.
1: İnşallah.
0: Ama kötü olan işte ani durumlarda, acil durumlarda genel alarma nasıl basacak, ne yapacak? Onları eğer o panik anında yapamadıysa, ki yapması gerekiyordu. Maalesef böyle bir durum oldu. Burada en önemli şey bence bu katkı vermek adına söylemek
1: Buyurun.
0: gerekirse, mutlaka separasyon hattında ilerleyen gemi, yani kuru gemisi bu İmamoğlu gemisi separasyon hattında ilerliyordu. Telsiz mutlaka dinlemek zorundaydı. Diğer gemi de bu gemiden net olarak açıktan geçmek zorundaydı. Çok yakın bir temasın olmaması gerekiyordu. Her iki gemide de mutlaka sorumluluklar alınmalıydı. Özellikle tanker gemisi çok daha dikkatli olmalıydı burada.
1: Peki Zafer Kaptan, son bir 30 dakika 40 30 saniye 40 saniyemiz var. Siz de bu noktalara dikkat çekilmeli dediğiniz yerler varsa son birkaç cümle alayım, buyurun lütfen.
2: Evet, kesinlikle. Şimdi Marmara Denizi şu anda az ama 500-600 tane geminin devamlı geçtiği, bu Karadeniz olaylarından dolayı biraz azaldı ama 500-600 tane gemi var. Çok dikkatli seyredilmesi gerekiyor. Herkes kendi trafik separasyonunda olması ve separasyonlara girip çıkarken dar açıları değil direkt geçişleri yapmak lazım ki bir an önce kendi separasyonuna geçmek adına. Ve en üzüntü vericisi de ikisinin de tabii hiçbir gemi olmasın ama iki tane Türkçe konuşan iki Türk gemisinden bunun yaşanması zaten başlı başına çok üzüntü verici. Çünkü konuşuldu deniliyor, tartışıldı deniliyor. Yani zaten tartışmamamız lazım. Gemilerde konuşma şöyledir: sancak sancağı, iskele iskele. Bu kadar. Yani oturup başka bir şey konuşamazsınız. Bizim manevralarımızda konuşmamız 3 saniye 5 saniyedir. Yani oturup 20 saniye konuşursanız çok zaman geçer. İşte ben biraz sancağı alıyorum, ben biraz iskele alıyorum dersiniz ve olay biter. Bu kadardır. Ve küçük açılarladır. Ve manevraları bu kadar yakına beklememek lazım. Bir an önce gemiyi gördünüz, riski bu oldunuz. O yüzden manevranızı diğer gemi yapmıyorsa bile sizin yapmanız gerekiyor. Yani bir gemi yapmadı, onun yapması gerekiyordu diye bir şey sizi kendinizi kurtarmıyor. Herkes, karşı tarafı manevra yapmıyorsa siz bunu önleyici manevra yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü çatışmayı önleme tüzüğü, uluslararası standartlar bunları söylüyor. İşte VDR kayıtları, bunları bize kim ne yaptı, kim neyi geç yaptı, kim ne yapması gerekiyordu, bunların hepsini açıkça gösterecek. Çünkü o yüzden biz burada kesin kat'i kanıtlarla konuşuyoruz. Burada yargı merci olmadığımız için neyi görürsek, neyi bulursak, ne bizim önümüze gelirse onlarla ilgili yorum yapmaya çalışıyoruz. Tekrar geçmiş
1: Peki.
2: olsun. İnşallah 10 tane denizcimiz, meslektaşımız bulunur. Ama filikaların böyle boş olması, can yelekleri falan varmış. Ben hani kötüyü düşünmek istemiyorum ama hiç iyi şeyler de düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim üyesi ve tanker kaptanı doçent doktor Ozan Hikmet Arıcan ve Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Kaptan Zafer Akbulut bizimle birlikteydi. Zafer Kaptan, Ozan Kaptan, çok teşekkür ediyorum sizlere. Her bir
2: Biz teşekkür
1: değerlendirmeniz çok
2: ederiz.
1: kıymetliydi aklımızda çünkü çok fazla soru var. 10 denizcimiz yok. Ne oldu? Nasıl yaşandı bu kaza? 24 yayınında gemi sahibi Tuğberk Doğruyol'un dikkat çeken iddiaları vardı bize yaptığı özel açıklamada. Ve şimdi arkadaşlarım diyorlar ki bana, batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin İskenderun limanından çıkış anlarına dair görüntüler elimize ulaştı. Arkadaşlarım şu an o görüntüleri de ekranlarınıza getiriyor. İskenderun limanından çıkmıştı. İstikamet Karadeniz Ereğli'ydi. Ve Tuğberk İmamoğlu gemisi, kuru yük gemisi, 4199 ton rulo saç taşıyordu. Şimdi ne taşıdığı da bu noktada önemli olduğunu öğrendik. Özellikle bu kazanın yaşandığı anda veya bir manevra anında geminin nasıl, tankerin hareket edeceğini, neler yaşanabileceğine ilişkin kaptanlarımızdan ve batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin İskenderun limanından çıkış anlarını da sıcak görüntüler olarak, yeni görüntüler olarak şu an ekranlarınıza yansıtıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları. Ekiplerimiz de Silivri'de bölgedeler. Dileriz ki önümüzdeki saat diliminde yeni gelişmeleri sizlerle paylaşalım. Ama bu saat dilimini moderatörde noktalayalım. Birazdan ekonomideki gelişmelerle buradayız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba, ekonomik gelişmelerle karşınızdayız. İndirim reklamlarında yeni dönem başladı artık. Önce zam sonra indirim algısı oluşturan kampanyalara geçit yok. İşte Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği yeni kurallar. İndirim var diye fiyatlar düşmüyorsa artık cezası var. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarında yeni dönemi başlattı. 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenlemeye indirim adı altında tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilecek. Artık indirim öncesi fiyat hesaplanırken indirimin başladığı tarihten önceki son 10 günde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulan ürünlerle hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Sadece %50 indirim gibi reklamlar değil, tüketiciye belirli bir şart karşılığında indirim ya da başka bir fayda sunan şartlı satış kampanyaları da denetlenecek. Kampanya şartlarını gizleyen ve teklifi olduğundan daha avantajlı gösteren uygulamalar da mercek altında. Reklam kurulu gerçek dışı indirim oranları, indirim kapsamındaki ürünlerin belirtilmemesi, kampanya tarihlerinin gösterilmemesi, stok bilgilerinin yanlış sunulması ve indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması gibi uygulamalara ceza uyguluyor. 108.370 liradan 39.916.524 liraya kadar idari para cezası verilebiliyor. Yeni düzenleme sadece indirimlerle sınırlı değil. Hedefli reklamcılık, yapay zeka ile oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin ticari tanıtımları, çevresel beyanlar ve tüketici değerlendirmeleri için de yeni kurallar getirildi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, ABD ile İran arasında yeniden alevlenen çatışmaların Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının kısa vadede yeniden başlaması yönündeki umutları zayıflatmasıyla üst üste 3. günde de yükseldi. Rusya'dansa tahıl sevkiyatlarında yaşanan gelişmeler sonrası vergi hamlesi geldi.
1: Avrupa'da doğal gaz fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden alevlenen çatışmaların etkisiyle üst üste 3. gününde de yükseldi. Rusya ise Karadeniz'de yaşanan gelişmelerin ardından tahılda vergi hamlesi yaptı. Referans vadeli işlem sözleşmeleri %4,3'e varan artış kaydettikten sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. Fiyatlar hala Ocak 2023'ten bu yana görülen en yüksek

tek gün içi seviyenin yakınında seyrediyor. Ekim vadeli kontratı bu hafta yaklaşık %10 değer kazandı. Süren aksaklıklar, kış öncesinde gaz stoklarını yeniden doldurmaya yönelik Avrupa'nın çabalarını

0: İhracat vergisini 2026 sonuna kadar askıya aldı. Ekonomi Bakanlığı yaptığı açıklamada kararın lojistiği yeniden yapılandırma ihtiyacı doğrultusunda alındığını belirtti. Rusya, buğday, arpa ve mısır dahil olmak üzere tahıl ürünlerine uygulanan ihracat vergilerini 31 Aralık'a kadar sıfır düzeyinde tutarken ayçiçek yağı ihracat vergisini Ağustos ayı seviyelerinde donduracak. Küresel buğday ihracatının dörtte birinden fazlasını gerçekleştiren Rusya ve Ukrayna, geçtiğimiz ay Karadeniz'deki ticari gemilere ve limanlara yönelik saldırılarını artırdı. Söz konusu saldırılar, buğday vadeli işlem fiyatlarını son 3 yılın en yüksek seviyesine taşıdı ve küresel gıda arzını tehdit etti.
1: Ekonomiye de noktayı koyalım, şimdi bir ara verelim. Saat başında moderatörde birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: ABD Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeleri bombalarken İran'dan peş peşe misillemeler geldi. Bölgede tansiyon yüksek. Anlaşma tamamen askıya mı alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'da ikili ilişkilere dair sıcak mesajlar verdi. O mesajların şifreleri neler? Görüşme dünya basınında nasıl yankı buldu? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak, Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar ve uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Cihan Günyer cevaplayacak.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

Alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate başlıyoruz. Sabaha karşı Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. Bunlardan biri sulara gömüldü. 10 mürettebatından haber yok. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hemen o noktaya dönelim. Eda Nur Karaloğlu karşımızda bizi bekliyor. Eda Nur merhaba, seni dinliyoruz.
1: Evet Helin Arslan, senin de söylediğin gibi henüz mürettebattan bir haber alınamadı. Tabi dile kolay, tabi kazanın üzerinden artık 12 saatin geçtiğini söyleyebiliriz. Tabi hem havadan hem de denizden arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabi Turberk İmamoğlu isimli gemide bulunan tamamı Türk 10 denizciden hala haber alınamıyor. Tabi ekiplerin de çalışmaları burada devam ediyor. İki Türk bayraklı ticari gemi gece saat 3.15 sıralarında Silivri'nin 18 deniz mili güneyinde çarpışmıştı ve çarpışmanın ardından da Turberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi yaklaşık 11 dakika gibi çok kısa bir sürede battı. Tabii özellikle arama çalışmalarındaki son duruma da bakalım. Yine gemiden gönderilen acil durum sinyali saat 3.26'da alındı. Tabii yetkililer sinyal üzerinden geminin konumunu belirledi ve bölgeye arama kurtarma ekiplerini sevk etti. Tabii şu ana kadar deniz yüzeyinde gemiye ait can kurtarma araçları, serbest düşmeli can filikası, can simitleri ve bazı gemi parçaları bulundu. Ancak bulunan filikanın ve can kurtarma araçlarının içinin de boş olduğu açıklandı. Yani aslında mürettebatın gemiyi terk edip etmediği de çarpışmanın ardından neler yaşandığı da elbette ki henüz net değil, bunu da belirtelim. Arama çalışmalarında cevap aranan en önemli soru da bu. Gemideki personelin cep telefonları da arama kurtarma koordinasyon merkezi tarafından arandı. Ancak bu aramalara da herhangi bir cevap alınamadı. Tabii şu anda da Silivri limanındayız. Hem ekiplerin hareketliliği hem de mürettebat yakınlarının buradaki de bekleyişi sürüyor. Tabii yakınlar da burada sabah saatlerinden itibaren limana geldiler. Yetkililerden yine bir haber almaya çalışıyorlar. Tabii gelecek en ufak bir haber bile burada çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii elbette oldukça zor, endişeli bir bekleyişten de söz ediyoruz. Arama operasyonu kıyı emniyeti, sahil güvenlik ekiplerinin tabii onun yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar da destek veriyor tabii bir taraftan. Tabii burada dolayısıyla da arama oldukça geniş bir kapsamlı şekilde yürütüldüğünü de söyleyelim. Ancak kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliği çalışmaları zorlaştırıyor elbette. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da geminin yaklaşık 950 metre derinlikte bulunduğunu değerlendirildiğini açıkladı. Yine Turberk İmamoğlu isimli gemi yaklaşık 4200 ton rulo saç taşıyordu. Yine bunun da bilgisini verelim. Ağır yük taşıyan geminin çarpışmasının ardından da neden bu kadar hızlı battığı da elbette ki yapılacak teknik incelemelerle ortaya çıkacak. Kazaya ilişkin Alsu isimli tankerde ise ilk tespitlere göre gözle görülür ciddi bir hasar bulunmuyor. Yine o gemide de personelin ifadeleri, radar kayıtları ve iki geminin seyir bilgileri de kazanın nedeninin belirlenmesi açısından da oldukça büyük de bir öneme sahip olduğunu söyleyebilirim. Tabii şu an için gemilerin neden çarpıştığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Tabii bu konuya ilişkinde farklı iddialar da var, ancak soruşturma tamamlanmadan kesin bir değerlendirmenin de yapmanın mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Tabii kaptanların çarpışma öncesinde birbirleriyle iletişim kurduklarını da söyleyelim. Yine o konuşmada neler yaşandı, neler konuşuldu yine incelemelerden sonra ortaya çıkacak. Tabii Şu an için buradaki en önemli başlık elbette ki 10 denizciye ulaşılması. Yine bunun içinde havadan ve denizden çalışmalar yürütülüyor. Biz de yine olumlu bir gelişme oldukça sizlerle paylaşacağız. Helal Aslan.
0: Eda, teşekkür ediyoruz. Eda'nın Karaloğlu'ndan bir söz alalım. Şimdi Eda da altını çizdi. Bu çarpışma öncesinde bu gemiler arasında, vardiyada olan görevler arasında neler konuşuldu? Bu önemli. Kaldı ki 24 yayınına katılan batan geminin, Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tuğberk Doğruyol'da 24 ekranlarında demişti ki ya bizim kaptanımız, bizim vardiyamızda bulunan kişi iki kez karşıdaki gemiyi uyarmış demişti. Şimdi o sözlere geleceğiz ama o sözlere gelmeden önce Tuğberk İmamoğlu gemisinden çarpışmadan, batmadan hemen önce telsizden gerçekleştirdiği konuşmayı ekranlarınıza getireceğiz. O telsiz konuşması gelsin şimdi.
2: Altı. Altı istediği ekip. Altı istediği demiştir. Altı. Tuğberk İmamoğlu. Tamam. Tamam. Anlaşıldı. Altı. Altı istediği ekip. Kır demiştir. Altı. Tuğberk İmamoğlu. Tamam. Tamam. Anladım. Altı. Altı isteneye kır. Altı istil kır demiştir. Altı. Tuğberk İmamoğlu. Tamam. Tamam. Anladım. Altı.
0: Evet, iki gemi arasındaki konuşmayı duyuyorsunuz. Şimdi Tuğberk İmamoğlu gemisinden, yani batan gemiden kendini tanıtıyor. Tuğberk İmamoğlu gemisi olduğunu söylüyor. Ve sonrasında diyor ki Alsu diye bir kez daha sesleniyor. Sana iskeleye kır demiştim diyor. İskeleye kır demiştim diyor ve tahmin ediyoruz ki sonrasında o kaza gerçekleşiyor. Şimdi Tuğberk İmamoğlu gemisi tahminler o ki denizin 800-900 metre altında. Peki Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Alsu tankeri nerede? Alsu tankeri de Silivri'ye çekildi. Onun da görüntüleri gelsin şimdi ekrana. Alsu gemisi, ticari gemi Silivri açıklarına çekildi. O hasar almadan kurtuldu ama çarpıştığı Tuğberk İmamoğlu gemisi o denizin 800-900 metre derinliklerine gömüldü. Şunun da altını çizelim. Batan gemide yük vardı. 4199 ton rulo saç vardı. Bu da aslında batması noktasında çarpışma sonrası etkisi olacağını söylüyor uzmanlar, kaptanlar. Alsu tankeri ise Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Alsu tankeri ise şu an Silivri açıklarına çekildi. Alsu gemisinde herhangi bir gözle görülür bir hasar bile söz konusu değil. Şimdi iki gemideki durum bu. Biri denizin derinliklerinde, çarpışmadan hemen önce kaptanın sesini duyuyoruz telsizden. Uyardığını ifade ediyor Alsu gemisini. Aslında bu uyarının yapıldığını saat 12 sıralarında moderatör yayınımıza, Duygu Göktürk'ün yayınına katılan batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Tuğberk Doğruyol yaptığı açıklamalarda dile getirmişti ve demişti ki kaptanımız iki kez Alsu tankerini uyardı. Uyardığı halde bu çarpışma yaşandı diyor ve bununla birlikte çarpışma sonrasında Alsu tankerinin bu çarpışmayı çok geç yetkililere haber verdiğini söylüyor. 30 dakika sonra uzmanlarla yaptığımız değerlendirmelerde onlar da aynı noktaya dikkat çektiler. 30 dakikanın çok geç bir süre olduğunu söylediler. Peki Tuğberk Doğruyol 24'e özel hangi açıklamaları yaptı? Bir de onun sesinden dinleyelim o açıklamaları.
3: Bizim şöyle bir bilgimiz var. Bu konuyla ilgili. Bizim acentemiz diğer geminin acentesinden gemideki, yani biz sürekli bu haberi aldığımızdan beri bizim tek amacımız personelimize ulaşmak. Bundan dolayı hareketle acentemiz karşıdaki geminin 3. kaptanının mı artık bilmiyorum herhangi bir tane zabitinin telefonuna ulaşıyor. Kendileriyle görüştükleri zaman da bizim gemimizin kaptanının veyahut da vardiyası kim onu tam öğrenemedim, şu anda öğreneceğim. bizim vardiya zabitimizin kendilerini iki sefer uyardığını, buna rağmen çatışmanın yaşandığını belirtmişler. Maalesef acı olan taraflardan bir tanesi de bu. Dediğim gibi bir de geç haber verilmiş. Kazanın herhangi bir teknik aksaklıktan değil, insan hatasından, yani insan hatasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani karşı tarafın artık onu da şimdi tam olaylar tabii adli soruşturmadan sonra bunların hepsi meydana çıkacak. Ama tabii ki hata olabilir, her şey olabilir ama bizim için en acı veren şey bu kazanın oluş anından yaklaşık 31 dakika sonra devletin ilgili birimlerine haber verilmesi.
0: Ve pazar günü Girne açıklarında alabora olan katamaran içinde çok sayıda yolcu vardı. 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişiden haber yok. Bu da korkunç bir facia. Şimdi o 20 kişiyi bulma çalışmaları da devam ediyor. Gözümüz kulağımız bir yandan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ekibimizden Mehmetcan Çoban o kaza haberini alır almaz, felaket haberini alır almaz bölgeye gitmişti. Hala orada haber nöbetinde. Hemen biz Mehmetcan'a bir dönelim bakalım. Şu saat itibariyle var mı yeni gelişmeler? Mehmetcan merhaba, seni dinliyoruz.
4: Evet Elin Aslan, henüz yeni bir gelişme olmadığının tekrardan sizlere belirtelim ve 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının ekipler tarafından kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. O gemi 550 metre derinlikte enkazına da ulaşıldığının altını çizelim. Tabii ki de o enkaza ulaşan gemiler TCG Işın ve TCG Işın gemisi o geminin enkazına ulaşmıştı ve şu anda da kameraman arkadaşım Alem Aşalacı da o anları ekranlarımıza getiriyor. TCG Işın gemisi hemen görmüş olduğunuz gibi aslında şu anda karşımızda bulunduğu üzere ve yanında da bir gemi daha bulunuyor. Onun adı da TCG Alemdar gemisi. Denizaltı kurtarma gemisi 2017 yılında envantere katılmıştı. Aslında TCG Işın gemisi de 2017 yılında envantere katılmıştı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen iki gemiden bahsediyoruz. 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları gece gündüz demeden ekipler tarafından devam ettiriliyor ve şu anda da hem deniz üzerinde hem de deniz altında ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Ekipler denizaltı çalışmaları sırasında ROV cihazını kullanıyor ve o ROV cihazı aslında TCG Işın gemisindeki ROV cihazını biz dün ekranlarımıza getirmiştik. Kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile dün gemiye çıktığımızda ROV cihazını yakından görme fırsatımız olmuştu. 1000 metre derinliğe kadar dalabilen insansız denizaltı aracından bahsediyoruz ve tabii ki de gemi enkazına ROV aracı gönderilecek. ROV aracının önündeki kol kısımlarıyla batık geminin içine girilmesi umuluyor ve geminin içerisinde bir kişi bulunuyorsa eğer ROV cihazıyla önündeki o iki kolla 135 kilo taşıma kapasitesi olan o iki kolla batık gemide bir kişi varsa gemiye çıkartılması umuluyor. Ekiplerin aralıksız çalışmaları sürerken 9 kişi de yarın Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkacak. Olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alınmıştı ve geçtiğimiz günlerde o 9 kişinin gözaltı süresi 3 gün daha uzatılmıştı ve yarın tekrardan o 9 kişi hakim karşısına çıkacak ve beraberinde aslında 7 kişinin de hakim karşısına çıkması bekleniyor. Çünkü ilk olarak 17 kişi hakim karşısına çıkacaktı ve 7 kişi mahkemeye katılmamıştı. 7 kişi mahkemeye katılmayınca hakim 3 gün daha ek gözaltı süresi verdi ve 7 kişinin daha mahkemeye katılmasına karar verdi. O 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ederken TCG Işın ve TCG Alemdar da görevlerini sürdürüyor. TCG Işın dün gelmişti aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Çanakkale açıklarında bir görevdeydi TCG Işın gemisi. Gemi faciası sonrasında hızlıca görevlendirildi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Girne açıklarına geldi. Şu anda ekranlarımızda görmüş olduğunuz nokta ise geminin batık noktasının olduğu nokta ve gemiler TCG Işın ve TCG Alemdar aralıksız bir şekilde orada çalışmalarını sürdürüyor. TCG Alemdar da bu sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi ve Girne açıklarında TCG Işın'la birlikte görevlerini sürdürdüğünü sizlere söyleyebiliriz. Gün içerisinde aslında bizler bugün bir kişinin veya birden fazla kişinin daha bulunmasını bekliyorduk ama şu saat itibariyle henüz bulunmuş bir kişi olmadığını söyleyelim. Tabii ki de sadece denizde de arama kurtarma çalışmaları yürütülmüyor. Havadan helikopterler ve uçak destekleriyle de arama kurtarma çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyleyelim. Denizdeki arama kurtarma çalışmaları ise sahil güvenlik botları, sahil güvenlik gemileri ve Zodiac botlarla deniz üstü taramaları da arama kurtarma çalışmalarının da aralıksız bir şekilde ekipler tarafından devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii burada önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Olayın üzerinden artık 4 gün geçti. Ailelerin ise meraklı gözlerle Girne Turizm Limanı'nın önündeki bekleyişi de devam ediyor. Bugün hava sıcaklığı Girne'de hava sıcaklığı yüksek ve rüzgar saatte kıyıda 3 kilometre hızla esiyor. Tabii bu da ekiplerin işini kolaylaştırıyor ama ROV cihazının denize bırakılması için ekiplerde en önemli noktalardan bir tanesi de su altındaki akıntının ne kadar olduğu. Çünkü ROV cihazı su altındaki akıntı yüksek olduğu zaman denize bırakılamıyor ve ekiplerin de bu noktadaki hummalı çalışmaları devam ediyor. Sözlerimizi toparlayacak olursak o katamaran tipi gemi, feci gemi olayında 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. TCG Işın ve TCG Alemdar da aramalara katıldı ve arama kurtarma faaliyetlerini devam ettiriyor diyelim. Bizim Girne'den aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü tekrardan size bırakalım Elin Aslan.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Zirvesi'ne katıldı biliyorsunuz ki. Beraberindeki gazetecilere de açıklamalarda bulundu. Ukrayna Savaşı'nın bitmesini Putin'den istediğini söyledi. Karadeniz'de seyir sefer güvenliğine dikkat çekti. Ege'deki tahrikleri nedeniyle Yunanistan'ı uyardı. Terörsüz Türkiye süreci de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi dönüşünde uçakta Türk gazetecilerle sohbet etti. Dünyanın gözü Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmedeydi.
6: Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu ve çok verimliydi. Çok çok samimi bir havada geçti. Savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir.
5: Erdoğan savaşın uzamasının kimseye fayda sağlamadığını dile getirdi.
6: Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
5: Karadeniz'deki seyir sefer güvenliği de en önemli meselelerden biri. Son dönemde Türk bayraklı gemilere de saldırılar arttı.
6: Bu sorunu çözmemiz lazım. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var. Şunu açıkça söylemek isterim ki tahıl krizinin özellikle Afrika kıtasında yeniden baş gösterdiğini görüyoruz. Sorun daha da büyümeden inisiyatif alınmasında fayda var.
5: Türkiye'nin F-35 programına dahil edilmesi karşılığında S-400'lerin 3. bir ülkeye devri bir süredir konuşuluyordu. Peki Putin'le görüşmede bu konu gündeme geldi mi?
6: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz.
5: Erdoğan yerli savunma sanayi projelerine de özellikle vurgu yaptı.
6: Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de Kaan'dan vazgeçmiyoruz. Kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirmekten vazgeçmiyoruz. Aksine Türkiye'nin seçeneklerini artırıyoruz. İşte güçlü Türkiye budur. Güçlü Türkiye'nin yol haritası budur.
5: Cumhurbaşkanı zirvedeki hitabında Mekke Anlaşması'na da değinmişti. İttifak ilk toplantısını İstanbul'da yaptı. Başta İsrail ve Yunanistan olmak üzere bazı ülkeler bu anlaşmadan rahatsız.
6: Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur.
5: Yunanistan bir yandan da Ege'de Türkiye'ye yönelik tahrikleri sürdürüyor. Peki Atina gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı ne olacak?
6: Ne yapalım? Bize düşen nedir? Gereğini yapmak. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
5: Ve terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasa büyük çoğunlukla meclisten geçti. Peki süreç ne kadar zamanda tamamlanabilir?
6: Bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız var, bir takvimlendirmemiz var. Yasanın uygulanmaya başlaması içinse örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Bu konuda tespit ve teyitlerin nasıl yapılacağısa bellidir. Süreç adım adım ilerlemektedir.
5: İç cephenin güçlendirilmesi Erdoğan'ın en önem verdiği konulardan biri. Ancak DEM Parti'den zaman zaman aykırı sesler geliyor.
6: Milletin kardeşliğini zedeleyen yaklaşımları hoş göremeyiz. Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. İç cepheyi güçlendirmek, farklılıkları yok etmek değildir. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz.
5: Suriye'de PKK-YPG terör örgütü ve bel kemiğini oluşturduğu SDG'nin fesi, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yürüyen terörsüz bölge için çok önemli bir adımdı.
6: Karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz.
5: ABD'nin Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne destek

0: desteği de önemli bir avantaj. Özellikle de YPG'nin fesih konusunda.
1: Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı. Suriye halkı çok ağır bedeller ödedi ama vatanlarına sahip çıktılar. Şimdi de bütün Suriye'yi inşa etmek için çalışıyorlar. Provokasyonlarla mücadele konusu da önemli. Suriye'nin iç barışına darbe vurmak isteyenlere alan açılmaması şart.
2: İsrail, Yunanistan üzerinden NATO'nun birlik ve beraberliğini tehdit ediyor. Netanyahu bu yönüyle Rusya'nın Truva atına dönüşmüş durumda. Zira Türkiye'yi başka bir NATO ülkesi üzerinden kuşatmaya çalışıyor. Bu da NATO'nun birlikte hareket etme iradesine zarar veriyor. Bunun sağlaması son 3 günde yaşananlarda saklı analiz haber geliyor.
3: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu, canisi, soykırımcısı, bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir.
4: İsrail sadece Orta Doğu'nun değil, Avrupa'nın da istikrar ve güvenliğini tehdit eden bir ülke haline geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasının sağlamasını son bir haftada yaşananlara bakarak anlamak mümkün.
0: Polis soruşturmaları, saldırının gerçekleştirilme biçimi ve istihbarat bulguları birlikte değerlendirildiğinde Leipzig Havalimanı'ndaki saldırı girişiminden Rusya'nın sorumlu olduğu ortaya çıkıyor.
5: In Germany, but also in the European environment.
4: Alman hükümeti 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu açıkladı. Ukrayna'ya ait bir uçağa mühimmat yüklendiği sırada patlayıcı yüklü bir drone sızmış ancak patlama mekanizması çalışmamıştı. Soruşturmayı tamamlayan Almanya Rusya'yı suçladı ve bir dizi yaptırım kararı aldı. Ama daha fazlasını da yaptı. Almanya bir NATO ülkesi. Saldırı girişimi de NATO topraklarında gerçekleştiği için bu saldırıya ortak bir yanıt verilmesi için NATO nezdinde girişimlerde bulunuldu.
6: Az önce Şansölye Merz ile konuştum. Leipzig'teki 4 Ağustos Rus hibrit saldırısının ardından NATO, Almanya ile tam dayanışma içinde duruyor.
4: Ancak Almanya buna rağmen NATO'nun 4. veya 5. maddelerini resmi olarak işletmeyeceğini ilan etti. Peki bunun nedeni tüm NATO üyelerinin saldırıya aynı sertlikte tepki vereceğinden emin olmaması olabilir mi? Zira 4. madde bir müttefik ülkenin güvenliği tehdit edildiğinde ortak bir strateji belirlenmesini buyruk veriyor. NATO mevcut konjonktürde bu teste hazırlıklı olmayabilir. Avrupa'da bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeydi. Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko ile bir araya gelip kameralara beraber poz verdi. Bu fotoğraf kareleri içinde birçok mesajı barındırıyordu.
7: Türkiye hem dış politika alanında hem de ekonomi alanında Rusya'nın en ayrıcalıklı ortaklarından biridir.
4: Sadece bir gün önce Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'la İsrail arasında 3,5 milyar dolarlık bir güvenlik anlaşması imzalandı. Anlaşma Yunanistan'ı hava savunma kubbesi altına almayı taahhüt ediyor. Adı Aşil Kalkanı ve hedefinde Türkiye var. Bunu Yunan makamlarda açık açık ifade ediyor. İşte Yunan Sağlık Bakanı'nın söyledikleri.
8: İsrail ile ittifak Yunan devletinin özgürlüğünü garanti altına alıyor ve Yunan devletinin özgürlüğü Türk tehdidine veya başka herhangi bir tehdide karşı çok önemli bir meseledir.
4: İsrail Türkiye'yi başka bir NATO ülkesi vasıtasıyla kuşatmaya çalışıyor. Böyle bir denklemde NATO'dan güçlü ve tek bir ses çıkması mümkün mü? Mümkün olmadığı için Almanya bırakın 5. maddeyi daha 4. madde çağrısı yapmaya bile cesaret edemiyor. Zira Rusya'nın Almanya'daki saldırısının amacı zaten NATO'daki birlik ve beraberliği test etmekti. NATO'yu sınıfta bırakan İsrail oldu.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Muş'taydı. Çünkü Muş'ta düzenlenen bir buluşma vardı. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlik ve vefa buluşması programı. O programa katıldı. Şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bir konuşma da yaptı. Terörsüz Türkiye süreci geçmişi unutmak değil, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmenin adıdır dedi.
9: Terörsüz Türkiye süreci geçmişi unutmak değil, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmenin adıdır. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle daha güçlü bir Türkiye'ye sizlerle beraber yürüyeceğiz.
10: Terörsüz Türkiye süreci geçmişi unutmak değil, birliği güçlendirmektir dedi. Süreçte şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerinin en önemli başlıklardan biri olduğunu belirtti.
9: Ailelerimizin hassasiyetlerini dile getirdik. Bu kahramanlıkların bedeli ödenemez. Ve hiçbir makam bir şehitlik makamına eş duyulamaz.
10: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş'ta şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, hedefin terörün olmadığı bir Türkiye olduğunu ifade etti.
9: Milletimizin hayali terörün olmadığı bir Türkiye'de evlatlarımızı yetiştirmek. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah terörün olmadığı, huzurun hakim olunduğu, evlatlarımızın güvenle büyüdüğü, gençlerimizin İstihdamla güçlendi. Ülkemizin üretimle, gücüyle daha fazla büyüdüğü bir Türkiye kurmak istiyoruz.
10: Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin temel amacının huzur, birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu vurguladı.
9: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörün son buldu. Hiçbir annenin gözyaşı dökmedi, hiçbir hanenin artık huzursuz olmadı. Türkiye'nin huzuru, birliği ve beraberliği için yürüttüğümüz çok kıymetli bir adımdır.
10: Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye hedefinin aynı zamanda büyüyen bir Türkiye anlamına geldiğini belirtti.
9: Terörsüz Türkiye, büyüyen bir Türkiye demektir. Terörsüz Türkiye, kardeşlerin vuku bulduğu bir Türkiye'dir. Sizlerle yol yürümekten gurur duyuyoruz. Sizlerden bir kere Allah razı olsun. Çünkü bugün bu süreçteysek sizler sayesinde buradayız ve sizlerle beraber yol yürüyoruz. Sizlerin duasıyla bugünlere geldik. Bundan sonraki süreçte de her daim yan yana olacağız, birlikte olacağız ve birlikte terörsüz Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz.
2: Gelelim Adalet Bakanı Akın Gürlüğe. İstanbul'da 2026-2027 adli yıl açılış programında açıklamalarda bulundu Bakan Gürlek. Kamu gücünü ve kaynaklarını kişisel ya da örgütsel menfaat için kullandığı öne sürülen herkes hakkında iddiaların hukuk ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınacağını söyledi.
11: Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu dönemi aynı zamanda adaletin yüzyılı kılmak istiyoruz.
10: Akın Gürlek'ten adalet mesajı. Türkiye yüzyılı adaletin yüzyılı olacak.
11: Adaletin yüzyılı bizim için yalnızca bir slogan değildir.
10: 2026-2027 adli yıl açılış programında adalet sisteminin daha hızlı ve etkin işlemesi için atılacak adımlar öne çıktı. Hedef Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı yapmak ve vatandaşın adalete daha hızlı ulaşmasını sağlamak.
11: Vatandaşlarımız hukukunun korunacağına, haksızlığa uğradığında hukuk düzeninin kendisine güvence sağlayacağına, suç işleyenin hukuk önünde hesap vereceğine ve masum olanın korunacağına inanmalıdır.
10: Uzun süren dava ve soruşturmaların daha erken tespit edilmesi için yargı hizmetlerinin büroları çalışmalarını sürdürüyor. Alo Adalet 135 ise 1 Eylül'de Anadolu, Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak başladı. Hizmetin Ekim'de tüm adliyelerde faaliyete geçmesi planlanıyor.
11: 1 Eylül itibariyle Anadolu, Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak başlayan uygulamayla özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını hızlı ve güvenli bir biçimde ilgili mercilere ulaştırabilecekleri yeni bir iletişim kanalı oluşturduk.
10: Geçmişte aydınlatılmayan faili meçhul dosyalar yeniden inceleniyor. Günümüz teknolojileriyle çok sayıda olayın aydınlatılmasında önemli mesafe alındı.
11: Faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerine hassasiyetle duruyoruz. Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmalarıyla geçmişte aydınlatılamamış dosyaları günümüz teknolojileri ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz.
10: Yeşil vatanın korunması için orman yangınları, sabotajlar ve çevre suçlarına yönelik soruşturmalarda titizlikle yürütülecek.
11: Kasten çıkarılan yangınlardan sabotaj girişimlerine, ihmali davranışlarla büyük çevre zararlarına sebep olan eylemlere kadar bu alanda soruşturmaları titizlikle yürütülmesi ve maddi gerçeğin süratle ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır.
10: Bir diğer başlıksa uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar, sokak çeteleri ve organize suçlarla mücadele olduğu. Suç gelirlerinin aklanması ve dijital suçlara karşı olan mücadele de sürecek. Yolsuzluk iddiaları, kamu gücü ve kaynaklarının kötüye kullanılması da dahil olmak üzere somut delillerle araştırılacak.
11: Aynı yaklaşım ülkemizin uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödediği terör meselesi bakımından da geçerlidir. Terörist Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı, terörün artık ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir.
10: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda birlik ve beraberliğin korunacağı belirtildi. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü ve temel hakların korunması öncelik olacak. Avukatların daha güçlü ve çağdaş şartlarda görev yapması için meslek örgütleriyle çalışmalar sürdürülecek. Tüm adımlarla vatandaşın adalete zamanında ulaşması ve yargıya güvenin güçlenmesi hedefleniyor.
11: Yeni adli yılımız hayırlı olsun.
2: Türkiye'nin ilk özgün genel maksat helikopteri T-625 Gökbey. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine giriyor. Peki hangi amaçla kullanılabilecek Gökbey? Personel taşımadan arama kurtarmaya, havadan gözetlemeden tahliye operasyonlarına kadar pek çok alanda görev alabilecek bir helikopterden bahsediyoruz. O halde gelin şimdi bir de teknik özelliklerini ve emniyet teşkilatına neler kazandıracağını da öğrenelim. Sözü muhabirimiz Ahmet Taner Işıldağ'a verelim.
12: İlk uçuşunu 2018'de gerçekleştiren Gökbey T-625 Gökbey bugün itibariyle TUSAŞ tesislerinde İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Tabii oldukça yeni özelliklere sahip, çok amaçlı bir şekilde kullanılacak İçişleri Bakanlığı tarafından. Aynı zamanda havadan kurtarma operasyonları, gözetleme, tahliye, lojistik, destek, afet bölgelerinde de kullanılabileceği bir helikopterden bahsediyoruz. Genel maksat helikopterinden bahsediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı'na verilen helikopter şimdi ise İçişleri Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edilmiş, şekillendirilmiş durumda. Zaten en çok dikkat çeken şey, şimdi kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar size gösteriyor, İçerisine taşıyabilme kapasitesi. 12 kişilik bir kapasitesi var. 2 kişi de pilot olmak üzere. Tabii çift motorlu bir helikopterden bahsediyoruz. 6 ton tam ağırlığında ve aynı zamanda yakıt da menzili 740 kilometreyi aşan bir şekilde. Hemen içeri tarafına baktığımız zamansa kokpit tarafının içerisinde de işte görebiliyorsunuz modern teknolojilerle bezenmiş bir Gökbey helikopter. Tabii ki ilerleyen yıllarda da İçişleri Bakanlığı'na 42 tane daha Gökbey'in katılması bekleniyor. Dediğimiz gibi çok amaçlı, genel maksatlı bir helikopter olduğu için pek çok unsurda araba kurtarma çalışmalarında, tahliye unsurlarında, gözetleme için çok amaçlı bir şekilde kullanabilecek bir helikopterden bahsediyoruz. Bugün itibariyle TUSAŞ'ta İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere lacivert beyaz renkleri de boyandı T-625 Gökbey helikopteri. İlerleyen zamanlar içerisinde de yine Gökbey helikopterinin fazla sayıda İçişleri Bakanlığı'na verileceğini söyleyelim ve buradan sözü merkeze bırakalım.
2: Aselsan'ın geliştirdiği Tolun Derin Taarruz Mühimmat Ailesi Bayraktar Akıncı'dan gerçekleştirdiği başarılı atışla bir kez daha gücünü gösterdi.
10: İstenen anda, istenen yerde, istenen şekilde. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinde dikkat çeken bir kabiliyet daha gökyüzünde. Aselsan tarafından geliştirilen Tolun Derin Taarruz Mühimmat Ailesi, Bayraktar Akıncı ile birlikte görev yapıyor. Farklı harp başlığı ve tapa seçenekleriyle geliştirilen Tolun Ailesi, 3 farklı mühimmatıyla başarılı atışını gerçekleştirdi. Tolun I, çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlığıyla hedefe doğrudan etki sağlayan bir yapı sunarken, Tolun F, yaklaşım sensörü ve parçacık etkili harp başlığıyla hedefe yaklaşma esaslı etki kabiliyetiyle öne çıkıyor. Tolun P ise programlanabilir zaman ayarlı tapası ve delici harp başlığıyla farklı görev ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanıyor. Müzik mühimmat ailesinin taşıyıcı platformlarından biri olan Bayraktar Akıncı ise yüksek faydalı yük kapasitesi, uzun havada kalış süresi ve farklı görev yüklerini taşıyabilme kabiliyetiyle öne çıkıyor. 6 ton azami kalkış ağırlığı ve 1,5 ton faydalı yük kapasitesine sahip Akıncı, keşif, gözetleme ve hassas taarruz

görevlerinde kullanılabiliyor. Tolun ailesinin farklı mühimmat seçenekleriyle Akıncı'nın gelişmiş platform kabiliyetinin birleşmesi, Türkiye'nin insansız hava araçları ve akıllı mühimmat teknolojilerindeki entegrasyon gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

0: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kayıt dışı para iddiasında yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddialarına ilişkin resmen soruşturma başlatmıştı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlı vardı biliyorsunuz. O zanlılardan biri tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisinin daha işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Türkiye tarafından aranan 22 suçlu Gürcistan Emniyeti ile yapılan ortak operasyonda yakalandı.
1: 3-24 Ağustos tarihlerinde burada Gürcistan makamlarıyla bizim polis teşkilatımız ortak bir operasyona imza attı. Bunun neticesinde bizim kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması yapıldı.
2: Türkiye ve Gürcistan polisi ortak operasyona imza attı. Türkiye tarafından aranan 22 suçlu kıskıvrak yakalandı.
1: Ülkemizde suç işleyen, yurt dışına kaçan kişiler, suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan ziyaretinde iki ülkenin ortak düzenlediği son operasyonun detaylarını paylaştı. Türkiye daha önce Gürcistan'da tespit edilen 22 suçlunun bilgilerini Gürcistan'la paylaşmıştı. Şahısların adreslerinin belirlenmesiyle operasyon için düğmeye basıldı. 23-24 Ağustos'ta yapılan baskınlarda 22 suçlu Gürcistan'da kıskıvrak yakalandı.
1: Bu 22 kişinin 11 tanesini Gürcistan makamları bize iade ettiler. 11 tanesi de burada işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevindeler.
2: Söz konusu 11 suçlu da Gürcistan'da cezalarını çektikten sonra Türkiye'ye iade edilecek.
1: Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar. Takip edeceğiz. Bu tür ziyaretlerle peşlerini bırakmayacağız. Onları yakalayıp Türk adaletine teslim edeceğiz.
0: 2026-2027 eğitim öğretim yılına günler kala ücretsiz ders kitapları da sınıflarda hazır hale getirildi. Bu yıl diğerlerinden farklı olarak Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında farklı sınıf kademeleri için özel olarak basılan kitaplar da okul sıralarında yerini aldı. Detaylar için söz Emrah Yazda.
2: 2003-2004 eğitim öğretim yılından bu yana ücretsiz ders kitapları projesi devam ediyor. 2026 yılında bulunduğumuz bu noktada da 14 Eylül'de okullar açılacak, ancak öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarını hazırladı ve sınıf sıralarına hazır hale getirdi. Ve şu anda da bulunduğumuz bu noktada bütün ders kitaplarını örnek oluşturulabilecek ders kitapları var. Onlardan biri Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu kitabı sınıf sıralarında hazır hale getirildi. Onların örneklerini içine bakacak olursak da burada hikayeler resimlerle desteklenerek anlatılıyor ve Türk dünyasının da öğrencilere aşılanması da görebiliyoruz. Azerbaycan'a ait notlar da burada yer alıyor. Türk dünyasının anlatıldığı hikayeler burada öğrenciler için hazır hale getirildi. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında bir farklı bu sene ders kitapları basıldı. Onlardan biri de anaokulları içinde, okul öncesi öğrencileri içinde kitaplar hazırlandı. Onlardan biri Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri, velilerle çocuklar için ana oluşturulabilecek ders kitabı. Bu da baktığımızda resimlerle desteklenen ve etiket yapıştırılabilecek, yazıları ilk yazılarını yazabileceği, resimlerini yapabileceği, velilerle etkileşime girebileceği çocukların ders kitapları oldu. Yine birinci sınıf, okul öncesi kitabı buydu. Birinci sınıflar için de Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri basıldı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Veli Hatıra Defteri oldu. Yine burada da fotoğrafların, etiketlerin yapıştırılabileceği, resimlerle desteklenen bir ders kitabının olduğunu söyleyebiliriz. Hikaye kitaplarının yanında dediğimiz gibi bu kitaplar da oluşturuldu. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında önemli kitaplar da basıldı. Bu sene 245 farklı ders için kitap basıldı. Basılan kitaplara bakıldığında bu sene 283.354.674 ders kitabı hazırlandı. 2003-2004 yılından bu yana ücretsiz ders kitabı dağıtılıyor demiştik. Onların sayısına baktığımızda ise 4.647.857.247, yani 4 milyarın üzerinde ders kitabı basılmaya devam ediyor hala. Bu eğitim öğretim yılında da yine müzik kitabı, matematik kitabının da bu dersler için, her ders için de önemli kaynakların oluşturulduğunu söyleyelim. Anaokullarının da kapsam alındığını söylemiştik. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında bu yıl farklı şekilde kitaplar basılıyor. Öğretmenler, öğrenciler için, öğretmenlere kaynak oluşturmak için, öğrencilerin de aileleriyle etkileşime girmesi için bu kapsamda o etkileşimi sağlamak için kitaplar basıldığı, etiketlerin yapıştırılabileceği ve hikaye kitaplarının da olduğu, Bilge ve Hakan'ın yolculuğunu anlatan, Türk tarihini anlatan kitapların da yer aldığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bastığı kitaplar hazır hale getirildi. Uyum haftası önümüzdeki hafta pazartesi, yani 7 Eylül'de başlayacak. Minik öğrenciler ilk defa okul sıralarına oturmuş olacak ve asıl eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Ders kitapları hazır, öğrencilerini de bekliyor diyelim. Sözü bu noktadan İstanbul'a bırakalım.
0: Emre'ye teşekkür ediyoruz. Bu arada sıfır atık bilinci de küçük yaşta kazandırılacak. Bu sebeple de yeni eğitim öğretim yılında okullarda sıfır atık teması öne çıkacak.
2: Geleceğin sıfır atık kahramanları okullarda yetişecek. Yeni eğitim öğretim yılında okullarda çevre bilincini güçlendirecek çalışmalar hayata geçirilecek. Eylül ayının teması okullarda sıfır atık olarak belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da çalışmalara ilişkin paylaşımında sıfır atık projesinin Milli Eğitim Bakanlığı ile okullarda daha da yaygınlaştırılacağını açıkladı. Atıklar ayrıştırılacak, geri dönüşüm öğrenilecek. Sıfır atık kampları, geri dönüşüm atölyeleri, çevre temalı seminerler ve ekolojik pazar günleri düzenlenecek. Öğrencilerin günlük yaşamlarında bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmaları hedeflenecek. Yenisini almak yerine yeniden kullan. Hazırlanan bilgilendirme çalışmalarında okul alışverişi öncesinde geçmiş dönemlerden kalan çanta, defter, kalem ve benzeri malzemelerin yeniden değerlendirilmesi çağrısı yapılacak. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir mataralar, beslenme kutuları ve saklama kaplarının tercih edilmesi teşvik edilecek. Sıfır atık kahramanları için etkinlikler de hazırlandı. Öğrencilerin atıkları doğru ayrıştırma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm konularını öğrenmeleri için etkinlik ve hikaye kitapları kullanılacak. Okullarda kurulacak sıfır atık köşeleriyle de öğrencilerin çevre konularını uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanacak. Kantinlerde ise gereksiz tüketim ve gıda israfının azaltılmasına dikkat çekilecek.
0: Batman'a gidelim şimdi, Derince Köyü'ne. Derince Köyü'nde geleneksel yöntemle kaya tuzu üretimi yapılıyor ve kavurucu sıcakları da dört gözle bekliyorlar. Neden? Çünkü kaya tuzu en iyi sıcak havada açığa çıkıyor. Gelin şimdi Derince Köyü'ne gidelim. O zorlu mesaiye bir bakalım.
3: Onlar kavurucu yaz sıcaklarının gelmesini sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü geleneksel kaya tuzunu güneşin altında işte böyle üretiyorlar.
4: Ne kadar güneş varsa o kadar güzel tuz çıkıyor. Buharlaşma oluyor. Tuz daha üretimi daha iyidir.
3: Görüntüler Batman'dan. Burada ata mesleği kaya tuzu üreticiliği geleneksel yöntem.

0: yöntemlerle yapılıyor. Dağlardaki doğal kaynak suyu borular yardımıyla önce dinlendirme kuyularına taşınıyor. Burada bir hafta bekletilen su daha sonra brandadan yapılan biriktirme havuzlarına aktarılıyor.
1: Bu tuzun oluşması için de bir hafta boyunca bizim sürekli bu havuzların içinde döngüsel olarak çalışmamız ve bu kavurucu sıcakta da aynı şekilde bulunmamız gerekiyor.
0: Güneş ışınlarıyla su buharlaşıyor. Sudaki tuz kristalleşerek havuzların dibine çöküyor. Günler süren işlemlerin ve emeğin ardından kaya tuzu açığa çıkıyor. Ardından paketlenen kaya tuzu, salamura ürünler başta olmak üzere, kavurma, peynir ve turşu yapımında kullanılmak üzere satışa sunuluyor.
2: Yunanistan'ın Girit adasındaki Balos plajı turistlerden yoğun ilgi gördü. Sahil şeridi insanlarla dolup taştı. Turizm cenneti olan sahil adeta mahşer yerine döndü.
3: Karaya çıkmakta zorlandılar. Gemilerden inip ağız tadıyla tatil yapamadılar. Yunanistan'ın Girit adasındaki Balos plajında izdiham yaşandı. Sahil şeridinin tamamı turistlerle dolup taştı. Sahilde o kadar çok insan vardı ki kimse hareket edemedi. Turkuaz suları ve manzarasıyla ünlü Balos plajı turist akınıyla çekilmez hale geldi. Yunan yetkililer plaja aynı anda girecek kişi sayısını sınırlama kararı aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepkilere yol açtı. Videonun ardından böyle turizm olmaz olsun yorumları yapıldı. Turizm cenneti plajın cehennemden farksız olduğu söylendi.
2: Ve artık moderatörü noktalama vaktimiz geldi. Ben burada noktayı koyuyorum. Saat başındaysa Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

ABD Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeleri bombalarken İran'dan peş peşe misillemeler geldi. Bölgede tansiyon yüksek. Antlaşma tamamen askıya mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'da ikili ilişkilere dair sıcak mesajlar verdi. O mesajların şifreleri neler? Görüşme dünya basınında nasıl yankı buldu? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Artık

yüzlü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteğini alarak süzüldü diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.
2: Danıt kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
3: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Hesap basit.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından... İşlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
9: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
10: Karpen mevsim havasını sunar.

Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

Optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kazanın.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz son 6'yı gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 2 saat boyunca birlikteyiz. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. İstanbul Silivri açıklarında 18 mil güneyinde Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal eden Türk bayraklı Asu isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden yine Türk bayraklı Tuyberk İmamoğlu isimli gemi çarpıştı. Türkiye bunu konuşuyor. Çünkü İmamoğlu isimli gemi battı efendim. İçerisinde de 10 Türk mürettebat vardı. Onlara ulaşılması için yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor. Ama yeni bir gelişme var mı? Takipteyiz. Anbean kapsamında da 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu bölgede. Aktaracak detayları Eda Nur. Kolay gelsin. Bir gelişme var mı? Çünkü bir an önce o 10 denizcinin bulunmasını temenni ediyoruz. Süreç nasıl işliyor? Söz sende.
1: Merve Aydın, söylemek isterdik ki güzel, olumlu bir gelişme olsun ama maalesef ki henüz olumlu bir gelişme olmadı. Hemen biz de şu anda yine Silivri Limanı'ndayız. Hemen kameraman arkadaşım Celal Musalli de sizler için göstersin. Hemen Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisiyle çarpışan Alsu tankerini görüyorsunuz. İşte Alsu aslında kazanın ardından batmadı. İlk incelemelerde gemide gözle görülür ciddi bir hasar olmadığı açıklanmıştı. Yine incelemelerin ardından da arama kurtarma çalışmalarına katılan gemi şu anda Silivri açıklarında görülüyor. Ancak çarpıştığı Tuğberk İmamoğlu isimli gemi yaklaşık 11 dakika içerisinde battı. Gemide bulunan tamamı Türk, 10 denizcidense maalesef ki hala haber alınamıyor. Tabii kısaca kazanın nasıl yaşandığını hatırlatalım. Alsu tankeri Kocaeli'den Ali Ağa'ya, Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi ise İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu. İki gemi gece saat 3.15 sıralarında Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde çarpıştı. Alsu'nun kaptanı kazayı gemi trafik hizmetleri merkezine bildirdi. Tuğberk İmamoğlu gemisindense saat 3.26'da da acil durum sinyali alındı. Ancak gemiye yapılan telsiz çağrılarına ve mürettebatın cep telefonlarına cevap alınamadı maalesef. Arama çalışmalarında gemiye ait serbest düşmeli cam filikası, cam simitleri ve bazı parçalar deniz yüzeyinde bulundu. Fakat cam filikasının içi boştu ve şu ana kadar 10 kişilik mürettebata maalesef ki ulaşılamadı. Tabii gördüğünüz gibi Alsu gemisi soruşturma açısından da aslında oldukça kritik bir öneme sahip. Çünkü çarpışmanın nasıl meydana geldiğinin belirlenebilmesi için işte bu gemide incelemeler yapılacak. Tabii geminin radar ve seyir kayıtları, kaptanın ifadeleri ve iki gemi arasındaki haberleşmeler incelenecek. Tuğberk İmamoğlu gemisinin neden bu kadar kısa bir sürede battığı, tabii söylemiştik yine 11 dakika içerisinde battı Tuğberk İmamoğlu gemisi. Yine bu da teknik çalışmaların ardından netleşeceğini söyleyelim. Tabii şu aşamada kazanın kesin nedeni açıklanmış değil. Özellikle de bu nedenle ortaya atılan iddialara karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da yine kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Tabii bu bir yandan da bu soruşturma yürütülürken asıl yoğunluk arama kurtarma çalışmalarında olduğunu söyleyelim. Tabii aramalar hem karadan hem de denizden hummalı bir şekilde devam ettiğini söyleyelim. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çok sayıda unsur bu bölgede görev yapıyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Özellikle tabii Deniz Kuvvetleri'ne ait bir İHA, bir fırkateyn kurtarma ve yedekleme gemisi, çıkarma gemisi ve bir hücum bot da yine bu çalışmalara destek veriyor. Tabii evet, aramaları zorlaştıran en önemli noktalardan biri de denizin derinliği olduğunu söyleyelim. Geminin battığı değerlendirilen yerde derinliğin yaklaşık 950 metre olduğu da belirtiliyor. Yine Tuğberk İmamoğlu gemisinin yaklaşık 4200 ton rulo saç taşıması da çarpışmanın ardından 11 dakika gibi kısa bir sürede batması çalışmaların en dikkat çeken noktalarından biri. Yine bulunduğumuz noktada yine çalışmaların sürdüğünü söyleyelim. Yine ekipler de saatlerce bu çalışmalara destek veriyorlar ve tabii buradaki özellikle de Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebattan halen haber alınamadı ve diliyoruz ki yine en yakın zamanda güzel bir haber almayı umuyoruz. Yine tabii çevrede de birçok bekleyiş var. Herkes umutlu bir haber bekliyor. Yine biz de iyi bir gelişme oldukça sizlerle paylaşacağız diyelim ve tekrar size dönelim. Merve Aydın.
0: Eda Nur Karaloğlu, teşekkür ediyoruz. Bölgeden son gelişmeleri aktardı. Çalışmalar kesintisiz şekilde devam ediyor. Kafalarda soru işaretleri var. Üzerine konuşacağız. Örneğin can plikaları. Bunlar boş çıktı efendim. Bunun dışında hava açıktı. Böylesi bir durumda iki gemi nasıl çarpıştı? Öte yandan gemi sahibinin çok ciddi bir iddiası. Asu tankerinin kazayı 31 dakika geç bildirdiğini söylüyor. Ki zamanında bir bildiri gelseydi acaba böyle bir felaket yaşanmaz mı? Bir de tabii ki uçaklarda kara kutu varsa burada da VDR var. Bu VDR'nin incelenmesiyle birlikte de her şey gün yüzüne çıkacak. Şimdi şu da söz konusu, iki gemi kaptanı çarpışma öncesiyle iletişime de geçiyorlar. Bu kapsamda telsiz konuşmaları da yayımlandı ve şunu söyleyelim. Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Asu tankerinin kaptanına sesleniyor. Peki ne söylemiş? Şu anlarda ne yaşanmış bakalım.
2: Asu. Asu iskele yakın. Asu iskeledir demiştir. Asu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, tamam, anlaşıldı. Asu. Asu iskele yakın. Asu iskele yakın demiştir. Asu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam, tamam, anlaşıldı.
0: Evet, Silivri açıklarında yaşanan bu kazayla birlikte akıllarda soru işaretleri var. Neden böylesi bir durum yaşansın? Bir gemi battı, diğerinde böylesi bir durum yok. 10 kişiden mürettebat.

0: Sebat'tan bahsediyoruz ve elbette o soru işaretleriyle birlikte şöyle işin uzmanına soralım, iş insanı Kaptan Mustafa Can bizlerle birlikte. Mustafa Bey merhabalar, hoş geldiniz moderatöre.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Evet, öncelikle
1: tekrar
0: tabii ki...
1: Öncelikle geçmiş olsun efendim.
0: Evet,
1: Bütün
0: Türkiye'ye...
1: Türk denizcilik camiasının.
0: Evet, çok geçmiş olsun diyoruz biz de elbette ve aslında önce bir sebebi merak ediyoruz ya. Yani hava açık, iki gemi böylesi bir durumla nasıl çarpışıyor? Kaza anında bölgede görüşü engelleyecek siz, olumsuz hava bildirilmemiş radar ve otomatik tanımlama sistemi cihazlarında da iki ticari geminin birbirini fark etmemesi, köprü üstü vardiyasında da hani olası bir ihmal mi vardır? Saat olarak da maalesef işte sabaha karşı, o yüzden böylesi bir uyku ihtimali, bunlar aklımıza geliyor. En başta siz olayı öğrendiğinizde neden olmuştur dediniz? Buyurun.
1: Benim ilk intibam düzenli rotasında giden, trafik hattında olan geminin 3. vardiya zabitinin uyuma olasılığı gelmişti ama videodan anladığım kadarıyla Avsu tankeri, ya yani konuşmadan anladığım kadarıyla trafik hattına girmek istiyor. Kocaeli'nden geliyor, Çanakkale trafik hattına girmek istiyor. Hı. Ve bu iki gemi birbirini görüyor ve konuşuyorlar. Birbirini göre göre bu kazanın olmasını biraz o konuşmalar biri tarafından yapılmadıysa, gerçekten olduysa Altu ile ilgili ciddi soru işaretleri olur. Çünkü İmamoğlu gemisi normal trafik hattında gidiyor. Öbürü trafik hattını keserek 90 derece açıyla girip tekrar güneye dönüp devam etmesi gerekiyor idi.
0: O zaman bir
1: bunlar
0: manevra
1: birbirini
0: hatası mı? Ya bu da akla
1: evet,
0: geliyor değil mi?
1: İskeleye, iskeleye kır dedim. Kır denmez aslında. İskeleye dümen bas. Öbürü de tamam demesine rağmen basmayıp çarpıyor olması akıl alacak bir iş değil. Yani göz göre göre bir kazadan bahsediyoruz. Tekrar ediyorum. Bu kayıtlar gerçek konuşma kayıtları ise.
0: Evet. Tabii ki şu anda bu iletişimin tabii ki iki gemi kaptanının tersiz konuşmaları olduğu üzerine ve bu gerçeklik üzerinden tabii ki gidiyoruz sizin de söylediğiniz gibi,
1: evet.
0: Ama deniz otobanı dediniz, yoğun trafik noktası var. Burada dikey açılı şekilde bir manevra var ve bu hatalı olabilir. Bu ihtimallerden biri. Şu da var mesela, yani Asu'da ciddi bir hasar var mı? Yok. Ama öte yandan Tuğberk İmamoğlu batıyor. Yani şimdi iki farklı gemi, biri battı diğeri batmadı. O yüzden aynı çarpışma iki gemide nasıl bu kadar farklı bir sonuç doğurdu? Hem de 11 dakika gibi bir sürede batmış olması da
1: bakın,
0: düşündürücü. Buyur.
1: Hatta 11 dakika da değil. Daha da kısa olabilir. Niye? Alsu tankerinin kaptan beyanı, biliyorsunuz kaza olma anı 3.15. Geminin epirk cihazının battıktan sonra yüzeye çıkıp alarm vermesi ve Ankara'dan okunma saati 3.26. Bakın, önce kaza oldu, batmaya başladı. O 1,5-2 metre derinliğe iniyor. Ondan sonra sinyal göndermeye başlıyor. Burada da bir 1-2 dakikalık bir süre fark edebilir. 9 dakika. Yükü rulosaç. Ambar dibinde bu yük. Mesela buğday yükü olsaydı ambar full dolu olacaktı. Bu çatışmayla beraber borda yırtılmasından dolayı ambarlarına su bu kadar kolay alamayacaktı. Rulosaç olduğu için, dip yükü olduğu için çok hızlı su aldığını ve geminin kırılarak battığını düşünüyorum. Yani gemi hem full yüklüyse, üstüne de çatışma sonrası ambarlarına su dolduysa, ki öyle olduğunu düşünüyorum. Diğeri tanker. Şöyle düşünün. Bunu şuradan bir gemi verebilir misiniz bana, rica etsem?
0: Evet, görsellerle destekleyerek daha iyi tabii ki
1: evet.
0: Anlayacağız. 4199 ton rulo saçtan bahsediyoruz aktardığınız üzere. Tabii böylesi bir yük, karşı tarafın boş olması, çarpmadan sonra ağır yükün etkisiyle geminin de dikey bir şekilde batma

0: ihtimali ki kendisi de Mustafa Bey de
1: Yani.
0: bundan bahsediyor. Şimdi gemimiz de geldi üzerinden. Buyurun konuşalım.
1: Şimdi bu gemi tanker olan gemi diyelim ki tanker zaten. Tankerlerde şu baş tarafında çok sağlam çatışma perdeleri vardı. Ve kafadan vurduğunu düşünüyoruz. Trafik hattına 90 derece giriyor, diğeri paralel devam ediyor. Kafadan bu gemi vurduğunda buna çok bir şey olmaz. Bu arada tankerlerde çift cidar dediğimiz yani bordadan vursa bile şu tankların olduğu bölümle denize olan arasında tanklar vardı, boş tanklar vardı. Dolayısıyla bir kaza olmaz. Şimdi bunu bizim al su tankeri kabul edelim. Sağ elimdeki. Bu gemi güneye doğru iniyor. Buradan giren gemiyi iskeleye kır diye uyarıyor. Çünkü artık üstüne geldiğini görüyor böyle.
0: Uyarıyor. Evet,
1: Şöyle
0: üstüme doğru
1: döneyim.
0: geliyorsun dedi.
1: Eğer buradan vurdu ise bu geminin ambarına su girmeme ihtimali yok İmamoğlu gemisinin. Ve batmama ihtimali de yoktu. Yani sıfır gemi de olsaydı bu gemi 40 yaşında da olsaydı aynı etkiyi yaratırdı. Gemi batardı. Böyle bir tanker vasatından, ortasından bir tanker girmesiyle. Ama vahim olan şeylerden biri de bakın 3.15 kaza oluyor. 3.26 Ankara'ya sinyal gidiyor. Ankara büyük bir ihtimalle gemi trafik hizmetlerini uyarıyor. O bölgede bir sinyal aldık diyor. O bölgedeki tankeri büyük bir ihtimalle al suyu gemi trafik hizmetleri arıyor. Çünkü sektör Marmara'da yani İstanbul trafik hizmetlerine bağlı. O ona aradığını düşünüyorum. Bunun da 15-20 dakikalık gecikme ve 3.46'da
0: Hatta
1: bayağı bir
0: Alsu
1: gecikmeyle
0: tankerinin
1: ben
0: o kazayı 31 dakika geç bildirdiğini de ifade etti. Gemi sahibine çok
1: onu
0: ciddi bir
1: söylüyorum.
0: iddiası vardı.
1: Onu
0: 24 TV
1: söylüyorum.
0: ekranlarında evet açıkladı ilk kez
1: Bunu
0: bunu. O yüzden buyurun.
1: sorduklarında 3.46'da bir gemiye çarpmış olabileceğini, ismini bilmediğini söylüyor. Ama ben yeni duyuyorum. Sizin yayınladığınız konuşmalarda bu isimleri birbirlerini biliyorlar, görüyorlar, konuşuyorlar. Bunu neden söyledi, onu da bilmiyoruz. Bu arada batan geminin, bakın bir geminin bakımlı olduğunu şunlardan anlayabiliriz. Bir, videolarından görüyoruz. İki, geminin cam salları, cam filikaları battıktan sonra hepsi yüzeye çıkmış.
0: Ama
1: Bunlar
0: boş
1: görevini
0: çıkmış
1: tam
0: maalesef.
1: yapmış. Zaten boş çıkacaklar. İşte o denize atlayanlar yüzerek girecekler. Yani gemiyle birlikte basmaması gerekiyor. İzmir, Kıbrıs'ta olan olayda farkındaysanız bir tanesi tamamen bağlıydı. Battıktan sonra da yüzeye çıkan bir şey olmamıştı. Böyle bir sıkıntı da vardı Kıbrıs'ta batan feribotta. Burada yani armatörü zaten Türk bayraklı ve Türk bayraklı gemiler artık Türk devleti tarafından, liman otoriteleri tarafından çok ciddi denetleniyorlar. Ben öyle bir hata da beklemiyorum. Yani gemi 90 yapımı zaten kötüydü, bunun için battı. Kimse diyemez. Bu tip bir kazada ambarında rulosaç varsa, bordasından darbe bir tanker tarafından aldıysa o gemi batar efendim.
0: Evet, tabii işte dediğiniz gibi boş bir can salı botu can simitlerinin görülmesi arama çalışmaları sırasında bunları da gördük, tecrübe ettik ve mürettebatın tahliye başlamış olabileceğinin göstergesi miydi? Yani bundan sonra ne olacak?
1: Hayır.
0: Tabii ki arama
1: Hayır.
0: çalışmaları devam ediyor ama hani salın otomatik sistemle gemi batarken açılması gibi bir durum var mı? Teknik açıdan tabii ki siz daha iyi ifade edeceksiniz. Bunları da biz düşünüyoruz vatandaş olarak ama siz çarpma açısından buradaki gemi atarken salların otomatik açılması gibi böylesi durumlar da yaşanmış olabilir mi?
1: Şöyle ki Normalde o can salına içine binip de release edip denize bütün personelin inmesi.

0: lazım. Böyle bir vakit olmadığını biliyoruz. 9 dakikada ne personeli kaldırabilirsiniz, ne cans filikasına bindirebilirsiniz. Yan yatmaya başladığında süre çok kısa, 6-7 dakika burada. Direkt tumba olup batmış gemi. Yani 6-7 dakika inanılmaz kısa. Alarma bastınız, bu arada gemi yan yatmaya başladı. Kameradan çıksanız dahi o koridorlardan yürümeniz imkansız. 30-40 derece yattığında gemi. Yani zor, imkansız tabii ki değil. Ama gece saat 3'te herkes uyuyor. Dolayısıyla ben gemiden çıkabilen olduğunu düşünmüyorum. Yalnızca köprü üstündekilerin kurtulma olasılığı vardı. Onlar da yani herkesi uyandırmaya çalışıp işte alarmlara basmayla gecikip atlamadılarsa onlar da gemiyle birlikte şehit olduklarını düşünüyorum efendim.
1: Evet, tabii çarpışmaya karışan bir geminin sadece ihbar yükümlülüğü mü vardır? Bu da aklımıza geliyor. Şimdi ister istemez bir iletişim kuruldu. Böylesi bir facia yaşandı ama mümkün olduğu ölçüde biraz da meselenin hukuki bağlamında aslında sormak istiyorum. Yani diğer geminin mürettebatına yardım etme zorunluluğu etmediler. İşte diğer gemi battı. Böylesi bir algı oluşması da tabii mümkün. Bakanlık kazanın meydana geldiği bölgede derinliği de yaklaşık 9 metre olduğunu söylüyor. Yani böyle bir derinlikte arama kurtarma çalışmaları keza hali hazırda zor ilerleyecektir ama enkaza ulaşılması noktasında da bize ne söyler? Çalışmalar da devam ediyor. Ama şunu sormak istiyorum. Bir ihbar yükümlülüğünün dışında diğer geminin bir yükümlülüğü var mıdır böylesi durumda?
0: İhbar yükümlülüğü var. Bir kaza
1: Tabii.
0: yaptı ve kontrol edilen bir bölgedesiniz. Siz Türk kontrol sahasındasınız. Kıyı Emniyeti Gemi Kurtarma Hizmetleri AŞ'nin. İki, kim olursa olsun bayrağı, dini, devleti ne olursa olsun her geminin kendi gemisinin emniyeti söz konusu olmadığı sürece yardıma gitmekle mükelleftir. Yardım etmek zorundadır her kaptan. Zaten kaptanlar şunu düşünürler. Yani o olay benim başıma da gelebilirdi. Dolayısıyla denizde zor duruma düşmüş ve oraya düşünmeden bütün gemiler yönlenirdi. Burada şöyle bir ihmal söz konusu değil. Süre o kadar kısa ki zaten olay yerinde Alsu. Alsu gemisi. Oradan yüzen biri gördüğünde muhakkak alacaktır. Direkt ben battığını düşünüyorum. Olay yerinden de zaten uzaklaşmamış. Böyle yani kurtulma ihtimali olup da Alsu'nun yardım etmeme ihtimalini aklıma bile getirmiyorum. Düşünmüyorum da.
1: Evet, tabii bu VDR yani uçaklardaki kara kutunun karşılığı bununla alakalı diyelim ki İmamoğlu gemisinde bulunamadı ya da işte diğer Tuğberk İmamoğlu gemisinde değil de Alsu'nun VDR'si üzerinden bir inceleme yapıldığında da kazanın sebebi net bir şekilde kayıt altına alınmış olur mu? Yani sonuçta
0: Bu
1: çarpışma gerçekleşmiş.
0: söylediğiniz, bakın bu söylediğiniz konuşmalar hepsi orada kayıtlı.
1: Evet.
0: Radar görüntüleri kayıtlı, video görüntüleri kayıtlı, yani köprü üstünü görüyor. Yani her şey apaçık ortaya çıkacaktır. Büyük bir ihtimalle bunlar alınmış bile olabilir şu anda. Kodları çözülüyor olabilir ve liman başkanlığında ya da savcılıkta bunlar açılmış, okunmuş bile olabilir. Bunlar da çok kısa bir sürede çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani şu ana kadar yapılmış bile olabilir bunlar. Zor bir şey değil çünkü bu.
1: Telsiz görüşmesi, radar görüntüsü, geminin hızı, dümen hareketleri bunların kayıt altına alındığını söylüyoruz. Buyurun.
0: Alınıyor. Alsu yaptığı konuşmalar da kayıt altında.
1: Tabii.
0: Yani şu konuşma üzerine böyle bir kaza olduysa çok ciddi bir sıkıntı var. Bu konuşmalar bilgisayarla yapılmadıysa, yani gemiler birbirini görüp de konuşup da
1: Bu
0: böyle bir
1: yaşandıysa.
0: şey varsa şimdi evet.
1: Yani
0: Burada farkındaysanız İmamoğlu'nun kaptanı öbürüne işte dümen kır diyor. Çünkü o trafik hattının içinde. Öbürü uymak zorunda, yani ona uymak zorunda trafik hattını kesiyorsanız hukuken de denizcilik kuralları gereği siz onun ya geçişini bekleyeceksiniz ya arkasından dolanacaksınız ya da önünden geçeceksiniz. Beklemek zorundasınız onu. Alsu tankeri beklemek zorunda.
1: Hem bir uyarı var buna karşın ilerlemiş. Bunun dışında 31 dakikalık bir gecikmeden bahsediyoruz. Bu kritik eşiklerle birlikte yani hali hazırda diyorsunuz ya bunlar gerçekse ve doğrulandıysa bu hala bir deniz kazası diye mi okunur yoksa önlenebilirdi ama önlenmemiş ciddi bir seyirdir, kriz yönetimi zinciridir. Meseleyi o zaman böyle mi okumak gerekir yaşananlar üzerinden ve gördüklerimiz üzerinden?
0: Bütün kazalar önlenebilir böyle
1: Evet.
0: bakarsın. Önlenemeyecek kaza yoktur. Dolayısıyla işte gerekli tedbirleri Alsu gemisi tam almış mıdır, almamış mıdır? Bunu da dediğimiz gibi bilyar kayıtı ve bilirkişi incelemeleriyle çok kısa bir sürede çıkacaktır. Yarın işte bir haber alırsak kaptanla ilgili o zaman anlayacağız böyle bir olay var diye.
1: Evet, 11 dakikada batan bir gemi, 10 kişilik mürettebat ve gerçekten de şu anda hep birlikte çalışmaların
0: Çok üzgünüm.
1: tamamlanmasını bekliyoruz. Daha Kıbrıs'ta Girne'de yaşanan olayın acısı tazeyken bu meseleyle birlikte de işte sizlere işin uzmanlarına soruyoruz. Sebebi nedir, ne değildir? Çok önemli, kıymetli aktardıklarınız. Teşekkür ediyorum efendim.
0: Bu konuda birkaç şey daha söylemek
1: Lütfen
0: istiyorum.
1: buyurun.
0: Bakın şimdi Marmara Denizi'ni görüyorsunuz. Yüzlerce gemi, belki 100 yıldır ilk defa bu kadar kalabalık. Ana sebebi bizim Rusya'ya gidemeyişimiz. Türk gemileri veya Türk sahipli gemiler hepsi laid up, bekleme konumunda yer bulabilen bir limana yanaşıyor, tersaneye yanaşıyor, bulamayan da açıkta bekliyor. Şu anda Karadeniz'de trafik tamamen durdu. Sebebi de Ukrayna'nın her geçen gemiyi vurması. Rusya'ya giden, Gürcistan'a giden, Abhazya'ya giden. Daha yeni bir haber daha geldi. İki gemiyi daha vurmuşlar. Hem de Gürcistan'ın kara suları içinde vurmuşlar. Böyle bir de ilginç durum var. Türk Dışişleri'nin ve Ulaştırma Bakan Yardımcımızın denizcilikten sorumlu Sayın Durmuş Ünüvar'ın bu konuda büyük çabalar sarf ettiğini biliyorum. Bunun işte aşırı kalabalık olmasının Marmara Denizi'nde bu tip kazalara da tekrar yol açabileceğini de unutmamak lazım. Bir an önce Ukrayna'nın aklı selim hale getirilip bizim tekrar Karadeniz'de buğday taşımamız lazım, kömür taşımamız lazım, limanlarımız duruyor, kamyonlarımız duruyor, gemiler geçmediği için ikmalleri duruyor. Türkiye'nin çok ciddi bir ticaret kaybı var. Eğer bu olay 2-3 ay daha devam ederse zaten Türkiye'de bir 20-30'a yakın armatörü ekmeğe muhtaç olarak göreceğiz efendim.
1: Tabii ki bölgesel meseleler diyoruz ama küresel krizlerin etkisi tüm ülkelere yönelik Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte bölgede sizin de söylediğiniz gibi geçişler kolay olmayınca burada bir sıkışıklık var. Tabii önemli bir nokta. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey size de kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi günler.
1: Efendim tabii ki şu anda Marmara Denizi'nde yaşanan krizden bahsettik. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi biliyorsunuz Bişkek'te. Rus lider Vladimir Putin de bu kapsamda Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını, barışçıl yöntemleri sürdüreceğini de altını çizmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ki Türkiye zaten bu kapsamda etkin rol oynuyor. Gelelim Girne'ye. Girne açıklarındaki gemi faciası tüm Türkiye'nin yüreği kan ağladı efendim. Geminin enkazına ulaşılır ulaşılmaz derken 550 metre derinlikte bulundu. O gemi robotik sistemlerle inildi ve 20 kişi bulunabildi mi? Maalesef halen de bulunabilmiş değiller. Ama arama çalışmaları 7-24 kesintisiz devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman batan gemiye ulaşıldı demişti. Peki o süre zarfından sonra neler yaşandı? 24 muhabiri Mehmetcan Çoban bölgede detayları aktaracak.
2: Arama kurtarma çalışmaları 4. gününde de aralıksız bir şekilde devam ediyor. Denizde kaybolan o 20 kişi için hem havadan hem karadan hem de denizden ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ben aslında sözlerimi daha fazla uzatmadan Kadrajan

0: çekilmek istiyorum ve ekranlarımızda şu anda TCG Işın ve TCG Alemdar gemisini görüyorsunuz ve o iki gemi şu anda yan yana görev yapmakta. Tabii ki de o iki geminin yan yana görev yapmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de batıkta olan katamaran tipi yolcu gemisinin enkazı 550 metre derinlikte tespit edildi ve ekipler de aslında teknedeki sismik cihazları kullanarak geminin içerisinde bir kişi var mı yok mu onu tespit etmeye çalışıyor. Tabii ki de iki gemi de oldukça donanımlı ve denizaltı arama kurtarma çalışmalarında oldukça önemli rol oynayan gemilerden bahsediyoruz. Tabii sadece deniz altında arama kurtarma faaliyetleri yürütülmüyor. Aynı zamanda havadan da helikopterler ve uçaklarla arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiği dördüncü gündeyiz. Tabii bugün aslında oldukça önemli bir gün. Çünkü ROV cihazları TCG Işın ve TCG Alemdar gemisinin ikisinde de bulunuyor. ROV cihazı TCG Işın gemisindeki ROV cihazı, yani insansız sualtı arama cihazı 1000 metreye kadar dalış gerçekleştirebiliyor ve ön kısmında bulunan iki koluyla 135 kilograma kadar da ağırlık taşıyabiliyor. Şu anda da kadrajlarımızda görmüş olduğunuz gibi iki TCG Işın ve TCG Alemdar gemisinin hemen yanında helikopter de alçak uçuş gerçekleştirerek denizin üstündeki arama tarama faaliyetlerine de arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Tabii ROV cihazından bahsettik sizlere, 1000 metreye kadar dalış gerçekleştirebilen bir cihazdan bahsettik. Aynı zamanda TCG Işın gemisinin arka kısmında yandan taramalı sonar sistemi bulunuyor ve bu sistemde 1000 metre derinlik ve 500 metre genişliğe kadar da arama tarama faaliyetlerini sürdürebilen özellikli bir cihazdan bahsediyoruz. Hemen ben sözlerimi çok fazla uzatmadan TCG Alemdar gemisinden de bahsetmek istiyorum. Denizaltı kurtarma gemisi 2017 yılında envantere katıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretildi. O gemide de ROV ve YTS cihazı bulunuyor ve 600 metre deniz altında arama kurtarma faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütebiliyor. Sözlerimizi toparlayacak olursak 8 kişinin hayatını kaybettiği o feci olayda 20 kişi için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor ve ekipler gece gündüz demeden, özellikle gece saatlerinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında TCG Işın gemisi de dün akşam o arama kurtarma faaliyetlerinde görevini sürdürdü. Çünkü gece çalışma özelliği de bulunan bir gemiden bahsediyoruz ve o gemiler TCG Işın ve TCG Alemdar gemisi de arama kurtarma faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor diyelim ve bizim Girne'den aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü stüdyoya bırakalım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinden dönüşte uçakta geleneksel hale geldiği üzere gazetecilerin sorularını cevapladı. Bu arada tabii gittiği bu söyleşi kapsamında bu işbirliği örgütü zirvesinde Rus lider Vladimir Putin'le de bir araya gelmişti. 90 dakikalık bir ikili görüşme gerçekleşmişti. Ardından Putin Türkiye için ayrıcalıklı ortak ifadesini kullanmıştı. Not düşelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ukrayna Savaşı'nın bitmesini, Putin'in de istediğini dile getirdi. Karadeniz'de seyri sefer güvenliği noktasında bir takım sorunlar var. Bu sürece de vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ege'deki tahrikler nedeniyle Yunanistan'ı uyardı. Bir de terörsüz Türkiye dedi. Süreçte net bir yol haritasına sahip istedi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi dönüşünde uçakta Türk gazetecilerle sohbet etti. Dünyanın gözü Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmedeydi.
3: Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu ve çok verimliydi. Çok çok samimi bir havada geçti. Savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir.
2: Erdoğan savaşın uzamasının kimseye fayda sağlamadığını dile getirdi.
3: Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil.

0: Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
1: Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği de en önemli meselelerden biri. Son dönemde Türk bayraklı gemilere de saldırılar arttı.
0: Bu sorunu çözmemiz lazım. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var. Şunu açıkça söylemek isterim ki tahıl krizinin özellikle Afrika kıtasında yeniden baş gösterdiğini görüyoruz. Sorun daha da büyümeden inisiyatif alınmasında fayda var.
1: Türkiye'nin F-35 programına dahil edilmesi karşılığında S-400'lerin 3. bir ülkeye devri bir süredir konuşuluyordu. Peki Putin'le görüşmede bu konu gündeme geldi mi?
0: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz.
1: Erdoğan yerli savunma sanayi projelerine de özellikle vurgu yaptı.
0: Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de Kaan'dan vazgeçmiyoruz. Kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirmekten vazgeçmiyoruz. Aksine Türkiye'nin seçeneklerini artırıyoruz. İşte güçlü Türkiye budur. Güçlü Türkiye'nin yol haritası budur.
1: Cumhurbaşkanı zirvedeki hitabında Mekke Anlaşması'na da değinmişti. İttifak ilk toplantısını İstanbul'da yaptı. Başta İsrail ve Yunanistan olmak üzere bazı ülkeler bu anlaşmadan rahatsız.
0: Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur.
1: Yunanistan bir yandan da Ege'de Türkiye'ye yönelik tahritleri sürdürüyor. Peki Atina gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı ne olacak?
0: Ne yapalım? Bize düşen nedir? Gereğini yapmak. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
1: Ve terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasa büyük çoğunlukla meclisten geçti. Peki süreç ne kadar zamanda tamamlanabilir?
0: Bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız var, bir takvimlendirmemiz var. Yasanın uygulanmaya başlaması içinse örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Bu konuda tespit ve teyitlerin nasıl yapılacağısa bellidir. Süreç adım adım ilerlemektedir.
1: İç cephenin güçlendirilmesi Erdoğan'ın en önem verdiği konulardan biri. Ancak DEM Parti'den zaman zaman aykırı sesler geliyor.
0: Milletin kardeşliğini zedeleyen yaklaşımları hoş göremeyiz. Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. İç cepheyi güçlendirmek, farklılıkları yok etmek değildir. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz.
1: Suriye'de PKK-YPG terör örgütü ve bel kemiğini oluşturduğu SDG'nin fesi, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yürüyen terörsüz bölge için çok önemli bir adımdı.
0: Karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz.
1: ABD'nin Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne desteği de önemli bir avantaj. Özellikle de YPG'nin fesih konusunda.
0: Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı. Suriye halkı çok ağır bedeller ödedi ama vatanlarına sahip çıktılar. Şimdi de bütün Suriye'yi inşa etmek için çalışıyorlar. Provokasyonlarla mücadele konusu da önemli. Suriye'nin iç barışına darbe vurmak isteyenlere alan açılmaması şart.
2: Erdoğan-Putin görüşmesinde masada Karadeniz vardı, Ukrayna Savaşı vardı. Bunu söylüyoruz çünkü Kremlin sözcüsünden Peskov'dan bir açıklama gelmişti. Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin Türkiye'de gerçekleştirilmesi ihtimali ele alındı demişti. Tabii savaşın seyri noktasında bir gelişme bu. Bunu söylememizin sebebi de Rusya-Ukrayna Savaşı'nda silahlar susmuyor, tehditler bitmiyor. Hatta dün gece de oldukça hareketli geçti. Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Zelenski'den savaşın seyrini dahi değiştirebilecek bir açıklama geldi. Rus hava sahasının kapanmasından söz etti.
1: Karşılıklı tehditler geldi. Rusya düşmanın çökeceğini söyledi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ise Rusya hava sahası

0: olması için kritik bir uyarıda bulundu.
1: Жодному цивільному літаку.
0: Zelenski sosyal medya hesaplarından video mesaj paylaştı. Rusya hava sahasına ilişkin iddialı bir tehditte bulundu.
2: Rusya semalarında dikkate alınması gereken ölçekte insansız hava araçları olacak.
1: Війна. Що?
0: Zelenski, Rus makamlarının hava sahasındaki tehlikeler konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmadığını öne sürdü. Rusya'ya gözdağı verdi.
2: Rus hava sahası fiilen kapanacak. Rusya'nın başlattığı savaş gökyüzünü kapatıyor. Rusya semalarındaki güvenli günler sona erdi.
0: Ukrayna hava sahası 2022'den beri sivil uçuşlara kapalı. Zelenski aynısını Rusya'ya yaşatacaklarını söylüyor. Açıklamalar sonrası Türkiye'den Moskova'ya uçuş yapan Türk Hava Yolu şirketlerine ait uçakların kalkış meydanlarına geri dönmeye başladığı yönünde bilgiler geliyor. Bazı uçuşlarsa iptal edildi. Rusya lideri Vladimir Putin'den ise sert tepki geldi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te önemli açıklamalar yapan Putin, Ukrayna'yı terörizmle suçladı.
3: İlk nokta, teröristlerle müzakere edilmez. İkincisi, böyle trajediler yaşanırsa bir şekilde karşılık vereceğiz. Kimse bundan şüphe duymasın.
0: Tehditlerin yanı sıra Rusya'dan Ukrayna'ya saldırılar da sürüyor. Odessa'ya düzenlenen son saldırıda 24 katlı bir binada yangın çıktı. Çevredeki araçlar ve yapılar hasar gördü. Çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'nın lojistik merkeziyle liman ve enerji altyapısına da saldırı düzenlendiği açıklandı.
4: Silivri açıklarında çarpışan iki gemiyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Bu kapsamda bir bilirkişi heyeti oluşturulduğunun altı çiziliyor. Detaylı paylaşalım. Efendim, meydana gelen olayla birlikte bilirkişi heyeti oluşturulmuş olup alınacak ön rapora istinaden olayda kusuru bulunan kişiler hakkında şüpheli işlemi yapılacaktır. Diğer bir taraftan da idari tahkikat yürütülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca henüz ifade alma işlemlerine başlanılmamıştır. Ancak gün içinde ifade işlemleri de tamamlanacaktır. Akabinde verilecek gözaltı kararı hakkında da yeniden bilgilendirmeler yapılacak. Hatırlatalım, Silivri'deki yaşanan bu faciaya ilişkin bilirkişi heyeti oluşturulduğu söyleniyor. 10 kişinin aranmasına devam ediliyor ki Tuberk İmamoğlu adlı gemi batmış durumda bölgede. Aralıksız arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı iyiden iyi alevlendi. Karşılıklı olarak saldırılar, tehditler var ama bölgeyi de güvenlik noktasında tehlikeye sokuyor efendim bu adımlar. Karadeniz'de ticari gemiler sık sık hedef alınıyor. Bölgedeki endişe artıyor. Karadeniz'e sıçrayan gerilimdeki Türk şirketlere ait gemiler de vuruldu. Saldırıların ardından bazı şirketler de önlem almak zorunda kaldı. Seferleri durdurmak kararı aldılar.
0: Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar arttı. Büyük lojistik şirketleri bölgeden çekilmeye başladı. Türk şirketleri de endişeli. Rus tarafı Ukrayna limanlarına giden ticari gemileri hedef aldı. Ukrayna tarafı da Rus limanlarına yönelen gemileri vurmaya başladı. Dünyanın önde gelen lojistik firmalarından MSC'nin ardından Türk Akkon'la Arkas şirketleri de harekete geçti. Rusya ve Ukrayna limanlarına gemilerle yük göndermeme kararı aldıkları bildirildi. Karar, Rusya ve Ukrayna savaşı boyunca ilk kez Türk gemilerinin üst üste hedef alınmasının ardından alındı. Türkiye ile bağlantılı 4 gemi Ağustos ayı içerisinde saldırıya uğradı. Necibe isimli Türkiye bağlantılı gemi 21 Ağustos'ta vurulmuştu. Türk bayraklı Ural gemisi aynı gün hasar alan gemidekilere yardıma gittiği sırada saldırıya uğradı. Türkiye'nin Karadeniz'de savaşın yayılmaması için yaptığı uyarılara rağmen şiddet tırmanıyor. Şiddetin bölgede tehlikeli bir döneme kapı araladığına dikkat çekiliyor. Ukrayna'nın bu saldırıları Rusya'yı zayıflatmayı ve uzun vadede savaşma kapasitesini etkisizleştirmeyi hedefliyor. Yaşanan gerilimlerin temelinde savaşın giderek daha fazla deniz alanına ve ekonomik altyapıya taşınması bulunuyor. Çatışma bölge kadar küresel düzeyde de risk oluşturuyor. Seyri sefer güvenliğinin bozulması yalnızca gemilerin fiziksel güvenliğini değil, Karadeniz ticaretinin ekonomik sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor. Rusya ve Ukrayna'nın dünya tahıl piyasalarındaki ağırlığı nedeniyle deniz taşımacılığındaki aksama küresel gıda arzını doğrudan etkileyebilir. Sigorta ve taşıma maliyetlerinin artan risklerle paralel şekilde yükseldiği de dikkatleri çekiyor.
4: Bu haberle moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Hepsi burada. Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Vakıfbank sunar.
4: Yeniden merhaba, ekonomi bülteniyle karşınızdayız. İndirim reklamlarında yeni dönem başladı. Artık önce zam sonra indirim algısı oluşturan kampanyalara geçit yok. İşte Ticaret Bakanlığı'nın bu kapsamda getirdiği yeni kurallar.
5: İndirim var diye fiyatlar düşmüyorsa artık cezası var. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarında yeni dönemi başlattı. 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenlemeyle indirim adı altında tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilecek. Artık indirim öncesi fiyat hesaplanırken indirimin başladığı tarihten önceki son 10 günde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Yani ürünün fiyatını önce yükseltip ardından yüksek oranlı indirim yapılmış gibi göstermek mümkün olmayacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulan ürünlerle hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Sadece %50 indirim gibi reklamlar değil, tüketiciye belirli bir şart karşılığında indirim ya da başka bir fayda sunan şartlı satış kampanyaları da denetlenecek. Kampanya şartlarını gizleyen ve teklifi olduğundan daha avantajlı gösteren uygulamalar da mercek altında. Reklam kurulu gerçek dışı indirim oranları, indirim kapsamındaki ürünlerin belirtilmemesi, kampanya tarihlerinin gösterilmemesi, stok bilgilerinin yanlış sunulması ve indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması gibi uygulamalara ceza uyguluyor. 108.370 liradan 39.916.524 liraya kadar idari para cezası verilebiliyor. Yeni düzenleme sadece indirimlerle sınırlı değil. Hedefli reklamcılık, yapay zeka ile oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin ticari tanıtımları, çevresel beyanlar ve tüketici değerlendirmeleri içinde yeni kurallar getirildi. Ticaret Bakanlığı tüketicinin doğru bilgiye ulaşması ve adil rekabetin korunması için denetimlerin süreceğini bildirdi.
4: Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Ağustos ayında %20,28 daraldı. Otomobil segmentinde daralma aynı dönemde %25'i buldu.

0: Ağustos ayında otomotiv pazarında sert daralma gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Ağustos ayına göre %20,28 oranında daraldı, 81.031 adet oldu. Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25,16 daraldı, 61.529 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı %0,34 arttı, 19.502 adet oldu. Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise %11,91 oranında daraldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,91 oranında daraldı, 719.996 adet olarak gerçekleşti. Avrupa'da doğalgaz fiyatları ABD ile İran arasında yeniden alevlenen çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının kısa vadede yeniden başlaması yönündeki umutları zayıflattı. Üst üste 3. günde de yükseliş oldu. Rusya'dansa tahıl sevkiyatlarında yaşanan gelişmeler sonrası vergi hamlesi geldi.
1: Avrupa'da doğalgaz fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden alevlenen çatışmaların etkisiyle üst üste 3. gününde de yükseldi. Rusya ise Karadeniz'de yaşanan gelişmelerin ardından tahılda vergi hamlesi yaptı. Referans vadeli işlem sözleşmeleri %4,3'e varan artış kaydettikten sonra kazançlarının bir kısmını geri verdi. Fiyatlar hala Ocak 2023'ten bu yana görülen en yüksek gün içi seviyenin yakınında seyrediyor. Ekim vadeli kontratı bu hafta yaklaşık %10 değer kazandı. Süren aksaklıklar kış öncesinde gaz stoklarını yeniden doldurmaya yönelik Avrupa'nın çabalarını tehdit ediyor. Stoklar şu anda sadece %65 oranında dolu durumda ve bu 2009'a kadar uzanan kayıtlarda görülen en düşük mevsimsel seviye. Öte yandan Rusya, Ukrayna saldırılarının nedeniyle buğday, arpa ve mısır üzerindeki değişken ihracat vergisini 2026 sonuna kadar askıya aldı. Ekonomi Bakanlığı yaptığı açıklamada kararın lojistiği yeniden yapılandırma ihtiyacı doğrultusunda alındığını belirtti. Rusya, buğday, arpa ve mısır dahil olmak üzere tahıl ürünlerine uygulanan ihracat vergilerini 31 Aralık'a kadar sıfır düzeyinde tutarken, ayçiçek yağı ihracat vergisini Ağustos ayı seviyelerinde donduracak. Küresel buğday ihracatının dörtte birinden fazlasını gerçekleştiren Rusya ve Ukrayna, geçtiğimiz ay Karadeniz'deki ticari gemilere ve limanlara yönelik saldırılarını artırdı. Söz konusu saldırılar, buğday vadeli işlem fiyatlarını son 3 yılın en yüksek seviyesine taşıdı ve küresel gıda arzını tehdit etti.
0: Ekonomi haberleri de noktaladık. Kısa bir ara, saat başında moderatörle karşınızdayız.

0: Vakıfbank sundu.
1: ABD Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeleri bombalarken İran'dan peş peşe misillemeler geldi. Bölgede tansiyon yüksek. Anlaşma tamamen askıya mı alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'da ikili ilişkilere dair sıcak mesajlar verdi. O mesajların şifreleri neler? Görüşme dünya basınında nasıl yankı buldu? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak, Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar ve uluslararası ilişkiler uzmanı doktor Cihan Günyer cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi Türkiye genelinde yüksek basınç alanı etkili. Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars çevresinde kısa süreli hafif yağmur var. Diğer bölgeler bolca güneşli. Yaklaşık 19 ilde sıcak alarm var. Bugün haftanın sıcak günlerinden biri. Bugün

Bu yarına baktığımızda Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'de yağmur devam edecek. Diğer bölgelerde yine bolca güneş bizimle birlikte olacak. Yarın da yaklaşık 19 ilde sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Edirne, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Isparta, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevresinde termometreler 35 derecenin üzerinde olacak. Cuma günü işler değişecek. Cuma günü 500 milibar seviyesinde oluk etkisine giriyoruz. Atmosfer kararsız yapıya geçecek, rüzgar kuvvetlenecek, sıcaklık azalacak, konvektif hareket kuvvetleneceği için gök gürültülü sağanaklar Marmara, Karadeniz bölgesi ve göller yöresinde kendisini gösterecek. Dolayısıyla özellikle Rize, Trabzon çevresinde yağış şiddetli olacak. Sel, su baskını riski artabilir. Sıcaklık da yağmurla birlikte azalacak. Güney bölgelerimizde 9 ilde sıcak alarm devam edecek diyelim. Hafta sonu cumartesi günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış devam edecek diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da hafif sis pus var. Yarın hava parçalı bulutlu. Bugün de parçalı bulutlu. Cuma günü sağanak yağmur var ve hava sıcaklığı giderek cuma günü azalacak. Ankara'ya bakıyoruz. Ankara güneşli. Yarın ve cuma günü hava açık geçecek. Hava sıcaklığı cuma günü azalacak. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Yarın ve cuma günü de hava güneşli açık geçecek. Sıcak alarm hafta boyunca ve hafta sonu İzmir'de devam ediyor olacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ailenin bir kere panik olmaması lazım. Düz bir zemin üzerine çocuğun hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes almayla ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde hava kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başına ise çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov kampüsle ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bitti, saatlerimiz artık 17'yi gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Yoğun gündemle birlikte bu saat dilim içerisinde hangi başlıkları aktaracağız sizler için özetleyelim. Efendim dün gece Silivri açıklarında bir facia yaşandı. İki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi ise battı. İçerisinde 10 Türk denizci vardı. Arama çalışmaları bölgede çok sayıda deniz unsuruyla, helikopterlerle, sahil güvenlik ekipleriyle devam ediyor. Ama kafalarda soru işaret var. Çünkü kaza öncesinde kaptanların iletişime geçtiğine ilişkin somut veriler var. Üstelik de batan geminin kaptanı karşı taraftaki kaptanı uyarmış. Buna karşında kaza yaşandı ve 31 dakika sonra kaza geç bir şekilde haber verildi. Üzerine gidiliyor, araştırmalar yapılıyor, bilirkişi heyeti de oluşturuldu. Takipçisiyiz, detayları paylaşacağız bölgeden de canlı yayınlarımızda birlikte efendim. Şimdi tabii ki Silivri'deki bu kazadan bahsediyoruz ama asıl yüreğimizin yandığı nokta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında bir yolcu gemisinin batmasıyla birlikte 8 kişi hayatını kaybetmişti. 20 kişi kayıptı ve o gemi denizin 550 metre derinliğine oturdu. Ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Robotik sistemler bölgede. TCG Işın gemisi orada. TCG Alemdar da bölgede. Ama son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman batan gemiye ulaşıldığını söyledi. Çalışmalar devam ediyor. 20 kişi aranıyor. Altını çizeli bu meseleyle alakalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Kırgızistan'a Bişkek'e gitmişti. Malum burada hem kendisinin hitapları oldu, ardından da Rus lider Vladimir Putin'le bir araya geldi. 90 dakikalık bir görüşme vardı ki Putin Türkiye'den övgüyle bahsederken Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi noktasında Türkiye'nin atabileceği adımları da altı çizildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını sürdürdü ki geldi uçakta gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Ne dedi? Ukrayna savaşı evet bitmeli. Ege'de tahrikler var. Bu sebeple Yunanistan'ı uyarıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye noktasında da önemli adımların atıldığını söyledi. Bunu da iç cepheyi güçlendireceğiz diye detaylandırdı efendim. Tabii ki bakacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti noktasında yaşananları. Ardından sessizlik bozuldu diyeceğiz. Çünkü şöyle bir durum var. ABD ve İran arasında sular durulmuştu çünkü ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik ekonomik bir takım baskılarla birlikte yıldırma çabası içerisindeydi. Ama geçtiğimiz akşam o saldırılar bir kez daha başladı ve ABD Başkanı Trump Hürmüz neredeyse bizim kontrolümüz altında diyor. İran tarafındansa çelişkili açıklamalar geliyor. O yeni saldırılarla birlikte misilleme saldırılarda

geldi. Geniş çaplı bir saldırı dalgası başlamış durumda. Ama ne olur, devamı gelir mi? Evet, savaş yeniden başladı diyebilir miyiz? İşte bunu da birazdan konuşuyor olacağız. Tolundan gövde gösterisi diyelim efendim. Yerli milli savunma sanayinde Türkiye'nin geldiği nokta hepinizin malumu. Aselsan'ın geliştirdiği Tolun derin taarruz mühimmat ailesi Bayraktar Akıncı'dan gerçekleştirilen başarılı bir atışla birlikte gücünü de bir kez daha göstermiş oldu. Aselsan tarafından geliştirildi. Derin taarruz mühimmat ailesi Bayraktar Akıncı ile birlikte o görevi de başarıyla sürdürüyor. Hepsi birbirinden önemli, gündem maddelerimiz var. O sebeple vakit kaybetmeyelim, moderatöre başlayalım.

0: Silivri açıklarında çarpışan iki gemi, biri battı, 10 kişi var, 10 mürettebat. Peki akıbetleri ne oldu? Hali hazırda kafalarda soru işaretleri var. Kaptanların açıklaması. İşte bu kapsamda efendim yeni bir gelişme var mı? Keza bölgede arama çalışmaları devam ediyordu. 24 ekipleri an be an takipte. Şu anda da karşımızda 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu var. Eda Nur, kolay gelsin. Yeni bir haber var mı bölgede yaşananlara ilişkin? Söz sana bırakıyorum.
1: Teşekkürler Merve Aydın. Aslında olumlu bir gelişme olmasını isterdik fakat halen bir sonuca ulaşamadık maalesef. Tabii buradaki bekleyiş de sürüyor bir taraftan ve maalesef ki denizdeki 10 denizciyi arama çalışmaları da hem havadan hem de denizden sürmeye devam ediyor. Tabii hemen de kameralarda gördüğünüz Alsu tankeri, bu gemi çarpışmadan sonra batmadı ve ilk tespitlere göre üzerinde gözle görülür ciddi bir hasarda bulunmuyor. Ancak çarpıştığı Tuğberk İmamoğlu isimli gemi yaklaşık 11 dakika gibi kısa bir sürede battı ve şu anda da çalışmalar o gemide bulunan tamamı Türk 10 denizciye ulaşmak için sürdürülüyor. Tabii gece saatlerinden itibaren çalışmalar devam ediyor. Tabii hem havadan hem de denizden oldukça geniş bir alan taranıyor. Tabii aramalar sırasında Tuğberk İmamoğlu gemisine ait serbest düşmeli can filikası, can simitleri ve bazı gemi parçaları yine deniz yüzeyinde bulundu. Ancak filikanın, can kurtarma araçlarının içi boştu. Mürettebatın gemiyi terk edip etmediği de henüz bilinmiyor. Yine bunu da söyleyelim. Tabii yetkililer cep telefonlarından ve telsizden de mürettebata ulaşmaya çalıştılar. Ancak herhangi bir cevap alamadılar. Tabii şu anda burada umutlu ancak oldukça da endişeli de bir bekleyiş söz konusu. Çünkü dile kolay aslında kazanın olduğu saatten itibaren 14 saati geride bıraktık. Tabii mürettebatın yakınları da gelişmeleri yine Silivri Limanı'ndan takip ediyor. Tabii Alsu gemisi kazanın nedeninin ortaya çıkarılması açısından da önemli. Çünkü geminin radar kayıtları, seyir bilgileri ve kaptanlar arasındaki telsiz konuşmaları incelenecek. Çarpışma öncesinde iki geminin hangi rotada ilerlediği ve kazanın aslında nasıl meydana geldiği de yine bu kayıtlarda ortaya çıkarılacak. Şu anda kazanın kesin nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Yine bu da incelemeler sonucunda ortaya çıkarılacak. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine soruşturmada devam ediyor. Tabii öte yandan arama kurtarma çalışmaları da çok sayıda unsurun katılımıyla yürütülüyor. Evet. Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler de bu bölgede görev yapmaya devam ediyor. Tabii Tuğberk İmamoğlu gemisi İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne gidiyordu ve yaklaşık 4200 ton rulo saç taşıyordu ve geminin ağır yüküyle birlikte de çok kısa bir sürede denizin derinliklerine inmiş olabileceği de değerlendiriliyor. Ancak şu anda dediğimiz gibi çalışmalar yalnızca geminin battığı noktada yürütülmüyor. Aynı zamanda akıntının etkisi de dikkate alınarak deniz yüzeyinde de daha geniş bir alanın tarandığını da söyleyelim. Tabii kısaca özetleyecek olursak yine burada kazaya karışan Alsu gemisini görüyoruz. Tabii bu gemi ayakta kaldı ancak Tuğberk İmamoğlu isimli gemi çarpışmanın ardından battı ve bu gemide bulunan da

0: denizciye yaklaşık 14 saattir de ulaşılamıyor. Tabii burada da yine arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yine biz de Silivri Limanı'ndan aktardık diyelim ve buradan tekrar sözü merkeze bırakalım. Merve Aydın.
1: Eda Hanım Karaloğlu, çok teşekkür ediyoruz. Son durumu paylaştı bizlerle. Aranıyor 10 kişi mürettebat efendim, 14 saattir haber alınamadı ama kazanın sebebi neden gerçekleşti? Çünkü Asu tankeri rotayı kesiyor. Bu bildiğimiz bir mesele. Bunun dışında cam plikaları yüzeye çıkıyor ama boş çıkıyor maalesef. Hava açıkken iki gemi çarpıştı. Göz göre göre gerçekleşmiş bir kaza mı var? İhmaller var. 11 dakikalık bir batış var ama asıl mesele telsiz kayıtlarında. Çünkü kaza öncesi Turberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Asu tankerinin kaptanına sesleniyor. İşte o noktada bakın neler söylemiş.
2: Asu iskeleye kır. Asu iskeleye kır demiştir. Asu Turberk İmamoğlu. Tamam anlaşıldı. Asu. Asu iskeleye kır. Asu iskeleye kır demiştir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'daydı, Bişkek'teydi, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldı, dünyaya seslendi. Dönüşte de geleneksel hale geldiği üzere uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Rus lideri Vladimir Putin'le bir 90 dakikalık görüşmesi oldu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ekranlara getirmiştik. İşte bu kapsamda Erdoğan Ukrayna Savaşı'nın bitmesini Putin'in de istediğinin altını çizdi. Karadeniz'de bir seyir sefer güvenliği noktasında problemler var. Bu kapsamda da bunun bir an önce sonlanması gerektiğine vurgu yaptı. Öte yandan Ege'de tahrikler var. O tahriklerle ilgili de Yunanistan'ı uyardı Cumhurbaşkanı. İç cepheyi güçlendiriyoruz. Teröristi Türkiye kapsamında da net bir yol haritamız var diyor. Bakalım.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi dönüşünde uçakta Türk gazetecilerle sohbet etti. Dünyanın gözü Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmedeydi.
4: Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu ve çok verimliydi. Çok çok samimi bir havada geçti. Savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir.
3: Erdoğan savaşın uzamasının kimseye fayda sağlamadığını dile getirdi.
4: Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
3: Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği de en önemli meselelerden biri. Son dönemde Türk bayraklı gemilere de saldırılar arttı.
4: Bu sorunu çözmemiz lazım. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var. Şunu açıkça söylemek isterim ki tahıl krizinin özellikle Afrika kıtasında yeniden baş gösterdiğini görüyoruz. Sorun daha da büyümeden inisiyatif alınmasında fayda var.
3: Türkiye'nin F-35 programına dahil edilmesi karşılığında S-400'lerin 3. bir ülkeye devri bir süredir konuşuluyordu. Peki Putin'le görüşmede bu konu gündeme geldi mi?
4: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz.
3: Erdoğan yerli savunma sanayi projelerine de özellikle vurgu yaptı.
4: Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de Kaan'dan vazgeçmiyoruz. Kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirmekten vazgeçmiyoruz. Aksine Türkiye'nin seçeneklerini artırıyoruz. İşte güçlü Türkiye budur. Güçlü Türkiye'nin yol haritası budur.
3: Cumhurbaşkanı zirvedeki hitabında Mekke Anlaşması'na da değinmişti. İttifak ilk toplantısını İstanbul'da yaptı. Başta İsrail ve Yunanistan olmak üzere bazı ülkeler bu anlaşmadan rahatsız.
4: Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur.
3: Yunanistan bir yandan da Ege'de Türkiye'ye yönelik tahrikleri sürdürüyor. Peki Atina gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam ederse Türkiye'nin

0: yaklaşımı ne olacak?
1: Ne yapalım? Bize düşen nedir? Gereğini yapmak. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan, girdiği bu yanlış yoldan dönmeli. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
0: Ve terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasa büyük çoğunlukla meclisten geçti. Peki süreç ne kadar zamanda tamamlanabilir?
1: Bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız var, bir takvimlendirmemiz var. Yasanın uygulanmaya başlaması içinse örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Bu konuda tespit ve teyitlerin nasıl yapılacağısa bellidir. Süreç adım adım ilerlemektedir.
0: İç cephenin güçlendirilmesi Erdoğan'ın en önem verdiği konulardan biri. Ancak DEM Parti'den zaman zaman aykırı sesler geliyor.
1: Milletin kardeşliğini zedeleyen yaklaşımları hoş göremeyiz. Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. İç cepheyi güçlendirmek, farklılıkları yok etmek değildir. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz.
0: Suriye'de PKK-YPG terör örgütü ve bel kemiğini oluşturduğu SDG'nin fesi, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yürüyen terörsüz bölge için çok önemli bir adımdı.
1: Karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz.
0: ABD'nin Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne desteği de önemli bir avantaj. Özellikle de YPG'nin fesih konusunda.
1: Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı. Suriye halkı çok ağır bedeller ödedi ama vatanlarına sahip çıktılar. Şimdi de bütün Suriye'yi inşa etmek için çalışıyorlar. Provokasyonlarla mücadele konusu da önemli. Suriye'nin iç barışına darbe vurmak isteyenlere alan açılmaması şart.
2: Efendim gündem yoğun dedik ya, ABD Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeleri, üsleri bir şekilde bombalıyor. İran'dan peş peşe misillemeler geldi ki Washington askeri seçeneği şu an için masadan kaldırmıştı. Ekonomik bağlamda bir takım baskısı vardı. Politikasını bu yönde ilerletiyordu ama görüldüğü üzere yeniden güç kullanıldığını anlıyoruz. Peki ne olacak, süreç böyle mi ilerleyecek? Merak ettiğimiz bir başlık. Bölgede tansiyon yüksek, anlaşma askıya alındı mı? Üzerine konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bişkek ziyaret edileceğiz ki Rus lider Vladimir Putin'le olan görüşmesi, bu görüşmenin dünyaya etkisi, o görüşme dünya basınında nasıl yankılandı, merak ettiğimiz bir diğer başlık. Vakit kaybetmeyelim. Kıymetli yayın konuğum bizlerle birlikte. Artuk Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar bizlerle. Necmettin Hocam hoş geldiniz moderatöre.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
2: Çok teşekkür ederim hocam. Tabii ki konuşuyoruz üzerine. Bu kapsamda ABD Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgeleri bombalıyor. İran'dan misilleme geldi. Bunları konuşuruz. Özellikle buradan başlarız. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin'le 8 ayın ardından bir araya geldi. Görüşme tabii ki Kremlin'den de yankılandı. Müzakerelerin Türkiye'de yapılması ele alındı. Çünkü Türkiye'nin arabuluculuğuyla birlikte belli bir noktaya gelinmişti. Tahıl koridoru oluşturulmuştu. Tekrar Türkiye ön ayak olur mu derken bu kapsamda zaten Rus lider Vladimir Putin'in de talepleri olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neler söyleriz bununla ilgili? Kremlin sözcüsü müzakerelerin Türkiye'de gerçekleştirilmesi ihtimali evet görüşüldü diyor. Buyurun.
3: Şimdi aslında buraya varmadan önce biliyorsunuz Türkiye son birkaç ay içerisinde çok önemli, çok mühim, çok kritik diplomatik temaslara ev sahipliği yaptı. Bakın daha iki gün önce Mekke Anlaşması'nın İstanbul'da bir toplantısı yapıldı. İlk toplantısıydı Çırağan Sarayı'nda ki ben de toplantının bulunduğu salonun önünde katıldım bazı yayın programlarına. Ondan önce biliyorsun NATO toplantısı vardı. Dünyanın işte NATO'nun üyesi, devlet ve hükümet başkanları Türkiye'deydi. Sayın Cumhurbaşkanı ev sahipliği yaptı. Dolayısıyla yani bu Şangay İşbirliği Örgütü, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti bütün bunlarla birlikte değerlendirildiğinde şunu görüyoruz. Ben en azından öyle görüyorum. Türkiye'nin uluslararası siyasette, bakın sadece bölgesel siyasette değil, yani Orta Doğu Mekke Anlaşması kapsamında değil, Türkiye'nin uluslararası siyasette hızla yükselen bir profili var. Hak ettiği yere doğru ilerliyor Türkiye.

0: Yani küresel meselelerin düğüm noktasında bulunan bir jeopolitikte oturuyoruz. Burası yani Anadolu coğrafyası, Karadeniz, Hazar, Akdeniz, Basra Körfezi gibi küresel jeopolitiğin düğüm noktaları. Biz tam burada bulunuyoruz ve uzun yıllar, hatta yüzyıllarca bura üzerinden, buradaki nüfuzumuz sayesinde küresel ölçekte güç projeksiyonu gerçekleştirmiş bir aktörüz. İşte Osmanlı bakiyesinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla bunu da birlikte değerlendirmek lazım. İkinci olarak, şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın Putin'le yaptığı bu müzakereler son derece önemli. Çünkü Rusya Devlet Başkanı biliyorsunuz uzun zamandır Batı ile yürüttüğü bu jeopolitik rekabette Türkiye'nin arabuluculuğunu önemsiyor. Sadece arabuluculuk değil, aktif katkısını önemsiyor. Yani bakın, müzakerelerin Türkiye'de olmasına dair bir öneriden bahsettiniz biraz önce. Hatırlayın, İstanbul görüşmeleri vardı. İşte Antalya Diplomasi Forumu vardı. Bütün bunlara taraflar, yani savaşan taraflar, Rusya ve Ukrayna üst düzey katılım gösterdiler ve Türkiye başta tahıl koridoru olmak üzere birçok konuda, esir takası olabilir mesela, arabuluculuk yaptı ve taraflar nezdinde bir güvenilirlik kazandı. Dolayısıyla bu ziyaret bu açıdan oldukça önemli. İkinci olarak bakın, NATO toplantısı, Mekke Anlaşması ve bugünkü ziyareti düşünün. Yani bunları birlikte düşündüğünüzde Türkiye çok boyutlu bir dış politika takip ediyor. Yani Batı'ya endeksli bir dış
1: Çok
0: politikamız,
1: kutuplu
0: bir
1: bir
0: güvenlik.
1: diplomasi ve bu trafik tabii
0: Evet.
1: oldukça yoğun
0: Bu
1: ilerliyor. Hem NATO dediniz, hem Doğu bloğunda görüşmeler var. Şunu da eklemek istiyorum. Putin Türkiye için ayrıcalıklı ortak vurgusu da yapıyor. Yani bu görüşmeler nezdinde Türkiye ile ilgili bir bakış açısı dile getirecekse Rus lider, Türkiye diyor ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri diyor.
0: Şimdi bu niye? Çünkü Rusya biliyorsunuz Avrupa ve Amerika ile ciddi bir rekabet içerisinde, hatta savaş içerisinde petrolü, doğalgazını, işte yakıtını, ithalatını ve ihracatını, dünya ile bağlantısını Türkiye üzerinden sağlıyor. Biz sağlık koridoruyla sadece küresel gıda güvenliğine bir katkı yapmadık geçmiş yıllarda imzalattığımız. Bu aynı zamanda Rusya ve Ukrayna'nın tahılının küresel piyasalara arzının da önünü açtı. Aynı zamanda biliyorsunuz doğalgaz boru hatlarımız var Rusya'dan gelen. İşte Türk Akım bunlardan birisi mesela. İşte bu Avrupa'ya doğalgaz taşıyoruz. Bugün Rusya üzerinden doğalgaz bugüne kadar, son döneme kadar kuzey hattı üzerinden, kuzey buz denizinden geçen hat üzerinden ve Ukrayna üzerinden taşınıyordu. Buralar şu an hem işlevsel değiller, patladı, bazıları yakıldı, yıkıldı, imha edildi. Bazıları da savaş sebebiyle kapatıldı. Dolayısıyla Rusya'nın aslında Batı'yla ve dünyayla bağlantısında önemli bir aktörüz Türkiye olarak. Bu açıdan elbette ayrıcalıklı bir Rusya'nın nezdinde ayrıcalıklı bir pozisyonumuz var. Bir ülke düşünür ki, Türkiye için söylüyorum, hem ABD ile aynı benzer bir seviyede ortaklık yürütebiliyor, hem Rusya ile benzer seviyede bir ortaklık yürütebiliyor. Bu bizim diplomasimizin, devlet kapasitemizin vardığı seviyeyi gösteriyor ve bence çok kıymetli. Biz uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Rus tehdidine karşı Batı ile hizalandık, NATO'ya üye olduk. Uzun yıllar Rusya'dan bir tehdit algıladık. Fakat bugün her iki aktörle de, yani Rusya ve Batı ile de ilişkilerimiz gayet ılımlı seviyede ilerliyor. Bu Türkiye'nin özellikle güneyimizde, doğumuzda ve güneyimizde son dönemde, son birkaç yılda gerilimin arttığı, işte Irak-Suriye coğrafyası, Basra Körfez coğrafyasında bizim güvenlik sektörümüzün, güvenlik güçlerimizin oraya güç kaydırmamızı kolaylaştıran bir faktör. Yani güvenlik sektörünün yükünü azaltıyor. Bizim bir taraftan Rusya ile olan ılımlı ilişkilerimiz, bir şekilde de güneyimizdeki ve doğumuzdaki, yani İran, Irak, Suriye
1: Suriye.
0: gibi ve Doğu Akdeniz gibi bölgelerdeki güvenlik sorunlarıyla ilgilenmemiz için daha geniş imkanlar sağlıyor.
1: Evet, oldukça mühim Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tabii ki ziyaretleri kapsamında Şangay İşbirliği Örgütü içinde yükselen bir yıldız dedi. Buradaki görüşmelerin nezdinde de konuşurken çok kutuplu dünya düzeni çağrısında birleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin bölgesel sahiplenme, orta koridor ve enerji hatlarıyla yeni düzende daha fazla rol üstleneceğini söylüyor. Zaten üstlendiği roller var. Pek çok masada, farklı noktalarda etkin ama bunun daha da fazlasının geleceğinden bahsetti. Memnun olmayanlar nezdinde konuşursak da Türkiye'nin hamleleri İsrail'in yakın takibinde, Yunanistan'ın da yakın takibinde ama son olarak Maarif İsrail basını bir sonraki hedef yeni nükleer hamle dedi. Yani Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesini böyle okuyorlar. Erdoğan ve Putin bir araya

0: geldi. Ankara, Moskova yakınlaştı. Bundan sonra da diyorlar ki nükleer santraller var. O yüzden işte yeni hamlelerde bulunacaklar. İsrail'in bu tutumunu bir kez daha aslında nasıl okumalıyız?
1: Şimdi aslında İsrail buradan bir güvenlik endişesi hissediyor. Güvenlik ikileminde İsrail, Türkiye'nin savunmaya dair, savunmasını güçlendirmeye dair aldığı tedbirler İsrail'de bir güvensizlik oluşturuyor. Bu bir nebze doğal olarak algılanabilir. Fakat bugün karşı karşıya kaldığımız tablo, bölge ülkelerinin sadece Türkiye değil, yeni güvenlik şemsiyeti edilme, yeni savunma sanayini güçlendirme hamleleri İsrail'in saldırganlığının bir sonucudur. Bakın Türkiye'den bahsediyoruz ama geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan Amerika ile bir nükleer anlaşma imzaladı. Nükleer silah değil ama nükleer enerji geliştirme, reaktör inşa etme ve ABD teknolojisine erişim, nükleer teknolojisine erişim elde etti. Bu önemli bir fırsattı Suudiler için. Peki sizce Suudiler dünyanın en zengin petrol ve doğalgaz rezervine sahip bir ülke niçin nükleer enerjiye ihtiyaç duysun? Bu sahici bir araştırma ya da sahici bir arayış mıdır sizce? Hayır değil. Suudi Arabistan İsrail'den gelebilecek olası saldırılara karşı bir güvenlik şemsiyesi arzu ediyor. Dokunulmazlık istiyor. Nükleer bunu sağlıyor. Bakın Türkiye uzun zamandır özellikle 7 Ekim sonrasında İsrail siyasetçilerin, aşırı sağcı siyasetçilerin, devlet adamlarının ve askerlerin sık sık Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden saldırdığı, tehdit ettiği bir ülke haline geldi. İsrail düşmanlaştırıyor Türkiye'yi. Hem kendi kamuoyuna hem de Batı kamuoyunda Avrupa ve Amerika'da Türkiye'nin yeni İran olduğunu, İran'dan sonraki hedefin Türkiye olması gerektiğini, Türkiye'nin İsrail ve Batı çıkarları için büyük bir tehdit olduğunu sürekli pompalıyor Yahudi medyası ve lobisi.
0: Peki bu satın alınan bir fikir mi? Kabul görüyor mu sizce şu anki işte Avrupa bloğu için konuşursak ya da diğer batılı ülkeler için?
1: Şimdi bunun Avrupa'nın tarafından satılması bir şey ifade etmez. Çünkü Avrupa zaten kendi güvenliğine odaklanmış durumda. Bunu sağlayamıyor. Hatta Türkiye'ye işte ihtiyacı var. Özellikle NATO'nun Güney Kanadı'nın sağlam bir pozisyonda durması için Rusya karşısında. Fakat ABD'de bazı dengeleri değiştirebiliyor Yahudi lobisinin bu faaliyetleri. Nedir o dengeler? İşte katsa yaptırımlar var bizim. F-35 projemiz var. İşte Kaan vesaire bir takım silah sistemlerinin motor tedarikleri vesaire var. Veya başka silah savunmasına dair hamleler var. Üstelik bir de CDS primleri var. Yani bizim biliyorsunuz yatırım yapılabilir ülke pozisyonu için CDS primlerinin çok düşük olması gerekiyor. Bir aralar, tabii şimdi öyle değil ama güncel rakamı bilmiyorum. Bir aralar bizim CDS primlerimiz, yani risk düzeyimiz çok yüksekti. 600 lira kadar ulaşmıştı. Şimdi 200'lerde olması lazım. Güncel rakamı bilmiyorum. Bütün bunları üzerinde etki edebiliyor Yahudi lobisinin faaliyetleri. Dolayısıyla İsrail'deki bir medya organının Türkiye nükleer silah ediniyor, nükleer bir hamle yapacak şeklindeki ifadeleri, bu ifadenin muhatabı daha çok Batı dünyası ve Amerika'daki karar vericiler, siyasetçilerdir. Yani Türkiye'nin önü kesilmeli, Türkiye sınırlanmalı, engellenmeli. Aksi halde İsrail'in işini zorlaştıracak bir aktör haline geliyor şeklinde bir mesaj olarak okumak lazım. Ama şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Eğer bugün Türkiye savunma sanayine bu kadar ciddi yatırım yapıyorsa, çelik kubbe yapıyorsa, işte balistik füze yapıyorsa, silah sistemleri, uçaklar geliştiriyorsa, bunun bir sebebi de, bakın tek sebebi değil, bir sebebi de İsrail'in Lübnan'da, Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, İran'da, bütün bölgede geliştirdiği yayılmacı saldırgan eğilimleridir. İsrail saldırgan olmaya devam ettiği sürece, yayılmacı bir siyaseti devam ettirdiği sürece sadece Türkiye değil, bütün bölge ülkeleri güçlü askeri endüstriyel kompleksler inşa etmek zorunda kalacaklardır.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle Putin'le görüştük. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesiyle alakalı konuştuk. Bunun dışında tabii ki savaşın bölgeye yayılmış olması, barış umudunun şu an için en asgari seviyede olması, bundan Putin de memnun değil ve Türkiye'nin de atabileceği hamlelerden bahsetti. Bundan söz ediyoruz ama az önce söylediniz ya, F-35 meselesi var bu kapsamda. S-400'lerin farklı bir ülkeye gönderilmesi. İşte bu soruluyor gazeteciler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, her meseleyi konuştuk diyor. Yani çok ayrıntı vermedi ama orada da yine bu konunun gündeme geldiğinin altını çizmiş olalım. Şunu da belirtmek istiyorum. Karadeniz'e bir seyri sefer güvenliği noktasında malum problemler var. Türkiye bağlantılı gemilerle alakalı da saldırılar gerçekleşiyor. Türkiye en üst perdeden uyarılarını pek çok kez yaptı ama malum güvenli bir şerit yok şu an için burada saldırılarla birlikte. O yüzden bu Türk gemilerine saldırılarda Türk şirketlerinin boynunu biraz kırmaya başladı.

0: başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konunun konuşulduğundan bahsetti. Ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyacımız var diyor. Ama tabii ki taraflar ne yapmak istiyor? Hali hazırda bu seyri sefer güvenliği noktasında hangi adımlar atılabilir bölgedeki sükunetin sağlanması için?
1: Şimdi bu saldırıların bazılarının kaynağı belli değil. Yani sadece Karadeniz'de değil, bu saldırılar zaman zaman Hazar Denizi'nde de gerçekleşiyor. İran bandıralı gemilere, Rus bandıralı gemilere gerçekleşiyor. Bazen de Kırım dolaylarında, işte Kerç Boğazı'nda, Azak Denizi'nde, yani Rusya'nın derinliklerinde gerçekleşiyor. Burada bizim temel sorunumuz şu Türkiye'nin. Yani sivil gemiler, seyri sefer güvenliği sağlanmalı bu gemilerin. Bu gemiler işte yük taşıyan, kargo taşıyan, sivil mürettebattan oluşan gemiler, savaşla ilgisi olmayan ülkelere ait malları, mühimmatları taşıyorlar. Küresel ticaret açısından da son derece önemli. Bakın İstanbul ve Çanakkale Boğazı Süveyş ve Hürmüz'den sonra dünyanın en kritik su rotalarından birisi. Dünyanın çok sayıda gemi geçiyor. Hatta yani yakın zamandaki bir istatistiğe göre Süveyş kanalından geçilen gemiden daha fazla gemi geçiyor İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan. Belki tonaj olarak değil ama adet olarak bu rakam doğru olabilir. Dolayısıyla buradaki güvenliğin sağlanması önemli. Ben biraz önce yayına girmeden baktım. Bazı konteyner taşımacılığı şirketleri, sanırım Maersk gibi, Karadeniz'deki operasyonlarını durdurdular. Bazı Türk konteyner şirketleri de durdurdular. Şimdi belki Rusya açısından da bu çok kritik ama Romanya gibi, Gürcistan gibi, ondan sonra Ukrayna gibi, yani Karadeniz'e bağımlı ülkeler var. Başka bir yere çıkışları yok bu ülkelerin. Yani karadan, denizden bir çıkışları yok. Dünya ile ticaretlerin iletişimlerini deniz üzerinden, Karadeniz üzerinden sağlıyorlar. Türkiye açısından belki bir miktar sorun olabilir ama bizim çok geniş bir deniz sınırımız var. Yani biz ticaretimizi başka kanallar üzerinden de sürdürebiliriz. Yani. Fakat Karadeniz'in güvenliği oldukça önemli. Tabii. Ve bu güvenlik zedelendiği zaman Türkiye de zarar görecektir bundan. Karadeniz'e komşu ülkelerde, bir barış denizi olması gereken Karadeniz'in komşusu olan bu ülkelerin de hepsi zarar görecektir. Bu açıdan tarafların biraz daha itinalı olması gerekiyor, dikkatli olması gerekiyor. Özellikle ve özellikle Türk bandıralı gemilerin bu saldırılardan muaf tutulması gerekiyor. Yani belki Ruslar, Ukraynalılar Rusların sivil gemilerine saldırılar düzenleyebilir ki bunu da doğru bulduğumu söylemiyorum. Ama Türkiye gibi savaşan taraflarla anlayış içerisinde ilişkileri sürdürmek isteyen, nispeten tarafsız kalan ve çatışmanın çözümü için aktif bir destek sunan ülkenin gemileri bu saldırılara asla muhatap olmamalı.
0: Evet, daima hatta özel olarak bu ülkeler tarafından korunmalı. Bir ülke var. Arabuluculuk rolüne her zaman her daim üstleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Türk bandıralı gemiler, Türk şirketler değil dedi. Bölgede hangi ülke olursa olsun bir güvenlik tehdidi varsa buna göre hareket edilmesi lazım diyor. Yani Türkiye'nin gemilerine zarar geliyor, hamle yapalım bununla ilgili değil de zaten burada hani kapsayıcı bir şekilde adım atılması gerektiğini söyledi. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. O yüzden araya girdim. Hazar Denizi noktasında hali hazırda tabii şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntıyla birlikte Trump da Hürmüz Boğazı tamamen kapandı, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye el arttırdığında şu son iki gündür İran'ın da Hazar Denizi'ni yeni bir rota olarak kullanacağının üzerine gidildi. Yani ticari bağımlılık olmasın diye. Mesela bu seyri sefer noktasında bundan sonra ticaret akışının sağlanması açısından nasıl bir getiri, sonuç sağlar?
1: Şimdi İran'ın tabii Hazar Denizi ile olan irtibatı uzun zamandır bu çatışma ortamında bir analiz konusu. Bu konu bir tartışmaya açık çünkü sebebi şu, İran ve Rusya arasında bir geçişkenlik var. Hazar Denizi üzerinden bir geçişkenlik var. O da şu, uzun zamandır yani İran'a yönelik saldırılar başlamamıştı henüz. Rusya'nın İran'dan çok sayıda insansız hava aracı temin ettiği ve Ukrayna cephesinde bu araçlar, savaş araçları marifetiyle Ukrayna'yı baskıladığına dair ciddi şikayetler vardı. Yani Ukrayna bir bakıma İran dronlarıyla büyük ölçüde hedef alınıyor diye bir takım iddialar söz konusuydu. Şimdi tabii İran bir saldırı altındayken zaman zaman Rusya'nın ve Çin'in farklı kanalları kullanarak, ki bu kanallardan bir tanesi Hazar Denizi'dir, İran'a bir takım lojistik imkanlar sağladığına dair analizler yazılıp çiziliyor. Şimdi bu Karadeniz'in güvenliği bu açıdan da önemli. Yani İran açısından önemli. Çünkü Hazar'a bir şey sevk ettiğiniz zaman onun Karadeniz'den dünyaya açılması gerekiyor. Bakın geçtiğimiz günlerde bu kritik su yollarındaki tehditin yol açtığı sıkıntıyı anlatmak için güzel bir örnek. Geçtiğimiz günlerde Suudi tankerleri Bab el-Mendeb'den geçemediği için Asya'ya gönderdiği petrolleri önce Kızıldeniz'e giriyorlar. Kuzeye doğru

0: Süveyş kanalına doğru gidiyorlar. Oradan bir boru hattıyla Akdeniz'e naklediyorlar. Akdeniz'den başka bir gemi yüklüyor bu petrolü ve Cebeli Tarık'tan çıkıyorlar. Afrika'nın güneyinden dolanıyorlar ve Çin'e, Hindistan'a gidiyorlar. Dolayısıyla kritik su yollarındaki bu tehdit arttıkça ülkelerin alternatifleri zorlaşıyor, maliyetleri artıyor. Bugün Hazar Denizi'nde işte zaman zaman Ukrayna'nın bir takım saldırıları var. İran gemilerine yönelik. Bu gerilim arttıkça elbette İran da bundan ciddi rahatsızlık duyacaktır. Çünkü orada hem petrol, doğalgaz kaynakları var. Aynı zamanda İran Hazar üzerinden Orta Asya ülkeleriyle, devletleriyle, Rusya'yla sınır komşusu ve onlarla bir takım irtibatlar sağlıyor. İşte ithalat yapıyor, ihracat yapıyor. Onlarla bir irtibatı var. Hatta mesela bugün biz İran'dan doğalgaz alıyoruz biliyorsunuz. Yıllık yaklaşık 10 milyon milyar metreküp civarında doğalgaz alıyoruz. İran bu doğalgazın büyük bir kısmını Türkmenistan'dan alıyor. Yani Hazar bir bakıma İran'ın ithalat ve ihracat coğrafyasına yer alan bir bölge. Bu bölgedeki bir istikrarsızlık İran'a da ciddi anlamda rahatsız edecektir. Hazar'ın bir çatışmaya konu olması, sizin de ifade ettiğiniz gibi, yani Basra Körfezi'nde, Hürmüz'de İran üzerine kurulan kuşatmanın Hazar'a uzandığı algısını ortaya çıkarır. Bu olabilir, evet. Amerikalılar böyle bir planlama içerisinde olabilirler. Fakat Hazar'a eğer bu gerilim sıçrarsa, biliyorsunuz orada işte Azerbaycan var, başka ülkeler var, Türkiye Cumhuriyetleri var. Bu Türkiye'nin de menfaatleri için ciddi bir risk ortaya çıkaracaklar. Bizim orada enerji tedarik ettiğimiz noktalar var. İşte TANAP var mesela. Bakü-Tiflis-Ceyhan var. Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz hattı var. Hem petrol hem doğalgaz alıyoruz bu bölgelerden. Dolayısıyla Hazar bölgesine dönük bir gerilim durumunda Azerbaycan petrollerinin, Türkmenistan doğalgazının petrolünün uluslararası piyasalara sevkinde ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bu da hali hazırda enerji dar boğazıyla mücadele eden küresel ekonomi için yeni bir kaos senaryosu demektir.
1: Evet. Kuzey koridorda ister istemez jeopolitik noktada riskler var. Türkiye orta koridor tabii farklı noktalarda belki avantajlar ve Hürmüz Boğazı'nda akıbeti belli değil. Meseleyi takip etmek lazım. Şimdi ittifak dedik, Mekke ittifakı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklamaları, bu ittifak ilk ve somut adımı atmak üzere stratejik siyaset ve askeri komitesini topladı dedi. Bahsediyoruz ya işte sadece bu Şanghay İşbirliği örgütü değil, Mekke anlaşması var, işte NATO'da Türkiye'nin güçlü bir etkisi var. Yani farklı platformlarındaki özelliklerden ve etkisinden bahsederken bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var dedi. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Bu ittifak bölgemize istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza devam edeceğiz. Kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz dedi. Ki zaten Mekke anlaşmasına yeni ülkelerin katılması da ihtimal dahilinde. Burada o rahatsız olanlar diyoruz ya, askeri tehdit ve imkan kabiliyetlerin paylaşılması, teknik konular, bunları görüşüyoruz, önemsiyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hangi ülkeler tehdit olarak algılıyor bu meseleyi, neler söylersiniz?
0: Şimdi bu anlaşma kapsamında İstanbul'da biliyorsunuz Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları ve Dışişleri Bakanları bulundular. Evet. Bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Sayın Fidan paylaştı bence fotoğrafı. Ben ondan gördüm çünkü. Uçakta sanırım Cumhurbaşkanımıza refakat eden uçakta giderken Dışişleri Bakanı Sayın Fidan, Genelkurmay Başkanı ve Pakistan Dışişleri Bakanı aynı uçakta gittiler. Bu bahsettiğiniz toplantıya. Dolayısıyla bu ittifakın birbirine ülkeleri yakınlaştırdığı bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi İstanbul'da yapılan toplantı önemliydi. Kurumsallaşma sürecinde önemliydi. Evet. Biliyorsunuz bizim NATO dediğimiz yapı bir anlaşmadan doğdu. İşte Kuzey Atlantik anlaşmasıdır bunun esası. Bir ittifak anlaşması, sonra kurumsallaştı. İşte genel sekreterliği oluştu. Daha alt birimler, bir organizasyon şeması ortaya çıktı. Bunu zaten birkaç gündür de konuşuyoruz. Sayın Fidan yaptığı açıklamada dedi ki bir genel sekreterlik ihdas edilecek. Pakistanlı bir aktör, bir isim bu genel sekreter olacak. 3 yıllığına Suudi Arabistan'da olacak sekreteriyası. Dolayısıyla kurumsallaşan bir süreç. Burada bazı ülkeler evet açıktan tehdit koydu. İsrail bunu bir tehdit olarak algıladı. Çünkü Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan gibi güçlü ülkeler, hem askeri güçleri var, ekonomik güçleri olan ülkeler bir ittifakın içindeler ve gelişmeye açık, genişlemeye açık bir ittifaktan bahsediyoruz. Yani Mısır'ın dahil olması durumunda İsrail tabiri caizse dört tarafı bu ittifakla çevrilmiş bir ülke haline gelecek ki bugüne kadar İsrail düşmanlarını çevreleyen bir ülkeydi. Yani çevreleyen, sınırlayan bir ülkeden sınırlanan ve çevrelenen bir ülkeye doğru dönüşmeye başladı İsrail.

0: Evet, belki Suriye, Irak biraz daha uzak bir ittifaka üye olma konusunda ama bu ülkelerin de gelecekte ittifaka katılma ihtimallerinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla İsrail'in bu ittifaktan ciddi anlamda bir rahatsızlık duyduğunu söyleyebiliriz. Zaten bunu inkar etmiyorlar. Ama şu nüansı da koymak lazım. Şimdi İsrail'de biliyorsunuz seçimler var ve Netanyahu hükümeti
1: Ekim'de, evet.
0: seçimlerde durumu kurtarmak için epey zorlanıyor. Türkiye'yi zaman zaman hedef tahtasına koymasının sebeplerinden bir tanesi de içerideki aşırı sağcı kamuoyuna işte Erdoğan nefreti üzerinden tırnak içerisinde kendi kamuoyunu pekiştirmek, konsolide etmek ve seçimde biraz daha yüksek bir oy almak. Yani en fazla Türkiye'ye düşmanlık eden, İran'a düşmanlık eden aktör benim diye hatırlarsanız bir billboard fotoğrafı paylaşılmıştı İsrail hesaplar tarafından. İşte Sayın Cumhurbaşkanı var fotoğrafta. Nasrallah var, Hizbullah'ın genel
1: Hedef
0: sekreteri,
1: gösteriliyor.
0: işte Hamaney var. Yani bütün hepsini tek sepete koyuyor ve hedef gösteriyor. Dolayısıyla İsrail'in buradan rahatsızlık duyduğunu söyleyebiliriz. Çünkü İsrail etrafında zayıf, çelimsiz, askeri gücü olmayan ülkeleri seviyor. Bu ittifak
1: Yani
0: ülkeleri
1: Yunanistan'la yapmaya
0: güçlendirdiği gibi.
1: çalıştıkları bir şey var. 3,1 milyar avroluk işte bir Aşil kalkanı meselesi, bir silah anlaşması var. Zamanlama bu Mekke anlaşmasının İstanbul'daki toplantısıyla aynı gün. Hani bir adım var, bir çaba var ama ne kadar koruyuculuğu olabilir? Hani bir tehdit olarak Türkiye'yi algıladıklarını biliyoruz ama öte yandan da ne getirebilir, değil mi?
0: Şimdi aslında Sayın Aydın, daha geniş perspektiften baktığımızda sadece Yunanistan'la değil, İsrail bir taraftan Hindistan'la, bir taraftan Somali ve Etiyopya'yla, yani Somaliland ve Etiyopya'yla daha doğrusu bir takım işbirlikleri geliştirerek bir çevreleme stratejisi uyguluyor. Yani dışarıdan Mekke Anlaşması'na üye olan ülkelerin Pakistan, Türkiye, Mısır, affedersiniz Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan gibi ülkeleri dışarıdan bir halkayla çevrelemeye çalışıyoruz. Yunanistan bunun en zayıf halkası. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında bir asimetri var. Demografik bir asimetri var, jeopolitik bir asimetri var, askeri bir asimetri var, ekonomik bir asimetri var. Bu asimetri Yunanistan aleyhine ve Yunanistan bu asimetriyi kendi kabiliyet ve kapasitesiyle kapatamıyor. Dolayısıyla kim Türkiye ile en çok ciddi rekabet içerisindeyse, daha sert bir düşmanlık politikası tutuyorsa Yunanistan kendisini onların kollarına bırakıyor. Bir dönem işte bazı Avrupa ülkeleriyle, bir dönem Amerika ile, şimdi İsrail ile. Dolayısıyla Yunanistan'ın istikrarlı bir siyaseti yoktur. Kim Türkiye ile sert bir rekabet, jeopolitik rekabet içerisindeyse onun taşeronu olmaya razı bir Yunan siyasetinden bahsediyoruz. Bu Türkiye açısından bir risktir. Ya ama yönetilebilir bir risktir. Çünkü Türkiye büyük bir ülke, yani Yunanistan'la mukayese edildiği zaman. Fakat genel olarak şuna belki odaklanmak gerekiyor bizim kamuoyunun ve karar vericilerin. İsrail, Hindistan'la, Yunanistan'la, Etiyopya ve Somaliland'la geliştirdiği ilişki üzerinden geniş bir halkada Orta Doğu'yu çevreliyor ve bu ülkelerle kurduğu ilişkiler uzun vadede hem Orta Doğu ülkeleri için hem de Mekke Anlaşması'na mutabık olan ülkeler için bir risk, bir güvenlik tehdidi oluşturabilir mi? Belki buna odaklanmak daha mantıklı olacaktır.
1: Evet, tabii süremizin de biraz sonuna geldik ama merak ediyoruz ister istemez ABD ve İran arasında yeniden askeri bağlamda saldırıların alevlenmesi, ekonomik bir takım yaptırımlar, sıkıştırma çabalarından buraya gelinmesi, dünkü saldırılar derken yani şimdi burada İsrail'i de denkleme katarak konuşmak lazım malum, farkı da okuyamıyoruz. Trump Netanyahu'ya seçim öncesi böyle can simidi olma noktasında kendini sorumlu gördüğü için mi saldırılar belki başladı ya da İran buna karşın seçimlere kadar masaya oturmak istemiyor. Bunu diyebilir miyiz? Ve tabii ki böyle bekle gör taktiği de yeniden devreye girdi. O yüzden de askeri noktada evet saldırılarda ayyuka çıktı. Bunu söyleyebilir miyiz? Yani kısa böyle kısıtlı bir saldırı mı bu? Yoksa evet gerçekten başladı. Yeniden çok üst perdeden saldıracaklar mı diyorsunuz?
0: Şimdi şöyle bakmak lazım. Aslında bu saldırılar Amerika'nın bir stratejisi olmamasının bir sonucuydu. Amerika işte birkaç günde, birkaç haftada biteceği bir savaşa girdiğini düşünüyordu Trump yönetimi. Saldırılar birkaç faz devam etti. İşte geçen yıl Haziran'da devam etti. Bu yıl Şubat'ta başladı. Geçtiğimiz günlerde artık askeri operasyonların azalacağına ve ekonomik sıkılaştırma, çevrilme politikasının güçleneceğine dair bir anlam çıkardık Amerikan siyasetinde. Fakat bugün yeniden, işte bugün derken birkaç gündür, İran'ın Hürmüz civarındaki bölgelerine bir takım saldırılar düzenliyor. Aslında Trump durumu idare ediyor. Yani Amerika bir çıkmaz içerisinde, meselenin

0: içinden çıkamıyor. İran'ı da bir şekilde masaya oturtamıyor. İstediği koşulları dayatamıyor. Bir anlaşma imza atamıyor. İran da hani kendi gücü kabiliyetiyle Amerika ile bir kendi çıkarları koruyan bir anlaşmayı yapamıyor. Buna yetmiyor gücü. Tarafların yenişememe durumu sürekli strateji değişimine yol açıyor. Zaman zaman el yükseltiyorlar. Bakın bir dönem İran Babel Mendeb'de bir güç projeksiyonuyla burayı kapattı. Suudi gemilerine kapattı ve Suudi Arabistan'ı güneyden kuşatma siyasetine gitti. Taraflar el yükseltiyorlar. Ben bunu İsrail seçimleriyle doğrudan bağlantılandırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bu tamamen Amerika'nın kapsamlı bir stratejisinin olmamasının bir sonucudur yani.
1: Evet, tabii ister istemez bölgedeki bu çatışmayla ve gerilimle birlikte mesela İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Washington yönetiminin geçici anlaşmadaki yükümlülükleri yerine getirmesi halinde Tahran buna karşılık verir diye de bir cümlesi var. Ama ABD Başkanı Trump'a sorulduğunda işte yanaşmıyorlar, masaya gelmiyorlar diyor. O çelişkilerle birlikte gelinen de tablo ortada. Bakalım neler yaşanacak. Çok teşekkür ediyorum Necmettin Hocam. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Kolay gelsin sizlere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Evet efendim, yaşananlara bakıyoruz. Tabii bölgesel meseleler dedik ama Türkiye'nin küresel pek çok krize de etkin rol oynadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ziyaretinde de Rus lideri Vladimir Putin'le bir araya gelmesinin dünyada da yankılandığının altını çizelim. Şimdi Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la o iki günlük Kırgızistan ziyareti için Bişkek'teydi ve bu kapsamda yaklaşık 2 dakikalık bir video paylaştı. Emine Erdoğan yoğunlukla Kırgız-Türk geleneklerini bu video içerisinde gösterdi. Ve bu programda köklü ilişkiler vurgusu yaptı. İzleyelim.

Kırgızistan ziyareti yaklaşık 2 dakikalık videoya sığdırıldı. Emine Erdoğan 2 günlük Kırgızistan ziyaretine dair paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hem Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılmak hem de göçebe oyunlarına katılmak için Kırgızistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Videoda ziyaret kapsamında Kırgızistan'ın Erdoğan ailesini karşılamasından eski Türk geleneklerine kadar birçok an paylaşıldı. Video paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılımına dair görüntüler de yer aldı. Öte yandan lider eşleri de ayrı bir etkinlikteydi. Kırgız halk oyunları ve Türk geleneklerine dair çeşitli etkinlikler de videoda yer aldı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı yaklaşık 2 dakikalık Kırgızistan ziyaretine dair videolu paylaşımda, Kırgızistan'la köklü ilişkilerimizin dostluk ve kardeşlik temelinde güçlenerek sürmesini temenni ediyorum mesajına yer verdi.
1: Evet, o Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme, bir yandan caydırıcılık nezdinde bölge ve dünya barışına katkı sağlıyor. İstikrar noktasında da kritik bir eşik olarak okunuyor efendim. Ama Türkiye'nin Suudi Arabistan'la, Pakistan'la bir yol yürüyor olması İsrail ve Yunanistan'ı malum rahatsız etti. Bugüne kadar bir takım açıklamalar var ve bir takım adımlar atıldı. Ve şimdi bir kez daha basında yer alan haberler var. Şöyle ki Mekke İttifakı'na karşı teyakkuza geçti Tel Aviv. Vatina. Yeni savunma hamlelerini de devreye sokuyorlar.
2: Türkiye'nin Mekke İttifakı hamlesi tüm hesapları bozdu. Yunanistan'dan yine şaşırtan Türkiye itirafı geldi. Eski Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Konstantinos Ziyaziyas, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma işbirliğini değerlendirdi. Ziyaziyas, Yunan savunma sitesi militer.gr'ye konuştu. Türkiye'nin bu işbirliği sayesinde jeopolitik rolünü ve bölgesel ağırlığını artırmaya hedeflediğini yazdı. Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'na uzanan daha geniş bir stratejik işbirliği ağı kurduğunu ifade etti. Türkiye'nin Suudi Arabistan gibi güvenlik ihtiyacı bulunan ülkeler açısından potansiyel bir güvenlik sağlayıcısı konumuna yükseldiğini aktardı. Ziyaziyas, gelişmelerin Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a ilişkin önceki strateji yaklaşımını yeniden değerlendirmesini gerektirdiğini aktardı. Atina'nın bölgede Türkiye'nin şekillendirdiği yeni dengeleri dikkate almak zorunda kaldığını kaydetti. Eski Yunan komutan, Yunanistan'ın buna aşırı tepki yerine uzun vadeli stratejiyle karşılık vermesi gerektiğini vurguladı. Atina'nın ABD, Fransa, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan İsrail'i Haaretz gazetesinde yer alan iddialara göre İsrail savunma kurumları da harekete geçti. Başta Türkiye olmak üzere bölgesel gelişmeler nedeniyle İsrail donanmasının güvenlik konseptinin yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülüyor. Bu konuda dikkatler Türkiye üzerine yoğunlaşıyor. Gerilimin daha da artması ve somut güvenlik tehdidi ortaya çıkmasıyla birlikte İsrail donanmasının buna tam kapsamlı karşılık veremeyeceğine dikkat çekiliyor. İsrailli kamu yayın kuruluşu KAN'ın yayınladığı bir haberde ise Türk savaş gemileri Akdeniz'de İsrail donanma unsurlarına yaklaştı. Seyir rotalarını etkilediği ve değiştirmeye zorladığı belirtiliyor. Olaya ilişkin belirgin bir tarih verilmezken iki ülkenin donanma unsurlarının nerede karşılaştığına yönelik de bir bilgi yok.
1: Bu haberle birlikte moderatörü noktalıyoruz. Saat başında Erkan Kol akşam haberleriyle karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse, sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma kararını verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün kurgusu budur. Peki adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu, oradaki jandarma grubuna bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
2: Evet.
1: Onun için biz sanat kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün tasarlayarak suç işleme maddesinden yaratarak çıkardı. Ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan bir meslek olarak tanımladık.
2: Harika.
1: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken askeri ihtilal oldu. 70 ihtilali.
2: 12 Mart muhtırasından
1: evet.
2: Bahsediyorsunuz.
1: Evet. Ve faydalı bir kurum oluşturuldu. Devlet Planlama Teşkilatı. Ben şöyle söyledim. Devlet Planlama Teşkilatı Türk sanayinin gelişmesi için teşvikler vermek için kuruldu. O halde hocam derhal biz Ankara'ya gidelim. DPT'de bir şu soruyu soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz. Tamam. İyi de birader bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
2: Nereden adam yetişecek?
1: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde hala hatırlarım. Bir Sosyal Planlama Dairesi'nin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi, endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam güzel. Git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al. Faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
2: Hangi malzemeler kullanıldı? Nasıl
1: gayet
2: yapıldı?
1: Tabii, buzdolabı yapacağım diyor. Git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük. Otomobil yapmak istiyoruz diyenlere. Gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir Döşova otomobilini gümrükten bizzat çektiler. El konmuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
2: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz. İlk nüvelerinden birisiniz. Yani
1: birisi
2: o...
1: değilim. Doğrudan doğruya benim.
0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler.

Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Akşam haberlerine hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. 24 Radyo Ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerle bir söyleşi yaptı. Pek çok meseleye değindi. Rusya-Ukrayna savaşı, bununla beraber Yunanistan'ın Ege'deki tahrikleri ve terörsüz Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Açıklamalarında özellikle Yunanistan'a dair uyarıları da var. Cumhurbaşkanı neler söyledi? Birazdan paylaşacağız. Girne'deki gemi faciasının ardından bir gemi kaza haberi de Silivri açıklarından geldi. İki gemi çarpıştı, biri battı, 10 mürettebattan herhangi bir haber yok. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birazdan hemen sahaya gideceğiz, oradaki son durumu alacağız. Peki Girne'deki kazada neler yaşanıyor? Kazanın ardından geminin enkazına ulaşıldı. Çalışmalar devam ediyor, orada da 20 kişi hala kayıp, herhangi bir haber yok. Oradaki son duruma da bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki hedeflere yönelik dün akşam yeni bir saldırı başlattı, saldırı dalgası başlattı. İran'dan hemen yanıt geldi, ABD'nin bölgedeki üsleri vuruldu. Peki karşılıklı saldırılar hala devam ediyor mu? Ona da bakacağız. Akşam haberleri başlıyor.

0: Silivri açıklarında çarpışan gemiler. Biri battı. Hemen son durumu öğrenmek için bölgeye gidelim. 24 Ekim'inden Eda Nur Karaloğlu bizi bekliyor. Eda Nur merhaba, kolay gelsin. Önce kayıplarla ilgili soruyla başlayayım. 10 kişi kayıp biliyoruz, 10 mürettebat. Bir gelişme var mı?
1: Erkan Kol, maalesef ki olumlu bir gelişme yok. Maalesef ki 10 denizciden halen haber alınamıyor. Tabii buradaki en önemli soru şu, aslında sabah saatlerinden itibaren akıllardaki soru şu: bu iki gemi çarpıştı ve o 11 dakika içerisinde neler yaşandı? Aslında bunun için de bir gelişme de bekliyoruz. Hemen arkamızda gördüğünüz gemi o iki gemilerden biri, Alsu tankeri. Tabii diğer gemi Tuğberk İmamoğlu'ysa artık denizin yaklaşık 950 metre derinliğinde bulunuyor. Tabii kazanın kritik dakikalarını sırasıyla hatırlayalım. İki geminin saat gece sularında 3.15 sıralarında çarpıştığı değerlendiriliyor. Ardından saat 3.26'da Tuğberk İmamoğlu gemisinde acil durum konum cihazı cihazından da sinyali alındı. Tabii bu cihaz gemide ciddi bir tehlike yaşandığında geminin konumunu uydu üzerinden arama kurtarma merkezine bildiriyor. Yani Tuğberk İmamoğlu gemisinden alınan ilk kritik bilgi bu acil durum sinyali oldu. Tabii sinyal geldikten sonra gemiye telsizle ulaşılmaya çalışıldı, ancak yapılan çağrılara herhangi bir yanıt alınamadı. Gemideki personelin cep telefonları da arandı, fakat telefonlar da cevap vermedi. Saat 3.41'de ise hemen işte gördüğünüz gibi Alsu tankeri kaptanı gemi trafik hizmetleri merkezine ulaşıldı.

0: yaklaşık 3.15'te kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını bildirdi. Yani aslında soruşturmadaki kritik zaman dilimi de 3.15 ile 3.41 arasındaki bu 26 dakika olacağını söyleyebiliriz. Tabii bu sürede iki gemi arasında nasıl bir telsiz konuşması yapıldı? Gemiler birbirini gördü mü ve herhangi bir rota değişikliği ya da kaçınma manevrası oldu mu? İşte tüm bunlar aslında seyir ve haberleşme kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıkacağını söyleyelim. Tabii bu nedenle gördüğünüz Ausu gemisi de yalnızca kazaya karışan bir gemi değil aslında. Çünkü soruşturmanın da en önemli parçalarından biri geminin kaptanı, personelinin ifadelerine de başvurulacak bir taraftan. Radar kayıtları alınacak, seyir bilgileri ve gemideki teknik veriler incelenecek. Geminin hangi rotada ilerlediği ve çarpışma anında hangi manevraları yaptığı araştırılacak. Denizcilik Genel Müdürlüğü Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaza sırasında otomatik tanımlama sisteminden sinyal alınamadığını da açıklamıştı. Bunun nedeni de yine teknik incelemenin ardından netleşecek. Tabii bir taraftan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da bir açıklama yaptı. Yine iki Türk bayraklı bu ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bu bölgede yine dalış yapılarak mevcut durumun tespit edileceğini de bildirdi. Tabii burada altını da özellikle çizelim. Kazanın nedeni henüz resmi olarak belirlenmiş değil. Yani taraflardan farklı iddialar geliyor ancak kesin sonucu soruşturma ve teknik incelemeler ortaya koyacak. Bir taraftan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da olayın hemen ardından kazanın nedenini araştırırken diğer tarafta da elbette arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Tuğberk İmamoğlu gemisine ait filika, can simitleri ve bazı parçalar da deniz yüzeyinde bulundu. Ancak bu can kurtarma araçlarının içinde mürettebata rastlanmadı. Yine gemide bulunan 10 denizciye de telsizden ve telefonlardan da ulaşılamıyor. Bir taraftan ekipler hem havadan hem de denizden geniş bir alanı tarıyorlar. Tabii arama yapılan noktanın yaklaşık 950 metre derinlikte olması da çalışmaları zorlaştırıyor. Tabii bu da en önemli etkenlerden biri. Tabii çalışmalar sabah saatlerinden itibaren devam ediyor bölgede. Dediğimiz gibi hem havadan hem denizden çalışmalar yürütülüyor. Bir taraftan da endişeli bir bekleyiş var. Artık saatler ilerledikçe de insanların burada biraz umutları da tükenmeye başladı. Ama umuyoruz ki güzel gelişmeler de alacağız diyelim. Ve tekrar bu noktadan size dönelim Erkan Kol.
1: Eda Hanım teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Umarım önümüzdeki dakikalarda süreçte iyi haberleri alırız. Biz de beklemedeyiz bir yandan. Şimdi Silivri açıklarındaki kaza detaylar, son durumu aldık sağdan. Dönelim diğer noktaya, Girne'ye. Dördüncü günde geminin enkazına ulaşıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki gemiyle operasyon yapılıyor bölgede. Devam ediyor süreç. 20 kişi hala kayıp. Bakalım son durumu.
2: Arama çalışmaları devam ediyor. Girne açıklarında batan yolcu gemisinin yüzlerce metre derinlikteki enkazına ve ölenlere ulaşmak için Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki gemi görev alıyor.
3: Katamaran tipi yolcu gemisinin enkazı 550 metre derinlikte tespit edildi.
2: TCG Işın gemisinin ardından TCG Alemdar da görevde. TCG Işın geminin battığı yere giderek faaliyetlerine başlamıştı. 550 metre derinlikte batık olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi. Ardından TCG Alemdar gemisi de bölgeye ulaşarak faaliyete geçti. Batıkta kalmış olabileceği değerlendirilen cenazeleri çıkarmak için çalışacak.
3: 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise denizde kaybolduğu feci olayda Türkiye'den görevlendirilen TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri Girne açıklarında arama kurtarma faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'da TCG Alemdar'ın bölgeye ulaştığını ve gemi enkazına ulaşıldığını doğruladı. Başbakan Ünal Üstel de çalışmaların ilerleyen saatlerde belli bir noktaya geleceğini söyledi.
4: Geminin yerini tespit ettiler. Ve bu doğrultuda geminin etrafında robotlarla görüntülemeye çalışıyor.
2: 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada 20 kişi hala kayıp. Kayıplar için çaresiz

0: Bekleyi sürerken vefat edenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Onlardan biri uzman çavuş Fahri Ateş'ti. Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Ateş ailesini kurtardıktan sonra can yeleği bulmak için gemiye geri dönmüş ve hayatını kaybetmişti. Batan geminin geçmişi de mercek altında. Filo denizciliği kullanan müşterilerin internette yıllar içinde yaptığı yorumlarda şirketin gemilerinin eski ve bakımsız olduğu öne sürüldü. Yaklaşık 7 yıl öncesine kadar uzanan yorumlarda olumsuz ifadeler kullanıldı. Bir gemi inşaat mühendisi ise geminin 2003 yılında darbe aldığını ve hasar gördüğünü söyledi. 2016 yılında geminin onarımı konusunda anlaşma sağlanamadığını anlattı. 2016'dan sonra gemide hangi işlemlerin yapıldığını bilmediğini söyledi. Öte yandan pazartesi günkü mahkeme sürecinde ortaya çıkan belgeler geminin bakımlarının eksiksiz olduğunu göstermişti. Gemi mühendisleri odası ise kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.
1: Gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına. Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinden dönüşte Türk gazetecilerle söyleşi yaptı. Erdoğan, Ukrayna Savaşı'nın bitmesini Putin'in de istediğini söyledi. Karadeniz'de seyri sefer güvenliğine vurgu yaptı. Ege'deki tahrikleri nedeniyle Yunanistan'ı uyardı. Terörsüz Türkiye sürecinde ise net bir yol haritasına sahip olduklarını söyledi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi dönüşünde uçakta Türk gazetecilerle sohbet etti. Dünyanın gözü Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmedeydi.
2: Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu ve çok verimliydi. Çok çok samimi bir havada geçti. Savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir.
0: Erdoğan savaşın uzamasının kimseye fayda sağlamadığını dile getirdi.
2: Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
0: Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği de en önemli meselelerden biri. Son dönemde Türk bayraklı gemilere de saldırılar arttı.
2: Bu sorunu çözmemiz lazım. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var. Şunu açıkça söylemek isterim ki tahıl krizinin özellikle Afrika kıtasında yeniden baş gösterdiğini görüyoruz. Sorun daha da büyümeden inisiyatif alınmasında fayda var.
0: Türkiye'nin F-35 programına dahil edilmesi karşılığında S-400'lerin 3. bir ülkeye devri bir süredir konuşuluyordu. Peki Putin'le görüşmede bu konu gündeme geldi mi?
2: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz.
0: Erdoğan yerli savunma sanayi projelerine de özellikle vurgu yaptı.
2: Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de Kaan'dan vazgeçmiyoruz. Kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirmekten vazgeçmiyoruz. Aksine Türkiye'nin seçeneklerini artırıyoruz. İşte güçlü Türkiye budur. Güçlü Türkiye'nin yol haritası budur.
0: Cumhurbaşkanı zirvedeki hitabında Mekke Anlaşması'na da değinmişti. İttifak ilk toplantısını İstanbul'da yaptı. Başta İsrail ve Yunanistan olmak üzere bazı ülkeler bu anlaşmadan rahatsız.
2: Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur.
0: Yunanistan bir yandan da Ege'de Türkiye'ye yönelik tahrikleri sürdürüyor. Peki Atina gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı ne olacak?
2: Ne yapalım? Bize düşen nedir? Gereğini yapmak. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
0: Ve terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasa büyük çoğunlukla meclisten geçti. Peki süreç ne kadar zamanda tamamlanabilir?
2: Bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız var, bir takvimlendirmemiz var. Yasanın uygulanmaya başlaması içinse örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Bu konuda tespit ve teyitlerin nasıl yapılacağısa bellidir. Süreç adım adım ilerlemektedir.
0: İç cephenin güçlendirilmesi Erdoğan'ın en önem verdiği konulardan biri. Ancak DEM Parti'den zaman zaman aykırı sesler geliyor.
2: Milletin kardeşliğini zedeleyen yaklaşımları hoş göremeyiz. Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. İç cepheyi güçlendirmek, farklılıkları yok etmek değildir. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz.
0: Suriye'de PKK-YPG terör örgütü ve bel kemiğini oluşturduğu SDG'nin fesi, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yürüyen terörsüz bölge için çok önemli bir adımdı.
2: Karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz.
0: ABD'nin Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne desteği de önemli bir avantaj. Özellikle de YPG'nin fesi konusunda.
2: Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı. Suriye halkı çok ağır bedeller ödedi ama vatanlarına sahip çıktılar. Şimdi de bütün Suriye'yi inşa etmek için çalışıyorlar. Provokasyonlarla mücadele konusu da önemli. Suriye'nin iç barışına darbe vurmak isteyenlere alan açılmaması şart.
1: İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları uluslararası tepkilere sebep oluyor. Batı Şeria'da işgali genişleten Netanyahu hükümetine İsrailli eski iki başbakan ve 200'den fazla yetkiliden ortak bildiriyle tepki geldi. Batı Şeria'da etnik temizlik yapıldığı vurgulandı. İsrail'in Gazze'deki katliamları da devam ediyor. Son saldırılarda iki çocuk ve bir kadın şehit oldu.
0: Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan zulme uluslararası tepkiler büyüyor. Netanyahu hükümetine aynı zamanda İsrail içinden de sert tepkiler var. Üst düzey İsrailli yetkililer Batı Şeria'da etnik temizlik yapıldığına dikkati çekti. Gazze şeridinde ise saldırılar sürüyor. Deir el-Belah'ta bir hastane çevresinde patlama yaşandı. Sivillerin hedef alındığı saldırıda yoğun silah sesleri de duyuldu. İsrail saldırısında çocuk ve kadınlar şehit oldu. Batı Şeria'da ise işgal genişliyor. Yahudilerin yaptıkları İsrail kamuoyunda da etnik temizlik olarak niteleniyor. ABD basınına göre aralarında iki eski başbakan, generaller ve emekli istihbaratçıların da olduğu 200'den fazla eski üst düzey İsrailli yetkili ortak bildiri yayınladı. Bildiride eski başbakanlar Ehud Barak ve Ehud Olmert de vardı. İşgalci Yahudilerin bölgede etnik temizlik yaptığı belirtildi. Nazilerin Yahudilere yönelik eylemleriyle birebir aynı eylemleri sürdürdüğü belirtildi. Eski yetkililer bu durumu kınayarak durdurulmasını talep etti. İsrail basınına göre polis komiseri Daniel Levy de tepki gösterenler arasında. Tel Aviv'in Batı Şeria politikasına isyan etti. Levy, bir grubun tek hedefinin Filistinlilere saldırmak olduğunu belirtti. Amerikalılar bu durumdan bıktı, usandı dedi. Tüm dünyanın İsrail'e haydut ve cani devlet olarak baktığını söyledi. İsrail savaş uçakları Lübnan'da da durmadı. Nebatiye bölgesinde Kefer Rumman beldesine hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda sığınak delici füzeler kullanıldı. Şiddetli patlama seslerinin ise tüm Nebatiye bölgesinde duyulduğu kaydedildi.
1: İsrail, Yunanistan üzerinden NATO'nun birlik ve beraberliğini tehdit ediyor. Netanyahu bu yönüyle Rusya'nın Truva atına dönüşmüş durumda. Zira Türkiye'yi başka bir NATO ülkesi üzerinden kuşatmaya çalışıyor. Bu da NATO'nun birlikte hareket etme iradesine zarar veriyor. Bunun sağlaması son 3 günde yaşananlarda saklı.
3: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu, canisi, soykırımcısı, bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir.
4: İsrail sadece Orta Doğu'nun değil, Avrupa'nın da istikrar ve güvenliğini tehdit eden bir ülke haline geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasının sağlamasını son bir haftada yaşananlara bakarak anlamak mümkün.
5: investigations and decisions that have been taken.
0: Polis soruşturmaları, saldırının gerçekleştirilme biçimi ve istihbarat bulguları birlikte değerlendirildiğinde Leipzig Havalimanı'ndaki saldırı girişiminden Rusya'nın sorumlu olduğu ortaya çıkıyor.
5: In Germany but also in the European environment.
4: Alman hükümeti 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu açıkladı. Ukrayna'ya ait bir uçağa mühimmat yüklendiği sırada patlayıcı yüklü bir drone sızmış, ancak patlama mekanizması çalışmamıştı. Soruşturmayı tamamlayan Almanya, Rusya'yı suçladı ve bir dizi yaptırım kararı aldı. Ama daha fazlasını da yaptı. Almanya bir NATO ülkesi. Saldırı girişimi de NATO topraklarında gerçekleştiği için, bu saldırıya ortak bir yanıt verilmesi için NATO nezdinde girişimlerde bulunuldu.
6: Az önce Şansölye Merz ile konuştum. Leipzig'teki 4 Ağustos Rus hibrit saldırısının ardından NATO, Almanya ile tam dayanışma içinde duruyor.
4: Ancak Almanya buna rağmen NATO'nun 4. veya 5. maddelerini resmi olarak işletmeyeceğini ilan etti. Peki bunun nedeni tüm NATO üyelerinin saldırıya aynı sertlikte tepki vereceğinden emin olmaması olabilir mi? Zira 4. madde bir müttefik ülkenin güvenliği tehdit edildiğinde ortak bir strateji belirlenmesini buyruk veriyor. NATO mevcut konjonktürde bu teste hazırlıklı olmayabilir. Avrupa'da bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları zirvesindeydi. Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko ile bir araya gelip kameralara beraber poz verdi. Bu fotoğraf kareleri içinde birçok mesajı barındırıyordu.
7: Türkiye hem dış politika alanında hem de ekonomi alanında Rusya'nın en ayrıcalıklı ortaklarından biridir.
4: Sadece bir gün önce Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'la İsrail arasında 3,5 milyar dolarlık bir güvenlik anlaşması imzalandı. Anlaşma Yunanistan'ı hava savunma kubbesi altına almayı taahhüt ediyor. Adı Aşil Kalkanı ve hedefinde Türkiye var. Bunu Yunan makamlarda açık açık ifade ediyor. İşte Yunan Sağlık Bakanı'nın söyledikleri.
8: İsrail ile ittifak Yunan devletinin özgürlüğünü garanti altına alıyor ve Yunan devletinin özgürlüğü Türk tehdidine veya başka herhangi bir tehdide karşı çok önemli bir meseledir.
4: İsrail Türkiye'yi başka bir NATO ülkesi vasıtasıyla kuşatmaya çalışıyor. Böyle bir denklemde NATO'dan güçlü ve tek bir ses çıkması mümkün mü? Mümkün olmadığı için Almanya bırakın 5. maddeyi daha 4. madde çağrısı yapmaya bile cesaret edemiyor. Zira Rusya'nın Almanya'daki saldırısının amacı zaten NATO'daki birlik ve beraberliği test etmekti. NATO'yu sınıfta bırakan İsrail oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İran'daki hedeflere yönelik dün akşam saatlerinde yeni bir hava harekatı başlattı. İran'dan da misilleme gecikmedi. Gelişme, yaklaşık 6 aydır süren çatışmaların yeniden geniş çaplı bir askeri tırmanmaya dönüşebileceği endişelerini artırdı.
0: Uçaklar havalandı, füzeler konuştu. ABD-İran savaşında tansiyon yeniden yükseldi. Gece boyunca karşılıklı saldırılar vardı. İlk hamle ABD'den geldi. Akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı çevresini ve İran'ın güney bölgelerini vurdular. Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası, Sirik şehri, stratejik liman kenti Bender Abbas, güney kıyılardaki Asuliye, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyuldu. Kirman eyaletindeki Ciroft havaalanı da hedef alındı. Saldırılar sırasında Sirik kentinde düğün yapılan bir evde isabet aldı. Sadece burada 4 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Ölenler arasında çocuklar da var. Huzistan'da da 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran misilleme yaparsa daha büyük karşı saldırılar düzenleyeceklerini açıklayarak Tahran'ı uyardı. Ancak bu İran'ı engellemedi. Tahran'dan karşı hamle gecikmedi. Devrim muhafızları ABD saldırılarının Hürmüz'ü açamayacağını, aksine kilidi sıkılaştırdığını ilan etti. ABD'ye ait bir insansız hava aracı düşürüldü. İran ordusu misillemeye başladı. Ürdün, Bahreyn ve Irak'ta füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar oldu. Sirenler çaldı. Ürdün ordusu hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unu engelledi. Üçü de boş araziye düştü. Hedef alınan diğer ülkelerde de hava savunma sistemleri devreye girdi. İran ordusu Bahreyn'de ABD'ye ait radar tesisleriyle Amerikan askerlerinin toplandığı yerleri vurduklarını duyurdu. Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan üsleri de hedefteydi. Kuveyt'te bir konut tesisinde yangın çıktı. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Amerikan üssüne de saldırdıklarını iddia etti.

0: İran'ın misillemeleriyle eş zamanlı olarak Lübnan'dan da İsrail'e İHA'lar fırlatıldı. İsrail'in kuzeyinde bazı bölgelerde saldırı alarmları çaldı ve önleyici füzeler fırlatıldı. Birkaç saat sonra CENTCOM'dan açıklama geldi. Saldırı dalgası tamamlandı dedi. Hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasiteleri ve iletişim tesislerini vurduklarını duyurdu. Ardından İran'ın misilleme saldırıları da durdu. Şimdi gözler yeniden ABD'de. Daha ağır saldırılar gelecek mi merak konusu. Zira Trump en büyük saldırı henüz beklemedi diyor. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney de ABD'ye meydan okumayı sürdürdü. Amerika'ya unutulmaz bir ders vereceklerini ifade etti. Yaşananlara tepkiler de var. Son görüşmelerin arabulucusu olan Pakistan, tansiyonun yükselmesinden endişe duyduklarını duyurdu. Bunu arzu etmediklerini belirtti. Katar da İran'ın bölge ülkelerini vurmasına tepki gösterdi.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı açıklama yapıyor. Gemi kazası ile ilgili hemen kameralarımızı oraya çevirelim.
2: Dediğim gibi 550 metrede olduğu için çok karanlık ve tamamen robotun ışıklarıyla aramalar yapılır. O doğrultuda bu naaşın dışında henüz daha bir bulguya rastlanmadı. Ama arkadaşlarımız 7-24 hiç durmadan var diye usulü çalışmalarına devam edecek. Bu doğrultuda da gerek helikopterlerimiz, gerekse gemilerimiz ile ve gerekse EBIR güçlerimizle bu arama çalışmalarına devam edeceğiz.
3: Bu naaş peki ROW cihazıyla mı çıkarıldı gemiden biliyor musunuz?
2: Tabii ki.
3: Paylaştılar mı sizi?
2: Şimdi değerli kardeşlerim 550 metre kimsesi inemiyor. Zaten özel dalgıçlar özel cihazlarla 90 metreye inebilir. Bu 550 metrede. O yüzden arama kurtarma çalışmaları çok ağır seyrediyor. O yüzden hepinizden sabır bekliyoruz. Bu doğrultuda biz gerekli çalışmaları en iyi şekilde, en süratli bir şekilde olması için ve halkımızı bilgilendirmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
4: Efendim soruşturma hakkında kapının kilitlendiği iddia ediliyor mürettebat tarafından. Tabii bu soruşturuluyor. Siz de açıklama için. Nedir son durum? İçerideler mi? Orada mahsur mu kaldı?
2: Değerli kardeşlerim, soruşturma başlatıldı. Polisimiz bu konuda soruşturmasını bütün hızıyla devam etmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden yeni bir soruşturma için teknik anlamda bir de heyet istedik. Onlar da geldi. Onlar da bu çalışmalara başladı. En kısa zamanda bu konuyu da aydınlatacağız. Ama bir kere bilmenizi isterim. Burada en ufak bir ihmal ve bu konuda herhangi bir olaya sebep olan ne varsa en üst düzeyden en altına kadar da hukuk önünde hesap verecek.
3: Sayın Başkan, koalisyon ortağınızda olan aynı zamanda Ulaştırma Bakanı bir evet. Yazılı açıklama yaptı. Bu hükümetinizde bir çatlak anlamına geliyor mu? Yani çekilecek mi?
2: Hükümet devam etmektedir. 90 gün sonra ülkemizin genel seçimi ve yerel seçimi vardır. Herhangi bir hükümet krizi şu anda yoktur.
5: Teşekkür ederim. Sayın Başbakan, DNA örneği alınacak mı ailelerden kimlik tespiti için?
2: Tabii.
5: Ne zaman başlayacak?
2: Bu akşam Nalbantoğlu başlıyor.
5: Ailelerden DNA örneği alınacak değil mi? Bekleyenlerden.
2: Çıkarılan naaşta herhangi bir bozulma yoktur. Ve o konuda bir tespit çalışmaları ilgili uzmanlar Nalbantoğlu Hastanesi'nde yapıyor.
5: Sonra ailelerden DNA örneği başlayacak.
4: İdari efendim. Soruşturma ve tutuklu sayılarıyla ilgili güncel rakamlar alabilir miyiz?
2: Şu anda hepinizin bildiği 9 kişi tutuklu vardır ve o doğrultuda soruşturma devam ediyor. O doğrultuda suçlu veya ihmal eden kim varsa o doğrultuda tutuklama olacak. Ama şimdi tutuklama oldu diye hepsi suçludur diye bir kural yok. Neticede soruşturma bitene kadar ve hukuk önünde hesap verene kadar bu insanlarımızın soruşturması.
4: Geminin bir gün önceden arızalı olduğu da yine su almaya
6: başladı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel kameralar karşısına geçti. Arama çalışmaları orada da devam ediyor. Bültenin başında özeti paylaşırken bahsetmiştim sizlere. 20 kişi kayıptı. 20 kişiye ulaşılamıyordu. Az önce paylaştığı bilgi.

kişinin cenazesine ulaşıldığı yönünde. 19 kişiyi arama çalışmaları hala devam ediyor. Biraz çalışmalarla ilgili detaylar da paylaştı. Çok derinde, 550 metre derinlikte olduğunu söyledi. Oraya bir insanın normal bir şekilde inemediğini ve o yüzden arama kurtarma çalışmalarında biraz ağır ilerlemek durumunda kaldığını söyledi. Son detayları paylaştı, biz de sizlere aktardık. Devam edelim. İran savaşı hakkında İngiliz basınından yeni ve önemli bir iddia var. Rusya'nın ABD savaş gemilerini vurabilecek hipersonik ve seyir füzeleri geliştirmesi konusunda İran'a gizlice yardım ettiği öne sürülüyor. Batı basını savaşın başından bu yana Rusya ve Çin'in İran'a el altından destek olduğunu öne sürüyordu. Hiçbir zaman kanıtlanamayan iddiaların en çarpıcı olanı çatışmaların yeniden başlamasıyla eş zamanlı olarak ortaya atıldı. Rusya'nın ABD gemilerini avlamak için İran'a çok gizli bir süpersonik füze projesinde destek verdiği öne sürüldü. Haberi Financial Times yayınladı. ABD istihbaratından sızdırılan yazışmalar, seyahat kayıtları ve askeri patentlerin analizine yer verildi. Gazete, Moskova'nın Tahran'a hipersonik seyir füzeleri geliştirmesinde yardımcı olduğunu kaydetti. Bu transfer, Moskova'dan Tahran'a stratejik askeri teknolojinin en çarpıcı transferlerinden biri diye nitelendi. İddiaya göre söz konusu program 2023'te başladı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığı sırada bile devam etti. Batılı uzmanlara göre İran bu yeteneği onlarca yıldır elde etmek istiyordu. İran bu sistemi üretip test etmiş olmasına rağmen henüz sahada kullanmadı. Almanya'nın Augsburg kentinde tren istasyonunda güvenlik alarmı var. Şüpheli bir cismin patlaması üzerine yetkililer harekete geçti. Patlama yolcuların kullandığı koridorda meydana geldi. Birkaç kişi hafif yaralandı. Net sayı yok. Ayrıca camlar kırıldı. Olay üzerine tren istasyonu tamamen kapatıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. Arama tarama çalışmaları sırasında yakınlarda şüpheli bir cisim daha bulundu. Uzman ekipler tarafından incelemeye alındı. İstasyondan tren seferleri yapılmıyor. İstasyon çevresinde kara ulaşım da durduruldu. ABD'nin New York kentinin merkezindeki Times Meydanı'nda önceki akşam bıçaklı saldırı yaşandı. Bir kişi o saldırıda öldü, bir kişi de yaralandı. Ölen kişinin dev bir bankanın en üst düzey yöneticilerinden biri olduğu ortaya çıktı. Ölen kişinin Bank of America'nın başkan yardımcısı Eric Piacente olduğu ortaya çıktı. Bir kadın saldırgan yanında taşıdığı birden fazla büyük bıçakla iki kişiye saldırmıştı. 32 yaşındaki Piacente aldığı bıçak darbelerinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralının ise hayati tehlikesi yok. Saldırgan polisin müdahalesiyle olay yerinde öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Polisin açıklamasına göre ruhsal sorunları vardı.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş'ta düzenlenen Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye süreci geçmişi unutmak değil, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmenin adıdır, dedi.
1: Terörsüz Türkiye süreci geçmişi unutmak değil, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmenin adıdır. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle daha güçlü bir Türkiye'ye sizlerle beraber yürüyeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye süreci geçmişi unutmak değil, birliği güçlendirmektir, dedi. Süreçte şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerinin en önemli başlıklardan biri olduğunu belirtti.
1: Ailelerimizin hassasiyetlerini dile getirdik. Bu kahramanlıkların bedeli ödenemez. Ve hiçbir makam bir şehitlik makamına eş duyulamaz.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş'ta şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, hedefin terörün olmadığı bir Türkiye olduğunu ifade etti.
1: Milletimizin hayali terörün olmadığı bir Türkiye'de evlatlarımızı yetiştirmek. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah terörün olmadığı, huzurun hakim olunduğu, evlatlarımızın güvenle büyüdüğü, gençlerimizin istihdamla güçlendi, ülkemizin üretimle, gücüyle daha fazla büyüdüğü bir

0: Türkiye kurmak istiyoruz.
1: Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin temel amacının huzur, birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu vurguladı.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörün son bulduğu, hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, hiçbir hanenin artık huzursuz olmadı. Türkiye'nin huzuru, birliği ve beraberliği için yürüttüğümüz çok kıymetli bir adımdır.
1: Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye hedefinin aynı zamanda büyüyen bir Türkiye anlamına geldiğini belirtti.
0: Terörsüz Türkiye, büyüyen bir Türkiye demektir. Terörsüz Türkiye, kardeşliğin vuku bulduğu bir Türkiye'dir. Sizlerle yol yürümekten gurur duyuyoruz. Sizlerden bir kere Allah razı olsun. Çünkü bugün bu süreçteysek sizler sayesinde buradayız. Ve sizlerle beraber yol yürüyoruz. Sizlerin duasıyla bugünlere geldik. Bundan sonraki süreçte de her daim yan yana olacağız, birlikte olacağız ve birlikte terörsüz Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da 2026-2027 adli yılı açılış programında açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, kamu gücünü ve kaynaklarını kişisel ya da örgütsel menfaat için kullandığı öne sürülen herkes hakkında iddiaların hukuk ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınacağını söyledi.
3: Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu dönemi aynı zamanda adaletin yüzyılı kılmak istiyoruz.
1: Akın Gürlek'ten adalet mesajı. Türkiye yüzyılı adaletin yüzyılı olacak.
3: Adaletin yüzyılı bizim için yalnızca bir slogan değildir.
1: 2026-2027 adli yıl açılış programında adalet sisteminin daha hızlı ve etkin işlemesi için atılacak adımlar öne çıktı. Hedef Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı yapmak ve vatandaşın adalete daha hızlı ulaşmasını sağlamak.
3: Vatandaşlarımız hukukunun korunacağına, haksızlığa uğradığında hukuk düzeninin kendisine güvence sağlayacağına, suç işleyenin hukuk önünde hesap vereceğine ve masum olanın korunacağına inanmalıdır.
1: Uzun süren dava ve soruşturmaların daha erken tespit edilmesi için yargı hizmetlerinin büroları çalışmalarını sürdürüyor. Alo Adalet 135'te 1 Eylül'de Anadolu, Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak başladı. Hizmetin Ekim'de tüm adliyelerde faaliyete geçmesi planlanıyor.
3: 1 Eylül itibariyle Anadolu, Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak başlayan uygulamayla özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını hızlı ve güvenli bir biçimde ilgili mercilere ulaştırabilecekleri yeni bir iletişim kanalı oluşturduk.
1: Geçmişte aydınlatılmayan faili meçhul dosyalar yeniden inceleniyor. Günümüz teknolojileriyle çok sayıda olayın aydınlatılmasında önemli mesafe alındı.
3: Faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerine hassasiyetle duruyoruz. Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmalarıyla geçmişte aydınlatılamamış dosyaları günümüz teknolojileri ve kriminal imkanlarla yeniden değerlendiriyoruz.
1: Yeşil vatanın korunması için orman yangınları, sabotajlar ve çevre suçlarına yönelik soruşturmalar da titizlikle yürütülecek.
3: Kasten çıkarılan yangınlardan, sabotaj girişimlerine, ihmali davranışlarla büyük çevre zararlarına sebep olan eylemlere kadar bu alanda soruşturmaları titizlikle yürütülmesi ve maddi gerçeğin süratle ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır.
1: Bir diğer başlıksa uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar, sokak çeteleri ve organize suçlarla mücadele oldu. Suç gelirlerinin aklanması ve dijital suçlara karşı olan mücadele de sürecek. Yolsuzluk iddiaları, kamu gücü ve kaynaklarının kötüye kullanılması da dahil olmak üzere somut delillerle araştırılacak.
3: Aynı yaklaşım ülkemizin uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödediği terör meselesi bakımından da geçerlidir. Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı, terörün artık ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir.
1: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda birlik ve beraberliğin korunacağı belirtildi. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü ve temel hakların korunması öncelik olacak. Avukatların daha güçlü ve çağdaş şartlarda görev yapması için meslek örgütleriyle çalışmalar sürdürülecek. Tüm adımlarla vatandaşın adalete zamanında ulaşması ve yargıya güvenin güçlenmesi hedefleniyor.

0: Yeni adli yılımız hayırlı olsun.
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kayıt dışı para iddiasında yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şikayetlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin resmen soruşturma başlatmıştı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförüyle tutuklu Başkan Yardımcısının şoförünün İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmıştı. Edirne Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. CHP Edirne Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.
2: Edirne Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı. CHP'li isim gözaltına alındı.
3: Sen hallet işini, benim ofise gel abi ya. 5 dakika gelirsin, ne olacak?
2: Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, bir müteahhitin 23 Ağustos 2026'da kolluk birimlerine başvurması üzerine başlatıldı. Müteahhit, CHP Edirne Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar'ın kendisini arayarak ruhsat onayını çıkarabileceğini söylediğini ve karşılığında 200 bin avro talep ettiğini ileri sürdü.
4: Gelmez ben. Tamam abi. İşim bitince gelirsin. Tamam.
2: Başsavcılığın talimatıyla Yağcılar hakkında iletişimin dinlenmesi ve teknik araçlarla izleme kararı verildi. 1 Eylül'de müteahhitle CHP'li Yağcılar'ın buluşmasının ardından ekiplerce gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
5: Şuradaki arkadaşlar emniyetten.
4: Hangisi?
5: Sağ arkada oturalı.
4: Kim onların?
5: Bakma şimdi, bakma. Huzursuzluk yaratmış.
4: Anlıyorsun abi.
2: Görüşmenin görüntü ve ses kayıtlarına alındığı bildirildi. Yağcılar'ın ikametinde ve avukatlık ofisinde yapılan aramalarda 4 bilgisayar, 2 defter ve evrağa el konuldu. Yağcılar'ın emniyette susma hakkını kullandığı bildirildi.
3: Sen hallet işini, benim ofise gel abi ya. 5 dakika gelirsin, ne olacak?
4: Abi ofise gelmem abi. Sen benden şüphe duydun, ben ofise gelmem.
2: Ayrıca Yağcılar hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılırken mal varlığı hareketlerinin incelenmesi ve masak raporu hazırlanması için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.
4: Tamam. Tamam oldu.
1: Türkiye tarafından aranan 22 suçlu Gürcistan Emniyeti ile yapılan ortak operasyonda kıskıvrak yakalandı. Detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı.
6: 23-24 Ağustos tarihlerinde burada Gürcistan makamlarıyla bizim polis teşkilatımız ortak bir operasyona imza attı. Bunun neticesinde bizim kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması yapıldı.
7: Türkiye ve Gürcistan polisi ortak operasyona imza attı. Türkiye tarafından aranan 22 suçlu kıskıvrak yakalandı.
6: Ülkemizde suç işleyen, yurt dışına kaçan kişiler, suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan ziyaretinde iki ülkenin ortak düzenlediği son operasyonun detaylarını paylaştı. Türkiye daha önce Gürcistan'da tespit edilen 22 suçlunun bilgilerini Gürcistan'la paylaşmıştı. Şahısların adreslerinin belirlenmesiyle operasyon için düğmeye basıldı. 23-24 Ağustos'ta yapılan baskınlarda 22 suçlu Gürcistan'da kıskıvrak yakalandı.
6: Bu 22 kişinin 11 tanesini Gürcistan makamları bize iade ettiler. 11 tanesi de burada işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevindeler.
7: Söz konusu 11 suçlu da Gürcistan'da cezalarını çektikten sonra Türkiye'ye iade edilecek.
6: Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar. Takip edeceğiz. Bu tür ziyaretlerle peşlerini bırak.

0: yapmayacağız. Onları yakalayıp Türk adaletine teslim edeceğiz.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisinin daha işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Edirne'deki Hamza Beyli sınır kapısında Romanya plakalı bir tır X-ray taramasına sevk edildi. Taramada tırın dorsesinde 121 kilogram uyuşturucu madde ile geçirildi.
2: Uyuşturucu operasyonu yapıldı. Zehir tacirlerinin kirli planı bozuldu. Operasyonun adresi Edirne. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Romanya plakalı tır Hamza Beyli gümrük sahasına girişinin ardından X-ray taramasına sevk edildi. Polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin koordineli çalışmasında tırın dorsesinde yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesiyle tırın dorse kapakları ve çadırı açıldı. Yüklerin arasından 121 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Tır sürücüsü, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.
1: Ankara Sincan'da bir markette yaşanan kavga silahlı saldırıyla sonuçlandı. Bir kişinin yaralandığı olayda şüpheli gözaltına alındı.
3: Marketteki tartışma vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İki kişi arasındaki gerginlik bir anda silahlı kavgaya sahne oldu. Adres Ankara Sincan'dı. Bir markette iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yumrukla saldırdı. Diğeri silahını çıkardı. O anlar market kameralarına saniye saniye yansıdı. Marketteki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı ancak saldırgan durmadı. Silahını ateşleyen şüpheli karşısındaki kişiyi bacaklarından yaraladı. Markette panik yaşandı. İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Şüpheli gözaltına alındı, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
4: Silah vardı ya, Allah'tan.
1: Efendim ekrandaki son dakika görüyorsunuz Girne'deki gemi kazası. Bununla ilgili bir yandan da soruşturma devam ediyor. Orada arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Görevden alma kararı başbakanlıktan duyuruldu. Bu son dakika gelişmesini paylaşalım. Tabii bir yandan diyorduk bölgede süreç devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir yandan devam eden bir soruşturma var. Tabii görevden alınması neden bir ihmal mi var? Onu da tabii göreceğiz önümüzdeki süreçte ama gelen son dakika. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alındığı yönünde. Birkaç dakika önce ekranlara taşımıştık bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı açıklamalarda bulunmuştu. Son duruma dair arama çalışmalarının devam ettiğini söylemişti. Bir kişinin cenazesine kayıp kişilerden birinin cenazesine ulaşıldığını ifade etmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı son paylaşılanlarla beraber şu ana kadar 9 can kaybının olduğunu, 19 kişinin de hala kayıp olduğunu söyleyelim. Son detay paylaştık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı. Görevden

0: alma kararı Başbakanlık tarafından duyuruldu. Devam edelim. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına artık günler var. Ücretsiz ders kitapları sınıflarda hazır. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Türkiye Yüzyılı Marif modeli kapsamında farklı sınıf kademeleri için özel olarak basılan kitaplarda okul sıralarında yerini aldı.
1: Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalmadan ders kitapları sınıflarda hazır hale getirildi. Bu yıl 2025 farklı ders için 283 milyon kitap basıldı ve okul sıralarına kondu.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz kitap dağıtımı tamamlandı, hazır hale getirildi ancak bir farkla. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında 3 farklı kitap basıldı. Onlardan biri anaokulları için Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri hazırlandı. Diğeri ise birinci sınıflar için Çocuğuma İlk Adım Defteri hazır. Yine Türk Dünyası Yolculuğu ile ilgili de Hakan'la Bilge'nin yolculuğu da bu kapsamda öğrenciler için hazır hale getirildi.
1: Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında anaokulundan orta öğretime kadar ders kitapları okullarda yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı kitapları bu yıl diğer yıllardan farklı olarak okul öncesi ve birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarla birlikte, ortaokul beşinci, altıncı ve yedinci sınıflarla birlikte, lise dokuzuncu, onuncu ve on birinci sınıflar için kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı. Bakanlık, okul öncesi için 10, ilk öğretim için 420, orta öğretim için 340, özel öğretim için 210 ve mesleki eğitim için 1045 olmak üzere toplam 2025 farklı ders için 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi. 2003-2004 yılından bu yana ücretsiz ders kitabı projesi kapsamındaysa bugüne kadar 4 milyar 647 milyon 852 bin 247 ders kitabının dağıtımı yapıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül itibariyle başlayacak. Ancak anaokulları ve birinci sınıflar için uyum haftası kapsamında ilk ders zili 7 Eylül'de çalacak.
0: Efendim bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik

olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüş.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle Otobit'te. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

Efendim yeniden merhaba. Akşam haberlerine devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Ekrandaki son dakikayı da görüyorsunuz. Onun da detaylarını paylaşacağım. Ama öncesinde bazı başlıklar. Rusya-Ukrayna savaşında ne silahlar ne de tehditler sustu. Karşılıklı saldırılar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den savaşın seyrini değiştirebilecek bir açıklama geldi. Zelenski, Rus hava sahasının kapanmasını sağlayacaklarını söyledi. Peki bu tehditler daha büyük bir çatışmanın habercisi mi? Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma birazdan bakacağız. ABD Başkanı Trump tehditlerine her gün bir yenisini ekliyor. Hedefinde bu kez en büyük müttefiklerinden biri olan İngiltere vardı. Trump, İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine ilişkin ABD'nin tutumunu yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? İki ülke arasındaki ilişkiler gerilecek mi? Ayrıntılarını aktaracağız. Aselsan'ın geliştirdiği Tolun Derin Taarruz Mühimmat Ailesi. Bayraktar Akıncı'dan gerçekleştirilen başarılı atışla bir kez daha gücünü gösterdi. Üç farklı harp başlığı seçenekleriyle geliştirilen Tolun ailesi, Akıncı'nın yüksek taşıma kapasitesiyle birlikte hassas taarruz kabiliyetini de güçlendirecek. Paylaşacağız. Keçiören Belediyesi çalışanlarına uyuşturucu testi yaptı. Belediyede yapılan testlerin ardından başlayan süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla adli boyuta taşındı. Öyle ki ilk tespitlere göre 171 personelin testi pozitif çıktı. Kesin sonuç için şüphelilerden biyolojik örnekler alınarak adli tıp kurumuna sevk edildi. Detaylandıracağız. Son günlerin en çok tartışılan sağlık konularından biri kulak memesinde oluşan çizgiler. Tıp literatüründe Frank çizgisi olarak biliniyor. Peki bu çizgiler kalp hastalığının habercisi olabilir mi? Kulağında bu çizgilerden olanlar ne yapmalı? Uzmanına sorduk. Detayları ekrana taşıyacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin biliyorsunuz gündeme dair zaman zaman açıklamaları oluyor. Onlardan birini yaptı az önce. Özellikle bazı çevrelerin yaptığı araştırmalar üzerinden tespitleri var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapılan bazı anketler üzerinden açıklamaları var, eleştirileri var. Özellikle bu anketlerde iki anketten bahsediyorum MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Birincisi terörsüz Türkiye meselesi. Bununla beraber işte Kürtlerde Ahmet Spor algısı ve taraftarlığı araştırması. Bir diğeri de Türkiye'nin, Türk milletinin dini değerleri üzerine özet olarak söylüyorum yapılan bir araştırmayla ilgili açıklamaları var. Özellikle görüyorsunuz son dakika bandında bazı temel detayları paylaşıyoruz sizlerle. Spor siyasete alet edilmemeli diyor Devlet Bahçeli. Taraftarlar arasına sızmalar önlenmeli. Ahmet Spor'u kirli projelerine alet etmek istiyorlar diyor. Bu provokasyona tepki gösterilmeli ifadeleri var. Peki biraz daha detaylarda şöyle diyor. Son günlerde hedef kitlesi farklı olsa da maksadı aynı olan emperyalizmin kuklası sözde araştırmacılar tarafından terörsüz Türkiye'nin oluşturduğu barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük girişimler dikkat çekicidir diyor Devlet Bahçeli. O araştırmaya atıfta bulunmuş. Ahmet Spor taraftarı futbolla kimlik arasındaki çizginin nasıl yoğunlaştırdığını iddia etmekte. Araştırmadan bahsediyor. Bölücülük ihaletini zinde tutmaya çalışmaktadır. Bir başka araştırmadan da bahsetmiş MHP Genel Başkanı. Yine güvenilirliği sıfırlanmış, ahlaken iflas etmiş bir araştırma danışmanlık şirketince kamuoyuna servis edilen bir başka ankette Türk milletinin Allah'a, meleklere, Kur'an-ı Kerim'e, peygamberimize, kadere, öldükten sonra dirileceğine ve hesaba çekileceğine olan inancı sözde araştırılmış ve olumsuz sonuçlar ortaya konulmuştur diyor.

0: Türk milleti Müslüman bir millettir. Manevi değerler üzerinde oynamalar ancak düşmanları sevindirecektir, diyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Marmara Denizi'nde gecenin karanlığında yaşanan çarpışma yalnızca 11 dakika içinde bir deniz faciasına dönüştü. Silivri'nin 18 deniz mili açığında iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. 4199 ton rulo saç taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi battı. Gemideki kaptanlar dahil 10 Türk denizciden saatlerdir herhangi bir haber yok. Deniz yüzeyinde gemiye ait can simitleri ve kurtarma araçları bulundu. Serbest düşmeli Flika da suyun üzerindeydi ancak içi boştu. Arama yapılan noktada derinlik yaklaşık 900 metre. Batan geminin sahibi Tuğberk Doğruyol'da 24'e konuştu. Doğruyol, kendi gemilerinden karşı tarafa çarpışmadan önce iki kez uyarı yapıldığı bilgisini kendilerinin ulaştığını söyledi. Bu arada batan geminin kaptanının telsiz konuşmasındaki son sözleri de ortaya çıktı.
1: Saat gece 3.15. Marmara Denizi'ndeki iki geminin rotası Silivri açıklarında kesişti. Bir tarafta Kocaeli'den Ali Ağa'ya giden Alsu, diğer tarafta İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu. Ve çarpışmadan sadece 11 dakika sonra gemi battı. 4199 ton rulo saç taşıyan kuru yük gemisinde saat tam 3.26'da acil durum sinyali alındı. Batan geminin kaptanının Alsu gemisine son sözleri ortaya çıktı.
2: Alsu! Alsu iskeleye kıt! Alsu iskeleye demiştir! Alsu, Tuğberk İmamoğlu.
1: Geminin EPRİP cihazı uydu üzerinden acil durum konumu gönderdi. Ardından gemiye telsizle çağrı yapıldı. Cevap yoktu. Kaptan ve mürettebatın telefonları tek tek arandı. Ama cevap alınamadı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Alsu kaptanı saat 3.41'de yaklaşık 3.15'te kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını gemi trafik hizmetlerine bildirdi.
3: Çatışmanın olduğu an 3.15 olarak kabul edersek bizim de acil çağrı aldığımız dakika 3.26 olarak kabul edersek ki böyle hani o bizim çağrı aldığımız dakika net. Kaptanın bildirdiği 3.15'in de doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
1: 11 dakikada 90 metreye yakın bir gemi ve 10 denizci kayboldu. Arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştığında Tuğberk İmamoğlu artık görünürde yoktu. Deniz yüzeyindeki kalan emarelere ulaşıldı. Can simitleri, kurtarma araçları ve serbest düşmeli can flikası. Flika boştu. Fotoğraf karesinde Flika'nın camlarından birinin kırılmış olduğu da göze çarpıyor. Ama Flika'nın içinde kayıp mürettebattan kimse bulunamadı. Denizcilik Genel Müdürlüğü de gemiye ait can kurtarma araçlarının yüzeyde bulunduğunu ancak hiçbirinde gemi personelinin tespit edilemediğini açıkladı. Arama kurtarma sahası kolay bir yer değil. Silivri'nin yaklaşık 35 kilometre açığı. Denizin altı 800 ila 900 metre. Bu derinlik yalnızca kayıp geminin enkazına ulaşmayı değil, kazanın bütün izlerini ortaya çıkarmayı da son derece güç hale getiriyor. Denizin üzerinde sahil güvenlik botları, kıyı emniyeti unsurları, helikopterler ve bölgeden gemiler var. Arama sahası genişletildi. Kıyı emniyeti, Türk radyo üzerinden Marmara'daki gemilere de acil çağrı yaptı. Bölgede seyreden tüm gemilerin denizde herhangi bir cansalı, insan veya gemiye ait parça görmesi halinde derhal Türk radyo ya da sahil güvenlik birimlerine haber vermesi istendi.
4: Bunun güvenini biz yapalım.
1: Arama kurtarma operasyonunun çapı saatler içinde büyüdü. Sahil güvenlik ve kıyı emniyeti unsurlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı da deniz kuvvetlerini devreye soktu. Bölgeye TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi, TCG Karayel Hücum Botu ve bir İHA gönderildi. Ancak kazada cevabı henüz bulunamayan çok önemli sorular var. İşte bu sorulara batan geminin sahibi Tuğberk Doğruyol, İlk kez 24 ekranında yanıt verdi.
5: Bizim şöyle bir bilgimiz var bu konuyla ilgili. Bizim

0: acentemiz diğer geminin acentesinden gemideki, yani biz sürekli bu haberi aldığımızdan beri bizim tek amacımız personelimize ulaşmak. Bundan dolayı hareketle acentemiz karşıdaki geminin 3. kaptanının mı artık bilmiyorum herhangi bir tane zabitinin telefonuna ulaşıyor. Kendileriyle görüştükleri zaman da bizim gemimizin kaptanının veyahut da vardiyası kim onu tam öğrenemedim, şu anda öğreneceğim. Bizim vardiya zabitimizin kendilerini 2 sefer uyardığını, buna rağmen çatışmanın yaşandığını belirtmişler.
1: Tuğberk İmamoğlu'nun köprü üstünden diğer gemiye 2 kez uyarı yapılmıştı. Ama çarpışma önlenemedi. Bu bilgi henüz soruşturmayla doğrulanmış değil. Ancak savcılığın önündeki en önemli konulardan birinin bu telsiz görüşmeleri ve gemilerin elektronik seyir kayıtları olması bekleniyor. Tuğberk Doğruyol bir başka noktaya daha dikkati çekti. Kazanın devlet birimlerine geç bildirildiğini savundu.
0: Bizim için en acı veren şey bu kazanın oluş anından yaklaşık 31 dakika sonra devletin ilgili birimlerine haber verilmesi.
1: Burada resmi kayıtlarla gemi sahibinin anlatımını birbirinden ayırmak gerekiyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü açıklamasına göre EPIRB alarmı 3.26'da sisteme düştü. Alsu kaptanının gemi trafik hizmetleri merkezine çarpışma bildirimi yaptığı saat ise 3.14. Yani devletin uydu sistemi Alsu kaptanının bildiriminden 15 dakika önce Tuğberk İmamoğlu'nun acil durum sinyalini zaten almıştı. Ancak Alsu'nun kazadan sonra ne zaman, hangi girişimde bulunduğu, telsiz konuşmalarının içeriği ve iki gemi arasındaki iletişim şimdi soruşturma konusu. Tuğberk Doğruyol ayrıca geminin teknik durumuyla ilgili eleştirilere de yanıt verdi. 1990 yapımı geminin bakımsız olmadığını, bütün klas ve bayrak denetimlerinin tamamlandığını söyledi.
0: Eski gemi diye bir şey yoktur, bakımsız gemi vardır. Efendim geminin zaten hem special surveyleri, hem yıllık surveyleri, hem de ara surveyleri eksiksiz olarak yapılmış ve zaten bunların hepsi hem devletimizin hem de ilgili klas kuruluşumuzun ilgili klas kuruluşumuzca sertifikalandırılmıştır. Hiçbir eksik sertifikamız veyahut da teknik aksaklığımız bulunmamaktadır.
1: Doğruyol'a göre gemi İskenderun'dan kalktığında seyir yapmasına engel teknik bir sorun yoktu. Ve kazanın nedenine ilişkin kişisel değerlendirmesi de açık.
0: Ben kazanın herhangi bir teknik aksaklıktan değil, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Ama bu artık sadece bir deniz kazası değil. Adli bir soruşturma konusu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Gemilerin seyir kayıtları, radar görüntüleri, telsiz konuşmaları, çarpışmadan önce yapılan manevralar ve köprü üstünde görevli personelin hareketleri incelenecek. Bu sırada Silivri'de ise bir bekleyiş var. 10 kayıp denizcinin aileleri. İstanbul Valiliği Silivri'de AFAD koordinasyonunda kriz masası oluşturdu. Yakınlarını bekleyen ailelere sağlık, beslenme, barınma ve psikososyal destek verilmeye başlandı. Batan gemideki 10 mürettebatın tamamı Türk vatandaşı. Ve saatler geçmesine rağmen henüz hiçbir haber yok. Marmara'nın ortasında şimdi yüzlerce göz denizin üzerinde küçük bir işaret arıyor. Bir can simidi, bir kurtarma yeleği, bir hareket ve bir ses. Çünkü 900 metre derinliğin üzerinde devam eden bu büyük operasyonda herkesin beklediği tek haber var. 10 denizciden birinin sesine ulaşabilmek. Arama kurtarma çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor. İstanbul Valiliği'nin ilk açıklamasında Tuğberk İmamoğlu ve 10 personelle irtibat kurulamadığı, Aslı'da ilk gözlemde gözle görünür ciddi bir hasar bulunmadığı bildirilmişti.
2: Aselsan'ın geliştirdiği Tolun Derin Taarruz Mühimmat ailesi Bayraktar Akıncı'dan gerçekleştirilen başarılı atışla gücünü bir kez daha gösterdi. Harp başlığı seçenekleriyle geliştirilen Tolun ailesi Akıncı'nın yüksek taşıma kapasitesiyle birlikte hassas taarruz kabiliyetini güçlendiriyor.
3: İstenen anda, istenen yerde, istenen şekilde. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinde dikkat çeken bir kabiliyet daha gökyüzünde.

0: Aselsan tarafından geliştirilen Tolun Derin Taarruz Mühimmat ailesi, Bayraktar Akıncı ile birlikte görev yapıyor. Farklı harp başlığı ve tapa seçenekleriyle geliştirilen Tolun ailesi, 3 farklı mühimmatıyla başarılı atışını gerçekleştirdi. Tolun Ağı çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlığıyla hedefe doğrudan etki sağlayan bir yapı sunarken, Tolun F yaklaşım sensörü ve parçacık etkili harp başlığıyla hedefe yaklaşma esaslı etki kabiliyetiyle öne çıkıyor. Tolun P ise programlanabilir zaman ayarlı tapası ve delici harp başlığıyla farklı görev ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanıyor. Bu mühimmat ailesinin taşıyıcı platformlarından biri olan Bayraktar Akıncı ise yüksek faydalı yük kapasitesi, uzun havada kalış süresi ve farklı görev yüklerini taşıyabilme kabiliyetiyle öne çıkıyor. 6 ton azami kalkış ağırlığı ve 1,5 ton faydalı yük kapasitesine sahip Akıncı, keşif, gözetleme ve hassas taarruz görevlerinde kullanılabiliyor.
1: Silivri'de kemik kazası ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül konuşuyor, izleyelim.
2: Olayın ilk anından itibaren sahil güvenlik, kıyı emniyeti, deniz kuvvetlerimiz, AFAD, Kızılay, bütün kurum ve kuruluşlarımız gerek karada gerekse de denizde çalışmalara başladı. Şu an denizde arama faaliyetlerinde bulunan 18 tane yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, bir de denizin altında arama yapan deniz kuvvetlerine ait gemimiz var. Tabii derinliğin çok fazla olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 800 metre, 900 metre, yer yer 1 kilometreye varan derinlik var. Bunun neticesinde de aramanın, taramanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Devletimizin, milletimizin bütün imkanları seferber edilmiş. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde gemiyle ilgili, mürettebatla ilgili bilgiler alınacak. Burada da kaymakamlığımızın koordinasyonunda kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle mürettebatı akrabaları, yakınları, hemşerilerimiz, merak edenler, basın mensupları, herkese bilgi veren, hizmet veren bir yapımız oluştu. Aynı zamanda Silivri Başsavcılığımız olayla ilgili adli süreci takip ediyor. Milletimize geçmiş olsun, yakınlarına geçmiş olsun. İnşallah tez zamandan haber alırız efendim.
3: Efendim, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şimdi bir soruşturma başlatıldı ve Alsu gemisinde şu an mürettebatla galiba bir beyan ifade süreci oluyor. O bitti mi?
2: O süreç devam ediyor efendim. Kazanın oluş şekliyle ilgili, kusurun kimde olup olmadığıyla ilgili İleriki süreçte belli olur. Zaman zaman da sizleri bilgilendirirler. Efendim, o süreç devam ediyor. Bu işin teferruat boyutu. Ortada bir kaza var. Dolayısıyla da kazada ikisi haksız da olsa, biri haksız da olsa ya da hiçbiri haksız olmasa da sonuçta kaybolan bir gemi ve kaybolan 10 mürettebat var. Şu an ona yoğunlaştı. Diğerinde deliller elde. Her şey elektronik kayıtları var. Savcılığımız bu anlamda hassas bir soruşturma süreci takip ediyor. Sayın bakanlarımız süreci takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda hem bakanlarımıza hem bizlere talimatları var. Süreç kendi mecrasında devam ediyor. Şu an sizlere söyleyeceklerimiz bu kadar. Biz ailelerle birlikte olacağız. Tekrardan geçmiş olsun efendim. Sağ olun.
1: İstanbul'da gemi kazası, Davut Gül İstanbul Valisi son durumu paylaştı. Çalışmaların devam ettiğini söyledi. Gördüğümüz kadarıyla herhangi bir gelişme yok şu an için. Türk Savunma Sanayi'nin özgün helikopteri Gökbey, Emniyet Teşkilatı'nın envanterine girdi. TUSAŞ tarafından geliştirilen T-625 Gökbey, arama, kurtarma, keşif, gözetleme ve personel nakli gibi birçok görevde emniyetin gücüne güç katacak.
4: Emniyet Teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileri taşıyacak olan Gökbey, süratini ve etkinliğini arttıracaktır.
5: Türk mühendislerinin imzasını taşıyor. Zorlu coğrafyalarda gece ve gündüz görev yapabiliyor. Türkiye'nin ilk özgün genel maksat helikopteri T-625 Gökbey bu kez emniyet teşkilatının kanatlarına güç kattı.
4: Gökyüzünde

0: kendi kanatlarımızla uçuyor, mavi vatanı kendi imkanlarımızla koruyoruz.
1: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen T-625 Gökbey, düzenlenen törenle Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girdi. TUSAŞ'ın Ankara Kahraman Kazan'daki tesislerinde gerçekleştirilen törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de katıldı. Bakan Çiftçi, Gökbey'in Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı seviyenin somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.
2: TUSAŞ'ın ürettiği T-625 Gökbey, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine girdi. Genel maksat helikopteri olan Gökbey, keşif aramalarından arama kurtarma amaçlarına kadar pek çok konuda Emniyet ve Genel Müdürlüğü'nün gücüne güç katacak.
1: Emniyet Teşkilatı'nın ilk Gökbey'i 12 yolcu kapasitesine sahip, 948 kilometreye ulaşan menziliyle mesafe tanımıyor. Helikopter saatte 297 kilometre azami seyir hızına ulaşabiliyor. Emniyet envanterine giren helikopterin operasyon bölgelerine personel taşınması, havadan gözetleme, afet bölgelerine ulaşım ve acil tahliye görevlerinde kullanılması bekleniyor.
0: Emniyet Teşkilatımız için toplam 18 adet T-625 Gökbey helikopteri bugün itibariyle teslim alınmaya başlıyor.
3: Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği 2 günlük Kırgızistan ziyaretini içeren yaklaşık 2 dakikalık bir video paylaştı. Emine Erdoğan, yoğunlukla Kırgız-Türk geleneklerinin yer aldığı 2 günlük programa dair köklü ilişkiler vurgusu yaptı.

Kırgızistan ziyareti yaklaşık 2 dakikalık videoya sığdırıldı. Emine Erdoğan 2 günlük Kırgızistan ziyaretine dair paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hem Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılmak hem de göçebe oyunlarına katılmak için Kırgızistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Videoda ziyaret kapsamında Kırgızistan'ın Erdoğan ailesini karşılamasından eski Türk geleneklerine kadar birçok an paylaşıldı. Video paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına katılımına dair görüntüler de yer aldı. Öte yandan lider eşleri de ayrı bir etkinlikteydi. Kırgız halk oyunları ve Türk geleneklerine dair çeşitli etkinlikler de videoda yer aldı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı yaklaşık 2 dakikalık Kırgızistan ziyaretine dair videolu paylaşımda, Kırgızistan'la köklü ilişkilerimizin dostluk ve kardeşlik temelinde güçlenerek sürmesini temenni ediyorum mesajına yer verdi.
1: Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la savunma işbirliği İsrail ve Yunanistan'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Basında yer alan haberlere göre Mekke İttifakı'na karşı teyakkuza geçen Tel Aviv ve Atina yeni savunma hamleleri planlıyor.
2: Türkiye'nin Mekke İttifakı hamlesi tüm hesapları bozdu. Yunanistan'dan yine şaşırtan Türkiye itirafı geldi. Eski Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Konstantinos Ziyaziyas, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma işbirliğini değerlendirdi. Ziyaziyas, Yunan savunma sitesi militer.gr'ye konuştu. Türkiye'nin bu işbirliği sayesinde jeopolitik rolünü ve bölgesel ağırlığını artırmaya hedeflediğini yazdı. Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'na uzanan daha geniş bir stratejik işbirliği ağı kurduğunu ifade etti. Türkiye'nin Suudi Arabistan gibi güvenlik ihtiyacı bulunan ülkeler açısından potansiyel bir güvenlik sağlayıcısı konumuna yükseldiğini aktardı. Ziyaziyas, gelişmelerin Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a ilişkin önceki strateji yaklaşımını yeniden değerlendirmesini gerektirdiğini aktardı. Atina'nın bölgede Türkiye'nin şekillendirdiği yeni dengeleri dikkate almak zorunda kaldığını kaydetti. Eski Yunan komutan, Yunanistan'ın buna aşırı tepki yerine uzun vadeli stratejiyle karşılık vermesi gerektiğini vurguladı. Atina'nın ABD, Fransa, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan İsrail'i Haaretz gazetesinde yer alan iddialara göre İsrail savunma kurumları da harekete geçti. Başta Türkiye olmak üzere bölgesel gelişmeler nedeniyle İsrail donanmasının güvenlik konsepti

0: birliğinin yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülüyor. Bu konuda dikkatler Türkiye üzerine yoğunlaşıyor. Gerilimin daha da artması ve somut güvenlik tehdidi ortaya çıkmasıyla birlikte İsrail donanmasının buna tam kapsamlı karşılık veremeyeceğine dikkat çekiliyor. İsrailli kamu yayın kuruluşu KAN'ın yayınladığı bir haberde ise Türk savaş gemileri Akdeniz'de İsrail donanma unsurlarına yaklaştı. Seyir rotalarını etkilediği ve değiştirmeye zorladığı belirtiliyor. Olaya ilişkin belirgin bir tarih verilmezken iki ülkenin donanma unsurlarının nerede karşılaştığına yönelik de bir bilgi yok.
1: Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'deki ticari gemilerin sık sık hedef alınması bölgesel endişeleri artırdı. Karadeniz'e sıçrayan gerilimde Türk şirketlere ait gemiler de vurulmuştu. Saldırıların ardından bazı şirketler seferleri durdurma kararı aldı.
0: Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar arttı. Büyük lojistik şirketleri bölgeden çekilmeye başladı. Türk şirketleri de endişeli. Rus tarafı Ukrayna limanlarına giden ticari gemileri hedef aldı. Ukrayna tarafı da Rus limanlarına yönelen gemileri vurmaya başladı. Dünyanın önde gelen lojistik firmalarından MSC'nin ardından Türk Akkon'la Arkas şirketleri de harekete geçti. Rusya ve Ukrayna limanlarına gemilerle yük göndermeme kararı aldıkları bildirildi. Karar Rusya ve Ukrayna savaşı boyunca ilk kez Türk gemilerinin üst üste hedef alınmasının ardından alındı. Türkiye ile bağlantılı 4 gemi Ağustos ayı içerisinde saldırıya uğradı. Necibe isimli Türkiye bağlantılı gemi 21 Ağustos'ta vurulmuştu. Türk bayraklı Ural gemisi aynı gün hasar alan gemidekilere yardıma gittiği sırada saldırıya uğradı. Türkiye'nin Karadeniz'de savaşın yayılmaması için yaptığı uyarılara rağmen şiddet tırmanıyor. Şiddetin bölgede tehlikeli bir döneme kapı araladığına dikkat çekiliyor. Ukrayna'nın bu saldırıları Rusya'yı zayıflatmayı ve uzun vadede savaşma kapasitesini etkisizleştirmeyi hedefliyor. Yaşanan gerilimlerin temelinde savaşın giderek daha fazla deniz alanına ve ekonomik altyapıya taşınması bulunuyor. Çatışma bölge kadar küresel düzeyde de risk oluşturuyor. Seyri sefer güvenliğinin bozulması yalnızca gemilerin fiziksel güvenliğini değil, Karadeniz ticaretinin ekonomik sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor. Rusya ve Ukrayna'nın dünya tahıl piyasalarındaki ağırlığı nedeniyle deniz taşımacılığındaki aksama küresel gıda arzını doğrudan etkileyebilir. Sigorta ve taşıma maliyetlerinin artan risklerle paralel şekilde yükseldiği de dikkatleri çekiyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşında ne silahlar ne tehditler sustu. Karşılıklı saldırılar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den savaşın seyrini değiştirebilecek bir açıklama var. Zelenski, Rus hava sahasının kapanmasını sağlayacaklarını söyledi.
0: Karşılıklı tehditler geldi. Rusya düşmanın çökeceğini söyledi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ise Rusya hava sahası için kritik bir uyarıda bulundu. Zelenski sosyal medya hesaplarından video mesaj paylaştı. Rusya hava sahasına ilişkin iddialı bir tehditte bulundu.
2: Rusya semalarında dikkate alınması gereken ölçekte insansız hava araçları olacak.
0: Zelenski, Rus makamlarının hava sahasındaki tehlikeler konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmadığını öne sürdü, Rusya'ya gözdağı verdi.
2: Rus hava sahası fiilen kapanacak. Rusya'nın başlattığı savaş gökyüzünü kapatıyor. Rusya semalarındaki güvenli günler sona erdi.
0: Ukrayna hava sahası 2022'den beri sivil uçuşlara kapalı. Zelenski aynısını Rusya'ya yaşatacaklarını söylüyor. Açıklamalar sonrası Türkiye'den Moskova'ya uçuş yapan Türk Hava Yolu şirketlerine ait uçakların kalkış meydanlarına geri dönmeye başladığı yönünde bilgiler geliyor. Bazı uçuşlarsa iptal edildi. Rusya lideri Vladimir Putin'dense sert tepki geldi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te önemli açıklamalar yapan Putin, Ukrayna'yı terörizmle suçladı.
3: İlk nokta, teröristlerle müzakere edilmez. İkincisi, böyle trajediler yaşanırsa bir şekilde karşılık vereceğiz. Kimse bundan şüphe duymasın.
0: Tehditlerin yanı sıra Rusya'dan Ukrayna'ya saldırılar da sürüyor. Odessa'ya düzenlenen son saldırıda 24 katlı bir binada yangın çıktı. Çevredeki araçlar ve yapılar hasar gördü. Çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'nın lojistik merkeziyle liman ve enerji altyapısına da saldırı düzenlendiği açıklandı.
1: ABD Başkanı Donald

0: Donald Trump şimdi de tarihi müttefiki İngiltere'yi tehdit ediyor. Trump, İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki egemenliğine ilişkin ABD'nin tutumunu yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Çıkışın ardında Londra'yı savunma harcamalarını artırmaya zorlama amacı var. Falkland Adaları Güney Amerika'da yer alıyor. Çok uzun zamandır İngiltere ve Arjantin arasında egemenlik tartışmaları yaşanıyor. ABD Başkanı Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İngiltere'yi savunma harcamalarına zorlamak için Falkland Adaları üzerindeki egemenliği tartışmaya açacağı iddia ediliyordu. Trump'a bu iddia soruldu. Her tutumu her zaman gözden geçiririm. Bu da pek çok tutumdan yalnızca biri cevabını verdi. Donald Trump'ın sözleri İngiltere Maliye Bakanı'na soruldu. İngiliz Bakan, Falkland Adaları Britanya'ya aittir. Ada halkı bunu istediği sürece de Britanya'ya bağlı kalacaktır, dedi. Nepal'deki sel ve heyelan felaketinin bilançosu büyüyor. Afette hayatını kaybedenlerin sayısı 1114'e ulaştı. Afet 26 Ağustos'ta yaşanmıştı. Dev bir buzulun çökmesi büyük bir sel ve heyelana yol açmıştı. Afet Nepal'in Çin sınırındaki Rasuva bölgesiyle Çin'in Tibet bölgesini etkilemişti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. 20 binden fazla kişi görev başında. Şimdiye kadar 11.993 kişi kurtarıldı. Ulaşılan ceset sayısı ise 1114'e ulaştı. Can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Çünkü hala 4000'e yakın insandan herhangi bir haber yok. Sadece hidroelektrik santrallerinde, yer altındaki tesis ve tünellerde yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığı belirtiliyor. Afet geride 2 milyon tondan fazla enkaz bıraktı. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Balos plajı oldukça rağbet gördü. Dolup taştı, turizm cenneti olan sahil adeta mahşer yerine döndü.
1: Karaya çıkmakta zorlandılar. Gemilerden inip ağız tadıyla tatil yapamadılar. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Balos plajında izdiham yaşandı. Sahil şeridinin tamamı turistlerle dolup taştı. Sahilde o kadar çok insan vardı ki kimse hareket edemedi. Turkuaz suları ve manzarasıyla ünlü Balos plajı turist akınıyla çekilmez hale geldi. Yunan yetkililer plaja aynı anda girecek kişi sayısını sınırlama kararı aldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepkilere yol açtı. Videonun ardından böyle turizm olmaz olsun yorumları yapıldı. Turizm cenneti plajın cehennemden farksız olduğu söylendi.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ümraniye'de hayata geçirilen Trabzon Millet Bahçesi kavşağının açılışını gerçekleştirdi. Aynı törende Şile Otoyolu Üst Kapama ve Meydan Düzenleme Projesi'nin de temeli atıldı.
2: Uğurlu olsun. Kıymetli bakanımıza çok çok teşekkür ederim.
3: 1 metre uzunluğundaki alt geçidi alırken yeryüzünü bahsettiğimiz gibi insanımıza, ailelerimize ve yeşile bırakıyoruz.
4: Ümraniye'de ulaşım ve şehircilik açısından önemli iki proje için düğmeye basıldı. İstanbul'daki Trabzon Millet Bahçesi kavşağı hizmete alındı. Yeni bağlantı yoluyla Millet Bahçesi'ne Şile Otoyolu üzerinden ulaşım kolaylaşacak. Tepeüstü ve çevresindeki yol ağının trafik yükünün de azaltılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, açılış töreninde Ümraniye'nin ulaşımına nefes aldıracak yeni projenin detaylarını açıkladı.
3: Tem Otoyolu, Altunizade, Ümraniye bağlantı yolu üzerinde yapılacak düzenleme ile taşıt trafiğini inşa edeceğimiz alt geçidi alıyoruz.
4: Yeni proje ile birlikte Şile Otoyolu üzerindeki trafik yer altına alınacak. 230 metrelik alt geçit inşa edilecek.
3: Bir alt geçit inşa etmiyoruz. Yaya hareketliliğini, peyzajı ve modern kent yaşamını bir araya getiren yeni bir meydan kurguluyoruz, yeni bir meydan oluşturuyoruz.
4: Proje kapsamında Şile yolu üzerinde 14.360 metrekarelik yeni alan kazandırılacak. Bu alanın 9.445 metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenecek. Yaklaşık 50 dönümlük sosyal alan oluşacak. Yeni alan 25.120

0: 25 metrekarelik belediye meydanı ve 9.726 metrekarelik Ümraniye Büyük Cami avlusuyla bütünleştirilecek. Bölge, bisiklet yolları, yeşil alanlar, yeme içme tesisleri ve elektrikli araçlar için şarj ve park istasyonlarıyla yeni bir yaşam alanına dönüşecek.
1: Kısaca burada yalnızca trafiği rahatlatmıyoruz. Ümraniye'ye nefes aldıracak, insanı merkeze alan yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz.
0: Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da projenin ilçeye kazandıracağı yeni meydanın önemine dikkat çekti.
2: Bağlantı yollarımızı açtığımız Trabzon Millet Bahçemiz oldu. 550 bin metrekare, biraz evvel söylediğim gibi. Yaşam alanları, sosyal tesisler, doğalgaz pişirme üniteleri, oyun alanları ve sosyal tesisleriyle on binlerce vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyor. Yaptığımız bu güzel projeyle bu yoğunluğu karşılamak adına hem Üsküdar hem de Çekmeköy istikametinden kavşak bağlantıları sayesinde şehrin iki yönünden de Trabzon Millet Bahçemizin ulaşımı sağlanmış olacak inşallah.
0: Ümraniye'deki tören dualar eşliğinde kurdele kesimiyle sona erdi. Bakan Uraloğlu ve Başkan Yıldırım ardından Trabzon Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.
3: Keçiören Belediyesi'ndeki uyuşturucu taramasında savcılık devrede. Belediyede yapılan testlerin ardından başlayan süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla adli boyuta taşındı. İlk tespitlere göre 171 personelin testi pozitif çıktı.
4: Keçiören Belediyesi'ndeki uyuşturucu taramasının sonuçları belli oldu. Belediyede 213 personele uyuşturucu ve uyarıcı madde taraması yapıldı. İlk testlerde 171 personelin sonucu pozitif çıktı. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girmesiyle adli boyuta taşındı. Başsavcılık basına yansıyan bilgiler ve kurum içi yazışmaları ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında testlerde pozitif sonuç çıkan kişilerden alınacak kan, kıl ve idrar örnekleriyle kesin tespit yapılması için adli işlemler başlatıldı. Emniyet birimleri ilk testlerde pozitif sonuç tespit edilen şüphelileri adli tıp kurumuna sevk etti. Böylece uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımıyla kullanılan maddenin türünün adli yöntemlerle belirlenmesi için süreç başlatıldı. İlk testlerdeki 171 pozitif sonucun ardından yeniden test yapıldı. Soruşturma dosyasına giren tutanaklara göre ilk aşamada pozitif çıkan 171 kişiden 42'sinin tekrarlanan testlerinde sonuçların negatif seviyeye düştüğü bildirildi. Süreçte bazı çalışanların iş akitleri sonlandırılırken test vermeyi reddeden bazı personelin de istifa ettiği öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı biyolojik örneklerde tespit imkanının zamanla azalabileceği değerlendirmesiyle ilgili birimlere yazı göndererek işlemlerin süratle tamamlanmasını istedi. Keçiören Belediyesi'ndeki taramayla başlayan süreçte kesin sonuçları adli incelemeler belirleyecek.
3: İstanbul Esenyurt'ta zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi. Narkotik ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında tam 72 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırmıyor. Hedefte bu kez Esenyurt'ta zehir sevkiyatı yapıldığı ihbar edilen bir ev vardı. Hazırlıklarını tamamlayan polis belirlenen adrese ani bir baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda adeta küçük bir zehir deposu ortaya çıkarıldı. Zulalanmış halde tam 72 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Aramalarda ayrıca satışa hazırlıkta kullanılan 2 adet hassas terazi ve zehir ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25.500 lira nakit para ele geçirildi. İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesine ilişkin davada 3. bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. 5 akademisyenin hazırladığı raporda olayın birden fazla ihmalin birleşmesiyle yaşandığı belirtildi.
5: Aman Allah'ım.
6: Üçüncü bilirkişi raporu hazırlandı. Sanıklar ağır kusurlu bulundu. İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sırasında su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'le onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili davada İstinaf Mahkemesi'nin talebi üzerine hazırlanan 3. bilirkişi raporu dava dosyasına girdi.
5: Aman Allah'ım.
6: Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 5 akademisyen tarafından hazırlanan 105 sayfalık bilirkişi

0: Bir kişi raporunda olayın birden fazla ihmalin birleşmesiyle meydana geldiği belirtildi. Öte yandan raporda olayın meydana gelmesine ilişkin teknik süreç 2015'ten 2024'e uzanan bir zincir halinde değerlendirildi. Raporda 3 sanık asli ağır kusurlu, 6 sanık asli ikincil kusurlu bulundu. Sanıkların yargılanmalarına 4 Eylül'de İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nde devam edilecek.
1: Aman Allah'ım.
2: İzmir'in Buca ilçesinde bir mobilya dükkanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın sırasında art arda patlamalar oldu. İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar.
3: Önce alevler, ardından patlama sesleri. İzmir Buca'da iş yeri yangını korku dolu anlar yaşattı. Yoğun duman, alevler ve patlama sesleri vatandaşları sokağa döktü. Üç katlı bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini kapladı. Çevredeki üç iş yeriyle bir eve sıçradı. Yangında şiddetli patlama sesleri çevrede paniğe yol açtı. Yükselen yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Faciadan dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Mobilya dükkanı ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.
2: Kayseri'de durakta bekleyen halk otobüsüne yabancı plakalı bir minibüs çarptı. Kaza sonucu 3 yolcu yaralandı. Minibüste ağır hasar meydana geldi.
0: Minibüs halk otobüsüne çarptı, araç hurda yığınına döndü. Kazanın adresi Kayseri. Güvenlik kamerası kayıttaydı. Halk otobüsü durakta bekliyordu. Minibüs şoförü otobüsü arkadan hızla çarptı. Kaza anında yolcular büyük panik yaşadı. Hemen ekiplere haber verildi. Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler geldiğinde minibüs şoförü sıkışmış, otobüs ve minibüste bulunan yolculardan da toplam 3 kişi yaralanmıştı. İtfaiye ekipleri şoförü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri de olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Son günlerin en çok tartışılan sağlık konularından biri kulak memesinde oluşan çizgiler. Tıp literatüründe Frank çizgisi olarak biliniyor. Peki bu çizgiler kalp hastalığının habercisi olabilir mi? Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Hakan Dinçgal kulağında bu izi taşıyanlar için kritik uyarılarda bulundu.
4: Kulak memesindeki hafif bir kırışıklık ya da derin bir yarık bilinen adıyla Frank çizgisi. Yapılan çalışmalar Frank çizgisinin gizli bir koroner arter hastalığının sinyali olabileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre kulağında bu izi taşıyanların hemen paniğe kapılmasına gerek yok.
5: Bunu gördüğümüzde bu hastalık kesin koroner arter hastalığı var. Veya ileri derecede koroner arter hastalığı var veya çok ciddi kalp krizi geçirebilir, her an kalp krizi geçirebilir şeklinde bir ilişki söyleyemeyiz.
4: Kulağında Frank işareti olanlar için ilk durak aile hekimliği olmalı. Eğer kişide kolesterol, tansiyon ve şeker gibi ek risk faktörleri de varsa kardiyoloğa başvurulması gerekiyor. Kalp sağlığını korumak içinse yaşam tarzında yapılması gereken hayati değişiklikler devreye giriyor.
5: Akdeniz diyeti olması lazım. Günlük hareketimiz, yani günlük en az 5000-7000 adım atmamız ve haftanın 3 günü hafif orta seviyede egzersiz yapmamız. Üçüncüsü kilomuzun body mass indeksimizin yani 25'in altında olması. Dördüncüsü de uykumuzun 7-9 saat arasında olması.
4: Kalp krizine zemin hazırlayan bir diğer büyük tehlike ise kolesterol. Kolesterol sadece kan tahliliyle değil, göz kenarlarındaki beyaz lekelerle de kendini belli edebiliyor. Uzmanlara göre özellikle bazı hastaların kolesterol seviyesini düşürmesi hayati önem taşıyor.
5: Stent takıldıysanız, kalp krizi geçirdiyseniz, bypass olduysanız veya anjiyo oldunuz ve damarlarınızda plaklanmalar göründü. Artık sizin kolesterolünüzü mutlaka normal seviyenin altına düşürmeniz gerekmektedir.
4: Uzmanlar kalbi korumanın en kesin yolunun düzenli sağlık kontrollerini asla ihmal etmemekten geçtiğini hatırlatıyor.
2: Sıfır atık bilinci küçük yaşta kazandırılacak. Yeni eğitim öğretim yılında okullarda sıfır atık teması öne çıkacak öğrencilere. Atıkların doğru ayrıştırılmasından yeniden kullanımına, geri dönüşümden israfın önlenmesine kadar pek çok konuda eğitim verilecek.
6: Geleceğin sıfır atık kahramanları okullarda yetişecek. Yeni eğitim öğretim yılında okullarda çevre bilincini güçlendirecek çalışmalar hayata geçirilecek. Eylül ayının teması okullarda sıfır atık olarak belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da çalışmalara ilişkin paylaşımında sıfır atık projesinin Milli Eğitim Bakanlığı ile okullarda daha da yaygınlaştırılacağını açıkladı. Atıklar ayrıştırılacak, geri dönüşüm öğrenilecek. Sıfır atık kampları, geri dönüşüm atölyeleri, çevre temalı seminerler ve ekolojik pazar günleri düzenlenecek. Öğrencilerin günlük yaşamlarında bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmaları hedeflenecek. Yenisini almak yerine yeniden kullan. Hazırlanan bilgilendirme çalışmalarında okul alışverişi öncesinde geçmiş dönemlerden kalan çanta, defter, kalem ve benzeri malzemelerin yeniden değerlendirilmesi çağrısı yapılacak. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir mataralar, beslenme kutuları ve saklama kaplarının tercih edilmesi teşvik edilecek. Sıfır atık kahramanları için etkinlikler de hazırlandı. Öğrencilerin atıkları doğru ayrıştırma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm konularını öğrenmeleri için etkinlik ve hikaye kitapları kullanılacak. Okullarda kurulacak sıfır atık köşeleriyle de öğrencilerin çevre konularını uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanacak. Kantinlerde ise gereksiz tüketim ve gıda israfının azaltılmasına dikkat çekilecek.
2: Şimdi sizi başkentte yaşanan garip bir olaya götüreceğiz. Eşek sıpasından ayrı kalınca onu aramaya koyuldu. Sürüden ayrıldı ancak Ankara'nın en işlek yerlerinden biri olan protokol yoluna çıktı. Görenler gözlerine inanamazken polis ekipleri eşek için çekici çağırdı. İşte sonrasında yaşananlar.
7: Saatini bilmiyorum ama protokol yoluna çıkmış. Çekiciyi çağırmış. 7 Emin Otoparkı'na çekmiş.
6: Böylesi ne bir dizide ne bir filmde yaşandı. Başkentte yaşananlar fıkra gibiydi. Görenler gördüğüne, duyanlar duyduğuna inanamadı.
7: 112 aradığımda ihbarda bulunmak istedim. Bulunduğumda da benim eşeğimin çekiciyle 7 Emin Otoparkı'na çekildiğini söyledim. Bana inanmadı. Dalga mı geçiyorsunuz dedi. Hayır dedim.
6: Başkentte komedi filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Altındağ ilçesinde bir çoban sürüyle hareket eden eşeği kaybetti. Aradı, taradı, bulamadı. En sonunda sahibine eşeği kaybettiğini söyledi. Eşeğin sahibi de eşeği aramaya koyuldu ama o da bulamadı. Teknolojiden bile faydalandı ancak eşeği bulamadığı için de çok üzgündü.
7: Ben de çoban haber eder etmez hemen eşeği aramaya çıktım. Dedim eşeği bulayım. Aradım, taradım, her yeri bulamadım. Gittim drone aldım, geldim. Drone'la belki bulurum dedim, yine bulamadım. Bulamayınca artık ümidi kestim. Bayağı da üzüldüm dedim eşeği bulamayınca.
6: Nihayet eşek bulunmuştu. Ancak sahibi bile bulunduğu yeri duyunca kulaklarına inanamadı. Bulundu bulunmasına ama sonrası tam bir komedi senaryosu. Eşek başkentin göbeğindeki protokol yoluna çıkmış, çekiciyle 7 Emin araç otoparkına alınmış, üstelik bir de trafik cezası yemiş.
7: Bir baktım ki arkadaş bana gece saat 2'de mesaj attı. Eşeğini buldum diye. Nereden buldun dedim. Gelim alayım. Yok dedi 7 Emin Otoparkı'nda. İnanmadım. Bunun cezasını sana kesmemiz lazım. Tamam dedim. Cezasını kestiler. Fişimi de verdiler. Eşeğimi de sağ olsun bana teslim ettiler.
6: Eşek bulundu bulunmasına ama eşeğin yavrusunu bulmak için yollara düşmesi ve protokol yoluna çıkması hem üzdü hem güldürdü. Eşeğin çekiciye yüklenme anları ise yaşanan olayın kanıtı olarak hafızalarda kaldı.
8: Yok, sakin. İyi davranıyoruz.
2: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Akşam haberlerini noktalıyoruz. 24'te yayın, 24 özelle devam edecek. Furkan Kaya konuklarıyla gündemi değerlendirecek. Hoşçakalın.

Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dağları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını ÇÖK

0: açıyor. Hüsiyat Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya, 24 Özel'e hoş geldiniz. Bu akşam 3 saat boyunca dış politikadaki önemli başlıkları çok kıymetli konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Elbette hafta boyunca yine özellikle dış politikasında ve bölge siyasetinde çok önemli gelişmeler yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek ziyareti, Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde Türkiye'nin artan önemi ve ağırlığı, tabii diğer taraftan Suriye meselesi ve İran savaşı, hepimizin bildiği üzere Amerika Birleşik Devletleri yine İran'ı vurmaya başladı. Savaşın gidişatı ne olacak? Ve tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı bir araya geldiler. Ve ikili görüşmelerde aslında çok önemli hususlar da ele alındı. Bunlardan bahsedeceğiz. Venezuela'ya kadar da uzanacağız. Biliyorsunuz Venezuela petrolünün 65 milyar dolarlık kısmını Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol altına alınma kararı bir şekilde alındı. Bu ne anlama gelecek? Dünyanın bir köşesinden bir köşesine, dünyanın artık düzleştiği bir coğrafya, bir sisteme doğru gidiyor muyuz? Genel olarak da uluslararası ilişkilerden de bu anlamda bahsedeceğiz. Şimdi çok kıymetli konuklarımı da takdim etmeden evvel, öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Bunları arz ettikten sonra kıymetli konuklarımızla programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, yönetmenimden rica edeyim. Şimdi şöyle baktığımız zaman özellikle Türkiye-İsrail hattında Suriye satrancı. Şimdi hepimizin bildiği üzere bilhassa İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki ağırlığından ve Suriye'deki varlığından ne kadar rahatsız olduğunu Ebu Zuhur hava üssüne yapılan saldırıyla beraber aslında görmüş olduk. Ve Netanyahu'nun yaklaşan seçimleri Türkiye aleyhtarlığını ve Türk düşmanlığını arttırdığı bir süreci bize gösteriyor. Şimdi çatışma riski mi, yeni güç dengesi mi? İran'ın boşalttığı Suriye sahasında Türkiye'nin ağırlığı artıyor. İsrail Türkiye'nin güçlenmesini neden tehdit olarak görüyor? Tabii bir şekilde boşalan yerlerin, daha doğrusu Ahmet Eşşara hükümeti geldikten sonra da İsrail'in bir şekilde kendi kontrol sahasını oluşturmak ve işgal sahasını Golan Tepelerinden daha öteye getiriyor ve Şam'ı her an tehdit altında tutmak üzere ciddi bir provokasyon ve siyaset içinde olduğunu zaten görüyoruz. Şimdi diğer taraftan da tabii bunu da konuşacağız. Bişkek'te yeni dünya düzeni fotoğrafı Batı'ya karşı yeni bir güç merkezi mi oluşturuyor? Yani bu çok kutuplu dünyanın bir ilanı mıydı ve her toplantıda zaten bunun biraz daha kenetlendiği bir görüntü mü karşımıza çıkıyor? Dünya Batı merkezi düzenden çok kutuplu sisteme geçiyor. Türkiye değişen dünya düzeninde hangi masada oturuyor? Türkiye daha doğrusu bir masada oturmak zorunda mı? Ya da Türkiye'nin coğrafyası gereği, bulunduğu konum gereği acaba çok yönlü proaktif dış politikası zaten hem Batı hem Doğu sentezli bir menteşe diplomasi yürütmesine mecbur mu kılıyor? Bunu da tabii konuşacağız. Biraz evvel söylediğim gibi ABD petrol haritasını yeniden çiziyor. Venezuela'daki 65 milyar varilik hamle kime karşı? Washington, Venezuela petrolünde kontrolünü arttırıyor. ABD'nin hamlesinin arkasında sadece enerji hesabım var. Amerika'nın da kendi sahasında hepimizin bildiği üzere ciddi enerji kaynakları var. Petrol konusunda, kaya gazı konusunda gerçekten büyük, daha kanıtlanmamış rezervlerin olduğu da ifade ediliyor. Şimdi maliyetli Orta Doğu petrolünden daha yakın coğrafyasındaki Venezuela petrolünü kontrol altına almak ve bir şekilde de arka bahçesinde de enerji üzerinden bir tahakküm, bir kontrol, bir hegemonya mı pekiştirmek istiyor? Aslında bu da önemli, bundan da bahsedeceğiz. İki savaş, tek büyük pazarlık. Trump Putin'i durdurabilecek mi? İran savaşı nereye gidiyor? Washington hem Suriye'yi hem Rusya'yı hem İran'ı aynı anda baskılayabilir mi? İran'la yeniden tırmanan savaş Trump'ın hesaplarını nasıl değiştirir? Savaş süreci mi, barış süreci mi? Savaşla barış arasında kalan gri alan mı? Trump seçime gidiyor, Netanyahu da seçime gidiyor ve bir şekilde Trump acaba bu savaş yükünden kurtulmak mı istiyor? Ama şu anki sahadaki durum pek de hızlı bir şekilde barış masasının gelmeyeceğini de ortaya koyuyor. Tabii bu da Türkiye'nin güvenliğini de yakından ilgilendiriyor. Şimdi konuklarımın yanına gidiyorum ve programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Evet, çok değerli 24 özel izleyicilerimiz, şimdi çok kıymetli konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Öncelikle İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özden Zeynep Optal hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler hocam. Ve hemen solunda gazeteci yazar Nedret Ersen hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Estağfurullah, her zaman teşekkürler.
0: Ve akademisyen doçent doktor Murat Yiğit hocamız. Hocam sizler de şeref verdiniz, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum ben.
0: Teşekkürler. Evet, şimdi tabii konularımız çok fazla ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsunuz Şanghay İşbirliği Zirvesi'ne verdiği çok önemli mesajlar vardı. Diyalog ve diplomasi üzerine. Şimdi tabii konu başlıkları birbirine bağlantılı ama müsaadeniz Zeynep Hocam'la başlamak istiyorum. Şimdi en sıcak mevzudan başlayalım hocam. Evet. Diğerleri zaten hep her gün maalesef konuştuğumuz konular. Hocam Şanghay İşbirliği Örgütü biliyorsunuz Şanghay Beşlisi olarak yola çıktı. Evet. Ve bugün bir Asya NATO'su olur mu gibi askeri, siyasi, diplomatik özellikleri ve hatta İçinde bulunan ülkelerin, yanlışım varsa düzeltin lütfen, %60'lık bir gayri safi milli hasılası dünyanın sağlayan bir dev ekonomi de aslında.
1: Nüfus açısından da değil mi hocam?
0: Evet, demografik ve ekonomik olarak. Peki hocam, Türkiye'nin burada olması birilerini rahatsız ediyor ama isterseniz şöyle Şanghay'ın son toplantısının dünyaya verdiği mesajlarla başlayıp Türkiye'nin bu örgüt içerisinde olmasının mahiyetinden de bahsederek devam edelim hocam.
1: Tabii son gelişmeler Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın içerisinde olmasını Şanghay Şiyön'ün yani örgütünün üyeleri için önemli hale getirdi. Bundan da şunu kastediyorum. Türkiye o kadar pivot bir ülke oldu ki Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Güney Kafkasya'da, her bölgede, Uzak Doğu'da hatta çok Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de çok fonksiyonel bir ülke ve enerji yolları açısından son yapılan Mekke Antlaşması, kritik koridorların, enerji koridorlarının bağlantısallığı açısından, o kelime de şimdi çok gündemde biliyorsunuz, connectivity diyorlar. Yani evet, bağlantısallık. Yani Hürmüz, Kızıldeniz, Karadeniz, Babil Mendeb, bunların hepsini, yani coğrafyayı göz önünüze aldığınızda hepsinin merkezinde Türkiye yer alıyor. Dolayısıyla ŞİÖ için, yani Şanghay İşbirliği Örgütü için Türkiye bence giderek artan bir şekilde önemi ortaya çıkıyor. Türkiye aslında Avrupa Birliği ile ilişkileri sıkıştığı zaman ya da işte kritik noktalara geldiği zaman alternatif bir örgüt olarak görüyordu bu Şanghay İşbirliği Örgütü'nü. Şimdi davet aldı Sayın Cumhurbaşkanı. Davet üzerine gitti bu Bişkek'te. Kırgızistan'la olan ilişkilerimiz malum son derece iyi. Bir de bizim tabii ki çok destek verdiğimiz bir Türk Konseyi var. Bu da çok önemli bir oluşum haline geldi. İşte bu çerçevede Türkiye'nin bence Cumhurbaşkanımızın Putin'le 1,5 saatlik yaptığı bu görüşme bana kalırsa çok önemli bir görüşme.
0: Çok kritik.
1: Çok fazla içeriği kamuoyuna yansıtılmadı ama Sayın Cumhurbaşkanımız çok memnun çıktı bu 1,5 saatlik görüşmeden. Bu açıdan da dikkat çekici. Çünkü baş başa yaptıkları bir görüşme oldu. Yani Dışişleri Bakanları her iki tarafında veya diğer bakanlar olmadı bu görüşmede.
0: Özel bir görüşmeydi.
1: Bu çok özel bir görüşmeydi. Bildiğim kadarıyla sadece tercüman vardı yanlarında. İkincisi de Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da çok dikkat çekiciydi. Çünkü Rusya'nın lideri Putin'le konuştukları konularda az çok belli oldu. Akkuyu nükleer projesi bu bitirilecek ve daha başka projeler de arkasından gelecek dendi. İkincisi de tabii ki Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ne yazık ki çok ciddi kritik aşamalara geldi. Bizim iki tane sivil uçağımız Moskova semalarından döndü. Evet. Dün veya evvelsi gün çok net hatırlayamayacağım, hani yanlış bir şey söylemeyeyim.
4: Drone meselesinden.
1: Çünkü Rusya semaları güvensiz hale geldi.
4: Zelenski açıklama yapmıştı.
1: Zelenski açıklama yaptı. Fakat şöyle de enteresan şeyler oluyor. Belki sonra da hani çok ard arda söylüyorum ama Karadeniz'de vurulan gemilerin çok önemli bir kısmı Ukrayna tarafından vuruluyor. Ve bu gemilerin çok önemli bir kısmı da %80'lik bir kısmı Türk gemileri. Şimdi Türk gemilerinin bu şekilde vurulması Türkiye'yi çok rahatsız ediyor. Tabii ki burada Ukrayna vurmuyor aslında bizim gemileri. Ukrayna'nın arkasında onlara destek verenler vuruyor ve bunun arkasında İngiltere, Fransa'nın açık kaynaklardan olduğunu öğreniyoruz. Bu çerçevede Türkiye Rusya'yı karşısına alan bir politika izlemiyor bölgede.
4: Birbirleriyle de karşı karşıya getirmeye çalışıyor
1: evet,
4: zaten.
1: Karadeniz'in güvenliği gitgide artan bir şekilde öne
2: yani ne
1: çıkıyor.
2: Ne kadar önemli bir şey söylüyorsunuzdur.
1: Evet. Şimdi Karadeniz yarı kapalı bir deniz ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin çoğu da NATO üyesi oldu. Başta Türkiye olmak üzere. Fakat tamam. Türkiye'yi Rusya içinde, NATO üyesi ülkeler içinde önemli kılan en önemli özellik Türkiye'nin gatekeeper diyorlar. Yani iki boğazı da başında duran,
4: Montre
1: yani
4: sensin.
1: Evet bölgesel sahiplik vazifesi gören ve bunu da Montre Sözleşmesi'ne uyarak yapan bir ülke. Ve bu ülke NATO ülkesi. İşte bu açıdan demin söylediğime getirmek istiyorum. Hem Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri, hem Avrupa Birliği üyesi, hem NATO üyesi ülkeler için, hepsi için Türkiye merkez, pivot bir ülke ve onun önemi tartışılmaz. Burada da tabii ki Cumhurbaşkanımızın liderliği çok önemli bir rol oynuyor. Belirleyici oluyor. Türkiye'nin Rusya'ya ihtiyacı var. Biz hala enerjimizin önemli bir kısmını Rusya'dan tedarik ediyoruz. Bütün seyircilerimiz de biliyor. İkincisi yine Cumhurbaşkanımız vurguladı. Antalya'daki Rus turist sayısı. Dostlarımız dedi hatta onlar için. Öyle bir sözcük kullandı. Onların sayısı çok önemli ölçüde arttı ve artıyor. Antalya çok müthiş bir turizm merkezi ve burada da Rus turistlerin önemi yatsınamaz halde. Bizim Rusya'yı karşımıza almamız gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye'nin Rusya ile sıcak bir çatışma içerisine girmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ama Türkiye yıllardır olduğu gibi şu anda belki de en fazla ip üstünde böyle bir cambaz, biraz sağdan biraz soldan ağırlığını vererek ilerleyen bir
4: bıçak sırtı diplomasi yürütüyor.
1: Evet, sıkı bir ip ama bu gevşek evet. Bir ip de değil. Çok zor yürümesi,
4: gergin bir
1: çok gergin bir ip. Bu şekilde ilerliyor ama bu Ukrayna'da şu anda benim yine yani tabii hepimiz biliyoruz sizler de gazetecilik de yapıyorsunuz. Kiev sokaklarını gündüz bombalamaya başladı
4: evet,
1: Rusya.
4: Evet.
1: Sivil kayıpların artması çok acı ve savaşın çok kritik bir noktaya geldiğini gösteriyor. Rusya'da, Moskova'da da artık sokaklar veya Rusya'nın da diğer kentlerinin sokakları siviller için son derece tehlikeli
4: güvensiz
1: olmaya başladı.
4: Hocam,
1: çok
4: tabii.
1: Güvensiz hale geldi. Avrupa hiçbir şekilde taviz vermiyor, AB diyeyim. Çok daha şahin Amerika'dan.
4: Evet.
1: Bir de G7 toplantısına Rus Maliye Bakanı çağrılmış. Buna Avrupa Birliği ülkeleri çok tepki göstermiş. Aile fotoğrafı çekildiğinde Rus Maliye Bakanı ile aynı kareye girmek istememişler. Trump da cevap olarak biz herkesle iyi geçiniriz demiş. Yani çok enteresan bir süreçteyiz diyeyim.
4: Aslında yeni evet. Bir dönem başlıyor gibi bu anlamda sizin de arz etmiş olduğunuz gibi hocam.
1: Estağfurullah.
4: Çok teşekkür ederim Zeynep Hocam. Mehmet Hocam siz de devam etmek istiyorum. Şu anlamda şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgusu var. Birkaç maddeli onu hemen arz edeyim. Bunun hakkında yorumlarınızı rica edeyim hocam. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü dış politikamızla örtüşmektedir diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şangay İşbirliği Örgütü sadece barışın temininde değil enerji arzı güvenliğinde de rol oynayacak diyor. Türkiye olarak tüm dünyada barış için çalışıyoruz diyor. Mekke İttifakı dünya barışına önemli katkılar sağlayacaktır diyor. Orada bunu demesi çok kıymetli bence. Bir bölgeselleşmenin tamamlayıcısı olarak ben gördüm. Ve Şangay İşbirliği Örgütü çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri diyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan.
2: Evet, ben de seninle o zaman alıntı yapayım. Çünkü bu daha geniş bir konuşma. Yani zamana da hürmet ederek aslında oradan başlamayacaktım ama öyle yapalım. Diyor ki bak Sayın Cumhurbaşkanım. Şangay İşbirliği Örgütü son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Şimdi bu aslında ilk daha açılış cümlesi olarak baktığınızda hani resmi bir konuşmanın parçası gibi duruyor. Ama bir yere oturtuyor Şangay. Ama bir refüze var önce. Tek kutuplu dünyaya dair bir refüze var. Yani bunu sonra kimdir o tek kutuplu dünya dediğinizde onunla yüzleşmeniz gerekiyor. Doğru. Birinci mesele bu. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan bir platform bu diyor. Yani biz içindeyiz bölgesel olarak. Sadece Türkiye değil,

0: Ama diyor Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak. Evet. Bak, burada hala bizim klasik batımız yok.
1: Evet.
0: Ama uluslararası kuruluşlar var. Bir de Şangay İşbirliği Örgütü'nü Orta Doğu'yla tokalaştıran bir yapı var. Devam ediyor orada da. Sonra diyor ki bizim kendi taleplerimiz var buradan. Teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi noktasında talepleri var Türkiye'nin. Ama biz diyor sadece bu ulaşımdır, enerjinin getirilmesi meselesi değil. Buradaki sorunları hepiniz görüyorsunuz. Bunu da ben idare ederim diyor. Yani buradaki jeopolitik açmazları da biz çözelim diyor. Türkiye çözer diyor.
2: Çaresi bizde
0: tabii,
2: diyor
0: tabii.
2: Aslında.
1: Evet.
0: Tam ismini de koyuyor. Nedir o? Hazar geçişli orta koridor girişimi. Bu çok önemli bizim için. Çok çok önemli. Artı diyor kuşak ve yol girişimi. Bunu da Çin'e bağlıyor. Aslında Şangay İşbirliği Örgütü'nün ana ekonomik arteri bu.
1: Evet.
0: Yani buraya yatırılan para.
1: Yani biz oradan vazgeçmiş falan değiliz yani. Öyle bir
0: hem
1: şey
0: değiliz,
1: yok.
0: Hem de hani bunun parçalarına namzetiz.
1: Kesinlikle.
0: Yükselen son cümlesi de şu. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Örgütü. Şimdi burada bu örgütle diyor biz işbirliğimizi geliştirme gayreti içinde olacağız. Bu yükselen yıldız olarak Şangay İşbirliği Örgütü'nü görmek aslında doğuya dair bir jeopolitik gerçekliğin Türkiye tarafından zaten bilindiğini. Şimdi şöyle yapabiliriz. Biz hep ne konuştuk? Çok kutuplu dünya düzenine geçiliyor. İşte bu kadar savaşın, çatışmanın bunlar komplikasyonları, bunlarla uğraşmak zorunda. İsrail'de o, İran'da o, evet, Ukrayna'da evet, evet. O. Maalesef böyle ve biz bunlarla baş etmek zorunda kalıyoruz. Kaldığımız gibi bir de kendi ülkemizi de korumak.
1: Tabii.
0: Hem koruyacağız, hem refahımıza bir şey gelmeyecek, hem askerimize halel gelmeyecek vesaire. Hem bu şu demek değil tabii. Hani varsa delikanlı bir arkadaşımız bazen çıkıyor çünkü biraz sonra konuşacağız. Onları yutacağız anlamına gelmiyor. Ve fakat bunlara dair bir perspektifi var Türkiye'nin. Ne o perspektif? Artık şu da bitti. Yani soğuk savaş öğretisinin şöyle bir dönemi var. Bizim NATO ile Avrupa Birliği ile bir hocam demin atıf yaptı ya. Şöyle bir iyi öğrendiğimiz bir, bu aslında ciddi bir meziyet. Biz ne zaman bunlarla aramız soğuk olsa, daha kötü olduğu zamanlar da oldu biliyorsunuz. Tabii. Soğuk tabii, olsa evet. Biz öyle bir manevra yaparız. Bu bazen doğuya doğru olur. Soğuk savaş döneminde çoğunlukla Rusya'ya doğru gidiyor.
1: Osmanlı döneminde de böyleydi.
0: Tamam. Evet, bunu da iyi yaparız. Yani
1: çok iyi.
0: Hatta bunu sık yapmış olmamıza rağmen Batı şüpheye de düşer.
1: Evet, evet.
0: Ulan hakikaten mi bunlar bunu yapacak şüphesine de düşer.
2: O da ustalık gerektiriyor hocam.
0: Fakat şimdi bu dönemde şöyle bir şey var. Jeopolitik gerçeklik nasıl tarif ederseniz edin. İşte bazen Şangay İşbirliği Örgütü olarak, bazen BRICS olarak, bazen sadece Rusya olarak, bazen Türk Cumhuriyetler olarak, bilhassa Çin olarak kendini gösteren bir şey. Bu vaka politik manevra alanı değil artık. Bu alan şununla yüzleşin. Kardeşim bu büyüyen alan bu mu? Yani çok kutupluluk aslında bir eşitlik tarifidir. Yani burada ABD var, şurada Avrupa Birliği var, orada Çin var, Rusya var. Artık sadece ABD'nin sözü geçmiyor da onların da sözü. Hayır öyle değil. Şunu da buluşmamız
2: onların
0: gerekiyor.
2: Onların da değil yani bu meselesi. Ha,
0: evet çok kutup var. Peki bu kutuplar arasındaki akış ne? Eğilim ne? Hangisi yükseğe doğru gidiyor? Bunda mutabık mıyız? Bilmiyoruz. Genel şey söylem şu anda bir pratik durum var bizim önümüzde bölgemizde. Türkiye'nin halletmesi gereken meseleler var. Hep söylendiği üzere ben de çok yazdım çizdim. Bir fırsatlar ve riskler dönemidir. Türkiye riskleri ayıklayıp fırsatları toparlıyor. Güzel. Bu çok kutu dünyanın eşik hali. Sonra ne diyor? Yükselen yıldız. Bununla yüzleşeceksiniz. Yani şöyle eninde sonunda yüzleşeceksiniz.
2: Eninde sonunda olacak bu işleme gelir.
0: Adam hala yükseliyor çünkü. Bu kadar kriz bilmem ne. Yani bir ülkenin yıllık büyüme oranı %10'sa bunu herkes alkışlar. Tamam. Okay. Ama ne bileyim Afrika'da bir ülkenin %10 büyümesiyle atıyorum Rusya'nın %10 büyümesi aynı şey
2: aynı
0: değil.
2: Şey değildir.
0: Birisi trilyon safa mertebesinde parasına
2: göre.
0: Birisinde adam da artık hani evimize ekmek gelmeye başladı noktasına geliyor. Şimdi buradaki tarif edilen noktadan biz Ankara adına şunu çıkarabiliriz. Yani Ankara'nın düşüncelerinin teşhis açısından. Yani şimdi bak biz

0: tek cümle ne diyor? 360 derece. 360 derecenin tercümesi şu. Yani Ankara'nın resmi dili bu değil mi? 360 evet. derece. Bizim artık öyle çok okuduklarım yok. Tamam hepsi okey. Ne diyorsanız kabul. Nereyle çalışıyoruz ağalar? Onun için hocamın demin hani dedi ya Rusya ile herhalde dalaş. Ya dalaş mı? Biz niye komşularımızla? Biz İran'la kavga etmek Hayır. istemiyoruz. Irak'la kavga etmek istemiyoruz. Suriye ile hiç istemiyoruz.
1: Bunu pompalamaya çalışıyoruz.
0: Yunanistan'la bileyiz. Şimdi konuşacağız biraz sonra. Evet, evet. Yunanistan'la bile dalaşmak Elbette. İstemiyoruz yani.
2: Tabii ki. Hı? Hani, bizim lehimize değil çünkü. Bizim aleyhimize dalaşmak.
1: Yani şimdi evet şimdi de aslında arkada da yönetmenim sağ olsun o vurgusunu da gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Zirvesi'nde barış mesajı, diyalog ve diplomasi vurgusu. Biraz evvel Nedet Hocam'ın söylediğinin aslında onaylar nitelikte şu anda da görmüş oluyoruz. Bir de Nedet Hocam'ın attığı bir tweet var. Üç nokta olarak siz paylaşmıştınız. O dikkatimi çekmiş. Onu ben şimdi yönetmenim ilettim.
0: Kullandı, evet, o
1: fotoğrafı da bir görelim. Onu da, onu da verelim. Tekrar burada da pekiştirelim.
0: Bunun çok... benzerini bir orta... Ne ziyaret ediyor?
1: Beden diplomasi var ya hocam.
0: Bir
1: işte,
0: defa orta... daha vardı o.
2: Ya Mekke anlaşmasında da gene... mesela... Pardon sözü. Kabe'ye bakıyorlardı değil mi? Üç lider.
1: Namaz kıldılar.
2: Namaz kıldılar. Yani onlar aslında önemli mesajlar.
0: Ben o zaman toplayayım.
1: Tabii buyurun hocam, buyurun.
0: İsmail edelim hocalarımızı. Şimdi aslında çarşamba günü ilginç bir gündü hocam. Şöyle, hani ben o gün bakarken üç olay aynı anda yaşandı. Birisi Şanghay İşbirliği. Hmm. İkinci İstanbul'da Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan zirvesi.
2: Dışişleri Bakanlığı.
0: Evet. Hepsi oradaydı. Savunma Bakanı geldi. Başkanları. Ona da ayrıca bir bakması gerekiyor. Orada şimdi Sayın Dışişleri Bakanımızın özel açıklamaları evet. oldu. Orada bir tarif var çünkü. Bu tarifi yerine oturttu yani orada.
2: Evet.
0: Bir de Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı'nda Yunanistan'la şeyin, İsrail'in yaptıkları bu aşil kalkanı anlaşması.
2: Aşil kalkanı anlaşması.
0: Yani katmanlı bir şey. Şimdi bu üçü bir aynı güne gelmişti. Ve tabii bunların hepsi alakalı. Evet. Yani bunları böyle layer'dır bunlar yani. Bunların hepsini halka. Birleştirmemiz gerekir. Evet. Daha akşamın hadi bunu konuşalım falan derken dün akşam için söylüyorum. Avrupa yükselmeye başladı. İngiltere, Fransa'nın, Almanya'nın açıklamalarına bakıyorsun. Yenilir yutulur açıklamalar. Hani Fransa bile diyeceğim. Emmanuel bile coştu yani. Biz dedi hiç dedi İngiltere Başbakanı. Burada bunlar niye bu kadar çok değişiyor onu da bir konuşmak lazım. Kaç oldu ya bunların başbakanları? Bir de bırakan siyasete de devam ediyor. Parantez içi söylüyorum yani. Neyse. Dedi ki asla dedi biz kim bırakırsa bıraksın devam edeceğiz savaşa dedi. Şimdi hocam demişti ya demin Karadeniz'de bu gemileri vuranları kim zannediyorsunuz başlığı altında. İşte çok dikkatli olunması gereken bir nokta bu. Yani bunun adı gel gel der. Gel geldir yani. Çekiyor. Bunun aynısını bize Orta Doğu'da da yapıyorlar.
1: İran'da da hissettik hocam.
0: Çağırdıkları şeyin ne olduğunu da farkında değiller aslında. Yani Türkiye'yi savaşa çağırmak çocuk oyuncağı olan bir şey değil.
1: Kesinlikle.
0: Neyse. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Avrupa Birliği'nin resmi açıklamalarının da arkasına alarak kim ne derse desin savaşa devam. Yani söyledikleri şey bu esasında. Bu kudurma halini ben şuna bağlıyorum. Bu iki gün önce, üçüncü gün bugün herhalde CIA Başkanı bu Moskova'yı bir ziyaret yaptı ya hocam. Bir o, bir de sizin bahsettiğiniz bu G7 zirvesine şeyin Rus davet Maliye edilmesi. Bakanı. Çünkü evet. Maliye Bakanı'nı oraya çağırmak ne demek? G20 mi?
2: G7 diye biliyorum. G20
0: diye. Ondan sonra benim aklımda 20 diye kalmış. Önemli
2: belki
0: değil.
2: Yanlış söylemişim.
0: Asıl konumuz şeyin katılması oraya.
1: G7. Gelmesi oraya.
0: Tabii oraya Maliye gelmesi. Bakanı'nın gelmesi tabii. ve şeyin Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin önüne oturtulması.
2: Evet.
0: Burada tabii anlıyoruz ki o CIA'nin gizli CIA direktörünün bir de Ruslar bunu canlı verdiler ya uçağın inişini inişini. Evet. Yani biz vermiyoruz filan dediler ama neyse. Orada bir görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerin de iki süper güç arasında müspet anlamda almak zorundayız. Çünkü sonuçları o. Tıpkı Karadeniz'de bizim gemileri vuranların arkasındakiler gibi bu görüşmelere cevap olarak yani hem CIA direktörünün hem Maliye Bakanı'nın ziyaretine cevap olarak İşte bu kudurma halinin ortaya çıktığını
1: netice
0: düşünüyorum.
1: Netice bu aslında.
0: Bunun başını da İngiltere çekiyor.
2: İngiltere.
1: Kesinlikle aynı fikir.
2: Bu Ukrayna-Rusya savaşını çıkaran da İngiltere.
1: Hocam
2: yani onlar perde arkasında Biden hükümeti onu da coşturdu.
1: Uzun bacaklı, uzun bacaklı İngiliz gibi Murat Hocam evet. hatırlarsınız o nehirde iki balık kavga ediyoruz.
0: Bizler Türkiye'dekilere bunun sebebi şeyini anlatamadık. Ya bakın bu savaş hani gerçekten hani doğal sebeplerle ortaya çıkmış bir savaş değil. Aman dikkat edin diye hala kaçıncı, beşinci yıla mı girdik ya Ukrayna'da?
2: 2027'de beş bitecek.

0: 24 Şubat değil mi?
1: Herhangi bir kavgada Ruslar varsa İngilizler de vardır. Yani.
2: Tabii. Bunların şeyleri bir konuşmak lazım hocaların aslında. Bize düşmez de o. Ya bu kadar kan davası nedir bunların arasında? Ya? Soğuk ya da, savaş bitti gitti tamam mı?
3: Ya da evet, tamam. Bu işin bahanesi mi olarak kullanılıyor hocam? Acaba hani böyle bir sıcak et kokusu tabiri caizse verilerek hepsinin böyle iştahının tamam, kabartılması, yani, yükseltilmesi.
2: Her şeylerini kopartacak kadar.
3: Yani evet.
2: Ne oldu şimdi o kadar petrolü 3 katı fiyata alıyorlar? Akıl işi mi yani?
3: Yarın fotoğraf da hazırmış. Onu rica edeyim yönetmenimden. Murat hocama da oradan ve devam kaldığı yerden Nedet hocam ve Zeynep hocamın hocam katkı sağlayabilirsiniz. O fotoğrafı da ortaya rica edeyim. Evet, Nedet hocam sizin tweetinizde gördüğüm aslında vücut dili, vücut, yani beden diplomasi hep anlatıyoruz ya biz de. Derslerde de konuşuyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı. Şimdi hocam, Murat hocam buradan da hem hocaların bıraktığı yerden bir fotoğrafa baktığımız zaman da Türkiye'nin bu anlamda özgül ağırlık merkezinin de yavaş yavaş bu Avrasya bloğu ile beraber pekiştiği bir süreç görebiliyor muyuz?
1: Türkiye yani özellikle son dönem yani son çeyrek yüzyıla dikkate aldığımız zaman Türkiye hep büyüyen bir aktör olduğu için hep istikrar peşinde olan bir aktör oldu. Yani hep istikrarı kovalayan, sadece kendi coğrafyasında değil, kimle işbirliği yapıyorsa orada da istikrarı önceleyen bir ülke oldu. Bence bu çok önemli bir şey. Yani nihayetinde bir düzen sizin lehinize işliyorsa siz onun devamını savunursunuz. Yani Türkiye mevcut durumda böyle bir yol benimsedi. Yani istikrarı merkeze alan bir yol benimsedi. Barış ve istikrarı önemsedi. Bir yeri güvenli hale getirmeyi sadece Orta Doğu'yu değil Afrika'da da keza çok yakından takip ettiğimiz yerler var. Yani Afrika'da özellikle Sahra altında istikrarı öncelediği gibi bir taraftan da Türkiye tabii ki çok popüler bir kavram var. Belirsizlikler çağı değil mi? Çok çok sık kullanılıyor. Yani belirsizlikler fırsatlar da doğuruyor ister istemez. Biraz önce Nedret Bey'in de söylediği gibi fırsatlar doğuruyor. Türkiye yakın zamana kadar yine NATO'nun yani Batı İttifakı içerisinde yer alan ama Batı İttifakı'nın içerisindeki konumunu zedelemeden esnek bir aktör olarak hareket etme prensibini de benimsedi ki bence bu çok önemli bir şey yani Türk dış politikası açısından. Çünkü Türkiye bu yolla hem pragmatizmi hem ahlakiliği birlikte yürüttü bu bağlamda. Yani bir insani bir sorun olduğu zaman da reaksiyon gösterdi. İşte bir yerin istikrarlı hale gelmesi için de çaba sarf etti ve günün sonunda Türkiye artık önemli bir diplomasi merkezi haline geldi. Evet. Sanki 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı Fransa'sı gibi bir şey de veriyor, bir resim de veriyor Türkiye. Yani diplomaside ve arabuluculukta çok etkili bir ülke haline geldi. İşin doğrusu şu, ya evet Türkiye NATO'dan çıkmaya falan çalışmıyor. Yani Türkiye belki bugün için planlarda Şangay İşbirliği Örgütü'ne dahil olmak var mı yok mu? Bunlar tabii ki konuşuluyor, tartışılıyor. Ancak bugünkü hedefin de ben bu olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye nihayetinde Batı İttifakı içerisinde yer alan, esnekliğini muhafaza eden, sadece NATO içerisindeki en büyük ikinci ordu olmakla birlikte, yani böyle bir hasleti barındırmakla tabii ki, birlikte, tabii. Bunun dışında herkesle, her ülkeyle, bunlar arasında Çin de var, Rusya da var, yani pek çok ülke var. Bunlarla diplomatik köprüler kurabilen, inşa edebilen bir ülke olarak ortaya çıkıyor. Ve günün sonunda benim anladığım kadarıyla, yani Cumhurbaşkanımızın son açıklamalarından da anladığım kadarıyla, yani Türkiye stratejik otonomisini tekamül ettirmeye başladı. Artık
3: stratejik
1: yani,
3: otonomi.
1: Evet, stratejik otonomisi. Yani bugün artık Türkiye, evet, dünyada çok kutupluluğa geçiş süreci içerisindeyiz. Yani dünyada evet, eskiden beri işte iki kutuplu düzenin dağılacağı, dağıldığı, yeni aktörlerin ortaya çıkmakta olduğu, mevcut ekonomik düzenin bunu beslediği falan konuşuluyordu. Ama Türkiye sahip olduğu diplomatik kabiliyetlerle, değişen kapasitesiyle, müdahale gücünün artmasıyla bakın kendi etrafında pek çok soruna müdahale gücü elde etmiş durumda. Yani Karabağ'dan tutun Ukrayna-Rusya savaşına kadar, Orta Doğu'ya, Suriye'ye kadar ve hatta yeni yeni ortaya çıkan meydan okumalara da dengeleyecek şekilde işte Mekke Anlaşması'nı belki bu bağlamda biraz konuşabiliriz. Yani İsrail ve İran'ı dengeleyebileceği bir anlaşma olarak ortaya çıkıyor ve ben bugün Türkiye'nin tabii eskisine nazaran bu stratejik otonomisini daha tekamül ettirdiğini ve daha bağımsız bir aktör olarak Şangay İşbirliği Örgütü'yle NATO'yla, Batı'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle herhangi bir ülkenin nüfuzu altındaki bir aktör gibi değil. kendi kararlarını kendisi veren. Yani bazı yazarlar sık sık dile getiriyorlar. Hakikaten ben kesinlikle katılıyorum. Yani Türkiye hiç bu kadar bağımsız olmamıştı dış politikada. Gerçekten bu
3: garip geliyor insanlara.
1: Bunu eleştirir biçimde de söylüyorlar. Yani bu kadar bağımsız olmanın Batı ile olan münasebetleri zedeleyeceği falan
3: bağımsız
1: üzerine.
3: Bağımsız olmak iyi bir şey değil.
2: Liberal tarif.
1: Evet, yani işte
2: bağımsızlığı şey zannetmek gibi yani. Efendim bilmem bağımsızlığı... ne yapacaksınız, vidaları nereden açacaksınız? Onunla ilgili bir konuşma değil bu. Daha oraya gelemediler.
3: Torna için... vida içindeler hocam.
2: Tamam, onlar daha vida içindeler yani.
1: Ya bağımsızlığı bir kusur gibi göstermek isteyenler de var elbette ama bu son derece olumlu bir şey. Biraz önce söylediğim gibi yani hem pragmatizmi hem ahlakiliği birlikte yürüten ideal bir dış politika ortaya koymaya çalışan bir Türkiye var. Bu bakımdan çok çok şanslı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Şangay İşbirliği Örgütü'yle işte Türk Devletleri Teşkilatı'yla orada sağladığı açılımı ben devam ettirdiğini kanaatindeyim. Kesinlikle. Yani orada Putin'le olan münasebetlerinde de. Yani küresel boyuttan bakıldığı zaman da Türkiye burada resmen onaran aktör gibi ortaya çıkıyor pek çok sorunda. Yani işte Rusya ile Amerika arasındaki sorunlar.
3: Pansuman yapabilen bir ülke.
1: Evet, İran'la Amerika arasında belki köprüler kurabiliyor. Bunun dışında başka ortaya çıkan dediğim gibi yeni problemlere de cevap üretebilen, sorun çözebilen bir ülke olarak ortaya çıkıyor Türkiye. Bütün bunları da aslında başka bir ülkenin uzantısı olarak değil, otonomisini inşa etmekte olan bir ülke olarak bunu yapıyor. Doğru. Bunu çok kıymetli bulduğumu söylemem lazım.
3: Kesinlikle hocam. Çok teşekkür ediyorum.
2: Şöyle bir ek yapayım müsaade edersen Furkan. Şimdi bu şeydeki toplantıda Hakan Bey de dedi ki, İstanbul'daki toplantıda bu vesileyle ittifakın şeyi kastediyor, Mekke ittifakını kastediyor. Ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını, bunların yerini almadığını belirtmek isterim. Güzel, peki. Bunların tamamlayıcısıdır. Burada bahsettiği şey NATO'yla Mekke İttifakı arasındaki organik bir ya da siyasi bir vesaire değil. Amaçları, yani Türkiye'nin aklındaki yapıcı, kapsayıcı amaçların tezahürleri olarak tarif.
3: Doğru.
2: Hocanın dediğine katkı olarak söylüyorum doğru, ben doğru, bunu yani. Bunlar tartışılıyor çünkü. Yani eğer zaten hani bir ülkenin Dışişleri Bakanı bunu böyle bir toplantının konuşması içine alıyorsa bu konuşuluyor demektir.
3: Bu mevzu bahis olmuştur.
2: Olmuş. Anlatabiliyor muyum? Bu, yani
0: Hakan dönemde... Fidan çok net söyledi. Yani tanımladı bu anlaşmayı. Sonra bu pakta dönüşecek yani onu.
3: Dedi ya.
2: Yok,
3: dedi.
2: Bence öyle zaten.
0: Onu çok net dedi. Açıkladı.
3: Herkes gelebilir, bu bölgesel bir entegrasyon.
2: Evet. Şey dedi ki, yani
3: bir mezhep ittifakı değil dedi. Bir din ittifak değil dedi.
0: Değil dedi. Onlar da çok önemli.
1: Çok kıymetli mesajlar. Ama yani kültürel boyutta bir katkı yapayım yani. Şimdi tabii Mekke Antlaşması belki bu boyutuyla bakıldı mı bilmiyorum şimdiye kadar ama ya ben de kesinlikle katılıyorum. Yani hakikaten bunun böyle çok geçici bir şeymiş gibi de konuşan insanlar var.
2: Bunu yani, şeyde acayip hani, yani Orta Doğu'da değil sadece dışarıda da çok konuşuyorlar.
1: Evet.
2: Bu çünkü genişleyecek bir şey, çok belli yani.
3: Pakistan'ın kapasitesi çok.
1: Pakistan'ın ve
0: Kırgızistan katılmak istiyor.
2: İşte şey çıktı ya, çok özür dilerim. Estağfurullah. Yani. Zamanımız var diye rahat
3: şey hocam. Aramızda sohbet
2: ya. Bangladeş miydi ya?
0: Bangladeş katılmak istiyor.
3: Endonezya.
0: İnşallah katılır.
2: Gitti mi gitmedi mi bilmiyoruz. Bak hani davet gitti mi gitmedi mi bilmiyoruz.
1: Yok, pek çok aktör konuşuluyor şu anda. Yani
2: Suudi ama Arabistan... adamlar resmen tamam dediler.
0: Evet.
2: Yani Arabistan normalde denmez yani.
1: Evet, Suudi Arabistan'a Pakistan'ın çok böyle otonom davranmadığından hareketle yani şimdiye kadar dış politikada. Ya bunun böyle işte geçici bir şey olabileceği, kalıcı olmayabileceği falan konuşuluyor ama ya ben mesela Suudi Arabistan için bunun neden varoluşsal olduğunu adından biraz çıkarıyorum mesela. Yani nedenlerden birinin ne olduğunu düşünüyorum.
3: Mekke.
1: Nedeni şu. Mekke dediğiniz zaman artık Hicaz. Yani Harameyn üzerine bir şey inşa ediyorsunuz. Doğru. Burada tabii bir İslam üzerinden bir referans da kuruluyor. Hani bir İslam birliği üzerinden falan da konuşulabilir ama mesela ama. Ama bunun da ötesinde Suudi Arabistan için çok önemli. Yani o meşruiyetini Harameyn üzerinden kuran bir hükümetin, bir yönetimin başka devletlerle yaptığı bir antlaşmaya Mekke Antlaşması demesi aslında oradaki meşruiyeti paylaşmaya yanaşması anlamına gelir.
3: Bu da evet.
1: Bu da aslında Suudi Arabistan'ın içinde bulunduğu durumun çok varoluşsal bir durum olduğunu yani buna mecbur olduğunu dolayısıyla Mekke Antlaşması'nın uzun soluklu bir antlaşma olduğunu çıkarıyorum ben şahsen.
3: İşte o zaman hadi ben
0: de katılıyorum.
3: Sadabat'a benzetme yapmıştık.
0: Bağdat Paktı mı yoksa Sadabat?
3: Sadabat.
2: bundan diyor rahatsız olan ülkeler var diyor. Ama açıktan gösteremezler diyor. Gösteremiyorlar diyor.

0: Çünkü diyor Türkiye, Suudi Arabistan, ben mealen söylüyorum tabii. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan diyor başka bir şey. Yani ona konu açıktan konuşamazsınız. Ama diyor bundan diyor gizlice diyor rahatsızlık duyan ülkeler var diyor. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı vesaire öyle açıktan konuşmazlar. Ama biz de biliyoruz bunların hangilerinin olduğunu.
1: Çok net.
2: Şimdi
1: yani
2: tam da aslında yeri geldi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
0: Onu da konuşalım o zaman. Söyleyelim
2: onu. Var. Onu da dinleyelim. Evet. Çünkü evet. Kendisi özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi programında İslam dünyasında ittifak ve ittihatın önemini vurguluyor. Gazze ve Lübnan'daki katliamlara da dikkat çekiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinleyelim, üzerine konuşmaya devam edelim.
3: Soykırım şebekesinin bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. Ne küresel yapılar, ne de uluslararası toplum dün olduğu gibi bugün de katliamların önüne geçecek güçlü bir irade ortaya koyamıyor. Şu gerçeğin artık fark edilmesi gerektiğine inanıyorum. Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
2: Şimdi Zeynep Hocam, Sayın Cumhurbaşkanı aslında bir vahdetten bahsediyor, bir vahdeti vücut. Yani İslam dünyasının aslında hani tabiriyle kodlarına dönmesi. Bir silkinelim, kendimize gelelim. Ne mezhebi, ne ideolojik, bizi birleştiren bir zeminde oturalım. Ve yıllardan uzun süre devam eden bu kan ve gözyaşının sonunu getirelim mesajı aldım ben şahsen. Şimdi bu ittifakta hayır vardır cümlesini siz nasıl yorumladınız?
1: Evet. Benim açımdan çok önemli. Şimdi burada yani canlı yayında da söylemek isterim. Benim anneannemin babası hilafeti savunan bir Kuvayi Milliyeci. Hilafetin siz İslam olmaz diyen bir dedenin torunuyum ben. Şimdi tabii ki bize yıllarca hilafet, şeriat, insanlar bunun ne olduğunu, içeriğinin ne olduğunu bilmeden sürekli bir tabu halinde konuşulmadığı hiçbir şekilde. Yani şeriat bugün kime sorsanız işte kafa kol kesmek falan böyle bir saçma sapan şeylerle açıklarlar.
2: Oraya çektiler şeriat.
1: Çektiler ama aslında öyle değil. Öyle. Yani bize doğru düzgün ne anlatıldı, biz ne doğru düzgün eğitim aldık. İslam tarihi, işte İslam hukuku. Şimdi az çok daha ortaya çıkıyor. Şimdi bakın geçenlerde Papa Barzani'ye bir madalya taktı. Şeref madalyası değil mi? Neydi tam olarak adı? Bir şey ya bunu onu taltif etti yani. Nişan taktı. Nişan. Evet. Şimdi Barzani aslında siyasi bir figür. Evet. Yani bir din adamı niye bunu yapıyor? Şimdi 2021 yılında da biz biliyoruz ki Papa Vatikan'dan kalktı. Necef'i, Karakuş'u, Irak'ta başka yerleri de ziyaret etti. Ve herkesle sarmaş dolaş öpüştü.
2: Adına pul basıldı. O pulda da hocam.
1: Şimdi size onu diyeceğim.
2: Biliyorsunuz.
1: Arkasında da bir harita var.
2: Bu haritanın ne olduğunu biliyoruz.
1: Biz o haritayı da biliyoruz. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Aslında bize din adamı gibi gösterilen bazı liderlerin aslında çok da din adamı vazifesi yapmadıklarını görüyoruz.
2: Başka
1: çok somut görüntülerle efendim.
2: Başka görevde olduklarını görüyoruz.
1: Yani başka görevleri var tabii ki. Yani tamamen siyasi görevleri olduğunu çok net görüyoruz. Şimdi peki hilafet nedir? Aslında hilafet tabii uzun uzun tartışabiliriz. Ben yüksek lisans tezimi bunun üzerine yazdım. Ta tezimin tarihini söylersem tabii 87 sizler belki doğmadınız
2: hayatta
1: bilmiyorum.
2: İnanmayız hocam.
1: Siz doğmamışsınızdır. Yani şunu söylemek istiyorum. Vahdetten bugün Türkiye hilafetten falan bahsetmiyor. Yani öyle bir iddiası yok. Tabii. Ama şöyle de bir gerçek var. İslam coğrafyasında Müslümanlar katlediliyor ve bu çok uzun zamandır var. Biz Arakan Müslümanlarına da üzülüyoruz. Uygur da

0: Türklerine üzülüyoruz. Ortadoğu'da insanlar yani biz aslında Türkiye olarak Müslüman olup olan olmayan diye de ayırmıyoruz. Hayır. Sivillerin, çocukların katledilmesine çok yani hassas bir ülke olarak Türkiye hep öyle hareket etti. Türkiye'yi yönetenler, yani Cumhurbaşkanımız çok hassas davrandı ama inanın Ecevit de bir o kadar Filistinlerin yanındaydı. Yani bunu da hatırlatmak isterim. Ecevit de Amerika'ya, İsrail'e kafa tutuyordu. Filistin meselesi söz konusu olduğu zaman. Bu örneği şunun için veriyorum. Bir devamlılık söz konusu. Yani İsrail'le bugün aramızda olan problemler Furkan Hocam, sadece Müslümanlığı savunmak, İslam dünyasını savunmak değil. Aslında sivillerin katliamına karşı durmak şeklinde. Türkiye bunu aslında çok net ortaya koyuyor. Fakat işine gelmeyenler bunu Türkiye'nin işte radikal siyasal İslam, İşte İslamcı bir seçmen bir kitlesi olan bir AK Parti'nin yönettiği Türkiye, mesela Modi Hindistan'da tamamen bunun üzerine Türkiye düşmanlığı yapıyor. İsrail bunu çok bu şekilde ortaya koyuyor. Bütün bunlar Türkiye'ye zarar vermek için. Ama Türkiye bence uzun yıllardır Arap Baharı'nda butağı da ortaya çıktı. Hala hazırda bu kadar realist politikaların geçerli olduğu uluslararası sistemde Türkiye hala bir yumuşak güç olarak ve değerlere dayalı bir dış politika izliyor. Hmm. Bunda da Sayın Erdoğan'ın çok zihin yapısının önemli bir rolü var. Yani
1: maneviyatı ön planda tutan
0: maneviyatı bir bence ön plana çıkarıyor.
2: O bir safhası ama moral, ahlak, değerler açısından buraya bakmak moralizm lazım.
0: Evet, yani dünya beşten büyüktür diyor. Bakın, evet, Afrika olsun, Latin Amerika olsun, Güvenlik Konseyi'nde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde diyor, İslam dünyasına, Orta Doğu'dan ülkeler olsun, onların da veto ediyorlar bir mesela bir kararı. Onun uluslararası hukuka uygun olup olmadığının ortaya konmasını istiyoruz biz. Yani şunu söylemek istiyorum. Birleşmiş Milletler'de reform istiyoruz ama işte Nedret Bey'in söylediği gibi Şangay İşbirliği Örgütü'nde yükselen bir güç olarak görüyoruz. Çok kutupluluğu savunuyoruz. İşte burada şimdi biz mesela niye çok kutupluluğu savunuyoruz? Çünkü bunu savunmaktan başka bir alternatifimiz yok.
1: Hocam, çok kutupluluk bölgeselleşme
0: mi? Bölgeselleşme ama bölgesel düzeyde ülkelerin kendi güçlerine güvenmek zorunda kalması. Çünkü bunu
1: özgüven aslında.
0: Özgüven. Bakın Mekke Anlaşması'nda biz dedik ki NATO'nun 5. maddesi ne uygun.
1: Evet, benzer.
0: Fakat NATO'nun bir de 4. var, maddesi vardır. Orada istişare vardır.
1: Kesinlikle karar.
0: Şimdi diyorlar ki NATO, Amerika ne zaman NATO'nun 5. maddesini uyguladı ki? Şimdi Mekke Anlaşması'nda da biz böyle söylersek, hani bu 5. maddeyi de uygulayamazsak bu antlaşma hani geçerliliğini yitirme riski var deniliyor. Ama burada da biz istişareyi ön plana koyuyoruz. Ve İslam dünyasındaki bu hani savaşla sürekli savaş halinde olan coğrafyada kalıcı bir barışın gelmesi. Ne isteyen bir Türkiye var? Kalıcı barışın önünde duran hangi ülke var? Şimdi İsrail sınırı olmayan tek ülke diye hep lanse ediliyor ve bu yavaş yavaş ne yazık ki 7 Ekim 2023'ten sonra daha da Amerika'da, İngiltere'de, Batı'nın başkentlerinde, Avrupa ülkelerinin başkentlerinde çok net görüldü ki İsrail kaostan ve istikrarsızlıktan besleniyor. Yani şu anda da biz belki çok Gazze'yi konuşmuyoruz ama Batı Şeria'da çok farklı yerlerde Filistinlerin evleri gasp ediliyor.
1: Tabii ki.
0: Ya biz hepimiz bunları sosyal medyadan videoları görüyoruz. Hala da bitmiş bir süreç yok. Maalesef bu İbrahim Anlaşmaları'nı İsrail 2020'de ortaya çıkarttı. Şimdi İbrahim Anlaşmaları'nın amacı nedir? İbrahim Anlaşmaları'nı imzalayan mesela Fas var. Kuzey Afrika'da. Yani Etiyopya var bildiğim kadarıyla. Başka hangi ülkeler vardı? Şimdi bir anda Fas geldi aklıma.
3: Birleşik Arap Emirlikleri.
0: Birleşik. Onları bir arada koyuyorum. Onların da Dışişleri Bakanları Amerika'ya gidip Netanyahu ve Trump'ın birinci döneminde hatırlarsanız imzaladılar. Liderleri gitmedi. Hmm. Halbuki diplomaside eşitlik vardır.
2: Mekke İttifakı'na karşı çıkan bir ülke.
1: Evet.
0: Evet.
2: Sayın Cumhurbaşkanı'nın zımnen geçtiği, yani örtülü geçtiği ülkelerden birisi o.
0: Öyle değil.
2: Alenen karşı çıkıyor.
0: Ama çünkü Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasını açtılar.
2: ama...
0: Yani açan da belli yine.
2: E,

0: Tabii öyle ama yani mesela Birleşik Arap Emirliği aynı zamanda mesela Hindistan'la İsrail'i birleştiren yolun da üyesi.
1: Evet.
0: Gibi. Yani bir
1: oradan geçiyor
0: var
1: o yol. Tabii yani ki. Zaten Körfez ülkelerinin hiçbiri birbirine benzemiyor. Yani ben sorunun tabii cevabını ne kadar verdim bilmiyorum ama şimdi vahdet derken bizim Cumhurbaşkanımız aslında Basra Körfezi'nde de bir vahdet istiyor. Orta Doğu coğrafyasında
2: bir Mezopotamya
1: bir
2: ittifakı aslında.
1: Heh, ne kadar güzel. Veyahut da bir Akdeniz ittifakı.
2: Zaten şu Orta Doğu kelimesinden kurtulmamız lazım.
1: Şu Orta Doğu kelime. Ben de hep dilime o geliyor. O kadar alışmışız ki. Aslında o kelimeyi maalesef hep kendimi uyarmaya çalışıyorum. İngiliz koydu diye hepimiz biliyoruz.
0: Belki bağımsızlık önemli parçası bu. Evet. Yani birçok alanda bağımsız olabiliyorsunuz ama ne yazık ki Türkiye'nin
1: evet, yine gidiyoruz. Biz
0: sosyal doku ve kültür alanında size, maalesef böyle bir kaybı var yani.
1: Ben size bir anımı anlatayım mı? Ay, çok komik bir şey yaşadık. Ya yani İran'da sağ olsunlar her sene beni davet ederlerdi ama şimdi artık etmiyorlar.
2: Güzelce güzel bir şey olmuş.
1: Şimdi çıktık bir böyle oturuyoruz işte yani IPIS'in bir konferansı. Herkes İranlılar işte Amerika'ya veriyorlar, veriştiriyorlar. Herkes kızıyor. Sonra bir akademisyen, İranlı akademisyen bir sunum yapıyor. Konstruktivizm yani bu Alexander Wendt'in inşacılık teorisiyle. Yani o zaman Amerika'nın diliyle kendi yazısını, yazdığı sunumu açıklıyor ve onu Amerikan...
2: Çimento'yu Amerikan çimentosu
1: atıyor. Çimento'yu Amerikan. Ben de sonra dedim ki biz bu kadar Amerika'ya verip veriştiriyorsak niye teorisini siz kullanıyorsunuz? Çünkü onların da tedrisatında Amerikan teori. Tamam biz onları tabii ki bileceğiz. Çok
2: tabii
1: önemli.
2: Şey
1: ben Alexander Wendt'e
2: yani,
1: ne karşıyım
2: okuduk
1: ne onu
2: hepsini, evet.
1: Hani şey yapıyorum yanlış anlaşılmasın. Çok değerli ama biz kendi dilimizi oluşturmuyoruz. Biz kendi
3: halbuki
1: teorilerimizi...
3: Michel Foucault olması lazım. Değil mi hocam? Michel Foucault olması. Çünkü Foucault devrimde şey gitti yani. İran'a gitti.
1: İran'a
3: yani.
1: Gitti.
0: Yani bu 10 yıllar içinde...
1: Çok alemiz ya bu coğrafyada. Valla biz çok alem bir memleketiz.
0: Kısmının kaynakları Batı'dır.
1: Evet. Tabii
0: doğal
1: işte
0: olarak bu olduğu gibi öğrencilere yansıdı. O öğrenciler tabii yıllar içinde öğretim üyeleri oldular. Dahasını yaptılar.
1: Tabii ki.
0: Burada onları almakta ya bir sorun yoktu ama orantısızlık o kadar büyük ki
1: çok
0: yani 1 milyon
1: var.
0: Hani dipnot yazıldıysa atıyorum 10 milyardır aslında belki 1 milyon yazıldıysa 999 binli siz çünkü öbür tarafa bakmayı unuttunuz.
1: Ama bakın şöyle de bir
0: onu
1: şey var.
0: Nasıl bakılacağını
1: 98'de
0: da unuttunuz.
1: Suriye okuyorum, çalışıyorum. Allah'ım kaynakların hepsi İsrail. İsrail dergilerinden. Ya diyorum bu Suriyelilerin hiç mi akademisyenleri bir şey yazmıyor? Hiç mi bir şey? İnterneti yok mu bunların? E-mailleri yok mu? Nasıl bir networkleri var Suriyeli akademisyenler? Biliyor musunuz ki Beşar el-Esad da dahil Hafız Esad döneminin Suriyesiyle Ahmedi Necat İran'ını karşılaştır. İran çok daha liberal. Beşar el-Esad da Hafız Esad dönemi Suriyesi de acayip baskıcı.
3: Muhaberat devletidir zaten.
1: Ama bakın İsrail damgası varsa pasaportunuzda İran'a girebiliyordunuz ama Suriye'ye giremezsiniz. Yani inanılmaz orada daha bir kontrol akademisyenlerin üzerinde. Mesela ben Suriye'de konferansa gittim. Akademisyenler ağızlarını açamıyorlar. Hiç.
2: İşte hocamın dediği Murat hocam muhaberat.
1: Muhaberat tabii.
2: Devleti ve
1: sokaklarda
2: hafıza
1: falan
2: yok
1: da
2: ettiler hocam. Bir hafıza yok. Yani
1: hafıza
2: Osmanlı
1: yok oldu.
2: Birinci Dünya Savaşı ile başına hafıza silme. O işte
1: evet.
2: Casuslar
1: şey. Bize de yaptılar aynı şeyi.
2: Kütüphaneleri yakmadılar mı? Kaçırmadılar mı evrakları?
1: Canım. Bizim
2: Bağdat Kütüphanesi'nde oldu hocam. İskenderiye Kütüphanesi mi? Yanlış hatırlamıyorsun. Ne evraklar
1: gitti? Neler gitti?
2: Ne yakıldı dendi? Kaçırıldı o evraklar?
1: Yani.
2: Ya başka bir şey
3: tek
2: oldu.
3: Tek boyutlu bir soykırım yok yani Suriye'de. Hakikaten yani kültürel soykırım da var.
2: Aynen,
1: evet.
2: Kültürel yani soykırım.
1: O yüzden bizim bölgesel politikalar izlemekten başka, vahdet olmaktan başka
2: hocam,
1: çaremiz yok.
2: Bize bizden başka çare yok mantığıyla hareket etmemiz
1: bizden
2: gibi.
1: Başka bize kimsemiz yok yani evet, hakikaten. Evet. Ama işte
0: şimdi bunun evrileceği yeri değil. Yani bu burada kalamaz. Yani bu bölgesel politikalar çok kutuplu düzeni ya da her neyse yeni dünyanın diyelim onun ismini isteyen istediği gibi koysun. Geçiş aşamasının sonuçları. Evet. Bu orta vadede başka bir yere evrilecek ve burada Türkiye'nin mesela sizin bahsettiğiniz konudan yürürsek yani sordunuz. Ya Türkiye her zaman merhametli bir ülke oldu. Buna kızanlar da oldu yani.
1: Evet.
0: Bu kadar merhametli
2: falan. Merhamete gerek.
0: Ama bu da bize ait bir şey değil. Bakın bu kadar merhametli olunur mu da bize ait bir şey değil. Bu real politik diye hadım ettiler bizim kalp.

0: kalplerimizi, gönüllerimizi.
1: Çok doğru.
2: Körelttiler.
0: Yani körelttiler. Merhametimizi mı bırakacağız? Öyle şey olur mu? Biz bu yüzden. Yok.
2: Bravo. Hep onu söylerim ben de. Gönül yok. Misin? Rahmetli şeydi Ali Vakatlı. O da hep şey yapar ya. Allah rahmet eylesin. Kalp, gönül, aşk.
1: Yani bereket de yoktur İngilizce'de. Bereket, onlar hocam bilmezler. İskoçya'da ben hep açıklardım. Gönül nedir, bereket nedir anlatmaya çalışırdım. Şaşırırlardı.
3: Ama merhametinizin de çok net sonuçları var tabii ki. Yani 15 Temmuz'da kaç millet bizim için dua etti?
1: Ya doğru.
0: Kesinlikle. Yok fiilen bu destek veren ülkeler
3: destek
0: oldu.
3: Veren ülkeler de oldu. Tabii ki de yani bütün dünya
0: tabii tabii canım doğru dedin yani. Evet.
2: İşte aman diyene kılıç kaldırmayan bir ecdattan geliyor.
0: Onu kaybetmediğimiz için bugün tabii. Onu korumayı o kalbi korumaya başardığımız evet. için bugün hani neyi eleştiriyorsak evet. biz dünyada yani katılık açısına tamam neyi eleştiriyorsak onun yerine bir alternatif çıkarma fırsatımız oldu. Evet. Yani o da bizim evet. gönlümüzden gelen
1: doğru
0: bir
1: şey.
2: Bir... Hocam bir virgül koyalım. Evet. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Evet kıymetli izleyenlerimiz bu keyifli sohbet kısa bir aradan sonra devam edecek. Bizlerden ayrılmayın.

Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
3: Hepsi burada. Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
3: basit. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın alın.

0: olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Evet, çok değerli 24 özel izleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Bu bölümde tabii ki yine savaş konuşacağız maalesef. Ukrayna Savaşı ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan görüşmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir ledimiz var. Onu da rica edeyim yönetmenimden. Ukrayna Savaşı'nın gidişatı ve Vladimir Putin'le yapmış olduğu tabii ki teması da şöyle ortaya koyan önemli bir deyiş. Putin savaşın bitmesini istiyor. Rusya-Ukrayna

0: Ukrayna Savaşı'nın bir an önce barışla sonuçlanması hem Türkiye'nin hem Putin'in beklentisi. Putin mevcut durumdan memnun değil, savaşın sona ermesini istiyor. Türkiye barışın sağlanması için her türlü çabayı göstermeye hazır. Savaşın değil, barışın kazanacağı bir gerçek. Aslında Türkiye'nin en başından beri Dolmabahçe görüşmeleri, Çırağan görüşmeleri ve iki tarafı bir araya getiren ve savaşan tarafların ayağa kalkarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın alkışladığı en kötü zamanlardan, şimdi belki de sıkı sıkıya diplomasiyi elinde tutan bir Türkiye. Ama dediğim üzere biz sadece barışın tarafındayız ve bu dengeyi nasıl sağlayacağız? Şimdi hemen yerime geçiyorum ve programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ve Murat Hocam, siz de başlayalım bu bölüme de. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin savaşı istemiyor, bitirmek istiyor ve ikili görüşmelerinden de çıkaracağımız görüşle beraber savaşın gidişatı sizce nasıl evrilebilir?
1: Şimdi şöyle, yani savaş zaten defalarca sizinle program yaptık. Hatta evet, hatırlarsınız, savaşın başladığı gün burada programdaydık.
0: İlk gündü. İlk bravo gündü, evet. Aynen hocam.
1: İlk gün
0: doğru.
1: Burada
0: harita üzerinde konuşmuştuk.
1: Evet, burada program yapmıştık. Şimdi briefing saatiydi sanırım orada.
0: Briefing saat, o da devam ediyor.
1: Şimdi savaşın bitişiyle ilgili şöyle bir problem olduğunu ilerleyen günlerde zaten şöyle ifade etmiştik. Rusya burada savaşın hedeflerini oldukça geniş tuttu. Yani bir şekilde strateji çalışmalarında şunu çok net biliyoruz. Eğer bir şekilde stratejik hedefi, siyasi hedefi çok geniş tutarsanız burada başarısızlık ihtimaliniz artabiliyor. Rusya'da en başında herkesin tahmini Donbas'ı ele geçirmesiyken Kiev'e saldırarak aslında hedef büyütmüştü ve bir şekilde orada savaşın yayılmasına, uzamasına yol açmıştı. Çünkü en başında eğer Donbas'ı hedefleseydi siyasi olarak orada savaş bitmişti zaten. Yani büyük oranda hedefine ulaşmıştı ve savaş tamamlanmıştı. Ama öyle veya böyle hedef büyüttüğü için, Ukrayna burada zaman kazandığı için ve Ukrayna zaman içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa devletlerinin desteğini arkasına aldığı için muazzam bir destek sunuldu bu arada. Yani finansal açıdan, evet, askeri olarak, yani işte oradaki kullanılan mühimmatlar, silahlar vesaire falan, pek çok destek sunuldu. Bu da tabii savaşın bugünlere gelmesine neden oldu. Artık 4,5 yılı şu anda bulmuş oldu. Bu savaşın sona ermesi için tabii şöyle bir şeye ihtiyaç var. Artık taraflardan biri bitti diyecek. Yani ya geri adım atacak.
0: Aynen, o geri adımı kim atacak?
1: Ama o geri adımı kim atacak şimdi? Yani mesela Zelenski o geri adımı atmak istemiyor. Çünkü savaş Zelenski için çok varoluşsal. Yani Ukrayna için varoluşsal.
0: Seçime de gitmiyor.
1: Varoluşsal bir savaş. Çok tabii seçim. Bunu lehine de kullanıyor bir taraftan da, yani gitmiyor. Evet. Gitmeyerek. Diğer taraftan Rusya için de. Fakat Rusya için doğrudan doğruya varoluşsal olmasa bile Rusya'nın etkisizliğini, askeri olarak etkisizliğini gösteren bir olay olacağı için. Yani düşünsenize, Ukrayna Savaşı'nı kaybetmiş, yani evet, net olarak kaybettiği ortaya kaybetmiş çıkmış bir Rusya görüntüsü açıkçası Rusya'nın dünyada da çok fazla alan kaybetmesine yol açacak ki zaten bunun çok net sonuçları oldu Rus dış politikası açısından. Mesela işte Karabağ'da bazı tavizler vermek zorunda kaldı, değil mi? Suriye'de işte rejimin bayağı, değişmesi, evet, yine o sürecin, o süreçle beraber geldi. Yani 2022'de savaş çıktı, 2024'te buna bağlı olarak Suriye'de rejim değiştirildi. Bir de çok göz önünde olmayan Afrika'da benzer hikayeler oldu. Yani Afrika'daki güçlerini de Ukrayna'ya çekmek zorunda kaldığı için oradaki iddiasını da kısmen diyelim, yani kaybetti Rusya. Yani küresel hedefleri varken artık bunlara ulaşmak konusu daha uzak bir görüntü veriyor Rusya mevcut durumda. Dolayısıyla kayıpları çok fazla Rusya'nın. Bu durumda Rusya da, yani Putin de geri adım atmak istemiyor bulunduğu yerden. İşte kazanımlarını kaybetmek istemiyor. Ukrayna tarafını zaten söyledik, yani onlar çok fazla beklenti içerisinde. Fakat şurası çok net ki, yani burada diplomatik olarak bir netice ortaya çıkacaksa, bir barış ortaya çıkacaksa, bir arabuluculuk yapılacaksa başarılı şekilde, bunu Türkiye yapacak. Yani burası çok açık. Çünkü evet, gerçekten de en net arabuluculuk faaliyetlerini Türkiye yürüttü. Yani İstanbul görüşmeleri, Antalya Diplomasi Forumu, savaşın başında hatırlayın. Yani pek çok adım attı Türkiye. Hakikaten tarafların bir masa etrafında buluşturmaya gücü yeten aktör Bugün Türkiye.
0: Bir de hocam hani böyle Sayın Cumhurbaşkanı bir telefonu kaldırınca kırmızı at diplomasi gibi, yani Sayın Putin'le de görüşebiliyor ya. Bu çok kıymetli bir NATO, evet. NATO ittifakı için de aslında çok kıymetli bir şey.
1: Şimdi Ukrayna üzerinde bu kadar nüfuzu olan, gücü olan, biliyorsunuz yani Ukrayna ile başka ilişkilerimiz de var. Yani işte askeri olarak vesaire ki, evet. ortaklıklarımız da var. Şimdi bunların hepsini düşündüğümüz zaman Nedret Bey'in paylaştığı fotoğraf çok daha anlam kazanıyor bence.
0: Evet,
1: yani.
0: O fotoğraf.
1: Ya yani orada hem Putin'in bir şekilde
0: samimiyeti,
1: Erdoğan'a yönelik o talepkar duruşu, değil mi? Yani beklentileri var Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Çünkü
0: ve Putin mesafe koymayı da sever o. Nedret
1: evet.
0: Hocam hatırlarsınız.
1: Evet, ki bunlarla bilin.
2: Bunlarla
1: bilin. Macron'a yaptığı şey değil yani mi? O uzun masaya oturtması, korkutmaya çalışması, Merkel'i köpekle, ya bunların hepsini hatırlıyorum.
0: Tabii.
1: Yani bunu da yaptı.
0: Tabii
1: Merkel'in köpek korkusunu bildiği için görüşmeye köpek çağıran bir adam yani Putin dediğimiz adam. Şimdi yani bunları yapan bir şey olarak, lider olarak Putin'in Cumhurbaşkanımıza yönelik bu verdiği görüntü şey değil yani, bir rastlantı değil. Hakikaten çok büyük beklenti içerisindeler. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir burada katkısı olacaksa şayet bir ara buluculuk, başarılı bir ateşkes sağlanabilir. Bunun haricinde gerçekten de Türkiye'nin olmadığı bir senaryoda bunu sağlanabileceğini şahsen ben düşünmüyorum.
0: Evet hocam, doğru, teşekkür ediyorum. Nedret hocam, sizle devam etmek istiyorum müsaadenizle. Bu aslında belki Murat hocam bıraktığı yerde işte Rusya'nın ben o zaman takas diplomasi demiştim. İşte Suriye'den çıktı, oradan aldı. Oradan aldılar, oradan verdiler. Yani büyük güçler arasında bu takas diplomasisi oluyor mu? Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünden de hareketle Putin gerçekten savaşın bitmesini istiyor ama şu şartlar kabul edilmedikten sonra olmaz. Hani Rusların o meşhur atasözü, siz ayıyı dansa kaldırdığınızda artık ne zaman bitireceğine dansın, ayı karar verecek ve Putin bu dansı bitirecek hocam.
3: Şimdi hani takas oluyor mu? Oluyor ama ben burada da budama teorisine katılıyorum yani. Burada evet. Suriye'nin kaybı, Transkavkasya.
0: Çok ciddi aslında.
3: Yani bugün mesela Ermenistan'la arasındaki gerilimin sebebi evet. yine elinin kolunun bağlı olması meselesi. Yani elinin kolunu tutup, elinin kolunu bu kadar derin bir savaşa sokup sonra da işte yani aslında bu işte yine İngiliz kafası yani. Evet. Ben net söyleyebilirim.
0: Oraya
3: yani.
0: Geliyoruz gidelim.
3: İngiliz kafası. Şunlar tabii doğru burada söylenenler. Bu haksız bir savaş esasında. Batı tarafından açılmış. Biden yönetimi tarafından ve İngiltere tarafından açılmış. Sonuçta tabii şunları artık konuşamayacak duruma geliyoruz. Bazen işlerine geldiğinde insan kayıplarını söylüyorlar. Haftalık, günlük, bilmem ne falan. Şu minimum 500 bin insan gibi. Genç gitti yani, çocuk evet. gitti. Çocuk onlar yani. Çocuk.
2: Tabii
3: genç çocuk. Yani. Tabii. 500 bin insan gibi gitmeye de devam ediyor. Kimsenin çok da böyle, yani Rusya ilerliyor belki ama milim milim diyebileceğimiz şekilde bir coğrafyada ilerliyor. Ve direniyorlar bitirmemek için. Hani bunu gidebileceği son yere kadar götürmek
0: evet,
3: için.
0: Evet hocam, çok özür dilerim. Meşhur o köpekli fotoğrafta buydu.
3: Tabii tabii. Evet. Ben bunun üzerine çok yazdım.
0: Değil mi hocam? Yani
3: ders olarak okutulacak iletişimcilerin.
2: Yani o yüzden gerek. Bu fotoğraflar çok önemli. Tabii, tabii. Derslerde de ben çok fotoğraf
0: kesinlikle
2: kullanıyorum.
0: Hocam,
3: yani bunun videoları da var. Videolarında şeyin şimdi Merkel biliyorsunuz Doğu Almandır. Biraz
2: evet,
3: şeydir,
2: Doğu Alman.
3: Tabii katıdır yani.
2: Bir rahibin kızı, fizik evet. okumuş.
3: Evet, öyle. Birbirlerinin dillerini çok iyi konuşurlar.
0: Evet, Almanca Rusça.
3: Çok iyi konuşurlar.
2: Hayır, bir de
3: orada diyor ki,
2: Rusya ile Almanya birlikte hareket ediyorlardı. Bütün enerji konusunda
3: işbirliği,
2: Kuzey
3: Akım hani,
2: 2, hepsi bozuldu.
3: Merkel de çok mesela şöyle tarif edemeyiz hani. Yeni bir dünyaya vizyon getirmiş bir kadın şansölye değildir. Ama bugünkü Avrupa liderleriyle kıyaslandığında
0: İkiye katlar.
3: Fersah fersah önde bir
2: kadınlar. İkiye katlar.
3: Ondan sonra orada diyor ki yanlış hatırlamıyorsam Putin korkmanıza gerek yok, ben söylemeden saldırmaz.
2: Ya hepsi bunları.
0: O da mesela ben söylemeden
3: tabii
0: saldırmaz demesi çok enteresan.
2: Tabii ki. Tehdit ediyor.
0: Evet Nedret hocam.
3: Buyurun. Evet yani korkulan alan şu, Rusların bir dayanma noktasını hani ekonomilerini şeye oturttular ama dayanma noktası diye kastettiğim askeri değil. Dayanma noktası politik olarak sıkışma noktası. Korkulan yer burası bence. Şimdi bugünkü tahliller Rusya'nın böyle bir şey yapmayacağına dair sonuçlar veriyor. Ha. Ama nereye kadar? Bu savaşın kaybı hali şeyi götürür bak. Putin'i götürür. Yani bu böyle bir noktası var bunun. Rus'un

0: Eğer öyle gelir, evet. Şu şeyi tabii savaş uzun sürdüğü için olayları unutuyorum.
1: 5 yıl bitecek.
0: Savaşın Şubat'ta. En cafcaflı yerinde İsyanya oldu yani. Bravo. Moskova'ya yürüdü Rus ordusunun bir kısmı. Elbette tam yine tipik Kremlin stili. Havada biliyorsunuz uçurdular onları.
2: Buhar
0: oldular. Buhar oldular ve sonra sorulduğunda şey ihanetin bedeli dedi. Yani yapmadık demedi.
1: Evet. Amerika'da da Hexit aldı bütün. O da ilginç Hexit, bir gelişmeydi. Generalleri diyorum.
0: Şimdi evet. Mesela bu parçaları tam şimdi mesela laf arasında geçti. Hem İsrail'de hem Amerika'da seçim olacak olması çok kritik.
1: Çok.
0: Bu yılın birkaç tane 4-5 parça önemli olayı vardı. Hepsi mesela Türkiye'deki NATO zirvesi gibi. İsrail'i seçimleri ve ABD seçimleri tap yani en üst nokta olacak.
1: Ekim ve Kasım.
0: Bize önümüzün ne olup olmadığını
1: Ekim
0: söyleyecek.
1: 27 Ekim değil mi İsrail'deki seçim?
0: Son sonunda şey.
1: 27 Ekim İsrail. 27 Ekim Kasım'da da şey. Amerika.
0: Yani bizim şimdi gündemimiz tamamen buna. Dış politikanın gündemi tamamen buna yıkılacak yani. Bu her iki seçimde bölgeye dair. Ben mesela şimdi bakıyorum İsrail. Şimdi biraz sıçrayarak gidiyoruz. Nasıl olacaksa ben konuşurum yani. Şeyde mesela İsrail'deki anketler tamam yani birinci göstermiyor ama adam hala şeyi canı var yani.
1: Var var.
0: Var.
1: Bir de bilmiyorum ne kadar hemfikirsiniz. Hani Netanyahu gitse yerine başka birisi yani gelse.
0: İsrail başka. Şimdi orada
2: Eisenkot'u
1: bu İsrail değişir mi?
0: Bu konu Türkiye'de bakın yanlış ele alınıyor. Netanyahu'yu şeytanlaştıran ta kendisi bir itirazımız yok. Bitmeyecek ama.
2: Hayır tabii
0: ki. Bitmeyecek yani. Sorun burada bu. Bu habis bir şey bu.
1: Evet.
0: Yani bu vücuda ait olmayan bir şeyi.
1: Böyle bir zihniyet var.
0: Getirip bunun içine koydunuz. Bu uymuyor işte. Ne yapalım İsrail'im? Ya kimseye adamı terbiye edin. Tasması neyse tutun işte bunun tasmasını.
3: 96'da da var Netanyahu. Yani 1996'da başbakan. Yani şimdi
0: ya bunlar kendi başbakanlarımız.
1: Değil mi 96'da mı başbakan?
2: Yani kaçıncı dönemmiş? 15. sene mi
3: başbakan? Yani 30 yıldır ya. Var bu adam. Yani
0: ve çok düşün, ne kadar tehlikeli ne kadar işler yapıyor. Bizim gelip sınırımızda üs vurmaktan bunlar ne kadar tabii tehlikeli ki. İşler.
2: Hocam işte işin bir de Kıbrıs boyutu da bence önemli. Belki ona da biraz gireriz Yunanistan'ı konuşurken. Çünkü bunlar Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden yeşil hatta da asker yığma gibi bir çılgınlığa evet ama o da onlar için çok kötü felaket olur yani.
0: Bu aşırı topu meselesi bizim açımızdan.
2: Evet hocam.
0: Daha sonra konuşacaksın belki ama azından şu kadarını koyayım.
2: Tabii.
0: Şimdi bu şeyi de bu kadar yani bir ülkenin şeyi kaybetmesi de kendi yönetim şirazesini kaydırması da çok garip. Şimdi bakın bunun için 4 milyar euroya yakın
1: 3 mi 4 mü? 3 diye okudum.
0: 3.7.
1: Evet.
0: Onu alırlar, 5'ini de alırlar.
1: Evet, evet.
0: İsrail onu bırakır mı? Yani bir para ödeyecek. Yahu yok. Yok adam biliyoruz yani. Buraya kadar Avrupa Birliği cayır cayır bağırıyor. Size verdiğimiz paralar nerede ya diyor. Hani geçen senelerde harcadıklarınızı göz yumduk diyor. Ya harcadıklarımızı yani bir şey için veriyorlar proje olarak. Buraya diyorlar çift yönlü yol yapacağız. Ben kendim okudum raporunu. Tamam diyorlar verelim, veriyorlar. Sonra hocam diyor ki gelip görelim.
1: Yok ortada.
0: Yani orada öyle bir şey yok yani. Hani orman falan var yani. Hiç olay hiç olmamış yani.
1: Silaha mı veriyorlar o
0: parayı? Yok yiyorlar.
1: Ay yiyorlar.
0: Bildiğiniz yiyorlar
2: hocam,
0: yani.
2: İşte Yunanistan zaten o büyük krizden çıkışı bir ayrı hikayeydi. Şu anda hibelerle falan yürürler. Tam da yeri geldi aslında hocam. Girelim bence. İsrail ile Yunanistan arası 3,5 milyar dolarlık bu anlaşma meselesi hocam.
1: Avro mu dolar mı? Dolar mı avro mu?
2: Hocam?
0: Bakarız.
1: Sanki bana avro gibi evet. Kaldı ama ben belki gibi ben... Kaldı.
0: Şimdi farklı bunu... bir para olduğu için onu... Şu Rusya ile ilgili bir şey daha söyleyeyim.
2: Buyurun.
0: Şimdi şu önemli.
2: Tabii.
0: Hazır bahis buradayken. Hı. Şimdi kısa bir süre önce Türkiye ile Rusya arasında Rusya'nın da açıklamaları oldu. Tamam mı? Çünkü bir rahatsızlık hissettiler. Bakın bu alan çok kritik bir alan. Kritik bir alan. Bu nasıl biz mesela İran'la... İran'da Türklerle savaşılmaması gerektiğini biliyor.
2: Tabii ki.
0: Biz de bu işi yapmayı sevmediğimizi biliyoruz. Yani İran'la savaşmak istemiyoruz.
2: Kesinlikle.
0: Kimseyle savaşmak istemiyoruz.
2: Kesinlikle.
0: Bunu tabii sıkça yanlış anlayanlar olabilir. Ona da çok enerji artık sarf etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Her defasında bak kaşınmayın demek, sürekli kaşınmayın demek de bizi yoruluyor. Tam içeriye konuşuyor yarısından evet, çoğu. Ama istemiyoruz ya Ruslarla plan. Bunu şundan söylüyorum. Türkiye'de Ruslarla savaşalım diyen yok. Rusların içinde de varsa Türklerle savaşalım diyen falan ben onları o kadar yoğun görmüyorum. Ama bunun nasıl ortaya çıktığına dair Türkiye'nin nasıl Rusya'ya karşı cepheye dahil edilmek üzere tırnak içinde

0: teşvik edildiğine dair öyküleri duyuyoruz. Doğru. İşte Karadeniz bir tanesiydi. Doğru. Hocam anlattı. E şimdi buna kimse bir kere Türkiye bunu yutmaz zaten. Ama biz unutmayalım. Yani burada büyük işler yapılıyor. Bir de çocuk gibi bunların peşinden koşacak falan değil Türkiye yani. Doğru. Hiçbir ülkede buna kanmaz. Ama işte bu tür olaylar olduğunda, mesela işte bu gemi vurulması olayları olduğunda, onların sözcüleri de çıkıp biz dedi Türkiye'den dedi daha sert açıklamalar bekliyoruz dedi.
1: Dedi.
0: Ve o açıklama aslında gidip Kiev'e söylendi. Türkiye'ye ziyaret yapıyor. O sırada Hakan Bey gidiyordu. Orada ben söylendiğini düşünüyorum. Hatta bir kısmını trenle yapmışlardı. Kiev'e yolculuğun güvenliğinde. Evet. O ziyaretinde söylediğini tahmin ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Hocam. Şimdi tam da sırasıyken biraz evvel ifade ettiğim gibi kıymetli izleyenlerimiz, İsrail ve Yunanistan arasındaki o 3,5 milyar dolarlık anlaşma neler içeriyor? Şimdi hemen arka tarafta dediğimizde şöyle kısaca sizlere arz etmek istiyorum. David Sling, yani Davut Sapan'ın menzili 30 ila 400 kilometre olan hava savunma sistemi, Barak MX orta ve uzun menzilli yine füze sistemi 35 ila 150 kilometre, Spider alçak ve orta irtifa menzilli yine 15 ila 80 kilometrelik bir füze. Şimdi Zeynep Hocam, bunu da size aslında sormak istiyorum. Bu anlaşma, ki ben bir yerde de bir analizde okudum, hatırlıyorum, çok aslında anlaşma zemini olduğu ifade. Yani İsrail aslında Yunanistan'ın savunma sanayine çöküyor.
0: Yani Rum kesimine de çöküyor.
1: Yani Rum kesiminde bir karargah yapıyorlar. Bir mühimmat deposu yapıyorlar. Evet, i̇şte evet. O asker meselesi zaten biraz oralar karışacak gibi geliyor bizi. Çünkü çok tetikliyorlar orada. Güney Kıbrıs Rum tarafından, ki Akel'de hocam son derece rahatsız. Yunan solu ve Rum solu.
2: Ben de onu diyecektim.
1: Evet. Çok rahatsız hocam, buyurun.
2: Yunanistan'ın içinde de çok büyük rahatsızlık tabii. duyan var. Eski Yunanistan'ın meclis başkanı mı? Onun bir demeci var en yeni, yani daha bir gün bile geçmemiş üstünden. Aslında Dede Ağaç'a da Amerika çok silah yığdı biliyorsunuz.
1: Tabii hocam, Larisa üstüler, Girit oraya kadar.
2: Evet, hava Adana. Üssü kurdu Girit'te, işte yani bize göstere göstere meclise asker indirdiler. Halbuki burnumuzun dibinde 2,5 kilometre kaşa Meis Adası. Yani bence İsrail Yunanistan'ı maşa yaparak Türkiye'yi yapamadığını Yunanistan'ı maşa yaparak yapmaya çalışıyor.
0: Bu bizim Suriye'deki üsse saldırı düzenlediğinde.
2: Bu Ebu Zuhur değil mi?
0: Evet.
2: 18 Ağustos.
0: Bunun bir parçası bizim iki tane parkta biliyorsunuz şey ilan ettik biz.
2: Milli park ilan ettik. Evet.
0: Genelkurmay başkanları Yunanistan'a koşa koşa gitti.
2: Hı hı.
0: Yani biraz da o sözde parantezi böyle darlamaya çalışıyorlar Türkiye'ye. Yani o saldırının bir bölümü de buydu.
2: Evet.
0: Yani Yunanistan'ın üzerine bu kadar gitmenin bir parçasıydı.
1: Evet.
2: Ama bundan zararlı çıkacak olan bence Yunanistan.
1: Kesin.
2: Yani
1: çok
2: Yunanistan,
0: zaten bir şey olmasa gerek kalmayacak. Yani
1: hesap ortada.
2: Yazık yani, hakikaten zararlı çıkacak
3: yani
2: diye düşünüyorum.
3: Yok artık bir Yunanistan. Yani
2: evet,
3: o
2: işte maşa oluyor.
3: 10 tane Amerikan üssünün olduğu bir yer. 10 tane Amerikan üssünün olduğu bir yer.
0: Şimdi bu anlaşma, evet. Avrupa yani. Birliği'nin seyfi var ya hocam.
2: Evet, evet.
0: Oradan karşılayabilirdi Yunanlılar.
2: Hmm,
0: almadılar.
2: Seyften değil mi?
0: Karşılayabilirdi.
2: Tabii.
0: Almadılar. Bak, bu çok ilginç bir şey.
2: İşte
0: Avrupa'yı dışladı, İsrail'den parasını vererek. Halbuki ben bunları, Avrupa zaten silahlanıyor.
2: Tabii.
0: Ben bunu baştan yapacağım, bana destek verin de siz 3.6 mı kaçsa yarısını rahat rahat alırdı sevden.
2: Doğru. Evet.
0: Rahat rahat, ama almadı, dışladı Avrupa'yı da. Çok ilginç.
2: Şimdi bu Aşil anlaşması yani.
1: Aşil'in
2: işte.
1: Bir parçası.
2: Bir parçası. Bu biraz da bence, şimdi Mekke Antlaşması'ndan bahsettik.
1: Tabii,
2: bu
1: tabii.
2: Bir pakta dönüşecek dedik. Bunun mutlaka bir karşı şeysi vardır.
0: Tabii
2: yani
0: ki.
2: Uluslararası ilişkilerde, evet, derslerde de konuşuruz.
0: Aynen öyle.
2: Bir üç ülke bir araya geliyorsa onun mutlaka karşısında... Bir şimdi ülkeler evet
1: kim,
2: bir araya
1: kim,
2: gelir.
1: Kara belli oldu mu hocam?
2: Öyle tabii, böyle bu şekilde anlaşılır, ortaya çıkar. Fakat ben İsrail'in bu İbrahim anlaşmalarında da çok istediği sonucu almadığını düşünüyorum. Yani bu Arap coğrafyasını dizayn etmek istedi. 2020 yılının Ağustos ayında biz İbrahim anlaşmalarını duyduk.
1: Evet.
2: Ve çok inanılmaz bir rüzgarla başlattılar. Evet. Ve çok da lobi faaliyetlerinde bulundular. Yani bunun...
1: Kushner ve Witkoff.
2: Kushner, Witkoff konferanslar düzenlendi vesaire arka arkaya. Fakat gelinen noktada mesela yırtındılar ki Suudi Arabistan'da imzalasın. Bak Suudi Arabistan imzalamadı bunu. Bu çok önemli. Şimdi ben hep onu söylüyorum. İsrail'in böyle zıngıldatan, böyle bam teline basan şey bir Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşması'nı imzalamaması, Türkiye'nin de Suriye ile birlikte teröristsiz Türkiye sürecini paralel yani kotarması. Suriye'deki istikrarın oluşması Türkiye teröristsiz Türkiye süreciyle birlikte oluyor. Doğru. Ve ben bununla ilgili bir yazı yazdım. Bu yazıyı yazarken de o kadar net gördüm ki İsrail her aşamasında teröristsiz Türkiye sürecini sabote etmek.
1: Tabii.
2: Suriye'de Savunma Bakanlığı karargahını bombalayarak sürekli bizim PKK'nın sembolik bir şekilde silahları yaktığı gün Suriye'deki Savunma Bakanlığı'nın karargahını vuruyor. Hemen Kürt ve Yahudi konferansı yapıyor Almanya'da. Onu kotarıyor.
0: İran Savaşı'nda kullanmak
2: 10 Mart istedi. Anlaşması evet, yapıldığında. Evet, bu dediğim 2025. 2024'ten 2025'e içerken. Yani o süreç içerisinde biz hep İsrail'in sürekli bir sabote etme çabalarıyla, hani çok ayrıntı var, müthiş bir şekilde bu çabalara şahit oluyoruz. Dolayısıyla İsrail bölgede, hani demin söyledik ya, çok kutuplu bir dünya mı, işte artık bölgesel politikalar mı? Rusya demin konuştuğumuz gibi yok artık. Çekilmek zorunda kaldı Ukrayna Savaşı'yla. Bu coğrafyadan, Arap coğrafyası.
0: İsrail kaldı problem. Libya.
2: Şimdi İsrail kaldı. Evet, öyle... Bir de Türkiye kaldı. İran da çekildi Necdet Bey.
0: Para güç olarak demek istemedim.
1: Sorun olarak.
0: Sorun olarak. Bir de İsrail kaldı. İsrail ne olacak? Yani şimdi bir haritayı kazıyacak halimiz yok da.
1: İsrail ne yapacak? Hani...
2: Tamam ama şöyle de enteresan bir şey var. Sözünüzü kestim ama. Suriye meselesinde Rusya ile İran da bizim altımızı oydu. Şimdi onu da teslim edelim. Onların ikisi şimdi buradan çekilince ve Trump iktidarıyla birlikte biz Suriye meselesini bir şekilde kotardık. Tabii Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlar, demin konuştuğumuz
1: efendim. Beş önemli harekat.
2: Beş önemli harekat. 15 Temmuz'dan sonra. İşte bu Astana süreçlerini falan izliyorduk Rusya ile İran'la, ama ne bileyim ben Afrin operasyonunda da İran bize bayağı karşı çıkıyordu. Halbuki öyle yapmasa İran bugün bu vaziyette olmazdı.
1: Ama hep Cumhurbaşkanı dedi yapmayın dedi. Yapmayın, bu ateş sizi yakacak dedi.
2: Ha, bak hatırlıyorsunuz.
1: O Mahsa Amini olaylarında ortalık karışmıyor.
2: Yapmayın
1: istihbarat
2: dedi.
1: Yani hocam böyle
2: zaten girdi 2020'den ben size anlatsam yani o her ayı hiçbir ayı boş değil. İran'a sürekli sabotaj ve suikast var. Yani Fahrizade suikastleri, Kasım Süleymani, Mehdi'nin zaten içine girmiş Mossad yani. O kadar 2024 Ahmet Necat tabii ki. Yani şunu söylemek istiyorum. Sonuçta gelinen noktada İran'la Rusya çıktı bölgeden. Bu bölgede Suriye'nin istikrarını ve eğer bugün Suriye'de bombalar patlamıyorsa ve bir şekilde hükümet koltuğunda oturabiliyorsa Şara, bu Türkiye'nin sayesinde. Kesinlikle. Yoksa Lübnan olurdu onlarda, yani Gazze olurdu. Zaten şimdiden o Golan Tepelerini falan bırakmıyor adamlar. Yani hocam, çok fenalar. Evet, çok zor. Nereden geldik buraya, o kadar
1: ben
2: şey yapamıyorum ama
1: hocam. Yunanistan tabii hepsi bağlantılı diyorduk. Birbiriyle bağlantılı. Coğrafi bir anda aşağı doğru iniyor. İşte bu Yunanistan'ın ki bilediğimiz daha var hocam. Siz lafınızı tamamlayın.
2: Tamam.
1: Bu uzun menzilli, kısa menzilli anlaşma, yani bu askeri ittifak anlaşması biraz evvel dediniz ya, Mekke ittifakının o altın üçgen bende tabirini kullan. Altın üçgene karşı başka bir şer üçgeni oluşuyor bir an. Ve bu tarafta da biri var. Hindistan var hocam.
2: Tabii.
1: Altıgen.
2: Evet, altıgen. Suriye'de de Suudi Arabistan bizimle hareket etmeyi kendisi için daha uygun gördü. Yani
1: ben Salman'da bir şans görüyorum hocam. İnşallah her şey iyi gider.
2: Yani
0: bakın bu anlaşma emsallerinin çok üzerinde bir anlaşmadır.
1: Evet.
0: Ve inanılmaz bir potansiyel taşıyor. İnanılmaz bir potansiyel. Ben hala
2: İnşallah
0: Türkiye'de tam
2: edilmez.
0: Hakkının verildiğini...
1: Çalışılacak.
2: Olacak. İlla ki olacak. Öyle. Yani.
0: Ama yani bu üç ülkenin niteliklerini topladığınızda hani buna karşı, buna dair bir şey Tamam, onun ruhunda var o pislik, yapacaktır da hani.
2: Mekke anlaşması Pakistan'da çok büyük bir şeyle karşılandı, sevinçle. Gösteriler, sokaklara insanlar döküldü. Suudi Arabistan öyle yapmadı. Evet. Suudi Arabistan çok daha temkinli.
1: Hocam onlar tabii o an biraz da dengede.
3: Bu siyasal kültürün de yani, konusu aynı zamanda hocam.
2: Öyle mi diyorsunuz? Tabii
3: yani. O metin değil mi? Ama ben
2: ama Pakistan çok daha kendisi için elzem. Yani Pakistan çok zorladı bu Mekke anlaşmasını.
0: Burada bence de en ciddi yani tırnak içinde söyleyeyim. Kızı yiyenlerden birisi Hindistan'dır bakın.
2: Şimdi zaten. Evet. Hindistan, şimdi onu diyeceğim. Yani. Hindistan, Pakistan çatışması Allah korusun.
0: Yok bence o olmasın. İşte Bangladeş onun için söylüyor.
2: Bangladeş
0: öbür
2: evet.
0: Öbür tarafa geçiyor.
4: Bariyer diyecek zaten yani. Kendisi.
2: Evet, evet.
1: Şimdi hocam tam da üzerindeyken onu da görelim.
0: Bir de şunu bak, söyletmeyeceğiz sana onu da. Şöyle bir şey. Nek bakın Türkiye'de böyle bir akşam programında konuştuğumuz coğrafyaya bak. Bu kafi ya. Tabii. Bu kafi.
1: Bu ne? Başka bir bakın, ne kadar da İngiltere'de böyle bir şey konuşacağı zannetmiyorum. Yani. Evet.
2: Hangi ülke?
1: Bir Yunanistan, bir Suriye, ya. Bir anda Kafkaslar, Hindi. Yani bu çok, ama bu çok da güzel bir şey bence. Bir o kadar da tabii.
2: Çok dinamik tutuyor bizi maalesef bu kadar çok.
0: İyi diyor hocam.
2: Alert vaziyetteyiz
1: hepimiz. Çok şükür hocam. Yine bizim inşallah şeyimiz yeter, ferasetimiz. Hocam Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü var. Onu da rica edeyim yönetmenimden. Bütünlük olması bakımından da önemli. Arka tarafa biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın istifadesini alacağız. Onunla birlikte ben de evet. Şimdi Yunanistan adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli. Murat Hocam bunu da size soracağım. Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli. Tarih ibret alanlar için çok iyi yol göstericidir. Burada da 9 Eylül'de bence bir atıfta bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Milli Mücadele'nin tarihi günü. Şimdi hocam tabii soru burada cümle içinde birçok cümleler var. Bu tabii çok uzun bir konu çünkü işin adalar denizi boyutu, Türk-Yunan ilişkileri, Kıbrıs hadisesi ama gözümüz yok ama bizim toprağımıza da kimseye müdahale ettirmeyiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hocam bunu Kıbrıs konusunda ve bu gayri askeri statüdeki Lozan anlaşmasıyla belirlenen adalar üzerinde hala bir provokasyon ki bu ittifakın refleksi olarak Yunanistan'dan görebilir miyiz hocam? Güney Kıbrıs, Kıbrıs Rum yönetimiyle de bunu birleştirerek bize analiz edebilir misiniz?
3: Şimdi şöyle yani öteden beri yani 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri Türkiye Yunanistan'ın kurucu ötekisi. Evet. Yani sadece milli mücadele değil bunun üzerine bir de Kıbrıs Barış Harekatı ekleniyor evet. Ve geride bıraktığımız yarım asırda Yunanistan dünyada herhangi bir şey olmanın yolunu Türkiye üzerinde tahakküm kurmaktan geçtiğine inanıyor. Yani burada ortaya koydukları görüntü bu. Yani 10 yıllardır yaşadığımız pek çok problem var yani Yunanistan'la. Tabii ki Türkiye'de son dönemde yaşanan işte gelişmeler yani işte o savunma sanayi alanında yaşadıklarımız kapasite değişimi, Türkiye'nin lehine gerçekleşen kapasite değişimi, kapasitenin yükselişi, diplomatik alanda kazandığımız yetkinlikler, sahada gösterdiğimiz varlık, başarı, etkinlik, yakın coğrafyamızda, uzak coğrafyamızda yani Türkiye çok değiştirdi. Bugünkü ortamda normal şartlarda Türkiye için aslında Yunanistan bir rakip pek sayılmaz. Bazı noktalarda denk gibiyiz. Yani askeri kapasite açısından değerlendirdiğimiz zaman ama bütününe baktığımız zaman evet kapasite itibariyle Yunanistan'ın önündeyiz. Yani onlar da bunun evet. Farkındalar. Gün be gün zaten bizim savunma sanayindeki gelişmeleri de takip ediyorlar. Buradaki temel problem şu. Yani İsrail için aslında İsrail faktörünün ortaya çıkmış olması bu meseleyi anlamlı kılıyor. Yani Yunanistan İsrail birlikteliği. Bunu da biz aslında bir süredir öngörebiliyorduk. Neden? Çünkü bölgedeki pek çok çatışma, beklenen çatışma açığa çıktı. Yani Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-İran savaşı, Karabağ, Suriye, Suriye'de iç savaşın bitmesi, Karabağ'da bir zaferin kazanılması, İran-İsrail-Amerika savaşının ortaya çıkması ki bu savaşlar tamamlanmamış savaşlardır. Yani o bakımdan da değerlendirmek lazım. Yani devam edebilir her an. Rusya-Ukrayna'da tabii, tamamlanmış bir savaş değil. Şey de öyle değil. Yani İran-İsrail savaşı da öyle değil. Fakat öyle veya böyle İsrail çok güçlü bir saldırı gerçekleştirdi İran'a. ve bir şekilde İran'ın altyapısını ortadan kaldırdı. Bugün zaten Netanyahu'nun iç siyasette zayıflamasının nedenlerinden bir tanesi bu. Yani sizin 10 yıllardır gösterdiğiniz bir şey var, bir rakip var, bir düşman var. Siz ona çok büyük zararlar vermişsiniz. Artık mesele nerede? Tamam, İran'a da vurdun artık. Yani niye bize bir tehdit gösteriyorsun diye düşünürken İsrail seçmeni, Netanyahu hayır öyle değil. Yani başka tehditler de var. Mesela Türkiye diye afişlere Cumhurbaşkanımızın resmini basmak suretiyle aslında tırmandırma stratejisi tatbik ediyor, uyguluyor. Bilerek yapıyor yani tabii ki. Fakat bu süreçte bu tırmandırma stratejisinin yine biraz önce ifade edildiği gibi çok böyle olağanüstü sayılabilecek şeyler de yapılıyor ki Ebu Zuhur'un vurulması da bu olan şeylerden bir tanesi. Hakikaten çok böyle cüretkar şeyler olarak görüyorum bunu. Şimdi aslında özellikle 2024'te Suriye'de rejim değiştikten sonra, yani bugün Şara yönetimi artık orada bir düzen kurmaya çalışıyor, bir istikrar oluşturmaya çalışıyor. Ve pek çok senaryo konuşuluyor. Ben bugün için İsrail'in temel derdinin aslında Türkiye ile çatışma olmadığını düşünüyorum. Yani temel meselesi.
1: Ne olabilir hocam?
3: Temel meselesi Türkiye ile çatışma değil. Yani tabii ki bir rekabet var. Yani rekabet yok diyemeyiz tabii ki. Yani bir karşı karşıya gelme durumu var. Hatta Türkiye ile İsrail bir müttefik olsaydı da bir karşı karşıya gelme durumu söz konusu olabilirdi. Çünkü Türkiye'nin kapasitesi değişiyor. Şimdi böyle bir durumda yan yana bile gelseniz evet düşman olursunuz. İşte biz uluslararası ilişkiler derslerinin başında Peloponez Savaşları'nı anlatıyoruz.
1: Tarih olarak.
3: Evet, Atinalılar, Spartalılar, yani bunların arasında bir ittifak varken bu ittifak bir tanesinin eğilimleri sebebiyle ya da kapasite değişimi sebebiyle bozuluyor.
1: Bir yanda düşmanlar
3: ve düşmanlaşıyorlar. Bugünkü Türkiye'nin dönüşümü karşısında İsrail ile Türkiye yan yana da olsaydı zaten düşmanlaşırlardı. Bu beklenebilecek bir şey. Şimdi karşı karşıya gelmek elbette gelecekte, orta vadede belki İsrail için bir mesele. Bunu değerlendiriyorlar. Biz de değerlendiriyoruz. Ama bugünkü meselesi Suriye'de istikrarlı ve güçlü bir yönetimin kurulması. Temel korkusunun ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani kendi sınırında bir bütün halinde, yani toprak bütünlüğünü sağlamış, kendi düzenini kurmuş, kendi anayasasını ortaya koymuş, içerideki etnik grupları kontrol altına almış bir devletin, üniter bir devletin ortaya çıkmasından rahatsız olacaktır İsrail, ki zaten en başından beri pek çok şeyi kaşıdı. Yani orada bazı azınlıklı olan etnik gruplar var. Hristiyanlar, Dürziler, Nusayriler ve Kürtler. Bunlar arasında Dürziler ve Kürtler üzerinde bir şansı vardı. Onu zorladı sonuna kadar ama terörsüz Türkiye ile beraber Kürtler üzerinde bir nüfuz ihtimali kalmadı. Dürziler de geçen gün birbirlerini vurmaya başladılar zaten. Yani kendi içlerinde çatışmaya başladılar. Demek ki bu plan tutmuyor, tutmayacak. Fakat senaryoları konuşurken daha önce de çeşitli programlarda dile getirmiştik. Şimdi velev ki Suriye çok istikrarlı bir yer olmasa dahi İsrail muhtemel bir Türkiye-İsrail karşılaşmasında Suriye üzerinden Türkiye'ye gelmeye cesaret edemez.
1: Böyle bir şey mümkün değil diyorsun.
3: Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü şöyle düşünelim. Gazze kadar bir yer, yani Gazze ne kadar İstanbul ölçeğinde düşündüğünüz zaman Bayrampaşa Fatih kadar bir yerden bahsediyoruz.
2: Kadıköy'den Gebze'ye kadar olan bir yer.
3: Bir miktar. Yani Türkiye'nin tabii. İstanbul'un birkaç ilçesinin birleşimi kadar tabii, bir yerden bahsediyoruz. Yani Amerika'dan aldığı sınırsız finansal ve askeri desteğe rağmen bu kadar zamanda sadece %60'ını kontrol edebildi Gazze'nin.
1: Yapamadılar.
3: Daha fazlasını yapamadı. Suriye kocaman bir coğrafya. Yani buraya girmesi İsrail için ölüm demek. Çünkü ne kadar hava kapasitesi olursa olsun kara saldırıları konusunda bir o kadar yoksa, evet, beceriksiz ve başarısız olduğunu bütün dünya gördü İsrail. Bu neyi doğuruyor bu sefer? İsrail'in eğer Türkiye ile karşılaşma konusunda bir eğilimi varsa bunun Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta olacağını gösteriyor.
1: Mesele orada aslında.
2: Yani oraya dedim, Yunanistan'ı maşa olarak kullanıyor.
3: Şimdi orada Kıbrıs'ın bazı avantajlar getiriyor İsrail.
2: Bir de İngilizler var.
3: Aynen öyle. Şimdi onları biraz irdeleyelim. Tabii. Şöyle ki bir Türkiye'ye güç temin eden şey aslında Doğu Akdeniz. Yani Doğu Akdeniz'deki mücadelede Türkiye ön plana çıktı.
1: Mavi vatan anlayışı.
3: Mavi vatan anlayışı artı Libya'daki faaliyetleri, evet, artı Somali'deki faaliyetleri, artı orada kurduğu yeni ortaklıklar, işte Mısır'la yakınlaşması, Suriye'yle yakınlaşması gibi pek çok şeyi dahil ettiğiniz zaman Türkiye baya baya Doğu Akdeniz rekabetinde ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'yi güçlendiren faktörlerden bir tanesi bu. Bunun önünü kesmek isteyecektir. Yani Türkiye'nin Afrika'ya, Libya'ya, Somali'ye, Suriye'ye, Mısır'a erişimini kesmek isteyecektir. Evet. Bir. Evet. İkincisi, Kıbrıs üzerinden geldiği zaman şunu çok iyi biliyor. Yani Yunanistan yanında olacak. Güney Kıbrıs yanında olacak. Hatta işte o bloklar oluşuyor dedik ya. Birleşik Arap Emirlikleri yanında olacak.
1: Evet, tabii. Bir de orada Fransızlar, İngilizler var.
3: Evet, onların da desteğini varsayabiliriz öyle bir durumda. Üç, Kıbrıs NATO toprağı değil. Yani Kıbrıs üzerinden geldiği zaman bir şekilde NATO toprağını hedef almamış olacak.

0: 4, hava kapasitesini etkin bir şekilde kullanabilir orada. Yani bir şekilde hem kendisini artı Yunanistan, artı Güney Kıbrıs, artı işte hocamın söylediği gibi İngilizleri de falan da dahil ettiğiniz zaman. Yani
1: uçak gemisi gibi kullanabilir orada.
0: Evet, yani bir şekilde kullanabilir.
2: Kullandı.
0: Dolayısıyla ona bir avantaj da sağlıyor bu. Bunları düşündüğünüz zaman aslında İsrail için en geçerli senaryo Kıbrıs üzerinden, Doğu Akdeniz üzerinden gelmesi.
1: Yani dikkatli olmamız gereken yer orası diyorsunuz.
0: Kesinlikle orası. Anladım. Çünkü Suriye'den girmeye çalıştığında
1: coğrafya gömülür.
0: Çok fazla şansı olmayacak.
2: Somali neden önemliymiş biliyor musunuz? Evet. Ben de Gezer Avcı var ya bizim astronotumuz. Yani ondan öğrendim. Bizim üniversiteye geldi komutanımız. Evet. Bu uzaya herhangi bir şey fırlatacağınız zaman en uygun iki yer varmış dünyada. Biri Ekvatormuş.
1: Bir de şey.
2: Birisi de evet, Somali'ymiş. Evet.
1: Uzay çalışmalar için orası uzay, önemli.
2: Evet çok dedi. Önemliymiş. Evet,
1: Murat Hocam tamamladınız mı hocam?
0: Tabii yani şimdi.
1: Teşekkür ederim.
0: Biraz da uzattım hocam. Kusura bakma.
1: Sağ olun hocam böyle güzel karşılıklı olunca keyif böyle. Evet, kendi aramızda güzel bir akademik sohbet yapıyoruz gibi. Nedet Hocam size geleceğim. Şimdi Türkiye Netanyahu'yu terletti isimli bir ledimiz var. Bunu da rica edeyim yönetmenimden. Bunu alalım. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sesi de var. Onu da aslında birleştirerek de verebiliriz. Evet şimdi Türkiye Netanyahu terletti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye barışçıl politikalarıyla bölgeye yön veriyor. Bunun önünü artık kimse kesemez. O hesap galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Soykırımcılar kaybedecek. Kazanan kardeşlik, barış ve istikrar olacak. Netanyahu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde belirli bir nüfuz alanı bulunuyor ve ben Türkiye'nin daha güneye inmesini istemiyorum. Bunu hem Suriye yönetimine hem de ABD'ye açıkça ilettim. Türklerin güneye inmesine izin vermeyin dedim. Şimdi Nedet Hocam, Murat Hocam bir ifade. Suriye aslında bir kara deliktir onlar açısından yani. İlerleyemezler, yapamazlar. Buradan baktığımızda Netanyahu'nun bu siyasetle beraber daha da nefessiz kaldığını söyleyebilir miyiz?
3: Evet öyle ama bölgesel şartlar da, daha doğrusu dünyanın konjonktürü de buna imkan vermiyor artık. İsrail şartı. Ben Türkiye'li İsrail'in Türkiye'ye açıktan garip bir laf ama hani bir savaş yoluna gireceğini hiç zannetmiyorum. Yani böyle bir şeyin olacağını ben imkan görmüyorum şu anda.
1: Evet.
3: Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, mümkün gözükmüyor. Burada sorun bölgenin tamamında gördüğümüz jeopolitik akışın İsrail konusunda ne yapacağına dair bir fikir geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi İsrail'deki seçimler Netanyahu için kelimenin tam anlamıyla hayati. Bunun için birçok riskli hareket yapabilir ve yapıyor da. Ama akış gösteriyor ki eğer Netanyahu iktidarını kaybederse bölgenin bütününe baktığımızda Türkiye ile İsrail arasında bir yakınlaşma yaratmak için mesela Amerika Birleşik Devletleri daha üst bir rol oynayacak. Bunu istediğini biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani. Alenen biliyoruz yani. Büyükelçi çıktı söyledi.
1: Tom Barak
3: çıktı söyledi bunu. İdeal formu budur dedi bunun. Kendisine göre bir harita çizdi biliyorsunuz. Evet. Şuraları şuraları şuraları şuraları olacak dedi. Türkiye bunun başında olur dedi. Süperdir dedi. Türkiye'yi biliyoruz ediyoruz dedi. Tek tek saydığımızda mesela İbrahim Anlaşmaları çıktığı tarihe göre enerjisini çok büyük oranda kaybetmiş durumda. Yani birçok uzman bunun hatta öldüğünü de söylüyor. Bilmiyorum. İkinci mesele bölgede İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım nedeniyle bütün dünya sadece bölgede değil bir itibar kaybına uğramış olması. Efendim bu itibar kaybı çalışır çalışmaz ayrı mevzu ama tarihindeki en ciddi kayıp. En ciddi kayıp, prestij kaybı.
1: İşte dondurma vermemişler ya.
3: Evet. Yani en ciddi prestij kaybı. Amerika'da bile laf... Yani düşünün, Amerikan hükümetinin, Trump hükümetinin seçmen kitlesi içinde kritik pozisyondaki bir mahfil başkana meydan okudu. Bu nedir diye. Magacılar
2: ikiye bölündü.
3: Adamlar evet. Falan öldürüldü yani. Evet. Hal o hale geldi yani. Evet. Bu kadar yani onun tarihinde yani
2: sizi bölmek istemiyorum buyurun, ama buyurun. Hani sizin bu söylediğiniz konu çok enteresan. Bu Amerikan kamuoyunda İsrail'e karşı tepki seçimlere yansır mı? Seçim sonuçlarını etkiler mi? Yani ben bu konuda çok

0: Emin değilim açıkçası. Bilmiyorum siz hani ne düşünüyorsunuz?
1: Valla bunu aynen takip edeceğiz. Yani bu çok kritik. O zaman aslında. Sizin dediğiniz gibi olmazsa bu bir o zaman kanaate getireceğiz ki evet İsrail artık ilk defa tarihte yenilmiş gibi olacak.
2: Bir kırılma
1: yani.
2: Olacak aslında.
1: Bir kırılma olacak. Bir
0: dip dalga var mı görünmeyen seçimleri desem ya da İsrail... lobi faaliyetleri biliyoruz.
1: Tamam. Eski gücünde olup olmadığını ölçemiyoruz şu
0: ama
1: anda.
0: Ama büyük paralar harcandığı da biliniyor. Aşırı büyük paralar harcanıyor.
1: Ama bir de Amerika'nın kendi zenginleri vardır yani.
0: Tabii Amerika'nın kendi zenginleri ve işte İsrail'in desteklediği lobi faaliyetleri var. Bunlar aslında daha çok İsrail karşıtlığından İsrail'i överek değil de İsrail karşıtlarını aşağıya çekerek lobi faaliyetleri yönettiğini. Bu. Evet.
2: İşte hocam bu MAGA mı MIGA mı meselesi vardı ya.
3: Harika. Şimdi bakın.
2: İsrail'i mükemmel yapacağız. Biz Amerika'yı mükemmel yapacağız. Bir karar verin diyorlar şimdi.
0: Evet yani etkisi şöyle. Amerika'nın içinde bir ağ var. Yani çok.
3: O ben şey söyleyeceğim evet. Sonra. Bu MAGA, MAGA'cı da şöyle küçük. Kongre baskınını yapan grup bu.
0: Evet. Tamam mı? Ama onlar bile bölündü işte.
3: Tabii onlar şöyle bölünmekle birlikte şöyle de bir grup bu. Mesela İsrail lobisi en direkt yolları kullanır. Sizi destekleyecekse sizin aslında onlara çok yakın uzak olup olmamanızın bir önemi yoktur. Ne kadar lazım size der.
0: Tabii.
3: Konu
0: tabii.
3: Kapanır orada. Siz tabii. Şunu da yapabilirsiniz. Parayı alıp seçilip seçilme sürecinde eğer seçmeniniz İsrail'e küfür etmenizi gerektiriyorsa İsrail hiç üzülmez buna.
0: Evet.
3: İsrail lobisi hiç etkilenmez bundan. Evet. Konuşun da rahat rahat paranız. Siz zaten o parayla seçildikten sonra bir anlamınız
0: zaten
3: yoktur.
0: Zaten anlamı.
3: Gibi.
0: Peki.
3: Şimdi mesela bugün şöyle bir şey oldu. Bu Amerika'da da aynısı yaşanıyordu. Onun için ilgimi çekti. İşte İsrail Başbakanı bu iç konu. Dedi ki bu 7 Ekim saldırısı ile ilgili dedi. Bu bence en büyük muammadır yakın dönemimizden. Hiç bakamıyoruz bu konuya.
0: Evet.
3: En büyük muammadır.
0: 2023'teki
3: yani. 7 Ekim'i bak 7 Ekim çözülememiş.
0: Milat bence. Evet.
3: Diyor ki İsrail Genelkurmay Başkanı ve İç İstihbarat Teşkilatı Başkanı suçludur diyor. Biz zannediyoruz ki bu suçludan. Yani bunu niye önleyemedin kardeşim yani bu madem dünyanın en büyük istihbaratı falan filan diyor ki beni uyandırmadılar.
0: Bunu kim diyor dedi?
3: Netanyahu.
0: Netanyahu.
3: Beni diyor uyandırmadılar diyor. Niye? Bir tane soru var elimiz diyor. Bak ya, sadeleştiriyor. Soru şudur diyor. Neden beni uyandırmadı? İnanılmaz.
0: Ya, uykudan mı uyandırmadı yoksa uyarmadı mı?
3: Uykuda uyuyormuşuz.
4: Gerçek uyuyor. Çok erken saatte oldu.
0: Erken
3: ama diyor kendileri...
0: O zaman biliyorlar uyandırmıyorlar yani. İtiraf ediyor.
3: Yani ihsas ettiği şey şu. Yani adam zaten dedi ki mahkemeye vereceğim dedi bunu. Çünkü aslında şu bunlar yaptırıyorlara kadar giden bir kapı açıyor bu. Ve bu iç... Yani bu seçimlerde oluyor. Şimdi hemen paraleline bakıyoruz. Siz hatırlattınız ya konuşmanın başında. Bir anda birkaç general birden gidiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve şeyden şikayet ederek, savaş bakanından, Hexet'ten şikayet ederek gidiyorlar.
0: Evet.
3: İşte bu, ve tarifleri şu. Ya diyorlar siz İran Savaşı'nı boş verin. Birisi diyor başka bir yerde hareket etse kımıldayacak halimiz yok. Yani basit bir illa hani Çin'in Tayvan'a saldırması gerekmiyor diyor. Bir tane ülkedeki bir darbe olsa ele geçirseler biz diyor buna müdahale edilecek durumdayız.
2: Müdahale edecek gücümüz yok halimiz yok.
0: Çünkü her şeyi harcamışlar yani bu İran'a karşı savaşırken. Yani,
3: ve onlar da şey suç atıyorlar Biden'a. Biden. O diyor harcadı. Nerede harcadı? Ukrayna'da diyor.
0: Ukrayna'da. Şimdi ama şöyle de bir şey olmaya başladı. İran Savaşı niye çıktı? İsrail'in düşmanı oldu. Biz niye İsrail'in düşmanına saldırıyoruz? Bizim paralarımız gidiyor. İşte cephanemiz gidiyor vesaire. Şimdi ama öyle bir aşamaya gelmiş ki yine bir meslektaşım sayesinde ben de öğrendim. İran Savaşı'yla Rusya-Ukrayna Savaşı'nı birleştirmişler.
2: Hocam,
0: çünkü Rusya İran'a, İran Rusya'ya destek diye.
2: Ama 5 senede destek veriyor. Şimdi mi İran
0: şimdi
2: gemisi
0: mi?
2: Murat Hocam gözünüze çarptı da vurdunuz. Nedet Hocam yani orada yine böyle bize
3: yok
2: karşı...
3: Ama orada budamayı yine bir görebiliriz. Yani mesela Suriye konusunda nasıl kımıldayamadıysa Ermenistan konusunda. Şimdi Ermenistan düşünün sen
0: en
3: Rusya devlet
0: bahçesi.
3: Başkanı ile çıkıp televizyona
0: tabii ki.
3: Neyse o da öyle olsun falan diye konuşuyorsun.
2: Evet.
3: Bundan sen Azerbaycan Savaşı'ndan önce adam hani seni ikiye ayırırdı yani. Öyle bir şey yok.
0: Evet.
3: Ama işte konjonktür öyle değişti. Mesela
2: çok özür dilerim. Araya gitmeden şimdi onu da Zeynep Hocam'a soracağım. Bu Ebu Zuhur saldırısı oldu hocam. Yani hep birbirle bağlantılı ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında çok önemli bir hitabı var hocam. Onu bir dinleyelim. Tabii. Üzerine konuşalım. Zaten aradan sonra da gene devam edeceğiz. Evet, izliyoruz.
5: Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'te Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler Büyük Zafer'e baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler milli mücadeleye baksın. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun. Sınırlar ülkeleri fiziken ayırabilir. Ama kalpleri, insanları ayıramaz.
2: Evet Zeynep Hocam çok önemli. Evet. Çünkü bu Ebu Zuhur saldırısı Netanyahu bir kahramanlık yaptı kendince. İşte, Türkiye'yi uyarıyorum gibi böyle sözüm ama Murat Hocam'ın dediği doğru. Yani Suriye onlar için bir bataklık olur. Çıkamazlar işin içinden.
0: Ben de kesinlikle
2: Kıbrıs'a dikkat edelim dedi. Şimdi hocam Sayın Cumhurbaşkanı araya kadar bu sözleri öneminden, mahiyetinden bahsedebilir miyiz?
0: Ya orada şey dedi Cumhurbaşkanım, sınırlar olabilir ama bizim gönül kalplerimiz bir dedi. Hakikaten ben oraya bir proje çerçevesinde oraya derken Suriye sınırımız boyunca ben Urfa ziyaret köyü işte Kobani'nin ya da işte Aynel Arab'ın karşısındaki bölgeler Hatay'a falan hep gittik biz oralara. Osmanlı zamanından kalan bir demir yolu var. Demir yolu bir bakıyorsunuz Suriye'den geçiyor, bir bakıyorsunuz bizim sınırdan, sınırın ötesinden geçiyor. Dolayısıyla bizim oralarda akrabalarımız var.
2: Kesinlikle. Yani, gönül coğrafyası.
0: Evet. Suruç'la Aynel Arab'daki aileler birbirleriyle akrabalar. Biz saha çalışmasında da bir düğüne denk geldik. Buradan da Mahmut Kaplan Beyefendi'ye selam olsun. O da milletvekilidir kendisi. Onlar bize çok evlerini, işte kapılarını açtılar. Oraya biliyor musunuz ki Körfez'den aşiret liderleri geldi o düğüne.
2: O düğün.
0: Evet, biz öyle tesadüf ettik. Çadırlar yani orada ben dumura İkramlar, uğradım. Sohbeti. Bakın Suruç'un ziyaret köyündeki düğüne Körfez ülkelerinden aşiret liderleri bayağı böyle kıyafetleriyle, geleneksel kıyafetleriyle. Yani şunu söylemek istiyorum, hani kalplerin bir olması diyor ya. İslam coğrafyasında aslında bizim de tahayyülümüzün ötesinde çok enteresan aileler arasında boylar, aileler. Sadece akraba olması şart değil. Yani birbirleriyle irtibat halindeler. Evet, yani düğüne geliyor.
6: Akrabalıklar da var ama böyle şeyler de var.
0: Ama
6: tabii ki yani.
0: Körfez'den kalkmış gelmiş. Evet, Körfez ülkeleri farklı ülkelerden. Kuveyt'ten var. İşte ne bileyim Suudi Arabistan'dan, Mekke'den geliyor. Çünkü oralar zaten bizim eski coğrafyamız yani.
2: Kendi coğrafyamız.
0: Şimdi bizim coğrafyamız. Bunu elin İngiliz'i çok iyi biliyor. İsrail'i işte neyse bunlar.
2: Çok çok iyi biliyor.
6: Çok zaman olmuş biz, gibi anlatıyoruz ama
0: bizden daha
6: hocam.
0: Çok bunu yok, bildikleri yok için.
2: Evet, yani çok sanki aradan 5 asır geçmiş gibi konuşuyoruz.
0: Öyle değil ki.
6: Ya 100 yıl oldu sadece.
0: Ne ki bir 100 yıl ya. Şöyle bir arkana baktın mı? Zaten sen o coğrafyada varsın. Bakın Çanakkale, ben bunu öğrencilerime anlatırım. Çanakkale şehitliğine gidin. Orada Çanakkale'de savaşmış, Suriye'den gelmiş Osmanlı çok askeri var. Çocuk
2: çok,
0: Arap.
2: Çok var.
0: Yani kökeni Arap, Suriyeli kökenli ama o Osmanlı askeri. Şunu söylemek istiyorum. Bu akrabalık, bu...
2: İşte vahdet.
0: Ya vahdet işte bu. Vahdet bu çok ilginç bir şey.
2: Ama işte Şam Gen bunun bir parçasıydı hocam. Onu da yaptırmadılar.
0: Şam Gen'i yaptırırlar mı? Yaptırmazlar tabii. Bayım
2: maddeye sınırlar açıldı hocam.
0: Bütün zurnanın zırt dediği yer aslında buradan çıkıyor. Yani Suriye'nin güneyine biz indirtmeyiz Türkiye'yi diyor. Sen kimsin? Yani sen kimsin yani?
2: İndiği zaman çünkü yeniden Osmanlı.
0: Şimdi bütün neo-otomanizm diye onu çıkarıyor. Evet, ben bir konferansta dediler ki siz neo-otomanizmi mi savunuyorsunuz? Evet. Olabilir, benim dedim atalarım Osmanlıydı. Yani buna mı itiraz
2: hocam,
0: edeceğim?
2: Hocam bilgi koyalım. Tamam. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Evet kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizlerden ayrılmayın.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz.

hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
2: Otobit'te. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20'de 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Evet, çok değerli Briefing, özür dilerim, 24 özel izleyicilerimiz, programımızın son dilimine başladık. Bu dilimde de Netanyahu'nun özellikle Türkiye korkusu ve işte onunla alakalı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten sözlerini biraz önce de konuştuk. Şimdi İsrail'in korkusu ne? LED'imiz var. Onu rica edeyim yönetmenimden. Daha sonra bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Sonrasında tabii ki İran'a geleceğiz. İran'ı da konuşacağız. Hepsi ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Şimdi İsrail'in korkusu ne sorusuna baktığımız zaman Türk savaş uçakları. Şimdi hep söylediğimiz gibi milli uçağımız, muharip uçağımız, 5. nesil Kaan'ımız artık çok kısa bir süre sonra inşallah semaları ona teslim edeceğiz. Ama o gelene kadar tabii ki F-16 ve F-35 meselesinin çözülmesi son derece önemli. Ama Türkiye'nin özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO zirvesinde Donald Trump'ın görüşerek ve işte efendim katsa yaptırımlarını kaldıracağız ve Türkiye F-16, F-35 noktasında da ben gerekeni yapacağım mealinde açıklamaları İsrail'i çok rahatsız etti. İkincisi radarlar. Türkiye'nin milli savunma sanayinde yine göz bebeği olan milli radar sistemlerimiz, Aselsan'ın şu anda görmüş olduğumuz bu sistemler tabii

0: İki, İsrail'i oldukça rahatsız etti. Çünkü işte Murat Hocam da ifade etti ya, Güney Kıbrıs Rum yönetimini bir radar istasyonu haline getirmek ve oradan Türkiye'yi gözetlemek, dinlemek üzere hazırlık yapıyorlar. Ama ona karşı da işte Milli Savunma Sanayi üretmiş olduğu milli radarlarda bunu bertaraf edecek kapasitede. İşte İsrail bundan da son derece korkuyor. Hava savunma sistemlerimiz bu anlamda yine İsrail'in en korktuğu, bizim kendi yine ürettiğimiz milli savunma sanayimizin ürettiği hava savunma sistemleri de bu anlamda İsrail'in Türkiye'ye karşı meydan okuma kapasitesini oldukça tehdit eden bir durumu karşına çıkarıyor. Ve tabii son olarak da Suriye'de kalıcı bir askeri altyapının kurulması, bu yönde sürekli Türkiye'yi işgalci olarak gösteren, Türkiye'yi Suriye'de işte efendim yasa dışı olarak gösteren, ama hep söylüyoruz Suriye'nin Şam yönetiminin davetiyle orada bulunan Türkiye ile İsrail işgal, Suriye işgal eden, Suriye'yi vurmaya devam eden İsrail aynı anlama gelmiyor. Dolayısıyla İsrail'in korkusunun işte kısaca aslında birçok şey var ama şöyle 4 maddede özetlemeye çalıştık. Şimdi Nedet Hocam'la başlayacağım ama ondan önce hocam müsaadenizle Sayın Hakan Fidan'ın da çok önemli bir açıklaması var. Sayın Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısının ardından çok kritik açıklamalar yaptı hocam. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Şimdi onları dinleyelim, arkasından devam edeceğiz.
1: Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu canenin artık durdurulması gerekiyor. Yani bunun durduğu yer İsrail'e de büyük zarar, Filistinlere zaten zarar, bölgeye de büyük zarar. Konuşmalarına baktığınız zaman Filistin devletinin kurulmasını istemiyor. Bölgedeki ülkelerde devam eden işgalin vazgeçmesini istemiyor. Soykırımcı ve işgalci yaklaşımın, bölgesel güvenliği ve uluslararası güvenliği tehlikeye atan yaklaşımın devamını istiyor. Şimdi bu sadece bizim değil, bütün bölgenin ve uluslararası toplumun büyük bir tehdididir. Bu tehditle, bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar.
0: Evet, Netanyahu tehdidiyle uluslararası sistem savaşmalıdır diyor Sayın Hakan Fidan. Ve İsrail'in korkusu neyle de hocam birleştirirsek nasıl bir yorum yapmamız gerekiyor? Aslında
2: Hakan Bey, aslında bütün Dışişleri Bakanları öyle dedi. Ağır ifadeler kullanırken imtina ederler bunu yapmaktan sıklıkla. Ama Dışişleri bu artık hani... Yani söyleyecek hani be, yani söylese dahasını söyleyecek, yani o doluluğu hissediyoruz. Fakat bence yine Türkiye şöyle bir şey yaptı. Eskiden de öyle yapar. Sayın Cumhurbaşkanı şeydi, unuttuk şimdi onu ama. Hani küçük ülke. İşte hitap ederken onu kullanırdı. Küçük ülke. Öyle küçüktür yani İsrail. Bu sefer de bu Suriye'deki olaydan sonra çok bir de saçma sapan bir açıklama da, hep saçma oluyor da genellikle. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Ona mukabil olarak Türkiye Interpol'e başvurup kırmızı bülten çıkarttı. Şimdi bir şeyi aşağılayacaksınız. Hani dilin bir parçasının böyle kurulması iyi bir şey. Tamam, sizin yani siz bu kadar yani. Interpol üzerinden kırmızı bülten kime çıkarılır? Kaçakçıya çıkarılır, hırsıza çıkarılır, teröriste çıkarılır, aptala çıkarılır. Yani, tamam mı? Yani işte bu. Hani, kaldı ki hüküm var yani uluslararası mahkemelerin üzerine kurulmuş hüküm var. Şimdi ben tekrar şuna dönmek istiyorum. Bu seçimler o kadar hayati ki ve kala kala 2 aya yakın, hani tam 2 ay bile değil ama 2 aya yakın bir süreç var İsrail'de. Bu hayati derecede belirleyici olacak. İsrail'in ulusal güvenlik aklının Netanyahu'dan gayrı olarak Türkiye'den bir tehdit hissediyorlar ise, bunun yerlerine dair her iki ülkede zaten o tespitleri yapmış durumlar. Suriye işte evet tabii ki, Akdeniz evet tabii ki, Kıbrıs evet tabii ki. Fakat mesele şu ki, bence ilk önce Tel Aviv'in şunu teşhis etmesi gerekiyor. Biz İsrail olarak jeopolitik değerimizin neresindeyiz? Yani sadece Türkiye'nin bakışıyla değil, bölgesel bakışta neredeyiz? Ne kadar ilerledik, ne kadar geriledik? Ve hani birçok parametre gösteriyor ki, yani sadece kuru kuruya İsrail'e karşı bir şey söylemek adına değil, mesela ne kadar nüfus kaybetti? Savaşta öleni söylemiyorum. Ne kadar nüfus kaybetti? Mesela eğitimli nüfusunuz bu savaşın ilk bölümünde ne kadar
3: verdi.
2: Çok gitti hocam. Gitti. Evet. Halbuki biz biliyoruz ki İsrail varlığını devam ettirmek için

0: diğer ülkelerdeki Yahudileri kendi ülkesine getirmek için çok ciddi teşviklerde bulunan bir ülke.
1: Zamanında da bulundular.
2: Tabii bulundular. Falaşaları falan da o yüzden aldılar Etiyopya'dan.
0: Biz yine biliyoruz ki mesela Rus Yahudileri çoktur. Gelirler, hani orada böyle üstelik de şey değildir, eğitimli oldukları için görev falan da alırlar. Peki, bölge ülkeleriyle ikili görüşmelerinizde, yani sohbetlerinizde İsrail hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorulduğunda, İsrail'e karşı ne söylüyor olurlarsa olsunlar, aslında çok ciddi bir memnuniyetsizlik ifade ediyorlar.
2: Evet.
0: Suriye'de öyle. De Irak değil mi?
2: Tabii
0: ki. Irak da mutlu değil. İran zaten değil. Tek de biri, yani bir iki ülke dışında, bu da İsrail üzerinden aslında Amerika'yı ibra etmek adına. Yani benim İsrail'le ilişkim iyi olursa, bunların Amerika ile ilişkisi iyi, ben buradan şöyle bir çıkar kazanırım üzerinden geliştirilmiş. Veya İsrail'in vakti zamanında, pek az bilir. Mesela sulama konusunda çok ileri bir ülkedir İsrail.
1: Tabii damlama teknolojisi.
2: Evet.
0: Mesela Mısır'la böyle bir ilişkileri vardı. Etiyopya ile böyle bir hani bunlar üzerinden kurulmuş garip garip ilişkiler vardır. Para üzerinden kurulmuş ilişkiler vardır. Bu seçimin sonunda eğer Netanyahu gider ise ve Amerika'daki seçimden Trump topallamadan diyeyim, çıkar ise, yara almadan, yani az yaralı diyelim,
2: az yaralı
0: çıkar ise, bu sürecin daha hızlanarak, yani İsrail'in yola girme sürecinin, terbiye edilme sürecinin daha hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü Trump'a dair, aslında onun ne olursa olsun son dönemi, normal şartlar altında.
2: Evet, evet.
0: Son dönemi. Fakat bunun demokratlarla devam edeceğinden ben şüpheliyim. Şimdi erken bir konuşma bu. Yani şerhli olarak söylüyorum. Hala Trump ekolünün bir parçasının devam edeceğini ben düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde. Doğal olarak hani gelen daha iyidir, daha kötüdür bir şey kestirmek zor. Ama bu şeyi devam ettirecekler.
2: Temsilciler Meclisi'ni mi kastediyorsunuz?
0: Başkanlığı kastediyorum.
2: Başkanlığı yani kastediyorsunuz.
0: Daha sonraki ana seçimi.
2: Kasım seçimleri.
0: Yok, onu söylemiyorum. Yani bunu bir şekilde atlatıp öbür seçimlere ulaştığında, Trump dönemi bittiğinde birisi gelecek değil mi? Oraya yerinde boş olmayacak
1: i̇şte
0: yani.
1: Vance mi gelecek acaba?
0: İşte en kuvvetli laflardan birisi
2: en
0: bu.
2: En kuvvetli o aday sıkıntı, o diyorlar. Yani. O da evet bizim açımızdan şey, da bu, çok şey tabii, değil.
0: Mesela tabii 4 yıla yaklaştı, 3 yıla aştığı için biliyorsunuz Vance'in getirilmesi bu anlaşmayla oldu. Bu yani Amerikan basında aleni yazıldı, bizde de yazıldı. Dediler ki Vance aslında tek devam etmek istiyor. Trump'a karşı değil ama tek yürüse daha, yani neden ben başkan olmayayım? O zaman Trump'la Vance arasında bir görüşme olmuştu. Amerikan basına da bu şöyle yansıdı. Başkan yardımcısı olacak, sonraki başkan
2: sonraki
0: olarak
2: başkan
0: da Trump seçilmeyeceği için de yani zaten olamayacağı için de şey olacak, Vance olacak. Evet. Yani baştan konuşulmuş bir şey var. Bu tam aslında Amerikan stilidir. Tam böyle yaparlar.
2: Evet ama işte, Jamaikalı böyle kadın için de adı neydi şimdi? Kamala. Kamala için de aynı şey dediler.
0: Ama şimdi
2: olmadı.
0: Gördük o değildi o yani. Ya, Kamala evet. O değildi
1: Kamala,
0: yani.
1: Kamala evet. Biraz daha farklıydı
0: Kamala
1: ama şimdi.
0: Kamala o değildi.
1: Ama Vance hocam hatırlayın bu Siyonist lobilere bir bayrak açtı. İsrail'e
2: ben de şimdi onu diyecektim.
0: İşte, o
3: Kamala kendini kanıtlamamıştı ama J.D. Vance birkaç sınavdan böyle çıktı.
1: Kamala topa girmedi.
2: Hiç girmedi.
0: İsrail'e konuşmak demek aslında içeriye konuşmak demek. Kendi seçmenine konuşmak. Yani Trump'a siz kızıyorsunuz, ben rahat olun, ben geleceğim zaten. Halledeceğiz onu falan filan. Onu öyle. En önemli konu bu.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Zeynep hocam sizle devam edelim. Biraz da İran'a geçelim. Biraz da İran masaya yatıralım kalan zamanımıza. Yani tabii hepsinden yine bahsedeceğiz, birleştireceğiz mecbur. Şimdi attığı bir tweet var Donald Trump'ın. İran halkı ne zaman ayaklanıp mücadele edecek diyor. Şimdi bu zaten en başından beri konuştuğumuz, işte Şah'ın oğlu biliyorsunuz bir oradan oraya götürüldü, oradan oraya götürüldü, sahnelere çıkarıldı. İşte geliyorum dedi, her şeyi düzelteceğiz dedi ama alamadı karşılığını.
2: Ama ağlama duvarına da gitti değil mi Şah'ın
1: oğlu? Hocam oraya da gitti, Almanya'nın bir konferansına gitti, oturduğu yerden konuştu.
2: Evet.
1: Şimdi diyor ki hocam Donald Trump.
0: Hiçbir şey yapmıyorlar mı? Hani dışarıdan ben nasıl görünüyorum diye düşünmüyorlar.
2: Hiç anlaşılır gibi değil hocam. Yani.
1: İşte arkanda Amerika varsa korkma diyorlar, o da çıkıyor konuşuyor ama İran öyle bir devlet değil hocam, siz çok iyi biliyorsunuz. İran bir medeniyet rezervi.
2: Halkta
0: çok
2: yani
0: garip.
1: Evet, şimdi hocam diyor ki Donald Trump, ABC'nin sahte haberlerinde belirttiği gibi, bu Donald Trump'ın tweet'i, İran'ı pazarlık masasına zorlamaya çalışmıyorum. Onlar için değersiz bir anlaşmayı imzalasalar da umurumda değil. Şu anki konumumuzdan çok daha memnunum. Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamına sahibiz. Ve ekonomileri tamamen çöküyor. Sadece kaçınılmaz olanı yaşıyorlar. İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak? Şimdi hocam bunu soracağım ama...
0: Gerçeklikten bu kadar uzak olabilir mi? Eğer gerçek görüşleri buysa...
2: Ben olduğunu zannetmiyorum.
1: Ama Medet hocam kadar. Şimdi Donald Trump ne oldu? Gemiler geldi gitti değil mi Murat
0: abi,
1: hocam?
0: Abi yenildi. Evet,
1: işte
0: hocam
1: efendim vuracağız, kıracağız.
2: Her şeyi geri çektiler. Yani.
1: Medet hocam burası Irak değil, burası Afganistan değil, burası Libya değil. İran ben dünyanın en zor coğrafyası. Ben bir yerde de şunu söylemiştim. Amerika yıkılır, İran yıkılmaz. Devletten bahsediyorum, rejimden değil. Devlet.
2: Ama halk da
1: yıllık.
2: Destek veriyor onların.
1: Şimdi
2: da...
1: hocam
0: çözülmedi ya.
1: Kazanamayacağız savaşı bildiği için artık. Kasım'a da bir şey kalmadı. Hani hadi halkı bir şeyler mi yaptıralım, ayaklandıralım mesajım veriyor. Ne yapmaya çalışıyor Donald Trump?
0: Bir de bu sorunun muhatabı kim?
1: Evet.
0: Hani İran halkı ne zaman artık ayaklanacak? Kime konuşuyorsun ya?
1: Hocam Hamane'ye gitti. Kasım Süleymani'si, Fahri'nin hepsi gitti. Olmuyor.
2: Hepsi gitti.
1: Ayaklanmıyor.
2: O Mahsa Emin'i de hatırlarsanız bir Azat Meydanı'nda bir saç şeysi dalgalandı. Ha, evet, bir, yine kırmızı giymiş bir kız. Evet. Sonra bir parkta çok affedersiniz sütyen kilotla dolaşan bir kız oldu. Bunların hepsi provokasyondu. Yani İran'ın içini karıştırmak için ama karşı İran devrim. Hiçbir şekilde buna gelmedi. İran
1: devrim
2: çünkü
1: karşıtları bile yine devletin yanında saf tuttu.
2: Hepsi bir kenetlendiler. O yüzden yani bu demeci nasıl veriyor? Tabii akıllara ziyan bir demeç. Ama ben İran'ın kolay lokma olmayacağını hep baştan beri hepimiz biliyoruz. Bir de çok önemli bir şey, Cumhurbaşkanımız da İran'ı destekledi.
1: Tabii burada ilk yaptığı açıklamalar
2: gayet vurgulamamız lazım.
0: Türkiye yani, çok doğru söylüyorsunuz.
2: Ne kadar Suriye'de bize karşı geldiler, hiç bizimle hareket etmediler ama söz konusu İran'ın toprak bütünlüğü, halkın selameti olunca Türkiye'de akan sular duruyor.
1: Bizim ne dinimiz Sünnilik ne Şiilik'tir dedi. Oradan da mezhepçilere mesaj gönderdi.
2: Oradan da mezhepçilere. Ya o yüzden ben biraz
0: bunun
2: evvel söyledim.
0: Bunun haksız bir savaş olduğunu tıpkı Ukrayna'daki gibi resmen söyledi Türkiye. Evet. Dışişleri Bakanlığı için
2: çok
0: eliyle
2: açık bir şekilde.
0: Tabii, bu yanlış savaştır dedi yani.
2: Tabii Türkiye zaten doğru yerde durunca Türkiye'nin de hep lehine şeyler gelişiyor. Bu da önemli.
0: Ayıları yani söyleyen de bir şey olmuyor. Demiyorsa bak çok ilginç evet. Yani. Kardeşim biz adamla savaşıyoruz niye böyle söylüyorsun da diyemiyorlar ya.
2: Tabii. Ya Astana süreci bitti. 2017 Mart'ında başlamıştı hatırlarsanız. Artık Astana sürecinden bahsetmiyoruz. Ama Türkiye gelinen noktada ne olursa olsun Rusya ile ipleri koparmıyor. İran'ı da bu haksız savaşta destekliyor. Fakat İran'ın içinde de çok zafiyetler doğdu. Yani biz Müşteba Hamene'nin sağ olup olmadığı konusu hala gündeme getiriliyor. Ahmedi Necat'ın bir evde tutulduğunu hatırlarsanız. Evet, sonra Ahmedi Necat'ın kaçtığını o evden. O kadar çok şey oluyor ki yani İran'ın içerisinde. Ne yazık ki. Fakat ben şundan korkuyorum ki İran daki savaşla Ukrayna Rusya savaşı aynı potaya konuyor ve bundan sonraki aşamada İran'da sokaklarda sivillerin öldürüldüğü bir savaşa dönüşürse ki Ukrayna'ya mesela gündüz sokaklara bomba yağdırılıyor. Yani sirenler çalmadan, halka duyurulmadan onların kendilerini korumasına bile vakit bırakmayacak şekilde şu anda Ukrayna'da bombalar patlıyor. Aynı şekilde Moskova'da da çok büyük bir güvensizlik ortamı var.
0: Mesela çok mesela Batı'da da bence rahatsızlık yarattı.
1: Evet, ben de onu.
0: Havada hiç güvenli bir alan yoktur
2: yok
0: demek.
2: Yok dedi, evet.
0: Yani şeyi biz başka çıkardık yani, ama Batılılar şöyle anlamışlar. Sivil uçakları da vuracak bu diye. Hani yolcu işte uçaklarını
2: ama,
0: da vurur
2: falan. Ama dün Allah bizim iki tane yani sivil yolcu uçağımız i̇şte, Moskova'dan işte geri döndü. Evet, evet. Haberlerde çıktı.
0: Kaddafi'nin başına geleni hatırlatırız o zaman.
2: Evet, yani şunu söylemek istiyorum. Nedret Bey'in de çok açıkça söylediği gibi bu savaş maalesef bu vaziyete girdi. 5. yılı bitecek. 2027 yılının Şubat ayında İran'daki savaş da eğer buraya evrilirse biz bundan etkileniriz, olumsuz etkileniriz.
1: İşte hocam, tuzaklama oluyor mu gibi
2: şimdi Birleşmiş
1: var
2: yani. Milletler'de toplantı olacak. Bizim Cumhurbaşkanımız da orada hitap edecek Birleşmiş Milletler'de. Ben mesela bu konuda büyük ihtimalle Cumhurbaşkanımızın bu kritik enerji koridorları, savaşın sivil halka sirayet etmesinin önünün alınması konusunda bu konulara değineceğini tahmin ediyorum. Yani Hürmüz Boğazı kapatıldı ama Kızıldeniz,

0: Karadeniz, Babilmendep, bunların hepsi tehdit altında.
1: Tabii ki.
0: Yani bu açıdan sadece İran'da savaş var ama biz de bundan etkileniyoruz. Ukrayna'daki savaş, Rusya'daki savaştan
1: kuzeyimiz,
0: biz de etkileniyoruz.
1: Komşumuz.
0: Evet, yani gittikçe eğer savaşlar bu şekilde tırmanışa geçerse bölgede yangın sirayet eder, Allah korusun, ve bu çok maliyeti çok yüksek olur. Türkiye o yüzden kendi gücüne güvenen bir ülke haline geliyor. Bakın biz savunma sanayimizde çok kısa zamanda inanılmaz aşamalar kat ettik.
1: Gölcük yine büyük bir gövde gösterisi.
0: Evet, Gölcük'teki de çok güzeldi gerçekten ve biz bence bir savaş ortamına girersek ne yapmamız gerektiği konusunda da Ankara çok önemli tedbirler alıyor. Hani bu konuyu da iyi biliyorum. Çok deneyimli bir hükümetin olması da Türkiye'nin bir şansı aslında. Biraz evvel lidersizlikten bahsettik.
1: Yani Merkel Avrupa
0: Şubu'nun Merkel'den sonra Almanya toparlayamadı.
1: Hale İngiltere'nin
0: yani.
1: Haline bakalım.
0: İngiltere'de biri gidiyor biri geliyor.
1: Almanya'nın durumu ortada.
0: Ben bu Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'yı da hedef aldığını düşünüyorum. Almanya'yı da hedef aldığını düşünüyorum. Yani Almanya'yı da zayıflatmayı hedefleyen bir Ukrayna Savaşı olduğunu düşünüyorum. Başından beri hep böyle düşündüm.
2: Yani, Fransızlar istismar etmek istiyor alenen zaten yani bu durumu. Yani
1: Fransızlar kendi, mı hocam?
2: Tabii. Yani şimdi tarih boyunca Almanlarla mücadele halindeydi biliyorsunuz. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni bir düzen kuruldu. Almanlar askeri olarak pasifize edildiler. Hı hı. Ve Fransa, yani mesela yakın zamanda hep bir Avrupa ordusu konuşuldu değil mi? İşte SAFE programı da o sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Şimdi Fransızların beklentisi şu: Almanlar yine silahlanmasın, biz silahlanalım, Almanlar parasını versin. Yani hep böyle baktılar ve Almanların Ruslara yönelik korkusunu hep istismar ettiler yıllar boyu. Yani NATO tarihi boyunca Fransızların tavrına bakın, hep Almanların o Rus korkusunu bir şekilde kullanmaya çalıştığını görürsünüz yani net olarak.
0: Yani Ukrayna Savaşı'nın NATO'ya bir şok etkisi olduğunu da Macron söyledi. Hem beyin ölümü dedikten sonra savaş çıktı, şimdi de şok etkisi oldu NATO'ya dedi.
1: Şimdi mesela bu da önemli. Murat Hocam, bunu sizin de, tabii ilgi alanınız olduğunu, Leipzig'teki saldırı meselesi değil mi Nedet Hocam? Hani o da işte Leipzig Havalimanı, Almanların çok ünlü bir havalimanı, kargo.
0: Evet.
1: Ve buradan Ukrayna'ya mühimmat gönderildi iddia ediliyor. Şimdi kimi yorumlara göre de fünye patlamamış güya hocam. Yani aslında patlatmak için gönderilmiş.
3: Hiç yok diyen de var. Hiç yani tıpkı şeydeki gibi bu petrol hattının gaz hattını uçurdular ya. Bu şişirme bir şey yüzünden hazırlanmış diyorlar.
1: Bu saldırı için de belki. Ama orada da işte Rusya acaba mektup mu gönderdi? Saldırdı mı? Hani onunla tam bir sınıflandırma yapılamıyor.
3: Bence tam Rus stiline benzemiyor bu.
1: Sahte bayrak.
3: Bir de aynı anda bakın ben onları hani listeledim. Dakikalar içinde 3 ülke aynı açıklamayı yapıyor.
1: Yani evet.
3: İngiltere, Fransa, Almanya yani bir anda yukarı çekti. Bence onun sebebi Amerika-Rusya ilişkisi. Yani Leipzig, bir de bu düğünün olayı değil ki canım.
1: Doğru. Bu 3 Ağustos'ta oldu bu.
0: 3 Ağustos.
1: Ama bugün çıkması enteresan.
0: Ya Ağustos başında oldu.
1: Murat Hocam, sizin yorumunuzu merak ediyorum. Bu konuda yani hocamın dediği gibi acaba bir Rusya-Avrupa savaşı için mi bu kadar bir şeyler yani köpürtülmeye çalışılıyor? Hep bir tehdit var. Almanya'ya girecek, Berlin'e girecek. Putin de şöyle bir şey meyhanede, ya biz de 2. Dünya Savaşı sizi kurtardık.
0: Doğru söylüyor
1: ben
0: ama.
1: Ben niye Almanya'yı işgal edeyim?
3: Duyacak durumda değil.
1: Yani hocam buyurun.
2: Ya Rusya açısından baktığımız zaman eğer Ukrayna'da net bir galibiyet elde etmiş olsaydı Avrupa'da devam edecekti. Yani burası çok açık. Avrupalılar da bunu gayet iyi biliyorlar. Çünkü Rusya pek çok yere gözünü dikti yani. Mesela Polonya'yı tehdit edebiliyor. İşte İskandinav ülkelerine keza biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya'nın 200 yıllık şeyi bozuldu yani. Tarafsızlık politikası bozuldu mesela. NATO'ya dahil oldular. Evet. Neden böyle oluyor? Çünkü Rus tehdidi çok aşikardı, çok açıktı.
1: Kaliningrad var hocam, Göbek'te.
2: Tabii tarihinde var yani. Şimdi Almanya'ya yönelik, Polonya'ya yönelik, İskandinav ülkelerine yönelik böyle bir tutumu var. Yani eğer Ukrayna net bir şekilde kazansaydı bu süreç devam edecekti. Bunu herkes biliyor.
3: Yani Avrupa'yı mı istila edecekti?
2: Ya orada burada bir genişleme sağlayacaktı diye düşünüyor. Yani çok net bir
0: bunu
2: şekilde kazansaydı Avrupalılar
0: düşünüyor.
2: Ama Rusların da ben farklı düşündüğünü sanmıyorum. Yani bu konuda bir şekilde bir yolunu bulup devam edebileceklerini öngörebiliriz. Çünkü iş oraya gelmişti. Mesela Kırım'ın ilhakından sonra Ruslar, yani biz alabiliyoruz aslında.
0: Kerç Boğazı'na.
1: Girebiliyoruz.
2: Yani

0: yaptılar.
1: Yapabiliyoruz.
2: Çok da imkansız değilmiş yani. Hani biz Kırım'ı alabiliyorsak o zaman Donbas'ı da alabiliriz. Donbas'ı alabiliyorsak o zaman Polonya'ya geri dönebiliriz.
1: Gibi. Bu genişlemek menfaati
2: evet,
1: mi Rusya'nın?
2: Yani bir şekilde bunun bu şekilde konuşulduğunu ve Avrupa'da da bu yine böyle algılandığını düşünüyorum. Amerikalılarsa bakın bu böyle oluyor. Yani işte Kırım'ı ilhak edebiliyor, Ukrayna'yı işgal edebiliyor, savaşıyor ve sizi de tehdit ediyor. Size de savaş açacak, sizi de işgal edecek diyerek Avrupa'yı kendi tarafına çekmek istediğini biliyoruz. Eskiden beri Avrupa Amerika'nın gölgesi altında kalsın, nüfuzu altında kalsın. Hep böyle bir beklentisi var. Evet. Yani oradaki dengenin bir şekilde bozulmaması aslında önceleniyor istikrar açısından. Ama diğer taraftan da evet tehdidi gösterip herkes kendi nüfuz alanını tahkim etmeye çalışıyor. Yani Ruslar burada bu süreci çok fazla devam ettiremeyeceklerdir gibi görünüyor en azından. Yani direniyorlar ama nereye kadar direnecekler? Yani ellerindeki envanter ne kadar? Ben şey de beklemiyorum. Yani o konuşulduğu gibi bir nükleer savaş falan da beklemiyorum.
3: Evet
2: yani.
3: O nükleer mesele.
2: Açıkçası çok gerçekçi gelmiyor bana.
3: İngiltere haritadan silecek Ruslar gibi böyle bir korkuda.
2: Yani onları çok beklemiyorum. Çünkü iki tarafta da nihayetinde nükleerin meselesi caydırıcılıktır. Yani karşınızda yani, bir nükleer olarak. Kapasite yoksa. Burada bir caydırıcılık sağlarsınız ama öyle değil yani Avrupa ülkelerinde nükleer var, nükleer olan ülkeler var. Dolayısıyla Rusya'nın böyle bir şeye yelteneceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama tarafların bunu kendileri için istismar ettiklerini düşünüyorum mevcut çatışmaları. Yani Amerika'nın Rusya'ya gösterip Avrupa'yı yeniden ele geçirmeye çalıştığını düşünüyorum. Fransa'nın Almanya'yı istismar etmeye çalıştığını düşünüyorum. Rusların da keza benzer bir tutum içerisinde olduğunu
1: yani
2: düşünüyorum.
1: Yani dünya savaşı hesaplaşması
2: için. Evet savaş. Yani burada şimdi denge bozulduğu zaman savaş çıkar. Yani bu doğru, bu dengesi, kadim savaş. Kural. Yani bir şekilde orada
1: üç dengesi.
2: Ukrayna net bir galibiyet alsaydı, Ukrayna Rusya'yı yenseydi, Rusya'yı sindirseydi savaş devam ederdi. Başka şekillerde devam ederdi. Çin'e yönelik bir savaş ortaya çıkardı belki. Şimdi Rusya kazansaydı bu sefer savaş Avrupa'nın içine taşınırdı.
1: Doğru.
2: Şimdi bu beklendiği için aslında insanlar işte Avrupa'da tedirgin oluyorlar ve bir şekilde bu Avrupa ile Amerika ilişkilerini bir şekilde belirleyebiliyor. Avrupa ordusu kuralım diyorlar, kuramıyorlar.
0: Safe'den de çok bir şey çıkmadı. Bir
2: yani bence de yani o söylendiği kadar güçlü bir proje.
0: Türkiye'yi de almadılar.
2: Proje gibi değil evet. Yani beklendiği gibi bir proje değil. Orada şöyle bir şey de var. Yani çok fazla ikilem var. Yani Avrupa ordusu kuralım ama kuramıyoruz. Yani işte SAFE gibi bir proje ortaya atalım ama o projede çok yürümüyor. Yani şimdiden
1: yani
2: böyle
1: görüntü var ses yok
0: evet.
1: Bir şey.
0: Evet.
2: Şimdi Türkiye'yi takdir ediyoruz. Yani artık Rusya'nın bu yaptıklarından sonra Türkiye bizim için vazgeçilmezdir. Ama Türkiye'yi de çok fazla içimize alamayız. Şimdi bu kararsızlık, evet. Bu ikilemler artık tüketiyor yani.
1: Yani halk nezdinde de tükenmiş hissediliyor hocam.
0: Tabii evet, ki.
1: Yani seçimlerde bakalım ne olacak Fransa'da da.
2: Evet orada da seçim. 2027'de evet, seçim yılı. Sadece aşağı Amerika'da, sağ. İsrail'de 2026'da ama 2027'de de bu işler Macron'a kalmış görünüyor. Adam iki dönem yönetti. Şimdi Avrupa'da aslında büyük problem liderlik krizi. Yani gerçekten de liderler yok. Büyük
1: Meloni
2: liderler
1: var şu anda.
2: Yetişmiyor. Gerçekten de Meloni
1: de Sanchez var.
2: Parlıyor Sanchez, yani. Evet, Sanchez ve Meloni parlarken evet yani bir tarafta bakıyorsunuz işler Macron'a kalmış Fransa'da. Almanya'da keza Merkel'den sonra ne yapacağı çok belli değil ama Fransa çok uzun süredir. Yani bence Chirac'tan sonra artık o krizin içerisine dahil oldu. O
1: evet,
2: o seviyelerde olsun. Mitterrand, Chirac seviyelerinde
1: o degolist dediğimiz
2: lider
1: değil mi hocam?
2: Çıkaramadıkları için bence büyük bir bunalım içerisinde. Çok da devam ettirebileceklerini düşünmüyorum evet. Yani bu süreci. Ben Avrupa için Avrupa'nın büyük kaybedeni olacağını düşünüyorum.
1: Bu evet, bu savaştan Avrupa kaybeder evet. Diyorsunuz. Evet. Nedet hocam, siz ne düşünüyorsunuz Avrupa'nın sahanın bu kadar güçlenecek olması?
4: Bunun konuyu çok konuştuk aslında Ukrayna Savaşı'nın çıkış sebeplerini ama tekrar ben kendi görüşlerimi hatırlatmak kabiliğinden. Bu savaş Biden döneminde Avrupa ekonomisine birinci neden Avrupa ekonomisine çökmek adına başlatıldı. Hmm. Sonra form değiştirdi ayrı konu. Öyle de oldu. Çöktüler.
1: Çöktüler.
4: Hiçbir şeyden çökmedilerse şeyden çöktüler. Enerji ve silahtan çöktüler.
1: Kesin. Enerji kesin.
4: Birinci formu buydu. İkinci formu NATO'nun Rusya'ya genişlemesine devam etme arzularıdır. Ukrayna'da savaş

0: savaş çıkacağına dair Rus söylemi savaşın kendisinden çok önceye dayanır. Evet, Soğuk Savaş'la birlikte Avrupa, yani NATO, tabii ki ABD aslında, Rusya'nın parçalarını koparmaya devam etti.
1: Evet, parçası çekti.
0: Çok küçük. Evet, yani tartışılır hiçbir şey. Günleri belli, şeyleri belli. Yani, evet. Obama döneminde tabii de yapıldı, bilmem ne de yapıldı falan filan. Evet. Rus tarafının buna karşı birden çok defa ikazda bulunduğunu biliyoruz. Yani bunun bir sınırı var. Yani yapmayın bunu.
1: Kissinger'da yazdı bunu.
0: Ama en önemlisi şu, bize söz vermiştiniz.
1: Evet.
0: Benim de hani bu evet, verilen sözleri hani bizim çok başımıza geldi de bu.
1: Verilen sözler.
0: Hani bu kadar hani katı bizim real politiğimiz var bilmem ne, hani ben ki şeyi başarılı bulurum. Hani Rus dış politikasının bu son dönemi başarılıdır. Yani dış işlerini
1: Lavrov güzel yönetti
0: açısından hocam. Başarılıdır bana
2: göre. Çok deneyimli, kaç senelerin
0: yani,
2: dış
0: politikası. Aynı sonuçlar yani. Yani. Bizimki gibi, onlarınki de öyle. Ama bu ne ya? Hani çocuk gibi bize söz vermişlerdi. Ama tabii Putin o dönem atıf yaparken isim zikretmez. Ama
1: çok
0: biliyoruz.
1: Çok özür dilerim hocam. Peçete biraz mikrofonu değiyormuştu. Kusura
2: bakma.
0: Şey yapar. Bu iki parça ve nihayet Ukrayna gibi bir yere girilmesi. Yani Ukrayna'da batıyan Batı hareketlerinin başlaması 2004-2014, yani savaşın çok öncesinde bunu böyle cayır cayır geldiğini herkese gösterdi. Ukrayna'ya dokunulması kırmızı çizgisiydi Rusların.
1: Andorun kusurlu.
0: Çünkü Ukrayna'ya girdi, Ukrayna düştüğünde geriye bir şey kaldı.
1: Moskova'nın düşmesi an meselesi.
2: An meselesi.
0: Tarihi boyutu da o var.
2: Bir de bu şikayeti 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin söyledi. 2022 Haziran'daki NATO zirvesinde de Biden Ukrayna'yı NATO'ya alacağız dedi.
1: O da kibrit yaktı.
0: Ruslar da söylediler.
2: O da kibrit yaktı.
0: Bunu ben hani kendi kulağımla duymasam hani inanmazdım. Putin dedi ki yani NATO'ysa NATO'yla da işbirliği yapalım dedi. Daha ne diyecek
2: daha
0: ya?
2: Neresi?
0: Hani daha teslim. Ve dedi yani, eğer bu şurada duyduk. Eğer dünyada dedi bir süper güç varsa Amerika Birleşik Devletleri'ne çalışmaya hazırız. Yuh, hani bundan sonraki daha aşama hani yani, ellerini duvara daya falan. Yani bu aşamadaki adamı, ülkeyi bu hale getirdiniz. Ve şu anda Avrupa'da hakim olan İşte bizi işgal edecek, Avrupa'yı işgal edecek bilmem ne filan bana sadece şunu anlatıyor. Bu biz çocuklarımızı gönderiyoruz ya oraya okumalara filan. Aman ziyan edersiniz. Bunların kafası bu kadar işte.
1: Doğru, kapasite bu kadar hocam.
0: Hani bu kadar biliyorlar yani.
1: Doğru.
0: Kim nereye saldırıyor abi? O, ben hatırlıyorum o Newsweek'in kapaklarını falan. 90'lı yıl, 80'li yılların sonlarında ellerinde öyle bir zırhlı güç vardı hakikaten. Garip bir şey, mekanizmaydı o.
1: Sovyetler
0: şöyle mi? Şey diyordu. Sovyetler Birliği tabii. Yani 72 saatte Napoli falan hani. Ha. Olur mu?
1: Mekanize Tugay.
0: Hani o kadar adam var mı dediğiniz var.
1: Var hocam.
0: Var ama şu anda yani bir yandan şunu söyleyip Ukrayna'da başaramadı. Olur canlı yayında olur öyle şeyler. Ukrayna'da başaramadı ama Avrupa'yı işgal edecek. Bu ne ya? Yani şeye de inanamadım ben. Sınırı NATO'yu şeye de genişletildi. Kuzeye de genişlettiniz.
2: Evet, evet.
0: Tamam. Hani cepheyi genişlettir. Şimdi Arktik'te şeyler yapılıyor. Tatbikatlar başlatıyorlar falan filan. Hayır, bunu yapıp karşılayamaz Ruslar. Bakın karşılayamaz. Daha arkası var bir de bunun. Yani şu anda Batı ucunda yaşanıyor. Bunu o dünyanın en büyük ülkesi ya. 7 saat dilimi, 11 saat dilimi.
1: Hocam onu diyeceğim. Dünyanın hani, en büyük kara ülkesinden bahsediyoruz.
0: Ne yapacaksın?
1: Bir tarafı derin boğazdan.
0: Yerinlediler. Yani ben artık hani bunu çok söyledim ki yine söyleyeceğim. Oliver Stone'un bir film belgeseli var. Şeyle yaptı.
2: Putin'le değil mi?
0: Ha, bir seyredin ben ya. Seyrettim. Bir seyredin onu.
2: Çok enteresan.
0: Seyretmeyen varsa seyretsin yani.
2: Evet. Kaç sene oldu ama? Bayağı eskidir.
0: Öyküyü anlatıyor.
2: Öyküyü anlatıyor.
0: Hani diyor ki bak bu iş şöyle başladı. Bir de adam çok güzel yani tabii çok ciddi bir sinemacı olduğu için işte JFK filmi de öyledir. Söylenen şeyi haritaya hareketli haritalarla anlattığı için anlıyorsun. Evet. Bir de haritalar hareketler biliyor. İşte diyor Avrupa'da bağımsızlıklarını kazanan şu ülkeler işte şeye katıldılar, NATO'ya katıldılar diyor. Beyaz Saray'ı gösteriyor. İşte Obama, Bush falan o ülkelerin liderleriyle NATO. Bağırıyor. Bağırıyor, anlatıyor. Yalan mı? Yalan mı?
3: Doğru.
0: Tamam. Buraya kadar getirmişsiniz. Şimdi burada artık hani şey değil. Biz bundan sonrasına bakalım. Tamam, bunu, biz İran konusunda da hiçbir şey söylemeyeyim. Bakın. Şunu nasıl izah ediyor insanlar? İstanbul'da savaşın erken dönemi sayılacak bir yerde bir mutabakat sağlandı. Ruslarla Ukraynalılar arasında Türkiye'nin
2: Kim bozdu? İngilizler bozdu.
4: İngilizler bozdu.
2: İşte ben bunu, size onun için diyorum.
3: Boris Johnson değil mi hocam?
2: Boris Johnson, evet.
0: Bunun muradı neydi?
2: O da Türk.
0: Bunun muradı ne?
3: İngiliz şey neydi?
2: Kemal, onun dedesinin adını onun.
0: Buna itiraz eden İngilizlerin kendi itiraz etmiyor. Zamanın başbakanı. Boris Johnson. Kendisi söyledi biz bozduk diye ya. Söyledi.
3: Evet hocam, o zaman
0: burada... o zaman ne konuşuyoruz?
3: Hani bunda bir borsası var Murat hocam, onu diyorum yani. Buradan bir şey, nasıl İran'ın şu an savaş borsası, tabii bir de ganimet canım, götürüyor, çok özür dilerim. Bunda da aynı şey geçerli. Yani buradan ciddi bir ganimet, nasıl diyelim, zaptı.
0: Üç katına doğalgaz almıyor musun diyorsun? Cayır cayır paralar harcanmıyor mu?
3: Evet.
0: O gariban ülkeler bile, gariban dediğim şöyle garibanlarmış yani... İskandinav ya da ne bileyim hani Baltık ülkeleri diyelim. Efendim gayri adam başı düşen gelir 80 bin dolar. O kadar para kazanınca kafanı kullanmana gerek yok. Bizi diyor nükleer silah atacak Ruslar diyor.
3: Evet. Bu mesele bitti.
0: Evet, ha yok öyle bir şey. Hani bu olur mu ya?
3: O zaman hocam.
0: Aslan Ukrayna'ya atacak adam zaten.
3: Hayır, o zaman burada da şu hani şu başlığı da açalım, belki kısaca değerlendirebiliriz. Hani Murat hocam size sorayım buradan da. Çin bunu neresinde? Yani İşte geçmişte hocam hatırlarsınız China-Amerika 70'lerin işte ping pong diplomasi, China-Amerika, Amerika ile Çin yakınlaşması, Rusya'yı yalnızlaştırmak. Şimdi acaba Russia-Amerika mı olacak dedik, Alaska zirvesini hatırlayın.
2: Alaska.
3: Çin mi ya, yani bu gelgitte Çin kendini nerede konumlandırabilir hocam? Bir de Hürmüz tıkandı, Venezuela belki ona da biraz girebiliriz. Oranın petrolüne çöktü buranın. Hani Çin'in petrol damarlarını da tıkamaya çalışıyor sanki.
2: Şimdi de Falkland Adaları'nı bunun isminin değişmesi lazım diyormuş.
3: Falkland Adaları, evet.
2: Arjantin'in.
3: Evet doğru, bravo. Aynen.
2: İngilizlerin adası ya.
3: Evet, evet.
0: Kendinde mi kalacak? İngilizlerden mi kalacak?
2: Amerikalıların olacak.
3: Şeyde dedi işte Meksika Körfezi, Amerika Körfezi.
0: İşte oraya uçak gemisi gönderir İngiliz.
3: Hocam merak etme.
0: Bakın İngilizleri, ya çok özür diliyorum. İngilizleri dövmeye Kanada'dan başladılar ve devam ediyorlar.
3: Ha tabii, oradan orada da kral,
0: öyle
3: şey, kral Charles'a
0: gönderdiler. Şey var
3: tabii,
0: ya.
3: Tabii. Kral Charles'a görüşler zaten. Tabii. Buyurun hocam. Çin nereye konumlandırılır?
5: Çinliler müstakil bir aktör zaten artık. Yani Amerika'nın karşısında konumlanan. Özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya'nın biraz daha zayıfladığını net bir şekilde görebiliriz. Burada taraflar artık Amerika ve Çin gibi duruyor zaten. Yani daha çok. Hani Rusya bütünüyle devreden çıkmasa bile nihayet evet karşı bloğun ülkesi. Ama artık düne göre daha zayıf yani. 2022'ye göre daha zayıf bir aktör ve Çin'e biraz daha muhtaç. Yani burada tabii Şangay İşbirliği Örgütü biraz daha önem kazanıyor tabii Rusya için yani bu bağlamda. Dolayısıyla Çin müstakil bir aktör ve Amerika ile olan rekabeti bu buralarda devam ediyor. Tabii İran onun için çok önemliydi. Yani Hürmüz de Amerika'nın başarısızlığın bu arada yani askeri nedenlerinden bir tanesi de Hürmüz'de tıkanmasının. Aslında kıyıları kontrol edememesi. Yani bununla ilgili evet, de bir doktriner bir tartışma da var hali hazırda. Yani siz şimdi şey var ya işte Maha'nın denizlerin kontrolü.
3: Deniz hakimiyeti.
5: Evet, deniz hakimiyeti, kara hakimiyeti üzerinden yürüyen. Bir de bir doktrin daha var yine denizlerle ilgili. Fakat bu şey diyor yani sadece denizlerin kontrolü yetmez. Kıyıların kontrolü de gerekir.
3: Limanlar.
5: Maha'na ek olarak doğru. Yani. Diyor ki kıyıları kontrol edemediniz. Kıyıları kontrol edemediğiniz için orada Hürmüz tıkandığı için siz başarısız oldunuz. Bu neticeyi tabii ki şey istiyor yani Çin istiyor. Çin bunu destekliyor yani bir şekilde orada Amerika'nın bir başarısızlığı ortaya çıksın. Yani İran Savaşı'nda tam olarak istediği hedeflere ulaşamasın. Doğru. Ve İran'a yönelik de çok ciddi bir desteği vardı. Ve bir belli bir şekilde sınırını öğrenmiş olsun Amerika Birleşik Devletleri diyordu. Şimdi benim orada gördüğüm şu Amerika-Çin rekabetinde daha önce de bunu söylemişizdir. Yani şey çok tabii Amerika kafaya taktı. Yani mevcut ekonomik düzende yeni uluslararası ekonomik düzen adını verdiğimiz 70'lerde başlayan o düzlemde Çin bu düzeni tabiri caizse kullanarak, istismar ederek düzenin dışından bir aktör olarak yani batı dışı bir aktör olarak güçleniyor. düzenli olarak gücüne güç katıyor, zenginleşiyor falan. Yani bunu durdurmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Önce işte bu tabii Trump bunun biraz ifadesi oldu, ortaya çıkışı. Yani Çin'in sınırlandırılması gerektiği, Çin'in durdurulması gerektiği gibi söylemler. Trump'la kendisini bir ifade buldu aslında yani. Bunu nasıl yapacaktı şimdi Amerika Birleşik Devletleri? İşte tarifelerin, gümrüklerin kontrolü, tarifelerin kontrolü gibi şeyler, adımlar. Ya da daha hegemonik araçlara yöneldi şimdi. Yani önce kendi çevresini kontrol ediyor. Venezuela'da bu sürecin bir parçası aslında.
3: Evet, ondan da biraz
5: bahsedebiliriz. Oradaki kaynakların kontrolü demek, enerjinin kontrolü demek. Aynı zamanda Çin'in sınırlandırılması anlamı taşıyor.
3: Tabii.
5: Yani sadece Amerika'nın o hegemonik, o yeni sömürgeci hedeflerine hizmet etmiyor. Aynı zamanda Çin'i de sınırlamayı amaçlıyor. İşte Küba diyor, Venezuela diyor, işte hocam söyledi Falkland ya da başka yerler ya da Grönland diyor ya da ya bir şekilde orada daha hegemonik araçları kullanarak aslında karşı bloğu sınırlandırmaya çalışıyor. Hı. Avrupa üzerinde de aynı hegemonik araçlarla baskı kurmaya çalışıyor. Yani bir yerde işte NATO'ya daha fazla para verin demesinin nedeni, yani daha fazla destek olun, parçası olun demesinin nedeni. Siz benim davamın bir parçası olmuyorsunuz Çin'e karşı. Yani burada ona yönelik de bir eleştiri var.
3: Romantik bir eleştiri.
2: İran savaşına da destek vermedikleri.
5: Evet, İran olsun dedi. Orada söyledi. O da enteresan
3: bir mesela.
5: Türkiye çok net aslında. İran savaşında bu savaşın haksız bir savaş olduğunu dile getiren Türkiye'yi diline dolamadı. Orada NATO ortakları derken kastettiği ülkeler Avrupa ülkeleriydi yani.
3: Türkiye bir şey demedi.
5: Evet, Türkiye bir şey demedi enteresan bir şekilde. Yani hegemonik araçları kullanarak Avrupa'yı baskı altına alacak, kendi çevresini kontrol edecek. Meksika, Grönland, Venezuela, Küba. Yani bu söylemler rastgele çıkan söylemler değil. Yani Kanada, bunları kontrol edecek. Artık hegemonik araçları devreye sokarak Çin'i sınırlandırmayı amaçlıyor. Yapmaya çalıştığı şey bu. Ama Venezuela özelinde yaptığı şey büsbütün bir yeni sömürgecilik faaliyeti. Şimdi klasik sömürgecilikte yapılan iş, bir yeri işgal edersiniz, görünür bir işgal vardır. Artık orada her şeyi belirlersiniz.
3: El koyarsınız.
5: El koyarsınız. Kaynaklarını ele geçirirsiniz. Kaynaklarını mülkleştirirsiniz. Orada siyasal bir şiddet tatbik edersiniz oradakilere karşı. Siyasal dedim, kimliklerine yönelik de bir şiddet tatbik edersiniz. Kültürel soykırım da yaparsınız. Ve hepsine önemlisi medeniyet söylemi falan kurarsınız. Yani siz dünyanın medeni ve modern kesimisinizdir. Karşı taraf ilkel ve barbar kesimidir ki ben mesela bugün İsrail'in Gazze'de ve Filistin'de yaptığı şeyin bir klasik sömürgecilik faaliyeti olduğunu savunuyorum. Ya orada çünkü gerçekten de kendileri dünyanın beyaz kesimini temsil ediyor. Gazze'liler siyah olanı temsil ediyor. Ve oradaki bütün şiddet Batı'nın gözünde meşrulaştırılmaya çalışılıyor.
3: Afrika'daki benzerlikler.
5: Aynen öyle. Medeniyet söylemi üzerinden meşrulaştırmaya çalışılıyor. Fakat yeni sömürgecilik dediğimiz şey antlaşmalarla oluyor. Yani siz masaya oturuyorsunuz. İşte orada mesela Maduro'yu ele geçirdi. Yani onu mesela liderin ele geçirilmesini bir gayri nizami harp olarak görebilirsiniz. Bu arada
3: kaçırıldı önce, hocam ele geçirmedi değil yani kaçırıldı.
5: Kaçırıldı evet evet. Yani bir şekilde yani İran içinde, İran içinde biraz önce mesela konuşuldu yani Trump'ın işte burada Hürmüz bağlamında ya da İran halkına yönelik mesajları bağlamında şunu söyleyebiliriz, yanlış okuyorlar bence İran'ı. Ya yani orada konvansiyonel bir savaş İran halkını tabii ki konsolide edecekti. Ya orada onların başarılı olabilmesi için o bloğun, yani İsrail-Amerika bloğunun İran'da başarılı olmasının yolu gayri nizami harptı. Başka bir yolu yoktu. Ya Saddam, geçmişte de bununla yapmışlardı. Mesela 53 Musaddık darbesi, tam olarak buydu. Yani evet, orada başarılı bir müdahale gerçekleştirildi. Evet, evet. Ancak bununla yapardı. Ama konvansiyonel bir savaşta siz konsolide edersiniz. Şimdi şeye gelelim, Venezuela'ya gelelim. Venezuela'da aslında 53'te İran'da yaptıklarını şimdi burada yapıyorlar. Yani burada bir
3: Musaddık darbesi benzeri diyorsunuz.
5: Benzeri yani. Maduro kaçırıldı. Yerine artık Rodriguez hükümeti
2: orada
5: geldi.
2: Orada gizli tuttular. Sonra Madeleine Albright.
5: İran'daki
2: Musaddık'ın devrilmesiyle ilgili ta 1998'de Madeleine Albright özür diledi.
5: Evet.
2: Hatemi, evet, Amerika'yı ziyaret ettiğinde.
3: Bizim operasyonumuz.
5: Ama bugün arşivlerde bile.
2: Evet, yine bir gizli tutuyorlardı. Utanıyorlardı. Şimdi bu Venezuela'da açıkça herkesin gözünün önünde yaptılar
3: bir aynı şeyi. Bir de çok kararcılık dedi ya işte. Yok,
2: bir de çok.
5: Ya biraz şey, biraz ya, tabii orada yani özgüven
2: değişti.
5: Tabii evet, orada başka
3: yöntemler de değişti abi.
5: Başka dinamikler evet. Ama eylemin kendisi değişmiyor işte. Yani orada bir yeni sömürgecilik ağı inşa ediliyor. Ya şimdi anlaşmanın şartlarına falan bakıyorsunuz. İşte 60
3: çok ağır hocam.

0: 65 milyar varillik bir anlaşma.
1: 100 yıllıkmış aslında da.
0: 25 100 yıllık bir anlaşma. Orada bir operatör şirket üzerinden yürüyecek. 17 tane stratejik petrol noktasında faaliyet gösterilecek.
1: Sondaj yapacak.
0: Bütün yatırımlar Venezuela'nın cebinden çıkacak. 100 milyar dolarlık. Yani onu da,
1: onun şeyini alacaklar.
0: Onu da Venezuela'ya ödettiriyorlar. Yani tam bir yeni sömürgecilik anlaşması yani.
1: Venezuela beterinde beter tam olacak anlamıyla. Değil mi hocam?
2: Yani benim anladığım hocam. Dünyadaki enerji kaynaklarını kontrol altına alarak herhalde Çin'i bir şekilde kuşatmak
3: aynen,
2: değil mi?
3: Aynen. Tabii, ama işte Amerika'da onu yaptığı evet. Amerika Birleşik Devletleri değil yani her iki Amerika kıtası değil. Burasını yani bunu mesela Amerikalıların kendi analizlerinde bir tür çekilme olarak da kabul ediyorlar. Yani bu alan benim arkadaş.
2: Evet.
3: Burası benim. Burası nereden benim nereye diyor. Kardeşim? Grönland'dan şeyin sonuna kadar, Latin Amerika'nın sonuna
1: yaşam
3: kadar
1: sağım diyor.
3: Deniz bağlantıları dahil. Yani şimdi Küba'yı dövsen ne olacak, dövmesen ne olacak yani?
2: Tabii.
3: Hani daha yeni benim dostlarım gitti ziyarete. Yani,
1: Küba mı hocam?
3: Yani Küba'ya.
2: Dökülüyor değil mi?
3: Yani dedi hani çok gönül istiyor ki dedi yani romantizm süper. Ve mutlu aslında şundan da bahsettiler. Mutlular dedi insanlar.
2: Bunu benim de arkadaşım.
3: Tamam, mutlu insanlar. E şimdi bunu şimdi Küba'yı mı döveceksin yani?
2: Evet.
3: Rezillik. Tamam ama Küba konuşuyor Amerika ile şu anda. Yani
2: eskisi
3: konuşuyor.
1: Görüşmeler devam ediyor değil mi hocam?
3: Tamam. Evet. Şimdi burayı alacak. Ama bunu bizim şöyle tarif etmem yani nasıl tarif edeceğimiz konusunda bir yol çizmemiz gerekiyor. Evet. Bu Çin'e karşı parçaları olan bir şey mi?
1: Evet.
3: Evet. Ama aynı zamanda Amerika'nın kendini biraz güvene alma.
2: Tabii.
3: Daralma halimi.
2: Kanada'yı da vilayetimiz dedi.
3: Tabii işte.
0: Çıkar maksimizasyonu içinde tarafı da var. Yani güçleniyor. Amerika hani daha fazla güç de kazanıyor bunun üzerinden. Şimdi mevcut durumda işte küresel kapitalist sistemi kullanarak işte ikili anlaşmalarla, o işte ticari anlaşmalarla, o düzenin kendisini kendi lehine kullanarak bir şekilde diplomasiyle yürütüyordu işini. Şimdi böyle yapmıyor yani. Şimdi baskıyla hegemonik bir şekilde
2: göstere göstere.
3: Bunun başlangıcının
1: gizlemeden tabii.
3: Para olduğunu söyle anlamamız tamam, gerekiyor. Evet. Bak tabii ekonomi ki olduğunu anlamamız. Ama bu para şu değil eskisi gibi. Buradan şunu çarpayım. Buradan bunu çarpayım. Den ziyade mevcut küresel para nizamının bozulduğuna dair bir kanaat.
1: Dolarizasyon
3: şimdi
1: yani.
3: Bu tabii yani
2: ama dolar şöyle bir farklılık var. Şimdi Trump'ın yemin töreninde arkasındaki isimleri biliyoruz. Şimdi aslında o isimlere aktarılan da bir para var.
3: Teknoları mı söylüyorsun?
2: Evet, tekno.
3: Onun bir kısmı bunun parçası zaten.
2: Evet. Ama devlet onlarla birlikte kamunun da parasını onlara aktarıyor.
3: Şimdi burada, yani
2: burada
3: biraz
2: bir enteresanlık
3: tek
2: var.
3: Yol açısından ayrılıyor. Şimdi bu adamlar bugüne kadar küresel sınıflandırmada dağılan, ekonomiyi elinde tut, parayı elinde tutan, bizim baba dediğimiz enerji, şu bu sınıf, inşaat, madenciliğin dışında bir grup. Yalnız diğerlerinden farkı var. Bunlar kamudan zenginleşerek kamuya baskı yapanlar değil. Kendileri zenginleşerek
2: nasıl bir zenginleşiyorlar ama onlar?
3: Ama kamu halk üzerinden.
2: Ha işte yine tabii halk işte üzerinden.
3: Mesela hani isim
2: zaten
3: veremiyoruz ki. Hani isim veremediğimiz için anlasınlar. Yani elinizdeki telefona bakın anlarsınız. Tamam hani bunun yazılımcıları,
2: zaten
3: çip üreticileri,
2: emrizi. Çıksa arkalarında duruyor onlar.
3: Şimdi bunlar şöyle dediler. Bak çok yavaşsınız. Çok yavaşsınız. Başarısızsınız. Liberal ekonomi de başarısız. Bunun değişmesi gerekiyor.
2: Evet.
3: Bunun en yani sembol ismi Elon Musk'tır. Siyasileşmiş hali budur.
2: Tamam.
3: Şimdi bunun bir parçası. Hani para dedik ya hocam. Hı hı. Hani bunun tutmaya çalıştıkları şey buraya kadarki düzeni ayakta tutan para formuydu. Dolar. Ama aynı zamanda petrodolar.
2: Evet.
3: Tamam. Şimdi bunu ayakta tutmuyorlar. Fakat yol bitti tutamayacaklar.
2: Aşamaya geldi bence. Yani belli hocam, bir aşamaya bakın, geldi.
3: 40 trilyon
2: devam etmesi
3: dolarlık,
2: zor artık eskisi gibi.
3: Kendileri kabul ediyorlar. Kendileri liberalizm de çöktü, neoliberalizm çöktü demeleri o aslında. Fakat yerine ne gelecek?
2: İşte
1: bu metalcilerle, kağıtçılarla,
3: kriptolarla falan filan. Bu bir formül.
1: Orada yeni bir dolar, işte yeni bir dünya para birimi mi yoksa doların sonu geliyor mesela. Hocam,
0: liberal demokrasi de bu bağlamda tartışılıyor bu arada. Yani onunla başlayan süreçte
3: evet,
0: liberal demokrasi
3: Daron
0: işte Acemoğlu'nun itibarını yerlere attılar. Yani işte ekonomiste falan başka.
3: Şeyde, dünyanın Avrupa siyasi liderliklerinde gördüğümüz

0: deformasyon. Hani biz şu kadarını konuşuyoruz ancak. Efendim işte gördünüz mü sabinden de yükseliyor. Tamam da o değil o. Yani asıl malzeme ne oldu?
1: İşte.
0: Hani insan hakları diyenler ne oldu? Demokrasi diyenler ne oldu vesaire? Tabii şöyle bir şeyle yüzleştiğimiz için meğer bunları söyleyenler en çok o meziyetleri ifade eden ülkeler olduğu için dünya isyan etti.
2: Doğru. Hmm.
0: Bugün bıraksanız birçok ülke dolar dışı parayı hemen kayacak.
2: Tabii tabii.
0: Hemen o, Türkiye'de yapmak istiyor, Pakistan'da yapmak istiyor, Rusya için.
1: Rusya'da istedi.
0: Kaçıyorlar ya.
1: Tabii Avrupa Birliği ya. Hocam, ama ister, yapamadılar, olmadı. İşte,
0: tamam ama bilmiyoruz nereye gideceğini hocam.
1: Swift'in yerini daha henüz bir Swift, sistem almadı.
0: Tabii almadı ama
3: buna dair. Çok kritik bir gelişmeye dair, bakar hocam ya. Bugün öyle bir
0: çok işte, mahalle bakar ya.
1: Acaba o kadar kolay mı? Hani o noktaya mı geldi? Onu bilmiyorum. Bilmiyorum,
3: kolay
1: merak
3: değil.
1: Ediyorum.
3: Sistemik olarak değil. Doğru, kesinlikle katılıyorum.
0: Oturmuşluğu var.
3: Ama hani kanaat itibariyle yani o öyle bir kaynama noktasına ulaştı ki ülkeler için. Ya kritik bir gelişmeye bakar. Yani
1: bir nasıl o bir şey mesela?
3: Cinin şişeden çıkmasına bakar bence
0: sizin
3: orada.
0: Sizin mesela ulusal güvenliğinizi etkileyecek şekilde
3: eğilim yok mu hocam? Mesela yerli paralarla ticaret yapılıyor. Yani
1: tabii şimdi arasında. İran'la Çin arasında yuan'la yapıyor.
0: Evet evet. Tamam hocam, belli bir oranı geç. Mesela 10 yıl önce dolarizasyon, küresel dolarizasyon diyelim %90 iken evet, bugün %60'a 50'ye gerilemiş durumda.
1: Ha,
0: şimdi bu
1: işte, eriyor yani. O gerileyecek o zaman.
2: İşte doların
1: değil
2: sonu geldiği
1: zaman.
2: Dünyanın en borçlu ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri dolar borcu nasıl?
0: 40 trilyon dolar.
3: Sermaye hareketliliği de bunu etkiliyor hocam.
2: Yani.
1: Ama o çok büyük bir para.
0: Yani. Ama karşılığı yok.
1: Karşılığı yok.
0: Arkası
1: işte
0: boş.
1: Evet. Arkası problem de Amerika'dan o işte. Onu demek istiyorum.
0: Yalancılar işte. Yani söyle. dolandırıcılar yani. Dolandırıyorlar.
2: Hocam son
0: bugüne
2: bir dakika.
0: Bugüne kadar şunu da söylüyorlardı. Hani kardeşim sen bu dolara nereye göre basıyorsun? Ne yani altın mı nedir arkasındaki şey ordusuna gösteriyor.
1: Tabii.
0: Ordusu İran'da
1: Boris Johnson
0: da
1: itiraf
0: bitti
1: etti
0: o iş
1: ya.
0: Yani.
1: Parasını ödemiş Pakistan hangi ülkeyse bir silahları hem ondan almış para başkasına satmış ondan da almış para.
2: Fırat hocam çok önemli bir dakikamız olan sermaye dediniz.
3: Yani şimdi sermayenin çok batıda kümelenmiş olması odaklanmış olması da mevcut ekonomik düzeni inşa etti ya. Yani orada mesela sermaye hareketliliğinin olması da sermayenin Çin'e kayması, Afrika'ya kayması, başka coğrafyalara kayması da
1: işte o zaman
3: aslında bunun değiştirecek olan faktörlerden biri.
1: O zaman sizin Cumhurbaşkanımız o yüzden mi rising yükselen Şangay Şii ödüyor?
3: Muhtemelen.
1: Evet. Değil mi?
3: Neden?
1: Yükselen demesinin sebebi bu.
2: İşte nasıl bir Eurozon meselesi? Asya'da da bir zon olur mu? Ne zon olur? Yuan zon değil de böyle hani böyle değişik bir para birimi şekli üzerinde ama sizin dediğiniz doların bu anlamda tahtı fena halde sallanacak gibi gözüküyor hocam. Onun için inşallah dediğim gibi iyi günler bizi bekler hocam. Çok çabuk zaman geçti. Gerçekten Nedet hocam ayağınıza sağlık.
0: Hiç şeref verdiniz.
2: Ya. Ama çok böyle akademik böyle kendi aramızda çok bir samimi sohbet oldu. Çok teşekkür ederim ayaklarınıza Nedet hocam. Şeref verdiniz Zeynep hocam. Şeref verdiniz Murat hocam. Ayaklarınıza sağlık inşallah. Tekrar en kısa zamanda görüşürüz. Ve tabii ki en büyük teşekkürü sizlere ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza iletiyorum. 24 özelde bu kritik başlıkları değerlendirmeye çalıştık. Gerçekten dünyanın büyük bir yol ayrımında olduğunu da bir şekilde görüyoruz. Ve Türkiye'nin de işte bütün bu ateş çemberi dediğimiz coğrafyaların ortasında bir menteşe ülke olarak bütün coğrafyada yani 3 kıtanın hadiselerinin de kendisini ne kadar ilgilendiğini de bir kez daha bu meseleler üzerinden görmüş olduk. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Pazartesi günü Briefing saatinde saat 8'de buluşmak dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma
1: Çalışmalarına
0: kararını
1: başladınız.
0: verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün kurgusu budur. Peki adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu, oradaki jandarma grubuna

0: bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
1: Evet.
0: Onun için biz sanat kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün tasarlayarak suç işleme maddesinden yaratarak çıkardı ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan bir meslek olarak tanımladık.
1: Harika.
0: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken askeri ihtilal oldu, 70 ihtilali.
1: 12 Mart
0: Evet,
1: muhtırasından
0: evet.
1: bahsediyorsunuz.
0: Ve faydalı bir kurum oluşturuldu, Devlet Planlama Teşkilatı. Ben şöyle söyledim. Devlet Planlama Teşkilatı Türk sanayinin gelişmesi için teşvikler vermek için kuruldu. O halde hocam derhal biz Ankara'ya gidelim. DPT'de bir şu soruyu soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz, tamam. İyi de birader, bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
1: Nereden adam yetişecek?
0: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç, sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir
1: Estağfurullah.
0: doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde, hala hatırlarım, bir sosyal planlama dairesinin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi, biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim, siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi, endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki, oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam güzel, git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al, faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
1: Hangi malzemeler kullanıldı, nasıl
0: Gayet tabii.
1: yapıldı?
0: Buzdolabı yapacağım diyor. Git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük, otomobil yapmak istiyoruz diyenlere. Gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir Döşova otomobilini gümrükten bizzat çektiler. El konmuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
1: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz, ilk nüvelerinden birisiniz. Yani
0: Birisi
1: o
0: değilim, doğrudan doğruya benim.

Pepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Paramparça Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paramparça güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

Sport ekranlarına ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Müşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama gelin şöyle kısaca günü, gündemi özetleyelim. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüş yolunda gazetecilere röportaj verdi. Erdoğan, Ukrayna Savaşı'ndan Suriye'de yaşanan son gelişmelere kadar gündemdeki pek çok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu efendim. Cumhurbaşkanının son dönemde provokatif adımlar atan Atina yönetimine de uyarıları vardı. Erdoğan neler söyledi, hangi mesajları verdi aktaracağız. Facianın adresi bu kez Marmara Denizi'ydi. Türk bayraklı iki yük gemisi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi dakikalar içinde battı. Gemideki kaptanlar dahil 10 Türk denizciden henüz haber yok. Peki gemiler neden ve nasıl çarpıştı? Kaptanın telsiz konuşmasındaki o son sözleri neydi? Detayları birazdan paylaşacağız ve Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan kayıpları arama çalışmaları da gece gündüz sürüyor efendim. Yüzlerce metre derinlikteki enkaza Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki gemiyle operasyon yapılıyor. TCG Işın gemisinin ardından TCG Alemdar Dağ bölgede geminin enkazına ulaşıldı mı? Kayıp vatandaşlardan bir iz var mı? Birazdan bakacağız. Bir diğer yandan sevgili izleyenler, Keçiören Belediyesi'nde büyük bir skandal patlak verdi. Öyle ki personele

yapılan uyuşturucu taramasında ilk tespitlere göre 171 kişinin testi pozitif çıktı. Bu şaşırtıcı tablonun ardından tabii savcılık devreye girdi. Peki ya süreç nasıl başladı ve adli tıp sonuçları bize ne gösteriyor? Birazdan detaylandıracağız dedik ve moderatör gece başladı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinden dönüşte Türk gazetecilerle söyleşi yaptı Erdoğan. Ukrayna Savaşı'nın bitmesini Putin'in de istediğini söyledi. Karadeniz'de seyri sefer güvenliğine vurgu yaptı. Ege'deki tahrikleri nedeniyle Yunanistan'ı uyardı. Terörsüz Türkiye sürecinde ise net bir yol haritasına sahip olduklarını söyledi. Gelin detaylara bakalım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi dönüşünde uçakta Türk gazetecilerle sohbet etti. Dünyanın gözü Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmedeydi.
2: Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu ve çok verimliydi. Çok çok samimi bir havada geçti. Savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir.
1: Erdoğan savaşın uzamasının kimseye fayda sağlamadığını dile getirdi.
2: Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik.
1: Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği de en önemli meselelerden biri. Son dönemde Türk bayraklı gemilere de saldırılar arttı.
2: Bu sorunu çözmemiz lazım. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var. Şunu açıkça söylemek isterim ki tahıl krizinin özellikle Afrika kıtasında yeniden baş gösterdiğini görüyoruz. Sorun daha da büyümeden inisiyatif alınmasında fayda var.
1: Türkiye'nin F-35 programına dahil edilmesi karşılığında S-400'lerin 3. bir ülkeye devri bir süredir konuşuluyordu. Peki Putin'le görüşmede bu konu gündeme geldi mi?
2: Sayın Putin'le ikili gündemimizdeki her konuyu ele aldık. Türkiye'nin programa tekrar dahil olması konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Amerika'daki süreçlerin bir an önce tamamlanmasıyla bu meselenin geride bırakılacağını düşünüyoruz.
1: Erdoğan yerli savunma sanayi projelerine de özellikle vurgu yaptı.
2: Tüm bu diplomatik çabalarımızı yürütürken de Kaan'dan vazgeçmiyoruz. Kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirmekten vazgeçmiyoruz. Aksine Türkiye'nin seçeneklerini artırıyoruz. İşte güçlü Türkiye budur. Güçlü Türkiye'nin yol haritası budur.
1: Cumhurbaşkanı zirvedeki hitabında Mekke Anlaşması'na da değinmişti. İttifak ilk toplantısını İstanbul'da yaptı. Başta İsrail ve Yunanistan olmak üzere bazı ülkeler bu anlaşmadan rahatsız.
2: Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var. Ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur.
1: Yunanistan bir yandan da Ege'de Türkiye'ye yönelik tahrikleri sürdürüyor. Peki Atina gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaya devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı ne olacak?
2: Ne yapalım? Bize düşen nedir? Gereğini yapmak. Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa açık söylüyorum vahim bir hata yapıyor demektir. Yunanistan girdiği bu yanlış yoldan dönmeli. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir.
1: Ve terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasa büyük çoğunlukla meclisten geçti. Peki süreç ne kadar zamanda tamamlanabilir?
2: Bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız var, bir takvimlendirmemiz var. Yasanın uygulanmaya başlaması içinse örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Bu konuda tespit ve teyitlerin nasıl yapılacağısa bellidir. Süreç adım adım ilerlemektedir.
1: İç cephenin güçlendirilmesi Erdoğan'ın en önem verdiği konulardan biri. Ancak DEM Parti'den zaman zaman aykırı sesler geliyor.
2: Milletin kardeşliğini zedeleyen yaklaşımları hoş göremeyiz. Siyasi kimlik taşıyan bazı kimselerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. İç cepheyi güçlendirmek, farklılıkları yok etmek değildir. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz.

0: Suriye'de PKK-YPG terör örgütü ve bel kemiğini oluşturduğu SDG'nin fesi, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yürüyen terörsüz bölge için çok önemli bir adımdı.
1: Karardan kardeş Suriye halkı adına doğrusu memnuniyet duydum. Olumlu değerlendiriyoruz. Kararın sahada uygulanmasını hem Suriye tarafı hem biz elbette takip ediyoruz. Suriye'nin bütün unsurlarıyla bir ve bütün olmasını en çok biz arzu ederiz.
0: ABD'nin Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne desteği de önemli bir avantaj. Özellikle de YPG'nin fesi konusunda.
1: Demek ki Amerika da artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı. Suriye halkı çok ağır bedeller ödedi ama vatanlarına sahip çıktılar. Şimdi de bütün Suriye'yi inşa etmek için çalışıyorlar. Provokasyonlarla mücadele konusu da önemli. Suriye'nin iç barışına darbe vurmak isteyenlere alan açılmaması şart.

0: Marmara Denizi'nde gecenin karanlığında yaşanan çarpışma yalnızca 11 dakika içinde bir deniz faciasına dönüştü efendim. Silivri'nin 18 deniz mili açığında iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. 4199 ton rulos harç taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi battı. Gemideki kaptanlar dahil 10 Türk denizciden saatlerdir haber yok. Deniz yüzeyinde gemiye ait can simitleri ve kurtarma araçları bulundu. Serbest düşmeli filika da suyun üzerindeydi ancak içi boştu. Arama yapılan noktada derinlik yaklaşık 900 metre. Batan geminin sahibi Tuğberk doğru yolda 24'e konuştu efendim. Doğru yol kendi gemilerinden karşı tarafa çarpışmadan önce iki kez uyarı yapıldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını söyledi. Bu arada batan geminin kaptanının telsiz konuşmasındaki o son sözleri de ortaya çıktı. Bakalım.
1: Saat gece 3.15. Marmara Denizi'ndeki iki geminin rotası Silivri açıklarında kesişti. Bir tarafta Kocaeli'den Ali Ağa'ya giden Alsu, diğer tarafta İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu. Ve çarpışmadan sadece 11 dakika sonra gemi battı. 4199 ton rulo saç taşıyan kuru yük gemisinde saat tam 3.26'da acil durum sinyali alındı. Batan geminin kaptanının Alsu gemisine son sözleri ortaya çıktı.
2: Alsu, Alsu iskeleye kıp.
1: Geminin eprip cihazı uydu üzerinden acil durum konumu gönderdi. Ardından gemiye telsizle çağrı yapıldı. Cevap yoktu. Kaptan ve mürettebatın telefonları tek tek arandı. Ama cevap alınamadı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Alsu kaptanı saat 3.41'de yaklaşık 3.15'te kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını gemi trafik hizmetlerine bildirdi.
3: Çatışmanın olduğu an 3.15 olarak kabul edersek bizim de acil çağrı aldığımız dakika 3.26 olarak kabul edersek ki böyle hani o bizim çağrı aldığımız dakika net. Kaptanın bildirdiği 3.15'in de doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
1: 11 dakikada 90 metreye yakın bir gemi ve 10 denizci kayboldu. Arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştığında Tuğberk İmamoğlu artık görünürde yoktu. Deniz yüzeyindeki kalan emarelere ulaşıldı. Can simitleri, kurtarma araçları ve serbest düşmeli can filikası. Filika boştu. Fotoğraf karesinde filikanın camlarından birinin kırılmış olduğu da göze çarpıyor. Ama filikanın içinde kayıp mürettebattan kimse bulunamadı. Denizcilik Genel Müdürlüğü de gemiye ait can kurtarma araçlarının yüzeyde bulunduğunu ancak hiçbirinde gemi personelinin tespit edilemediğini açıkladı. Arama kurtarma sahası kolay bir yer değil. Silivri'nin yaklaşık 35 kilometre açığı, denizin altı 800 ila 900 metre. Bu derinlik yalnızca kayıp geminin enkazına ulaşmayı değil, kazanın bütün izlerini ortaya çıkarmayı da son derece güç hale getiriyor. Denizin üzerinde sahil güvenlik botları, kıyı emniyeti unsurları, helikopterler ve bölgeden gemiler var. Arama sahası genişletildi. Kıyı Emniyeti, Türk Radyo üzerinden Marmara'daki gemilere de acil çağrı yaptı. Bölgede seyreden tüm gemilerin denizde herhangi bir cansalı, insan veya gemiye ait parça görmesi halinde derhal Türk Radyo ya da sahil güvenlik birimlerine haber vermesi istendi.
4: Bunun güvenini biz yapıyoruz.
1: Arama kurtarma operasyonunun çapı saatler içinde büyüdü. Sahil güvenlik ve kıyı emniyeti unsurlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı da deniz kuvvetlerini devreye soktu. Bölgeye TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi, TCG Karayel Hücum Botu ve bir İHA gönderildi. Ancak kazada cevabı henüz bulunamayan çok önemli sorular var. İşte bu sorulara batan geminin sahibi Tuğberk Doğruyol, İlk kez 24 ekranında yanıt verdi.
5: Bizim şöyle bir bilgimiz var. Bu konuyla ilgili. Bizim acentemiz diğer geminin acentesinden gemideki, yani biz sürekli bu haberi aldığımızdan beri bizim tek amacımız personelimize ulaşmak. Bundan dolayı hareketle acentemiz karşıdaki geminin 3. kaptanının mı artık bilmiyorum herhangi bir tane zabitinin telefonuna ulaşıyor. Kendileriyle görüştükleri zaman da bizim gemimizin kaptanının veyahut da vardiyası kim onu tam öğrenemedim, şu anda öğreneceğim. Bizim vardiya zabitimizin kendilerini 2 sefer uyardığını, buna rağmen çatışmanın yaşandığını belirtmişler.
1: Tuğberk İmamoğlu'nun köprü üstünden diğer gemiye 2 kez uyarı yapılmıştı. Ama çarpışma önlenemedi. Bu bilgi henüz soruşturmayla doğrulanmış değil. Ancak savcılığın önündeki en önemli konulardan birinin bu telsiz görüşmeleri ve gemilerin elektronik seyir kayıtları olması bekleniyor. Tuğberk Doğruyol bir başka noktaya daha dikkati çekti. Kazanın devlet birimlerine geç bildirildiğini savundu.
5: Bizim için en acı veren şey bu kazanın oluş anından yaklaşık 31 dakika sonra devletin ilgili birimlerine haber verilmesi.
1: Burada resmi kayıtlarla gemi sahibinin anlatımını birbirinden ayırmak gerekiyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü açıklamasına göre EPIRB alarmı 3.26'da sisteme düştü. Alsu kaptanının gemi trafik hizmetleri merkezine çarpışma bildirimi yaptığı saat ise 3.14. Yani devletin uydu sistemi Alsu kaptanının bildiriminden 15 dakika önce Tuğberk İmamoğlu'nun acil durum sinyalini zaten almıştı. Ancak Alsu'nun kazadan sonra ne zaman, hangi girişimde bulunduğu, telsiz konuşmalarının içeriği ve iki gemi arasındaki iletişim şimdi soruşturma konusu. Tuğberk Doğruyol ayrıca geminin teknik durumuyla ilgili eleştirilere de yanıt verdi. 1990 yapımı geminin bakımsız olmadığını, bütün klas ve bayrak denetimlerinin tamamlandığını söyledi.
5: Eski gemi diye bir şey yoktur, bakımsız gemi vardır. Efendim geminin zaten hem special surveyleri, hem yıllık surveyleri, hem de ara surveyleri eksiksiz olarak yapılmış ve zaten bunların hepsi hem devletimizin hem de ilgili klas kuruluşumuzca sertifikalandırılmıştır. Hiçbir eksik sertifikamız veya teknik aksaklığımız bulunmamaktadır.
1: Doğru yola göre gemi İskenderun'dan kalktığında seyir yapmasına engel teknik bir sorun yoktu. Ve kazanın nedenine ilişkin kişisel değerlendirmesi de açık.
5: Ben kazanın herhangi bir teknik aksaklıktan değil, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Ama bu artık sadece bir deniz kazası değil. Adli bir soruşturma konusu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Gemilerin seyir kayıtları, radar görüntüleri, telsiz konuşmaları, çarpışmadan önce yapılan manevralar ve köprü üstünde görevli personelin hareketleri incelenecek. Bu sırada Silivri'de ise bir bekleyiş var. 10 kayıp denizcinin aileleri. İstanbul Valiliği Silivri'de AFAD koordinasyonunda kriz masası oluşturdu. Yakınlarını bekleyen ailelere sağlık, beslenme, barınma ve psikososyal destek verilmeye başlandı. Batan gemideki 10 mürettebatın tamamı Türk vatandaşı. Ve saatler geçmesine rağmen henüz hiçbir haber yok. Marmara'nın ortasında şimdi yüzlerce göz denizin üzerinde küçük bir işaret arıyor. Bir can simidi, bir kurtarma yeleği, bir hareket ve bir ses. Çünkü 900 metre derinliğin üzerinde devam eden bu büyük operasyonda herkesin beklediği tek haber var. 10 denizciden birinin sesine ulaşabilmek. Arama kurtarma çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor. İstanbul Valiliği'nin ilk açıklamasında Tuğberk İmamoğlu ve 10 personel

0: Ile irtibat kurulamadığı, Aslu'da ilk gözlemde gözle görünür ciddi bir hasar bulunmadığı bildirilmişti.
1: Evet, Türkiye Akdeniz ve Marmara'da peş peşe iki gemi kazasıyla sarsıldı efendim. Girne açıklarında batan yolcu gemisinin ardından Marmara Denizi'nde iki yük gemisi çarpıştı. Hasar alan yük gemilerinden biri dakikalar içinde sulara gömüldü. 10 mürettebat kayıp, yolcu gemisi kazasında kaybolan 19 kişi arama çalışmaları ise sürüyor. Şimdi bu kazalar nasıl yaşandı? Gelişen radar sistemleri ve denizcilik teknolojilerine rağmen neden bu facialar önlenemedi? Uzak Yol Kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu ile konuşacağız tüm detayları. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, iyi geceler.
1: Teşekkürler. Şimdi Emrah Bey, önce Marmara Denizi'nde yaşanan bu kazayla başlayalım dilerseniz. Bu kaza nasıl yaşanmış olabilir? Bu denizcilikte sık görülen bir durum değil sanırım. İki gemi açık denizde nasıl çarpışabilir?
2: Evet, bu durum çok sık görülen bir olay değildir açıkçası. Ve gemiler aynı trafik düzenine sahiplerdir. Aynı bizdeki karayolları gibi düşünürsek eğer, iki ayrı sata sahipti. Özellikle boğazlardan çıkışlarda, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından çıkışlarda trafik separasyonları mevcuttu. Bu trafik separasyonlarına ilerlerler. Ancak şunu biliyoruz ki Alsu gemisi kalktıktan sonra Tuğberk İmamoğlu gemisine doğru bir yaklaşımda bulunmuştur. Ve separasyondan geçerken genelde 90 derecelik dik açılarla geçilmesi gerekmektedir. Ancak geçerken bir yakınlaşma söz konusu. Telsiz kayıtlarından bunu anlıyoruz ki özellikle Tuğberk İmamoğlu gemisi Alsu gemisini çağırmakta ve kendi aralarında konuşmaktadırlar. Ancak Alsu gemisindeki arkadaşımız büyük ihtimal manevrada çok geç kaldı ve istenilen manevrayı yapmadı. Bundan dolayı da bir çatışma meydana geldi. Çatışma ile birlikte geminin su aldı. Zaten içerisindeki şu anki rulo saç ve inşaat demir olduğu için hacimsel olarak ambarlar yaklaşık %10 kadar doluydu. %90 kısmı boştu, hacim vardı ve bu hacimle birlikte deniz ve sular buraya girerek geminin batmasını sağladı.
1: Yani kazanın nedeni, peki yani biraz bahsettiniz ama ihmal mi, teknik bir sorun olarak mı görürsünüz? Yani ihmal mi, teknik bir sorun olarak mı, ilk izlenim olarak?
2: İlk başta ben telsiz kayıtlarından önce açıkçası birçok beyanda da şöyle bulunduk. Yani kesinlikle Alsu gemisinin makine arızası ya da dümen arızası ya da otopilot arızası yapmış olduğunu düşündük. Ancak telsiz konuşmalarından şunu anlıyoruz ki üçüncü kaptan arkadaşımız, vardiya zabiti arkadaşımız birbirleri arasında konuşmuşlar. Alsu gemisi Türkiye'den kalktıktan sonra, İzmit civarından kalktıktan sonra separasyona, yani trafik ayrım düzenine girmek için burada Tuğberk İmamoğlu gemisine doğru yaklaşmış. Ancak burada Alsu gemisi özellikle 90 derecelik açıyla dönüş yapmalıydı ya da Tuğberk İmamoğlu gemisinin arkasından, kıç tarafından geçmeliydi. Yalnız telsiz konuşmasında özellikle 3. kaptan Tuğberk İmamoğlu'daki arkadaşımız sesleniyor. Lütfen rotanı iskeleye al diye. Yani sol tarafa doğru rotasını değiştirmesini istiyor. Sana iskeleye al demedim mi diye gene bir söz var burada. Demek ki burada Alsu gemisinin almadığını ve bundan dolayı aralarında anlaşmazlık çıktığını özellikle bunu söyleyebiliriz. Ve Alsu gemisinin bu çatışmaya sebep verdiğini düşünüyoruz. Yani burada tabii teknik incelemeler yapılacak. Geminin VDR kutusu, özellikle Voyage Data Recorder dediğimiz bu ekipmana ulaşıldıktan sonra gemilerin, her iki geminin de neler yaptığı, hangi manevraları yaptığı, hangi konuşmaları yaptığı, makine dairesindeki verilen komutlar, köprü üstündeki olan konuşmalar, hepsine ulaşılacak tabii ki. Ama görünen şu ki, biraz önce sizin de ekranda paylaştığınız gibi kendi gemilerin izlerini izlediğiniz zaman, yapmış olduğu manevrayı gördüğünüz zaman bu tamamen anlaşılır bir şekilde. Alsu gemisi Tuğberk İmamoğlu gemisine ufak çapta bir çarpmayla aslında ve o ambarında, geminin bordasında, sancak bordasında bir delik açarak suyun girişine sebep olmuştur. Burada tabii gemiler birbirlerinden farklıdır. Özellikle hani şu da konuşuldu. Yani bu gemiye bir şey olmadı, bu gemi nasıl battı gibisine. Bunu belirtmek isterim özellikle. Alsu gemisi 2022 yapısı bir tankerdir. ve yeni inşadır bu arada. Ve gemilerin en sağlam bölgesi olan burun kısmı, yani baş

0: kısmından Tuğber İmamoğlu'nun zayıf olan özellikle iskele veya sancak, özellikle burada hani belirtmek istediğim sancak tarafına, ambar tarafından çarpmıştır. Yalnız Tuğber İmamoğlu da 1990 model bir gemi. Bu gemi çift cidar değildir tahminlerime göre. Çift cidar derken yani arada bir tank yok. Yani ambarla deniz arasında bir tank yok. Sadece direkt bir sac vardır. Bu sacdan dolayı da yani özellikle Aus tankerin boş olduğunu görüyoruz zaten videolarda. Boş olduğu için burun kısmı havadadır. Balp kısmından özellikle, yani bu burundaki alttaki görünen burun gibi bir şey vardır. Altta denize yakın olan balbu vardır. Bu balptan Tuğber İmamoğlu gemisine dokunabileceğini, yani ufak da olsa, çünkü bunlar ataletli ve üzerinde momenti olan, hızlı olan gemilerdir. Yani çok hızlı olmasa bile 5000 tonluk bir geminin diğer bir gemiye çarpmasını çok daha büyük hasarlara meydana gelir. Ve tabii gemiler de bir anda durmaz. Ben bu arada şeyde de takip ettim. Marine Trafik'te de izleri Alsu tankeri makinesine müdahale etmeye çalışıyor bu arada. Süratinde bir düşme var. Ancak tabii ki buna engel olamıyor. Ve Tuğberk İmamoğlu'na doğru yaklaşıyor ve darbe sonucu da açılan delikten de, yaradan da suyun girdiğini ve çok kısa bir sürede, yaklaşık 11-12 dakika gibi bir sürede Tuğberk İmamoğlu'nun battığını düşünüyoruz.
1: Şimdi
0: Benim bu konuda fikirlerim bu şekilde.
1: evet, bir yandan da gemilerden birisinin rotasını ilerlerken diğerinin olmaması gereken yolda seyrettiğine dair iddialar da var bir yandan.
0: Doğru,
1: Hatta iki
0: doğru.
1: gemi kaptanının telefon ve telsiz görüşmeleri yaptığı belirtiliyor. Şimdi eğer
0: Doğru.
1: doğruysa bunu nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi Büşra Hanım, onu anlatmak istedim. Şimdi Alsu gemisi Türk limanından kalkış yapıyor. Bakın, Derince limanından. Gemiler bir separasyon sistemine sahiptir. Yani bir trafik akış yönü var. Yani Çanakkale Boğazı'ndan çıktıktan sonra Sancak tarafa, sağ taraftaki trafik separasyonu ile birlikte İstanbul Boğazı'na ilerlersiniz. Eğer sol taraftaki diğer akış yönü ise İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale Boğazı'na doğru giderken, gene geminize göre sağ taraftan, sancak taraftan seyredersiniz. Ve ortada aslında bir boşluk var. Bu da yaklaşık 3-4 mil kadardır. Yani gemiler aslında birbirlerine çok yakın seyir etmezler. Ancak Alsu tankeri, Alsu gemisi Derince Limanı'ndan kalktıktan sonra bu trafik separasyonuna girmek için bir müdahalede bulunuyor. Yani bütün gemiler bu trafik separasyonuna uymak zorundadır. Eğer ki siz Marmara Denizi'nde Bandırma Limanı gibi veya atıyorum Ambar Limanı gibi bir yere gitmiyorsanız, belli bir süre bu trafik separasyonunu ilerledikten sonra izin alarak VTS'den, trafik kontrol istasyonlarından izin alarak bir geçiş yaparsınız. Ancak buradaki geçişlerde separasyonla, yani yolların değiştirilmesi, enine olarak düşünelim, dikine olarak düşünelim, değiştirmesinde yaparken genelde biz 90 derecelik açıyla yaparız. Yani bu kadar paralel birbirine gelmez iki gemi, denk gelmez. Burada Alsu gemisinin ve Tuğberk İmamoğlu gemisi arasındaki konuşmada üçüncü kaptanlar birbirleriyle konuşuyorlar. Diyorlar ki hani biz sancak sancağa geçelim diyorlar aslında. Buradan gözüken o, çünkü anlaşılan da o. Rotadan da anlaşılan bu. Ancak bu arada iskeleyi almasını söylüyor. Yani sol tarafa al ki hani çatışma olacak diyor aslında. Tuğberk İmamoğlu gemisi uyarıyor Alsu'yu. Ama ondan sonra tabii ki olanlar oluyor. Maalesef ki Alsu gemisi belki o an belki müdahale edemediler. Belki teknik bir hata oldu. Belki personel hatası oldu. Tabii bunlar VDR, özellikle Watch Data Recorder incelendikten sonra önemi olacak. Yani o zaman anlayabileceğiz. Burada tabii ki kaptan beyanı, üçüncü kaptanın beyanı, vardiya zabiti üçüncü kaptan 12-4'te çok çok daha önemli.
1: Şimdi Emrah Bey, pek çok yönden aslında değerlendirme yaptınız ama bir farklı açıdan parantez açacak olursak, şimdi kazanın T-bone, yani T kemiği şeklinde bir çarpışma şeklinde gerçekleştiği de belirtiliyor. Radarlarla bir sorun olduğunu varsayarsak, yine de bu kazanın gözlemle önlenmesi ihtimal dahilinde miydi?
0: Şimdi bakınız, kazanın olduğu saat gece 03:15. Bütün insanlar aslında burada, vardiya zabitleri harici herkes uyuyor. Gemide köprü üstünde, yani geminin yönetimini sağlayan üçüncü kaptan arkadaş, bir de makine dairesinde gene üçüncü mühendis arkadaş var. Bu iki gemi içerisinde geçerli. Hem Tuğberk İmamoğlu gemisi içinde hem de Alsu gemisi içinde. İkisi de geçerli.

0: Diğer gemi mürettebatını herkes uyuyor. Yani 8 kişi var Tuğberk İmamoğlu'nda, bu 2 kişi harici. Bunlar şu an o saatlerde uykudaydılar.
1: Evet.
0: Aynı şekilde Ağusu gemisinde de artık oradaki personel sayısını bilmiyorum ama tahminimce 13 kişi veya 14 kişidir. Yani gene 2 kişi harici, yani köprüsündeki ve makinedeki zabit harici herkes uyuyordu. Tabii ki gecenin 3'ün 15'inde olması, uykunun ağırlığının artması, bu çok önemli bir konu. Tabii gözde görülmüyor. Biz sadece geceleri zifiri karanlıkta seyrederiz. Yani geminin kontrol noktası en üstteki köprü üstünde bile ışıkların hiçbiri yanmaz. Sadece kısık bir düzeyde olur ki gözlerimiz alışsın dışarıdaki gemilerin ışıklarını veya onların sinyallerini veya onların bize olan sinyallerini takip edebilelim, görebilelim diye. Bu yüzden yani geceliğin olması yani bu olayı biraz daha tabii ki vehametini arttırdı ve böyle bir olaya sebep verdi. Tabii ki bununla gene binaen geminin yükünün rulo sac ve inşaat demir olması ve geminin içerisinde hacimsel olarak çok az yer kaplaması ve ambara direkt bu suların dolması, içerisindeki rulo sac bununla birlikte hareket etmiştir. Leşinglerden yani bağlantı yerlerinden kopmuştur. Bu sacların bir tanesi yaklaşık 20-30 tondur. Yani hani büyük ağırlıklara sahiptir. Bu da bir etken olmuştur ve çok çabuk batmasına sebep olmuştur. Ama burada diğer
1: Yani bir
0: önemli bir konu
1: tahliye
0: şu
1: şansı
0: Müjde
1: yok
0: Hanım.
1: muydu orada? 11 dakika
0: Yok.
1: içerisinde de battı.
0: Yok ama ben şunu fark ettim. Biraz önceki görüntülerde, bugün izlediğimiz görüntülerde de serbest düşme mekanizması olan lifeboat'un yani can salının camı kırık bu arada. Ön camı kırık. Şimdi bunun camının kırık olması, bunlar gemilerin her iki geminin de kış tarafında kızaklı bir sistemdir. Ve bunlar kanca ile birbirinden kurtarma şeklinde olmaktadır. Yani bu gemi battığı zaman bu otomatik olarak dışarı atılan veya kendiliğinden patlayan veya kendiliğinden su üstüne çıkan bir şey değildir. Bunlar denizli havalarda emniyete alınmıştır ve bağlıdırlar. Normalde bir kanca ve kurtarma pim mekanizması vardır. Şimdi büyük bir ihtimal ben kendi fikrimi söylüyorum bu arada. Büyük bir ihtimal arkadaşlar bu kapıyı açmak istedi. Buna binmek istediler. Belki de bir iki kişi denedi bunu. Ancak kapıyı tabii ki açamadığı için yani kıçtan binmek için kapıyı açamadığı için o an o panikle ondan sonra belki de camı kırdı. Yani elindeki işte bir çekiçte veya bir demir parçasıyla içine binip içeriden çünkü pimi çekmeniz gerekiyor onu salıvermeniz için. Dışarıdan değil. Bak bu çok önemli bir konu. İçine binerseniz içeride bir pim mekanizması var, kol mekanizması var. Bu kol mekanizmasını çektiğiniz an o kızaktan kayarsınız ve denize doğru düşer bu. Yani serbest düşme bu şekilde oluyor. Büyük bir ihtimal içine binmek istedi. Yani orada bunu denediler. Ancak vakit çok dar. Yani 3.15'te 3.14 civarında kazanın olduğunu varsayarsak Sayın Bakanımız Uraloğlu 3.26'da sinyal aldık dedi. Ve 3 aradaki 11 dakika var. Bakınız bu sinyalin de oraya gitmesi için gereken bir zaman var. Bu sinyal nasıl gitmiştir? EPIP denilen cihazımız var. Emergency durumda yani acil bir durumda Search and Rescue merkezine Ankara'ya gemideki şirkette özür dilerim sorumlu DPA arkadaşımıza, sorumlu kişiye, herkese mesaj ve telefon çalar. Der ki ben buradayım bu cihaz, ben buradayım, ben battım, benim koordinatım bu, ben bu gemiyim, bu kimlikteyim, bu çağrı işaretindeyim, bu numaraya sahibim, beni kurtarın diye bu EPIP cihazı otomatik olarak gemi denize battığı zaman, suyla temas ettiği zaman çalışır. Ancak bir çalışma yöntemi daha var. Manueldir bu. Düğmesini açarsınız, düğmesine basarsınız, denize atarsınız. Yani bu da bir çalışma yöntemi. Yani 11 dakikada eğer ki elle atılmamışsa çok kısa bir sürede bu gemi batmıştır. Yani bu gemi 20 metreye yaklaşık veya 30 metreye kadar batınca su yüzeyinden hem denizde gördüğümüz bu life raft dediğimiz otomatik gene şişen can salları ve bu EPIP cihazı ancak battığı zaman elle yapılmadan bu çok önemli bir konu elle yapmamışsanız ancak battığı zaman yaklaşık bir 20-30 metre gibi derinliğe ulaştığında belli bir basınca sahip olduğunda ancak o zaman devreye girer. Hem EPIP cihazı hem bu otomatik can salları, life raftlar.

0: Peki şimdi bir de Girne'de yaşanan kazaya da dönecek olursak, şimdi orada da bir yolcu gemisi battı
1: Evet.
0: ve Türkiye bir denizcilik ülkesi, hem ticarette hem gemi üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerindeniz. Bu
1: Kesinlikle.
0: tür kazaların yaşanmaması için ne gibi tedbirler alınmalı? Bundan sonrası için en azından sizin tecrübeleriniz neler söyler bu konuda?
1: Şimdi Büşra Hanım, bu iki gemi kazası birbirinden çok farklı açıkçası. Yani Alsuki Tanker ile Tuğberk İmamoğlu'nun arasında ve diğer katamaran kazası arasında çok büyük farklar var. Şimdi ben kendim de dönem dönem Kıbrıs'ta yaşayan bir insanım ve ben de o gün Kıbrıs'taydım. Şimdi bundan Kıbrıs'taki kaza şöyle oldu. Aslında orada çok büyük bir fırtına esti. Yani bir iki gün kadar çok büyük rüzgarlar vardı ondan sonra. Ve bu rüzgarlardan sonra denizlerde ölü dalgalar olur. Yani böyle siveller olur. Biz sivel deriz denizcilik dilinde. Ölü dalgalar olur. Çukurlar şeklindedir. Yani bir deniz köpürmez ancak çukurlar halinde olur. Yani büyük bir çukurların olduğunu düşünün. Kum tepelerini düşünün. Yani bir Sahra Çölü'nde aynı bu şekilde olur deniz. Ama dışarıdan uzaktan baktığınız zaman havada bir şey yok dersiniz. Ama halbuki deniz içten içe aslında bu çukurlarla doludur. Şimdi katamarandaki sürat çok önemli. 21-22 knot yapan altı alüminyum kızaklar üzerinde üstü polyester olan şekilde bir yapıya sahip. Bunlar narin gemiler. Çok narindir. Ve sürati eğer iyi ayarlayamazsanız burada bu çukurlara düşersiniz ve gemi vurur. Yani denize doğru vurur. Hatta görüntülerde de videolarda da bu ses görüntüsü var. Hatta bu sesle birlikte geminin yapısında bozulmalar olduğu ve geminin içerisinde, katamaranın içerisinde sular girdiği gözükmektedir. Hatta yolcular da uyarıyorlar hani böyle böyle su geliyor diye. Ama tabii ki gemi kaptanı köprüsünü terk edip onlarla konuşamayacağı için oradaki belki de yani çok vasıfsız, normal, standart bir gemici arkadaşımız çok fazla önemsememiştir bile. Yani
0: Evet.
1: belki gemi kaptanına da iletilmemiş olabilir. Tabii burada gemi yapısal olarak bu vurduktan sonra özellikle dalgalara çatlamalar ve tabii ki yapısal olarak bordasında yırtılma meydana geldi ve buradan denizler, sular içeri girmeye başladı. Ancak gemi kaptanı çok fazla uzak olmadığı için 4 milde tekrar dönmek istemiş. Tabii ki dönüşte de bu dalgalar ve çukurlara çok dikkat etmek gerekir. Yani siz de zaten yaz tatillerinde deniz kenarlarında zaten görmüşsünüzdür. Jet skiler işte denize vurur ve süratli seyrettiği zaman yani veya sürat tekneleri hareket halindeyken dalgada birlikte vurur, burunları havaya
0: Evet.
1: kalkar. Bunun çok daha fazlası yani ben biraz örnekle anlattım. Bunun da çok daha fazlası katamaranda vardı. Yani katamaran da aynı şekilde vura vura gitti. Yani zaten bu tarz gemilerin yapılış amacı sakin denizlerde hızlı ulaşımdır. Ama deniz sakin değil ki. Deniz hala çukurların olduğu, ölü denizlerin olduğu, sivellerin olduğu bir durumda. Zaten şu an tehlikeli yani. Ondan sonra şu an zaten görüntülerde sizler de görüyorsunuz hala
0: Evet.
1: deniz kaynıyor yani. Şimdi tabii ki burada gemi kaptanı gene bu çukuru belki hesap edemedi veya yanlış görmüş de olabilir. O anki panik ve adrenalinle tabii ki bunlar olabilecek şeyler, insan hataları. Bence o çukuru tam tutturamadı. Gene dönüşte de hata yaptı. Süratte hata yaptığı gibi. Tabii bunlar VDR kayıtları inceledikten sonra tamamen netlik kazanacak. Bunlar sadece varsayımlar. Ve dönüşte de bu sefer daha çok su içeriye girdiği için bunu zamanlamaya tutturamadığı için daha çok su içeriye girdi.
0: Evet.
1: Ve geminin yan yatmasına sebep oldu. Tabii bunun yani sebeplerden bir tanesi de tabii ki bu süratle de dönüş aynı şekilde bu gemiyi yatırır. Yani o süratle siz sancak alabanda veya iskele alabanda yaparsınız. Yani iskele 30 derece, sancak 30 derece yaparsınız. Bu da sizi yan yatırabilir. Şimdi tabii bu yan yatışla beraber daha çok su içerisine girdi ve
0: Evet.
1: insanlar bir bölüme sıkıştılar ve yığılma oldu. Zaten görüntülerde de var. Yan yattıktan sonra insanlar aşağıdan yardım istiyorlar.
0: Evet.
1: Orada gene ben personel arkadaşları gördüm. Filo denizciliğe mensup arkadaşları gördüm. Gri tişörtleri vardı. Onlar insanları aşağıdan çıkarmaya çalışıyorlardı. Ama tabii aşağıdaki mesafe çok fazla.
0: Evet.
1: Yani orada da bir merdiven olmadığı için Yani şu evet bu görüntüde şu an benim önüme geldi. Bu görüntüde insanların sıkıştığını görebilirsiniz. Yani çok net bir şekilde oradan çıkmaya çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Yani gerçekten çok elim bir kaza açıkçası. Ama dediğim gibi her şey Voyage Data aynı bu Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemisinde olduğu gibi bu Voyage Data Recorder'a ulaşmamız gerekiyor. Siz de gördünüz şimdi
0: Evet.
1: bu filo denizcikteki arkadaşlar şu an kurtarmaya içeridekileri elle yukarı çekmeye çalışıyorlar yani. Tabii çok elim bir kaza. Burada en önemli şey bir daha olmaması için özellikle eğitim can yeleğini nasıl giyeceği hakkında eğitimlerin daha sık
0: Evet.
1: verilmesi. Yani video görüntülerinin gemi içerisinde anlatılır bir şekilde yapılması çok çok daha uygun olacaktır. Tabii yapılıp yapılmadığından emin değilim. Bu yüzden hani kimseyi bu konuda şey yapmak istemem ama insanlar can yeleklerini bile yanlış giyenleri gördüm ben videolarda. Hani tabii alelacele
0: Evet.
1: giydikleri için nasıl giydiklerini bilmedikleri için. Tabii ama bu arada gemide de çeşitli yerlerde posterler var Büşra Hanım. Bu posterlere bakıp
0: Evet.
1: yani biraz ilgili olursak özellikle bu tarz yani denizde olan gemi ya da uçak ya da otobüste emniyet kemerini takarsak otobüsteyken örnek veriyorum. Yani bunlar önemli şeyler, önlemleri almak lazım.
0: Evet,
1: Eğitim
0: muhakkak ki kriz
1: şart
0: yönetimi de
1: ve biz
0: oldukça
1: bunu
0: önem
1: arttırmamız lazım.
0: taşıyor bu tür konularda.
1: Evet.
0: Peki, çok teşekkürler
1: Rica
0: yayına katkı
1: ederim.
0: için.
1: Rica ederim.
0: Türk savunma sanayinin özgün helikopteri Gökbey Emniyet Teşkilatı'nın envanterine girdi efendim. TÜSAŞ tarafından geliştirilen T625 Gökbey arama kurtarma, keşif, gözetleme ve personel nakli gibi pek çok görevde emniyetin gücüne güç katacak.
2: Emniyet teşkilatımızın imkan ve kabiliyetlerini daha ileri taşıyacak olan Gökbey süratini ve etkinliğini arttıracaktır.
3: Türk mühendislerinin imzasını taşıyor. Zorlu coğrafyalarda gece ve gündüz görev yapabiliyor. Türkiye'nin ilk özgün genel maksat helikopteri T625 Gökbey bu kez emniyet teşkilatının kanatlarına güç kattı.
2: Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, mavi vatanı kendi imkanlarımızla koruyoruz.
3: Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen T625 Gökbey düzenlenen törenle Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girdi. TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerinde gerçekleştirilen törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de katıldı. Bakan Çiftçi, Gökbey'in Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı seviyenin somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.
4: TUSAŞ'ın ürettiği T625 Gökbey, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine girdi. Genel maksat helikopteri olan Gökbey, keşif aramalarından arama kurtarma amaçlarına kadar pek çok konuda Emniyet ve Genel Müdürlüğü'nün gücüne güç katacak.
3: Emniyet Teşkilatı'nın ilk Gökbey'i 12 yolcu kapasitesine sahip, 948 kilometreye ulaşan menziliyle mesafe tanımıyor. Helikopter saatte 297 kilometre azami seyir hızına ulaşabiliyor. Emniyet envanterine giren helikopterin operasyon bölgelerine personel taşınması, havadan gözetleme, afet bölgelerine ulaşım ve acil tahliye görevlerinde kullanılması bekleniyor.
2: Emniyet teşkilatımız için toplam 18 adet T625 Gökbey helikopteri bugün itibariyle teslim alınmaya başlıyor.
0: Aselsan'ın geliştirdiği Tolun Derin Taarruz Mühimmat ailesi Bayraktar Akıncı'dan gerçekleştirilen başarılı atışla gücünü bir kez daha gösterdi. Harp başlığı seçenekleriyle geliştirilen Tolun ailesi Akıncı'nın yüksek taşıma kapasitesiyle birlikte hassas taarruz kabiliyetini güçlendiriyor.
5: İstenen anda, istenen yerde, istenen şekilde. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinde dikkat çeken bir kabiliyet daha gökyüzünde. Aselsan tarafından geliştirilen Tolun Derin Taarruz Mühimmat ailesi Bayraktar Akıncı ile birlikte görev yapıyor. Farklı harp başlığı ve tapa seçenekleriyle geliştirilen Tolun ailesi 3 farklı mühimmatıyla başarılı atışını gerçekleştirdi. Tolun I çarpma tapası ve parçacık etkili harp başlığıyla hedefe doğrudan etki sağlayan bir yapı sunarken, Tolun F yaklaşım sensörü ve parçacık etkili harp başlığıyla hedefe yaklaşma esaslı etki kabiliyetiyle öne çıkıyor. Tolun P ise programlanabilir zaman ayarlı tapası ve delici harp başlığıyla farklı görev ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanıyor. Bu mühimmat ailesinin taşıyıcı platformlarından biri olan Bayraktar Akıncı ise yüksek faydalı yük kapasitesi, uzun havada kalış süresi ve farklı görev yüklerini taşıyabilme kabiliyetiyle öne çıkıyor. 6 ton azami kalkış ağırlığı ve 1,5 ton faydalı yük kapasitesine sahip Akıncı, keşif, gözetleme ve hassas taarruz görevlerinde kullanılabiliyor. Tolun ailesinin farklı mühimmat seçenekleriyle Akıncı'nın gelişmiş platform kabiliyetinin birleşmesi, Türkiye'nin insansız hava araçları ve akıllı mühimmat teknolojilerindeki entegrasyon gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ümraniye'de hayata geçirilen Trabzon Millet Bahçesi kavşağının açılışını gerçekleştirdi. Aynı törende Şile Otoyolu Üst Kapama ve Meydan Düzenleme Projesi'nin de temeli atıldı. Projeyle taşıt trafiği 230 metrelik alt geçide alınacak ve bölgeye yaklaşık 50 dönümlükte sosyal alan kazandırılacak.
6: Olsun. Kıymetli Bakanımıza çok çok teşekkür ederim.
7: 1 metre uzunluğundaki alt geçidi alırken yeryüzünü bahsettiğimiz gibi insanımıza, ailelerimize ve yeşile bırakıyoruz.
5: Ümraniye'de ulaşım ve şehircilik açısından önemli iki proje için düğmeye basıldı. İstanbul'daki Trabzon Millet Bahçesi kavşağı hizmete alındı. Yeni bağlantı yoluyla Millet Bahçesi'ne Şile Otoyolu üzerinden ulaşım kolaylaşacak. Tepeüstü ve çevresindeki yol ağının trafik yükünün de azaltılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, açılış töreninde Ümraniye'nin ulaşımına nefes aldıracak yeni projenin detaylarını açıkladı.
7: Kem Otoyolu, Altunizade, Ümraniye bağlantı yolu üzerinde yapılacak düzenleme ile taşıt trafiğini inşa edeceğimiz alt geçidi alıyoruz.
5: Yeni proje ile birlikte Şile Otoyolu üzerindeki trafik yer altına alınacak. 230 metrelik alt geçit inşa edilecek.
7: Bir alt geçit inşa etmiyoruz. Yaya hareketliliğini, peyzajı ve modern kent yaşamını bir araya getiren yeni bir meydan kurguluyoruz, yeni bir meydan oluşturuyoruz.
5: Proje kapsamında Şile yolu üzerinde 14.360 metrekarelik yeni alan kazandırılacak. Bu alanın 9.445 metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenecek. Yaklaşık 50 dönümlük sosyal alan oluşacak. Yeni alan 25.125 metrekarelik belediye meydanı ve 9.726 metrekarelik Ümraniye Büyük Cami avlusuyla bütünleştirilecek. Bölge bisiklet yolları, yeşil alanlar, yeme içme tesisleri ve elektrikli araçlar için şarj ve park istasyonlarıyla yeni bir yaşam alanına dönüşecek.
7: Kısaca burada yalnızca trafiği rahatlatmıyoruz. Ümraniye'ye nefes aldıracak, insanı merkeze alan yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz.
5: Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da projenin ilçeye kazandıracağı yeni meydanın önemine dikkat çekti.
8: Bağlantı yollarımızı açtığımız Trabzon Millet Bahçemiz oldu. 550 bin metrekare, biraz evvel söylediğim gibi. Yaşam alanları, sosyal tesisler, doğalgaz pişirme üniteleri, oyun alanları ve sosyal tesisleriyle on binlerce vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyor. Yaptığımız bu güzel projeyle bu yoğunluğu karşılamak adına hem Üsküdar hem de Çekmeköy istikametinden kavşak bağlantıları sayesinde şehrin iki yönünden de Trabzon Millet Bahçemizin ulaşımı sağlanmış olacak inşallah.
5: Ümraniye'deki tören dualar eşliğinde kurdele kesimiyle sona erdi. Bakan Uraloğlu ve Başkan Yıldırım ardından Trabzon Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.
0: ...2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına artık günler kaldı efendim. Ücretsiz ders kitapları ise sınıflarda hazır. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında farklı sınıf kademeleri için özel olarak basılan kitaplarda okul sıralarındaki yerini aldı.
3: Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalmadan ders kitapları sınıflarda hazır hale getirildi. Bu yıl 2025 farklı ders için 283 milyon kitap basıldı ve okul sıralarına kondu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz kitap dağıtımı tamamlandı, hazır hale getirildi. Ancak bir farkla, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında 3 farklı kitap basıldı. Onlardan biri anaokulları için Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri hazırlandı. Diğeri ise birinci sınıflar için Çocuğuma İlk Adım Defteri hazır. Yine Türk Dünyası yolculuğu ile ilgili de Hakan'la Bilge'nin yolculuğu da bu kapsamda öğrenciler için hazır hale getirildi. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında anaokulundan orta öğretime kadar ders kitapları okullarda yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı kitapları bu yıl diğer yıllardan farklı olarak okul öncesi ve 1. 2. ve 3. sınıflarla birlikte, ortaokul 5. 6. ve 7. sınıflarla birlikte, lise 9. 10. ve 11. sınıflar için kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı. Bakanlık, okul öncesi için 10, ilk öğretim için 420, orta öğretim için 340, özel öğretim için 210 ve mesleki eğitim için 1045 olmak üzere toplam 2025 farklı ders için 283.354.674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi. 2003-2004 yılından bu yana ücretsiz ders kitabı projesi kapsamındaysa bugüne kadar 4.647.852.247 ders kitabının dağıtımı yapıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül itibariyle başlayacak. Ancak anaokulları ve birinci sınıflar için uyum haftası kapsamında ilk ders zili 7 Eylül'de çalacak.
0: Ve indirim reklamlarında yeni dönem başladı artık. Önce zam, sonra indirim algısı oluşturan kampanyalara geçit yok efendim. İşte Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği yeni kurallar.
9: İndirim var diye fiyatlar düşmüyorsa artık cezası var. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarında yeni dönemi başlattı. 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenleme ile indirim adı altında tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilecek. Artık indirim öncesi fiyat hesaplanırken indirimin başladığı tarihten önceki son 10 günde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Yani ürünün fiyatını önce yükseltip ardından yüksek oranlı indirim yapılmış gibi göstermek mümkün olmayacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulan ürünlerle hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Sadece %50 indirim gibi reklamlar değil, tüketiciye belirli bir şart karşılığında indirim ya da başka bir fayda sunan şartlı satış kampanyaları da denetlenecek. Kampanya şartlarını gizleyen ve teklifi olduğundan daha avantajlı gösteren uygulamalar da mercek altında. Reklam kurulu gerçek dışı indirim oranları, indirim kapsamındaki ürünlerin belirtilmemesi, kampanya tarihlerinin gösterilmemesi, stok bilgilerinin yanlış sunulması ve indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması gibi uygulamalara ceza uyguluyor. 108.370 liradan 39.916.524 liraya kadar idari para cezası verilebiliyor. Yeni düzenleme sadece indirimlerle sınırlı değil. Hedefli reklamcılık, yapay zeka ile oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin ticari tanıtımları, çevresel beyanlar ve tüketici değerlendirmeleri içinde yeni kurallar getirildi. Ticaret Bakanlığı tüketicinin doğru bilgiye ulaşması ve adil rekabetin korunması için denetimlerin süreceğini bildirdi.
0: Kısa bir reklam arasına gidiyoruz ancak bir yere ayrılmayın. Saat başına devam edeceğiz.

Hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artıyor.

0: akıtmaya başlar. Evet. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler. Burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreylerini sıkar ve burun etlerinin küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırlak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, virüs solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
1: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
2: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 9 zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'da.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Yamaha etkinliğinden görüntüler, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnet Ekleyişim Doğrusu, Kasrol Tuka Pazarlama Direktörü Cansu Taç'la yağ sektörünün günümüzdeki konumu ve geleceği hakkında söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti. Gün geceye döndü. 24'te moderatör gece gelişmelerle devam ediyor. Türkiye uzay yolculuğu alanında yeni bir döneme giriyor. Bu çerçeve uluslararası uzay mutabakatı Artemis anlaşmalarına imza attırdı sevgili izleyenler. Tabii Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni aşamaya geçildi dedik. Peki Artemis anlaşmaları nedir ve neden önemlidir? Şöyle kısa bir infografik hazırladık. Gelin birlikte özetleyelim. Şimdi barışçıl amaçlarla keşfine baktığımızda Ay, Mars, asteroidler ve diğer gök cisimlerindeki faaliyetlerin barışçıl amaçlarla yürütülmesi öngörülüyor. Bir diğer yandan şeffaflığa baktığımızda ülkelerin uzay programları, planları ve faaliyetleri konusunda mümkün olduğunca şeffaf olması öngörülüyor bu konuda. Sistemlerin birlikte çalışabilirliği durumundaysa farklı ülkelerin geliştirdiği uzay araçları, sistemler ve altyapıların mümkün olduğunca uyumlu çalışması teşvik ediliyor. Tabii acil durumda yardımda ne gibi hedefler var? Hemen bakalım. Uzayda veya ayda tehlikeye giren astronotlara yardım edilmesi konusunda ülkelerin işbirliği yapması hedefleniyor efendim. Bir diğer yandan uzay araçlarının kayıt altına alınması durumundaysa uzaya gönderilen araçların uluslararası kurallar doğrultusunda kayıt altına alınması gerekiyor. Bilimsel verilerin paylaşılmasına şöyle bir bakalım. Bilimsel faaliyetlerden elde edilen verilerin mümkün olduğunca tabii kamuya açık şekilde paylaşılması da öngörülüyor ve uzay mirasının korunması noktasında insanlığın ay ve diğer gök cisimlerindeki tarihi faaliyetlerinin korunması aslında amaçlanıyor burada. Uzay kaynaklarının kullanılmasındaysa ay, Mars veya asteroidlerde bulunan su, buz, mineraller ve diğer kaynakların çıkarılması ve kullanılması fikrini kabul ediyor. Faaliyetlerin birbirine engel olmaması

0: durumundaysa ülkelerin aydaki faaliyetlerinin birbirine zarar vermemesi veya tehlike oluşturmaması hedeflendi efendim. Tabii bir diğer yandan uzay çöplerinin azaltılmasına baktığımızda uzay araçlarının görevleri bittikten sonra geride mümkün olduğunca az uzay çöpü bırakılması öngörülüyor. Tabii Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni aşamanın Artemis anlaşmaları nedir ve neden önemlidir anlattık. Şimdi baktığımızda şöyle Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde tarihi bir imza töreni düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi temsilen Uluslararası Uzay Mutabakatı Artemis Anlaşmalarına imza attı. Bu anlaşma Milli Uzay Programı ve 2027 yılı için planlanan Ay görevine hangi katkıları sağlayacak? Şimdi bu sorulara yanıt arayacağız efendim. Dün o tarihi imzanın atıldığı Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Önemli bir yayın konuğumuz var. NASA araştırmacısı ve mühendisi, fakülte üyesi, Türk bilim insanı Doktor Ayşegül Tümer bizlerle. Merhaba Ayşegül Hanım, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar Büşra Hanım, çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. Şimdi Ayşegül Hanım, Artemis Anlaşması öncelikle nedir ve neden ülkeler arasında böyle bir mutabakata ihtiyaç duyuldu? Türkiye neden bu anlaşmaya imza atma kararı aldı? Dilerseniz böyle başlayalım.
1: Başlayalım. Siz zaten bu güzel bir giriş yaptınız. Özet diyemeyeceğim. Bütün Artemis prensiplerinin tamamını açıklamış oldunuz aslında. Bu 7 sayfalık bir doküman. Sizin de söylediğiniz gibi aslında temelde uzayın barışçıl ve sürdürülebilir bir şekilde keşfi ve kullanımı için ortaya konulan prensipler bütünü diyebiliriz. Bu neden imzalandı, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu diye düşünürsek, biliyorsunuz Artemis misyonu tekrardan Ay'a dönmek için çok ciddi bir bütçeyle NASA'nın da büyük bir, daha doğrusu NASA'nın yönlendirdiği büyük bir proje ve 10 yıllar içerisinde bile hala ne kadar ileriye gideceği bile bilinmiyor. Yani kısa süreli değil, uzun süreli bir proje. Fakat aslında zamanında 1967'de Dış Uzay Anlaşması imzalanıyor. Bu Artemis Mütabakat.
0: Evet.
1: Ben uzay hukukçusu değilim, onlar daha iyi bilir. Fakat orada zaten bu prensiplerden ziyade anlaşmalar, yani hukuki bağlayıcılığı olan anlaşma yapılıyor. Fakat 1967 ile şimdinin arasında çok büyük farklar var. İşte uzay madenciliği artık ayda kalıcı olarak var olmak. O yüzden bir İyi niyet yenilenmesi, hatırlatmak olarak düşünebiliriz. Türkiye bunu niye imzaladı? Zaten imzalanması ben bir bilim insanı olarak bekliyordum. Zamanlaması manidar. Çünkü önümüzdeki ay Türkiye çok büyük bir uzay ve havacılık kongresine ev sahipliği yapacak. Orada da onlarca bu Artemis mütabakatı ülkeleri olacak. Bu çelişki yaratmaması gerekiyordu ve de doğru zamanda imzalandı.
0: Aslında Türkiye neden imzaladı diye siz de benim soruma cevaben bir giriş yaptınız ama şimdi baktığımızda Türkiye'nin bu anlaşmaya taraf olması Milli Uzay Programı için neden önemli diyeyim. Ve bir yandan Türkiye Ay görevine de hazırlanıyor. Şu an için bu planlama 2027 yılı için yapılıyor. Ay görevinde Türkiye'ye ne gibi katkıları olacak atılan bu imzanın?
1: Şu anda işte 2027'nin başı olarak düşünüyor zannediyorum. Ben direkt projenin bir parçasını değilim ama Ay'a işte yörüngesine gidip daha sonra bir sert iniş yapılacak. Bu proje uzun zamandır düşünülüyor ve üzerine çalışılıyor. Bu kısa sürede şu andaki bu bir sonraki görev için direkt bir yardımı olmayabilir. Fakat Türkiye'de bir kere işte sert iniş yapıp uzaydan geri çekilmeyi planlamıyor. Bunu da burada gösteriyor. Yani bunun daha ileri seviyesi de olacak. İkinci işte yumuşak inişler olacak ve de ileride belki başka projelerde NASA'nın 70 senelik tecrübesinden ve bilgisinden yararlanabilmenin kapısı açıldı burada aslında. Bunun yanında sadece kendi projelerimizi de düşünmeyelim. Artemis'in bir parçası olmak, onlarca yıl sürecek bu büyük bir şeyin, küçük de olsa hatta büyük de olabilir, bir parçası olmanın yolu açıldı.
0: Evet. Şimdi Ayşegül Hanım, geçmişte yazılan bilim kurgu romanlarında ya da popüler bilim kurgu filmlerinde bahsedilen pek çok konunun bugün hayatımızda gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Bir klişe de vardır aslında, uzayda savaş, koloniler arası çatışma. Artemis Anlaşması barışçıl bir prensip inşa ediyor. Distopyalarda bahsedilen çatışmaya dönüş

0: bilecek bir uzay rekabeti nasıl önlenebilir ileride? Bu anlaşma nasıl bir bağlantı sunuyor bu noktada?
1: En başta söylediğim gibi işte 1967'deki
0: Evet.
1: dış uzay anlaşmasına önemli atıflarda bulunuyor ve başka
0: Hı.
1: anlaşmalara. Bu mütabakatın hukuksal bir bağlayıcılığı yok. Fakat politik bir bağlayıcılık deniyor. Yani ülkelerin politik itibarları ile ilgili. O anlaşmalarda da 1967'de imzalanan anlaşmalarda da
0: Evet.
1: bunların çerçevesi çiziliyor. Bu sadece işte bir tekrarlama, güçlendirilme ve hatırlatma prensipleri olarak da sunabiliriz. İlerideki işte çatışmaları önlemek için, fakat çok derin konular ve çalışılması gereken konular. O yüzden uzay hukukuna bizim de artık uzaya girdiysek bu alana da önem vermemizin vakti geldi.
0: Peki, bugün şimdi dünyada nadir toprak elementleri ve bunların paylaşımı üzerinde de önemli tartışmalar da yaşanıyor. Uzay söz konusu olduğunda bu elementlerden bahsetmemek olmaz. Uzayda keşfedilen elementler nasıl kullanılacak? Kim sahip olacak bu kaynaklara? Ortak mı değerlendirilecek, yoksa bulanın, keşfedenin sahipliğinde mi olacak? Yani Ay'ın bu bölgesi Amerika Birleşik Devletleri'nindir veya bu bölge Türkiye'nindir gibi bir anlayış olması düşünülemez herhalde. Bu konuda bir netlik var mı anlaşmada?
1: Artemis'te yok, fakat Artemis'in atıf yaptığı 1967'de hüküm kurma gibi bir şey söz konusu değil. Yani Türkiye artık burası benim diyemez. Fakat ülkelere şunu da sunuyor aslında bu anlaşma ve 1967'de tam olarak açıklanmayan şeyler, açık olarak gösterilmemiş şeyler.
0: Evet.
1: Orada bulunan madenleri Türkiye aldıktan sonra artık ayda bir hüküm kurmamış oluyor. Fakat o madeni işleme, işte özel sektörde de bunu kullanma hakkı var. Fakat bunun yanında prensiplerden biri sürdürülebilmek. Yani orada gerçekten değerli madenler var. Su var, buz var. Fakat bunu aslında Artemis'in kullanma amacı, işte birlikte yapalım, sürdürülebilir yapalım deme amacı, biz orada artık yerleşmeye gidiyoruz. Yerleşince orada astronotlarımızı koruyacak binalar yapmamız
0: Evet.
1: lazım. Yani oradaki ay toprağını biz Türkiye'ye getirip ay toprağı diye satarsak, bu sürdürülebilirlik ilkesine karşı gelebilir. Çünkü biz onlardan tuğla yapıp barınaklar yapacağız, ya da işte oradaki suyu ülkenize getirip satabilirsiniz, ama bu prensiplere karşı olur. Çünkü oradaki suyun değeri çok yüksek. Yani yerinde aslında kullanılması gerekiyor. Fakat bu tabii ki Ay için geçerli. İşte kuyruklu yıldızlar, asteroitler için ciddi çalışmalar yapılması lazım hukuk alanında.
0: Evet, şimdi bir yandan da hocam Artemis anlaşmasına ilgili bakanlığı temsilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır imza koydu, ama şu da dikkat çekici. Dışişleri Bakanlığı'ndan da Türkiye'nin Artemis mutabakatına imzalamasına ilişkin bir açıklama yapıldı hemen ardından. ABD Dışişleri Bakanlığı da bugün Türkiye'yi anlaşmaya katılımından dolayı tebrik etti. Bu ne anlatır bize?
1: Bu aslında normal yapılan bir şey. Yani ülkeler katıldığında NASA'da ve Dışişleri Bakanlığı'nda böyle haberler çıkıyor. Fakat NASA yöneticisi Jared Isaacman çok güzel bir hoş geldin dedi aslında ülkeye. Ve NASA'da Türkiye'nin haberi çıktı. Nasıl çıktı? İşte Türkiye Artemis'e dahil oldu, ama bunun arkasında da çok güzel, işte bizim ilk astronotumuz, daha sonra işte uzay istasyonundaki görev ve de aynı zamanda 2027'de yapılacak ay görevi de sunuldu. Yani bu NASA'nın web sitesini dünyadaki herkes okuyor. Bu çok büyük bir görünürlük verdi. Yani sadece işte Türkiye hoş geldi den ziyade, Türkiye'nin aslında amacının ileri uzay araştırmaları yapmak olduğu ve onları da bu projelere dahil etmek istediklerini vurgulamış oldular. Güzel bir haber oldu.
0: Evet. Peki son olarak da çalıştığınız NASA Goddard Merkezi'nde inşa edilen Roman Uzay Teleskobu'na da değinmek isterim. NASA yeni nesil uzay teleskobunu uzaya gönderdi. Hubble uzay teleskobuna daha çok daha gelişmiş bir versiyon olduğu belirtiliyor. Roman teleskobu bize hangi yeni bilgileri sunmayı vaat ediyor peki?
1: Öncelikle bunu haber yaptığınız için çok teşekkür ederim. James Webb biliyorsunuz çok büyük haber olmuştu ama biz kendi aramızda şöyle düşünüyoruz. James Webb bazı durumlardan dolayı geciktirilmiş bir misyondu. 10 sene gecikti. Roman, hatta Nancy Grace Roman teleskobu ise bütçenin altında, aynı zamanda da erken şekilde gönderildi. O yüzden herhalde çok fazla haberde yer almadı. Bizim merkezimiz için ama aynı zamanda bütün dünya için çok önemli bir misyon. Hubble'ın görüş açısının 100 katına sahip ve Hubble'ın evren taramasının 1000 katına sahip. Nasıl söyleyelim? Mesela Hubble'ın Nancy Grace Roman teleskobunun bir senede taradığı alanı Hubble 2000 senede tarıyor. Ama Hubble ve James Webb gibi teleskopların yerine geçmiyor. Onlarla birlikte çalışıyor. Evrenden bahsettiğiniz zaman herkesin aklına tek bir soru, ilk soru, gelen ilk soru, yaşam var mıdır, değil mi? Amaçlarından biri bu teleskobun da bu yaşamın olabileceği, bizim güneş sistemimizin dışarısındaki öte gezegenleri görmek. Bunu başka misyonlarda yapıyordu, TESS ve Kepler gibi. Fakat inanılmaz ileri bir teknolojiye sahip olan bir algılayıcısı var ve uzak yıldızlarda, yıldıza da uzak olan gezegenlerin ışığını alabilme, ışığını fotoğrafını çekebilme kapasitesini görmek için çok büyük bir proje gerçekleştirildi. Bunu şeye benzetiyorlar, örneğin deniz fenerinin önünden geçen bir ateş böceğinin fotoğrafını çekmek. İnanılmaz hassas. Bize de aynı zamanda evrende iki büyük güç vardır. Karanlık enerji, evreni genişleten ve karanlık madde, maddeyi bir arada tutan. Bunların nasıl çalıştığını ve de evrimin nasıl evrildiğini aydınlatacak diye düşünüyoruz ve bekliyoruz. Fakat burada söylemek istediğim şey, bunu belirtmek isterim ki
0: Buyurun.
1: veri halka açık olacak. Yani dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir insan Roma'nın sağladığı verilere direkt sahip olabilecek.
0: Peki, çok teşekkür ederim değerli görüşleriniz ve katkılarınız için.
1: İlginize ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, NASA araştırmacısı ve UMBC fakülte üyesi Türk bilim insanı Doktor Ayşegül Tümer bizlerleydi. Tekrar kendisine teşekkür ettik ve moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor.

0: İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları uluslararası tepkilere sebep oluyor. Batı Şeria'da işgali genişleten Netanyahu hükümetine İsrail'li eski iki başbakan ve 200'den fazla yetkiliden ortak bildiriyle tepki geldi. Batı Şeria'da etnik temizlik yapıldığı vurgulandı. İsrail'in Gazze'deki katliamları da devam ediyor. Son saldırılarda iki çocuk ve bir kadın şehit oldu.
1: Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan zulme uluslararası tepkiler büyüyor. Netanyahu hükümetine aynı zamanda İsrail içinden de sert tepkiler var. Üst düzey İsrailli yetkililer Batı Şeria'da etnik temizlik yapıldığına dikkati çekti. Gazze şeridinde ise saldırılar sürüyor. Deir el-Belah'ta bir hastane çevresinde patlama yaşandı. Sivillerin hedef alındığı saldırıda yoğun silah sesleri de duyuldu. İsrail saldırısında çocuk ve kadınlar şehit oldu. Batı Şeria'da ise işgal genişliyor. Yahudilerin yaptıkları İsrail kamuoyunda da etnik temizlik olarak niteleniyor. ABD basınına göre aralarında iki eski başbakan, generaller ve emekli istihbaratçıların da olduğu 200'den fazla eski üst düzey İsrailli yetkili ortak bildiri yayınladı. Bildiride eski başbakanlar Ehud Barak ve Ehud Olmert de vardı. İşgalci Yahudilerin bölgede etnik temizlik yaptığı belirtildi. Nazilerin Yahudilere yönelik eylemleriyle birebir aynı eylemleri sürdürdüğü belirtildi. Eski yetkililer bu durumu kınayarak durdurulmasını talep etti. İsrail basınına göre polis komiseri Daniel Levy de tepki gösterenler arasında. Tel Aviv'in Batı Şeria politikasına isyan etti. Levy, bir grubun tek hedefinin Filistinlilere saldırmak olduğunu belirtti. Amerikalılar bu durumdan bıktı, usandı dedi. Tüm dünyanın İsrail'e haydut ve cani devlet olarak baktığını söyledi. İsrail savaş uçakları Lübnan'da da durmadı. Nebatiye bölgesinde Kefer Rumman beldesine hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda sığınak delici füzeler kullanıldı. Şiddetli patlama seslerinin ise tüm Nebatiye bölgesinde duyulduğu kaydedildi.

0: Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la savunma işbirliği İsrail ve Yunanistan'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Basında yer alan haberlere göre Mekke ittifakına karşı teyakkuza geçen Tel Aviv ve Atina yeni savunma hamleleri planlıyor.
1: Türkiye'nin Mekke ittifakı hamlesi tüm hesapları bozdu. Yunanistan'dan yine şaşırtan Türkiye itirafı geldi. Eski Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Konstantinos Ziyazias, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma işbirliğini değerlendirdi. Ziyazias, Yunan savunma sitesi militer.gr'ye konuştu. Türkiye'nin bu işbirliği sayesinde jeopolitik rolünü ve bölgesel ağırlığını artırmaya hedeflediğini yazdı. Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'na uzanan daha geniş bir stratejik işbirliği ağı kurduğunu ifade etti. Türkiye'nin Suudi Arabistan gibi güvenlik ihtiyacı bulunan ülkeler açısından potansiyel bir güvenlik sağlayıcısı konumuna yükseldiğini aktardı. Ziyazias, gelişmelerin Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a ilişkin önceki strateji yaklaşımını yeniden değerlendirmesini gerektirdiğini aktardı. Atina'nın bölgede Türkiye'nin şekillendirdiği yeni dengeleri dikkate almak zorunda kaldığını kaydetti. Eski Yunan komutan, Yunanistan'ın buna aşırı tepki yerine uzun vadeli stratejiyle karşılık vermesi gerektiğini vurguladı. Atina'nın ABD, Fransa, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan İsrail'i Haaretz gazetesinde yer alan iddialara göre İsrail savunma kurumları da harekete geçti. Başta Türkiye olmak üzere bölgesel gelişmeler nedeniyle İsrail donanmasının güvenlik konseptinin yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülüyor. Bu konuda dikkatler Türkiye üzerine yoğunlaşıyor. Gerilimin daha da artması ve somut güvenlik tehdidi ortaya çıkmasıyla birlikte İsrail donanmasının buna tam kapsamlı karşılık veremeyeceğine dikkat çekiliyor. İsrailli kamu yayın kuruluşu KAN'ın yayınladığı bir haberde ise Türk savaş gemileri Akdeniz'de İsrail donanma unsurlarına yaklaştı. Seyir rotalarını etkilediği ve değiştirmeye zorladığı belirtiliyor. Olaya ilişkin belirgin bir tarih verilmezken iki ülkenin donanma unsurlarının nerede karşılaştığına yönelik de bir bilgi yok.
0: İsrail, Yunanistan üzerinden NATO'nun birlik ve beraberliğini tehdit ediyor. Netanyahu bu yönüyle Rusya'nın turu atına dönüşmüş durumda. Zira Türkiye'yi başka bir NATO ülkesi üzerinden kuşatmaya çalışıyor. Bu da NATO'nun birlikte hareket etme iradesine zarar veriyor. Bunun sağlaması ise son 3 günde yaşananlarda saklı.
2: İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu, canisi, soykırımcısı, bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir.
3: İsrail sadece Orta Doğu'nun değil, Avrupa'nın da istikrar ve güvenliğini tehdit eden bir ülke haline geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasının sağlamasını son bir haftada yaşananlara bakarak anlamak mümkün.
1: Polis soruşturmaları, saldırının gerçekleştirilme biçimi ve istihbarat bulguları birlikte değerlendirildiğinde Leipzig Havalimanı'ndaki saldırı girişiminden Rusya'nın sorumlu olduğu ortaya çıkıyor.
3: Alman hükümeti 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu açıkladı. Ukrayna'ya ait bir uçağa mühimmat yüklendiği sırada patlayıcı yüklü bir drone sızmış ancak patlama mekanizması çalışmamıştı. Soruşturmayı tamamlayan Almanya Rusya'yı suçladı ve bir dizi yaptırım kararı aldı. Ama daha fazlasını da yaptı. Almanya bir NATO ülkesi. Saldırı girişimi de NATO topraklarında gerçekleştiği için bu saldırıya ortak bir yanıt verilmesi için NATO nezdinde girişimlerde bulunuldu.
4: Az önce Şansölye Merz ile konuştum. Leipzig'teki 4 Ağustos Rus hibrit saldırısının ardından NATO, Almanya ile tam dayanışma içinde duruyor.
3: Ancak Almanya buna rağmen NATO'nun 4. veya 5. maddelerini resmi olarak işletmeyeceğini ilan etti. Peki bunun nedeni tüm NATO üyelerinin saldırıya aynı sertlikte tepki vereceğinden emin olmaması olabilir mi? Zira 4. madde bir müttefik ülkenin güvenliği tehdit edildiğinde ortak bir strateji belirlenmesini buyruk veriyor. NATO mevcut konjonktürde bu teste hazırlıklı olmayabilir. Müzik Avrupa'da bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları zirvesindeydi. Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko ile bir araya gelip kameralara beraber poz verdi. Bu fotoğraf kareleri içinde birçok mesajı barındırıyordu.
5: Türkiye hem dış politika alanında hem de ekonomi alanında Rusya'nın en ayrıcalıklı ortaklarından biridir.
3: Sadece bir gün önce Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'la İsrail arasında 3,5 milyar dolarlık bir güvenlik anlaşması imzalandı. Anlaşma Yunanistan'ı hava savunma kubbesi altına almayı taahhüt ediyor. Adı Aşil Kalkanı ve hedefinde Türkiye var. Bunu Yunan makamları da açık açık ifade ediyor. İşte Yunan Sağlık Bakanı'nın söyledikleri.
6: İsrail ile ittifak Yunan devletinin özgürlüğünü garanti altına alıyor ve Yunan devletinin özgürlüğü Türk tehdidine veya başka herhangi bir tehdide karşı çok önemli bir meseledir.
3: İsrail Türkiye'yi başka bir NATO ülkesi vasıtasıyla kuşatmaya çalışıyor. Böyle bir denklemde NATO'dan güçlü ve tek bir ses çıkması mümkün mü? Mümkün olmadığı için Almanya bırakın 5. maddeyi daha 4. madde çağrısı yapmaya bile cesaret edemiyor. Zira Rusya'nın Almanya'daki saldırısının amacı zaten NATO'daki birlik ve beraberliği test etmekti. NATO'yu sınıfta bırakan İsrail oldu.
0: Rusya-Ukrayna savaşında ne silahlar ne de tehditler sustu. Karşılıklı saldırılar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den savaşın seyrini değiştirebilecek bir açıklama geldi. Zelenski, Rus hava sahasının kapanmasını sağlayacaklarını söyledi. Bakalım.
1: Karşılıklı tehditler geldi. Rusya düşmanın çökeceğini söyledi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ise Rusya hava sahası için kritik bir uyarıda bulundu.
7: Жодному цивільному літаку.
1: Zelenski sosyal medya hesaplarından video mesaj paylaştı. Rusya hava sahasına ilişkin iddialı bir tehditte bulundu.
4: Rusya semalarında dikkate alınması gereken ölçekte insansız hava araçları olacak.
7: Війна.
1: Zelenski, Rus makamlarının hava sahasındaki tehlikeler konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmadığını öne sürdü, Rusya'ya gözdağı verdi.
4: Rus hava sahası fiilen kapanacak. Rusya'nın başlattığı savaş gökyüzünü kapatıyor. Rusya semalarındaki güvenli günler sona erdi.
1: Ukrayna hava sahası 2022'den beri sivil uçuşlara kapalı. Zelenski aynısını Rusya'ya yaşatacaklarını söylüyor. Açıklamalar sonrası Türkiye'den Moskova'ya uçuş yapan Türk Hava Yolu şirketlerine ait uçakların kalkış meydanlarına geri dönmeye başladığı yönünde bilgiler geliyor. Bazı uçuşlarsa iptal edildi. Rusya lideri Vladimir Putin'dense sert tepki geldi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te önemli açıklamalar yapan Putin, Ukrayna'yı terörizmle suçladı.
8: İlk nokta, teröristlerle müzakere edilmez. İkincisi, böyle trajediler yaşanırsa bir şekilde karşılık vereceğiz. Kimse bundan şüphe duymasın.
1: Tehditlerin yanı sıra Rusya'dan Ukrayna'ya saldırılar da sürüyor. Odessa'ya düzenlenen son saldırıda 24 katlı bir binada yangın çıktı. Çevredeki araçlar ve yapılar hasar gördü. Çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'nın lojistik merkeziyle liman ve enerji altyapısına da saldırı düzenlendiği açıklandı.
0: Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'deki ticari gemilerin sık sık hedef alınması bölgesel endişeleri artırdı. Karadeniz'e sıçrayan gerilimde Türk şirketlere ait gemiler de vurulmuştu. Saldırıların ardından bazı şirketler seferleri durdurma kararı aldı.
1: Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılar arttı. Büyük lojistik şirketleri bölgeden çekilmeye başladı. Türk şirketleri de endişeli. Rus tarafı Ukrayna limanlarına giden ticari gemileri hedef aldı. Ukrayna tarafı da Rus limanlarına yönelen gemileri vurmaya başladı. Dünyanın önde gelen lojistik firmalarından MSC'nin ardından Türk Akkon'la Arkas şirketleri de harekete geçti. Rusya ve Ukrayna limanlarına gemilerle yük göndermeme kararı aldıkları bildirildi. Karar Rusya ve Ukrayna savaşı boyunca ilk kez Türk gemilerinin üst üste hedef alınmasının ardından alındı. Türkiye ile bağlantılı 4 gemi Ağustos ayı içerisinde saldırıya uğradı. Necibe isimli Türkiye bağlantılı gemi 21 Ağustos'ta vurulmuştu. Türk bayraklı Ural gemisi aynı gün hasar alan gemidekilere yardıma gittiği sırada saldırıya uğradı. Türkiye'nin Karadeniz'de savaşın yayılmaması için

0: yaptığı uyarılara rağmen şiddet tırmanıyor. Şiddetin bölgede tehlikeli bir döneme kapı araladığına dikkat çekiliyor. Ukrayna'nın bu saldırıları Rusya'yı zayıflatmayı ve uzun vadede savaşma kapasitesini etkisizleştirmeyi hedefliyor. Yaşanan gerilimlerin temelinde savaşın giderek daha fazla deniz alanına ve ekonomik altyapıya taşınması bulunuyor. Çatışma bölge kadar küresel düzeyde de risk oluşturuyor. Seyri sefer güvenliğinin bozulması yalnızca gemilerin fiziksel güvenliğini değil, Karadeniz ticaretinin ekonomik sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor. Rusya ve Ukrayna'nın dünya tahıl piyasalarındaki ağırlığı nedeniyle deniz taşımacılığındaki aksama küresel gıda arzını doğrudan etkileyebilir. Sigorta ve taşıma maliyetlerinin artan risklerle paralel şekilde yükseldiği de dikkatleri çekiyor.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarına batan yolcu gemisinin yüzlerce metre derinlikteki enkazına Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki gemiyle operasyon yapılıyor efendim. TCG Işın gemisinin ardından TCG Alemdar'da bölgede kazanın ardından dördüncü günde kayıp vatandaşlardan birinin naaşına ulaşıldı.
2: Operasyon sürüyor, arama çalışmaları devam ediyor. Girne açıklarında batan yolcu gemisinin yüzlerce metre derinlikteki enkazına ve ölenlere ulaşmak için Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki gemi görev alıyor. 24 ekibi de bölgedeki son gelişmeleri anlattı.
3: Katamaran tipi yolcu gemisinin enkazı 550 metre derinlikte tespit edildi.
2: TCG Işın gemisinin ardından TCG Alemdar'da görevde. TCG Işın geminin battığı yere giderek faaliyetlerine başlamıştı. 550 metre derinlikte batık olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi. TCG Alemdar gemisi de bölgeye ulaşarak faaliyetlere başladı. Batıkta kalmış olabileceği değerlendirilen cenazeleri çıkarmak için çalışacak.
3: Feci olayda Türkiye'den görevlendirilen TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri Girne açıklarında arama kurtarma faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor.
2: Gece gündüz devam eden çalışmalardan ilk sonuç da alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman arama çalışmaları hakkında yeni bilgiler paylaştı. Kayıp bir vatandaşın naaşına ulaşıldığını söyledi.
4: Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu arama kurtarma çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün kurum kuruluşlarıyla tam destek veriyor.
2: Diğer kayıplar için çaresiz bekleyiş sürerken vefat edenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Onlardan biri uzman çavuş Fahri Ateş'ti. Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Ateş ailesini kurtardıktan sonra can yeleği bulmak için gemiye geri dönmüş ve hayatını kaybetmişti. Batan geminin geçmişi de mercek altında. Filo denizciliği kullanan müşterilerin internette yıllar içinde yaptığı yorumlarda şirketin gemilerinin eski ve bakımsız olduğu öne sürüldü. Yaklaşık 7 yıl öncesine kadar uzanan yorumlarda uzak durun, tam bir kabus, pişmanlık ve korkunç ötesi gibi ifadeler kullanıldı. Bir gemi inşaat mühendisi ise geminin 2003 yılında darbe aldığını ve hasar gördüğünü söyledi. 2016 yılında geminin onarım konusunda anlaşma sağlanamadığını anlattı. 2016'dan sonra gemide hangi işlemlerin yapıldığını bilmediğini söyledi. Öte yandan pazartesi günkü mahkeme sürecinde ortaya çıkan belgeler geminin bakımlarının eksiksiz olduğunu göstermişti. Gemi mühendisleri odası ise kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da 2026-2027 adli yıl açılış programında açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, kamu gücünü ve kaynaklarını kişisel ya da örgütsel menfaat için kullandığı öne sürülen herkes hakkında iddiaların hukuk ve somut deliller çerçevesinde titizlikle ele alınacağını söyledi.
5: Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda bu dönemi aynı zamanda adaletin yüzyılı kılmak istiyoruz.
6: Akın Gürlek'ten adalet mesajı. Türkiye yüzyılı adaletin yüzyılı olacak.
5: Adaletin yüzyılı bizim için yalnızca bir slogan değildir.
6: 2026-2027 adli yıl açılış programında adalet sisteminin daha hızlı ve etkin işlemesi için atılacak adımlar öne çıktı. Hedef Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı yapmak ve vatandaşın adalete daha hızlı ulaşmasını sağlamak.
5: Vatandaşlarımız hukukunun korunacağına, haksızlığa uğradığında hukuk düzeninin kendisine güvence sağlayacağına, suç işleyenin hukuk önünde hesap vereceğine ve masum olanın korunacağına inanmalıdır.
6: Uzun süren dava ve soruşturmaların daha erken tespit edilmesi için yargı hizmetlerinin büroları çalışmalarını sürdürüyor. Alo Adalet 135'te 1 Eylül'de Anadolu, Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak başladı. Hizmetin Ekim'de tüm adliyelerde faaliyete geçmesi planlanıyor.
5: 1 Eylül itibariyle Anadolu, Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak başlayan uygulamayla özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşlarımızın başvurularını hızlı ve güvenli bir biçimde ilgili mercilere ulaştırabilecekleri yeni bir iletişim kanalı oluşturduk.
6: Geçmişte aydınlatılmayan faili meçhul dosyalar yeniden inceleniyor. Günümüz teknolojileriyle çok sayıda olayın aydınlatılmasında önemli mesafe alındı.
5: Faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerine hassasiyetle duruyoruz. Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmalarıyla geçmişte aydınlatılamamış dosyaları günümüz teknolojileri ve kriminal imkanlarda yeniden değerlendiriyoruz.
6: Yeşil vatanın korunması için orman yangınları, sabotajlar ve çevre suçlarına yönelik soruşturmalarda titizlikle yürütülecek.
5: Kasten çıkarılan yangınlardan sabotaj girişimlerine, ihmali davranışlarla büyük çevre zararlarına sebep olan eylemlere kadar bu alanda soruşturmaları titizlikle yürütülmesi ve maddi gerçeğin süratle ortaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır.
6: Bir diğer başlıksa uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar, sokak çeteleri ve organize suçlarla mücadele oldu. Suç gelirlerinin aklanması ve dijital suçlara karşı olan mücadele de sürecek. Yolsuzluk iddiaları, kamu gücü ve kaynaklarının kötüye kullanılması da dahil olmak üzere somut delillerle araştırılacak.
5: Aynı yaklaşım ülkemizin uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödediği terör meselesi bakımından da geçerlidir. Terörist Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı, terörün artık ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir.
6: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda birlik ve beraberliğin korunacağı belirtildi. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü ve temel hakların korunması öncelik olacak. Avukatların daha güçlü ve çağdaş şartlarda görev yapması için meslek örgütleriyle çalışmalar sürdürülecek. Tüm adımlarla vatandaşın adalete zamanında ulaşması ve yargıya güvenin güçlenmesi hedefleniyor.
5: Yeni adli yılımız hayırlı olsun.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş'ta düzenlenen şehit aileleri ve gazilerimizle birlik ve vefa buluşması programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye süreci geçmişi unutmak değil, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmenin adıdır dedi.
7: Terörsüz Türkiye süreci geçmişi unutmak değil, milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmenin adıdır. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle daha güçlü bir Türkiye'ye sizlerle beraber yürüyeceğiz.
6: Terörsüz Türkiye süreci geçmişi unutmak değil, birliği güçlendirmektir dedi. Süreçte şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerinin en önemli başlıklardan biri olduğunu belirtti.
7: Ailelerimizin hassasiyetlerini dile getirdik. Bu kahramanlıkların bedeli ödenemez ve hiçbir makam bir şehitlik makamına eş duyulamaz.
6: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muş'ta şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, hedefin terörün olmadığı bir Türkiye olduğunu ifade etti.
7: Milletimizin hayali terörün olmadığı bir Türkiye'de evlatlarımızı yetiştirmek. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah terörün olmadığı, huzurun hakim olunduğu, evlatlarımızın güvenle büyüdüğü, gençlerimizin İstihdamla güçlendi. Ülkemizin üretimle, gücüyle daha fazla büyüdüğü bir Türkiye kurmak istiyoruz.
6: Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin temel amacının huzur, birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu vurguladı.
7: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörün son bulduğu, hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, hiçbir hanenin artık huzursuz olmadığı, Türkiye'nin huzuru, birliği ve beraberliği için yürüttüğümüz çok kıymetli bir adımdır.
6: Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye hedefinin aynı zamanda büyüyen bir

0: Türkiye anlamına geldiğini belirtti.
1: Terörsüz Türkiye, büyüyen bir Türkiye demektir. Terörsüz Türkiye, kardeşlerin vuku bulduğu bir Türkiye'dir. Sizlerle yol yürümekten gurur duyuyoruz. Sizlerden bir kere Allah razı olsun. Çünkü bugün bu süreçteysek sizler sayesinde buradayız ve sizlerle beraber yol yürüyoruz. Sizlerin duasıyla bugünlere geldik. Bundan sonraki süreçte de her daim yan yana olacağız, birlikte olacağız ve birlikte terörsüz Türkiye'yi inşallah inşa edeceğiz.
2: Evet, Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'ne yapılan başkan vekili seçimi yenileniyor efendim. Seçim 5 Eylül'de tekrarlanacak. Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yeniden yapılacak. Mahkeme seçime ilişkin yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetti. Belediye Meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere 5 Eylül'de toplanacak. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş 31 Temmuz'da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Dedetaş daha sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı. 5 Ağustos'ta yapılan başkan vekili seçimlerinde ise şaibe tartışması yaşanmıştı. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gözaltılar da var. Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir ifadelerine başvurmak üzere gözaltına alındı. Ve İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförüyle tutuklu başkan yardımcısının şoförünün İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli hakkındaysa ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmıştı. Keçiören Belediyesi'ndeki uyuşturucu taramasında savcılık devrede. Belediyede yapılan testlerin ardından başlayan süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla adli boyuta taşındı. İlk tespitlere göre 171 personelin testi pozitif çıktı.
3: Keçiören Belediyesi'ndeki uyuşturucu taramasının sonuçları belli oldu. Belediyede 213 personele uyuşturucu ve uyarıcı madde taraması yapıldı. İlk testlerde 171 personelin sonucu pozitif çıktı. Süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devreye girmesiyle adli boyuta taşındı. Başsavcılık basına yansıyan bilgiler ve kurum içi yazışmaları ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında testlerde pozitif sonuç çıkan kişilerden alınacak kan, kıl ve idrar örnekleriyle kesin tespit yapılması için adli işlemler başlatıldı. Emniyet birimleri ilk testlerde pozitif sonuç tespit edilen şüphelileri adli tıp kurumuna sevk etti. Böylece uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımıyla kullanılan maddenin türünün adli yöntemlerle belirlenmesi için süreç başlatıldı. İlk testlerdeki 171 pozitif sonucun ardından yeniden test yapıldı. Soruşturma dosyasına giren tutanaklara göre ilk aşamada pozitif çıkan 171 kişiden 42'sinin tekrarlanan testlerinde sonuçların negatif seviyeye düştüğü bildirildi. Süreçte bazı çalışanların iş akitleri sonlandırılırken test vermeyi reddeden bazı personelin de istifa ettiği öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı biyolojik örneklerde tespit imkanının zamanla azalabileceği değerlendirmesiyle ilgili birimlere yazı göndererek işlemlerin süratle tamamlanmasını istedi. Keçiören Belediyesi'ndeki taramayla başlayan süreçte kesin sonuçları adli incelemeler belirleyecek.
2: Edirne'deki Hamzabeyli sınır kapısında Romanya plakalı bir tır X-ray taramasına sevk edildi. Taramada tırın dorsesinde 121 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildi.
4: Uyuşturucu operasyonu yapıldı. Zehir tacirlerinin kirli planı bozuldu. Operasyonun adresi Edirne. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Romanya plakalı tır Hamzabeyli gümrük sahasına girişinin ardından X-ray taraması

0: hattına sevk edildi. Polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin koordineli çalışmasında tırın dorsesinde yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesiyle tırın dorse kapakları ve çadırı açıldı. Yüklerin arasından 121 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Tır sürücüsü, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.
1: Edirne Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. CHP Edirne Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.
2: Edirne Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı. CHP'li isim gözaltına alındı.
3: Sen hallet işini, benim ofise gel abi ya. 5 dakika gelirsin, ne olacak?
2: Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, bir müteahhitin 23 Ağustos 2026'da kolluk birimlerine başvurması üzerine başlatıldı. Müteahhit, CHP Edirne Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar'ın kendisini arayarak ruhsat onayını çıkarabileceğini söylediğini ve karşılığında 200 bin avro talep ettiğini ileri sürdü.
4: Yok, gelmez. Ben gelirsin, tamam abi. İşim bitince gelirsin. Tamam.
2: Başsavcılığın talimatıyla Yağcılar hakkında iletişimin dinlenmesi ve teknik araçlarla izleme kararı verildi. 1 Eylül'de müteahhitle CHP'li Yağcılar'ın buluşmasının ardından ekiplerce gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
3: Şuradaki arkadaşlar emniyetten.
4: Hangisi?
3: Sağ arkada oturalı.
4: Kim onların?
3: Bakma şimdi, bakma. Huzursuzluk yaratmış.
4: Sen biliyorsun abi.
2: Görüşmenin görüntü ve ses kayıtlarına alındığı bildirildi. Yağcılar'ın ikametinde ve avukatlık ofisinde yapılan aramalarda 4 bilgisayar, 2 defter ve evrağa el konuldu. Yağcılar'ın emniyette susma hakkını kullandığı bildirildi.
3: Sen hallet işini, benim ofise gel abi ya. 5 dakika gelirsin, ne olacak?
4: Abi ofise gelmem abi. Sen benden şüphe duydun, ben ofise gelmem.
2: Ayrıca Yağcılar hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılırken mal varlığı hareketlerinin incelenmesi ve masak raporu hazırlanması için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.
4: Tamam.
3: Tamam
4: oldu.
1: Türkiye tarafından aranan 22 suçlu Gürcistan emniyetiyle yapılan ortak operasyonda kıskıvrak yakalandı. Detayları İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı.
5: 23-24 Ağustos tarihlerinde burada Gürcistan makamlarıyla bizim polis teşkilatımız ortak bir operasyona imza attı. Bunun neticesinde bizim kırmızı bültenle aradığımız 22 kişinin yakalaması yapıldı.
6: Türkiye ve Gürcistan polisi ortak operasyona imza attı. Türkiye tarafından aranan 22 suçlu kıskıvrak yakalandı.
5: Ülkemizde suç işleyen, yurt dışına kaçan kişiler, suçlular başka yerlere kaçmakla bizim elimizden kurtulamayacaklar.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan ziyaretinde iki ülkenin ortak düzenlediği son operasyonun detaylarını paylaştı. Türkiye, daha önce Gürcistan'da tespit edilen 22 suçlunun bilgilerini Gürcistan'la paylaşmıştı. Şahısların adreslerinin belirlenmesiyle operasyon için düğmeye basıldı. 23-24 Ağustos'ta yapılan baskınlarda 22 suçlu Gürcistan'da kıskıvrak yakalandı.
5: Bu 22 kişinin 11 tanesini Gürcistan makamları bize iade ettiler. 11 tanesi de burada işledikleri suçlardan dolayı şu anda cezaevindeler.
6: Söz konusu 11 suçlu da Gürcistan'da cezalarını çektikten sonra Türkiye'ye iade edilecek.
5: Dünyanın neresine giderse gitsinler, hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar. Takip edeceğiz. Bu tür ziyaretlerle peşlerini bırakmayacağız. Onları yakalayıp Türk adaletine teslim edeceğiz.
1: İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesine ilişkin davada 3. bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. 5 akademisyenin hazırladığı raporda olayın birden fazla ihmalin birleşmesiyle yaşandığı belirtildi. Sanıkların yargılanmalarına ise 4 Eylül'de devam edilecek.
7: Aman Allah'ım.
2: Üçüncü bilirkişi raporu hazırlandı. Sanıklar ağır kusurlu bulundu. İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sırasında su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'le onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili davada İstinaf Mahkemesi'nin talebi üzerine hazırlanan 3. bilirkişi raporu dava dosyasına girdi.
7: Aman Allah'ım.
2: Yıldız Tek

0: Teknik Üniversitesi'nden 5 akademisyen tarafından hazırlanan 105 sayfalık bilirkişi raporunda olayın birden fazla ihmalin birleşmesiyle meydana geldiği belirtildi. Öte yandan raporda olayın meydana gelmesine ilişkin teknik süreç 2015'ten 2024'e uzanan bir zincir halinde değerlendirildi. Raporda 3 sanık asli ağır kusurlu, 6 sanık asli ikincil kusurlu bulundu. Sanıkların yargılanmalarına 4 Eylül'de İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nde devam edilecek. Aman
1: Allah'ım. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisinin daha işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükseldi. İzmir'in Buca ilçesinde bir mobilya dükkanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın sırasında ard arda patlamalar oldu. İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar.
2: Önce alevler, ardından patlama sesleri. İzmir Buca'da iş yeri yangını korku dolu anlar yaşattı. Yoğun duman, alevler ve patlama sesleri vatandaşları sokağa döktü. 3 katlı bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini kapladı. Çevredeki 3 iş yeriyle bir eve sıçradı. Yangında şiddetli patlama sesleri çevrede paniğe yol açtı. Yükselen yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Faciadan dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Mobilya dükkanı ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.
1: Bitlis'in Tatvan ilçesinde özellikle yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Van Gölü kıyısında 100 kişinin katılımıyla kapsamlı çevre temizliği yapıldı efendim. Çalışmalar sonunda yaklaşık 4 ton çöp toplandı. Yetkililer etkinliklerin benzer şekilde belli aralıklarda devam edeceğini belirtti.
2: Detaylı temizlik yapıldı. Tam 4 ton çöp toplandı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısındaki kirlilik 100 kişiyle temizlendi.
3: Zaman zaman burada kirlilik de görebiliyoruz. Bizim Van Gölü'nün temizliği bizler için çok önemli bir başlık.
2: 7'den 70'e herkes Van Gölü kıyılarını temizlemek için seferber oldu.
3: Van Gölü'nün temizliği, Van Gölü'nün korunması en yukarıda ta Cumhurbaşkanımızdan itibaren tüm devlet yetkililerimizin üzerinde durduğu bir konu.
2: Ekipler benzer çevre temizliği çalışmalarının tek seferle sınırlı kalmayacağını, Tatvan'ın Van Gölü kıyısındaki farklı noktalarda da belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.
3: Bütün sahili temizleyeceğiz. Niyetimiz o şekilde. Vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyoruz. Van Gölü dünyada tek, eşsiz güzellikte, çok kıymetli. Hem gölümüzü hem de gölümüzün çevresini koruyalım.
1: Efendim bu haberle moderatör geceyi noktalıyoruz. Herkese iyi geceler dilerim. Hoşça kalın.

0: spor hali dediğimiz koruma haline kendini döndürüp doğada gezebiliyor. Konserve yaparken hijyenik koşullara çok dikkat edilmezse, içinde hava kalırsa, anaerobik ortam oluşursa bakteri burada çoğalıp toksin üretebiliyor. Bu toksin nerede? Nörotoksin dediğimiz sinirlerin iletilerini bozabiliyor. Dolayısıyla konserve yaparken bir, hijyenik koşullara çok dikkat edeceğiz. Elimizi iyi yıkayacağız. Sebzeleri, meyveleri iyi yıkayacağız. Sonra kavanozu tam doldurup içinde hava kalmamasını sağlayacağız. Ve kapağı da sıkıca kapatıp dış ortamla temasını keseceğiz. Tabii konserve yaparken sirke, turşu gibi asidik malzemelerin kullanılması toksin üretimini engelleyebilir. Daha faydalı ama düşük asitli ev konserveleri yapılınca asit ortamı düşük olduğu için bakterilerin üremesi kolaylaşabiliyor. Bir de hava teması olursa, hava alırsa daha da kolaylaşıyor. Biz bunu nereden anlayacağız? Konserve yapıldıktan sonra rengi, saklama koşulları çok önemli. Toksin ürediğinde, içinde üreme olduğunda kapağı şişmeye başlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela şöyle vuruyoruz yukarıdan. Bir hava alma, şişme yok. Eğer bozulma başlarsa içinde bakteri, toksinler hava üretmeye başlar anaerobik ortamda ve kapak şişme yapar. Bu tür konserveleri kesinlikle tüketmemek lazım. Temiz ortamda, soğuk ortamda saklamak lazım. Hijyenik koşullar dediğimiz iki türlü temas kontaminasyon olabiliyor. Bir, kullandığımız malzemelerin temiz yıkanmaması sonucu malzeme kontamine olabiliyor. İkincisi de biz el yıkamaya, temasa dikkat etmezsek biz kontamine edebiliyoruz. Babaanneniz çok doğru yapmış. Maşayla temiz ortamda bunları doldurup adeta böyle fabrikasyon ortamı gibi tam doldurup kapağını da tam kapatmak en önemlisi.
1: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe hem çocuk esirgeme kurumuna hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek

mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak

ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yükselşenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın cesaret pınarında, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç de ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın izleyicilerimize, dinleyicilerimize.
0: Nasılsın, ne var ne yok?
1: Hamdolsun valla, sabahleyin bir şok halinde yani inanamadım.
0: Ya evet yine.
1: Yani böyle bir şey yap, şey gibi yani kabus gibi bir anda duyunca yani hani kulaklarıma inanamadım dersin ya.
0: Evet.
1: Arabayla gelirken.
0: Televizyonları şimdi açan seyircilerimiz gerçi son dakika olarak görüyor ama radyoda bizi dinleyen dinleyicilerimiz için söyleyelim. Efendim Silivri açıklarında gece yarısından sonra iki yük gemisi çarpıştı. 18 mil güneyinde Silivri'nin, yani yaklaşık 35 kilometreye falan tekabül ediyor.
1: Bir tanesi tanker olabilir diye.
0: Kocaeli'den Alaa'ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli
1: tanker mi o?
0: Galiba tanker o. Tanker ticari olursa, gemiyle. Evet, İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli
1: Batano.
0: Ticari gemi.
1: Evet.
0: Çarpıştı.
1: Evet, evet.
0: Battığı öngörülüyor. Çünkü
1: yani öyle artık
0: şey,
1: ya
0: ben... gemiye ulaşılamıyor abi.
1: Tabii tabii.
0: Gemi 10 personeli var geminin. Personellerin evet. Telefonlarına ulaşılamıyor.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim. Yaklaşık 900 metre bir derinlik söz konusu kazanın meydana geldiği yerde. Böyle enteresan.
1: Ortalamasıdır o. Yani 900 ile atıyorum 600 metre arası bir yerdir. Minimum maksimumu ölçüler ama tabii ne tarafa yani şimdi insan tabii hani hep bu cümleyi kuruyoruz da biraz da mantıklı ve makul konuşmamız lazım. O kadar uzman konuşmuş, anlatmış. Ben de yol boyunca bir buçuk saat boyunca da dinlemeye çalıştım. Bir de vaka ortada her şey. Ya yani arama kurtarma ekipleri var. En yüksek teknoloji kullanılıyor. Tabii ki oradan kaza sonrası aynen karakutlarda olduğu gibi gemilerde de bu kaza şeyde uçaklarda uçuş veri kaydı cihazı diye bir şey var.
0: Hı.
1: Bir de kokpit dinleme cihazı gibi. Hem kaptan köşkü dinlendiğini hem de aynı zamanda
0: kara kutu.
1: Evet, onun denizde kullanılan
0: düşün.
1: Deniz versiyonu düşün.
0: Tamam.
1: Sinyalizasyonları, o seyir giriş tip girişleri tabii bunlar gemiden gemiye değişir. Her gemi balıkçı teknesinde bu olmaz tabii. Yani her tarafta var diye bir kayıt diye şart yok. Uçaklara daha şey disiplinli bir şey bu. Bu tabii eski bir gemi herhalde. Bilemiyorum, kuru yük gemisi. Şimdi o yüzden biraz uzattım. Şunun için söyledim. Yani Sayın Bakan da galiba benzer bir şey söyledi.
0: Az önce ulaştı. Evet.

0: Bakanı Sayın Uraloğlu.
1: Yani onun normalde durumu o kadar büyük açıkladı. Bir geminin belli o açıklığı öyle bir yerde bulunabilmesi, hele şimdiki imkan şeylerle, teknolojiyle çok rahat, basit yani öyle büyük bir gemi, yani kayığı bulabiliyorlar. Hemen şeyden sistem, uydu sistemleriyle arıyorsunuz, biliyorsunuz. Çok küçük parçalar dahi görülebiliyor. Ama o kadar büyük bir gemi, mekan belli, çarpışma yeri belli. Çünkü hemen çarpışmadan hemen bir 6-7 dakika sonra zaten sinyaller veriliyor.
0: Evet.
1: İşte şey yapılıyor, acil imdat çağrısı yapılıyor falan filan. Ama yani muhtemelen, yani söyleyip dilimiz varmıyor ama bir gerçeği de ortaya koymak lazım. Sayın Bakan da, Uraloğlu da açıkladı. Yani çok kısa süre içerisinde batmış olması lazım bu geminin. Ama derken batmış olma ihtimali çok yüksek. Batmış diye öngörülüyor şu anda.
0: Doğru.
1: Daha doğrusu değerlendiriliyor.
0: Kazanın oluş saati, muhtemelen personelin bir kısmının istirahatte olması.
1: O detayları çok bir şekilde yani tamamen tahmini şeyler. Ama şu var yani.
0: 3'te gece 03'te oldu. 3'te
1: evet. O vardiya var diye biliyorsunuz, denizcilikte böyledir. Aynı havacı olduğu gibi. Yani o durmaz o. Yani 24 saat çalışan bir sistem o. Diye gemide seyrediyorsun. Bunun gecesi gündüz diye bir şey. Ay, yani hadi dinleyelim. Demir atarsan dinlersin. Yok diye, eğer denizde seyir halindeysen dinleme diye bir şey yoktur. Vardiyalı çalışırız personel. Şunu söyleyeceğim şimdi. Yüklü olduğu söyleniyor tabii. O da başka bir hadise.
0: O batmayı etkiler değil mi abi? Yani boş olması,
1: tabii,
0: yüklü
1: tabii,
0: olması.
1: Şöyle, tabii yüklü olması çok da hızlı batmasını sebep olur. Hı-hı. Bir de yani şeyden bahsediyor. Büyük sacruloların olduğu. Yani bir tanesi bile 8-10 ton sayılabilen. Ne, hangi sac bilmiyorum tabii. Onların şekilde demir olması, yoğun bir şekilde. Onların da bir de kolay kontrol edilemeyiz daha. Yani belli eğimi kazandıktan sonra onların yuvarlanması, birbirine çarpma ihtimali, bu havacılıkta da aynı şekilde çok sabitlenir bunlar böyle. Hı hı. Tabii bir imkan olabilir. Bunlar tamamen şu anda ihtimaller, farazi konuşuyoruz ama şöyle bir şey var. Onun da bir dikkat etmek lazım. Önemli olan burada 10 personelin kaybolması olması.
0: Evet.
1: Eğer yani tahmin edildiği üzere, Sayın Bakan'ın da ifadesi üzerinden söylüyorum, bir de bir rakam var ortada. 11 dakika. O dakikayı şöyle hesaplayabilirsiniz. Kaza anı verildiği andan itibaren gemiden sinyalin kesildiği an itibaren olabilir. Dakikayı kimse görmedi ki, batarken gördü mü? Görmedi. Onu muhtemelen en son sinyalin aldığı vakit, yani gemi suyun altında çok birkaç yüz metre aşağı indikten sonra o sinyallerin tüm elektrik tetribatlı kabuk, yani yok olduğunu tahmin edersin. Öyle bir şey olduğunu düşünebiliriz. O yüzden de belli vakitte bile verilmiş.
0: Hikmet olması. Abi dün söyledik daha ve sen yine dün bana dedin ki ya öyle deme. Ben sana dün daha dedim ki ya Hikmet abi, bu deniz ulaşımı hava gibi değil. Yüzyıllardır deniz ulaşımı, yani her tabir yerindeyse her kara delik bir şekilde bulunup kapatılmıştır ya. Hani deniz ulaşımı bu falan, daha dün dedim. Sen de dedin ki ya insan var oldukça kazalar olmaya devam edecek dedin. Evet. Öyle deme dedin.
1: Evet.
0: Bak işte bu, yine bu, sen
1: bir vaka hocam, yani estağfurullah, onu şunun için söylüyorum yani bu ya yani hep şöyle derdi, eskiden ilk araba aldığımda ben tamirciye götürdüm ve şikayet ettim, bu araba dedim, aldığım araba da 1958 Opel Olympia falan, yani çok yaşlı bir araba. Dedi ki adam, abi dedi, bu kul yapısı dedi, tabii ki taşı bozulacak, sonuçta 4 tane civata üzerinde gidiyorsun dedi. Dedi, haşa da Allah bunu yapmadı ya. Bu kul yapısı dedi, böyle olur. Şimdi ben o günden hep aklımda 4 civata vardır yani. Araba dediğin 4 tane civata üzerine giden bir alet. Yani bunu mükemmelini yapsan ne olur? Bir şekilde yani insan oğlunun karşı koyamayacağı bir afet de böyle bir şey. Nepal'de olan şeye dünyanın en büyük teknolojisi kurtaramaz onu. Eğer oraya bir Alman koysa ölmeyecek miydi? Ölecek de.
0: Almanya'da gördük selfie.
1: Almanya'da gördük nitekim. Yani hep şeye kızardık biz Türkler efendim. Yahu hatta Çetin Altan'ın öyle bir şeyi vardı, bir yazısı vardı hatırlıyorum. Yani nasıl milletiz ki biz dere ağızlarına, oraya buraya evleri kuruyoruz ve felaket yaşıyoruz. Bu göre bile bile lades falan diyordu. Doğru, yani muhtemel sel yatağının olduğu yere ev yapılmaz. Doğru. Ya da deprem kuşağında yaşıyorsan, o bölgedeysen, hı hı, yıllar boyunca sallanan bir bölgedeysen bir ev yaparken de ona dayanıklı bir ev yapacaksın ki, değil mi? Hem teknik olarak böyle, hem ilmen böyle, İslami olarak da böyle, tedbirini alacaksın öncelikle. Derdi, ben o zaman o Almanya'da onca insan hayatını kaybettiğinde, dere ağzı değil hocam, 250 yıldır da bilinmiyor, tarihte öyle bir yerden suyun geçeceği de bilinmiyor. İnsanoğlunun başa çıkamayacağı tabiat olayları olur ve facia devam eder dünyada, edecektir de yani.

0: şeydeki gibi Amerika'daki orman yangını, Kaliforniya mıydı? Orman yangınları en sonunda bıraktılar adamlar. 2,5-3 ay ne yandı.
1: Evet.
0: Beklediler bitmesini. Yangının bitmesini beklediler.
1: Mücadele edemediler
0: tabii
1: çünkü.
0: Yani şey,
1: koca Amerika'dan
0: tabii
1: bahsediyorsun.
0: Tabii dünyanın büyük hava filosu var. Ama yapamazsın yani. Şimdi bu işler de böyle. Gemi sayısı çoğaldı. Havada şu an hava çok kalabalık. Yani eskisi gibi de değil yani. Düşünebiliyor musun Türkiye'yi, dünyayı, yani kendi bizden pay biçelim. Böyle yoğun bir yerde teknolojiyle birlikte tabii tolere edilebiliyor bu. Ama şu an teknolojisi olmasa 1950 yıllarda olsak şu trafiği koysan uçak havada uçak kalmaz.
1: Ya.
0: Her şey tecrübeyle, rotalarla yapılıyor. Şimdi bu da gemi de işi böyle. Hatırlatman da fayda oldu. Yani buradan da bir ders çıkılacaktır.
1: Doğru.
0: Şimdi mesela bu gemi bir tanesi parçanın düştü. Öteki galiba o tanker olan tankerlerin bir özelliği var bir de. Onlar da kompartıman şeklinde. Yani bir tarafı delinince batmıyor gemi.
1: Parça parça
0: Tabii
1: parça
0: parça
1: oluyor.
0: parça onlar. Bir de double jacket yani bir hatta çift cidarlı olan gemiler. Tanker olduğu için. Yani onların da bir standartları var çünkü.
1: İçeride sızdırmazlık sağlayacak
0: İçin tabii
1: olan
0: iki
1: bir
0: katlı
1: cidar
0: onlar.
1: var. Onun dışında da dış
0: Tabii
1: katman var.
0: ya kaç yıl önce Titanic de bu şekilde yaptılar. Yani Titanic de hesapta burası batsa burayı kapanıyordu falan filandı. Öyle öyle yola çıktı zaten. 100 sene önce. Ama görüyorsun hala bunlar yaşanıyor. Öteki kuru yük gemisi dolu, öteki boş. Tabii aslında bir sürü şey soru var. Ben şimdi dediğim gibi gene şu anda Türkiye'de işte bu işle ilgili olarak gemi kaptanları, işte bu kaza ile ilgili uzmanlar, rapor hazırlayanlar, yıllar boyunca bu işe emek vermiş olan arama kurtarma ekiplerinin yanında çalışmış olan kişiler falan her neyse bunlarla konuşulacak bulunmaya çalışıyor. Ama önemli olan şu an şu. 10 kişi kayıp ya. Muhtemelen öyle değerlendiriyoruz. Yani o gemi batmış. Normalde aşağı benim düşüncem. Sayın Bakan da söyledi ama yani duyduğum anda dedim ki sabahtan buraya kadar eğer uçaktan, helikopterden arama kurtarma gemiyi göremiyorsa
1: Görülemiyorsa,
0: gemiyi göremiyorsa o
1: evet.
0: gemi yoktur zaten.
1: Doğru.
0: Şimdi şu olay şöyle değerlendirme en son. Filikalar ya da işte yaşam botları olduğu görünmüş. Burada ben şaşırdım. Birkaç farklı radyo kanalında farklı değerlendirmeler oldu. Ben de onları anlayamadım. Yani orada tabii asıl problem orada. Diyor ki yani bir tanesi diyor ki şey adam demek ki onu açmışlar. Yani bot yaşam botu dışarıda duruyor. Ya da işte filika mı tam bilmiyorum görmedim de ne olduğunu. Ya da işte kurtarma filikaları vardır ya böyle. Onlar zaten batmaz. Yani gemi batsa da bir
1: Doğru.
0: anaforla bir aşağı çekilir. Tekrar
1: Sonra
0: geri çıkar.
1: yukarı çıkar.
0: Tabii. Hiçbir güç batıramaz onları. Ancak bağlanması lazım. Sıkı sıkıya ki onunla birlikte insin aşağı. Bunun aslında gemiden kurtulduklarını yani gemiden çıkan en azından belki de kaptan belki de bir tane çımacı başı neyse çalışanı kurtulduğunu ama onu attığını fakat atmasına rağmen oraya binemediğinden bahsetti bir tanesi. Diyorum ki bu dedikodu bari ifadeler çok duyacağız bu akşam kanallarda
1: Doğru.
0: ama bir gerçek var ortada. O tür şeyler benim bildiğim hani okulda en azından okuduğum kadarını söylüyorum. O tür şeyler öyle birisi atmasına da gerek yok. O filikalar serbest takılmış şeylerdir. Gemi battığı zaman zaten onlar dışarıda kalırlar. Çoğu daha doğrusu böyledir. Özel bir bağ ile iyice zapt edilmiş değildir onlar. Batmaya başladığı anda gemi o filikalar ve bazı botlar sistem kendini bırakır gevşetir. Yani su üstünde kalır o zaten. O yüzden burada yaşayıp yaşamamak çünkü her konuşma bir insana bir şey veriyor yani. Geminin battığını muhtemelen herkes söyleyecektir.
1: Doğru.
0: Çünkü ortada yok, gemi yok. O tabii oradaki insanların Allah şimdiden bir şey söyleyemiyoruz tabii. Onları bekleyen yakınları değil mi? Yakınlarına biz onlara sabır diliyoruz.
1: Evet.
0: İnşallah hayattadırlar. Bir
1: Hayırlı haber
0: şekilde
1: alırlar
0: bir
1: inşallah.
0: şekilde bir filikaya bir şeye dokunmuşlardır. Bir yerdedirler ya ortaya çıkarlar diye beklersiniz ümitle. Ama yaşanan şey bu. Yani gemi yok. Gemi şimdiye kadar olsaydı Sayın Bakan da onun üzerinden ve de vakit vermesi de ben ona göre şey yapıyorum. Yani o gemiden alınan bu tür kazalarda battığı zaman yerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmış bir teknolojik şey bu. Sinyal verici bir cihaz. Şeylerde de uçaklarda da kara kutu vardır mesela bu. Uçak denize düşer. O kara kutu uzun bir süre abartmış olmayayım ama bir aya yakın bir şekilde sinyal vermeye devam eder. Yeni teknolojiyle birlikte bu çok gelişmiş bir şey yani. Çok gelişmiş bir. Şimdi onun ne kadar onu kullanıyor. Gemicilikte öyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi yani çok daha fazla rahat bir şekilde gideceğin. Havacılıkta havalimanı olmazsa kalkamazsın. Yani balon bile havacılığa tabidir. Mesela biz Nevşehir'de balonlar falan çıkıyor ya.
1: Turistik
0: tabii
1: amaçlı
0: o bile
1: sıcak hava
0: tabii
1: balonlarından
0: onlar sivri
1: bahsediyorsun.
0: havacılıkta itibat halinde onlar. Çünkü havayı işgal ediyorsun bir şekilde. Şeyde ne derler ona? Denizde bu çok daha rahat tabii. Teknesi olan bir adam çıkar, haber verir, logo vardır. İşte giriş, liman giriş hakkı falan. Onu bilirsin en azından ama çok da kontrol edilebilir değildir yani.
1: Abi.
0: Göçmen, kaçak göçmenler falan filan da oluyor biliyorsun.
1: Doğru.
0: Mesela onlar kontrol etmesi çok zor şeylerdir. Bu gemi ne kadar bu tertibatı vardı? İşte GPS'ler, ne kadar kontrol sistemleri, takip cihazları, seyir sefer kayıt cihazları, yani seyir kayıt cihazları çalışır durumda mıdır? Ne durumdadır? Yoksa yani kendimiz, abi ben 50 yıllık denizciyim vardır ya böyle bir. İşte ben gecede olsa görürüm, radarım zaten çalışıyor. Yani bütün bunların hepsi tabii çok çok daha sonraki şeyler. Ama dediğim gibi detayları bugün gün boyunca bence haber inşallah hayırlı bir haber gelir ama 10 kişi tek bir umut var burada aslında biliyor musun? Onu da söylemek lazım. Herkes aynı, aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Buradaki en büyük umut şu. Yaz mevsimi Eylül başı rüzgar yok. Deniz sıcaklığı gayet iyi.
1: Hipotermi riski yok.
0: Risk yok. Yani tabii şimdi düşünebiliyor musun? Karda kış bir şeyinde Marmara'dan bahsediyoruz. Yani düşer düşmez denize ne kadar saat durabileceksin ki orada?
1: Doğru.
0: Hiç şansın yok. Ama bu şartlardaki gemici onlar. Bunun eğitimini almışlardır muhakkak. Ama tabii ki bir gündüz vakti yani eğer bulunabilirlerse, neredelerse bir can yelekleri var mı yok bunu da bilemiyoruz. Allah hiç gönül istemez ama ihtimalleri hani bir doktor edasında konuşmuş gibi olmayayım ama o ihtimalleri değerlendirmek lazım. Yani gemiyle birlikte bir vefat mı ettiler kazada? Bilemiyoruz, bilemeyiz de henüz. Çok erken bunu söylemek ama tabii saat ve vakit geçtikçe aynen şeyde olduğu gibi, Girne açıklarında olduğu gibi, yani Akdeniz'de olduğu gibi,
1: Evet.
0: yani aradan 20 saat geçtikten sonra denizin altında bulunma şeyi şudur sadece orada. Yani oradaki naaşlara ulaşabilmek amacıyla aramaya devam edersiniz. Yoksa bir canlının, herhangi bir canlının yani bırak insanoğlu, balık olmadıktan sonra orada 24 saat değil bir dakikalar içerisinde insanoğlunun
1: Doğru.
0: dayanma şansı yok. O açıdan baktığımız zaman da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Her şeye hazırlıklı olmak lazım zihnen. Sadece buradaki mesele öyle de bir bitirelim bence. Yani de hatırlatman doğru oldu. Derinlik ben mesela bilmiyordum. Marmara'da bu kadar büyük derinlik olduğunu bilmiyordum. Yani 900 metre bayağı bir mesafe.
1: Doğru.
0: Yani birkaç benim bildiğim 300-500 metreden sonra zaten zifiri karanlık. Büyük korkunç basınç var. Ve çok az, çok iyi bir teknoloji ancak o kadar derinlikteki bir yeri incelemeye inebilir. Bir tabii ki insansız bir şeyle, deniz aracılığıyla
1: Robotla.
0: robotla aşağı inip orayı inceleyebilir. Tabii o da çok uzun bir şey yani. O ekibi kurmak, aşağı inceleyebilmek varsa bulunursa eğer şu anda bence tamamen 900 metre olması da hakikaten büyük bir handikap. Yani çok daha yakın mesafelerde basit takım cihazlarla şey yapabilirsin. Yani deniz yüzeyinden tarayarak dibi görebilirsin. Çok basit bir şekilde. Balık sürüsünü bile görüyorsun. Yani o kadar rahat taranabilir. Bunda biraz daha zor.
1: Doğru.
0: 900 metre olması. Bir de nokta atışı sen arıyorsun. Gemici normalde gittiğinde bu tür şeyleri kendi giderken yeri tarar. Ama ne kadar büyük bir alanı tarayacaklar, değil mi? Gemi nerede batmış olabilir? İhtimallere göre belli bir koordinatta çizilecek. Onun üzerine tarama başlayacak. İki taraftan ya da hangi taraftan bilemiyorum. İnşallah yani gene temennimizi söylüyoruz ama yani çok geçmiş olsun milletimize. Gene ikinci bir hafta içinde inanılmaz bir şey. Yani garip bir şey. Batan gemi kuru yük gemisi değil mi onlar için? İçinde o sacrolar vardı. Ve de bu sefer Marmara'da demek ki oluyormuş abi. Büyük konuşmak lazım. Bunlar böyle arka arkaya. Biraz şey mistik tarafı da var işin yani. Arka arkaya olması da enteresan değil mi? Hemen
1: Enteresan.
0: yıllar boyunca en son benim konuştuğum bu kaza Boğaz'daki bir geminin işte kuru yük gemisinin Boğaz'da bir villaya girdiği kazadır. Yani uzun süredir hep orada olur ya çünkü.
1: Doğru.
0: Ya da işte
1: O da
0: açıklarda bir
1: olumsuz hava
0: tamam.
1: koşullarından kaynaklı olur. Akıntıdan mütevellit olur.
0: Evet bravo.
1: Dümeni kilitlenir, bir şey
0: Ya da
1: olur.
0: küçük balıkçı tekneleri ya da kayıklar böyle
1: Hı.
0: finikalar falan böyle küçük kayıklar falan Marmara'da alabora olur. Adam çıkar dedi balığa çıkarlar. Küçük kayıklarla çıkanlar da vardır. Bizim gibi biz gençliğimizde öyle çıkardık. Caddebostan sahilden adalara doğru kayıkta kiralarsın. Oradan çaparı

0: Balık
1: tutarsın, balık tutarsın. Ondan sonra onun gibi böyle kazalar olur. Yani dünya etrafında olmaya devam edecek zaten. Yani insanoğlu
0: çok enteresan
1: sonuçta,
0: ya. Yani
1: ama arka arkaya böyle bir tanesi inanılmaz bir şekilde bir katamaranın alabora olması hala soruşturuluyor. Facia 2 ay önceden sinyal vermiştir. Su girer miydi, girmez miydi? Katamaranda değildi. O vaktimizi alacak daha o rapor hazırlanana kadar. Ardından hemen yani pazar değil mi öteki?
0: Evet.
1: Pazar.
0: Bugün çarşamba. 3 gün sonra.
1: 3 gün sonra bu sefer Silivri açıklarında. Enteresan bir şey yani.
0: Yani takip edeceğiz.
1: Bu gemi tabii kime ait onu bilmiyoruz değil
0: Hikmet
1: mi? Kimin
0: bir bahsettiği gibi.
1: Tuğberk İmamoğlu.
0: Adı Tuğberk İmamoğlu. Evet. Batan geminin adı o.
1: Enteresan Silivri açıklarında.
0: Türk. Personelin tamamı Türk. Türk bayraklı.
1: Evet.
0: Diğer tanker gemi de Türk bayraklı. Alsu. Orada gözle görülür bir hasar olmadığından bahsediyor arkadaşlarım.
1: Çok bir boyut farkı var belki de.
0: Muhtemelen abi.
1: Ya da şu var hocam. İşin sıkıntısı şu. Normalde bu gemilerin böyle bu çapta büyükte gemilerin çarpışıp batmaları ve 11 dakika gibi çok kısa süre. Hakikaten yani şöyle söyleyeyim çok sert. Yani dokunuş değil ötesinde bir şey olması lazım. İki burun buruna değil muhtemelen.
0: Gövdeden.
1: Bence yani şu bence şurada benzer bir şey yapılmış mesela.
0: Evet.
1: Yani ortadan gövdeden öyle bir yerden vurması lazım ki gemiyi.
0: 11 şimdi, dakika içinde batmış.
1: Evet yani o dakika meselesi ben oradan yani çarpış anını kaydedilmiştir. O büyük gemiden
0: evet,
1: inir.
0: Evet.
1: 3 atıyorum 0 5 bilmem kaç.
0: Zaten büyük
1: saniye.
0: Geminin şeyi kaptanı ben bir gemiye çarptım diye de bilgi veriyor yani.
1: Evet veriyor. Aynı anda aynı sinyaller buradayken mesela adam belki daha henüz bilmiyoruz. Belki de Alsu'nun kaptanı ya da Alsu'nun diğer onu gözlemleyebilen
0: personeli.
1: Yani, tabii güvertedeki personeli ne oldu diye. Çünkü gemiye çarpıyorsun. Gerçek zifiri karanlıktan bahsediyoruz. Unutmayalım. Saat evet. Gece 3. Zifiri karanlık.
0: Evet.
1: Hiç kimse kimseyi göremez orada. Evet. Orada bence o 11 dakika meselesi oradan çıkıyor olabilir. Yani çarptıktan sonra bir daha herhalde irtibata geçmeyecek. Bir ortak ters şeyleri var herhalde.
0: İhtimaldir.
1: Ne oldu, ne yapıyorsun diye ne kadar.
0: İrtibat kesilene
1: konuşurken
0: kadar geçen
1: şak
0: süre.
1: Şak diye bir kesildi belki
0: olabilir,
1: irtibat.
0: Olabilir.
1: Çünkü dakika koyuyorsunuz.
0: Konu hakkında gerekli olan inceleme yapılıyor ama öncelik arama çalışmalarında. Bu arama çalışmalarını dakika dakika hem bölgeden hem yetkili açıklamalarıyla 24'te olacak. Onu hatırlatayım.
1: Tabii.
0: Takipçilerimize.
1: Vakit hocam çok önemli burada. Vakitle yarış yapıyoruz.
0: Doğru,
1: eğer hayatta
0: iseler. Gerekiyor. Doğru.
1: Yani bu personel gemi battı. Ama hayatta iseler bunlar. Herhangi bir filikaya, küçük bir kaya ya da can kurtaran yeleğiyle.
0: Hı-hı.
1: Yani biri hayat hepsi. Umarız inşallah hepsi. Bir an önce bulunması lazım. Bu şekilde aramak da çok zor. Eğer üzerlerinde çünkü bir sinyal yok. Cep telefonuna ulaşılamıyor. Geminin sinyali yok. Yani burada hakikaten hani o meşhur Bermuda şeytan üçgeni hikayeleri var ya.
0: Evet.
1: Ben garipsedim o olayı çok. Yani benim anlamadığım şey hani yani dün söyleyen bendim. Kaza olmaya devam edecektir. Teknolojide bitiremezsin bu işi. Ama şöyle söyleyeyim yani hem gemiden 2026 yılından bahsediyoruz. Hem gemi sinyalizasyonundan o büyükte dev bir demir parçasından hem 10 tane personelin tamamından ne bir cep telefonu sinyali ne bir GPS, ne bir herhangi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.
0: Çok enteresan.
1: Yani Bermuda şeytan üçgeni hikayeleri vardır yani
0: evet,
1: efsane hikayeler.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Bazıları tabii şehir efsanesi de. Yani uçak giderken kayboldu. Açık okyanusta bir yerde, o üçgenin olduğu yerde sinyal yok. Ama tabii onlar şehir efsanesi. Yani artık yok öyle bir şey. Biliyorsun bir yerde bir uçak kazası olmuştu. Endonezya Hava Yolları mıydı? Hatırlayamıyorum. Uçak aylar sonra bulundu.
0: Radardan bir anda kaybolmuştu.
1: Hatta evet. Haftalarca, aylarca konuşuldu.
0: Evet.
1: Aylar sonra bulundu.
0: Enkazı da bulunamadı.
1: Evet. Yani aylar
0: evet,
1: sonra
0: evet, evet.
1: Nereye gitti belli değildi
0: evet,
1: uçağın.
0: Evet.
1: İşte bu öyle değil yalnız. Yani bu çarpan gemi duruyor. Marmara açıkları yer belli. Silivri'nin açıklarında bir yerde.
0: Doğru.
1: Mekan da belli.
0: Doğru.
1: Tarayacağın alan böyle okyanus değil. Çok önemli. Uçak düştüğü zaman nereye onu da bulamıyorsun. Tabii zorlanıyorsun. Artı bu kadar sinyalizasyon uzmanla çok merak ediyorum. Hakikaten bu işin çok iyi bilen uzmanları belki hakikaten sormak isterdim şunu. Yani o gemide isterse bir kilometre fark etmez, hiç fark etmez. Dünyanın öteki ucunda olsun. O sinyali verebilecek olan şu cep telefonunu beni Amerika'da arabiliyor ya.
0: Evet.
1: Bulunması gereken o cihaz niye yok? Ya da niye bir anda şey oldu?

0: oldu. Şeysi bir gücünü
1: Sinyal
0: kaybetti.
1: kesildi. Ne
0: Kesildi.
1: oldu yani? Doğru,
0: Bunu
1: haklısın.
0: elektrikle çalışan bir şey değildi. Bunlar suya dayanıklı, çarpmaya dayanıklı,
1: Doğru.
0: özellikle bir diğerden fişe takılan bir şey de değil bunlar. Tek başlarına aylarca olduğu yerden sinyal verebilecek bir cihaz bunlar. O kapasiteye haiz bir cihaz. O yüzden merak ediyorum hakikaten. Çok gizemli.
1: Bekleyip göreceğiz. Gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada Girne'deki pazar günü meydana gelen yine gemi kazasıyla ilgili bugün gazetelerin kahir ekseriyetinde haberler var. Akşam gazetesi facia 2 ay önceden sinyal vermiş haberiyle okurlarıyla buluşuyor. Geminin enkazının 550 metrede tespit edildiği, hayatını kaybedenlerin yakınlarının gözyaşları, kayıp yakınlarının endişeli bekleyişleri yine haberde
0: Bak
1: yer
0: mesela
1: alıyor.
0: birazcık dediğimiz destekleyen bir şey var. Diyor ki tabii geminin enkazı tespit ediliyor. Bulunuyor değil mi?
1: Doğru.
0: Bak kaçıncı gün. Artı 550 metre mesafede yani yer deniz seviyesinin altında ve bulunması için de su altı robotları ancak sistem kurulabildi ve ancak inebiliyorlar.
1: Doğru.
0: Yani böyle şimdi bu kaza sabaha karşı oldu. 900 metreden bahsediyorsun.
1: Doğru.
0: Yani bir de birçok uzman da orada herhalde. Bu konuda en ileride. Enteresan değil mi? Yani arada 4 gün var. Orayı sistemi kurmak, bir ekibi toparlamak. Değil mi? O ekip içerisinde bilgisayarı kullananlar, sistemi, radarı kullananlar, dalgıçlar, alttan belli bir mesafeye kadar takip edecek olanlar, robotların kullanımı. Tamam, çok iyiyiz bu konularda belki ama yani aynı anda belli bir ekibinde şu anda başlaması lazım burada. Normal şartlarda ama aradaki fark şu. Neredeyse 2 katı. Bu 2 kat ne demek biliyor
1: Derinlik
0: musun?
1: anlamında
0: Tabii.
1: diyorsun değil mi abi?
0: Yani
1: Evet.
0: derinlik açısından çok daha yüksek bir
1: Tabii.
0: basınç.
1: Tabii.
0: Gene
1: Tabii.
0: zifiri bir karanlık var. Ve çok daha zor şartlar dedim. Yani Amerika ve Avrupa olmak üzere başta söyleyeyim. Bu tür enkazda ulaşmaları bazen haftalar sürüyor ulaşmak.
1: Doğru.
0: Yani gemi
1: Yer tespit
0: batmış.
1: ediliyor
0: Tabii.
1: ama ulaşılabiliyor
0: Aynen.
1: olmanın
0: Amerika yani şöyle sahiline 10 kilometre 20 kilometre ileride bir yerde derinde bir yerdeki bir enkaza ulaşmaları günler sürüyor.
1: doğru.
0: O yüzden yani kolay işler değil bunlar. Ha
1: Peki.
0: işte mesela hala şey yapıyoruz tabii facia 2 ay önce sinyal vermiş falan filan hala tespitler devam ediyor. Bunu da çok erken konuşmak lazım. Bir kısmı şeyi sürekli bak bir şey bilmeden söylüyorum. İşte bu nasıl bir hain bir efendim kaptan diyor. Bir tanesi ötekileri bu kadar bilinmeden atmamak lazım,
1: Doğru.
0: sallamamak lazım.
1: Beklemek lazım abi.
0: Beklemek lazım,
1: O
0: raporu
1: konuda
0: görmek lazım.
1: katılıyorum
0: O
1: sana.
0: su katıldı da adam bildi de romantik millet olduğumuz için çok duygusal davranıyoruz. Burada kaçsaydı kapı iyi olurdu. Yani gördün mü hayatta gemi? Ya da onun gemideki güvenlik sistemi nasıl çalışıyor biliyor musun? Bilmiyorsun. Herkes bir şey sallayıp duruyor. O yüzden bekleyip görmek lazım diye düşünüyorum. Neyse günümüze...
1: Konuyla ilgili tüm ayrıntılar, her iki mesele, her iki kazayla da ilgili tüm ayrıntıları sizlerle gelişmeleri de paylaşmaya devam edeceğiz. Amerika dün gece İran'ı vurdu.
0: Evet. Biz bunlar boşu burada ama ısınıyor yine sular. Ve yine de haber yok tabii burada değil mi? Çünkü gece.
1: Vakayı bir de vakayı adiyeden diyeceksin. Yok, birkaç şey var. Milliyet'te, Hürriyet'te ve Türkiye gazetesinde arkadaşlarım şehir baskılarına yetiştirmişler
0: Öyle
1: haberi.
0: mi? Yetiştirmişler.
1: İran'da Keşm adası dahil 9 bölgeyi dün bombaladı diyor Hürriyet gazetesi haberinde. İran'da misilleme olarak Amerika'nın bölgedeki üslerini hedef aldı. Ürdün'ün hedef aldığına ilişkin bir açıklama yapıldı devrim muhafızları tarafından. Amerika'da yalanladık. O klasik tiyatro devam ediyor abi. Şey diyor ki devrim muhafızları. Ürdün'deki Amerikan askerlerinin çok ciddi bir kısmı öldürüldü falan diyor. Amerika'da diyor ki ölen askerimiz yok diyor. Çok çok enteresan şeyler yaşıyoruz ya. Senin dediğin
0: Yani
1: gibi tek kare görüntü yok. Biri bu
0: bilmiyorum
1: dönemde, bu
0: evet.
1: şeyde, bu teknolojide, bu durumda biri gidiyor başka bir yeri vuruyor. Tek kare patlama görüntüsü yok. Biz 1993 yılında mıydı Hikmet abi? Birinci Körfez Savaşı'nda o şeyde Bağdat'ta otele yerleştirilen uluslararası gazetecilerin yanına düşen Scud füzelerini, Patriot füzelerini falan görürdük.
0: Tabii.
1: Aradan 30 yıl geçmiş, 33 yıl. Biz şu anda tek kare görüntü görmeden devam eden bir savaştan bahsediyoruz. Bir şey ima etmeye çalışmıyorum yani. Komplo teorisi falan değil. Eyvallah. Vurdum diyorsa vurmuştur. Ama öbürü de vurdum diyor. Bu bunu yalanlıyor. Bu bunu yalanlıyor. Çok enteresan bir tiyatro oynanıyor yani ortada.
0: Hocam aslında çok geniş çaplı, çok uzun uzun analize muhtaç bir konu bu aslında ama şöyle bir şey var. Bir insan niye ürdün? Soruyorum ya. Şimdi aklına gelmemiş mi? Niye birden ürdün çıktı ortaya? Çok merak ediyorum yani. Ürdün'den Ürdün'den şeye gidecek olan bir zarar yok. Yani İran'a. Hı hı. Tamam. İran'ın burnunun dibinde ne var? İran'ın burnunun dibinde Körfez ülkeleri var. Kuveyt var başta. Bak bakayım ne vakit. Emirlikler var, Katar var. Neden şimdi oradan akıllarına geldi Ürdün'ü vurmak? Şimdi bu adamlar öyle öyle işler yapıyorlar ki bazen. Şimdi buraya otur 10 tane değerli, hakikaten fikirlerine çok saygı duyduğum 10 tane askeri stratejist oturttuk konuştur. 10 tane fikir çıkar. Ya zaten adamlar bunu yapıyorlar. ABD bunu istiyor. Daha önce de Ürdün de bunu yaptı. Daha önce Ürdün vuruldu. Hı hı. Biliyorsun değil mi? Hı hı. Vuruldu. 3 Amerikan askeri de öldü. ABD kabul etti. Bundan aşağı yukarı 2 yıl önce. Dediler ki işte bunu Hizbullah yaptı. Ve enteresan o dönem bütün ABD'de, üniversitelerin önünde gösteriler devam ediyor. Çadır kurmaya başlamışlardı. Bu şeyde soykırıma karşı.
1: Gazze'de olanlara karşı.
0: Gazze'de yaşananlar soy zirvesinde devam ediyor, evet. Başlamış.
1: Evet.
0: Ve bütün ABD'de birçok yani meydanlarda, ABD'nin ve birçok farklı eyalette aynı anda gösteriler başladı. Aynı anda ama. Avrupa'da keza öyle. Ya futbol, İrlanda, futbol, Celtic falan karşılaşmalarında bayağı maçtan önce, günler önce bütün şeyi, o gösteriyi hazırlıyorlardı. Maçtan önce. Çok enteresan. Ben bunu hatırlatıyorum zaman zaman. Hani niye Ürdün diye sorarken o ya aklı geldi. Ve diyor ki bir anda Hizbullah saldırdı. Aynı zamanda İsrail Lübnan'ın güneyinde, hatta Beyrut'un güneyindeki Hizbullah mevzilerini vurdu. Hizbullah da gitti Ürdün'ü vurdu. Ertesi gün tüm ABD medyasında şöyle bir manşetle giriş yaptılar. Breaking news, son dakika. Devam ediyor. Olay şu. 3 tane ABD askeri, ABD askerleri Orta Doğu'da can veriyor. Ve bu manşet başlık tüm ABD gazetelerinde yer aldı. ABD'li askerler aynen 90'lı yıllarda olduğu gibi Orta Doğu'da ölüyorlar. Onlar da bilmem aileler, onlar da çocuklar falan. Böyle enteresan propaganda başladı. Kafayı yedim ya o zaman. Hatta çıktığım bir televizyon kanalında zor tuttum kendimi ve çıktım. Erken çıktım yani o yüzden. Dedim ki ABD bunu istiyor tartışmamızda, o yüzden dedim yani.
1: Doğru.
0: Elimizde çubuklarla ABD Ürdün niye vurdu? Niye vuracak kardeşim? Bunu biz tartışırken katliam devam ediyordu Gazze'de. Biz ABD askerleri Ürdün'de ölüyor. Çünkü en büyük üs orada. Ürdün'de biliyorsun ABD üssü. ABD askerleri Ürdün'de can veriyor. Orta Doğu'da ölüyor diye bağırınca sen o ABD'lik tüm protestolar bir anda abi bir günde iki günde sönümlendi. Adam protestoyu bitirdi. Görmüyor musunuz burada? Biz burada İsrail dostlarımız yardım ederken başımıza geleni bu Hizbullah yani İran'ın paramiliter grupları bize saldırdılar ve öldük diye gündem hop değişti buraya. Ya geldi.
1: Evet, o konuda katılıyorum sana.
0: Gündem hop buraya bir geldi. ABD askerler öyle oldu. Şimdi ne oldu da bu oldu şimdi? Bak ben Mekke anlaşması yapmışım. Hı. Arabistan'a saldırırsan olmaz. Ayırdık onları. Diğerleri niye gelmedi yanımıza? Ben çok merak ediyorum. Bak Suudi Arabistan, hep söylüyorum, Körfez'in abisidir.
1: O bir adım attı mı?
0: Körfez'de onun üzerine bir devlet yoktur. Yalandır yani. Ya arkadaş, hepsi toplasan Arabistan'ın 1/4 etmez nüfus olarak. 1/5 etmez. Artı güç olarak da etmez. Yani Bahreyn'deki ayaklanmayı bastırmak için ABD şeyli Suudlu askerler gidip bastırdı. Bahreyn'in kendi ordusu yok. Ordusu olmayan ülkelere bahsediyoruz ya. İsviçre gibi düşün. Okey, onların var. Neden mesela? Asıl soru şu. Niye bu abilere, ablalara, Orta Doğu uzmanlara sormuyorsunuz? Sormuyorlar. Niye peki Mekke Anlaşması'nda Arabistan var da diğerleri yok? Ona asıl bombayı onlar yedi. Tepelerine kim yedi? Arabistan zarar görmedi. Hiçbir şey olmadı Arabistan'a. Ama bombayı Dubai yıllar boyunca büyük dev finans kaynağı bilmem ne.
1: Boşaldı şimdi.
0: Diğer tüm oradaki ülkelerin tamamı çok ağır bedeller ödedi. Ödemeye devam ediyorlar. Şu anda ihracat %80 durmuş durumda. %20 kurtarabiliyor. Yani atıyorum toplam 4 ile 500 milyar dolarlık bir ihracatın 400 milyar doları yok. Bu ne demek? Batış demek ya. Neden orayı vurmadı İran? Anlaştılar mı Amerika'ya? Şurayı vur bari. Kimse ölmedi. Ben vurmadım, ben vurdum. Abi yine aynı şekilde maymun işi devam ediyor. Bu sefer İYÜD'ü de devam ediyor. Yani ben şöyle söyleyeyim. Yani peki derdiniz ne?
1: Ne?
0: Bir şey de yok. Hani mühimmat da kalmadı. ABD vurmuyor.
1: Tamam.
0: Peki İran ne yapmak istemektedir? Hürmüz'le ilgili mi? Hürmüz bende diyorsun. İran'a soruyorum. Hürmüz benim elimde ya kardeşim. Ben açıyorum gönderiyorum diyorsun. Ki gönderiyor da.
1: Tamam.
0: Ama Körfez'i tıkadı.
1: Neden?
0: Abi yani ancak ABD'nin bir garnizonu olsa bu kadar iyi görev yapar.
1: Anlaşıldı. Herkes vazifesini yerine
0: bakıyorum,
1: getiriyor.
0: Bakıyorum, abartmıyorum.
1: Herkes rolünü oynuyor.
0: Onun sayesinde ABD yeni tasarım, yeni dünya dizaynı tekrar baştan başladı. Orta Doğu'yu tekrar şekillendirebilirim dedi. Gazze unutuldu. Değil mi hocam? Herkes cep para olunca tabii. Para olunca mesela Gazze soykırım devam ediyor. Dikkatler buraya döndü. ABD'nin en büyük askeri üssü olan Ürdün'de İran'ın aklına geldi. Gece rüyasında gördü, saldırdı. ABD bir şey olmadı ki, bir şey olmadı ki diye bağırdı. Mekke anlaşması yaptık. Dünyanın bütün endişeyle, Batı'nın endişeyle izlediği.
1: Evet.
0: Dünyanın en büyük ordularından bir tanesi. Dünyanın en güçlü para, ekonomi ve dünyanın Müslüman tek nükleeri. Nükleer başlığı, atom bombası olan. Üçü bir araya geldi. Biz bir an şu anda biz bir aradayız ve bu bir ticari anlaşma değil. Bu bir güvenlik paktıdır.
1: Güvenlik anlaşması, bravo.
0: Falan dedi. Aman dediler, buraya bir tane daha geldi mi ayva yedik. Şimdi İran ne diyor? Ya Körfez merak etmesin. Ya benim ona derdim olmaz. Bombalayamıyorum artık. Bir tane daha bomba atarsam halk diyecek arkadaş burada Suudi Arabistan güvenlik altına aldı kendini. Biz niye burada tek başına oturuyoruz ki? Ya, o zaman Ürdün'ü vuralım. Atlayalım buraya geç. Şimdi dokunmayalım onlara. ABD istese bunu yapar ya. ABD'yi koy. O şeytan number one. Bir numaralı şeytan. Sam amcayı koy buraya. Hem Hürmüz'de duracağım. Hem hala petrol ufak ufak akacak. Ama İran tehlike olmaya devam edecek. Ne yapmak lazım? Vur abi gene Dubai. Olmaz. Manyak manyak konuşma. Yani adamlar itersin bu tarafa doğru. İttifak büyüyebilir. Ürdün zaten bizim çocuk. Yıllardır bizim çocuk.
1: Uydu.
0: Ha, koy buraya vur. Buraya vur da biraz ben de bir karşı atak. Bu arada ben de silahları yapıyorum. Yeni patriotlar üretmeye başladım. Şirkete vardım. Hem eskileri erittik abi. Tamam. Hem eksileri yapacağız da biraz satacağız tabii. Para kazanacağız. Taktik bu abi. Yani çok tiyatro anlattım ama.
1: Yok güzel bir analiz oldu. Peki Mekke anlaşmasına değinmen iyi oldu. Çünkü bundan sonraki
0: inşallah
1: gündem başlığım İsrail'in de boş durmadığı yönünde.
0: Tabii ki.
1: İsrail'le Yunanistan bir savunma anlaşmasına imza attılar abi.
0: Bizden Aşil kalkanı.
1: Evet.
0: Ne kalkanı?
1: Aşil. Aşil topuğu vardır ya. Bilirsin ya tabii, mitolojide. Tabii. Sadece oradan ölür.
0: Oradan ölür evet. Meşhur kimde oynayan adam o şey Truva.
1: Bilmiyorum.
0: Adam oynayan Brad Pitt değil. Brad Pitt miydi?
1: Kelime hafızam yok abi.
0: Yok aktörün ismini unuttum. Brad Pitt.
1: İşte kelime hafızam yok.
0: Rejide o kadar insan var yok mu? Yok. Gençler. Yazık ya.
1: Ekibimin çalışmaktan sinema filmi seyretmeye vakti olmuyor.
0: 1981 video diyorsun buluyorlar. Yani Truva'daki Aşil Brad Pitt miydi?
1: Truva'daki Aşil Brad Pitt miydi reji? Bak seyircilerimizi yoracağız şimdi. Nereden aklına geldiyse senin de. Neyse Yunanistan İsrail'e bağımlı hale geldi demiş. Evet. Kim demiş? Yeni Şafak gazetesi demiş. Yunanistan'da muhalefet partileri Syriza ve Komünist Parti İsrail'le imzalanan 3,6 milyar avroluk Aşil Kalkanı anlaşmasına tepki gösterdiler diyor. Hükümet soykırımcı İsrail hükümetiyle Yunanistan'ın savunma ve askeri alandaki bağımlılığını arttırmayı seçiyor demişler. Yani Yunanistan muhalefeti de Yunanistan hükümetinin Brad Pitt'miş bak.
0: Bunu doğru değil mi? Evet. Doğru hatırlamışım.
1: Yunanistan hükümetinin attığı adımlardan rahatsız. Ama bu enteresan bölgedeki hareketliliğin değil mi? Adeta bu deprem sonrası sismik hareketlilik gibi hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor bize.
0: Bugünlerde şu da enteresan. Yani mesela başlığa bak. Yani bunu sen duysan ne derdin acaba yıllar önce? Yunanistan İsrail'e bağımlı hale geldi. Yunanistan. Ulan bu Avrupa'nın şımarık çocuğu değil miydi?
1: Aynen öyle.
0: Çünkü atası kültürel olarak. Ha. Değil mi? Latin, Yunanca.

0: Roma, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Felsefe, bilim, tarih. Bu, atası buydu. Şimdi dönüp dolaşıyor, Semitik bir ırka bağlı İsrail'e karşı. Neden bu kadar dışlamış olabiliriz Yunanistan'ı acaba? Ya da İsrail'e mi ihtiyacı vardı kendi
1: Ya
0: kendine
1: abi ben
0: çekti?
1: sen bak biraz önce kendin bir cümle kullandın. Bu arada görüntüler o savunma anlaşmasına ilişkin fotoğraflar. Sen biraz önce ne dedin? Avrupa'nın şımarık çocuğu. Yani hamisi Avrupa olan bir ülkecikten bahsediyorsun. Şu anda Avrupa'nın kendine hayrı yok ki Yunanistan'ı korusun
0: Tam
1: kollasın.
0: da
1: Güzel
0: oraya
1: abicim.
0: geliyor. Tabii.
1: Yani Avrupa şu anda Türkiye'nin gözünün içine bakmıyor mu? Sen böyle söylediğin zaman hımm yapanlar, Belçika Savunma Bakanı, Alman Dışişleri Bakanı, bilmem ne bakanı açıkladığında Türkiye savunma sanayide uçtu, işbirliği yapmak zorundayız dediğinde böyle kös kös oturmak zorunda kalmıyorlar
0: Şimdi
1: mı?
0: hocam ben
1: Hal böyle
0: çok
1: olunca
0: güzel, çok
1: o
0: güzel.
1: haminin koruyup kollayamadığı Yunanistan'a bir vasi, bir veli bulunmuş gibi görünüyor şu aşamada.
0: Hocam olan bence işte gene uzmanlarımızı bırakmak kaydıyla. Tamam mı?
1: Peki.
0: İşte beni duyan uzman abiler, ablalara sesleniyorum. Şimdi bak buradaki denklem çok basit aslında. Bak güzel bir haber.
1: Evet.
0: İsrail ve Yunanistan. Ne alaka? Şöyle. İsrail'in Yunanistan'ın desteğine ihtiyacı var mı?
1: İsrail'in
0: Analistlere göre var abi. Şimdi o petrol var mı? Hikaye.
1: sen maddi destek anlamında mı
0: Herhangi
1: söylüyorsun?
0: bir
1: Bak
0: desteğe yani.
1: psikolojik anlamda köşeye sıkışmış, yalnız kalmış, bütün dünyadan tepki çeken bir yönetimin şu ya da bu şekilde
0: Tamam.
1: yanında yandaş bulmak istemesi gayet normal.
0: Evet.
1: Mikronezya'da olsa buna
0: Evet.
1: itiraz
0: Çok güzel
1: etmeyeceklerdir.
0: bak. Aha şu kadar. Mikronezya kadar. İsrail'in Yunanistan'a ihtiyacı şu kadar. Mikronezya kadar abi. Mikro. O Akdeniz ülkesi işte oradaki dengeler bilmem ne. Hocam onu uzmanla anlatın. Derste okutun. İsrail'le şey arasında. Kıbrıs'ta onu sattı bunu sattı. Bak İsrail'in Yunanistan'a ihtiyacı yok. İsrail'in sırtında ya da arkasında koca koca emperyalizm var. Amerika var. Arkasında Sunak gibi bir Sunak susak kafalı bir adam. İngiliz başbakanı. Haşırt gel diyor İngiltere kraliyet donanmasını al. Vur. Al ben vereyim diyor Alman. Ben hepsi kippa takmış geziyorlar böyle
1: Evet.
0: kafada. İsrail'in Yunanistan desteğine ihtiyacı falan yok. Ama ne var biliyor musun? Başka bir şey var.
1: Ne var abi?
0: Bu İsrail'in tercihi değil. Yunanistan'ın tercihi değil aslında.
1: Allah Allah.
0: Ne biliyor musun şu? Abi şimdi Türkiye ile şimdi nihai hedef biz zaten. Bu ne bir şey komplo teorisidir. Hiçbir şeydir bak.
1: Tamam.
0: Nihai hedef bakın Sayın Erdoğan anlamayan Orta Doğu'yu dünyayı da anlamaz. Önce bir
1: Bak
0: Erdoğan
1: yalnız şeyin
0: anlayacağız.
1: şu Murat
0: Geleceğim.
1: Muratoğlu Rahmi Turan'ın oğlunun kitlesini anlatıyormuş gibi
0: Tabii,
1: anlat. Ne olur bak
0: çok
1: onlar
0: basit.
1: da dinliyorlar.
0: Tabii, çok
1: 9
0: basit.
1: milyonluk
0: Tabii.
1: İsrail
0: Hayır, basit, basit.
1: 80 milyonluk Türkiye'ye mi
0: Değil, o değil, tabii,
1: saldıracak
0: basit.
1: diyen zihniyetin anlayacağı gibi anlat. Ne olur.
0: Nihai hedefin Türkiye olduğunu şuradan şunu çok iyi bilin. Bak, bunu anlamayanlar lütfen bu işe girmesin. Rica ediyorum. Eğer çoluğun çocuğunuzu, toprağınızı, vatanınızı seviyorsanız lütfen bu işlere girmeyin. Biz anladığımız için yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. O da şu. Bu Sayın Erdoğan bir cümle kullandı. Bence tarihi bir cümleydi o. Tarihten gelen bir cümle zaten. Tarihi cümle tarihten gelmiş. Diyor ki Gazze savunması Türkiye'nin ileri hat savunmasıdır. İleri hat. Burada karşılamazsın. İleride karşılarsın düşmanı değil mi? Neden peki? Nihai hedefin de haritası çizilmiştir diyorum. Anlatamıyorum insanlara.
1: Verin de şu kitlenin ne olduğunu
0: Evet.
1: seyircimiz görsün. Şu şeyin, ekibin yani
0: Bu
1: şu
0: önemli
1: ismin
0: değil. Tamam.
1: takipçi kitlesinin anlayabileceği sadelikte anlat. Tamam mı? Yani
0: Fikir fukaralığına cevap vermeyelim. Bu fikir fukarası. Bu saçma.
1: bunu takip eden
0: Evet tamam.
1: kitleye de
0: Neyse.
1: onların anlayabileceği seviyede rica
0: Yok yani
1: ediyorum. Tamam.
0: bazen bizim insanımız da bunu anlatmakta zorluk çekiyorum. Şu, İsrail'in bizim topraklarımızda gözü olduğunu anlatmaya çalışmak bile zul benim için. Bak zul. Yıllarca bunu anlatmaya çalıştık ama anlamadılar. Ya buradaki terör örgütüne yapılanması, garnizon devlet, emperyalizm. Dedi ki Büyük Yahudi Krallığı için, onun ifadesi tam ifadesiyle. Büyük Yahudi Krallığı için bizim topraklara ihtiyacı var adamın. Ya
1: Doğru. Arzu mevut dediği şey.
0: tabii. Bu
1: Yeterli alın.
0: katiller, bu katiller o yıllardan itibaren başlarına bırak getirdiler işi getirdiler. Tamam. İleri hat savunması şu. Bütün bunlar niçin yaşadık biz abi? Burada konuşmuyor muyuz? Yıllardır konuşmuyor muyuz? Şimdi ben Yunanistan'a bağlayacağım. Yanlış anlamasam bu üzerinden geçiyorum sadece. Çünkü niye Suriye iç savaş çıktı? Niye Irak Saddam kuvvete girdi? Arkasından niye Irak'ta yüz binlerce, milyonlarca işgalinden sonra insan öldü, göç etti. Evet. Niye Suriye'nin nüfusu üçte biri boşaltıldı? Niye o toprakların komple tamamı istikrarsızlaştırıldı? Neden insansızlaştırıldı? Neden otoriter ortak kayboldu? Ve neden Türkiye dünyanın en ağır operasyonu, dünyanın hiçbir ülke kaldıramazdı bunu? Ordunun yarısını general seviyesinde ele geçirmiş bir yapılanma.
1: Şahşi örgütünden, FETÖ'den
0: oradan kurtulup aylar sonra girdi. Bütün bu tezgahı, 40 yıllık tezgahı bozdu adam. Şimdi bu adam bozarken anlamadı. İçimizdeki hainler, alçaklar, şerefsizler, hatta birçoğunda nesebi gayri sahihtir. Araştır bak, nesebi gayri sahihtir.
1: Tamam.
0: Babaları belli değildir. Dediler ne işimiz var Orta Doğu'da, ne işimiz var orada, Suriye'ye gitmememiz lazım. Dediler bunları yani. Birçoğu dedi, ben istemedim. Peki nedir mesele? Abi adamı sevmedikleri her gün anlatıyoruz ya. Nefret ediyor adamlar. Neden? Çünkü tezgahı bozdu. Ne güzel emperyalizm bu bölgede at oynatıyordu.
1: Doğru.
0: Şimdi Suriye'deki rejimi çalmaya çalışıyorlar.
1: Sen şimdi,
0: mesele ne yapıyor? Şuraya
1: değişen
0: gel.
1: Planın yeni adam, sahnesi mi diyorsun
0: ve,
1: sen buna?
0: Batı da bizde değil ama keşke onu da Erdoğan getirdi. Hı. Ne yapayım abi, adam yaptı yani ilkam ederim. Hayır, orayı görmeyelim. Oğlum adam getirdi. Dedi ki açın dedi dosyaları. Ya şeyi tehcirden tut Dersim olaylarına kadar. Bak tehcirden tut 1915 artı Dersim olaylarına kadar dosya açtırttı adam. Dedi tarihte yüzleşti arkadaşlar. Bak şimdi Pezeşkiyan ne? Çok seviyor Türkiye'yi. Esen ne oldu? Kabı birbirini yiyorduk. Şimdi böyle bir adam geldi dedi ki ya şunu ben yıllar boyunca bu kadar çok meraklı bir insanken ben nasıl atladım hala bilmiyorum. Kutlu Emmari'yi niye bilmiyorum ben dedim ya. Filmleri çekiliyor. Dünya çapında ödül aldı.
1: Bilmen istenmiyordu.
0: Dünya çapında bak evet. Şeyde bizim Koray Demir çekti filmi Kutlu Emmari'yi. Orada burada bir sürü adam ödül toplayıp duruyor Kutlu Emmari'den. Neden? Çünkü İngiliz dedi ki arkadaş 200 tane 200 İngiliz subayı orada gömdünüz. Ben onu mu yazacaksınız tarihinizde?
1: Utanmadan.
0: 200. O ama tekrar şeydi yabancı işte paralı asker değil. 200 İngiliz subayını kelepçeye vurduk, oturttuk oraya değil mi?
1: Doğru.
0: Kutul Emmari'de.
1: Doğru.
0: Bunu filmi de çektik biliyorsunuz.
1: Çektik.
0: Dedik ben giderim, geldiğim gibi ama bunu yazmayacaksın dedi. İngiliz. Bak ben bunu kaldıracaksın dedi. Kaldırdılar. 80 sonra dosya açıldı, öğrendik. Bunun gibi daha kıymetli bir şey var. Tez çalışması, tarihsel tez çalışması İngiltere'de. Sykes-Picot. Erdoğan ortaya attı. Bütün dünya olan nedir bu Sykes-Picot? Ben yabancı bilen bir insanım. Sykes and Picot. Picot diyorlar ama Fransızca Picot diye.
1: T'sini telaffuz.
0: Öngörüyor. Bunu Bergstam'a sormak lazım. Ama adam orada bir tane International Zone, uluslararası bölge diye bölge ayırmışlar. Yıl 1916. Ayırmış adam.
1: Boyamamış haritanın o kısmını.
0: Tabii
1: değil mi?
0: Fransa,
1: beyaz bırakmış.
0: Bırakmış oraya beyaz. Fransa, İngiltere bölüşmüşler.
1: Evet.
0: Beyaz zon, uluslararası bölge neresi?
1: Neresi abi? Filist
0: toprakları.
1: Şimdi bu şavalaklarda...
0: Ama bir dakika bir şey unutmayalım. Sykes-Picot'un çevrediği alan var İngiliz ve Fransız'ın
1: evet
0: işgal
1: abi.
0: Türkiye'nin güneydoğu bölgesi. Aslında Arzu Mevut.
1: Arzu Mevut tabii canım.
0: Bizzat kendisi adam. Bu projeyi koymuş, yapmış, bir de ortaya da koymuş.
1: Adam.
0: Arkasından biliyoruz Ruslar 1917'den sonra o gizli anlaşma olduğu için ismi Secret Agreement diye geçiyor.
1: Amerika, tamam.
0: İngiltere'deki o tarih çalışmalarında o anlaşma
1: arşivden
0: ortaya çıkıyor.
1: Arşivden geliyor.
0: Tamam. Ve 1917'de ve 18'e doğru tamam. Da çok hoşuna gidiyor Rusların. Ruslar bu anlaşmaya sonradan dahil oluyorlar. Şimdi adam
1: çok
0: diyor ki
1: bitir.
0: Gazze diyor ileriki hattımız diyor ya adam.
1: Tamam.
0: Şimdi bir Yunanistan, zavallı Yunanistan. Bak dostumuz, sevgili Yunan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız diyeyim, kardeş demeyeyim. Kimin kime ihtiyacı var? Adam Siyonist İsrail, katil devlet diyor ki ben Türkiye en çok ne rahatsız eder? Burası rahatsız eder. Ben bunu bir kemik atayım bu tarafa doğru. Bana gelsin. Onunla anlaşma yapalım. Ulan Yunanistan'ın nesini alacaksın? Askerini mi alacaksın?
1: Nesi var ki? Parası mı var?
0: Adam,
1: askeri mi var?
0: Adamda uçak olmadığı için en son F-16 ile becerim gitti. Rafael'leri aldı. İkinciye Rafael Fransa'dan aldı adam.
1: Ya.
0: Çünkü para yok. Para yok. Öyle dünya çapında askeri güç de değil.
1: Değil.
0: Ama en çok faydalı olan ne biliyor musun? İsrail'e göre. İsrail bu hedefi tutturamadı. Ama ben de bu Türkiye'ye dedi ben bu toprakta yaşıyorsam, işgalciysem, ben alçaksam, soykırımcıysam, ben o Türkiye benim bütün tezgahımı bozdu. Rahat bırakmam o Türkiye'yi.
1: Aynen öyle.
0: Onun için çağırdım.
1: Onu söylüyorum onu. İşte. Değişen planın bir sahnesi. Değişen çok oyunun
0: Yunan alsa ne olur? Yunan alsa ne olur? Bu cebime mi koysun, şuraya mı koysun? Ne yapacak Yunan'ı?
1: Perdesi.
0: Ama

0: Türkiye'yi rahatsız etmek istiyorsan.
1: Çok haklısın.
0: Değil mi? Kıbrıs'ta da, adalarda da.
1: Harikasın. Şimdi sürem doldu ama.
0: Hadi ya.
1: Eğer bu haberi doğru vermezsem, şu üç haberi, ben bu programı kapatamam. Bir, pervane gibi bir siyasetçi var ya. Hani sen hep ihtidalli yaklaşırsın.
0: Sabah
1: ben mesela hangi parti olduğunu yeni partili diyorsun. Cemal Enginyurt derim. Hikmet Bey şöyle yanımda oturuyorsa şöyle bir dürter. Ya bir eminsen bir bak kaynak başka bir yere geçmiş olabilir bu sabah falan der. Hakikaten öyle.
0: Şu anda konuşurken değişmiş olabilir. Mesela.
1: Olabilir. O yüzden ben parti adı söylemeyeyim. En son bildiğimiz kadarıyla yeni partide olan Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, çok affedersin, fuhuşa normal aracılıktan normal tutuklandı.
0: Normal.
1: Vakaya adiye. Normal. Koy kenara.
0: Peki öteki normalmiş. Benim, şunu da ver o zaman.
1: Ahlaksız. Onu da vereceğim tabii. 11 mağdure. Bunlar arasında yaşı küçük çocuklar da var. Antalya Büyükşehir Belediyesi Özgür Özel'e, o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Özgür Özel'e ve yakın kurmaylarına, Veli Ağbaba gibi, Sahir gibi, valizler dolusu, çantalar dolusu para götürdüğü iddia edilen ve yolsuzluktan şu anda cezaevinde olan Antalya'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 11 kadına daha Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde iş vaadiyle istismarda bulunduğu iddiaları ortaya çıktı.
0: Korkunç bir şey ya.
1: Acayip. Yani ya sen
0: bunlar dosya işi. Yani
1: sen bu yeni partinin girişine Özkan Yalım'ın heykelini diksen, yani en temizimiz sen misin kardeşim ya. 4 taneyle, 4 sevgiliyle idare etmişsin. Üstelik kendi belediyende de değil, Bornova Belediyesi'nden rica etmişsin. Beca iş yapmışsınız. Sen onunkini almışsın, o seninkini almış. Maaşa yani, bağlamış.
0: Söyleyeceğim. Yani Ömer Bey bir şey söyleyeceğim. Yani bu Özkan Yalım bunların yanında bu melek gibi kalacak gibi sanki.
1: Sanki heykelini dikseler yeri değil mi? Oğlum. Hasbidede diye bir adam vardı. Kız çocuğunu taciz etti utanmadan. Yani, görevden uzaklaştırıldı. Yani, Ekrem İmamoğlu'nun yanında gençliğine çok güvendiğim hasbidede kardeşim bilmem ne ben kefilim. Çaya da edeceğim ama öfkeleniyorum. Kızcağız öldü abi. Şaibeli bir trafik kazasında öldü. Göreli Belediye Başkanı hasbidede.
0: Yani biz böyle takıldık. Şey de öyle. Dün de galiba aynı şekilde Bolu Belediyesi'nde operasyon yapıldı.
1: Buyurun. Bolu Belediyesi hayali temizlik operasyonu.
0: 38 neydi bu? Milyon yok. Hocam bunlar
1: ben yani karımdan çok özür dilerim. Evet o mesajların sahibi benim deyip elini yıkayıp suyun içinden sıyrılma gayretindeki
0: hocam, bu kadar yolsuzluk,
1: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan.
0: Ömer Bey bakın bu kadar yolsuzluk, bu kadar hırsızlık, bu kadar irtikap, rüşvet, ahlaksızlık. Onun dışında yani diğer ahlaki şeyde normala da bakıyoruz. Yani ne, hangi kriteriye göre ne yaptıklarını. Biz bu otel odasında basılan bir CHP'li belediye başkanı böyle çok böyle günlerdir anlatıyoruz. Nasıl bu, nasıl cüretkarlık, bu nasıl efendim 3 sevgili ya 25 21 değil 25 yaşında canım diyen o yüzsüzlük, onları da gördük. Dediğin gibi cep telefonundan ahlaksız mesaj atan kişiyi de gördük. Dün inanamadım, Bolu'da hayal temizlik 35 evet, milyon lira
1: temizletmediği yerin parasını yani aldığı iddia ediliyor.
0: Araç kalkmamış
1: abi.
0: Orada araba devam etmiş paralar. Evet. Oradan akmış, buradan gitmiş. Bu en son ki korkunç bir hadise. Ben Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon euro istedi. 5 milyon da verdim diyor.
1: Antalya'dan bahsediyoruz.
0: Ben bu kadar da veririm yani para diyor. Çünkü koltuk diyor değeri 55 milyon euro. Oturduğun zaman bu kadar para kazanabiliyorum ben buradan. Demek ki yatırım yapıyormuş.
1: 55'e 15 kurtarır.
0: Ben tamam diyorum, öyle bir şey demiyor da.
1: Tamam.
0: Yani oğlum bir adam 15 milyon euro böyle bir 15 milyon euro yatırım yaptığın yerde herhalde aynı payda şey
1: cebinden kadar, yapmazsın yani o yatırımı.
0: Yapmazsın tabii. Ama bu arkasından gelen 11 kadını, bazı çok da genç.
1: Ben bazı kız ifadeleri okudum abi. İki kız kardeş falan. Ya çok korkunç gerçekten. İşte, böyle
0: yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kadar kepazelik dışında. Ben şunu söyleyeyim. Yani bu yeni parti. Bak yeni parti dedikleri. Bak dün de çıkıyor utanmadan Hacı Muharrem cırcırcı konuşuyor. Ya, Hacı Muharrem biraz dürüst ol ya. Yani ahlaksızlık o da biliyor. O yüzden gidemedi. Bu kadar ahlaksızlık, bu kadar çürümüşlük, bu kadar yani toplumsal çözülmenin olduğu yerde, yani partisel çözülme var ortada. Ahlaksızlık, rüşvet, her şey var. Her türlü melanet, her türlü musibet var bir partide. Bir barındırmış içerisinde. Kafayı çeken, o ona bilmem ne yap, o ona bilmem ne yap.

0: bilmem aldatan, otelde basılan, ekip çalışması yapan. Abi yok yok ya partide.
1: Acayip ya.
0: İğrenç bir şey bu ya. Hala hangi yüze çıkıyor ki bu adam? Ne? Hala çıkıp da ulan sözcü, televizyonda çok büyük ahlaksızlık yapıyorsunuz ya. Dün konuşurken hala moderatörleri büyük ahlaksızlık yapıyorlar. Çok kızıyorum. Hele Halk TV daha da büyüğünü yapıyor.
1: Çıkıyor ya, öyle deme. Neydi o? Neydi o? Şerefli yapmayın. Basın emekçileri falan. Çok çok.
0: Ya hocam tamam
1: çok,
0: şunu söyle.
1: Çok fena.
0: Tamam bak, benim gibi söyleyemiyor olabilir.
1: Sürem doldu.
0: Hocam benim gibi söyleyemiyor olur ama Melek Anlatı gibi anlatmayı ayıp ya. Yani benim gibi söyleyemez. Tamam diyemez ki bu CHP efendim bu kadar kadın moderatör ya. Halk TV sözcü moderatörleri. Demiyor ki ulan kadınsın kadın. Ahlak namustan bahsediyorum
1: Özkan
0: ya.
1: Özkan Yanım'ı ilk savunan ya. O dönem kadın kolları başkanı olan Asu Kaya'ydı. Sen bana hala kadından bahsediyorsun ya.
0: Dört sevgilisi var.
1: İlk savunucusu kadın kolları başkanı.
0: Adam da kendini 21 değil 25 sevgi, 25 yaşında diye savunuyor.
1: Tamam kapat.
0: Şu olaylar dosyada araştırın arkadaşlar. Sözcü Halk TV tamam yapacağın hobi olarak gene savun. Ama yapamaz. Böyle bir ahlaksızlığı
1: yapamaz.
0: En azından üzerine atla da geç.
1: Yapamaz.
0: Öyle anlatıyor ki yeni parti kurmayları şöyle iddia ediyor. Arkadaş burada bak kız çocuklarından bahsediyoruz ya. Ahlak, namus, hiçbir anlayışınız kalmadı mı sizin ya?
1: Belli ki kalmamış.
0: Ayıp.
1: Neyse bekleyip göreceğiz. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik. Hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Mustafa Daş'tan moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya, 24 Özel'e hoş geldiniz. Bu akşam 3 saat boyunca dış politikadaki önemli başlıkları çok kıymetli konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Elbette hafta boyunca yine özellikle dış politikasında ve bölge siyasetinde çok önemli gelişmeler yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek ziyareti, Şanga İşbirliği Örgütü içerisinde Türkiye'nin artan önemi ve ağırlığı, tabii diğer taraftan Suriye meselesi ve İran savaşı, hepimizin bildiği üzere Amerika Birleşik Devletleri yine İran'ı vurmaya başladı. Savaş

0: Devletleri tarafından kontrol altına alınma kararı bir şekilde alındı. Bu ne anlama gelecek? Dünyanın bir köşesinden bir köşesine, dünyanın artık düzleştiği bir coğrafya, bir sisteme doğru gidiyor muyuz? Genel olarak da uluslararası ilişkilerden de bu anlamda bahsedeceğiz. Şimdi çok kıymetli konuklarımı da takdim etmeden evvel, öncelikle sizler için hazırlamış olduğumuz birkaç önemli bilgi var. Bunları arz ettikten sonra kıymetli konuklarımızla programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, yönetmenler rica edeyim. Şimdi şöyle baktığımız zaman özellikle Türkiye-İsrail hattında Suriye satrancı. Şimdi hepimizin bildiği üzere bilhassa İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki ağırlığından ve Suriye'deki varlığından ne kadar rahatsız olduğunu Ebu Zuhur hava üssüne yapılan saldırıyla beraber aslında görmüş olduk. Ve Netanyahu'nun yaklaşan seçimleri Türkiye aleyhtarlığını ve Türk düşmanlığını arttırdığı bir süreci bize gösteriyor. Şimdi çatışma riski mi, yeni güç dengesi mi? İran'ın boşalttığı Suriye sahasında Türkiye'nin ağırlığı artıyor. İsrail Türkiye'nin güçlenmesini neden tehdit olarak görüyor? Tabii bir şekilde boşalan yerlerin, daha doğrusu Ahmet-i Şara hükümeti geldikten sonra da İsrail'in bir şekilde kendi kontrol sahasını oluşturmak ve işgal sahasını Golan Tepelerinden daha öteye getirmek ve Şam'ı her an tehdit altında tutmak üzere ciddi bir provokasyon ve siyaset içinde olduğunu zaten görüyoruz. Şimdi diğer taraftan da tabii bunu da konuşacağız. Bişkek'te yeni dünya düzeni fotoğrafı Batı'ya karşı yeni bir güç merkezi mi oluşturuyor? Yani bu çok kutuplu dünyanın bir ilanı mıydı ve her toplantıda zaten bunun biraz daha kenetlendiği bir görüntü mü karşımıza çıkıyor? Dünya Batı merkezi düzenden çok kutuplu sisteme geçiyor. Türkiye değişen dünya düzeninde hangi masada oturuyor? Türkiye daha doğrusu bir masada oturmak zorunda mı? Ya da Türkiye'nin coğrafyası gereği, bulunduğu konum gereği acaba çok yönlü proaktif dış politikası zaten hem Batı hem Doğu sentezli bir menteşe diplomasi yürütmesine mecbur mu kılıyor? Bunu da tabii konuşacağız. Biraz evvel söylediğim gibi ABD petrol haritasını yeniden çiziyor. Venezuela'daki 65 milyar varilik hamle kime karşı? Washington, Venezuela petrolünde kontrolünü arttırıyor. ABD'nin hamlesinin arkasında sadece enerji hesabım var. Amerika'nın da kendi sahasında hepimizin bildiği üzere ciddi enerji kaynakları var. Petrol konusunda, kaya gazı konusunda gerçekten büyük, daha kanıtlanmamış rezervlerin olduğu da ifade ediliyor. Şimdi maliyetli Orta Doğu petrolünden daha yakın coğrafyasındaki Venezuela petrolünü kontrol altına almak ve bir şekilde de arka bahçesinde de enerji üzerinden bir tahakküm, bir kontrol, bir hegemonya mı pekiştirmek istiyor? Aslında bu da önemli, bundan da bahsedeceğiz. İki savaş, tek büyük pazarlık. Trump Putin'i durdurabilecek mi? İran savaşı nereye gidiyor? Washington hem Suriye, hem Rusya'yı hem İran'ı aynı anda baskılayabilir mi? İran'la yeniden tırmanan savaş Trump'ın hesaplarını nasıl değiştirir? Savaş süreci mi, barış süreci mi? Savaşla barış arasında kalan gri alan mı? Trump seçime gidiyor, Netanyahu da seçime gidiyor ve bir şekilde Trump acaba bu savaş yükünden kurtulmak mı istiyor? Ama şu anki sahadaki durum pek de hızlı bir şekilde barış masasının gelmeyeceğini de ortaya koyuyor. Tabii bu da Türkiye'nin güvenliğini de yakından ilgilendiriyor. Şimdi konuklarımın yanına gidiyorum ve programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet, çok değerli 24 özel izleyicilerimiz, şimdi çok kıymetli konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Öncelikle İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler hocam. Ve hemen solunda gazeteci yazar Nedret Ersen hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Teşekkür ediyorum. Yayın estağfurullah, her zaman teşekkürler.
0: Ve akademisyen doçent doktor Murat Yiğit hocamız. Hocam sizler de şeref verdiniz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben.
0: Teşekkürler. Evet, şimdi tabii konularımız çok fazla ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsunuz Şangay İşbirliği Zirvesi'ne verdiği çok önemli mesajlar vardı. Diyalog ve diplomasi üzerine. Şimdi tabii konu başlıkları birbirine bağlantılı ama müsaadeniz Zeynep Hocam'la başlamak istiyorum. Şimdi en sıcak mevzudan başlayalım hocam. Evet. Diğerleri zaten hep her gün maalesef konuştuğumuz konular. Hocam Şangay İşbirliği Örgütü biliyorsunuz Şangay Beşlisi olarak yola çıktı. Evet. Ve bugün bir Asya NATO'su olur mu gibi askeri, siyasi, diplomatik özellikleri ve hatta İçinde bulunan ülkelerin, yanlışım varsa düzeltin lütfen, %60'lık bir gayri safi milli hasılası dünyanın sağlayan bir dev ekonomi de aslında.
1: Nüfus açısından.
0: Nüfus da öyle değil mi hocam? Evet, demografik ve ekonomik olarak. Peki hocam, Türkiye'nin burada olması,

0: birilerini rahatsız ediyor. Ama isterseniz şöyle Şangay'ın son toplantısının dünyaya verdiği mesajlarla başlayıp Türkiye'nin bu örgüt içerisinde olmasının mahiyetinden de bahsederek devam edelim hocam.
1: Tabii son gelişmeler Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın içerisinde olmasını Şangay Şiyön'ün yani örgütünün üyeleri için önemli hale getirdi. Bundan da şunu kastediyorum. Türkiye o kadar pivot bir ülke oldu ki Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Güney Kafkasya'da, her bölgede, Uzak Doğu'da hatta çok Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de çok fonksiyonel bir ülke ve enerji yolları açısından son yapılan Mekke Antlaşması, kritik koridorların, enerji koridorlarının bağlantısallığı açısından, o kelime de şimdi çok gündemde biliyorsunuz, connectivity diyorlar. Yani evet, bağlantısallık. Yani Hürmüz, Kızıldeniz, Karadeniz, Babil Mendeb, bunların hepsini, yani coğrafyayı göz önünüze aldığınızda hepsinin merkezinde Türkiye yer alıyor. Dolayısıyla Şiyo için, yani Şangay İşbirliği örgütü için Türkiye bence giderek artan bir şekilde önemi ortaya çıkıyor. Türkiye aslında Avrupa Birliği ile ilişkileri sıkıştığı zaman ya da işte kritik noktalara geldiği zaman alternatif bir örgüt olarak görüyordu bu Şangay İşbirliği örgütünü. Şimdi davet aldı Sayın Cumhurbaşkanı, davet üzerine gitti bu Bişkek'te. Kırgızistan'la olan ilişkilerimiz malum son derece iyi. Bir de bizim tabii ki çok destek verdiğimiz bir Türk Konseyi var. Bu da çok önemli bir oluşum haline geldi. İşte bu çerçevede Türkiye'nin bence Cumhurbaşkanımızın Putin'le 1,5 saatlik yaptığı bu görüşme bana kalırsa çok önemli bir görüşme.
0: Çok kritik.
1: Çok fazla içeriği kamuoyuna yansıtılmadı ama Sayın Cumhurbaşkanımız çok memnun çıktı bu 1,5 saatlik görüşmeden. Bu açıdan da dikkat çekici. Çünkü baş başa yaptıkları bir görüşme oldu. Yani İçişleri Bakanları her iki tarafında veya diğer bakanlar olmadı bu görüşmede.
0: Özel bir görüşme.
1: Bu çok özel bir görüşmeydi. Bildiğim kadarıyla sadece tercüman vardı yanlarında. İkincisi de Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da çok dikkat çekiciydi. Çünkü Rusya'nın lideri Putin'le konuştukları konularda az çok belli oldu. Akkuyu nükleer projesi bu bitirilecek ve daha başka projeler de arkasından gelecek dendi. İkincisi de tabii ki Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ne yazık ki çok ciddi kritik aşamalara geldi. Bizim iki tane sivil uçağımız Moskova semalarından döndü. Evet. Dün veya evvelsi gün çok net hatırlayamayacağım, hani yanlış bir şey söylemeyeyim.
0: Drone meselesinden.
1: Çünkü Rusya semaları güvensiz hale geldi.
0: Başta Zelenski açıklama yapmıştı.
1: Zelenski açıklama yaptı. Fakat şöyle de enteresan şeyler oluyor. Belki sonra da hani çok ardı ardı söylüyorum ama Karadeniz'de vurulan gemilerin çok önemli bir kısmı Ukrayna tarafından vuruluyor. Ve bu gemilerin çok önemli bir kısmı da %80'lik bir kısmı Türk gemileri. Şimdi Türk gemilerinin bu şekilde vurulması Türkiye'yi çok rahatsız ediyor. Tabii ki burada Ukrayna vurmuyor aslında bizim gemileri. Ukrayna'nın arkasında onlara destek verenler vuruyor ve bunun arkasında İngiltere, Fransa'nın açık kaynaklardan olduğunu öğreniyoruz. Bu çerçevede Türkiye Rusya'yı karşısına alan bir politika izlemiyor bölgede.
0: Birileri karşı karşıya getirmeye çalışıyor zaten.
1: Karadeniz'in güvenliği gitgide artan bir şekilde öne çıkıyor.
2: Ne kadar önemli bir şey söylüyorsunuz.
1: Evet. Şimdi Karadeniz yarı kapalı bir deniz ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin çoğu da NATO üyesi oldu. Başta Türkiye olmak üzere. Fakat tamam. Türkiye'yi Rusya içinde, NATO üyesi ülkeler içinde önemli kılan en önemli özellik Türkiye'nin gatekeeper diyorlar. Yani iki boğazı da başında duran, yani evet, bölgesel sahiplik vazifesi gören ve bunu da Montrö Sözleşmesi'ne uyarak yapan bir ülke ve bu ülke NATO ülkesi. İşte bu açıdan demin söylediğime getirmek istiyorum. Hem Şangay İşbirliği Örgütü üyeleri, hem Avrupa Birliği üyesi, hem NATO üyesi ülkeler için, hepsi için Türkiye merkez, pivot bir ülke.

0: Ve onun önemi tartışılmaz. Burada da tabii ki Cumhurbaşkanımızın liderliği çok önemli bir rol oynuyor. Belirleyici oluyor. Türkiye'nin Rusya'ya ihtiyacı var. Biz hala enerjimizin önemli bir kısmını Rusya'dan tedarik ediyoruz. Bütün seyircilerimiz de biliyor. İkincisi yine Cumhurbaşkanımız vurguladığı Antalya'daki Rus turist sayısı. Dostlarımız dedi hatta onlar için. Öyle bir sözcük kullandı. Onların sayısı çok önemli ölçüde arttı ve artıyor. Antalya çok müthiş bir turizm merkezi ve burada da Rus turistlerin önemi yatsınamaz halde. Bizim Rusya'yı karşımıza almamız gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye'nin Rusya ile sıcak bir çatışma içerisine girmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ama Türkiye yıllardır olduğu gibi şu anda belki de en fazla ip üstünde böyle bir cambaz, biraz sağdan biraz soldan ağırlığını vererek ilerleyen bir
1: bıçak sırtı diplomasi yürütüyor.
0: Evet, sıkı bir ip ederim. Ama bu gevşek bir ip de değil, çok zor yürümesi, çok gergin bir ip. Bu şekilde ilerliyor ama bu Ukrayna'da şu anda benim yine yani tabii hepimiz biliyoruz, sizler de gazetecilik de yapıyorsunuz. Kiev sokaklarını gündüz bombalamaya başladı Rusya. Evet. Sivil kayıpların artması çok acı ve savaşın çok kritik bir noktaya geldiğini gösteriyor. Rusya'da, Moskova'da da artık sokaklar veya Rusya'nın da diğer kentlerinin sokakları siviller için son derece tehlikeli olmaya başladı.
1: Hocam,
0: çok güvensiz hale geldi. Avrupa hiçbir şekilde taviz vermiyor, AB diyeyim. Çok daha şahin Amerika'dan. Evet. Bir de G7 toplantısına Rus Maliye Bakanı çağrılmış. Buna Avrupa Birliği ülkeleri çok tepki göstermiş. Aile fotoğrafı çekildiğinde Rus Maliye Bakanı ile aynı kareye girmek istememişler. Trump da cevap olarak biz herkesle iyi geçiniriz demiş. Yani çok enteresan bir süreçteyiz diyeyim.
1: Aslında yeni bir dönem başlıyor gibi bu anlamda sizin de arz etmiş olduğunuz gibi hocam.
0: Estağfurullah.
1: Çok teşekkür ederim Zeynep Hocam. Nedet Hocam sizle devam etmek istiyorum. Şu anlamda şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgusu var. Birkaç maddeli onu hemen arz edeyim. Bunun hakkında yorumlarınızı rica edeyim hocam. Şimdi Şanghay İşbirliği Örgütü dış politikamızla örtüşmektedir diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şanghay İşbirliği Örgütü sadece barışın temininde değil enerji arzı güvenliğinde de rol oynayacak diyor. Türkiye olarak tüm dünyada barış için çalışıyoruz diyor. Mekke İttifakı dünya barışına önemli katkılar sağlayacaktır diyor. Orada bunu demesi çok kıymetli bence. Bir bölgeselleşmenin tamamlayıcısı olarak ben gördüm. Ve Şanghay İşbirliği Örgütü çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri diyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan.
2: Evet, ben de seninle o zaman alıntı yapayım. Çünkü bu daha geniş bir konuşma. Yani zamanı da hürmet ederek aslında oradan başlamayacaktım ama öyle yapalım. Diyor ki bak Sayın Cumhurbaşkanı. Şanghay İşbirliği Örgütü son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Şimdi bu aslında ilk daha açılış cümlesi olarak baktığınızda hani resmi bir konuşmanın parçası gibi duruyor. Ama bir yere oturtuyor Şanghay. Ama bir refüze var önce. Tek kutuplu dünyaya dair bir refüze var. Yani bunu sonra kimdir o tek kutuplu dünya dediğinizde onunla yüzleşmeniz gerekiyor. Doğru. Birinci mesele bu. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan bir platform bu diyor. Yani biz içindeyiz bölgesel olarak. Sadece Türkiye değil ama diyor Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak. Evet. Bak, burada hala bizim klasik batımız yok.
0: Evet.
2: Ama uluslararası kuruluşlar var. Bir de Şanghay İşbirliği Örgütü'nü Orta Doğu'yla tokalaştıran bir yapı var. Devam ediyor orada da. Sonra diyor ki bizim kendi taleplerimiz var buradan. Teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi noktasında talepleri var Türkiye'nin. Ama biz diyor sadece bu ulaşımdır, enerjinin getirilmesi meselesi değil. Buradaki sorunları hepiniz görüyorsunuz. Bunu da ben idare ederim diyor. Yani buradaki jeopolitik açmazları da biz çözelim diyor. Türkiye çözer diyor.
1: Çaresi bizde diyor aslında.
2: Tabii.
0: Evet.
2: Tam ismini de koyuyor. Nedir o? Hazar geçişli orta koridor girişimi. Bu çok önemli bizim için. Çok önemli. artı diyor kuşak ve yol girişimi. Bunu da Çin'e bağlıyor. Aslında Şangay İşbirliği Örgütü'nün ana ekonomik arteri bu.
0: Evet. Yani
2: buraya yatırılan evet. para.
0: Yani biz oradan vazgeçmiş evet, falan değiliz yani. Öyle yani bir
2: hem
0: şey
2: değiliz,
0: yok.
2: Hem de hani bunun parçalarına namzetiz.
0: Kesinlikle.
2: Yükselen son cümlesi de şu. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Örgütü. Şimdi burada bu örgütle diyor biz işbirliğimizi geliştirme gayreti içinde olacağız. Bu yükselen yıldız olarak Şangay İşbirliği Örgütü'nü görmek aslında doğuya dair bir jeopolitik gerçekliğin Türkiye tarafından zaten bilindiğini. Şimdi şöyle yapabiliriz. Biz hep ne konuştuk? Çok kutuplu dünya düzenine geçiliyor. İşte bu kadar savaşın, çatışmanın bunlar komplikasyonları, bunlarla uğraşmak zorunda. İsrail'de o, İran'da o, evet, Ukrayna'da evet, evet. o. Maalesef böyle ve biz bunlarla baş etmek zorunda kalıyoruz. Kaldığımız gibi bir de kendi ülkemizi de korumak.
0: Tabii.
2: Hem koruyacağız, hem refahımıza bir şey gelmeyecek, hem askerimize halel gelmeyecek vesaire. Hem bu şu demek değil tabii. Hani varsa delikanlı bir arkadaşımız bazen çıkıyor çünkü biraz sonra konuşacağız. Onları yutacağız anlamına gelmiyor. Ve fakat bunlara dair bir perspektifi var Türkiye'nin. Ne o perspektif? Artık şu da bitti. Yani soğuk savaş öğretisinin şöyle bir dönemi var. Bizim NATO ile Avrupa Birliği ile bir hocam demin atıf yaptı ya. Şöyle bir iyi öğrendiğimiz bir, bu aslında ciddi bir meziyet. Biz ne zaman bunlarla aramız soğuk olsa, daha kötü olduğu zamanlar da oldu biliyorsunuz. Tabii. Soğuk daha olsa evet. biz öyle bir manevra yaparız. Bu bazen doğuya doğru olur. Soğuk savaş döneminde çoğunlukla Rusya'ya doğru gidiyor.
0: Osmanlı döneminde evet, de böyleydi.
2: Tamam. Evet, bunu da iyi yaparız. Yani
0: çok iyi.
2: Hatta bunu sık yapmış olmamıza rağmen Batı şüpheye de düşer.
0: Evet evet.
2: Lan, hakikaten mi bunlar bunu yapacak şüphesine de düşer.
3: O da ustalık gerektiriyor. Hocam.
2: Fakat şimdi bu dönemde şöyle bir şey var. Jeopolitik gerçeklik nasıl tarif ederseniz edin. İşte bazen Şangay İşbirliği Örgütü olarak, bazen BRICS olarak, bazen sadece Rusya olarak, bazen Türk Cumhuriyetleri olarak, bilhassa Çin olarak kendini gösteren bir şey. Bu vaka politik manevra alanı değil artık. Bu alan şununla yüzleşim. Kardeşim bu büyüyen alan bu mu? Yani çok kutupluluk aslında bir eşitlik tarifidir. Yani burada ABD var, şurada Avrupa Birliği var, orada Çin var, Rusya var. Artık sadece ABD'nin sözü geçmiyor da onların da sözü. Hayır öyle değil. Şunu da buluşmamız
3: onların
2: gerekiyor.
3: Onların da değil yani bu meselesi.
2: Ha, evet çok kutup var. Peki bu kutuplar arasındaki akış ne? Eğilim ne? Hangisi yükseğe doğru gidiyor? Bunda mutabık mıyız? Bilmiyoruz. Genel şey söylem şu anda bir pratik durum var bizim önümüzde bölgemizde. Türkiye'nin halletmesi gereken meseleler var. Hep söylendiği üzere ben de çok yazdım çizdim. Bir fırsatlar ve riskler dönemidir. Türkiye riskleri ayıklayıp fırsatları toparlıyor. Güzel. Bu çok kutu dünyanın eşik hali. Sonra ne diyor? Yükselen yıldız. Bununla yüzleşeceksiniz. Yani şöyle eninde sonunda yüzleşeceksiniz.
3: Eninde sonunda olacak bu işlemeye getiriyor.
2: Adam hala yükseliyor çünkü. Bu kadar kriz bilmem ne. Yani bir ülkenin yıllık büyüme oranı %10'sa bunu herkes alkışlar. Tamam. Okay. Ama ne bileyim Afrika'da bir ülkenin %10 büyümesiyle atıyorum Rusya'nın %10 büyümesi aynı şey
3: aynı
2: değil.
3: Şey değildir.
2: Biz trilyon safa mertebesinde parasına göre. Birisinde adam da artık hani evimize ekmek gelmeye başladı noktasına geliyor. Şimdi buradaki tarif edilen noktadan biz Ankara adına şunu çıkarabiliriz. Yani Ankara'nın düşüncelerinin teşhis açısından. Yani şimdi bak. Biz tek cümle ne diyor? 360 derece. 360 derecenin tercümesi şu. Yani Ankara'nın resmi dili bu değil mi? 360 evet. derece. Bizim artık öyle çok kutuplu nokta tamam hepsi okey ne diyorsanız kabul. Nereyle çalışıyoruz ağırlar? Onun için hocamın demin hani dedi ya Rusya ile herhalde dalaş mı? Biz niye komşularımızla? Biz İran'la kavga etmek Hayır. istemiyoruz. Irak'la kavga etmek istemiyoruz. Suriye ile hiç istemiyoruz.
3: Bunu pompalamaya bunu çalışıyoruz.
2: Yunanistan'la bileyiz. Şimdi tabii. konuşacağız.
3: Evet, evet, evet.
2: Yunanistan'la bile dalaşmak Elbette. İstemiyoruz yani.
0: Tabii ki. Ha? Hani, bizim lehimize değil çünkü. Bizim aleyhimize dalaşmak.
3: Yani şimdi evet şimdi de aslında arkada da yönetmenim sağ olsun o vurgusunu da gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Zirvesi'nde barış mesajı, diyalog ve diplomasi vurgusu biraz evvel Nedet Hocam'ın söylediğinin aslında onaylar bir nitelikte şu anda da görmüş oluyoruz. Bir de Nedet Hocam'ın attığı bir tweet var. Üç nokta olarak siz paylaşmıştınız. Hı. O dikkatimi çekmiş. Onu ben şimdi yönetmenim
2: ilettim. Evet, o fotoğrafı
3: da bir görelim. Onu da gördüm.

0: Onu da verelim. Tekrar burada da pekiştirelim.
1: Bunun çok... benzerini bir orta... Ne ziyaret?
0: Beden diplomasi var ya hocam.
1: Bir
0: işte
1: defa daha vardı o.
2: Ya Mekke anlaşmasında da gene... mesela... Pardon söz. Kabe'ye bakıyorlardı değil mi? Üç lider.
0: Namaz kıldılar.
2: Namaz şimdi, kıldılar. Yani onlar şey. Aslında önemli mesajlar.
1: Ben o zaman toplayayım.
3: Buyurun hocam, buyurun.
1: İsmail etmeyelim hocalarımızı. Şimdi aslında çarşamba günü ilginç bir gündü hocam. Şöyle, hani ben o gün bakarken üç olay aynı anda yaşandı. Birisi Şangay İşbirliği. Hmm. İkincisi İstanbul'da Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan zirvesi.
2: Dışişleri Bakanlığı.
1: Evet. Hepsi oradaydı. Savunma Bakanı geldi. Başkanları. Ona da ayrıca bir bakması gerekiyor. Orada şimdi Sayın Dışişleri Bakanımızın özel açıklamaları oldu. Evet. Orada bir tarif var çünkü. Bu tarifi yerine oturttu yani orada.
2: Evet.
1: Bir de Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı'nda Yunanistan'la şeyin, İsrail'in yaptıkları bu aşır kalkanı anlaşması.
2: Evet.
1: Yani katmanlı bir şey. Şimdi bu üçü bir aynı güne gelmişti ve tabii bunların hepsi alakalı.
2: Evet.
1: Yani bunları böyle layer'dır bunlar yani. Bunların hepsini birleştirmemiz gerekir. Evet. Daha akşamın hadi bunu konuşalım falan derken dün akşam için söylüyorum. Avrupa yükselmeye başladı. İngiltere, Fransa'nın, Almanya'nın açıklamalarına bakıyorsunuz. Yenilir yutulur açıklamalar. Hani Fransa bile diyeceğim. Emmanuel bile coştu yani. Biz dedi hiç dedi İngiltere Başbakanı. Burada bunlar niye bu kadar çok değişiyor onu da bir konuşmak lazım. Kaç oldu ya bunların başbakanları? Bir de bırakan siyasete de devam ediyor. Parantez içi söylüyorum yani. Evet. Neyse. Dedi ki asla dedi biz kim bırakırsa bıraksın devam edeceğiz savaşa dedi. Şimdi hocam demişti ya demin Karadeniz'de bu gemileri vuranları kim zannediyorsunuz başlığı altında. İşte çok dikkatli olunması gereken bir nokta bu. Yani bunun adı gel geldir. Gel geldir yani. Çekiyor. Bunun aynısını bize Orta Doğu'da da yapıyorlar.
0: İran'da da hissettik hocam.
1: Çağırdıkları şeyin ne olduğunu da farkında değiller aslında. Yani Türkiye'yi savaşa çağırmak çocuk oyuncağı olan bir şey değil.
0: Kesin.
1: Neyse. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Avrupa Birliği'nin resmi açıklamalarını da arkasına alarak kim ne derse desin savaşa devam. Yani söyledikleri şey bu esasında. Bu kudurma halini ben şuna bağlıyorum. Bu iki gün önce, üçüncü gün bugün herhalde, CIA Başkanı bu Moskova'ya bir ziyaret yaptı ya hocam. Bir o, bir de sizin bahsettiğiniz bu G7 zirvesine şeyin davet Rus edilmesi. Bakanı, çünkü evet. Maliye Bakanı'nı oraya çağırmak ne demek? G20 mi?
2: G7 diye biliyorum. G20
1: diye. Ondan sonra benim aklımda 20 diye kalmış. Önemli
2: belki
1: değil.
2: Yanlış söylemiş. Şeydi,
1: asıl konumuz şeyin katılması oraya.
0: G7. Gelmesi oraya.
1: Tabii oraya Maliye gelmesi. Bakanı'nın gelmesi tabii. Ve şeyin Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin önüne oturtulması.
2: Evet.
1: Burada tabii anlıyoruz ki o CIA'nin gizli CIA direktörünün bir de Ruslar bunu canlı verdiler ya uçağın inişini inişini. Evet. Yani biz vermiyoruz filan dediler ama neyse. Orada bir görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerin de iki süper güç arasında müsbet anlamda almak zorundayız. Çünkü sonuçları o. Tıpkı Karadeniz'de bizim gemileri vuranların arkasındakiler gibi bu görüşmelere cevap olarak yani hem CIA direktörünün hem Maliye Bakanı'nın ziyaretine cevap olarak İşte bu kudurma halinin ortaya çıktığını
0: netice
1: düşünüyorum.
0: Netice bu aslında.
1: Bunun başını da İngiltere çekiyor.
2: İngiltere.
0: Kesinlikle aynı fikir.
2: Bu Ukrayna-Rusya savaşını çıkaran da İngiltere.
0: Hocam
2: yani onlar perde arkasında Biden hükümeti onu da coşturdu.
0: Uzun bacaklı, uzun bacaklı İngiliz gibi Murat Hocam hatırlarsınız o nehirde iki balık kavga ediyorsa.
1: Bizler Türkiye'dekilere bunun şeyini anlatamadık. Ya bakın bu savaş hani gerçekten hani doğal sebeplerle ortaya çıkmış bir savaş değil. Aman dikkat edin diye hala kaçıncı, beşinci yıla mı girdik ya Ukrayna'da?
2: 2027'de beş bitecek. Olacak. 24 Şubat değil mi?
4: Herhangi bir kavgada Ruslar varsa İngilizler de vardır yani.
1: Hayır, bunların şeyleri de konuşmak lazım hocaların aslında. Bize düşmez de o. Ya bu kadar kan davası nedir bunların arasında ya? Soğuk ya da, savaş bitti gitti tamam mı?
0: Ya da evet, ama bu işin bahanesi mi olarak kullanılıyor hocam? Acaba hani böyle bir sıcak et kokusu tabiri caizse verilerek hepsinin böyle iştahının tamam, kabartılması. Yani, yükseltilmesi.
1: Yani her şeylerini kopartacak kadar.
0: Yani evet.
1: Ne oldu şimdi o kadar petrolü 3 katı fiyata alıyorlar. Akıl işi mi yani?
0: Yarın fotoğraf da hazırmış. Onu rica edeyim yönetmenimden. Murat hocama da oradan ve devam kaldığı yerden Nedret hocam ve Zeynep hocamın hocam katkı sağlayabilirsiniz. O fotoğrafı da ortaya rica edeyim. Evet. Nedret hocam sizin tweetinizde gördüğüm aslında vücut dille vücut. Hani beden diplomasi hep anlatıyoruz ya biz de. Derslerde de konuşuyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı. Şimdi hocam, Murat hocam buradan da hem hocaların bıraktığı yerden bir fotoğrafa baktığımız zaman da

0: Türkiye'nin bu anlamda özgür arada senin ağırlık merkezinin de yavaş yavaş bu Avrasya bloğu ile beraber pekiştiği bir süreç görebiliyor muyuz?
1: Türkiye yani özellikle son dönem yani son çeyrek yüzyıla dikkate aldığımız zaman Türkiye hep büyüyen bir aktör olduğu için hep istikrar peşinde olan bir aktör oldu. Yani hep istikrarı kovalayan sadece kendi coğrafyasında değil kimle işbirliği yapıyorsa orada da istikrarı önceleyen bir ülke oldu. Bence bu çok önemli bir şey. Yani nihayetinde bir düzen sizin lehinize işliyorsa siz onun devamını savunursunuz. Yani Türkiye mevcut durumda böyle bir yol benimsedi. Yani istikrarı merkeze alan bir yol benimsedi. Barış ve istikrarı önemsedi. Bir yeri güvenli hale getirmeyi sadece Orta Doğu'yu değil Afrika'da da keza çok yakından takip ettiğimiz yerler var. Yani Afrika'da özellikle Sahra altında istikrarı öncelediği gibi bir taraftan da Türkiye tabii ki çok popüler bir kavram var. Belirsizlikler çağı değil mi? Çok çok sık kullanılıyor. Yani belirsizlikler fırsatlar da doğuruyor ister istemez. Biraz önce Nedret Bey'in de söylediği gibi fırsatlar doğuruyor. Türkiye yakın zamana kadar yine NATO'nun yani Batı İttifakı içerisinde yer alan ama Batı İttifakı'nın içerisindeki konumunu zedelemeden esnek bir aktör olarak hareket etme prensibini de benimsedi ki bence bu çok önemli bir şey yani Türk dış politikası açısından. Çünkü Türkiye bu yolla hem pragmatizmi hem ahlakiliği birlikte yürüttü bu bağlamda. Yani bir insani bir sorun olduğu zaman da reaksiyon gösterdi. İşte bir yerin istikrarlı hale gelmesi için de çaba sarf etti ve günün sonunda Türkiye artık önemli bir diplomasi merkezi haline geldi. Evet. Sanki 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı Fransa'sı gibi bir şey de veriyor, bir resim de veriyor Türkiye. Yani diplomaside ve arabuluculukta çok etkili bir ülke haline geldi. İşin doğrusu şu, ya evet Türkiye NATO'dan çıkmaya falan çalışmıyor. Yani Türkiye belki bugün için planlarda Şanghay İşbirliği Örgütü'ne dahil olmak var mı yok mu? Bunlar tabii ki konuşuluyor, tartışılıyor. Ancak bugünkü hedefin de ben bu olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye nihayetinde Batı İttifakı içerisinde yer alan, esnekliğini muhafaza eden, sadece NATO içerisindeki en büyük ikinci ordu olmakla birlikte, yani böyle bir hasleti barındırmakla tabii ki, birlikte, tabii. Bunun dışında herkesle, her ülkeyle, bunlar arasında Çin de var, Rusya da var, yani pek çok ülke var. Bunlarla diplomatik köprüler kurabilen, inşa edebilen bir ülke olarak ortaya çıkıyor. Ve günün sonunda benim anladığım kadarıyla, yani Cumhurbaşkanımızın son açıklamalarından da anladığım kadarıyla, yani Türkiye stratejik otonomisini tekamül ettirmeye başladı artık.
0: Stratejik otonomi.
1: Evet, stratejik otonomisi. Yani bugün artık Türkiye, evet, dünyada çok kutupluluğa geçiş süreci içerisindeyiz. Yani dünyada evet, eskiden beri işte iki kutuplu düzenin dağılacağı, dağıldığı, yeni aktörlerin ortaya çıkmakta olduğu, mevcut ekonomik düzenin bunu beslediği falan konuşuluyordu. Ama Türkiye sahip olduğu diplomatik kabiliyetlerle, değişen kapasitesiyle, müdahale gücünün artmasıyla bakın kendi etrafında pek çok soruna müdahale gücü elde etmiş durumda. Yani Karabağ'dan tutun Ukrayna-Rusya savaşına kadar, Orta Doğu'ya, Suriye'ye kadar ve hatta yeni yeni ortaya çıkan meydan okumalara da dengeleyecek şekilde işte Mekke Anlaşması'nı belki bu bağlamda biraz konuşabiliriz. Yani İsrail ve İran'ı dengeleyebileceği bir anlaşma olarak ortaya çıkıyor ve ben bugün Türkiye'nin tabii eskisine nazaran bu stratejik otonomisini daha tekamül ettirdiğini ve daha bağımsız bir aktör olarak Şanghay İşbirliği Örgütü'yle NATO'yla, Batı'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle herhangi bir ülkenin nüfuzu altındaki bir aktör gibi değil. Kendi kararlarını kendisi veren, yani bazı yazarlar sık sık dile getiriyorlar. Hakikaten ben kesinlikle katılıyorum. Yani Türkiye hiç bu kadar bağımsız olmamıştı dış politikada. Gerçekten bu
0: bir garip geliyor insanlara.
1: Evet, bu bir bunu eleştirir biçimde de söylüyorlar. Yani bu kadar bağımsız olmanın Batı ile olan münasebetleri zedeleyeceği falan
0: bağımsız
1: üzerine
0: olmak iyi bir şey değil.
2: Liberal tarif.
1: Evet, yani işte
2: bağımsızlığı şey zannetmek gibi yani. Efendim, bilmem ne yapacaksınız, vidaları nereden açacaksınız? Onunla ilgili bir konuşma değil bu. Daha oraya gelemediler.
0: Torna vida vida içindeler hocam.
2: Ha, tamam, onlar daha vida içindeler yani.
1: Ya bağımsızlığı bir kusur gibi göstermek isteyenler de var elbette ama bu son derece olumlu bir şey. Biraz önce söylediğim gibi yani hem pragmatizmi hem ahlakiliği birlikte yürüten ideal bir dış politika ortaya koymaya çalışan bir Türkiye var. Bu bakımdan çok çok şanslı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Şangay İşbirliği Örgütü ile işte Türk Devletleri Teşkilatı ile orada sağladığı açılımı ben devam ettirdiğini kanaatindeyim. Kesinlikle. Yani orada Putin'le olan münasebetlerinde de yani küresel

0: boyuttan bakıldığı zaman da Türkiye burada resmen onaran aktör gibi ortaya çıkıyor pek çok sorunda. Yani işte Rusya ile Amerika arasındaki sorunlar.
1: Pansuman yapabilen bir ülke.
0: Evet, İran'la Amerika arasında belki köprüler kurabiliyor. Bunun dışında başka ortaya çıkan dediğim gibi yeni problemlere de cevaplar üretebilen, cevap üretebilen, sorun çözebilen bir ülke olarak ortaya çıkıyor Türkiye. Bütün bunları da aslında başka bir ülkenin uzantısı olarak değil, otonomisini inşa eden, inşa etmekte olan bir ülke olarak bunu yapıyor. Doğru. Bunu çok kıymetli bulduğumu söylemem lazım.
1: Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum.
2: Şöyle bir ek yapayım müsaade edersen Furkan. Şimdi bu şeydeki toplantıda Hakan Bey de dedi ki İstanbul'daki toplantıda bu vesileyle ittifakın şeyi kastediyor, Mekke ittifakını kastediyor. Ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını, bunların yerini almadığını belirtmek isterim. Güzel, peki. Bunların tamamlayıcısıdır. Burada bahsettiği şey NATO ile Mekke ittifakı arasındaki organik bir ya da siyasi bir vesaire değil. Amaçları, yani Türkiye'nin aklındaki yapıcı, kapsayıcı amaçların tezahürleri olarak tarif. Doğru. Hocanın dediğine katkı olarak evet, da evet, söylüyorum doğru, ben doğru, bunu kesinlikle. Yani. Bunlar tartışılıyor çünkü. Yani eğer zaten hani bir ülkenin Dışişleri Bakanı bunu böyle bir toplantının konuşması için alıyorsa bu konuşuluyor demektir.
1: Bu mevzu bahis
2: yani,
1: olmuş.
2: Olmuştur. Anlayabiliyor muyum? Bu, yani
3: Hakan fidan de, çok bu. Net söyledi, yani tanımladı. Bu anlaşmayı sonra bu pakta dönüşecek yani onu.
1: Dedi ya
2: bence öyle zaten.
3: Onu çok net dedi. Açıkladı.
1: Herkes gelebilir bu bölgesel bir entegrasyon. Evet.
2: Bu şey dedi ki yani
1: bir sen... ittifakı değil dedi, bir din ittifakı değil dedi.
3: Değil dedi, onlar da çok önemli.
1: Çok kıymetli
0: mesajlar. Ama yani kültürel evet. boyutta bir katkı yapayım yani. Şimdi tabii Mekke mi? Antlaşması belki bu boyutuyla bakıldı mı bilmiyorum şimdiye kadar ama ya ben de kesinlikle katılıyorum yani hakikaten bunun böyle çok geçici bir şeymiş gibi de konuşan insanlar
2: bunu,
0: var.
2: Bunu yani, şeyde acayip hani, yani Orta Doğu'da değil sadece dışarıda da çok konuşuyorlar. Evet. Bu çünkü genişleyecek bir şey çok belli yani.
1: Pakistan'ın kapasitesi çok.
0: Pakistan'ın ve
3: Kırgızistan katılmak istiyor.
2: İşte şey çıktı ya çok özür dilerim. Estağfurullah. Zamanımız var diye rahat şey
1: yapıyorum.
2: Şu şey neydi? Bangladeş miydi ya?
3: Bangladeş katılmak
2: çok
3: istiyor.
1: Endonezya.
3: İnşallah
2: katılır. Yani. Oraya şey evet. gitti mi gitmedi mi bilmiyoruz. Bak hani davet gitti mi gitmedi mi bilmiyoruz.
0: Yok, pek çok aktör konuşuluyor şu anda. Ha. Yani
2: Suudi ama adamlar resmen tamam dediler.
3: Evet.
2: Yani Suudi normalde denmez yani.
0: Evet, Suudi Arabistan'a Pakistan'ın çok böyle otonom davranmadığından hareketle yani şimdiye kadar dış politikada. Ya bunun böyle işte geçici bir şey olabileceği, kalıcı olmayabileceği falan konuşuluyor ama ya ben mesela Suudi Arabistan için bunun neden varoluşsal olduğunu adından biraz çıkarıyorum mesela. Yani nedenlerden birinin ne olduğunu düşünüyorum.
1: Mekke.
0: Nedeni şu. Mekke dediğiniz zaman artık Hicaz. Yani Harameyn üzerine bir şey inşa ediyorsunuz. Doğru. Burada tabii bir İslam üzerinden bir referans da kuruluyor. Hani bir İslam Birliği üzerinden falan da konuşulabilir mesela ama. Ama bunun da ötesinde Suudi Arabistan için çok önemli. Yani o meşruiyetini Harameyn üzerinden kuran bir hükümetin, bir yönetimin başka devletlerle yaptığı bir antlaşmaya Mekke antlaşması demesi aslında oradaki meşruiyeti paylaşmaya yanaşması anlamına gelir.
1: Bu da evet.
0: Bu da aslında Suudi Arabistan'ın içinde bulunduğu durumun çok varoluşsal bir durum olduğunu yani buna mecbur olduğunu dolayısıyla Mekke antlaşmasının uzun soluklu bir antlaşma olduğunu çıkarıyorum ben şahsen.
1: İşte o zaman hadi ben
3: de katılıyorum.
1: Sadabat'a benzetme yapmıştık.
3: Bağdat Paktı mı burada yoksa Sadabat?
1: Sadabat.
2: Bundan diyor rahatsız olan ülkeler var diyor ama açıktan gösteremezler diyor, gösteremiyorlar diyor. Çünkü diyor Türkiye, Suudi Arabistan, ben mealen söylüyorum tabii. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan diyor başka bir şey yani ona konu açıktan konuşamazsınız. Ama diyor bundan diyor gizlice diyor rahatsızlık duyan ülkeler var diyor. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı vesaire öyle açıktan konuşmazlar. Ama biz de biliyoruz bunların hangilerinin olduğunu.
3: Çok net
1: şimdi
3: yani.
1: Tam da aslında yeri geldi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
2: Onu da konuşalım o zaman. Yani söyleyelim
1: kitabı onu var onu da dinleyelim. Çünkü evet. kendisi özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi programında İslam dünyasında ittifak ve ittihatın önemini vurguluyor. Gazze ve Lübnan'daki katliamlara da dikkat çekiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinleyelim, üzerine konuşmaya devam edelim.
4: Soykırım şebekesinin bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. Ne küresel yapılar, ne de uluslararası toplum dün olduğu gibi bugün de katliamların önüne geçecek güçlü bir irade ortaya koyamıyor. Şu gerçeğin artık fark edilmesi gerektiğine inanıyorum. Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi Zeynep Hocam, Sayın Cumhurbaşkanı aslında bir vahdetten bahsediyor, bir vahdeti vücut. Yani İslam dünyasının aslında hani tabiriyle kodlarına dönmesi. Bir silkinelim, kendimize gelelim. Ne mezhebi, ne ideolojik, bizi birleştiren bir zeminde oturalım. Ve yıllardan uzun süre devam eden bu kan ve gözyaşının sonunu getirelim mesajı aldım ben şahsen. Şimdi bu ittifakta hayır vardır cümlesini siz nasıl yorumladınız?
3: Evet, yani benim açımdan çok önemli. Şimdi burada yani canlı yayında da söylemek isterim. Benim anneannemin babası hilafeti savunan bir kuvayi milliyeci. Hilafetin siz İslam olmaz diyen bir dedenin torunuyum ben. Şimdi tabii ki bize yıllarca hilafet, şeriat, insanlar bunun ne olduğunu, içeriğinin ne olduğunu bilmeden sürekli bir tabu halinde konuşulmadı hiçbir şekilde. Yani şeriat bugün kime sorsanız işte kafa kol kesmek falan böyle bir saçma sapan şeylerle açıklarlar.
1: Oraya çektiler şeriat.
3: Çektiler ama aslında öyle değil. Öyle. Yani bize doğru düzgün ne anlatıldı, biz ne doğru düzgün eğitim aldık. İslam tarihi, işte İslam hukuku. Şimdi az çok daha ortaya çıkıyor. Şimdi bakın. Geçenlerde Papa Barzani'ye bir madalya taktı. Şeref madalyası değil mi? Neydi tam olarak adı? Bir şey, yani onu bir taltif etti yani. Nişan taktı. Heh, nişan. Evet. Şimdi Barzani aslında siyasi bir figür. Evet. Yani bir din adamı niye bunu yapıyor? Şimdi 2021 yılında da biz biliyoruz ki Papa Vatikan'dan kalktı. Necef'i, Karakuş'u, Irak'ta başka yerleri de ziyaret etti. Ve herkesle sarmaş dolaş öpüştü.
1: Adına pul basıldı. O pulda da hocam.
3: Şimdi size onu diyeceğim. Biliyorsunuz. Arkasında da bir harita var.
1: Bu haritanın ne olduğunu biliyoruz.
3: Biz o haritayı da biliyoruz. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Aslında bize din adamı gibi gösterilen bazı liderlerin aslında çok da din adamı vazifesi yapmadıklarını görüyoruz.
1: Başka
3: çok somut görüntülerle efendim.
1: Başka görevli olduklarını görüyoruz.
3: Yani başka görevleri var tabii ki. Yani tamamen siyasi görevleri olduğunu çok net görüyoruz. Şimdi peki hilafet nedir? Aslında hilafet tabii uzun uzun tartışabiliriz. Ben yüksek lisans tezimi bunun üzerine yazdım. Ta tezimin tarihini söylersem tabii 87 sizler belki doğmadınız bilmiyorum. Siz doğmamışsınızdır. Yani şunu söylemek istiyorum. Vahdetten bugün Türkiye hilafetten falan bahsetmiyor. Yani öyle bir iddiası yok. Ama şöyle de bir gerçek var. İslam coğrafyasında Müslümanlar katlediliyor ve bu çok uzun zamandır var. Biz Arakan Müslümanlarına da üzülüyoruz. Uygur'da Türklerine üzülüyoruz. Orta Doğu'da İnsanlar, yani biz aslında Türkiye olarak Müslüman olup olan olmayan diye de ayırmıyoruz. Hayır. Sivillerin, çocukların katledilmesine çok yani hassas bir ülke olarak Türkiye hep öyle hareket etti. Türkiye'yi yönetenler, yani Cumhurbaşkanımız çok hassas davrandı ama inanın Ecevit de bir o kadar Filistinlilerin yanındaydı. Yani bunu da hatırlatmak isterim. Ecevit de Amerika'ya, İsrail'e kafa tutuyordu. Filistin meselesi söz konusu olduğu zaman. Bu örneği şunun için veriyorum. Bir devamlılık söz konusu. Yani İsrail'le bugün aramızda olan problemler Furkan Hocam, sadece Müslümanlığı savunmak, İslam dünyasını savunmak değil. Aslında sivillerin katliamına karşı durmak şeklinde. Türkiye bunu aslında çok net ortaya koyuyor. Fakat

0: İşine gelmeyenler evet. bunu Türkiye'nin işte radikal siyasal İslam, işte İslamcı bir seçmen yani bir kitlesi olan bir AK Parti'nin yönettiği Türkiye, mesela Modi Hindistan'da tamamen bunun üzerine Türkiye düşmanlığı yapıyor. İsrail bunu çok bu şekilde ortaya koyuyor. Bütün bunlar Türkiye'ye zarar vermek için. Ama Türkiye bence uzun yıllardır Arap Baharı'nda butağda ortaya çıktı. Hala hazırda bu kadar realist politikaların geçerli olduğu uluslararası sistemde Türkiye hala bir yumuşak güç olarak ve değerlere dayalı bir dış politika izliyor. Bunda da Sayın Erdoğan'ın çok zihin yapısının önemli bir rolü var. Yani
1: maneviyatı ön planda tutan
0: maneviyatı bence
1: alınmış.
0: Ön plana çıkarıyor.
2: O bir safhası ama moral ahlak değerler açısından evet. buraya bakmak moralizm lazım.
0: Evet. evet yani dünya beşten büyüktür diyor.
1: Daha
0: bakın
1: dünya
0: evet Afrika olsun, Latin Amerika olsun, Güvenlik Konseyi'nde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde diyor. İslam dünyasına, Orta Doğu'dan ülkeler olsun, onların da veto ediyorlar bir mesela bir kararı. Onun uluslararası hukuka uygun olup olmadığının ortaya konmasını istiyoruz kesinlikle. Biz. Yani şunu söylemek istiyorum. Birleşmiş Milletler'de reform istiyoruz ama işte Nedret Bey'in söylediği gibi Şangay İşbirliği Örgütü'nde yükselen bir güç olarak görüyoruz. Çok kutupluluğu savunuyoruz. İşte burada şimdi biz mesela niye çok kutupluluğu savunuyoruz? Çünkü bunu savunmaktan başka bir alternatifimiz
1: peki
0: yok.
1: Hocam, çok kutupluluk bölgeselleşme
0: neden?
1: Mi?
0: Bölgeselleşme ama bölgesel düzeyde ülkelerin kendi güçlerine güvenmek zorunda kalması. Çünkü bunu
1: özgüven aslında.
0: Özgüven. Bakın Mekke Anlaşması'nda biz dedik ki NATO'nun 5. maddesi ne uygun.
1: Evet, benzer.
0: Fakat NATO'nun bir de 4. maddesi vardır. Orada istişare vardır.
1: Kesinlikle karar.
0: Şimdi diyorlar ki NATO, Amerika ne zaman NATO'nun 5. maddesini uyguladı ki? Şimdi Mekke Anlaşması'nda da biz böyle söylersek hani bu 5. maddeyi de uygulayamazsak bu antlaşma hani geçerliliğini yitirme riski var deniliyor. Ama burada da biz istişareyi ön plana koyuyoruz. Ve İslam dünyasındaki bu hani savaşla sürekli savaş halinde olan coğrafyada kalıcı bir barışın gelmesi. Ne isteyen bir Türkiye var. Kalıcı barışın önünde duran hangi ülke var? Şimdi İsrail sınırı olmayan tek ülke diye hep lanse ediliyor ve bu yavaş yavaş ne yazık ki 7 Ekim 2023'ten sonra daha da Amerika'da, İngiltere'de, Batı'nın başkentlerinde, Avrupa ülkelerinin başkentlerinde çok net görüldü ki İsrail kaostan ve istikrarsızlıktan besleniyor. Yani
1: sistem beslenen
0: şu anda da biz belki çok Gazze'yi konuşmuyoruz ama Batı Şeria'da çok farklı yerlerde Filistinlerin evleri gasp ediliyor.
1: Tabii ki.
0: Ya biz hepimiz bunları sosyal medyadan videoları hala görüyoruz. Daha. Hala da bitmiş bir süreç yok. Maalesef bu İbrahim Anlaşmaları'nı İsrail 2020'de ortaya çıkarttı. İbrahim Anlaşmaları'nın amacı nedir? İbrahim Anlaşmaları'nı imzalayan mesela Fas var. Kuzey Afrika'da. Yani Etiyopya var bildiğim kadarıyla. Başka hangi ülkeler vardı? Şimdi bir anda Fas geldi aklıma.
3: Birleşik
0: Arap Emirlikleri. Onları bir arada koyuyorum. Onların da Dışişleri Bakanları Amerika'ya gidip Netanyahu ve Trump'ın birinci döneminde hatırlarsanız imzaladılar. Liderleri gitmedi. Halbuki diplomaside eşitlik vardır.
2: Mekke İttifakı'na karşı çıkan bir ülke.
1: Evet.
0: Evet.
2: Yani Sayın şimdi Cumhurbaşkanı'nın zımnen geçtiği, yani örtülü geçtiği ülkelerden birisi o.
0: Öyle değil.
2: Alenen karşı çıkıyor.
0: Ama çünkü Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasını açtılar.
2: Ama
0: yani açan da belli yine.
2: Tabii öyle ama yani mesela Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda mesela Hindistan'la İsrail'i birleştiren yolun da üyesi.
0: Evet.
2: Gibi. Yani bir
0: oradan
2: tutumu
0: geçiyor
2: var
0: o yol. Tabii yani ki. Var. Zaten Körfez ülkelerinin hiçbiri birbirine benzemiyor. Yani ben sorunun tabii cevabını ne kadar verdim bilmiyorum ama şimdi vahdet derken bizim Cumhurbaşkanımız aslında Basra Körfezi'nde de bir vahdet istiyor. Orta Doğu coğrafyasında
1: bir Mezopotamya ittifakı.
0: Heh, ne kadar güzel. Veyahut da bir Akdeniz ittifakı.
1: Zaten şu Orta Doğu kelimesinden kurtulmamız lazım.
0: Şu Orta Doğu kelime. Ben de hep dilime o geliyor. O kadar alışmışız ki. Aslında o kelimeyi maalesef hep kendimi uyarmaya çalışıyorum. İngiliz koydu diye hepimiz biliyoruz.
2: Belki bağımsızlık konusunun önemli parçası bu. Evet. Yani birçok alanda bağımsız olabiliyorsunuz ama ne yazık ki Türkiye'nin
0: evet, yine gidiyoruz. Biz
2: sosyal doku ve kültür alanında maalesef böyle bir kaybı var yani.
0: Ben size bir anımı anlatayım mı?

0: Çok komik bir şey yaşadık. Ya İran'da sağ olsunlar her sene beni davet ederlerdi. Ama şimdi artık etmiyorlar.
1: Güzelce güzel bir şey olmuş.
0: Şimdi çıktık. Bir böyle oturuyoruz işte. Yani şey IPIS'in bir konferansı. Herkes İranlılar işte Amerika'ya veriyorlar, veriştiriyorlar. Herkes kızıyor. Sonra bir akademisyen, İranlı akademisyen bir sunum yapıyor. Konstruktivizm. Yani bu Alexander Wendt'in inşacılık teorisiyle. Yani o zaman Amerika'nın diliyle kendi yazısını yazdığı sunumu açıklıyor ve onu Amerikan...
1: Çimentoyu Amerikan çimentosu
0: oldu. Çimentoyu Amerikanca. Ben de sonra dedim ki biz bu kadar Amerika'ya verip veriştiriyorsak niye teorisini siz kullanıyorsunuz? Çünkü onların da tedrisatında Amerikan teori. Tamam biz onları tabii ki bileceğiz. Çok
1: tabii
0: önemli.
1: Şey
0: ben Alexander Wendt'e
1: yani,
0: ne karşıyım ne onu hani şey yapıyorum yanlış anlaşılmasın. Çok değerli ama biz kendi dilimizi oluşturmuyoruz. Biz kendi
2: halbuki
0: teorilerimizi...
2: Michel Foucault olması lazım. Değil mi hocam? Michel Foucault olması. Çünkü Foucault devrimde şey gitti yani İran'a gitti.
0: İran'a
2: yani.
0: Gitti.
3: Yani bu 10 yıllar
0: çok
3: içinde
0: çok alemiz ya bu coğrafyada valla biz çok alem bir memleketiz.
3: Kısmının kaynakları batıdır.
0: Evet. Tabii
3: doğal
0: işte.
3: Olarak bu olduğu gibi öğrencilere yansıdı. O öğrenciler yıllar içinde öğretim üyeleri oldular. Dahasını yaptılar.
0: Tabii ki.
3: Burada onları almakta ya, bir sorun yoktu ama orantısızlık o kadar büyük ki.
0: Çok
3: yani 1 milyon
0: var.
3: Hani dipnot yazıldıysa atıyorum 10 milyardır aslında belki. 1 milyon yazıldıysa 999 binli siz. Çünkü öbür tarafa bakmayı unuttunuz.
0: Ama bakın şöyle de bir şey var.
3: Nasıl bakılacağını
0: 98'de
3: da unuttunuz.
0: Suriye okuyorum, çalışıyorum. Allah'ım kaynakların hepsi İsrail. İsrail dergilerinden. Ya diyorum bu Suriyelilerin hiç mi akademisyenleri bir şey yazmıyor? Hiç mi bir şey? İnterneti yok mu bunların? E-mailleri yok mu? Nasıl bir networkleri var Suriyeli akademisyenin? Bilir musunuz ki Beşar el-Asad da dahil Hafız Esad döneminin Suriyesiyle Ahmedi Necat İran'ını karşılaştır. İran çok daha liberal. Beşar el-Asad da Hafız Esad dönemi Suriyesi de acayip baskıcı.
1: Muhabirat devleti zaten.
0: Ama bakın İsrail damgası varsa pasaportunuzda İran'a girebiliyordunuz. Ama Suriye'ye giremezsiniz. Yani inanılmaz orada daha bir kontrol akademisyenlerin üzerinde. Mesela ben Suriye'de konferansa gittim. Akademisyenler ağızlarını açamıyorlar. Hiç.
1: İşte hocamın dediği Murat hocam muhabirat.
0: Muhabirat tabii.
1: Devleti ve
0: sokaklarda
1: bir hafıza
0: falan
1: yok ettiler hocam. Bir hafıza yok. Yani
0: hafıza
1: Osmanlı
0: yok oldu.
1: Birinci Dünya Savaşı'da başına hafıza silme. O işte
0: casuslar şey. Bize de yaptılar aynı şeyi.
1: Kütüphaneleri yakmadılar mı? Kaçırmadılar mı evrakları?
0: Bizim...
1: Bağdat Kütüphanesi ne oldu hocam? İskenderiye Kütüphanesi mi? Yanlış hatırlamıyorsun. Ne evraklar
0: geldi? Ne
1: yakıldı dendi. Kaçırıldı evraklar.
0: Yani.
1: Ya başka bir şey
2: tek
1: oldu.
2: Tek boyutlu bir soykırım yok yani Suriye'de. Hakikaten yani kültürel soykırım da var.
1: Aynen, evet, kültürel yani. Soykırım.
0: O yüzden bizim bölgesel politikalar izlemekten başka, vahdet olmaktan başka i̇şte çaremiz
1: hocam,
0: yok.
1: Bize bizden başka çare yok mantığıyla hareket etmemiz lazım.
0: Bizden başka bize kimsemiz yok yani evet, hakikaten. Evet. Ama işte...
3: Şimdi bunun evrileceği yeri de, yani bu burada kalamaz. Yani bu bölgesel politikalar... Çok kutuplu düzeni ya da her neyse yeni dünyanın diyelim onun ismini isteyen istediği gibi koysun. Geçiş aşamasının sonuçları. Evet. Bu orta vadede başka bir yere evrilecek ve burada Türkiye'nin mesela sizin bahsettiğiniz konudan yürürsek yani sordunuz. Ya Türkiye her zaman merhametli bir ülke oldu. Buna kızanlar da oldu yani.
0: Evet.
3: Bu kadar merhametli
1: falan. Merhamete gerek.
3: Ama bu da bize ait bir şey değil. Bakın bu kadar merhametli olunur mu da bize ait bir şey değil. Bu real politik diye hadım ettiler bizim kalplerimizi, gönüllerimizi.
0: Çok doğru.
1: Körelttiler.
3: Yani körelttiler. Merhametimizin bu mu yapacağız?
0: Gönül sözcüğü İngilizce'de
3: yani.
0: Yok.
1: Bravo. Hep onu söylerim ben de.
0: Söyler gönlüm misin?
1: Yok. Rahmetli şeyde Alev Akatlı o da hep şey yapar ya. Allah rahmet eylesin.
0: Kalp,
1: gönül, aşk.
0: Yani bereket de yoktur İngilizce'de.
1: Bereket,
0: onlar bilmezler. İskoçya'da ben hep açıklardım. Gönül nedir, bereket nedir anlatmaya çalışırdım. Şaşırırlardı.
2: Ama merhametinizin de çok net sonuçları var tabii ki. Yani 15 Temmuz'da kaç millet bizim için dua etti?
0: Ya doğru.
3: Kesinlikle. Yok fiilen bu destek veren ülkeler
2: destek
3: oldu.
2: Veren ülkeler de oldu. Tabii ki de yani bütün dünya
3: tabii canım doğru dedin yani. Evet.
1: İşte aman diyene kılıç kaldırmayan bir ecdattan geliyor.
3: Onu kaybetmediğimiz için bugün
0: tabii.
3: Onu korumayı o kalbi korumaya başardığınız evet. için bugün hani neyi eleştiriyorsak evet. biz dünyada yani katılık açısına tamam neyi eleştiriyorsak onun yerine bir alternatif çıkarma fırsatımız oldu. Evet. Yani o da bizim gönlümüzden gelen bir şey.
1: Hocam bir virgül koyalım. Evet. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bu keyifli sohbet kısa bir aradan sonra devam edecek. Bizlerden ayrılmayın.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Evet, çok değerli 24 özel izleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Bu bölümde tabii ki yine savaş konuşacağız maalesef. Ukrayna Savaşı ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olan görüşmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir ledimiz var. Onu da rica edeyim yönetmenimden. Ukrayna Savaşı'nın gidişatı ve Vladimir Putin'le yapmış olduğu tabii ki teması da şöyle ortaya koyan önemli bir deyiş. Putin savaşın bitmesini istiyor. Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce barışla sonuçlanması hem Türkiye'nin hem Putin'in beklentisi. Putin mevcut durumdan memnun değil, savaşın sona ermesini istiyor. Türkiye barışın sağlanması için her türlü çabayı göstermeye hazır. Savaşın değil, barışın kazanacağı bir gerçek. Aslında Türkiye'nin en başından beri Dolmabahçe görüşmeleri, Çırağan görüşmeleri ve iki tarafı bir araya getiren ve savaşan tarafların ayağa kalkarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın alkışladığı en kötü zamanlardan, şimdi belki de sıkı sıkıya diplomasiyi elinde tutan bir Türkiye. Ama dediğim üzere biz sadece barışın tarafındayız ve bu dengeyi nasıl sağlayacağız? Şimdi hemen yerime geçiyorum ve programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ve Murat Hocam, siz de başlayalım bu bölüme de. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin savaşı istemiyor, bitirmek istiyor ve ikili görüşmelerinden de çıkaracağımız görüşle beraber savaşın gidişatı sizce nasıl evrilebilir?
3: Şimdi şöyle, yani savaş zaten defalarca sizinle program yaptık. Hatta evet, hatırlarsınız, savaşın başladığı gün burada programdaydık.
2: İlk gündü. İlk bravo gündü, evet. Aynen hocam.
3: İlk gün doğru. Burada
2: harita üzerinde konuşmuştuk.
3: Evet, burada program yapmıştık. Şimdi briefing saatiydi sanırım orada.
2: Briefing saat, o da devam ediyor.
3: Şimdi savaşın bitişiyle ilgili şöyle bir problem olduğunu İlerleyen günlerde zaten şöyle ifade etmiştik. Rusya burada savaşın hedeflerini oldukça geniş tuttu. Yani bir şekilde strateji çalışmalarında şunu çok net biliyoruz. Eğer bir şekilde stratejik hedefi, siyasi hedefi çok geniş tutarsanız burada başarısızlık ihtimaliniz artabiliyor. Rusya'da en başında herkesin tahmini Donbas'ı ele geçirmesiyken Kiev'e saldırarak aslında hedef büyütmüştü ve bir şekilde orada savaşın yayılmasına, uzamasına yol açmıştı. Çünkü en başında eğer Donbas'ı hedefleseydi siyasi olarak, orada savaş bitmişti zaten. Yani büyük oranda hedefine ulaşmıştı ve savaş tamamlanmıştı. Ama öyle veya böyle hedef büyüttüğü için, Ukrayna burada zaman kazandığı için ve Ukrayna zaman içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa devletlerinin desteğini arkasına aldığı için muazzam bir destek sunuldu bu arada. Yani finansal açıdan, evet, askeri olarak, yani işte oradaki kullanılan mühimmatlar, silahlar vesaire falan, pek çok destek sunuldu. Bu da tabii savaşın bugünlere gelmesine neden oldu. Artık 4,5 yılı şu anda bulmuş oldu. Bu savaşın sona ermesi için tabii şöyle bir şeye ihtiyaç var. Artık taraflardan biri bitti diyecek. Yani ya geri adım atacak.
2: Geri adım atacak.
3: Ama o geri adımı kim atacak şimdi? Yani mesela Zelenski o geri adımı atmak istemiyor. Çünkü savaş Zelenski için çok varoluşsal. Yani Ukrayna için varoluşsal.
2: Seçime de gitmiyor.
3: Varoluşsal bir savaş. Tabii bunun lehine de kullanıyor bir taraftan da, yani gitmiyor. Evet. Gitmeyerek. Diğer taraftan Rusya için de. Fakat Rusya için doğrudan doğruya varoluşsal olmasa bile Rusya'nın etkisizliğini, askeri olarak etkisizliğini gösteren bir olay olacağı için. Yani düşünsenize, Ukrayna Savaşı'nı kaybetmiş, yani evet, net olarak kaybettiği ortaya kaybetmiş çıkmış bir Rusya görüntüsü açıkçası Rusya'nın dünyada da çok fazla alan kaybetmesine yol açacak ki zaten bu

0: Bunun çok net sonuçları oldu Rus dış politikası açısından. Mesela işte Karabağ'da bazı tavizler vermek zorunda kaldı değil mi? Suriye'de işte rejimin bayağı, değişmesi evet. Yine o sürecin o süreçle beraber geldi. Yani 2022'de savaş çıktı, 2024'te buna bağlı olarak Suriye'de rejim değiştirildi. Bir de çok göz önünde olmayan Afrika'da benzer hikayeler oldu. Yani Afrika'daki güçlerini de Ukrayna'ya çekmek zorunda kaldığı için oradaki iddiasını da kısmen diyelim yani kaybetti Rusya. Yani küresel hedefleri varken artık bunlara ulaşmak konusu daha uzak bir görüntü veriyor Rusya mevcut durumda. Dolayısıyla kayıpları çok fazla Rusya'da. Bu durumda Rusya da yani Putin de geri adım atmak istemiyor bulunduğu yerden. İşte kazanımlarını kaybetmek istemiyor. Ukrayna tarafını zaten söyledik yani onlar çok fazla beklenti içerisinde. Fakat şurası çok net ki yani burada diplomatik olarak bir netice ortaya çıkacaksa, bir barış ortaya çıkacaksa, bir arabuluculuk yapılacaksa başarılı şekilde bunu Türkiye yapacak. Yani burası çok açık. Çünkü evet. Gerçekten de en net arabuluculuk faaliyetlerini Türkiye yürüttü. Yani İstanbul görüşmeleri, Antalya Diplomasi Forumu, savaşın başında hatırlayın. Yani pek çok adım attı Türkiye. Hakikaten tarafları bir masa etrafında buluşturmaya gücü yeten aktör bugün Türkiye.
1: Bir de hocam hani böyle Sayın Cumhurbaşkanı bir telefonu kaldırınca kırmızı at diplomasi gibi yani Sayın Putin'le de görüşebiliyor. Bu çok kıymetli bir NATO evet. NATO ittifakı için de aslında çok kıymetli bir şey.
0: Şimdi Ukrayna üzerinde bu kadar nüfuzu olan, gücü olan biliyorsunuz yani Ukrayna ile başka ilişkilerimiz de var. Yani işte askeri olarak vesaire evet. Ortaklıklarımız da var. Şimdi bunların hepsini düşündüğümüz zaman Nedret Bey'in paylaştığı fotoğraf çok daha anlam kazanıyor bence.
2: Evet
0: yani.
2: O fotoğraf.
0: Ya yani orada hem Putin'in bir şekilde
1: samimiyeti
0: Erdoğan'a yönelik o talepkar duruşu değil mi? Yani beklentileri var Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Çünkü
1: ve Putin mesafe koymayı da sever o Nedret
0: evet.
1: Hocam hatırlarsınız.
0: Evet. Ki bunlarla bilinir. Bunlarla bilinir. Macron'a yaptığı şey değil yani mi? O uzun masaya oturtması, korkutmaya çalışması, Merkel'i köpekle, yani bunların hepsini hatırlıyor
1: musun? Tabii.
0: Yani bunu da yaptı.
1: Suratına bakmıyor.
0: Tabii, Merkel'in köpek korkusunu bildiği için görüşmeye köpek çağıran bir adam yani Putin dediğiniz adam. Şimdi yani bunları yapan bir şey olarak, lider olarak Putin'in Cumhurbaşkanımıza yönelik bu verdiği görüntü şey değil yani bir rastlantı değil. Hakikaten çok büyük beklenti içerisindeler. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir burada katkısı olacaksa şayet bir arabuluculuk, başarılı bir ateşkes sağlanabilir. Bunun haricinde gerçekten de Türkiye'nin olmadığı bir senaryoda bunu sağlanabileceğini şahsen ben düşünmüyorum.
1: Evet hocam doğru teşekkür ediyorum. Nedret hocam sizle devam etmek istiyorum müsaadenizle. Bu aslında belki Murat hocam bıraktığı yerde işte Rusya'nın ben o zaman takas diplomasi demiştim işte Suriye'den çıktı oradan aldı. Oradan aldılar oradan verdiler. Yani büyük güçler arasında bu takas diplomasisi oluyor mu? Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünden de hareketle Putin gerçekten savaşın bitmesini istiyor ama şu şartlar kabul edilmedikten sonra olmaz. Hani Rusların o meşhur atasözü siz ayıyı dansa kaldırdığınızda artık ne zaman bitireceğine dansın ayı karar verecek ve Putin bu dansı bitirecek hocam.
3: Şimdi hani takas oluyor mu? Oluyor ama ben burada da budama teorisine katılıyorum yani. Burada Suriye'nin kaybı, Transkavkasya.
1: Çok ciddi aslında.
3: Yani bugün mesela Ermenistan'la arasındaki gerilimin sebebi evet. Yine elinin kolunun bağlı olması meselesi. Yani elini kolunu tutup, elini kolunu bu kadar derin bir savaşa sokup sonra da işte yani aslında bu işte yine İngiliz kafası yani. Evet. Yani net söyleyebilirim.
1: Oraya
3: yani
1: geliyoruz gidelim.
3: İngiliz kafası. Şunlar tabii doğru burada söylenenler. Bu haksız bir savaş esasında. Batı tarafından açılmış. Biden yönetimi tarafından ve İngiltere tarafından açılmış. Sonuçta tabii şunları artık konuşamayacak duruma geliyoruz. Bazen işlerine geldiğinde insan kayıplarını söylüyorlar. Haftalık, günlük, bilmem ne falan. Şu minimum 500 bin insan gibi. Genç gitti yani çocuk. Evet. Çocuk onlar yani. Çocuk.
4: Tabii
1: genç çocuk.
3: Yani. Tabii. 500 bin insan gibi gitmeye de devam ediyor. Kimsenin çok da böyle yani Rusya ilerliyor belki ama milim milim diyebileceğimiz şekilde bir coğrafyada ilerliyor. Ve direniyorlar bitirmemek için. Hani bunu gidebileceği son yere kadar götürmek
1: evet,
3: için.
1: Hocam, çok özür dilerim. Meşhur o köpekli fotoğrafta buydu.
3: Tabii tabii. Evet. Ben bunun üzerine çok yazdım.
1: Değil mi hocam? Yani
3: ders olarak okutulacak iletişimcilerin
4: yani o yüzden
3: gerek.
4: Bu fotoğraflar çok önemli. Tabii, tabii. Derslerde de ben çok fotoğraf
1: kesinlikle
4: kullanıyorum.
1: Hocam, evet.
3: Yani bunun videoları da var. Videolarında

0: şeyin şimdi Merkel biliyorsunuz doğu Almandır.
1: Biraz evet, şeydir, Doğu Alman.
0: Tabii katıdır yani.
1: Bir rahibin kızı, fizik yani. Okumuş.
0: Evet öyle. Birbirlerinin dillerini çok iyi konuşurlar.
2: Evet, Almanca
0: çok iyi konuşurlar.
1: Bir de
0: orada

0: İkiye katlar.
1: Fersa fersa önde bir
2: katlar. Beşe katlar.
1: Ondan sonra orada diyor ki yanlış hatırlamıyorsam Putin, korkmanıza gerek yok, ben söylemeden saldırmaz.
2: Ya hepsi bunları.
0: O da mesela, o ben söylemeden tabii saldırmaz demesi çok yani enteresan.
2: Tabii ki. Tehdit ediyor.
0: Evet Nedet Hocam, buyurun.
1: Evet, yani korkulan alan şu, Rusların bir dayanma noktasını, hani ekonomilerin şeyi oturttular ama dayanma noktası diye kastettiğim askeri değil. Dayanma noktası politik olarak sıkışma noktası. Korkulan yer burası bence. Şimdi bugünkü tahliller Rusya'nın böyle bir şey yapmayacağına dair sonuçlar veriyor. Ha. Ama nereye kadar? Bu savaşın kaybı hali şeyi götürür bak. Putin'i götürür. Yani bu böyle bir noktası var bunun. Bir şeye eğer öyle gelir. Evet. Şu şeyi tabii savaş uzun sürdüğü için olayları unutuyoruz.
2: 5 yıl bitecek.
1: Savaşın
2: Şubat'ta
1: en cafcaflı yerinde isyan oldu yani. Bravo. Moskova'ya yürüdü Biri Rus bu ordusunun bir kısmı. Elbette tam yine tipik Kremlin stili. Havada biliyorsunuz uçurdular onları.
0: Buhar oldular.
1: Buhar oldular ve sonra sorulduğunda şey, ihanetin bedeli dedi. Yani yapmadık demedi.
2: Evet. Amerika'da da Hexit aldı bütün. O da ilginç bir gelişmeydi. Generalleri diyorum.
1: Şimdi
2: evet.
1: Mesela bu parçaları tam, şimdi mesela laf arasında geçti. Hem İsrail'de hem Amerika'da seçim olacak olması çok kritik.
2: Çok.
1: Bu yılın birkaç tane 4-5 parça önemli olayı vardı. Hepsi mesela Türkiye'deki NATO zirvesi gibi. İsrail'i seçimleri ve ABD seçimleri tap yani en üst nokta olacak.
2: Ekim ve Kasım.
1: Bize önümüzün ne olup olmadığını
2: Ekim,
1: söyleyecek.
2: 27 Ekim değil mi İsrail'deki seçim?
1: Sonunda şey.
2: 27 Ekim. 27 Ekim. Evet. Kasım'da, Kasım'da da şey. Amerika.
1: Yani bizim şimdi gündemimiz tamamen buna. Dış politikanın gündemi tamamen buna yıkılacak yani. Bu her iki seçimde bölgeye dair. Ben mesela şimdi bakıyorum İsrail. Şimdi biri sıçrayarak gidiyoruz. Nasıl olacaksa ben konuşurum yani. Şeyde, mesela İsrail'deki anketler tamam yani birinci göstermiyor ama adam hala şey canı var yani.
2: Var. Bir de bilmiyorum ne kadar hemfikirsiniz. Hani Netanyahu gitse yerine başka birisi gelse.
1: İsrail başka. Şimdi orada
0: Eisenkot'u
2: bu İsrail değişir mi?
1: Amerika'nın çok istedim. Bu konu Türkiye'de bakın yanlış ele alınıyor. Netanyahu'yu şeytanlaştıran ta kendisi, bir itirazımız yok. Bitmeyecek ama.
0: Hayır tabii
1: bitmeyecek
0: ki.
1: Yani. Sorun burada bu. Bu habis bir şey bu.
2: Evet.
1: Yani bu vücuda ait olmayan bir şeyi
2: öyle bir zihniyet var.
1: Getirip
2: çünkü
1: bunun içine koydunuz.
2: Edecek.
1: Bu uymuyor işte. Ne yapalım İsrail'im? Ya kimse adamı ya terbiye edin. Tasması neyse tutun işte bunun tasmasını.
3: 96'da da var Netanyahu. Yani 1996'da başbakan. Yani şimdi
1: ya hakikaten
2: değil mi 96'da
3: başbakan? Yani
0: kaçıncı dönemmiş? 15. sene mi?
3: Yani 30 yıldır ya var bu adam. Yani
1: ve çok düşün, ne kadar tehlikeli ne kadar işler tehlikeli yapıyor. Bizim gelip sınırımızda üs vurmak falan bunlar ne kadar tabii tehlikeli ki işler.
0: Hocam işte işin bir de Kıbrıs boyutu da bence önemli. Belki ona da biraz gireriz Yunanistan'ı konuşurken. Çünkü bunlar Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden yeşil hatta da asker yığma gibi bir çılgınlığa evet ama o da onlar için çok kötü felaket
1: yok,
0: olur. Yani.
1: Bu aşırı topu o meselesi bizim açımızdan
0: aşırı, evet hocam.
1: Daha sonra konuşacaksın belki ama azından şu kadar konu.
0: Tabii.
1: Şimdi bu şeyi de bu kadar yani bir ülkenin şeyi kaybetmesi de kendi yönetim şirazesini kaydırması da çok garip. Şimdi bakın bunun için 4 milyar euroya yakın
2: 3 mü 4 mü? 3 diye okudum.
1: 3.7.
2: 3.7
1: onu alırlar, 5'ini de alırlar.
2: Evet, evet.
1: İsrail onu bırakır mı? Yani bir para ödeyecek. Yahu yok. Yok adam, biliyoruz yani. Buraya kadar Avrupa Birliği cayır cayır bağırıyor. Size verdiğimiz paralar nerede ya diyor. Hani geçen senelerde harcadıklarınızı göz yumduk diyor. Ya harcadıklarımız yani bir şey için veriyorlar proje olarak. Buraya diyorlar çift yönlü yol yapacağız. Ben kendim okudum raporunu. Tamam diyorlar, verelim, veriyorlar. Sonra hocam diyor ki gelip görelim.
2: Yok ortada.
1: Yani orada öyle bir şey yok yani. Hani orman falan var yani. Hiç olay hiç olmamış yani.
2: Silaha mı veriyorlar o
1: parayı? Yok yiyorlar.
2: Yiyorlar.
1: Bildiğiniz yiyorlar
0: hocam,
1: yani.
0: İşte Yunanistan zaten o büyük krizden çıkışı bir ayrı hikayeydi. Şu anda İveler'e falan yürürler. Tam da yeri geldi aslında hocam. Girelim bence. İsrail ile Yunanistan arasında 3,5 milyar dolarlık bu anlaşma meselesi hocam.
2: Avro mu dolar mı?
0: Dolar
2: mı avro mu?
0: Hocam? Euro
2: mu?
1: Bakarız.
2: Sanki bana avro gibi kaldı ama
1: ben belki de ben şimdi farklı bir para olduğu için onu nasıl yapayım? Şu Rusya ile ilgili bir şey daha söyleyeyim.
0: Hocam, buyurun.
1: Şimdi şu önemli.
0: Tabii.
1: Hazır bahis buradayken. Şimdi kısa bir süre önce Türkiye ile Rusya arasında